0: O zaman ben size Hüseyin Hocam Polonya'yı işaret etmiştim. Demek ki Polonya'da kendi üzerine gelen bu tehditleri görmüş olacak ki bugün hakikaten bir gövde gösterisi yaptılar ve tarihin en büyük Polonya ordusu geçit töreni Varşova'da düzenlendi. Şimdi görüntüler önemli. Neden önemli? Tabii durup dururken ne olmuş olabilir ki Polonya bunu yaptı diyeceksiniz ama uzun zamandır devam eden zaten bir Rus tehdidi var Polonya'ya karşı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana. Zaman zaman işte Romanya sınırlarına bazı İHA'lar geçmişti. Hatta NATO ile Rusya karşı karşıya gelir mi derken bugün açık açık Polonya Başbakanı dedi ki biz hazırız. Bizim bütün bu gövde gösterimizle dostumuza güven, düşmanımıza da açık mesajdır. Bunu buradan söylüyorum dedi. 60 hava aracı, 300 kara aracı birimi. Askerler burada ve çok ilginç bir görüntü mesela ilk defa geçit töreninde Polonya F-35'leri sergiledi burada. Sadece karada değil denizde de bir görsel şölen yaptılar ve kendi deniz unsurlarını sergilediler. Hatta başbakan bindi botuna, savaş gemilerinin yanına kadar gitti ve Polonya bayrağına, Polonya askerlerine selam gönderdi. Bir açıklaması var, hemen onu hızlıca paylaşalım. Bugün yabancı haber ajanslarında da çok paylaşıldı. Sağlam bir müttefik olmak istiyoruz. Her şeyden önce Avrupalı müttefiklerimizle diyor. Aslında burada biraz da Avrupa'ya benim yanımda ol mesajı veriyor. Deniz ve askeri geçit törenimiz komşularımıza ve müttefiklere düşmana açık bir mektuptur. Biz iyi hazırlıklıyız diyor açıklamasında Donald Tusk. Bir dinleyelim. Sanıyorum sesi var.
1: Varşova'daki donanma geçit töreni ve askeri geçit töreni komşularımıza, müttefiklerimize ve düşmanlarımıza yönelik açık bir mesaj niteliğindedir. Biz gayet hazırlıklıyız.
0: Evet, biz gayet iyi hazırlıklıyız diyor ama tabii evveline bakalım. Yani bunun hemen öncesinde ne olmuştu? Putin Rusya'nın Avrupa'ya açık açık bir yanıt vereceğini ilan ediyor ve Putin diyor ki biz her yerde Avrupa Birliği gemilerini ele geçireceğiz. Bir de Putin'in açıklamalarını dinleyelim.
2: Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути.
0: Evet, Putin'in tehdidine karşı açık açık aslında belki önce bu gövde gösterisini yorumlamak gerekir. Hüseyin Hocam sizi böyle davet edeyim. Putin açık açık Avrupa'ya aslında Avrupa ile direkt olarak karşı karşıya gelmek istiyor Putin. Evet. Belki de Ukrayna'yı artık tamamen aradan kaldırıp direkt olarak Avrupalı ülkelerle karşı karşıya gelmek istiyorum mesajı mı bu?
3: Yani belki şöyle okumak gerekir. Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın arkasındaki temel güç ABD olmaktan çıktı. Avrupa ülkelerinin topyekun iradesiyle onların sağladığı finansal kaynaklarla gerekirse ABD'den de silah almak suretiyle Putin'e karşı ABD olmadan da duvar örebileceklerini Avrupa göstermeye başladı. Bunun karşılığında da Putin ne yaptı? Bu biraz hibrit savaş, biraz böyle terörize edilmiş şekilde gayri nizami harp diyebileceğimiz formatlarda özellikle insansız hava araçlarını, dronları kullanmak suretiyle Avrupa ülkelerinin birçoğuna saldırılar yaptı. Bu bize de geldi. Biz de birkaç tane dronun varlığına şahit olduk yani. Bu mayınlarla ilgili hareketlilik de aynı şekilde. Dolayısıyla Avrupa Putin'e karşı topyekün bir savunma anlayışına geçme arifesinde aslında. Avrupa ülkeleri kendi aralarında tartışıyorlar. Yani bu ABD olmadan acaba biz NATO'nun kalkanı altında Rusya'ya karşı varlık gösterebilir miyiz?
0: Şu an başımıza için, savaşabilir miyiz?
3: Evet, ama
0: arkamızda
3: şu an için
0: Amerika olmadan bir savaşa girebilir
3: bir
0: miyiz?
3: Şey var. NATO'nun 5. maddesi var. Ondan önce 4. maddesi kapsamında bir ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekten var mı ve NATO buna bir tepki göstermesi gerekir mi diye onu ortaya koymamız gerekiyor anlayışla hareket etseler de şu an için tehdit

0: tehdit net değil. Yani yüksek bir tehdit yok. Savaşa koşar adımlarla gittiğimiz, Donald Tusk'ın ifade ettiği Polonya'daki o askeri tören esasındaki ifade ettiği şekliyle herhangi bir yakın savaş yok. Ama ne var? Şimdi Polonya dediğimiz nedir? Gayri safi milli hasılasının %4.7'sini hatta %5'ini yani daha bu NATO ülkeleri bu kararı almadan önce diğer Avrupa ülkelerine nazaran refahından taviz vererek yani halkından topladığı vergilerin bir kısmını Rusya'ya karşı adeta duvar örmek üzere silahlanıyor. Bu silahlandığı da çok açık zaten.
1: Hocam yani, zaten tarihinden de gelen bir yani mecburiyeti şimdi, var.
0: Evet, 1 Eylül 1939'u yaşamak istemeyen bir Polonya var.
1: Evet.
0: Ve Polonya işte yıllarca bu Doğu Avrupa'da olmasından dolayı Sovyetlerin işgali altında kalmış bir ülke. Şimdi tekrar aynı noktaya geçmek istemiyor ve Putin'in Ukrayna'ya girişini aynı zamanda kendisi için de tehdit olarak gören bir anlayışla hareket ediyor. Bunu kim destekliyor? Şimdi ABD'de yadsınamayacak ölçüde Polonyalıların bir diasporası var. Polonya diasporası. Dolayısıyla o ekip hem yani bu Yahudilerle kıyaslanamaz ama Polonya'nın tekrar işgaline karşı ABD'deki direnç noktası. Amerika'nın politikalarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Bakın diğer Avrupa ülkelerine nazaran özellikle Soğuk Savaş bittikten sonraki dönemde Polonya'ya ABD özel bir önem verdi. Ve 1999 yılında NATO'nun genişlemesi kapsamında ilk üye yapılan ülkelerden bir tanesidir Polonya.
1: Hocam peki bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız? Yani tarihsel bağdan bahsettiniz. Evet. Şu an diasporanın ağırlığından ve şunu kabul ettiniz mi? Polonya'da artık bir risk görüyor kendine diyebilir miyiz bu görüntülerle?
0: Polonya zaten risk görüyor. Baltık ülkeleri de görüyor ama kim görmüyor? Yani Fransa görmüyor, İngiltere kısmen görmüyor, Almanya görmüyor. Şimdi onları Batı Avrupa'yı hareketlendiremezse Doğu Avrupa yine
1: tek başına savaşa
0: cephede
1: girecek.
0: Onlar olacak. Yani Ukrayna'nın kaderini paylaşmak istemeyen bir Doğu Avrupa var. Onların gücü nispeten Batı Avrupa ile kıyasladığımızda düşük. Ama Batı Avrupa da refahından taviz vermek istemiyor. O nedenle de Polonya'nın yaptığı gibi yine Baltık ülkelerinin yaptığı gibi tehdidi biraz böyle tırnak içinde köpürdeten bir anlayış var.
1: Peki bu görüntüleri yorumlayalım. Bercan Bey bu görüntüleri yorumlamanızı isterim. Yani Polonya'nın verdiği mesaj ve Polonya'nın bir hazırlığı aslında.
2: Evet yani zaten yani savaş literatüründe de bunun adı var. Gri bölge deniliyor. Gri bölgede yani cephede değil de cephenin bir altında aslında işte suikastlerle Polonya'da mesela bir birine bir Ukrayna Amerika vatandaşı birine suikast planı da çökertildi. Rusya hedef gösterildi. İşte tesislere, gemilere, ambargolarla süren bir savaş var. Yani savaşın bir altındaki şey krizi yönetme devam ediyor. Ve burada benim gördüğüm Amerika ve Rusya arasında bazı alanlarda sürtüşmelerden dolayı bu tekrar alevleniyor. Özellikle Starlink uydusunun Ukrayna'ya Rusya topraklarında drone saldırılarında yardım etmeye karar vermesinden sonra Ukrayna'daki savaşın ivmesi değişmeye başladı. Yani Rusya zorlanmaya başladı. Ukrayna dronları Rusya içlerinde hedefleri vurmaya başladı. Daha önce Elon Musk mesela Starlink'ten Ukrayna'ya bu izni vermiyordu. Yani Rusya topraklarında Starlink'i kullanamasını şeklinde bir şey vardı. Kırmızı çizgisi vardı. O kırmızı çizgiyi kaldırdı Elon Musk. Hatta bundan dolayı daha geçen yıllarda mesela bir şey vardı. Yani Starlink söz konusu olunca bir arkadaşına tweet atmıştı. Savaşta nasılım diye. Yani devletlerden daha etkili olan yapay zeka savaşlarının, yapay zeka döneminin savaşın kurallarını ve barışın kurallarını, hukukunu yeniden yazdığı bir dönemde Starlink'in ne kadar etkili olduğunu son dönemlerde işte gördük. Şimdi burada Amerika'nın tabii Rusya'nın da atakları var buna karşı. Yani şimdi bu neden Ukrayna'daki bu kriz veya Rusya'ya karşı Avrupa'da yeniden bir canlılık görülmeye başlandı? Tabii İran savaşıyla da ilişkisi var bunun. Yani Amerika İran'da Rusya ve Çin'den beklediği randımanı, desteği tam alabilmiş değil. Bunu alamadığı zaman da bu iki aktörü yumuşak karınlarından sıkıştırmaya başlıyor. Ukrayna üzerinden mesela Rusya'ya yönelik bir güçlenen bir ivme var. Rusya da buna karşı mesela işte yeni ataklarda bulunuyor. Kuril Adalarını ziyaret etti. Pasifik donanmasını harekete geçirdi. Rusya, Japonya arasında da mesela bir kriz başladı. Çin, Japonya arasında mesela o kutsal tapınağın ziyaretiyle

0: ilgili gene yeni bir kriz baş gösterdi. Rosatom mesela birkaç gün önce Kuzey Buz Denizi'ndeki rotayı belirledi ve o rotadan Çin evet. gemilerinin bu rotayı kullanabileceğini açıklandı. Yani Buz Denizi'nden ta Hazar Körfezi'ne kadar böyle büyük ülkelerin böyle kapıştığı bir alan var.
1: Evet, biraz daha geniş çerçevede konuşacağız ama ben bu görüntüleri biraz yorumlamak istiyorum. Müsaadenizle şimdi Japonya ile yaşanan krizi de konuşacağız. Bu görüntüleri biraz yorumlayalım mı Murat Özer? Sizi böyle alayım. Yani bu geçit töreni, bu bir gövde gösterisi aslında. Hem biraz tabii ki verilen mesaj açısından evet. da önemli. Polonya hem Avrupa'ya sanıyorum hem Rusya'ya belki Amerika'ya da aynı mesajı veriyor.
2: Elbette. Şimdi yani 100 bin kişilik bir ordusu olan bir devletten bahsediyoruz ve potansiyeli de çok yüksek. Yani her an askeri almaya müsait yoğun bir nüfusu var Polonya'nın. Şimdi mesela 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi diye sürekli konuşuyoruz ya. Yani. Evet çıkar ve zaten buradan çıkacak.
1: Zaten yani çıkacak. Çıkarsa buradan çıkacak.
2: Buradan çıkacak yani. Hani bundan önceki 2 tane cihan harbi Avrupa ülkelerinin kendi aralarında başlamadı mı? Yani bütün iki dünya savaşının temeli Avrupa ülkelerinin egemenlik alanlarını
0: genişletmesi. Savaş çıkacak deyince Merve Hanım çok sevindi.
1: Hayır ben niye sevindim? Ben, benim için savaş çıkmasın tabii ki ama hani bir riskin olduğu evet, yani, bir bölge mesela. Riskler, biz yani Kaliningrad'ı mesela değil mi? Hep konuşuyoruz senelerdir. Eğer bir risk olursa Kaliningrad'da bir risk var. Ya da Rusya bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa bu kim olabilir? Polonya sınırı olabilir.
2: Şimdi, ihtimal falan değil. Bu gerçek. Polonya Rusya'nın işgaline en erken uğrayacak Avrupa ülkesi. Bu kesin, net yani. Bir de Polonya yani Estonya gibi falan bir Baltık ülkesiyle kıyaslanamayacak kadar geniş bir coğrafyaya ve büyük bir orduya sahip, büyük evet. bir tarihe sahip. Yani biz kendimizden biliyoruz. Bütün Avrupa ile yaptığımız bütün kutsal Cermen İmparatorluğu'yla falan yani Haçlılarla yaptığımız savaşlarda karşımızdaki ordu buydu Lehistan. Yani. Lehistan'dı. Evet. Yani bunlar Lehlerin çocukları. Evet. Bunlar köklü bir medeniyetin çocukları. Çok da savaşçı bir milletler. Bir de yani 2. Dünya Savaşı'nın ortasında Katyn katliamı gibi bir şey yaşamış durumdalar. Rusya, Polonya'nın tüm askeri bürokrasisini ve siyasetini, eğitimli bütün insanların tamamını katletti. Yani büyük bir nesli yok etti. Şimdi Polonya'nın haliyle ben Rusya'nın yayılmacı politikalarını tehdit olarak algılıyorum demesi son derece rasyonel bir şey. Ve hani biz 2014 yılında konuşuyor olsaydık, efendim Kırım'ın nüfusunun sadece %16'sı Tatarlardan oluşuyor. Zaten büyük çoğunluğu Ruslardan oluşuyor. Orada bir plebisit yapılması sonrasında Kırım toprakları Rusya tarafından ilhak edilmesi gerçekçi duruyor olabilir. Tarihsel olarak yanlış olsa da bu gerçeğe daha yakın, halk açısından daha yakın diye bir şey söyleyebilirdik. Ben söylemezdim de. Başından itibaren Rusya'nın bu politikasını reddeden birisi olarak reddederdim ama hani bir gerçekliği tarihte ya da şeyde bir karşılığı var. Rasyonelitesi var mı? Vardı. Çünkü halkın büyük çoğunluğu Rus'tu. O tarihte 2014'te konuştuğumuzda biz Ukrayna'nın bir bütün olarak işgal edileceğini ihtimal verir miydik?
3: Verirdik.
2: Hayır.
3: Verirdik ya. Hayır, 2007'den beri gündemde olan bir şey o. Hayır,
1: nasıl hocam? Ben buna itiraz ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşı kapıya kadar gelmişti. Hiç kimse Putin'in Ukrayna'ya gireceğini öngöremedi. Ya öngöremedi. Ben hiçbir tane burada evet Putin girer Ukrayna'ya diyen bir tane isim bilmiyorum.
3: Vallahi bizim yani, bizim Strasam'daki yazılarda var.
1: Ben hocam şimdi, bir tane televizyonlarda bunu söyleyen bir kişi yani, bile duymadım. O kadar evet. net söyleyeyim
2: ya
1: size.
2: Ya hocamız Allah'ım. Bu ihtimaller elbette ki yani özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yetişmiş bir personel tüm olasılıkları ya masaya yatırır.
3: Çok konuşulan bir şeydi. Çok bunu, televizyon ama, o zaman ben televizyonlara çıkmadığım için bilmiyorum.
1: Siz yoktunuz hocam. O zamanlar çıkmıyordu.
2: Asker tüm olasılıkları hesap edebilir. Evet. Bunun üzerine konuşabilir. Ben siyasi açıdan söylüyorum. Hı-hı. Siyasi açıdan Rusya'nın yani Putin'in bir delilik yapıp bütün Kuzey Kafkasya'yı işgal ettikten sonra Çeçenistan'da 1994'ten 2001'e kadar 400 bin kişilik ordusunu küçücük bir Kuzey Kafkasya'ya yığmak zorunda kalmıştı. Çünkü savaş çok ağır geçiyordu. Yani 5-10 binden daha fazla değildi Çeçen savaşçıların miktarı. Buna rağmen orada 400 bin kişiyi istihdam evet. etmek zorunda kalmıştı. 2014 yılında ben açıkçası hiçbir siyasetçinin ya da hiçbir yorumcunun hı hı. Ukrayna bir bütün olarak işgal edilecek Putin tarafından Ben açıkçası hatta o ihtimal 2014 yılında olmazdı.
1: Ben 2021 yılında da duymadım. Evet. 2022'de Putin girene kadar da duymadım.
0: 2008'de Gürcistan Savaşı'ndan sonra 2009'daydı sanırım. Ukrayna'da işte bu da

0: işte memorandumu imzalandı. Yani nükleer silahlarını teslim etmesi karşılığında İngiltere, Rusya ve Amerika Ukrayna'nın işte siyasi yapısını, coğrafi yapısını koruyacaklarına dair söz verdiler. Evet. Ukrayna da buna güvenerek mesela bazı
1: tavizlerde bulundu. Rusya da buna saygı duyacaktı.
0: Ama evet, daha sonra yine olmadı. Başına gelen kalmadı. Yani o dönemde Murat Bey'in dediği gibi kimse ihtimal vermiyordu. Şimdi öyle bir anlaşma da imzalamışsın. Üç büyük devlet, evet, biz senin işte siyasi birliğini ve coğrafi birliğini garanti edeceğiz. Garantörleri biziz demiş diye bir anlaşma imzalamışlar. Ama daha sonra işin rengi değişti.
2: Etti. Şimdi Ukrayna, yani diğerleriyle kıyaslandığında çok daha büyük bir coğrafya. Çok daha büyük bir ordusu var. Yani Sovyetler Birliği döneminde de bütün Sovyetlerin en önemli ülkesi. Askeri açıdan da en büyük ülke, en önemli ülkesi. Böyle bir ülke işgal edilemez. Şimdi bunu şu anda konuşuyoruz. Polonya işgal edilebilir mi? Ve Polonya bu tehdidi gerçekçi olarak algılıyor mu? Yoksa sadece bu bir numara. Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında silah ticareti, Amerika'nın kışkırttığı. Yani bütün bu şeyleri konuşuyoruz. Hayır, böyle bir şey yok. Hı hı. Silah tüccarları olayı daha da vahim hale getirebilmek, gösterebilmek için daha kışkırtıcı şeyler yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama Polonya hadisesinde gördüğümüz şey gerçekçi bir durum. Ve doğal olarak Polonya, hı hı, İkinci Cihan Harbi'nden sonra, ki Sovyet bloğunun içerisinde kalmıştı, bütün bu vahşetten, katliamdan sonra bir de işgal altında olmuştu. Şimdi büyük bir ordu kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz, evet, yıl 45 milyar dolar sadece askeri harcamalara ayırdı. Ve doğal olarak bu gövde gösterisi gerçekçi ve Rusya ile, Rusya'nın Polonya ile bir savaşa girme olasılığı çok çok yüksek. O açıdan bize 3. Dünya Savaşı bekliyor mu denildiğinde, hı hı, ben açıkçası Orta Doğu'dan ya da başka bir yerden, işte Tayvan vesaire, bütün bu hiçbir coğrafyada beklemiyorum. Gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Bir cihan savaşının, harbinin ortaya çıkabilmesi için küresel güç odaklarının farklı noktalarda konumlanması gerekir. Yani hiçbir yerde, mesela Filistin-İsrail arasındaki savaşta Filistin halkının yanında herhangi bir küresel gücün yer alabilme, evet, ihtimali var mıdır? 3 defa Araplar İsrail'le savaştılar. Hiçbirisinde hiçbir ülke, hiçbir büyük küresel güç, o zaman Sovyetler de vardı, hı hı, ve o Arap coğrafyasının pek çoğu Sovyet hattına daha yakındı, Suriye gibi mesela. Hiçbirisi bu şeye karışmadılar. O açıdan cihan savaşı ancak küresel güçlerin farklı yerlerde konumlanmasıyla bu çıkabilir.
0: Bir şey söyleyeyim, dediği nokta kritik. Çünkü şöyle bir şey oluyor mesela küresel siyasette. Yani İran'ın nasıl etrafı böyle işte vekil güçlerinden arındırıldı, Suriye'de eli kolu kanadı kırıldı, Lübnan'la ilişkisi kesildi, Irak'ta işte gücü biraz azaltıldı. Daha sonra mesela İran'a yönelik bir operasyon başladı. Şimdi Rusya'ya benzer de yeni, aynı benzer süreç var. Yani Çin'le mesela Rusya'nın, her ne kadar Rusya Çin'e bazı tavizlerde bulunsa da, Çin giderek Rusya'dan uzaklaşan bir strateji izliyor.
3: Evet. Bilerek.
0: Bilerek, yani Amerika'ya daha daha yakın çünkü. Şimdi Rusya'yı yalnızlaştırma, işte bu Mekke anlaşması olsun, İran'daki projeler olsun, Hindistan üzerinden olsun. Yani İran böyle Rusya'ya giderek sıkışıyor. Yani Çin'le istediği o şeyi, eşgüdümü bir türlü yakalayamadı Rusya. Yani Çin'i yanına çekip Amerika'ya karşı böyle ikili bir duruş sergileme konusunda Çin sürekli şeyini değiştiriyor, rotasını değiştiriyor. Çok pragmatist davranıyor. Eylül ayında zannedersem gene bir görüşmeleri var Xi Jinping'le Trump'ın. Yani Amerika'nın orada bir başarılı bir operasyonu var. Yani her ne kadar böyle Rusya'yla uzlaşma, Rusya'dan yana bazı politikalar geliştirse de bir yandan da Rusya'nın çevresini boşaltıyor, altını oyuyor. Bütün bir Avrupa'yı mesela Rusya'ya karşı bir cephede topluyor. Ukrayna'da mesela bir hareketlenme oldu. Patriotları vermeyeceğim demişti. Daha sonra tekrar düşünme şeyinde bulundu, çağrısında bulundu. Yani böyle Rusya'yı iyi yalnızlaştırma, kuşatma, bir şeylere kabul ettirme olmazsa da bir savaş üzerinden gene yeni bir politika, yeni bir strateji devreye sokma projesi var Amerika'nın.
3: Şimdi burada tabii bu söylenenleri de destekleyen bir açıklama aslında. Sergey Lavrov'un açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Diyor ki biz artık daha da sertleşip yöntem değiştirmemiz gerekiyor. Avrupa'ya karşı söylüyor ama bunu. Bir Sergey Lavrov'un açıklamalarını dinleyelim.
4: Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем. И они уже начинают стонать.

0: И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
1: Evet, şimdi tabii Sergey Lavrov'un bu açıklaması önemli çünkü aslında bir yerde, bilmiyorum ben mi yanlış okuyorum ama sanki Rusya da direkt olarak Avrupa ile karşı karşıya gelmek istiyormuş gibi. Neden? O da biraz arkadan savaşta, aslında kiminle savaştığımızı biliyoruzlardan bıkmış gibi bir Rus yönetimi var. Bilmiyorum,
2: yani
1: doğru mu?
2: Yani Rusya Avrupa ile karşı karşıya gelmek istemiyor elbette ki, böyle bir şeyi asla istemez. Hı hı. Ama sonuçta Rusya'nın diğer bütün batılı ülkelerden bir farkı var. Yani diğer ülkeler savaşa girdiklerinde Ruslar kadar vahşileşmezler. Ruslar bütün savaşlar esnasında en vahşileşilebilen ordular, millet olarak biliniyor. Neden bunu? Çünkü çok büyük bir dehşet ancak göstererek durdurabileceklerini düşünüyorlar. Biz bunu yakın tarihimizde gördüğümüz için biliyoruz. Yani tarihte örnekleri var. 13 defa Ruslarla savaşmış bir milletiz. O açıdan pek çoğunda da mağlup olduk. Çok direnebilen ve bu savaş esnasında da yani en dehşetli yüzünü gösteren bir millet. Nereden biliyoruz? İşte Çeçenistan önümüzde 94'te hı hı. işgal ettiler. 1 milyon nüfuslu bir ülke, 1 milyon. Yani koskoca Rusya toprakları içerisinde, federasyon içinde küçücük bir nokta kadar bir şey. 250 bin insanı öldürdüler ya. Her 4 Çeçen'den biri öldü. Ve 42 bini çocuktu. Şehirler yeryüzünden silindi. Hiçbir şehir bırakmadılar. Şimdi böyle bir savaş, yani Gazze gibi bir şeydi yani gözlerimizin önünde. Hı hı. Gazze benzeri dümdüz edilmiş şehirler, yok edilmiş insanlar. Şimdi böyle bir dehşet ancak, yani sürekli tehdit
3: Gazze'de
2: ve dehşet.
3: Daha beterdi. Evet. O dönemlerde medyada olmadığı için yansılamıyordu dünya medyasına. Evet. Gerçekten dümdüz etmişler.
2: Dümdüz edilmiş.
3: 400 bin kişiyi öldürdükleri evet. söyleniyor.
2: Zaten 400 bine yakın insan da mülteci durumuna düştü. Evet. Yani hani her 4 Çeçen'den yani biri mülteci, birisi toprağın altında. Yani bu vaziyetteydi. Şimdi Rusya kendi düşmanlarına karşı dehşet ve bu tetkiş şeyini sürekli yapar. Orada durdurulabileceğini düşünür. Onun politikası budur yani. Hı hı. O diplomasi masasını en son kurar. Önce dehşetli yüzünü göstermeye çalışır. O açıdan aslında Avrupa ülkelerine şunu söylüyor. Siz ne yaparsanız yapın, biz Ukrayna'daki tavrımızdan hiç vazgeçmedik, görüyorsunuz. Evet. Oradaki vaziyetimizi sürdürüyoruz. Yani eğer siz Ukrayna'yı desteklemeye devam ederseniz biz benzer bir şeyi başka bir yerde de yaparız. Bunun ilk örneği de Polonya'da sergileriz. Bundan da hiçbir şekilde çekinmeyiz diyor.
4: Ben aykırı birkaç cümle edebilir miyim?
1: Buyurun, sizin bir itirazınız var galiba.
4: Efendim?
1: İtirazınız mı var?
4: İtiraz değil. Buyurun. Ekleme ve biraz da nasıl söyleyeyim farklı bir bakış açısı. Şimdi Ukrayna dediğimizde Sovyetler Birliği'nin en önemli ülkelerinden, bölgelerinden birisinin işte 91'de bağımsızlığa kavuştuğunda dünyanın en büyük ikinci nükleer gücü olan Çin'den sonra bir ülkenin batılı ülkeler işte İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya arkadaş bunlar senin için lüks. Yani dünyanın ikinci nükleer gücü olmana gerek yok. Biz senin varlığını, birliğini, sınırlarını, siyasi bilmem nelerini, her şeyini koruma altına almaya razıyız. Sen bunları Rusya'ya veriver dediler. Rusya da ne demek, ben de senin toprak bütünlüğüne saygılıyım falan dedi. 94 galiba Budapeşte Anlaşması sonrası Ukrayna elindeki silahları, nükleer silahları verip nükleer silahsız bir ülke haline geldi. Sonra bir sürü çalkantı yaşandıktan sonra en son Rusların Ukrayna'ya saldırısıyla 2021-2022'ydi değil mi? Hüseyin Bey de bu arada yazısını gördüm. Birkaç ay öncesinde kışın Ruslar Ukrayna'ya dalabilir diye yazmış. Demek ki askeri öngörü Murat'ın söylediği gibi geçerli.
1: Hocam siz bana o yüzden mi kaş göz işer? Bana atsaydınız yazıyı keşke ben de okusaydım. Öyle kaşınızı gözünüzü ben nasıl anlayabilirim?
4: Şimdi, Ukrayna'nın yaşadıklarına baktığımızda benim açımdan en şaşırtıcı olan Trump'ın göreve geldikten hemen sonra ya Putin Ukrayna'nın işte o Donbas ve benzeri yerler alabilmek için çok uğraştı. Oralar ona anasının ak sütü gibi helaldir yönündeki açıklaması oldu. Bir dakika ya, sen Batı blokundasın. Vaktiyle az kaldı NATO'yu alabileceğiniz, Avrupa Birliği'ni aldık alıyoruz diye kandırdığınız bir ülkeye yönelik Rusya saldırıda bulunuyor. Üçte bir toprağını işgal ediyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun. Sen de onunla savaşması için Ukrayna'ya bir sürü yardımlar, şunlar bunlar gönderiyorsun, uçaklar.

0: silahlar gönderiyorsun ama bu arada ya aldığı yerler anasının ak sütü gibi helaldir diyorsun. Şimdi mesela bu çok tuhaf bir şey. Yani normal okuyuşa bakıyor, garip bir şey. Polonya dediğimizde de şu anda Murat çok güzel söyledi. Polonya şu anda bakıldığında eğer bir Avrupa-Rusya arasında bir çatışma yaşanırsa öncelikle Rusya'nın işgal girişiminde bulunacağı ülkelerden birisidir. Tabloya baktığımızda Polonya'nın son dönemlerde Trump'ın Avrupa ülkelerinden arzu ettiği işte milli gelire nazaran silahlanma konusunda ciddi harcamalar yapıyor. 150 bin kişilik ordusunu 300 bine birkaç sene içerisinde çıkarmaya çalışıyor. Şu anda aslında bence bir tür reklam olan çok ciddi bir askeri geçit izliyoruz. Hazırız diyor. Hazırlar mı? Doğru. Polonya 99'dan beri bir NATO üyesi ama şimdi NATO üyesi var, NATO üyesi var. Türkiye hatırlayın yakın bir döneme kadar NATO'nun güneydeki en önemli üyesi olan Türkiye'nin aslında NATO'nun o meşhur 4. ve 5. madde kapsamından ziyade NATO'nun bir tür kanat ülkesi olarak görüldüğü, Sovyetlerin saldırması halinde topraklarımızın Allah korusun elimizden çıkmasına bakılacağı, Sovyetler işte orada bir tür geldiğinde yayılmaları ve dolayısıyla sonra karşılaşmaları falan sağlanacak. Yani Türkiye gözden çıkarılmış bir ülkeydi. Tıpkı Ukrayna gibi Polonya'da eğer arka planda bir yerde tıpkı Ukrayna'nın nükleer silahları teslim etmesinin sağlanıp üçte birinin Rusya tarafından işgaline zemin hazırlandığı gibi Polonya ile ilgili kafaların arkasında böyle bir hesap varsa ki kuvvetle muhtemel yoktur ama Polonya'nın istikbali çok parlak değil bir. İkincisi de şu, Rusya girer mi? Bence Ukrayna ile alakalı fiili durumu resmileştirmek açısından Rusya şu anda belki yüksek perdeden laflar ediyor olabilir. Trump zaten kendilerine vermeye razı. Avrupa ülkeleri de belanın daha fazlasına gelmeyelim de çeşitli sebeplerle komutanlarımız burada her anlattıklarında Ukrayna'nın Ruslar biraz daha batısına gelmesi durumunda durumun çok kritik hale geleceğini defaatle söylediler. Biz sahayı onlar gibi okuyamıyoruz. Neden? Oraya gelmesi durumunda artık önlerinde hiçbir şeyin kalmayacağını ve diğer Avrupa ülkelerinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söylediler. Bence şu anda Polonya %5'e varan, milli gelirin %5'ine varan askeri harcamalarını makul hale getirmek için belki işte NATO ülkelerine falan ya beni gözden çıkarmayın, beni kanat ülkesi olarak kabul etmeyin demek için Ruslara da Ukrayna kadar kolay lokma değilim falan demek için bunları yapıyor olabilir. Ama umulur ki arka planda tıpkı Ukrayna'nın başına gelenler gibi Polonya aleyhine umulur ki bir hesap yoktur. Neden? Lehistan Osmanlı tarihinde önemli bir ülke, çok kavga ettiğimiz. Ama mesela 1. Dünya Savaşı'nda Galicia cephesinde onlar için gidip savaştığımız bir ülke. Ve 1600-1700'lü yıllarda Lehistan'ın tekrar var olması için Osmanlı atlarının işte oradaki nehrin adını unuttum. Prut muydu? O nehirden su içeceğine dair bir takım efsanelerle de aramızın hoş olduğu bir ülke. Umulur ki sıkıntılı bir durum yaşanmaz.
1: Belki şunu sormak lazım. Mesela Rusya buna hazır mı? Yani Rusya NATO'ya saldırıya hazır mı? Ya da mesela deniliyor ki eğer Polonya'ya bir saldırı yapılacaksa şayet. Tabii Polonya denmiyor da burada. NATO'nun doğu sınırında bir küçük kara parçası. Orada hani ayrıntılarıyla konuşuruz. Romanya'da belli başlı bölgeler var hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, evet. Polonya'da belli başlı bölgeler var. Ama Polonya'ya açık açık ben geçen hafta da söylemiştim. Hatta itiraz etmiştiniz. Konuşmuştuk, tartışmıştık ama Polonya'ya başından beri, Ukrayna Savaşı'nın başından beri böyle bir tehdit olduğu, Polonya'nın da buna hazırlandığına dair zaten işin arka kısmını biliyoruz. Ama belki bugün şu soruyu sormak lazım. Rusya buna hazır mı? Çünkü hiç de sanıldığı gibi durum sahada
2: Rusya
1: aynı
2: buna
1: değil.
2: Hazır değil.
1: Evet, Rus, yani askeri Rus açıdan ordusu. Siz daha iyi yorumlarsınız. Yani, yorgun bir ordu dışarıdan Kuzey Kore'den ağırlıklı olarak paralı askerlerin olduğu, içeride kendi paralı asker yapılanmasıyla kavga eden bir devlet. Yani bir yerde bir askeri saha gerçeği var. Siz daha
3: tabii,
1: iyi anlatırsınız.
3: Tabii. Yani şimdi bakın. Tabii ki bir Çarlık Rusyası vardı. O Çarlık Rusyası'nın sahip olduğu nüfus şu anda Rusya'nın kendi elinde yok.
1: Olsa yani, da zaten Ruslar savaşmak istemiyor değil mi? Rus de, gençler doğal olarak savaşmak
3: Sovyetler
1: istemiyorlar.
3: Sovyetler zamanındaki o kendi yönetimi altında tuttukları ülkelerin Polonya dahil hepsi ayrıldı. 14 farklı ülke çıktı Sovyetlerden. Yani şu anki Rusya'nın korkusu daha da fazla parçalanmamak. yani parçalanmaktan korkuyor. O nedenle de yakın çevresindeki ülkeleri tekrar ya nüfuzu altına almak veya olabilirse tekrar kendi topraklarına katmak istiyor. İşte Ukrayna tarihi olarak bizim topraklarımızdır söyleminin arkasında aslında batıya yönelik tekrar bir duvar örmek Rusya'nın korunması adına. Çünkü bu nasıl ki Ukrayna aşılırsa Batı Avrupa kendisini savunmasız hissediyorsa Ukrayna'ya yerleştirilecek herhangi bir NATO kuvveti
1: direkt olarak Rusya'ya
3: nükleer silahları Rusya'yı bir şekilde rahatsız ediyor. Ama şu anda gelinen noktada Ukrayna'daki savaştan bağımsız olarak ilaveten bu Rus dronları tüm Avrupa'yı rahatsız ediyor. Ama bu dronları herhangi bir şekilde içinde mühimmat yok, patlayıcı yok. Yani gidip Avrupa'da diyelim ki Berlin'deki bir yeri vurmuyorlar. Vurmadıkları için açık tehdit olarak da Avrupa görmek istemiyor. Çünkü tehdit olarak görürseniz bir şey yapmanız lazım.
1: Saldırmak zorundasınız ama
3: bunlara yönelik olarak acaba ne yapabiliriz diyorlar. Yani bu drone savar sistemleri işte duvar örelim diyorlar. Yani duvar örelim derken elektronik duvardan bahsediyorum. Bunları engelleyebilecek çeşitli sistemleri devreye sokalım gibi kendi aralarında şeyler var, çalışmalar var. Ama şimdi Kaliningrad diye bir gerçek var. Rusların toprağı, Baltık coğrafyasında Kaliningrad'ın varlığı orayı kullanmak suretiyle tüm Avrupa'yı etkisi altına alabilecek bir füze sistemlerini veya işte drone sistemlerini harekete geçirebilecek bir Rus yeteneği var. Eğer ki etki altına almak isterse. Bir de kaldı ki şu anda Putin'in rahatsız olduğu en önemli konu Baltık denizindeki seyir halindeki Rus gemilerine bir anlamda bir şeyleri bahane ederek arama maksatlı çıkışlar yapılabiliyor.
1: Beni kışkırtıyorsunuz diyor aslında orada.
3: Çünkü oralardan drone fırlatıldığına dair Avrupa ülkelerinin bir anlayış var. Yani öyle bir herhalde kendilerine göre istihbaratları var. Bir de Baltık ülkeleri de eğer Kaliningrad Rusların elinde kalırsa bu şekilde kendilerini savunmasız hissediyorlar. Ki bunların ellerinde doğru dürüst ordu yok. Yani bizim mesela şu anda bir filomuz 5 uçak şeyde şu anda Baltık bölgesinde hava polisliği görevi yapıyor. Yani Türkiye'ye
0: önceki
3: bile destek veriyor.
0: Drone avlamaya uğraşıyorlardı.
3: Yani drone avlar veya işte Rus uçakları o bölgeye geçip gidiyor. Yani Karadeniz'de de Rus uçakları uçar mesela. Türk topraklarını taciz ederler. Rusların böyle bir politikası var. İngiltere açıklarında görürsünüz. Hı hı. ABD'de o görürsünüz. Yani Alaska'da bile uçarken görürsünüz. Yani Ruslar olabildiğince ileriden savunma anlayışıyla etrafındaki ülkeleri rahatsız etmek suretiyle kendilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Yani aynı şeyi şu anda Avrupa'ya yönelik uyguluyorlar. Bir de Ukrayna'da görülen o açık şekilde görülen hibrit savaş taktiklerini eğer gerçekten uygularlarsa yani diyelim ki Baltık ülkelerindeki nüfusu harekete geçirmek suretiyle acaba oraları Rus yanlısı bir yönetime çevirebilir miyiz? Yani
1: Baltığı kendisine yaklaştırma yani isteği ama
3: kendilerine yakın yönetimleri çünkü sonuçta bunlar yıllarca kendi yönetimleri altında kalmış. Aynı şeyi Kazakistan veya Türkistan coğrafyasında da uygulamak isteyen bir Rusya var ama öte yandan tüm dünyaya açık özellikle işte mesela Türkistan coğrafyasındaki o doğal kaynakların varlığı oradan yararlanmak isteyen hem ABD hem Çin'in kendi politikaları nedeniyle Rusya eskisi kadar Türkistan'ı mesela kontrol altına alamıyor. O ülkeler kendi işlerindeki Rus nüfusuna rağmen bağımsız politikalar üretmeye başladılar. Mesela bu tür şeyler var. Yani bu Türkistan kendi arka bahçesi olmasına rağmen Rus nüfuzu etkisi eskisi kadar güçlü değil.
2: Son dönemde bu, yani o
3: evet,
2: orada biraz
3: yani aynı şey yani Doğu Avrupa'daki ülkeler yani şimdi Romanya'da NATO'nun en büyük üsleri kuruldu, hava üssü kuruldu. Orada yine bu balistik füzelere karşı bir radar yerleştirildi. Bir harekat merkezi kuruldu. Aynı şekilde Polonya'da da öyle bir merkez kuruldu. Şimdi bunların hepsi nedir? Rusya'ya sen bir şey yapacaksan NATO seni karşılamaya hazır anlamına geliyor. Putin de olabildiğince NATO'nun buralarda hiçbir şekilde silah olmasını istiyor. Yani vereceği gözdağıyla biz bir anlaşmaya varalım bak. Ben sana dronları göndermeyeyim, sizin topraklarınızda gözüm yok ama bunun karşılığında da siz bizim Doğu Avrupa'da herhangi bir şekilde NATO olarak silah bulundurmayın veya Avrupa ülkeleri olarak silah bulundurmayın. Hatta Ukrayna'nın yanında yer almayın. Bak ben ne güzel şu toprakları aldım, bunu da tanıyın. Ondan sonra ben geri kalan Ukrayna'nın toprağına girmeyeceğim gibi bir anlayışla hareket etmek istiyor Putin. Yani elini rahatlatmak istiyor. Avrupa'da ona bu kozu vermek istemiyor. Esas sorun burada. Burada tabii ki Donald Trump gibi çok pragmatik bir adam da ne diyor? Ya kendi aralarında kavga etsinler diyor. Ben şimdi onlarla uğraşamam diyor. Benim odak noktalarım başka yerde.
1: Dostum Putin de diyebiliyor.
2: Hocam her şeyi diyebiliyor. Aslında, yok bu savaşı tam da o anlamda idare eden, yöneten yani sevk ve idare eden Amerika'nın bizzat kendisi. Yani Amerika'yı yani

0: Ukrayna'yı işte Rusya'yı mesela en yumuşak karnı olan enerjiden vurmaya başladı. Yani petrol rafinerilerini vurması benzin kuyrukları oluştu şeyde Rusya'da ilk kez.
1: Evet, Rusya'nın güneyinde. Yani işte,
0: ticari gemilerine saldırması, gölge filolarına yönelik saldırılar bunlar çok önemli
1: Doğu'da,
0: şeyler.
1: Doğu'da güneyinde.
2: Bir yandan da kendi silah sanayini ayakta tutuyor.
0: Tabii. Askeri olarak ama Rusya'yı.
1: Bir de düşmanı kendi silahıyla vuruyor.
0: Yani Rusya
1: aslında.
0: Askeri olarak ama şu anda Rusya'ya karşı koyması biraz zor. Yani Polonya'nın da karşı koyması zor, Avrupa'nın da zor. Yani Amerika'nın işte füze stoklarının eksildiğinden bahsediyoruz. Hürmüz'de İran'a karşı bile harekete geçemeyen bir Amerika var ama yani ekonomik kartlar üzerinden Rusya'yı fena sıkıştırmış durumda Amerika. Şeyin hocam dediği gibi Rusya'da yani bir saldırgan tepkiler gösterir. Japonya'ya karşı mesela tavır alıyor. Buz Denizi'nde mesela meydan okuyor. Baltık'ta meydan okuyor. Yani olur olmaz mesela nükleer silahlara silahları ima ediyor ama bu sıkışmışlıktan kaynaklanıyor. Yani Ukrayna ama yani Napolyon'un dediği bir laf var. Yani ülkelerin siyasetini coğrafyası belirler. Şimdi Rusya'ya bakınca da coğrafyasına göre hareket eden bir ülke olduğunu unutmayalım. Yani ayağına bastığınız anda, arka bahçesine girdiğiniz anda her türlü felaketi bekleyin. Yani Murat Hoca'nın dediği gibi her türlü riski göze alır. Nükleeri de kullanır. Amerika da bunun çok farkında olduğu için yani arka bahçesinde direkt Rusya ile muhatap olmak istemiyor. Vekil güçler üzerinden. Yani vekil güçler dediğim işte Ukrayna'yı kurban ediyor, Polonya'yı kurban ediyor.
1: Ha, büyük güçler savaşı değil de arada kurban.
0: Ama hiçbir zaman direkt karşı karşıya gelmez.
1: Diyorsunuz.
0: Ama oyunu arkada asıl kuran yönetenin de Amerika olduğunu unutmayalım.
1: Japonya-Rusya geriliminde kim ne söyledi anlatalım, sonra haritaya bakalım. Şimdi Putin'in ziyaret ettiği ada dedik. Şu bölge biraz tabii Rusya'nın güneyi, Japonya'nın tam kuzeyi. Dediğim gibi 90 yaklaşık 80 yıllık bir mesele bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Rusya bu toprakların, bu adanın kendisine kaldığını iddia ediyor. Ve bugün Putin gitti. Burada net bir mesaj verdi. Dedi ki bu adalar Rus toprağıdır ve Rus toprağı olarak kalacaktır. Hemen arkasından Japonya'dan bir açıklama geldi. Kuril Adaları da bizim öz toprağımızdır açıklaması var. Tabii dediğim gibi burada belki asıl soru neden şimdi bu kriz tekrar gündeme geldi meselesi. Bu adalar Rus toprağı mı, Japonya toprağı mı? Senelerdir çözülemeyen bir problem ama bunun tabii hocam bence asıl sorusu neden Putin'in şu an böyle bir adım attı? Neden Putin şimdi gidip de mesela bu mesajı paylaştı?
3: Şimdi Japonya'nın biliyorsunuz ABD ile son yıllarda vardı bir mutabakat var. Bu da nedir? Japonya artık ABD'nin koyduğu sınırın ötesinde yeniden silahlanma için ABD'nin adeta izin aldı. Bu aynı şey Almanya için de geçerli. Hı hı. Dolayısıyla şimdi Japonya'nın silahlanması demek, şimdi 1905 yılında Rusları dize getirmiş bir Japonya var. Japonların savaşçılığı ünlü o bölgede. Japonların aynı zamanda emperyalist bir ülke. Yani hem Çinliler hem de Rusların bir kısmı bundan çekmiş yıllarca ve İkinci Dünya Savaşı itibariyle bittiğinde hatta bu oraya nükleer bombalar atıldığında Japonya'ya atılması sonrasındaki teslimiyetin ana nedeni o sırada tüm Japonya'ya işgale gelmekte olan Rus ordusunun geldiğinde biraz önce Murat Hocam'ın söylediği gibi tüm Japonya'yı bunlar mahvedecekler. Biz en güzeli teslim olalım ve Ruslar Japonya'yı işgal etmesin diye yani nükleer bombadan daha ziyade Rus işgaline karşı bir önlem olarak Japonların teslim olduğu söylenir Amerikalılara karşı. Şimdi buradaki adalara da baktığımızda bakın burada ne var? Otkoş denizi var. Bu denizde şurada 56 tane adayı konuşuyoruz aslında. Hı hı. Bu 56 adanın sadece Japonya'ya yakın olan 4 adası sorumlu. Diğer bölümlerinin zaten hepsindeki Japon nüfusu Ruslar tarafından 2. Dünya Savaşı'nın o son zamanlarında işgal edildiği için bu adalar.
1: Evet,
3: oradan
1: Sovyetler ilhak ediyor bu adalar
3: tabii,
1: aslında. Krizin temel sebebi bu.
3: Şimdi Sovyetler veya işte Rusya açısından bakar isek böyle bir sorun yok ama Japonya
0: yani işgali de var ama şimdi 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış iki güçten bahsediyorsun.
3: Evet.
0: 2. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? Rusya, Amerika. Avrupa'yı da bölüştüler, Asya Pasifik'i de bölüştüler. Yani onu da unutmayalım.
3: Evet, evet. Ama burada şimdi de facto buraya işgal eden bir Sovyet varlığı var. Sovyet askeri var ama burada Stalin döneminde bile bu konu gündeme gelmiş. O 4 tane ada var. Japonların özellikle istediği kendisine yakın adayı. Hı hı. O adalardan 2 tanesini verelim. Çünkü Japonya ile Sovyetler Birliği veya şu anki Rusya arasında herhangi bir 2. Dünya Savaşı sonrasında anlaşma imzalanmamış. Dolayısıyla buradaki adaların aidiyeti konusunda Tokyo

0: Bakanlığı'na göre diyor ki yani. Bunları biz size vermedik diyor. Bunları da almışlar zaten. Ama bu adalardan iki tanesini size verelim, anlaşalım demişler.
1: Anlaşamamışlar.
0: Ondan sonra anlaşamamışlar. Evet. O iş soğuk savaş şartları içerisinde kalmış.
1: Ama burada ama şu anda şöyle adanın, adaların daha doğrusu bu dört adanın iki önemli stratejik, bir stratejik bir de ekonomik boyutu var bu adaların. Evet. Neden Rusya'nın şimdi bu çıkışı yaptığını daha iyi anlamak adına bir Pasifik'ten güvenli geçiş noktası olarak
0: tabii
1: görülüyor bu adalar.
0: Tabii oradaki bütün denizaltılar, nükleer evet. denizaltılar dahil, gemiler dahil oradan çıkabilmek için yani o deniz onlar için güvenli bir liman.
1: Evet, asıl güvenlik evet. noktası Pasifik'in güvenli geçiş alanı görülüyor. Bir de balıkçılık açısından çok zenginmiş bu evet. adalar. Aynı zamanda sanıyorum denizaltı ve denizüstü kaynaklarının da yani bir doğal evet. zenginlik de var adada. O yüzden kimse de kolay kolay vazgeçmiyor. İşte 50'lerden 1956'ta galiba ilk masaya oturuyorlar. Evet. Sonra her seferinde sizin dediğiniz gibi iki büyük ada mesela bizde kalacak diyor. Olmaz diyor, anlaşamıyorlar. Tekrar havada tabii. kalıyor.
0: Bir de bu adaların mesela Japonya'ya verildiğini ve buraya işte ABD de sonuçta Japonya'nın müttefiki olduğu için Amerikan diyelim ki füzeleri veya donanması bu adalara yerleştiğini düşünün. Hı hı. Rusya kendini hapsedilmiş gibi ister. Yani Pasifik denizine çıkamayan bir Rusya olur o zaman. Buna izin vermek istemiyor Rusya. Yani Rusya biraz burada hem savunmacı hem de artık adaları ele geçirmiş. Niye versin? Çünkü karşısında onu alabilecek bir Japon gücü yok. Ama Japonya silahlanırsa ve bu adalarla ilgili o çekişmeli durumu tekrar gündeme getirirse ki öyle bir olasılık olabilir Japonya'nın çünkü öyle bir geçmişi var. Dolayısıyla şimdiden Putin diyor ki burası bizim kimse buraya göz koymasın diyor. Aslında herkes kendi toprağını bir anlamda savunmaya çalışıyor.
1: Evet, bir de tabii güneyde bir deniz tehdidi geldiği anda Rusya'ya evet. anında bir savunmaya geçtiği için Rusya'nın tabii. malum politikasından sebep.
0: Evet, yani şu anda aslında dünyanın her tarafında böyle problemli sahalar ülkeler tarafından gündeme getirilmeye başlıyor.
1: Kışkırtılıyor bir de değil mi?
0: Kışkırtılıyor ama yani şöyle ülkelerin revizyonist politikaları yani bir şeyler zamanında ters gitmiş, gücü yokmuş ama şu an bir boşluk var. Yani ABD o dünya jandarmalığını oynayamıyor. Rusya oynayamıyor. Çin oynayamıyor.
2: İşte tam da şu o anda, yüzden yani 1930'lardaki gibi evet, yani kim şey, neyi yapabiliyorsa yapmaya
0: gücü
2: çalışıyor.
0: Olan, küçük ölçekliler belki değil ama orta ölçekli ülkeler, middle powers dediğimiz ülkeler hı hı. tekrar kendi haklarını, işte Polonya'da onlardan bir tanesi. Ben diyor kendimi koruyacak şekilde silahlanmam lazım diyor. Veya burası bizim hakkımız diyor. Yani eski tarihi emellerini hem jeostrateji hem de jeopolitik gerekçelere de dayandırmak suretiyle müttefiklik ilişkisi varsa onları da arkasına almak suretiyle tekrar haklar talep etmeye başlıyor ülkeler. Şu anda öyle bir dünya ortamı var. Yani bu ortamda yani şimdi bunu tabii ABD aralıyor. Yani hı hı. ABD gerçek manada müttefiklerinin yanında durup onların topraklarına göz koymasa herhalde Rusya da bunu yapacak gücü bulamaz. Yani şimdi bakın Kanada kendini korumasız hissediyor. Alberta diye bir yerde seçim yapacak şimdi. Plebisit olacak belki. O topraklar ABD ile ABD'nin olacak belki. Yani Kanada'yı parçalayıp geçecekler Kuzey Denizi'ne doğru.
2: Hocam o biraz zor. Kanada 2-3 kere
0: savaşmış. Hayır ama
2: yani
0: böyle şeyler var. Yani veya işte Grönland'ı konuşuyoruz. Şimdi Grönland'da adamlar şey yapmıştılar. Sonlar çalışmalarına başladılar.
1: Ama bu Japonya, Amerika yakınlığı da mesela rahatsız eden bir şey ülkeleri. Özellikle tabii. mesela hatırlayın 4 Temmuz bağımsızlık gününde Japonya'dan bir paylaşım geldi Amerika'nın bağımsızlık gününde. Japonların kendisi de çok eleştirdi.
2: Biz niye Amerika'nın bağımsızlığını tutuyoruz diye. Atom gününde atom atıldığı gün açıklama yapıyor. Nükleersiz bir dünya için uğraşacağız diyor.
1: Tabii.
2: Japonya Başbakanı ama yani Amerika'nın ne nükleer ne değiniyor, ne yaptığı katliamlara değiniyor. Yani o adalara bakınca şimdi
3: değinebilecek durumu yok.
1: Bunu şunun için söylüyorum. Evet. Yani Rusya'nın bu yaptığı ya da Putin'in bu yaptığı bir yerde Amerika'ya da gözdağı olarak tabii, tabii. okunabilir mi diye evet. soruyorum.
2: Amerika ile Rusya pardon hocam aynı şeyle bakıyor. Jeopolitik gözle bakıyor. Hı-hı. O adalara baktık ya biz ne görüyoruz? Ada görüyoruz, deniz görüyoruz, dağ görüyoruz.
1: Pasifik
2: Jeopolitika'da
1: görüyoruz.
2: Bunlar deniz, dağ, ada değildir. Tabii. Bunların her biri tarihi şekillendiren silahlardır.
0: Evet, evet.
2: Şimdi Japonya o adalara yani şey Rusya o adalara bakarken o gözle bakıyor. Onun için orada sert davranıyor. Amerika gene o bölgeye bakarken Japonya'ya bakarken Rusya'ya bakarken yani deniz daha işte şey görmez buz kütlesi falan görmüyor. Burada ben nasıl tarihi geleceği şekillendiririm? Birer silah, birer şey manevra.
0: Basama adalar denizine bakarken hepsini. Nasıl bazı şeyler bizi rahatsız ediyorsa evet. Türk ulusu olarak onlar da muhtemelen tarihten gelen bir şekilde tabii, rahatsız tabii. eden bir durum var. Yani alelade toprak parçalarından bahsetmiyoruz. Yani burada Rusya da kendine göre haklı olabilir. Japonya

0: Japonya'da haklı olabilir ama Japonya eski ihtişamlı günlerinden o kadar uzak ki, ama Rusya da çok uzak. Şu anda iki güçsüz taraf tarihi emelleri üzerinden düello yapıyorlar. Buradan herhangi bir şekilde gerilim şu an için çıkmaz.
1: Şimdi Pasifik üzerinden tabii bunu yorumlayınca işin içine biraz Kuzey Kore de giriyor. Kuzey Kore'de biliyorsunuz bir tartışma alanı, özellikle liderlerin yakınlığı. Şimdi az önce ben Rusya Savaşı'nı mesela size sorarken Rusya'nın zayıflaması, askeri varlık vesaire dediğimde Kuzey Kore ile Rusya'nın ortaklığını biliyoruz. Mesela Kuzey Kore'nin bağımsızlık gününde de Putin bir mesaj paylaşmış. Diyor ki biz bugüne kadar hiç olmadığımız derecede yakınız. Yani müttefikliğimizin en üst sınırını yaşıyoruz şu an. Bunu neden söylüyor tabii
2: kimse ki? Kimse Kuzey Kore'yi paylaşamıyor bugünlerde.
1: Evet, Kuzey Kore paylaşılamayan ülke haline geldi. Neden? Çünkü Putin'in bu savaştaki en büyük destekçisi Kuzey Kore askerleriydi. Evet. Yani insanlar, size onu söyledim az önce. Rus gençler çatışmak, savaşmak istemediler. İnsanlar ülkelerinden kaçtı. Kuzey Koreli askerler gidip orada çatıştılar, savaştılar, hala savaşıyorlar. O yüzden mesela Kim Jong-un'la onun dostluğu. Mesela şimdi çok enteresan bir paylaşım yapmış Donald Trump Truth Social'dan. Diyor ki bir fotoğraf paylaşıyor. Orada böyle yüzü asık ikisinin de. Hem Kim Jong-un'un hem Trump'ın. Bizim böyle yüzümüzün gülmediğine bakmayın. Aslında beraber çok gülümsediğimiz fotoğraflarımız da var. Evet. Verdiler ekrana. Bakın paylaşımda dostane olmayan görüntümüze rağmen Kim Jong-un'la gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Bizim aslında aramız çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz diyor. Fotoğrafta ne kadar öyle görünmese de.
2: Bir de şey de var. Bugün Güney Kore devlet başkanı da açıklama yaptı. Kuzey Kore ile anlaşmaya hazırız şeklinde. Moon Jong-un bir açıklaması vardı. Yani paylaşamıyorlar dediğim o. Şimdi Kuzey Kore tavrını Rusya'dan yana koydu. Ve geçen ay mesela Rusya ile Kuzey Kore arasında füze hattı denilen bir şey oluşturuldu. Yani silah hattı. Evet. Hem asker sevk edilecek hem de füzeler. Yani Rusya'nın ihtiyaç duyduğu bütün mühimmatı karşılamaya hazır olduğunu söylüyor Kuzey Kore. Vietnam'ı da mesela yanına çekmeye çalışıyor Rusya. Büyük bir savaş var böyle. Kuzey Kore'yi kim
0: Kuzey
2: kapacak?
0: Kore çok önemli.
1: Kiminle kiminle iyi anlaşıyor? Bir de bir devlet büyüğümüz der ki kimlerle beraber?
0: Kuzey Kore'nin yani şu andaki resim var ya, bence doğru söylüyor olabilir Trump. Çünkü Kuzey Kore'nin varlığına ABD'nin ihtiyacı var.
2: Evet.
1: Yani neden?
0: Güney Kore'de asker bulunduruyor. Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesine izin vermedi. Bakın Doğu Avrupa ile Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesine izin verdiler. Ama kesinlikle bu 1990'lı yıllardan beri Güney Kore'nin böyle bir kanayan yarası gibi. Birleşmek istiyorlar. Süreç içerisinde ABD öyle bir rol oynuyor ki izin vermiyor. Şu anda da izin vermez ona kesinlikle. Çünkü oradaki Amerikan askeri varlığı için bir tehdit olarak Kuzey Kore'nin olması gerekiyor. Aynı şekilde Japonya'daki Amerikan askeri varlığı da ona dayandırılarak bulunuyor. Yine Pasifik bölgesindeki o ABD'nin çeşitli adalardaki üsleri falan var. Yani bütün Çin'i saran şekilde Kuzey Kore bu açıdan nedensellik üretme adına çok kullanışlı bir ülke. Değilse şimdi kalkıyorsunuz siz İran'ın olası bir nükleer silah üretebileceğini düşünerek o ülkeye saldırabiliyorsunuz ama nükleer silahı olan Kuzey Kore'ye nükleer silah edinirken bir şey yapmadığınız gibi şu anda da hiçbir şey yapmıyorsunuz.
1: Kim dost kim düşman.
3: Ama nükleer silah edinirken bir şey yapmadı. Nükleer bu esnada savaştı yani. Yani Kuzey Kore ile Güney Kore neden birbirinden ayrıldılar? Kore Savaşı'na Türk ordusu bile neden dahil oldu? Yani Amerika Kore'de savaştı. Karşısında da Kuzey Kore'yi destekleyen bir Rusya ve
0: Çin vardı.
3: Çin vardı. Doğal olarak o pakta karşı iki taraf ancak birbirlerini ancak yenişebildiler ve ülke ikiye bölündü. Doğal olarak şimdi karşısında bir şey yapamadığı değil, yapmak imkanı olmadığı diğer paktın bir parçası haline gelmiş Kuzey Kore var.
0: Komünist şu anda Kuzey paktın Kore bir var. Parçası değil.
3: Kuzey Kore paktlar yok şimdi. Tabii, paktlar Varşova paktı yok. Yani doğal paktlar olmadığı için Kuzey Kore olduğu gibi ortada kalmış oldu. Ama elindeki tüm nükleer gücü aslında Sovyet bloğunun yakınında durmaktan kaynaklandı. Tabii. Yoksa kendi başına bu teknolojiyi üretebilecek
2: tabii,
3: ne siyasi olarak ne askeri olarak.
1: Şunu mu demek doğru olur Murat Bey? Kim Putin'in yanında ama Trump da kimi kaybetmek istemiyor.
3: İstemiyor gibi. Evet, elbette ki istemiyor. Bence şu şeyler, adalar meselesinde de ortaya çıkan bir gerçek var. Şimdi Sovyetler 2. Dünya Savaşı'nın neticesi aslında gerçek anlamıyla tam olarak ortaya konulamadığı için

0: ve galip o savaştan sonra galipler tarafından dünya şekillendirildiği için ondan önce zaten güçlü bir varlık gösteren Avrupa'da Almanya gibi. Hı hı. Yani Roma Germen İmparatorluğu'nun bakiyesi olan devlet. Burada koskoca Japonya İmparatorluğu, şimdiki yani bakiyesi olan bu Japonya. İki taraf da mağlup olmuş olan ülkeler statüsünde oldukları ve tarihteki varlıklarından çok uzak bir noktaya savruldukları için haliyle bir oldu bitti olmuş. Şimdi adaları Sovyetler Birliği gelmiş almış. Neden? Çünkü siz mağlup olmuşsunuz. Başınıza bombayı yemişsiniz Hiroşima'da, Nagasaki'de ve doğal olarak artık o kendi toprağınız Tokyo'yu kurtarabilecek durumda değilsiniz. Haliyle adaları düşünebilecek durumunuz yok. Bugün dünyanın en güçlü süper ekonomik güçlerinden birisi olmanıza rağmen bir ordunuz yok, esameniz okunmuyor. Bir dönem Pekin'i işgal edecek kadar bir emperyal güçken şu anda adalarınızı bile kontrol edebilecek bir güce sahip değilsiniz. Ama artık paktlar yıkılıyor. Doğal olarak şimdi buradan baktığımızda hani Rusya'nın parçalanma korkusu gerçek mi? Evet, gerçek bir korkudur. Neden? Çünkü sizin bugün Rusya Federasyonu dediğimiz o koskoca coğrafya içerisinde insanlar niçin bir arada yaşarlar? Millet oldukları için. Ortak bir millet olmak nedir? Ortak bir tarih, tarihe sahipsinizdir. Ortak bir kültüre sahipsinizdir. Ortak bir dile ya da ortak bir inanca sahipsinizdir. Rusya'nın mesela Kazan hanlığının devamı olan Tataristan'la ne tarihi bağı var, ne kültürel bağı var, ne dini bağı var. Koskoca Rusya'nın ortasında kocaman bir Tataristan var. Bütün Tataristan'daki gençleri götürüp Ukrayna'da savaştırdılar. Şimdi kimse savaşmak istemiyor Rusya'nın emperyal politikaları için. Çeçenistan'da ne hakkınız var? Çerkezya'da ne hakkınız var? Kabardin-Balkarya'da, Nogay Tataristan'ında ne hakkınız var? Dağıstan'daki halk, ya burada ne hakkınız var? İnguşetya'da ne hakkınız var? Ne tarihi bağınız var, ne kültürel bağınız var, ne dil birliğiniz var, ne din birliğiniz var. Ayrıca 400 yıl boyunca o bütün bu toplumlar size karşı savaşmış. Siz nasıl orada egemenlik kurmuşsunuz? Sovyetler Birliği'nden sonra ilan ettikten sonra Kırım'daki bütün Türkleri sürgün etmişsiniz Sibirya'ya. Hı hı. İşte oradaki Kabardin Balkarları, Karaçayları, Çerkezleri Anadolu'ya doğru sürmüşsünüz. 4 milyona yakın insanı sürmüşsünüz. Yüz binlercesi Karadeniz'de hayatını kaybetmiş. Siz bir oldu bittiyle bütün bu Stalinist politikalarla bunu yapmışsınız. Bu oldu mu, bitti mi peki? Halk orada yaşıyor.
1: Bugün Stalin politikalarının gerçekte nasıl bir karşılığı var?
0: Evet, şu anda Putin Çarlık Rusyası'nın ya da Stalin Rusyası'nın şeyiyle devam etmeye gayret ediyor. Aynı politikalarla kurtarabileceğini düşünüyor. Ama birazcık tökezlediğiniz oradaki halklar kendi iradelerini ortaya koyacaklar ve diyecekler ki bizim sizinle hiçbir alakamız yok, haliyle biz ayağa kalkmak istiyoruz. Yani şöyle bir düşünün, 91'de Sovyetler dağıldı, Kazakistan'ın ya da Azerbaycan'ın bağımsızlığı meselesini bugün konuşuyor muyuz? Bu bir gerçek realite, çünkü o halkların o Rusya'yla hiçbir alakası yok. Peki Dağıstan'daki Avar'ın ne alakası var Ruslarla? Hı hı. Niçin ayrı olmasın? Niye bir İnguş Rusya'nın federasyonun pasaportunu taşımak zorunda?
2: Burada Putin seni duymasın ya.
0: Ya orada ama gerçek bu. Ya bütün bu şeyler Japon adalarındaki.
1: Sizi de duymasın da.
0: Kuril adalarındaki o Japonları sürgün etmişsiniz. Adalardan bütün herkesi sürgün etmişsiniz. Hepsine Rusları yerleştirmişsiniz. Şimdi diyorsunuz ki böyle bir sorun var. Burası bizim toprağımız. Hayır, evet. Senin toprağın değil. Sen sürgün ettin. İnsansızlaştırdın. Kendi peki. Adamını koydun
3: o,
0: oraya.
3: Dediğin doğru da yani o coğrafyaya bakış açısı işte önemli Rusya'nın. O coğrafyaya diyor ki burası benim için kritik önemde. Yani o, oraya kırmızı çizgisi.
1: Peki.
3: Yani dediğin doğru. Tarihsel olarak işgal etmiş, dönüştürmüş ama o şimdi bakış açısını değiştirebilmesi için Rusya'nın o bölgeden yana gerçekten yana olması lazım.
1: Duyar bu arada.
2: Efendim?
1: Putin'in A Haber izlemediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Bence Trump bile izliyor.
2: İhtiyatlı konuşuyorum. Murat Bey ihtiyatlı konuşmuyor.
1: Siz pek ihtiyatlı konuşmuyorsunuz hocam. Putin'e geçen hafta neler söylediğinizi Putin duymuştur.
0: Şimdi ama şöyle bir şey tabii yani. Bu gerçek tarihi bir vaka. 2014'te bir Kuzey Kafkasya konferansı düzenledik. İstanbul'da organize ettik. O toplantının açılışını bir Budist rahip geldi yaptı. Çünkü Çeçen işgali esnasında Moskova'da yürüyüş yapmış, barış yürüyüşü, bir Japon. Ondan sonra Japonya'dan da bir akademisyen geldi, bir de Finlandiya'dan bir akademisyen geldi. Biz tabii tamam bütünüyle tesadüfen bunları yapmıştık. Unutmayalım, Ahmet Şara, Suriye Cumhurbaşkanı'nın adı Muhammed Golani, yani Golanlı. Oralı yani Ahmet Şara Golanlı.

0: de sanıyorum Amerika ağırlığı var. Bir de bir ilginç, geçen gün paylaştık haberini, Kolombiya'da tanımış mesela Golan evet. Tepelerini. Çok enteresan.
1: Çünkü Kolombiya'da biliyorsunuz ABD yanlısı.
0: Evet, Amerika yanlısı politika izledikleri için mesela herhalde ilk iş olarak bunu yaptırdıklarına
1: evet,
0: göre.
1: Kime yaptırabilirler? Kolombiya'nın Golan Tepelerinde anca. İsrail'in toprak hakkı olduğunu evet. iddia etmesi. Ne kadar komik bir şey değil mi? Dünya siyasetinde neyi ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Yani Golan Tepelerinin tamamının Suriye toprağı olduğu, İsrail'in orada işgalci olduğu Birleşmiş Milletler kararıyla sabit.
0: Sadece olarak, Amerika tanıyordu zaten.
1: Yani evet, Amerika'da
0: çıktı.
1: Trump yönetimi döneminde geldi. Şimdi Golan meselesine baktığımızda burası, yani 1919'a kadar bu toprakların tamamen bir Türk toprağı olduğunu düşünürsek Golan onlar içerisinde, yani İsrail ve Suriye diye bir devlet olmadığı tarihte zaten Golan'da yani bir tampon bölge oluşturabilecek bir sınır parçası değildi. Zaten insanların çok az yaşadığı, insansız da kabul edilebilecek bir yerdi. Hatta 93 Harbi'nden sonra Çerkezler Suriye topraklarına geldiğinde devletimiz bazı Çerkez topluluklarını Golan'a yerleştirmişti. Onun için hala Golan'da Çerkezler var. Sebebi odur. Daha sonra Dürzilerin o bölgede, yani Golan ve civarında Suveyda'ya doğru bir Dürzi yerleşim var. O da tarihsel bir şeydir. Çünkü Cebelü Lübnan'dan itibaren o topraklarda Dürzilerin bir şeyi var, yerleşimi var. Haliyle Osmanlı Devleti döneminde burası problemli olabilecek bir bölge değildi. İnsanların da çok az yaşadığı bir toprak parçasıydı. Ne zaman önemli oldu? İsrail bütün Filistin toprağını, yani Kudüs'ü işgal edip işgalini ta Golan'a kadar taşıdıktan, Suriye topraklarının içine girdikten sonra artık bir anlam ifade etmeye başladı. Elbette stratejik bir önemi var. Şu anda bir tampon bölge gibi Suriye sınırı içerisinde Suriye askerlerinin giremediği, İsrail askerlerinin bütün gözetleme noktalarında bulunduğu ve
2: uzun süre Birleşmiş Milletler evet, askerlerinin bulundu.
1: Yani daha yüksek, tabii ki konumu itibariyle yüksek ve haliyle Şam'ı yukarıdan görebilecek bir şeyde olduğu için, Şam'a da çok yakın bir nokta olduğu için İsrail açısından hep stratejik bir nokta olarak kabul edildi ve oradan çıkmak bir türlü istemedi. Ama bu söylediğimiz şey geçici bir şeydir. Yani İsrail şunu kabul etmek durumunda. Bölgede yaşamak istiyorsa, yani Araplarla çevrili bir coğrafyada bir Yahudi devleti var olmak istiyorsa başka çaresi yok. Araplarla anlaşmak zorunda. Araplarla anlaşmak istiyorsanız siz artık daha fazla terör politikaları izleyerek, köyleri işgal ederek ondan sonra bizi burada bize aittir diyemez. Trump sizinle, Trump gibi bir lider sonsuza kadar Amerika'nın başında kalmayacak.
0: Ama sonunda, öbürü de gitse, başkası da gelse yine İsrail'i destekleyecek.
1: Yani İsrail'i
0: bir şey sorabilir miyim? Yeni yönetimle birlikte, yani Suriye'deki yeni yönetim sonuçta buradan vazgeçmedik diyor evet, değil mi? Böyle bir açıklaması vardı Şara'nın. Biz buradan
1: kırmızı
0: vazgeçmedik.
1: Çizgi bu.
0: Evet, muhtemelen Şara yönetiminin de beklediği bir şey var. Bu sonuçta bölgesel olarak herkes için önemli bir mesele. O yüzden biz Golan Tepelerinde İsrail ile Suriye arasında bir çatışma mı görürüz? Yoksa Amerika arabuluculuğuyla bir çözüm mü görürüz?
1: Çözüm mü görürüz? Çözüme daha yakın. Suriye'nin mevcut yönetimi İsrail'e Golan Tepelerinden çıkması ve Filistin topraklarındaki işgalini, Lübnan topraklarındaki işgalini sürdürmemesi karşılığında İsrail'i bir varlık, bir devlet olarak, varlık olarak kabul etmeye yakın. Yani İsrail diye bir devleti şu anda Suriye devleti devlet olarak kabul etmiyor. Devrimden sonra da hatırlayacak olursanız ilk yapılan açıklama, dünyaya kamuoyuna yapılan açıklama
3: yani, Mısır'la yapılan anlaşmaya
1: benzer bir anlaşma. Suriye ile de İsrail böyle bir anlaşmayı yapmak zorunda. İsrail sürekli Suriye ile, yani sınırının dibinde Araplarla sürekli savaş halindeki bir rejim nasıl ayakta kalabilir? Yani bu gerginlikle bir devletin var olabilme ihtimali var mıdır? Suriye ama, devlet olarak kabul etmiyor İsrail'i.
0: Ama yani ısrarla çekilmeyeceğiz açıklamaları da var ya, o yüzden
1: işte mesela, bu bir masada daha fazla bir şey talep etmek ya da daha fazlasını talep etmeyin.
3: Şu anda Suriye belki de tarihinin en güçsüz döneminde. Yani tam bir devlet var ama devlet daha toprak bütünlüğünü sağlayabilmiş. Eğer ki İsrail şu anda işgal ettiği topraklar ve Golan Tepeleri de dahil, Hermon Dağı falan dahil o bölgede yarısını bile alsa İsrail için büyük kazanç. Yani hukuken alabilirse. Yani Japonların Kuril Adaları'ndaki o 4 adanın, yani 56 adadan 4 adasını alsa bile onlar için büyük kazanç ya. Aynı mantık burada da geçerli. Ama ben mesela Şam'ın yerinde olsam şu anda hiçbir şey yapmam.
1: Evet.
0: Yani güçleri, o da yapmıyor zaten. Ama vazgeçmedik de diyor.
1: Hayır, zaten Şam'ın söylediği şu. Zaten.

0: Karşısından Şam beklemek durumunda.
1: Bekliyor zaten. Evet. Diyor ki Suriye ve İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması yapılabilmesinin, Suriye açısından söylüyorum, İsrail ve Suriye arasında bir saldırmazlık anlaşması yapılabilmesinin ön koşulu Golan'daki işgalinin sonlandırılması ve İsrail'in yayılmacı politikalarından, evet, Suriye'ye yönelik tacizlerinden vazgeçmesi.
2: Ben de
1: bunu ABD'ye apaçık bir şekilde söyledi Suriye yönetimi.
2: Ben de zaten bunu Suriye gözünden değil, İsrail gözünden soruyorum. Çünkü Suriye kanadının ne istediğini ve evet sizin söylediğiniz, evet, gibi zamanı gelince ne yapabileceğini en azından biz biliyoruz ve tahmin, evet, ediyoruz. Ama burada asla bundan vazgeçmeyeceğini ısrarla direten ve bölgede
1: bir ırkçı, evet, ve aşırılık yanlısı bir yönetim var.
2: Evet.
1: Bu yönetim ilelebet orada kalmayacak. İsrail nasıl Mısır ve Ürdün'le bir anlaşma yaptı tarihte,
2: evet,
1: ve iki devlet, bu iki sınırındaki iki Arap devleti, bu iki sınırındaki iki Arap devleti de sıradan devlet değil yani. Gazze Mısır toprağıydı, Batı Şeria'da Ürdün toprağıydı. Doğal olarak o iki devletle anlaşma yaparak sınırlarını garantiye aldıysa, Suriye sınırında garantiye alabilmesinin öncelikli yolu Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Diyor ki siz Lübnan'da bir anlaşma yaptınız. Kiminle anlaşma yaptınız Lübnan'da? Hizbullah'la oturmadılar ki. Lübnan'ın meşru hükümetiyle yaptılar. Şimdi Lübnan meşru hükümeti diyor ki ya biz bu anlaşmayı yaptık ama topraklarımızdaki İsrail işgali devam ediyor. Tamam, biz Hizbullah'ın silahlandırılması için elimizden geleni yapalım ama siz de bu işgalcileri topraklarımızdan çıkartın diyor. Bunu kim söylüyor? Lübnan hükümeti söylüyor. Lübnan hükümetini dikkate almak durumunda ABD. Suriye'nin yeni yönetimini dikkate almak durumunda. ABD bütün planlarını sadece İsrail'in güvenliği üzerine bina edemez ki. Arap dünyası ile ilişki kuracak. Üstelik artık Mekke Paktı gibi bir pakt var. Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın içinde olduğu bir pakt var. Ve bu pakt muhtemelen, yani Sayın Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi, çok yakın bir gelecekte Mısır'ın da iştirak etmesiyle çok güçlü bir pakta dönüşecek. Ya ondan sonra Ürdün ve Suriye'nin de belki katıldığını göreceğiz.
2: Şöyle bir senaryo olabilir belki Murat Özer, sizin söylediğiniz. İşte Ürdün ve Mısır'la yapılan mesela o geçmişteki anlaşmada Mısır ve Ürdün İsrail'e saldırmasın, ileride sorun olmasın tekrar diye bazı imtiyazlar veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta dış ülkelere verdiği destekleri arasında Mısır'ı, Ürdün'ü bu yüzden alıyor ki orada tabii biraz işleri de sıkı tutmak adına ortaklıklar da kuruyor. Belli bir takım dış destek fonlarına da alıyor Mısır'ı, Ürdün'ü. Şimdi Şara yönetimiyle de ileride böyle anlaşmalar İsrail'e karşı bir tehdit olarak görülürse, belki İsrail'e saldırmasın diye Suriye hükümeti, evet, böyle bir şey yapılabilir olacaktır o zaman.
1: Biliyorsunuz Mısır, yani İsrail'e bir varlık olarak, bir devlet olarak kabul etmesi karşılığında Sina'daki işgali sonlandırıldı. Sina'dan İsrail işgal ordusu çekildi.
2: Doğru. Sonucu
1: bu oldu.
2: Sina'dan şimdi çekiliyor
1: Golan'daki
2: İsrail.
1: Ben işgalden vazgeçiyorum, Birleşmiş Milletler'in kararlarına uyuyorum. Karşılığında da Suriye hükümeti bundan sonra İsrail'i bir savaş düşman devlet olarak kategorisinde değerlendirmesin. Beni de bir devlet olarak tanısın denebilir mi? İşte yani yakın gelecekte zaten böyle bir şey görebiliriz.
3: Hani sihirli kelime orada güvenlik. Smotriç ne diyor? Yani İsrail'in bahanesi ne? Yani Mısır'la Ürdün'le anlaşmalar imzaladı. Orada kendi güvende hissediyor. Şimdi Mısır, yani İsrail'in bahanesi Lübnan ve Suriye için neydi? Buradan bana saldırılar oluyor. Bunlar benim işte devlet bütünlüğümü, coğrafi bütünlüğümü tanımayan aktörler, ülkeler. Hizbullah ve İran üzerine bir saldırı vardı. Şimdi Amerika İsrail'in bu bahanesini elinden aldı. Yani Suriye Halk Devrimi ile beraber şu anda Suriye yönetimi, yani biz anlaşma imzalarsak sana saldırmayacağımıza dair bir güvenlik anlaşmasına hazırız diyor Şara yönetimi. Bu İsrail'in kozlarını elinden alma projesidir. Ve İran oradan çekildi gitti. Şimdi Lübnan'da da aynı şeyi, mesela İsrail hep Hizbullah'a bahane gösteriyor ama bu, yani İsrail'in kaderi de Kıbrıs'a benzeyecek. Yani öyle inanılmaz bir paralellik var. Yani Osmanlı zayıfladığı zaman Rusya karşısında, işte Rus İngiltere'den yardım istemişti. Bunun karşılığında da Kıbrıs'ta bazı egemenlik haklarını İngiltere'ye vermişti. Daha sonra biz Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa girince buna karşı İngiltere'de yani ilhak etmişti Kıbrıs'ı. İkinci Dünya Savaşı'nda biz kaldık, yani güçler dengesi değişmeye başladı, tarafsız kaldık. Kıbrıs'ta da durum değişmeye başladı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani sadece Rumların yönetiminde olduğu bir Kıbrıs değil, Türkiye'nin o soğuk savaşta Amerika'nın yanındaki müttefik konumu güçlenince Kıbrıs'ta da mesela iki federasyonlu, iki işte milletli bir çözüm projesi devreye geldi. Türkiye daha da güçlenince mesela 80'lerde falan İran-Irak Savaşı'nda, Orta Doğu'daki denklemlerde falan.

0: Kıbrıs'ta mesela tek başına devlet ilan ettik. Şu anda Türkiye daha da güçlenince mesela Kıbrıs'taki tezlerimiz giderek güçleniyor. Yani bu Türkiye'nin o bölgesel konumuyla, küresel konumuyla çok alakalı şeyler. Şimdi İsrail'de, İsrail'in bölgeye gelmesinin en büyük nedeni ne? Osmanlı'nın zayıflamasıydı. Biz zayıfladıkça orada İsrail güçlendi. İngiltere'nin emperyal politikaları devreye girdi. Amerika'nın politikaları devreye girdi. Orta Doğu'yu şöyle paylaşmışlardı İngiltere ile Amerika. Yani Irak'ın ve İran'ın petrolleri sana İngilizlere, yeşil hat şeyi diyorlar onlar. Suudi Arabistan ve diğer bölgelerin bütün petrolleri de bana ait diye paylaşmışlar Amerika ve İngiltere. Şimdi ama İngiltere tam güvenmediği için Amerika İsrail'i orada kendi şeyini alıp uhdesine bir yani savaş uçağı gibi ve garnizon gibi jandarma gibi orada kullanıyor. Şimdi burada da İsrail'de Türkiye güçlendikçe Murat Bey'in dediği işte Mekke paktı ve yeni denklemler İsrail ister istemez çekilmeye, küçülmeye zorluyor. Yani o irredenti, saldırgan politikalarını artık son vermek zorunda. Çünkü ileri bahane ettiği bütün kozlar elinden alınıyor. İşte Hamas'ın silahsızlanmasına kadar gitti. Mesela barış planı var, uluslararası güç var. Burada kimse seni tehdit etmeyecek şekilde. Bir de İsrail istediği sınırlara ulaşmış durumda 1967 savaşıyla. Yani o, şimdi o savaştan sonra BM'nin kendisine tahsis ettiği sınırlar içerisinde bir İsrail devleti kuruldu. Şimdi asıl o sınırları aşan, Gazze'yi işgal eden Batı Şeria'yı, Lübnan'ı, Suriye'yi, Mısır'ı İsrail'in kendisi. Tabii o güç dengesinden kaynaklanan bir şeydi. Ama şimdi tersine dönen bir güç dengesi var. Bu da İsrail'i bence çekilmeye, gerilemeye zorlayacaktır.
1: Bir de ben bir farklı bakış açısı sunayım, bilmiyorum. Benim kendi görüşümdür ama şimdi bu Netanyahu hükümetiyle Amerika'nın çok zıtlaştığına dair haberler çıkıyor ya son zamanlarda. Muhtemelen ya tabii şöyle, İsrail'de bakanlar da değişse, yönetim de değişse bazı şeyler hiçbir zaman değişmeyecek. Bu güvenlik, yayılma politikaları vesaire. Bu arada bunlar geçen seneki görüntüler galiba, değil mi? Hermon Dağı'nı ve Golan Tepelerini
2: tamamen değişmez diye bir şey yok. Şimdi mesela Shimon Peres denen adam İsrail'in kuruluşunda açıkça terör örgütü liderliği yapmış bir adamdı. Ama Shimon Peres daha sonra barış elçisi oldu ve İsrail'in...
0: Hocam, biraz hocam orada şöyle bir risk var.
1: Çok özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın sesini vereceğim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu insanlar muhtemelen yargılanacaklar bir gün bir yerde. Ya da kendi toplumları huzurunda, bilmiyorum. Artık hani uluslararası hukuka da çok güvenimiz kalmadığı için uluslararası mahkemelerde yargılanabilirler mi? Olabilir. Yani Bosna kasabı yargılandı. Bir gün belki çok uzun yıllar da sürse görürüz ama muhtemelen kendilerini temize çıkarmak için bu röportajları veriyorlar ki biraz kendilerini aklama çabalarına giriyorlar. Mesela Dışişleri Bakanı demiş ki hakikaten bu çok tartışmalı, çok da kamuoyunun çok tartışacağı bir açıklama. Biz diyor Dışişleri Bakanı, İsrail'in Dışişleri Bakanı ahlaki sınırlar içerisinde, İsrail'in ahlaki sınırlar içerisinde bu savunmayı yaptığını ve hiçbir şekilde bu savunmadan da geri adım atmayacağını, biz kendi ülkemizi savunduk diyorlar. Bir dinleyelim. Çok tartışmalı bir açıklama.
3: Bir ülke kendini savunma hakkına sahip olmalıdır ve sizi temin ederim ki biz kendimizi en ahlaki şekilde savunduk.
1: Evet, biz aslında yani bu biraz daha röportaj uzun, bayağı uzun uzun bir röportaj vermiş bugün ama açık açık diyor ki biz kendi ülkemizi savunduk ve bunu en ahlaki şekilde o gün onu yapmamız gerekiyordu. İşte devamında da Lübnan, Suriye, Gazze, işte buradan gelen tehditler vardı ve biz bu tehditler karşılığında...
2: Ne demesini bekliyoruz? Mesela biz kiliseleri yıktık, biz camileri, bir tane bile cami bırakmadık.
1: Evet, muhtemelen
2: bırakmadık.
1: İşte kendilerini aklamak için ileride yaptık. Bu röportajlar kayıt olarak kalacak.
2: Yani işte ama apaçık yalanları ortada. Bütün dünya şeyini tescil etmiş.
1: Çok enteresan, burada bir cümlesi var mesela, diyor ki kendimizi savunma hakkımızı kullandığımız için özür dilemeyeceğiz.
0: Ama onu işte şeyden dolayı söylüyor. Bak şimdi İsrail'e bakarken insanlar şu şeyi kaçırıyor. Bir seküler kanat var. Az buçuk böyle rasyonel düşünebilen, uluslararası hukuk, Amerika dengeler. Bir de böyle dinci kanat var. Çok fanatik, heredit. Yani işte Bezel, Smotrich, Ben Givir. Bunlar mesela 1980'lerdeki bir hahamın öğrencileri. Yani o yerleşimciler, işgalciler, hırsızlık yapanlar falan. Şimdi onlar Tevrat'a göre, o çarpıtılmış Tevrat'a dayanarak mesela. Buralarda her şey bizim hakkımız. Bu biz ahlaklı davranırken yani bir Filistinli öldürmek bunların anlayışına göre çok ahlaki bir erdemdi. Yani gerekli bir eylemdi. Çünkü Tevrat'ta diyor ki, Netanyahu da söyledi yani, hayvanlarını öldürün, böceklerini öldürün, çocuklarını öldürün, kadınlarını öldürün, çünkü onlar Amelek diyor. Yani bu açıdan konuşuyor. Bu adam şimdi uluslararası normlara, uluslararası hukuka, bizim alıştığımız insani, rasyonel, mantıklı bir şeyle konuşmuyor, düşünceyle konuşmuyor.

0: Yani o anlamda da İsrail'de büyük bir tehlike var. Amerika da onu tartışıyor zaten. Yani biz bunları başımıza bela ettik diyor.
1: Yani bu, çünkü bunu başka bir ülke de yapsa diyor bu bakan. Bunu başka bir ülke de yapsa en az İsrail'in devletinin yaptığı kadar, biz nasıl İsrail vatandaşlarını savunursak başka ülkeler de bunu yapardı diyor.
2: Hayır, İsrail'in aslında şunu söylemeye çalışıyor. Bakın şimdi İsrail ile ilgili sıkıntı ne? 1973'ten sonra hiçbir devletle savaşmıyor. Kimle savaşıyor? Devlet dışı yapılarla savaşıyor. Tabii. Devlet dışı yapılarla savaştığı için devletlerin içerisindeki, örneğin Lübnan'daki Hizbullah gerekçe gösterilerek Lübnan topraklarına girebiliyor. O zaman kimle savaşıyor? Lübnan'la savaşmış olmuyor gibi oluyor.
1: Lübnan'la savaşmıyor.
2: Ama Lübnan
1: zaten
2: topraklarında bulunmasını güvenlik gerekçesine dayandırıyor. Güvenlik nedeniyle işgal edip
1: bir de orada oraya örgüt var diyor.
2: Yerleşmeye mesela başlayınca ne oluyor? O zaman uluslararası hukuka aykırı davranıyor. Veya Gazze'ye,
0: tabii onu umursamıyor. Yani
2: Gazze'ye giriyor, Hamas'la savaştığını söylüyor. Ama orayı işgal ediyor. Oraya da yerleşimciler koyuyor. Duvarlar örüyor. Kendine göre yeniden şekillendiriyor ve bunu hakmış gibi göstermeye çalışıyor. Temel nokta şu. Uluslararası hukukta veya uluslararası ilişkilerde temel aktör kim? Devletler. Devlet dışı yapılanmalar değil. Devlet dışı yapılanmalarla mücadeleye muhtemelen onu öne çıkarmak suretiyle biz onlarla mücadele ediyoruz veya işte tırnak içinde teröristlerle mücadele ediyoruz noktasına getiriyor ama hiçbir güvenlik gerekçesi bir ülkenin topraklarını işgal edip orada kalıcı olmayı, oraya yerleşmeyi haklı kılmaz. Zaten Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi bunu yasaklıyor. Madem yasaklamış, sen İsrail olarak o güvenlik gerekçesi neyse onunla ilgili tedbirlerini aldın, tamam, belirli oranda kabul edilebilir ama orada kalıcı olarak oraya işgal edip oraya yerleşmesini, hatta Gazze'lileri Gazze'den sürüp oranın komple İsrail'in toprakları olduğunu iddia edecek noktaya kadar olayı taşımanı kimse kabul edemez.
3: Yani İsrail kendisi ahlaksız zaten. Evet. Evet. İsrail'in kendisi bir devlet değil. İsrail kendisi bir terör yapılanması. Terör örgütü olarak kuruldu. Terör örgütü olarak devam ediyor. Yani onların ahlaki bir savunma yapmasının ne tarih önünde bir karşılığı vardır, ne insanlık önünde bir karşılığı vardır, ne Allah'ın indinde bir... Baştan sona zaten ahlaksız bir şey. Nasıl ahlakla savaşsın? Ahlaksız bir ordu, bir terör ordusu ahlakla savaşır mı? Mümkün mü bu?
4: Şimdi Murat Önber, Can Bey'in, Hüseyin Bey'in söylediklerini şöyle bir toparlayalım. Bu az önce konuşan ve ahlak nutku çeken herif ahlaksızın zirve noktası. Niye ahlaksızın zirve noktası? İsrail'in kendini savunma hakkı diye bir şeyden bahsediyor. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? 2023 7 Ekim'inden beri İsrail'in herhalde yaklaşık 100 bin civarında insanı şehit ettiği, silahsız insanlara, kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, kiliselere, camilere, okullara, hastanelere yönelik saldırıları sırasında sürekli olarak tekrarladıkları şey İsrail'in kendini savunma hakkıydı. Ve dünya genelinde kendilerine kuklaları olan çevrelerde hep bu tezi tekrarladılar. İsrail'in kendini savunma hakkı. Neye dayanarak bunu söylediler? Efendim 7 Ekim sabahı işte Aksa tufanı harekatına karşı söylediler. Bir dakika, Birleşmiş Milletler kurallarına göre Gazzelilerin maruz kaldıkları işgal ve ardından maruz kaldıkları abluka karşılığında Birleşmiş Milletler kurallarına göre İsrail'e karşı yaptıkları saldırı anaların ak sütü gibi helaldi. Bunun ardından 8 Ekim 2023'ten beri halen devam eden saldırıların arka planı bir defa uluslararası alanda savaş suçu, haksızlık ve temel olarak ahlaksızlık. Bercan Bey de söyledi. Hepimiz biliyoruz ki İsrail dünya üzerinde bulunan 22 milyon civarında insanın gerçek insan olduğunu, bunun dışında 8 milyara yakın diğer insanların goyim, centile, yani insanımsı varlıklar olduğunu inanan ahlaksız bir kesim. Dolayısıyla söylediğine işte bu biraz önce konuşan diğer Maliye Bakanı olacak Gerzek de diyor ki efendim biz işte kendimizi savunmak zorundayız falan, uluslararası bilmem neler, iyi de sizin varlığınızı 1947-48'de Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre tayin etmemiz gerekiyorsa o zaman yapılan paylaşımdan siz şu anda neredeyse 3-4 misli fazla toprak üzerindesiniz. O zamanki yapılan Birleşmiş Milletler'in sizi doğuran anlaşmasıyla size tahsis edilen alanı kanırtarak bu hale getirdiniz. Ve orada Filistinlilere ayrılan, aslında Mısır'a ve aslında Ürdün'e ait olan Gazze ve Batı Şeria'yı, Batı Şeria'yı da yüz parçaya ayırıp yaşanmaz hale getirdiniz. Hangi ahlaktan bahsediyorsunuz? Hangi uluslararası haklardan, hangi kendinize bir takım şeylere sahip olmaktan bahsediyorlar? Buradaki konu, sizin de söylediğiniz gibi, uluslararası alanda yarın öbür gün inşallah, böyle bir gün yakında olur mu bilmiyorum,

0: uluslararası mahkemelerin karşılarına çıktıklarında belki kendilerini savunmak için bu tür şeyler, ama çok açık bir gerçek var. Bütün dünyanın 193 ülkeden 192'sinin bildiği, 191'inin bildiği bir şey var. İsrail saldırgan bir ülkedir. Şu anda belki bir takım sınır şeyleri, tespitleri falan filan yapmaya çalışsa da sınırlarını sürekli genişletmeye mütemayildir. Bunun ötesinde bir şeyi kabul etmez. İsrail içinde aşırı dindarlar %12-13 civarında, aşırı dindar diyebileceğimiz bir kesim, yine solcular diyebileceğimiz küçük bir kesim dışında İsrail kamuoyunu da kendileri gibi alçak ve cani olmaya yönelten bir yönetimden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda geldikleri noktada konjonktürel olarak sıkıntılı bir durumla karşı karşıyalar. Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist lobinin bütün gücüne rağmen, bütün baskılarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri dışında yanlarında bulunan ülke neredeyse kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamaları hatırlayın. Mikronezya, bilmem ne falan gibi haritada mikroskopla bulunabilecek birkaç ülke.
1: Kolombiya
0: Amerikan zoruyla
1: şimdi.
0: Onlardan yana oldu.
2: Kolombiya'daki uyuşturucu tüccarlarını almışlar. Şimdi Kolombiya'daki uyuşturucu tüccarlarını almışlar.
0: Uyuşturucu kartellerini de aldılar ama bütün dünya ülkeleri teknik olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onların karşısında. Şu anda geldikleri noktada bu gidişatın pek iyiye doğru olmadığını görüyorlar. Çünkü Amerika'da son dönemde bütün o baskın güçlerine rağmen bir erime var ve giderek Amerika işte Lübnan'dan çekilin diyor. Golan'la alakalı bir ara Trump orayı size verdik falan dedi ama Trump'a kalsa zaten Grönland onun, işte şeyi de neydi,
2: Hürmüz Boğazı'nda
0: yani bir şeyler aldı falan ama fiili duruma bakalım. Birleşmiş Milletler kararları Murat Bey'in söylediği gibi ve şu anda bakın 2026 senesinde geldiğimiz noktada sessiz ve derinden ağır ağır yürüyen bir Suriye gerçeği var. Suriye'nin temel tezi de Golan benim kardeşim. Golan benim. Ve her ne yaparsan yap oraya sahip olamayacaksın. Bu arada antiparantez bir şey belirteyim. Suriye yıllarca Hafız Esad döneminde ve Beşar Esad döneminde İsrail'in en şiddetli düşmanı havasını taşıdı. Çok tuhaftı. Mesela hasbelkader Gazze'ye gitmiş olsanız, pasaportunuzda Gazze'ye gittiğiniz için İsrail mührü varsa Suriye'ye giremezdiniz. Ama tuhaf olan ne? Söylediği gibi Golan yıllarca işgaller altında kalırken tek mermi atmadılar. Ben Golan'a birkaç defa gittim. Birleşmiş Milletler güçleri falan vardı. Ve Suriye'nin tek mermi atmadığı İsrail tarafına biz 2003'te bir grup Doğu Konferansı mensubu olarak taş attık. İlginç olan ne? Taş atanlardan birisi de mütevaffa Hrant Dink'ti. Beraberce İsrail'i taşladık yani. Mermi atamadık ama taş attık en azından.
2: Güzel.
0: Şimdi gelinen noktada Suriye'nin sakin, sessiz bir yükselişi var. Nedir bu? Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Suriye savunmada, şunda bunda, iç işlerinde, poliste falan filan değişik bir şey var.
1: Özellikle
0: bir süre
1: sonra, hava kuvvetleri ne şekillendiriyor
0: tabii,
1: Türkiye?
0: Bir süre sonra.
1: En çok ondan korkuyorum.
0: Mısır önce, ya Mısır'dan önce olmaz herhalde, Mısır'dan sonra Suriye'nin de Mekke savunma anlaşmasına katıldığını düşün. Mekke savunma anlaşmasına katılmış bir Suriye demek İsrail'in bugünkü gibi aklına estiğinde sağa sola rahatlıkla saldırdığı günlerin geride kalması demek, iki sebeple. Bir, Türkiye ile gelişen anlaşmalar gereği herhalde Çelik Kubbe'nin kompakt bir benzeri Suriye'ye kurulur. Dolayısıyla aklına estiği an saldırma yapan birisine hoş geldin karşılaması yapılır. Bir, ikincisi de evet Suriye bizimle beraberdir, ona saldırırsan bize saldırmış olursun sözü. Şimdi İbrahim anlaşmaları rüyası görmekte olan İsrail'in belki de en katı gerçeklerinden biri haline gelir.
3: Ekrem Bey düşünün, Çelik Kubbe'nin Suriye'ye
4: kendini savunma hakkına sahip olmalıdır. Ve sizi temin ederim ki biz kendimizi en ahlaki şekilde savunduk.
3: Size arkadan bir cevap geldi.
0: Yani cevap geldi. Ahlak dediğimiz şey, bakın.
3: Hayır, ortalık ayağa kalkacak o zaman. Şöyle bırakın Çelik Kubbe'yi, yani çok üst düzeyden gittiniz. En üst seviyeyi söylediniz. Hani daha mesela bir F-16 gitti diyelim. Ya da bir küçük bir hava üssü kurdu Türkiye. Suriye talep etti. O zaman ortalığı ayağa kaldıracak. Benim için mi geldiniz buraya diye.
0: Olabilir.
1: Artık kaldıramıyor. Evet. Artık kaldıramıyor.
0: Yok, evet geçti, değil. Biz geldik. Niye geldik? Bir dakika ya. Benim Suriye bir devlet. Bağımsız bir devlet. Onunla anlaşmam var. Bunu söyleyecek olan kişi vaktiyle 2015'te Rusya oraya geldiğinde, İran oraya geldiğinde, yani en azından vaktiyle bir kaydı itiraz yapmış olması lazım.

0: İşlerine gelen gelince problem yok ama işine gelmeyen gelince ya Suriye'ye bunlar gelmesin. Sana ne?
1: Ekrem Bey onu kozunu da denedi. Netanyahu'nun son görüşmesinde haritayla gitti. Çünkü Trump'ı ikna edemiyorlar ya. Haritalarla göstermiş. Bak diyor benim diyor işte Suriye'de işgal ettiğim veya bulunduğum toprak alanı %0.1 ne bileyim ne kadar. Küçük binde ne kadar. Bak Türkiye bu kadar yeri elinde bulunduruyor. Sen Türkiye niye bir şey demiyorsun da sürekli beni azarlıyorsun falan. Trump gene ikna edememiş. Yani o kadar zordalar ki bak yurt Amerika'daki Yahudiler, Kanada'daki Yahudiler, İngiltere'deki Yahudiler Siyonist karşıtı partiler kuruyorlar ya da Siyonist karşıtı partilere girerek İsrail'in Siyonizmin o şey öfkesinden yani milletin onlara yönelik öfkesinden kurtulmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var İsrail'de. Şu anda bütün bürokratik mekanizmalar, devlet yapılanması bu aşırı Smotrich, Ben Gvir gibi insanların elinde. Yani seçimle birileri gelse bile devlet politikasını değiştirmede çok zorlanıyorlar. Yani tamamen sağlam bir darbe almaları lazım.
0: Valla gidişat Erbakan Hoca rahmetlinin meşhur sözü. İsrail sadece güçten alır.
1: Evet aynen öyle.
0: Gidişat buna doğru. Şu ana kadar çeşitli sıkıntılar yaşandı ama sessiz ve sakin bir akış var. Bu sessiz ve sakin akış uluslararası hukukun doğrultusunda, uluslararası hukuk açısından kimsenin gıkını bile çıkaramayacağı bir yere doğru gidiyor. Ve bunun varacağı nokta büyük ihtimalle ne zaman olur bilmem. En azından belki İsrail'in 1947'de Birleşmiş Milletler'in tespit ettiği, benim ona da itirazım var. Niye? Sen dağdan gelip Bağdakini kovmuşsun.
1: Tabii tabii.
0: Benim ona da itirazım var ama en azından o noktaya doğru gitmek mecburiyetine kalacaklar. Çünkü şu ana kadar yaptıkları ahlaksızlık altı çizerek söylenmesi gereken bu. Niye? Sürekli saldırıyorsun. Hiçbir kurala uymuyorsun. Hiçbir ateşkes anlaşmasına uymuyorsun. Yüzlerce, binlerce kere ihlal ediyorsun. Halen onu yapıyor öyle değil mi? Lübnan'la ilgili onu yapıyor. Gazze ile ilgili onu yapıyor. Şu anda bir ateşkes vardı. Sürekli ihlal ediyor. Neden? Ahlaksız.
1: Çünkü mesela bir örnek vereyim hocam.
2: Bir açıklama yapmış. Onu bir söyleyebilir miyim? Ben Gvir, siz söylediniz ya az önce. Ben Gvir demiş ki İsrail'deki her teröristin idam edilmesi için dünyayı ayağa kaldırmaya çalışacağıma söz veriyorum. Onlar yaşamayı hak etmiyorlar. Ben diyorum ki burada daha geniş çerçevede bütün bakanlar aynı gün aynı saatte bu açıklamayı yapıyorlarsa arkasından başka bir şey geliyor ki kendilerini savunmaya geçmişler. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum?
3: Yani korku çok
0: bu güzel bir
2: şey var.
3: Çok
2: korku. Bir şey var.
1: Korku var, seçim de var. Yani hem seçim endişesi var. Bir de bunlar da aşırı bak fanatikler. Bunları tanımıyorsun.
2: Ama hep yani aşırı yok, fanatikler.
1: Yani Netanyahu'dan 2-3 kat daha fanatiklerini düşünün.
4: Yok yani konsolde o, bir şey var.
2: Evet açıklama, yani bugün tabii, mesela tabii, ne oldu yani, arka arkaya yani
1: dışarıya, dışarıya da meydan okuyor. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya bak. Netanyahu o gün ne dedi İngiltere'ye?
2: Trump'a mı mesaj veriyorlar acaba?
1: İkinci İslam Cumhuriyeti dedi. Yani nükleer güç sahibi ikinci İslam Cumhuriyeti. Biz işte İran'ı zannediyorduk. Meğer işte şeyde. Niye? Çünkü yeni başbakan işte İsrail'e karşı politik yanlıştı. Yeni dönemde İsrail'i sorgulayacak, sıkıştıracak şekilde bir tavır almalı şekilde bir açıklama yaptığı için. Yani İsrail'in o korkusu, sıkışmışlığı giderek büyüyor.
4: ABD bu 40 gün süren savaş boyunca öngördüğünden çok fazla oranda modern mühimmat kullandı. Modern mühimmattan kastımız tabii ki bunların hiçbir nükleer başlıklı füzeler değil. Bunların hepsi klasik, konvansiyonel füzeler. Örneğin Tomahawk. Şimdi Tomahawk füzelerini böyle ABD herhangi bir savaşta savaşın başında çerez gibi kullanır. Ama bu Tomahawk'lar aynı zamanda çeşitli versiyonlar var. Kara kuvvetlerinin kullandığı var, denizaltıdan atılanı var, normal gemilerden atılanı var. Dolayısıyla bu Tomahawk'larla nokta noktaya bir yeri vurma kapasitesi ABD'nin özellikle Amerikan topraklarından tabii atmıyor bunlar. Nereden atıyor? Herhangi bir ülkeye saldıracağı zaman ona yakın denizde de ağırlıklı olmak üzere o bölgelerden atıyor. Şimdi uçakları bir düşman ülkenin derinliklerine göndermekten daha ziyade bu tür balistik füze tarzı füzelerle veya bunların havadan atılan versiyonları var. JASSM gibi veya onların işte uzun menzil olan IR dediğimiz Extended Range veya onların farklı versiyonları var. Hatta görünmezlik özellikleri olanlar var ama sonuçta bunların işte Air to Ground Missile dediğimiz AGM 158 füzesinin çeşitli versiyonları, uçaktan atılan, havadan atılanları, işte Tomahawk'ta bunun denizden veya karadan atılanları. Bunların üretiminde modern mühimmatı ABD normal klasik mühimmat gibi kullanmıyor.

0: başladığı için savaşta öngördüğünden muhtemelen çok fazla oranda kullanmaya başladı.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bu Amerika'nın Orta Doğu'daki üslerinde işte Suudi Arabistan başta olmak üzere büyük o Patriotlar hedef alındı, taahhütler vuruldu vesaire. Onların yerine yenisini koydu mu Amerika?
0: Koyamadı.
1: Koyamadı değil onlar mi? Onlar da hep.
0: O hava savunma ile ilgili.
1: Evet, bunlar evet, hepsi füze stoku harici aslında, siz söyleyince onu sorayım dedim anladım. Şimdi.
0: Yani şimdi tabii buradaki stoklar herhalde arkadaşlarımızlar çalışmış. Doğrudur bu rakamlar.
1: Evet.
0: Burada zaten ağırlıklı olarak üretici olan Raytheon var. Hı hı. Bu Tomahawk'ları üreten. Bir de Lockheed Martin var. Havadan yere füzeleri modern mühimmatı üreten ağırlıklı olarak da Lockheed Martin ve onların da başka firmalarla tabii ki çalışıyorlar. Şimdi burada ABD aslında tabii ki hem Orta Doğu gibi yani İran'a karşı yürüttüğü savaşta olduğuna benzer şekilde bu tür mühimmata ihtiyaç olduğunu daha yakından görme fırsatını buldu şu anda.
1: Sahaya inince aslında evet, yani öyle olmadığını gördü.
0: Yani bir de yarın diyelim ki Tayvan'ın savunulmasında eğer öyle bir ABD'nin düşüncesi varsa orada da bu tür mühimmata ihtiyaç olacak. Hı hı. O zaman bu mühimmatları üretme kapasitesini arttırdı. Bunlara ayrıca bütçeleri fazla oranda arttırdı. Bunlarla ilgili yeni projeler ortaya kondu. ABD şu anda şöyle savaş stokları azalan olsa da muhtemelen yakın bir dönemde yukarıya doğru çıkacak. Yani çünkü o firmalar çok fazla sayıda mühimmat üretme kapasitesine hem sahipler hem de üretmek istiyorlar. Daha fazla Amerikan ordusuna satabilmek için.
1: Ama neden yapamadılar?
0: Çünkü bu savaştan önce öyle bir öngörüyle hareket etmediği için. Yani Trump aslında bu savaşa bu derinlikte girmek istemiyordu.
1: Ya vurup çıkacağız.
0: Yani ne kadar süreceği belli değildi. Kısa bir savaş olacağı söyleniyordu.
1: Venezuela'daki gibi olacak. Evet, alıp çıkacağız, öldüreceğiz, çıkacağız gibi düşünüyorlar.
0: Şu anda ABD içinde bir yıpratma savaşı. Bölgedeki körfez ülkeleri içinde bir yıpratma savaşı. İran her ne kadar yıpranıyor olsa da ABD de dolaylı olarak yıpranıyor. Dolayısıyla Amerikan gücünün sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. ABD kolay bir zafer elde edemeyeceğini anlamış durumda. O zaman ne yapacak? Bu mühimmattan daha fazla oranda hem ihtiyacı olduğu gibi gelecekte bu tür mühimmatla ilgili diyelim ki daha önce böyle bir savaş için 1000 adet Tomahawk görürken şimdi belki de 10.000 adet üretmem gerekir düşüncesiyle firmalara ekstra talepler siparişleri geçmeye başladı.
2: En fazla 2000 üretebiliriz efendim? Diyorlar. En fazla 2000'e çıkarabiliriz.
0: Yani o şu anda öyledir. Yani yarın şu an, evet yani, ihtiyaç olarak öngörürse daha fazla firma diyebiliriz.
2: Ama işte o sürece gelene kadar mesela tabii, İran ama bu, 1000, tabii ki, 1500 balistik füze üretiyor
0: ya şu
2: haliyle.
0: Şu anda bunların tabii ki
2: binlerce
0: üretilmesi.
2: SİHA üretiyor. Amerika mesela 650 taahhüt füzesi. En evet. Son bir rakam var. Yani burada mesela o şey doğru verilmiş. 60 tane Patriot, 50 kadar da şey... başka bir Tomahawk.
1: Tomahawk evet. Füzesi. Yani
0: şimdi onu işte yıllık 1000 adet üretme kapasitesini yani. Çıkardı. Yani onunla ilgili tedbirleri aldı ama ya bunların tabii ki üretme zamanı 18 ila 36 ay arasında sürüyor.
2: Trump'a atfettiği aslında o haleti ruhiye ve psikolojik durum İran yönetimi için de bir nebze geçerli. Yani onlar da kendilerine göre bir dünyada yaşıyorlar. İşte Amerika'yı dize getirdik, dize yendik havasındalar ama İşte gerçeklere bakıyorsun, saha gerçeklerine bakıyorsun, bölge gerçeklerine bakıyorsun, öyle bir şey yok.
0: Tabii tabii.
3: Ama tabii ki savaşan bütün yapılar kendi
2: evet, yani
3: toplumlarında
2: o herkes
3: böyle
2: kendine göre
3: bu
2: bir
3: şekilde
2: bir dil, propaganda dili kullanıyor.
3: Propaganda evet. Yaparlar. Evet. Harp yani savaşanlar açısından makul karşılanabilir ama gerçekten rasyonel bir okuma yapmak isteyen entelektüelleri açısından söylüyorum. Entelektüeller de ne yazık ki böyle bir şeyin içine girmiş durumda yani. Hı hı. O bu yalan dünyasının içerisinde kendilerini onlar da kaptırmış durumda. Halbuki hiç olmazsa akademisyenler, entelektüeller, yazarlar biraz daha aklı selimle yani bu işin gerçeğini ortaya koyabilirler. Ne yazık ki her iki tarafta da böyle bir aklı selim
1: biraz
3: yok.
1: Biraz hükümetler hükümetleri destekleyen normalde hükümet politikalarına daha karşı şeyler geliştirirsiniz ve daha orta yolu bulmaya çalışırsınız ya bir yerde akademik dünya da muhalefet yapar. Evet. Ama dünyada biraz artık bunun
2: Amerika'da
1: tam tersi.
2: Amerika'da o var mesela. Amerika'da eleştiren karşı çıkan işte Trump battı, şarampole yuvarlandı, kaybetti falan diyen var veya ama İran tarafında tabii bunu duyamıyoruz. Yani
4: orada biraz zor tabii bu iş.
2: Tabii.
4: Zor.
1: Biraz orada daha zor. Yönetim
0: ama
1: odaklı.
0: Hürmüz'le ilgili şu var. Bakın. Gerçekten Hürmüz'ü kimin kontrol ettiği net değil şu an. Hürmüz açık mı kapalı mı belli değil. Orada mesela savaştan önce 130-140 gemi geçerken şu anda 13-14 gemi geçiyor. Yani hiç geçmiyor da değil ama güven oluşmamış. Bu güveni kim sağlayacak? İran mı ABD mi, İran'la Umman mı, orası böyle bir soru işareti bu kargaşa ortamında. Bir de Trump diyor ki orasını Amerikan toprağı ilan edeceğim diyor, iyice güvensizlik ortamını inşa ediyorlar.
1: Görseli nasıl buldunuz?
3: Çok süper. Güzel, çok başarılı.
1: Süper derken mesela neden süper? Çok güzel ama görsel olarak da hakikaten ekranda çok güzel duruyor değil mi?
3: Evet, çok güzel.
2: Tebessüme yol açıyor yani.
1: Peki
2: yani
1: bir...
2: Gerçeği biraz algılamamızı yani da perdeliyor.
1: Olur mu? Yani bu kadar kafaya koydu ya Trump. Olur mu? Yani Hürmüz, yani İran ısrarla olur, hayır diyor ben,
2: ya, o anlamda Trump'ın böyle şey yapmalarına bakmayın. Yani böyle biraz karikatüze etmelerine veya yumuşatmasına, popüler hale getirmesine. Yani hı-hı, Amerikan grand stratejisi bu. Hürmüz üzerinden Hint Okyanusu'nu veya Hürmüz üzerinden İran'ı, Hazar bölgesini, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı. Bu mesela grand strateji. Yani o Napolyon'a atfedilen laf vardı ya, yani coğrafya bir ülkenin siyasetini belirler. Yani bu coğrafyada Amerika'nın var olması gerekiyor. Yani çünkü niye? İngiltere'yi bile buradan sürmüş bir aktörden bahsediyor. Yani İran-Irak Savaşı'nı çıkartıp İngiltere'nin Körfez ülkelerindeki hegemonyasına son verip onu gönderip kendisi oraya yerleşti. Yani 80'lerden sonra buraya gelen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Yani Jimmy Carter doktrinine göre 1983'te mesela 80'de ilan ettiler. İşte ona göre bölge şekillendi. Türkiye'de darbe yapıldı 12 Eylül'de. 20 Eylül'de İran-Irak Savaşı başlatıldı. Adamlar hala da o düşüncede, yani Hazar'dan Aden Körfezi'ne kadar, Umman Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgelerde biz egemen olacağız. Yani bizim dışımızda bir aktörün dünyada burada egemen olmasına izin vermeyeceğiz. Hı hı. Ha nasıl bir bölgenin içindense olabilir Türkiye gibi. Ama Rusya'nın buraya gelip mesela hegemonya kurmasına, Çin'in buraya gelip hegemonya kurmasına, benim çıkarlarımı zedelenmesine asla izin vermiyor. Avrupalı güçlere bile izin vermiyor.
1: Tabii tabii.
2: Yani
1: artık
2: o anlamda
1: bölge ülkeleri
2: evet,
1: yeter.
2: Yani dönüşümün düğmesine basıldı. Hı hı. Bu bir şekilde devam edecektir. Yani Afganistan gibi de olsa, Irak gibi de, Irak'ta biz diyoruz tamam battı falan ama Irak'ı da değiştirdi yani şu anda. Bir şekilde yani oradaki Irak'ın etkisini, İran'ın etkisini azalttı. Suriye'yi mesela kendine göre bir kıvama getirdi Türkiye sayesinde. Yani işte Libya'yı getirmeye çalışıyor. Yani o anlamda böyle büyük bir strateji var. Tabii yani eline yüzüne bulaştırdığı için Trump'tan dolayı biraz tepki çekiyor. Daha makul, daha rasyonel bir politika izleyebilirlerdi. Evet. Trump'ın o popüler tavrından dolayı biraz şey oldu, sulandı iş.
1: Şimdi bir fotoğraf vereceğim. Amerika dosyasını kapatıyorum. Avrupa'dan Avrupa lideri Macron, biliyorsunuz kendisi Avrupa'daki bu lider boşluğundan sebep Avrupa'nın lideri olmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama şu günlerde tepkilerin odağında. Neden? Çünkü Fransa'da neredeyse bir aydır süren bir orman yangını var. Evet. Farklı bölgelerde çok hem orman alanları zarar gördü hem çok ciddi bir mali kayıp var ülkede. Biz de yardım
0: tüm
1: için uçak
0: ya,
1: göndermiştik. Evet, Fransa, İspanya. Evet,
2: Akdeniz'den İngiltere'ye
3: yani
2: kadar yanıyor.
3: Elazığ Doğan Yol depremi olduğunda kayak yapan bir belediye başkanımız olduğunu hatırlatırım yani.
1: Evet,
3: doğal olarak bize çok yabancı görüntüler değil.
1: Şimdi tabii işin skandal kısmı Fransa basınına göre Macron'un tatildeki fotoğrafları, jet ski ile fotoğrafları paylaşıldı Macron'un. Ve tabii Fransa hala orman yangınlarıyla mücadele ederken de Macron manşete düştü. Paris Match dergisi Macron'un tatilde bu fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra kapağı taşıyor bu fotoğrafı ve iktidardaki son yaz diyor Ekrem Bey. Ne dersiniz Macron iktidarında? Aslında Macron bence gidiciydi zaten ama Macron'u biraz koronavirüs kurtardı. Bilmiyorum ne dersiniz? Orada bir koronavirüsten sonra çok tartışılmıştı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Macron o korku ikliminde biraz daha aslında Fransa'da ön plana çıktı. Çünkü bir savaş hali, tekrar Macron'un devam etmesi gerekliliği tartışıldı. Çünkü ben hatırlıyorum bu sarı yeleklerden önce de zaten bu korona döneminde çok tartışılmıştı Macron'un geleceğine ilişkin. Ama sonra Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra o dönem işte Merkel gitti vesaire, bir boşluk oldu. Aman bizde de bir lidersizlik, işte İngiltere'deki gibi durum olmasın diye Fransa tekrar Macron'u seçti. Ama bilmiyorum ne kadar bu görüntüler Macron iktidarına devam ettirir.
4: Yani bu görüntüler zannediyorum bir tespit ve bir hatırlatma. En de sonunda bir ülkenin başındaki kişinin o ülke bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayken rahat bir şekilde tatil yapması, bunun fotoğraflarını paylaşması kendisi açısından iyi değil. Ama Macron'u başa getiren her kimler idiyse muhtemelen dediğiniz gibi salgın dönemi ve sonrasında da değişik şekilde

0: Fikirler de orada tutmayı başardılar. Macron zaman zaman geri çark etme durumunda kalsa da ciddi çıkışları olan bir adam. Çıkışların her defasında Fransa'nın başına bir takım işler geldi. Ama anlaşıldığı kadarıyla sistemle arayı bulmayı bir şekilde kıvırdı ve işleri yürüttü. Ama Macron dediğimiz olay Fransa ile ilgili tarafı işin. Ama genel olarak Avrupa ülkelerine baktığımızda ciddi bir lider krizi olduğunu ve hakikaten ülkeleriyle en azından uyumlu, giderek sadece ülkeleriyle değil Avrupa halkıyla da uyumlu, dolayısıyla onlara bir ufuk çizebilecek, bir vizyon getirebilecek bir lider olmadığı için en de sonunda işte eldeki malzeme olarak Macron orada tutuldu, bulundu. Perimeç'in tahmini iktidardaki son yaz tahmini tutarlı olabilir. En de sonunda herhalde Fransa siyasetini iyi bilen ve muhtemelen onu şimdiye kadar iş başında tutanların belki artık yerine yenisini getirelim, bunu yeterli kadar kullandık dedikleri bir vasat da olabilir.
1: İş başında ama, tutanlar dediğiniz çok doğru. Çünkü İsrail lobisi hedefe koymuş durumda Trump'ı. Hatta bizi
2: Macron'u
1: sırtımızdan bıçakladın diye mesela birkaç hafta önce İsrailli yöneticilerin açıklamaları vardı bu Filistin davasından dolayı. O dediğiniz
2: o doğru, zaman yani bu fotoğrafı İsrail konmuş lobisi mi çektirdi
1: yani
2: diyorsunuz?
1: Burada Macron'u desteklemek lazım. Yani Meç'in şeyine gazına gelip saldırmamak lazım. Ha, yani bu anlamda ben Macron'cuyum.
0: Her şey olabilir. Yani
2: her hafta birileri bir şeyler oluyor. Bu hafta evet. Berjan Tutar Macroncu oldu. İnanılmaz.
1: Halbuki yani geçen senelerde mesela Akdeniz'in Don Kişot'u diye dalga geçiyorduk. Yani Akdeniz'in Don Kişot'u.
2: Siz buna İsrail oyunu mu diyorsunuz?
1: İngiliz medyası dalga geçiyordu.
2: Hiçbir şey söylüyor
1: yani
2: Berjan Tutar.
1: Türkiye'nin Suriye politikasını, o NATO'yu, Doğu Akdeniz'deki politikaları eleştirdiği zaman yani İngiltere medyası bile işte Akdeniz'in Don Kişot'u Macron esip gürlüyor falan şeklinde. Yani bir yaptırımı yok. İyi yapmasını, etmesini, bağırıp çağırmasını bir şeyler de yapamıyor, edemiyor. Çünkü Soros'un getirdiği biri sonuçta. Ama o Filistin şeyinde bir şeye topa girdi yani.
3: Bizimle ilgili bir nerede durduğu kıymetli yani. Hı hı. Bence yani Türkiye özellikle İsrail politikası konusundaki tavrı son derece önemliydi. Suriye meselesinde Suriye devrimini en fazla yani Suriye'yi devlet başkanı düzeyinde ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Devrimin arkasında durduğunu ifade etti. Yani bunlar son derece önemli şeyler. Yani Suriye'nin
1: yani İsrail'i kızdıran hareketler.
3: İsrail'i kızdıran hareketler. Suriye'de var olduğunuzda Türkiye'nin yanında yer aldığınızı ifade etmiş oluyorsunuz bir parçada. Doğal olarak ya yani Macron özellikle son NATO zirvesinde de zaten sportman bir adam. Bir de hakikaten şaka olsun diye söylemedim. Yani biz böyle görüntülere alışırız. Bizim böyle yani belediye başkanlarımız var yani. Palandöken'de kayak tatili yapan.
1: Ama bu kadar sportif değiller. Onlar bile göbekli.
0: Sonra yağmurda
2: onlar daha göbekliler.
3: Evet yakışıklı adam yani. Şimdi.
4: Macron'la
3: Allah
4: ilgili
3: var.
4: Bir şey var.
3: NATO zirvesinde bile gelip biliyorsunuz Ankara caddelerinde.
2: O her sabah her yerde koşuyor.
3: Koşuyor.
2: Yani. Evet her sabah her yerde koşuyor.
4: Macron biliyorsunuz. Yani 2027'de seçimler var, yeniden aday olamıyor. O yüzden son yaz. Biraz da
1: yani rahat gerçeği. Yani.
2: Rahat mı diyorsunuz?
4: Hayır, aday olamıyor çünkü kanunla izin vermiyor. Yani oradaki Fransız sistem gereği iki dönem için Cumhurbaşkanlığı yapıyor.
2: Hmm. Valla bilmiyorum, Trump da tekrar aday olacağım diyor. Bu işler belli
4: yani
2: olmaz.
4: Trump var, o da bir şeyler yaparsa bilmiyorum. Ama şu anda zaten Macron'un ortada durduğu çizgi aşırı sağ ile aşırı sol arasında sıkışmış bir nokta. Burada alan açılamadığı için şimdi Le Pen'in partisi acaba yükselir mi? Cumhurbaşkanlığını onlar mı kazanır? Öyle bir soru işareti var Fransa'da önümüzdeki yıl için. Ama Macron'un kendisi belki de bunu şov olarak yapıyor. Çünkü kendisini uluslararası bir role hazırladığı da söyleniyor.
2: Ne gibi mesela?
4: Ya mesela Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri olabilir veya NATO'nun genel sekreteri olabilir. Yani çeşitli
1: genel
4: alanlarda
1: sekreterliği için şimdiden bir yarış var yani.
4: Evet yani ona şey deniyor hani bireysel özellik veya işte stratejik özellik gibi yani devletler gibi bu tür ünlü politikacılar da kendilerine bir sonraki için alan açıyorlar.
3: NATO'da yani öyle oldu
4: bir
3: zaten.
4: Geleceği yok adamın.
2: Vallahi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bence tam Macron'a göre bir iş. Yani, suya sabuna karışmıyorsunuz. Hı. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuz. O da genelde risksiz bölgeler. Riskli bölgelere 10-15 yılda bir gitseniz de oluyor. Geçen sağ olsun Kıbrıs'a gelmiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri görev süresi dolacak. Gider, Böyle güzel.
1: Yani öyle olsa bizim için de fena olmaz yani. Emine Hanım'la France First Lady'sinin arasında
2: evet,
1: iyi olduğunu söyleniyor.
2: Cumhurbaşkanı diyordu ya, biz anlaşamıyoruz ama hanımlar iyi anlaşıyor diye.
0: Bu adamın arası pek iyi değil.
1: Galiba. Evet, sorun, sorun orada.
0: Tokatlama olayı falan var.
2: First Lady ile arası iyi değil diyorsunuz. Yok, Cumhurbaşkanı da demişti ya.
4: Aile işlere karışmayalım.
2: Cumhurbaşkanı biz anlaşamıyoruz ama hanımlar iyi anlaşıyor demişti. Ama şimdi o da galiba.
1: Yok, Türkiye ile Fransa arasındaki bir dönem kriz

0: Evet. Mesela bence o Emine Hanım üzerinden biraz yumuşatıldı yani o güzel
1: hanımefendi diploması diyorsunuz.
0: Evet,
2: olabilir de.
1: Ama bu ilginç bir şey söylediniz. Belki de gerçekten İsrail çekip servis ettirmiş olabilir. Neden olmasın? Böyle bir dönemde değil mi? Bu sonuçta bir haberdir. Avrupa içinde.
3: Ama kendisi de poz vermiş yani. Hani gizli kapaklı çekilmiş fotoğraf
1: belki
3: değil.
1: Belki de beni çekiyorlar.
4: Gözlüklü poz vermeyi çok seviyor son dönemlerde. Dediğin doğru olabilir. Gerçi şimdi Hüseyin Bey dinleyince o ihtimal derginin iktidardaki son yaz manşeti zaten bir objektif bir yaklaşım. Niye? İşte 2027'deki seçimlerde aday olamayacaksa hakikaten son yaz. Ama İsrail'i rahatsız eden politikaları sebebiyle bu görüntünün öne çıkarıldığı ve onun üzerinden kendisine amiyane tabirle çakıldığı da çok açık.
0: Evet. İtibardan düşürülmeye çalışılıyor tabii, yani tabii. O anlamda. Gözlük meselesi de gözünde bir rahatsız var sanırım. Yani NATO zirvesinde de gece çıkarmadı. Şeylerinde bile çıkarmıyordu. Takıyordu
1: gözünde
0: gece.
1: Gözünde bir sıkıntı varmış. Onu zaten söylemişlerdi. Daha önce de takmıştı. Bizim sosyal medya Twitter ahalisi de sağ olsun her şeye şimdi onu edit yapıyorlar. Macron bayağı meşhur oldu Türkiye'de NATO zirvesinden
3: bu
1: sonra.
3: Bu bir başarı değil mi bir lider için yani? O kadar NATO zirvesine dünya lideri geldi. En çok bunu konuştuk.
1: Doğru. Evet. Yani kötü bir imaj değil aslında. Değil. Biraz rahat bir tavrı var. Tabii öyle oluyor ya böyle ciddi ortamlarda biraz daha rahat olunca daha dikkat çekiyorsunuz herhalde. O
3: evet,
1: yüzden
3: Trump hatırlıyor musun zirveye katılırken şeyde batılı liderlere patronunuz geldi falan diye böyle bir şey söylemişti. Böyle şeyler yapıyor liderler.
1: Evet. Evet. Konuşulmayı da seviyorlar galiba böyle daha dikkat çekmeyi.
0: Ama şeyi çok trajikti. Bizim zirvedeydi sanırım. Zelenski böyle Trump'a prezente etme çabası vardı, yapamadı. Trump yüz vermedi Zelenski'ye.
3: Evet, vermedi.
1: Zelenski her yerde kaybeden maalesef. Evet, şimdi son bölüme girdik artık. Biraz savunma sanayideki yeni gelişmelere bir başlık açalım diyoruz. Hüseyin Hocam, sizi böyle alayım. Uçakları takmışsınız, gelmişsiniz. Ve uçakları da gösterebilir miyiz Harun?
3: İki tane uçak var.
1: İki tane uçak.
5: Aksungur sizin hediyeniz.
1: Aksungur benim hediyem bu arada. Evet, ben almıştım Hüseyin Hoca'ya bunu.
5: F-16'da yıllarca uçtuk
1: o yüzden. Bu F-16 sizin mi hocam?
5: Evet.
1: F-16 değil mi? Evet, bu F-16 maketi. F-16. Bu da Aksungur. Bunu ben sağ İstanbul'dan almıştım Hüseyin Hoca'ya.
0: Evet. Bu hocam, kravattaki bakıyorum. Kaç ayar altın?
1: Ama yakışıyor
0: altın?
1: Size.
5: Sizin gözünüze bağlı.
1: Mesut Hoca'ya da, Mesut Akkıcaş'ına da bizim Türk Yıldızları'nın uçtuğu F-5'leri almıştım. Evet. Ona da onları o da takıyor ya sürekli maket. Alırım hocam size yine. Çok yakışıyor. Peki. Şimdi önce Anka 3 ile başlayalım. Anka 3 TUSAŞ tarafından geliştiriliyor ve görüntüsü itibariyle de Anka 3'ü konuşurken hep söylüyoruz. Belki hayaletlere benzetiliyor hocam.
5: Evet.
1: Kamuoyunda yani
5: uçan,
1: da çok.
5: Uçan kanat.
1: Evet. Uçan kanat. Bunun prototipi taktik jet insansız hava aracı 2 Süper Şimşek'le birlikte bir uçuş gerçekleştiriyor. Evet. Biraz anlatalım şimdi görüntülerle.
5: Ya şu altta gördüklerimiz Süper Şimşek dediğimiz yaklaşık işte bu 0.8 Mach 400 knotlar civarına kadar çıkabilen aslında bunların hepsi hedef uçaklar. Yani hava kuvvetlerinin diyelim bu Patriot'lar gibi hava savunma sistemlerinin bunlar düşmanı diyelim temsil ediyor veya deniz kuvvetlerindeki işte bir muhrip ne yapıyor? Gelen herhangi bir düşman uçağına ateş etmesi gerekiyor. O eğitimi yapması gerekiyor. İşte Şimşek gibi şeyler düşman platformunu bir uçağı bir füzeyi simüle edecek şekilde gönderiliyor ve oraya uçak savar atışı veya füze atışıyla bu Şimşek vuruluyor. Şimşek eğer vurulup sağlam düşerse kendi paraşütü var açılıyor. Sonra tekrar kullanılabiliyor veya zaten çok ucuz bir malzeme. O eğitim yardımcısı olarak kullanılıyor. Ama şimdi hava füzeleri için de işte ne yapıyoruz? Kendimize ait füzeler yapmaya başladık ya. Gökdoğan, Bozdoğan veya Gökhan. Onun işte AIM-9X Lima gibi ayar termal ısı güdümlü olan füzeler var. Bir de işte AMRAAM gibi radar güdümlü olan füzeler var. Özellikle ısıya güdümlü olan füzeler için atışlarda bu tür şimşek hedefler kullanılıyor. Ama hava kuvvetlerinin eğitim ihtiyaçları kapsamında böyle süper şimşek denen hızlı versiyonlarına ihtiyaç var. İşte şu anda Anka 3'ün altında taşınan Şimşek o kapsamdaki bir hedef diyelim. Ama öte yandan bunlar bir de nedir? Kamikaze drone. Buna siz bir 50 kilogramlık başlık koyduğunuz zaman bu uçan Şimşek'i düşman derinliklerine Anka'dan, Şimşek'te Anka 3'ten atıp bu hedef olarak normalde kullandığınız eğitim yardımcısı şeyi bir füze gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bu süper şimşeğin öyle de bir özelliği var.
1: Hocam,
5: yani bir başlık taşıyabiliyor.
1: Bir ilginç özellik de var. Mesela bu sahada rol değişimine girip,
5: evet,
1: kamikaze, taarruz, elektronik harp ve aldatıcı hedef, yani sahte uçak görevi yapabiliyormuş.
5: Evet, bir de o var.
1: Şimdi ne bu demek bu? Yani düşman hedefini mi şaşırtıyor?
5: Yok, şimdi karşıda, yani diyelim ki bu şimşek gidiyor. Bundan yine sürü İHA gibi düşünün. 10 evet tane şimşeği gönderiyorsunuz. Hı-hı. Hızı itibariyle savaş uçaklarına yakın hızda uçabildiği için.
1: Öyle mi?
5: 10 tane F-16'yı geliyormuş gibi gösteriyor. Yani sizin karşıdaki düşman F-16'lar geliyor. Veya işte Kaan geliyormuş gibi görüyor. Yani
1: sahte uçak dediği sahte, o evet, uçak gibi
5: sahte
1: görünüyor.
5: Ama şimdi o radarda öyle bir eko yapıyor ki o şeyin savaş uçağı geliyormuş algısı.
4: Görünürlüğü özellikle
5: zaman,
4: yüksek tabii, yani.
5: Şimdi bu şimşeye düşünsenize. Elinizde limitli sayıda Patriot var, savunma sistemi olarak. Hı-hı. O Patriot'ları bizi vurmasınlar diye bu şimşeklere gönderip onları vuruyorsunuz. Zaten ucuz bir malzeme, ucuz bir platformu pahalı bir füze sistemiyle vurmuş oluyorsunuz. Füzelerinizi boşa atmış oluyorsunuz esasında. O zaman sizin gerçek uçaklarınızın hayatta kalma olasılığını arttırmış oluyorsunuz. Yani savaştaki kullanılabilecek hileler için bu tür platformlar fayda sağlıyor. TUSAŞ'ın üretimi bu süper şimşekle özellikle savaş uçaklarını simüle edebildiği için, hem de aynı zamanda savaş uçakları kadar olmasa da bir yere gidip vurabildiği için çok maksatlı kullanılabiliyor.
1: Mesela TUSAŞ tarafından şöyle yazılmış. Sizin bu söylediğin, yani benim bu söylediğim şey bu Kalemun özelliği, radar aldatma deniliyor. Aktif ve pasif radar kesit alanı artırıcı sistemler sayesinde radarlarda kendisini çok daha büyük, yani örneğin bir F-16 ya da bir F-4 evet savaş uçağı gibi gösterebilir. Bu sayede düşman hava savunma sistemlerini yanıltır, evet, düşmana fazla mühimmat harcatır ve evet, radarların yerini de evet ifşa evet eder.
5: Güzel ifade etmişler. Zaten kendileri ürettikleri için güzel ifade etmeleri normal. En azından biz de açıklamaya çalıştık konsept olarak. Ama bu dünyada bilinen bir konsept. Bunun teknolojik olarak Türkiye tarafından üretiliyor ve kullanılıyor olması. Yani bu tür hedef platformları üretiliyor. Bütün ordular tarafından eğitim yardımcısı olarak kullanılıyor. Yani bu ayrı bir sektör. Bu yıllardır da bizim Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.
1: Bu mesela hocam, savaştasınız ve evet bir hedef belirlediniz ve oraya saldırı yapacaksınız. Bu ne kazandırır?
5: İşte mesela diyelim ki Akdeniz'in ortasındaki bir adaya saldıracaksınız.
1: Tamam.
5: O adaya saldırırken normalde ne kullanacaksınız siz? İşte Türkiye için elinde F-16 savaş uçakları.
1: Kaldıracağım
5: F-16
1: diyelim.
5: Savaş uçaklarını kullanacağız. Tamam. Onunla ilgili işte ne yapacaklar? Füzeleri falan atacağız. Şimdi bunların hepsini önlemek için ne yapması lazım? Düşmanın karşıda hava savunma uçaklarını tutuyor olması lazım. Aynı zamanda işte denizdeki şey var, gemilerdeki, savaş gemilerindeki radarlarını kullanacak. Onların hava savunma sistemlerini kullanacak. Bu gelen, diyelim ki siz 10 F-16 göndereceksiniz veya 20 F-16 gönderip vuracaksınız ama onun öncesinde bir 20 veya 30 tane de şimşek gönderiyorsunuz. Daha o şimşekleri gönderirken, yani toplamda 50 uçak gönderiyorsunuz ama bunun 30'u şimşek. O şimşeklere, sizin gerçek uçaklarınızda değil de önde giden o şimşekleri F-16'lar gibi görüp düşmanın o gemileri veya işte hava savunma sistemleri angacı olacak, boşa füze atmış olacak. Bu sefer gerçek F-16'lar o bölgeye gittiği zaman kendilerini savunacak kadar ellerinde yeterince hazır mühimmat olmayabilir. Daha zayıf bir savunma ortamına düşmüş olabilir. Hmm. Sizin görev başarınız artar. Yani o adayı vurma olasılığınız bu tür şimşek gibi aldatıcı sistemlerin olmaması durumuna göre daha da yani şey olur, başarılı olarak artmış olur.
1: Çok enteresan mesela.
5: Yani savaşta bir sürü olasılıklar için kapı aralıyor aslında. Yani taktik olarak başka şeyler için.
1: Mühimmatı harcatıyor karşıdan. Aslında tabii düşmanın silahını boşa harcatıyorsunuz evet gibi bir durumu evet var.
5: Yani bu tabii elektronik, buna şey yüklersiniz, elektronik harp karıştırması da yapabilir.
1: Evet, öyle bir özelliği
5: veya
1: var mesela.
5: Aynı hedeften bir hedef daha varmış gibi gösterebilir.
1: Mesela diyor ki göreve göre üzerine yönlendirilebilir arayıcı başlık
5: evet
1: kamikaze için diyor. Sinyal karıştırıcı evet elektronik harp için evet sizin söylediğiniz veya sahte imza artırıcılar entegre edilebilir.
5: Evet. Yani şey oluyor, sonuçta bir F-16'nın da signature dediği orada imza diye çevirmiş ama sonuçta bir iz bırakıyor. O izin aynısından bir çoklayıcı yapabilirsiniz bunlarla. Hatta işte hedefe doğru yaklaştığınız halde hedeften uzaklaşıyormuş gibi sizi görmesini sağlayabilirsiniz. Veya radar skobunda bunların bir tanesi

0: 10 tane uçak geliyormuş gibi bir görüntü de verebilirsin. Yani çeşitli elektronik harp taarruz taktiklerini bunu kullanmak suretiyle normalde tabii ki bunlar belirli oranda limitli platformlar. Onu da görmek lazım. Hı hı. Öbür türlü sadece bunları üretip savaşı kazanırsınız. O olmaz. Bu savaşın bir bölümü. Mesela bizim ne var? Sendok Cemil var. Global 6000 uçaklarını TUSAŞ, ASELSAN'la beraber şu an modernize ediyor. Hı hı. İlk prototipleri çıktı, geliştiriliyor ve yakında hava kuvvetlerine verilecek. Şimdi mesela onlarla çok çok uzak mesafeden düşmanın radarlarını, hava savunma sistemlerini, gemi savunma sistemlerini karıştırma gücüne sahip oluyorsunuz. Veya gelen F-16 diyelim ki savaş uçakları var. Onların radarlarında çeşitli taarruz taktikleriyle karıştırmaya neden olabilirsiniz. Yani elinizdeki platformların ne kadar fazla sayıda ve gelişmiş ise çeşitli maksatlarla harekatı planlayıcılar onları planlar ve yani bizim şu anda öngöremediğimiz çeşitli böyle versiyondaki saldırı şekillerini veya savunma şekillerini uygulayabilirler.
1: Şimdi bir de Göksur'u vereceğim. Göksur da bizim biliyorsunuz kendi ürettiğimiz TCG Türkiye Cumhuriyeti gemilerinin üzerinde geliştirilen bu hava savunma sistemlerimizi de biz kendimiz üretiyoruz. Göksur da Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortak çalışmayla yürütülüyor ve SATA yani deniz yüzeyinde daha yakın temas değil mi hocam? Biraz daha yakın hedefler için geliştirilen bir sistem.
0: Yani şey gibi bu tabii ki bu drone saldırıları olduğu kadar bu füzeler de gelip gemilere vurmaya çalışıyor ya.
1: Evet.
0: Veya küçük mühimmatlar oluyor. Yani gemiye doğru gelmekte olan mühimmat. Sadece büyük füzeleri düşünmeyelim. Hı hı. Onlara karşı çeşitli yakın savunma sistemleri var. Bunun literatürdeki adı Closing Weapon Systems diye. Yani denizdeki veya gemilerdeki uçak savar sistemleri.
1: Uçak savar
0: ama bunlar
1: sistemleri.
0: Böyle radar şeyli, kendilerine ait radarları var, tarıyorlar. Gelen o ufacık füzeleri görebiliyorlar veya mühimmatı görebiliyorlar ve onlara son tahlilde yoğun bir mühimmat atışı yapabiliyorlar. Veya dronlar geliyorsa onlara yoğun atış yapabiliyorlar. Onlarla ilgili yetenek geliştirmeyi konuşuyoruz şu an.
1: Şimdi bu görüntülerde Göksur'un deniz hedefini tam isabetle vurduğu. Evet. Yani bir takım çalışmaları hala devam ediyor. Testleri de yapılıyor. Bunlar benim bildiğim kadarıyla bizim TCG İstanbulluların, Oruç Reislerin önüne. Bir de bu gemilerin tabii farklı farklı sınıfları var. Korvet gemilerinin savunma, saldırı vesaire. Bunların hepsinin kendi ihtiyaçlarına göre.
0: Geminin kendisini mesela bir hücum mod yaklaşıyor diyelim veya bir şey var ya, bu Amerikalıların en çok korktuğu ne vardı? Uçak gemilerine bu kamikaze diyebileceğimiz hücum modlar veya dronlarla İranlı donanmasının saldırması. Hı hı. Aynı anda bir sürü o ufak insansız deniz araçlarının uçak savar şeyin menzilinin içine girip aynı anda uçak gemisine yapıştığını düşünün. Onların uçak gemisine zarar verebileceği gibi senaryolar konuşuluyordu. Şimdi bu tür sistemlerle o gelen küçük çaplı şeyleri diyelim hücum modu vurabiliyorsunuz.
2: Yemen'de 1990'lı yıllarda USS Marine USS Cole gemisine, uçak gemisine küçük bir botla saldırı yapıldı ve saldırı gerçekleşti ve
0: şimdi onun insansız versiyonları var şu anda.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yani sizin gelebilecek satıhtan diyebileceğim, yani satıht dediğimiz tabii ki denizden gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı, hı hı, geminin kendisini koruyabileceği bir sistem de aynı zamanda bu.
1: Mesela şöyle bilgiler verilmiş bu TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından. İHA'lar yani seyir füzeleri, gemi savar füzeleri ve savaş uçaklarını imha etmek. Yakın tehditte olanların hepsi değil mi hocam?
0: Evet,
1: yakın tehditler için geliştirirler. Menzilinin 11 kilometre üzerindeki mesafelerde direkt vuruşla imha etme başarısını gösterdi ki bu görüntülerde de onu görüyoruz. Zaten direkt olarak.
0: Yani 11 kilometre az bir şey değil. Yani denizdeki bir platformun kendini savunması için bu tür bir yeteneğe sahip olması güzel.
1: Evet, çelik kubbe deniliyor bu arada. Mavi Vatan'ın ve askeri platformların çelik kubbesi olarak görev yapmaktadır.
0: Evet.
1: Deniliyor.
0: Yani çelik kubbe olarak hani bizim Türkiye'nin savunması için öngörülen o çelik kubbe değil de böyle biraz İsrail'lerin demir perdesi gibi çok dar bir alanda, kısa menzilli bir bölgede.
1: 10 kilometre gibi mesela.
0: Evet, koruma sağlıyor. Evet.
1: 10 kilometre gibi.
3: Yani ilgili platform için çelik kubbe.
0: İlgili platformun bekası, hayatta kalabilmesi için.
1: Mesela biz burada anlatmıştık bu TÜBİTAK SAGE'nin füzelerini, Bozdoğan, Gökdoğanlar.
0: Evet.
1: Bu Bozdoğan, yani hava sisteminin, füze sisteminin.
0: Bozdoğan ısıya güdümlü, termal. Kısa menzilli, görüş içerisindeki herhangi bir uçağı başka bir uçaktan vurabilmek için veya insan savar araçlarında da biliyorsunuz füzeler taşınabiliyor, onunla da vurabiliyorsunuz.
1: Şöyle bir bilgi var hocam, temelinde TÜBİTAK SAGE'nin burada yaptığı

0: buna belirli oranda sahip oldukça çeşitli versiyonları, çeşitli ihtiyaçlar kapsamında aynı silahı, mühimmatı, füzeyi kullanarak çeşitlendirebiliyorsunuz ki bu elinizi rahatlatıyor.
1: Bir de benim bildiğim kadarıyla bunlar tabii bu arada bu bizim TCG gemilerinin, işte TCG İstanbul'un, Oruç Reis'in evet. vesaire ön tarafında, arka tarafında farklı sistemler var. Roketsan'da arka tarafında, mesela geminin arka kısmında Roketsan başka savunma sistemi geliştirmiş. Şimdi Midlas'lar üzerinde çalışıyorlar. Midlas'ı da benim bildiğim kadarıyla Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE. Evet. Bunun daha uzun menzilli versiyonunu yapıyorlar.
0: Yani, o zaman şu anda anladığım kadarıyla gemi savunmasına yönelik, yani bu TF-2000 hava savunma muhribinin belki de ön şeyler, yani bu gemileri de denemek suretiyle Türkiye'nin hava savunma gemilerinin omurgası oluşturuluyor. Yani sonuçta zaten bizde biraz önce şeyden, Sandoff Jammer'dan bahsettim, Global 6000 uçağı. Bir firma kendi başına iş yapmıyor zaten.
1: Yok, mesela hepsi
0: TUSAŞ diyelim, Aselsan, Roketsan, o bir konsorsiyum gibi. Yani orada da savunma sanayi başkanlığı direktör, maestro gibi firmaları proje kapsamında, program kapsamında bir araya getiriyor ve ortaya ürün çıkmasını sağlıyor.
2: Evet. Bir entegrasyon var. Mesela Amerika'daki eksiklik o. Yani o değişik firmalar arasında entegrasyon, standartizasyonun olmadığı söyleniyor. Oradan da şikayet ediliyor.
0: Onlar çok devasa ya. Biraz zor oluyor.
1: Burada tabii biraz daha hani daha sistem çatıda birleşmiş ve ihtiyaca göre ürün üretildiği için hızlıca ve hepsinin yetenekleri farklı. Mesela Roketsan'ın güçlü olduğu alan, işte füze teknolojisine Roketsan çok güçlü. Aselsan'ın işte bu göz kameralar teknolojik sistem bambaşka bir alan. TÜBİTAK SAGE'nin bambaşka bir alanı var. O yüzden herkes güçlü olduğu alanda destek veriyor.
0: Biraz da şu olması lazım Mervan'ım ya. Rekabet olması lazım aslında. Bu firmalar arasında bazen şey oluyor.
1: Belki vardır hocam, gizli
0: yani
1: gizli.
0: O rekabet çünkü daha iyi ürünlerin ortaya çıkmasını da sağlar belirli oranda.
1: Teşekkür ederim Hüseyin Fazla. Çok teşekkürler geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ederim. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Mercan Tutar, çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Sayın Murat Özer, çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Ajans hafta sonundan merhaba, günaydın, mutlu pazarlar efendim. Ben Esra Akyürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Ve günün belki de en önemli gelişmelerinden bir tanesiyle başlayalım. Alihan Kuri suç örgütüne ilişkin dosyanın önemli bir detayına Sabah gazetesinden Halit Turan ulaştı. Kuriş'in yapı içerisinde Mehdi olarak görüldüğü ve buna insanların inandırılması için isminin ve doğum tarihinin değiştirildiği öğrenildi. FETÖ benzeri iletişim tercihleri de dikkat çekti.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Dini bir cemaati para aklama merkezine dönüştürdü. Tabana kendini Mesih olarak gösterdi. Yakalanacağını anlayınca örgütün merkezini Almanya'ya taşıdı.
3: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
2: Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, inkar cihattır talimatı ve Alihan Kuriş'in Mehdi iddiası savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının detaylarına Sabah gazetesi haber müdürü Halit Turan ulaştı.
4: Örgütün gizli haberleşme yöntemleri.
2: Alihan Kuriş'in liderliğindeki Kuriş örgütünün FETÖ benzeri gizli yapılanması ve devlet organlarını devre dışı bırakmayı hedefleyen karanlık yöntemleri savcılık evraklarıyla gözler önüne serildi.
4: FETÖ'de Baylok uygulaması varsa Alihan Kuriş suç örgütünde de örgütün kapalı devre internet tabanlı bir internet uygulaması üzerinden örgütün tepe yönetimi tarafından birbirleriyle haberleştiği, haberleşmeleri bu şekilde sağladıkları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Savcılığı'nın soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca bu örgüt yapılanmasının, suç örgütü yapılanmasının iller arasındaki haberleşmeyi de ulaklar aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Ulaklar ne yapıyor? Bir ilden bir ile örgütsel bir konuda bilgi gönderilecekse WhatsApp, Facebook ya da internet tabanlı uygulamalar, telefonlar kullanılmadan ulaklar aracılığıyla iletiyor.
1: Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının gizliliğe had safhada önem vererek devlete karşı paralel bir sistem kurduğu tespit edildi.
0: Örgütün şöyle bir talimatı var. Bir ulak aynı ile iki kez gitmeyecek. Ve ulaklar aynı araçları kullanmayacak. Bunu da neden yapıyorlar? Şunun için herhangi bir istihbarat takibinde, polis takibine yakalanmaması için, yani ulakların sürekli aynı kişilerin iller arasındaki trafiğinin tespit edilmemesi için suç örgütünün başvurduğu yöntemlerden en dikkat çekenlerinden birisi de bu.
1: 1959 yılında hayatını kaybeden Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde faaliyetlerine başlayan ve günümüzde liderliğini Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun oğlu olan Alihan Kuriş'in yönettiği yapılanmanın Kuriş döneminde büyük bir dönüşüme girdiği belirlendi. Savcılık evrakına göre Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesiyle birlikte örgütte gizlilik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
0: Alihan Kuriş'in ismi ve doğum tarihiyle ilgili ciddi tespitler var. Alihan Kuriş tam ismini 3 kez değiştirmiş ve doğum tarihini de normalde 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen Hicri takvim 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 olarak tabanına bu şekilde lanse etmiş. Bunu neden yapmış? Alihan Kuriş kendisini yapılanma içerisinde Mehdi olarak ilan ediyor ve Peygamber Efendimizle sürekli istişareler yaptığını, görüşmeler yaptığını belirtiyor ve alınan kararların hiçbir şekilde bu yapılanma tarafından sorgulanmamasını sağlıyor. Bu da soruşturma kapsamında emniyetin ve istihbaratın elde ettiği bilgiler arasında yer alıyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.
1: Kuriş'in resmi kayıtlarda Erhan Faruk olan adını 1989 yılında önce Ali Erhan, 2006 yılında ise Alihan olarak değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının Alihan Kuriş'in kararlarını Peygamber Efendimiz'le görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.
2: FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır aranan firari Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Tutuklanan FETÖ'cünün sözde Nevşehir Kadınlar İl İmamı olduğu öğrenildi.
1: Kaçmak için hazırlık yapıyordu. 10 yıllık firar sınırda sona erdi. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı'ydı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Aşık 10 yıldır aranıyordu. Firari FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gündüz öğretmenlik yaptığı, geceleri ise Nevşehir Adliyesi personeline talimat gönderdiği belirlendi. Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları da tek tek fişlediği, gizli belgeleri sızdırdığı da ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı Aşık'ın yerinin tespit edilmesi ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Fatma Aşık Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı. FETÖ'cü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın da devam ettiği bildirildi.
2: Efendim, yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. İkisi suça sürüklenen çocuk, 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7'si ise tutuklandı.
3: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

0: tutuklandı. Üç şüpheli adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Ve yeni nesil çetelerle mücadele tam gaz sürüyor. Yurt içinde çete üyeleri tek tek yakalanırken onları yurt dışından yöneten örgüt lideri ise bir Türkiye'ye getiriliyor. Onlardan sonuncusu ise kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş oldu. Öyle ki örgüt lideri Türkiye'ye getirilmemek için her şeyi denedi. Dönüş yolculuğunda bindiği uçakta bomba ihbarında bile bulundu. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. O çete lideri geniş güvenlik önlemleri altında ülkeye getirildi.
2: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe indirildi. Yurt dışına kaçan liderler bir bir Türk adaletine teslim edildi. Türkiye'ye iade edilen son isim suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'tu. Kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı. Ancak yakalama yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç uzun bekleyişin ardından onaylandı. Serkan Kurtuluş, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı liderliğinde Interpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonları yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş iadesinin engellenmesi için son çare uçakta bomba var dedi. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Uzun bir yolculuğun ardından çete lideri İstanbul'da ekiplere teslim edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Arka arkaya yapılan başarılı operasyonların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: İran, ABD-İsrail savaşı sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu öne sürdü. Pilotların derhal serbest bırakılması istendi. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden yardım istendi.
0: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
3: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
1: Efendim, ABD-İran savaşı Pentagon'un füze ve İHA stoklarını eritti. Amerikan basınına göre çatışmalarda en az 45 adet insansız

0: Bağımsız hava aracı kaybedildi. Sadece İHA kayıplarının Amerikan ordusuna maliyeti 1,3 milyar doları buldu. Füze envanteri de alarm veriyor.
1: Neyse ki görev süren boyunca çok şey başardım. Orduyu yeniden inşa ettim ve birçok şeyle donattım. Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var. Diğerlerinde ise tedarik biraz daha kısıtlı ve bunları günlük olarak temin ediyoruz.
2: ABD Başkanı füzelerimiz sınırsız diyor. Savaş Bakanlığı mühimmatların azaldığı iddialarını yalanlıyor. Ancak sahadaki gerçekler aksini söylüyor. ABD ordusunun savaş stokları kritik seviyelere düştü. ABD'nin İran'a saldırma sebebi Tahran rejimini dize getirmek ve nükleer elde edilmesini engellemekti. O günden bugüne Washington hedeflerine ulaşamadı. Bir de üzerine mühimmat ve İHA stoklarını eritti. ABD basınına göre Pentagon, İran savaşında en az 45 MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını kaybetti. Bu kayıp, ABD ordusunun MQ-9 envanterinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Bu tip İHA'ların her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal oluyor. 45 İHA'nın Savaş Bakanlığı'nın bütçesine maliyeti 1,3 milyar dolar. CENTCOM bu dronları özellikle Hürmüz Boğazı'nda keşif ve İran'a saldırıda kullandı. Ancak Reaper'ların çoğunlukla düşük irtifada görev yapması ve yavaş uçması hedef alınmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik her drone vurularak düşürülmüyor. Gazeteye göre bazı insansız hava araçları elektronik harp ve operatörle iletişim bağlantısının kesilmesi sonucu yere çakılıyor. Savaştan önce ABD ordusunun envanterinde tam 185 MQ-9 Reaper bulunuyordu. Yüksek maliyeti karşılamak istemeyen Pentagon ise daha ucuz drone seçeneklerine yöneldi. Sadece İHA değil, füze envanteri de alarm veriyor. Trump yönetimi savunma şirketlerine hava savunma ve saldırı füzelerinin üretimini artırma konusunda baskı uyguluyor. Savaş Bakanlığı yeni mühimmatlar için üretim sözleşmelerine imza atsa da stokların mevcut hızla yenilenmesinin yıllar alabileceği öne sürülüyor.
1: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
2: İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den çok Patriot ve TAD füzesi kullanıldı. Özellikle küresel Patriot stoku savaş öncesindeki yaklaşık 2200 seviyesinden 827'nin altına indi. 1300 aşkınsa taktik balistik füze ateşlendi. Mevcut kriz ABD'yi bazı füzeleri yedekte tutma stratejisine itti. Trump yönetiminin iddiaları yalanlamasına rağmen Kongre'den mühimmat için ek bütçe talep etmesi bir çelişki oluşturuyor. İran ise bu durumu lehine çevirerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.
0: Efendim, İran ve ABD arasındaki gerilim had safhada. Karşılıklı restleşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın bizzat ABD toprağı ilan edileceğini duyurdu. Tahran'dan da bu açıklamaya elbette tepkiler vardı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'nın merkezine yerleşen Hürmüz Boğazı konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici açıklamalarından birini yaptı. Trump, İran'ın yenilgi uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edebileceğini söyledi. Trump, New York'taki konuşmasında İran'ı yenilgi uğratmayı tamamladıktan sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edebilirim mesajını vermişti. Ancak Beyaz Saray'dan daha sonra Amerikan medyasına yapılan açıklamada başkanın bu sözlerinin şaka amaçlı olduğu ve danışmanlarıyla böyle bir planın görüşülmediği belirtildi. Ancak Washington'da tartışılan asıl mesele Trump'ın sözlerinin hukuki uygulanabilirliğinden çok bu açıklamanın İran'a yönelik yeni bir baskı mesajı olup olmadığı. Çünkü Hürmüz'de sahadaki tablo Washington açısından hala oldukça zor. Reuters'a göre Boğaz'daki petrol tankeri trafiği neredeyse durmuş durumda. İran'sa Boğaz'ın kendi kontrolünde olduğunu savunuyor ve ABD şartlarını kabul etmediği sürece geri adım atmayacağını söylüyor. Trump, Amerikalılara yüksek benzin fiyatlarını bir süre daha kabul etmeleri gerektiğini söyleyerek bunun İran'ın nükleer silah

0: sahibi olmasını engellemenin bedeli olduğunu savundu. Amerikan ana akım medyasında ise Trump'ın açıklamaları farklı açılardan değerlendiriliyor. Wall Street Journal savaşın giderek askeri bir mücadeleden çok ekonomik dayanıklılık savaşına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Washington deniz ablukası ve ekonomik yaptırımlarla İran'ı masaya zorlamaya çalışırken Tahran'da Hürmüz üzerindeki baskıyı petrol fiyatları ve küresel ticaret üzerinden ABD'ye karşı stratejiyi koz olarak kullanıyor. CBS News ve ABC News ise Trump'ın ABD toprağı çıkışını öne çıkarırken İran yönetiminin buna sert karşılık verdiğini ve Boğaz'ın kontrolünün Tahran'da olduğu iddiasını sürdürdüğünü aktarıyor. Washington Post'un dikkat çektiği başka bir boyutsa Körfez ülkelerinde Washington'a karşı artan rahatsızlık. Habere göre bazı Körfez yönetimleri savaşın uzamasından ve Trump yönetiminin İran'la kalıcı diplomatik bir çözüm sağlayamamasından giderek daha fazla endişe duyuyor. Dolayısıyla Trump'ın Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme açıklaması şimdilik somut bir Amerikan politika değişikliğinden çok Tahran üzerindeki psikolojik ve siyasi baskıyı artıran bir müzakere taktiği görüntüsü veriyor. Ancak asıl mücadele Hürmüz'ün kimin toprağı olacağından çok Boğaz'dan gemilerin kimin şartlarıyla geçeceği konusunda yaşanıyor. Ve şu aşamada Washington'ın askeri üstünlüğüne rağmen İran Hürmüz üzerindeki fiili baskı kapasitesini ABD'ye karşı en önemli pazarlık kozu olarak kullanmaya devam ediyor.
1: Hizbullah'ın patlayıcı yüklü kamikaze İHA'ları İsrail ordusunu zora soktu. Tel Aviv çözümü Ukrayna cephesinde aramaya başladı. İsrail şimdi yılda tam 100 bin saldırı İHA'sı üretecek. Devasa bir planı masaya yatırmış durumda. İşte İsrail'in yeni savaş stratejisinin detayları.
2: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı hazırlıyor. Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
1: ...12 yaşındaki Eyüp Can, 29 Temmuz 2025'te Mersin'in Anomir ilçesindeki bir pasajda ölü bulunmuştu. Ortaya çıkan yeni görüntüler var efendim. Görüntülerde bir kişinin küçük çocuğu kovaladığı, peşinden pasaja girdiği ve yaklaşık 3 dakika sonra yalnız çıktığı görülüyor.
3: Eyüp Can'a bağırıyor, çağırıyor, darp ediyor, kafasına sert bir şekilde vuruyor. Seni öldüreceğim, sana gününü göstereceğim, seni terbiye edeceğim deyip eline kelebek bıçağı alıp oğlum Eyüp Can'ı kovalamaya başlıyor.
4: 12 yaşındaki Eyüp Can'ın son görüntüleriydi bu kareler. Bir pasajda cansız bedeni bulunduğunda vücudu kırıklarla doluydu.
3: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu.
4: Ölümüyle ilgili soruşturmada kritik görüntüler yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı. Eyüp'ün peşinden koşan kişinin onu öldüğü pasaja kadar takip ettiği, yaklaşık 3 dakika sonra da pasajdan yalnız çıktığı görüldü.
5: Pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor, 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördü.

0: iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Yakınlardaki pasajda çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi Eyüp Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
0: Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi. Aralarında sadece 4 saniye var. Ya orada Eyüp Can'ı yakalamaması imkansız.
1: Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise zanlının Eyüp Can'ın arkasından pasaja girdiği ve ancak 3 dakika sonra yalnız çıktığı görüldü.
2: Eyüp Can çalıştığı yere ben, arkadaşım ve kuzenim beraber gittik üçümüz. Sonrasında gelmiştir. Durduk yere Eyüp Can, sen gel buraya, seni öldüreceğim. Sen şeyler söylemeye başladı. Sonrasında önümüzde kafasına vurdu. Kız kardeşim balkona s**tmeye gittiğinde Eyüp Can'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü. Cesaret geldi, yayına bağlandım.
3: Balık avlamak için denize daldı, bir daha da haber alınamadı. Çanakkale Bozcaada'da kaybolan Uğur Savaş'ın bulunması için bir çalışma başlatıldı.
4: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu, ben de çok akıl veremiyorum.
1: Balık avlamak için girdiği denizden bir daha çıkamadı. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş, arkadaşıyla birlikte dalış yaptı. Zıpkınla balık avlamak isterken kayboldu.
5: Sulubahçe mevkiinden denize zıpkınla girdikten sonra kendisine haber alınamayan Uğur Savaş her yerde aranıyor. Havanın çok sert olduğu Bozcaada açıklarında sağ güvenlik ekipleri ve tüm ekipler her türlü ihtimali değerlendirerek arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Aramalara 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç katıldı.
5: Uğur Savaş bir süre denize girdikten sonra son olarak işte buradaki kayalıklarda görülüyor. Daha sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Açıkta ve kıyıda her yerde arama çalışmaları yoğunlaştırdı. Yatay tarama, sonar cihazları, RAV cihazları, dalgıçlar, havadan helikopterler, karadan askerler adanın Kuzey Ege bölgesindeki Sulubahçe çevresinde Uğur Savaş'ı aramaya devam ediyor.
1: Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
4: Amatör değil tabii, yıllardan beri bu mereyi çok iyi bilen, hangi kayalıkta nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir derinlik olduğunu. Zaten bildiğim kadarıyla 5-6 metre derinlikten fazla bir dalış yapmıyordu. Yani çok şaşırdım öyle bir şey olmasına.
3: Efendim, Diyarbakır'da nişan yolculuğu bir aile faciasıyla sonuçlandı. Lice'de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Olayda 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
6: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüs faciası yaşandı. Seyir halindeki minibüsün lastiği patladı. Şoför kontrolü kaybedince araç devrildi. Minibüsteki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için yola çıktıkları ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Şanlıurfa'da bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürdü ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret saydı. Önünü kestiler, acımasızca saldırdılar. Kafasına 8 dikiş atılan, burnu kırılan o sürücü canını bir markete sığınarak zor kurtardı.
7: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
8: Yavaş gittiğim için darp edildim.
7: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
8: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan Mecbur hızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz

0: Aslında baktım araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
1: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
0: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
1: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
2: Sırada yurttan haber turumuz var.
3: Giresun Keşap'ta meydana gelen sel felaketinde otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Dere yatağıyla çevresini titizlikle kontrol eden kurtarma görevlileri dayı yeğenden bir ize rastlamadı. Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangın tüplerin patlamasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken iş yeri sahibiyle çalışanı hayatını kaybetti. İzmir'de traktörden kopan su tankeri kaldırımda duran adamın üzerine savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
4: Gel gel. Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
5: Burada kemirgen hayvan var.
4: Karınca yuvası. Fare yuvası.
3: Hatay 4 yolda denetime çıkan zabıta ekipleri ekmek fırınında gördükleri karşısında dehşete düştü. Hijyen kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi.
4: Bu pislikte bu şekilde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum.
3: Edirne'de takla atan aracın sürücüsünün parmağı koptu. Polis ve sağlık ekipleri parmağı bulup hastaneye yetiştirmek için aracı ve çevreyi didik didik aradı ama çabalar sonuç vermedi. Keçiören Gücü'nün yeni maskotu başkentin simgelerinden tiftik keçisi oldu. Takıma alışması için bir süredir antrenmanlara katılıyor. Tiftik ismi verilen keçinin yarın Pendik Spor'la yapılacak maçta ilk kez sahaya çıkması planlanıyor. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi yamaç paraşütü hedef yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonası Artvin semalarını hem hareketlendirdi hem de renklendirdi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu Macaristan'ın Bugat kasabasında düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'na katıldı efendim. Zorlu Türkiye ile Macaristan'ın Türk dünyasının stratejik güç merkezleri olduğunu vurguladı.
6: Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Macaristan'da gerçekleştirilen Büyük Hun Türk Kurultayı'na katıldı. Zorlu, kurultayın resmi açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Türkiye ile Macaristan'ın Türk dünyasının stratejik güç merkezleri olduğunu vurguladı.
6: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız

0: Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Asırlarca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş, ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış, büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz.
1: Zorlu Orta Asya'dan Macaristan'a uzanan tarihsel sürecin, iki halk arasında ortak kökenlerin yanı sıra kültürel dil ve bağlarının oluşmasına zemin hazırladığını anımsattı. Bu durumun Türk-Macar ilişkilerini bugün dahi anlamını koruyan güçlü bir tarihi derinliği kazandırdığına işaret etti. Zorlu aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın her geçen gün daha güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.
0: Bugün 8 devletimiz, bu teşkilatımızın ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Biz birlikteliğimizi muhafaza edersek 2030 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla Avrupa'yla Doğu'nun barış, huzur ve refah merkezi olarak Türk Devletleri Teşkilatımız geleceğe ilerlemektedir. Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
2: Jason Arday, dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi'nin en genç siyahi profesörüydü. Ancak hakkında çıkan intihal suçlamalarının ardından geçen hafta görevinden istifa etti. Cambridge'in hakkında soruşturma başlattığı profesörün istifasından günler sonra İngiltere'de evinde ölü bulunduğu açıklandı.

0: İntihalle suçlanan profesör evinde ölü bulundu. İngiltere Jason Hardy'yi konuşuyor. Hardy 2023'te 37 yaşındayken dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Cambridge'in en genç siyahi profesörü olarak atandı.
1: Bana göre tüm bunların sonucunda elde edilecek en büyük zafer, şimdiye kadarki en genç siyahi unvanı ile ilgili son manşet olması olurdu. Bu gereksiz bir nokta değil. Özellikle Cambridge ve Oxford gibi kurumlarda yüksek öğretimdeki siyahi ve etnik azınlık mensuplarının içinde bulunduğu kötü durum göz önüne alındığında çok önemli bir nokta.
0: Büyük ses getiren bu atamanın ardından Jason Hardy, son dönemde doktora tezinin bazı bölümlerini intihal yapmakla, yani fikir hırsızlığıyla suçlandı. Cambridge Üniversitesi başta Hardy'yi savunsa da ardından çok fazla iddia ortaya atılınca desteğini azaltmaya başladı ve kurum içi bir soruşturma başlatmaya karar verdi. Jason Hardy bu kararın ardından istifa ettiğini açıkladı. Kararın ardından günler sonra İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde evinde ölü bulundu. Londra polisi henüz şüpheli bir durum olmadığını söylese de eski profesörün ailesi Jason Hardy'in bir taciz ve linç kampanyasına maruz kaldığını öne sürüyor. Tüm bu yaşananların çocukları için dayanılmaz hale geldiğini vurguluyor.
2: İngiltere'nin Clacton bölgesinde ana akım partilerin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage ara seçimlerde zaferini ilan etti. Fakat seçimlere Farage'ın en yakın rakibi çöp kutusu kontu olarak bilinen komedyen Jonathan David Harvey damga vurdu.
0: Başına çöp kutusu geçirdi, ilginç kostümü ve peleriniyle seçimlerin en çok konuşulan ismi oldu. Clacton'da seçimi Nigel Farage kazandı. Ancak gündemde rakibi çöp kutusu kontu vardı. İngiltere'de halkın iradesi sandığa yansıdı. Ülkenin güneyindeki Essex bölgesine bağlı Clacton'da ara seçimleri ana akım siyasi partilerin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage kazandı. Farage daha önce aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkması üzerine milletvekilliğinden istifa etmişti. Ardından kendisinden boşalan koltuk için yeniden aday oldu. Bu kez 22.239 oy alan Farage, %62,8'lik oranla yeniden İngiliz parlamentosuna girdi.
1: Bu ara seçimi Clacton seçmenlerinin benim yanımda.

0: Yargıcım olmasını istediğim için düzenledim. Britanya'daki ana akım medyanın ve bizi her gün suçlu ve kötü insanlar olarak gösteren siyasi düzenin değil.
1: Sandıkta Zafer Farage'ın olsa da seçimlere damgasını en yakın rakibi, çöp kutusu yüzlü kont lakaplı komedyen Jonathan David Harvey vurdu. Çöp kutusu kontu 9455 oyla %26,7'lik orana ulaştı. Sandıktan ikinci çıktı.
0: Clarkton halkının kararını dinlemem gerektiğini düşündüm. Çünkü 9000'den fazla oy aldım arkadaşlar. 8 hafta önce Makerfield'da 95 oy almıştım. Yani Nigel Farage'a karşı Andy Burnham'a kıyasla 1000 kat daha popülerim.
1: Clarkton seçimleri İngiltere tarihine rekorlarla geçti. İngiliz siyasi tarihinde en fazla adayın yarıştığı seçimde oy pusulası 1 metreyi aşarak ülkenin en uzun oy pusulası oldu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen Çamlıhemşin Ayder yolu üzerindeki kritik projelerin yarın hizmete açılacağını duyurdu. Peki açılacak Çamlıhemşin tüneli ve köprüler bölge ulaşımını nasıl etkileyecek? Seyahat süresi ne kadar kısalacak?
3: Karadeniz'in en önemli turizm güzergahlarından birinde heyecanlandıran gelişme. Çamlıhemşin Tüneli ve iki büyük köprü pazartesi günü hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ayder Yaylası'na ulaşımı sağlayan güzergahtaki yeni yatırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yeni açılışla birlikte 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına ve Halla Deresi köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesim trafiğe açılacak. Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Ayder Güzergahı'nda kapasite artırılırken sürücüleri daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak. Projede dikkat çeken bir diğer detaysa toplam mühendislik yapıları ve bütçeye katkısı. Proje kapsamında toplam 3670 metre uzunluğunda 3 adet tünel ve 345 metre uzunluğunda 5 adet köprü yer alıyor. Yolun tamamı hizmete girdiğinde seyahat süresi 55 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Zamandan ve akaryakıttan yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon emisyonu yıllık 4800 ton azalacak. Proje bölgenin ticaret ve turizm potansiyeline de büyük katkı sunacak.
2: Ticaret Bakanlığı araç kiralama konusunda yeni düzenlemeleri devreye aldı. Peki yeni yönetmelikte neler değişti? İşte ayrıntılar.
4: Yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.
1: Ticari araç kiralamada yeni dönem başlıyor. Ticari araç kiralama sektöründe kayıt dışılığı ve mağduriyetleri engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
4: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yeni standartlar getiriliyor. Ticari araç kiralama yapanlar yetki belgesi sorumluluğu getirildi. Onların yetki belgesi olması gerekiyor. Büyük şehirlerde 10 araç, diğer bölgelerde, ilçelerde en az ikisi işletme adına tescilli 5 araca kadar izin veriliyor.
1: Kiralık araç filolarına yaş ve kilometre sınırı da getirildi.
4: 6 yaş ve üzeri artık kiralama yapılamıyor. Eski araç artık filolarda göremeyeceğiz. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre, diğer işte dizel ve benzinli hibrit araçlarda 180 bin kilometre şartı var. Ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar kiralanma yapılmayacak.
1: Düzenlemeyle depozito fiyatlarında da frene basıldı.
4: Diğer depozito sınırlandırılıyor. 6 güne kadar 3, 7, 29 güne kadar 7 günlük kiralama bedeli depozitosu alınacak. Yani bunun üstünde herhangi depozito alınamayacak. Önceden herkes istediği aracı ilana koyabiliyordu. Biliyorsunuz en az araç satışları için. Şu an kiralama sisteminde de aynı şekilde E-Devlet'e girecek. Oradan EIDS dediğimiz ilan doğrulama sistemi var. Oradan aynı şekilde ilan doğrulacak ve kiralayacağı aracı oradan sisteme girecek. Bildirme zorunluluğu getiriliyor.
2: Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçıların yeni sezon hazırlıkları sürerken bu yıl tezgahlarda palamutun bol olması bekleniyor.
1: Beş aylık yasak 1 Eylül'de bitiyor. Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayarken tezgah beklentileri de belli oldu.
5: Bu sene bol balamut yiyeceğiz, öyle diyeyim size.

0: Denizler'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla bitiyor. Ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar da günlerini yeni sezona hazırlık yaparak geçiriyor.
1: Ağ tamiri yapıyoruz. Teknelerin raspa boya işlemleri yapıldı. İşte makine bakımları yapıldı. Yani bütün her şey elden geçti tekrar.
2: Her sene rutin olarak yapılanları tekrardan bu sene yaptık. Çünkü bir umut, her sene bir umutla işimize sarılıyoruz. Bu sene de sezon öncesi gerekli olan bütün bakımlar yapıldı.
3: Ağların, makinaların, vinçlerin bakımları yapıldı. Boyalar atıldı. Artık sadece 1 Eylül'de başlayacak balık sezonda vira bismillah demek kaldı. Bu sezon ise en çok beklenen balık palamut.
2: Karadeniz'in bize verdiği belirli balık türlerimiz hep standart oluyor. Yani bazı yıllar az oluyor, bazı yıllar çok oluyor ama bu sene palamut hususunda yani biraz net konuşabilir. Çünkü onun olması için bazı parametreler vardı denizimizde. Daha Mart ayından beri bol yağış aldı sahillerimiz.
0: Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, devletin balıkçılık sektörüne olan katkılarına dikkat çekti.
2: Varlığımızın sebeplerinden biri devletimizin bize sunmuş olduğu ÖTV'siz akaryakıt, ondan önce gemilerin yazın bakım, onarım, tadilatı için süspansiyonlu kredilerde düşük faizleri uygulaması bugün balıkçılık filomuzun büyümesini, denizde bayrak sallamamızı tetikleyen en büyük faktördür. Bundan dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.
0: Öte yandan palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezon başladı.
2: Şu an sadece balığın avlanması kaldı. Bugün itibariyle de sorun balıklar 28 ve 30 santim parametresinde. Ortalamada 200-250 gram geliyor.
4: Efendim, dünyada son derece nadir görülen bir gebelik vakası Trabzon'da yaşandı. 6 yıllık çocuk hasreti tüp bebek tedavisiyle sona erdi. 2 ayrı rahme transfer edilen 2 embriyo da tutundu. 2 kardeş Nil ve Ada 33 haftalık gebeliğin ardından dünyaya geldi. Daha önce dünyada yalnızca 2 kez görülen bu vaka Türkiye'de 3. kez yaşandı.
5: İstedik. Oldu. Çok şükür. Mucize yani. Bunun başka bir açıklaması yok.
6: Bu kez tedavi yöntemi farklı uygulandı. 2 ayrı rahme birer embriyo transfer edildi. Dünyada 3. tüp bebek vakası Trabzon'da yaşandı.
5: Hiçbir zaman umutlarını kaybetmemelerini söylerim. Olacak olan zaten oluyor.
6: Serenay ve Selçuk Atagün çifti çocuk sahibi olabilmek için yıllarca mücadele etti. 3 kez tüp bebek tedavisi denendi. Ancak her seferinde hayalleri yarım kaldı. Bu kez de tedavi yöntemi değiştirildi.
7: Bunun üzerine aslında farklı bir tedavi yapma tercihine gittik. 2 rahmi olan bu hastamızın her bir rahmine birer tane embriyo transferi yaptık.
6: 2 embriyo da tutundu. Aynı anda 2 rahimde 2 gebelik başladı. Tıpta dikaviter ikiz gebelik olarak adlandırılan bu durum milyonda bir görülen son derece nadir bir olay.
7: Tecrübeyi yaşadığımız için son derece mutluyuz. Sonucun gayet güzel sonuçlanması da bizi ayrıca mutlu etti.
6: Gebelik 33. haftaya kadar takip edildi. Nil ve Ada erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldı. Tedavilerinin ardından iki kardeş anneleriyle buluştu. 6 yıllık bekleyiş tıp dünyasında da dikkat çeken sıra dışı bir doğumla mutluluğa dönüştü.
7: Hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı. Sağlıklı sıhhatli inşallah büyütecekler.
4: Kronik böbrek yetmezliği hastası 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıracın Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile tanışma hayali gerçek oldu. Gezer Avcı Ankara Üniversitesi Kraykın Rasathanesi'nde bir araya geldiği Fatma Zehra ile teleskoptan gökyüzünü gözlemleyip uzay sohbeti gerçekleştirdi.
8: Çok sağ
9: olun. Komutanımıza sarıldığımda hayalimi gerçekleştirdim mi hissettim.
10: Kardeşimiz hakkında haberdar olur olmaz kendisiyle iletişim içerisinde girme çabası sergiledik. Karşılaştığı bütün zorluklarla mücadele etme azim ve gücünü ortaya koyup hepimize ilham kaynağı olduğu için minnettar olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.
0: Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi'nde ayı ilk kez gözlemleyen Fatma Zehra Kıraç'ın bir hayali daha gerçeğe dönüştü. 10 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Fatma Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi. Rasathanenin

0: Bahçesinde buluşan ikili birlikte gökyüzünü inceledi. Buluşmada astronot Gezer Avcı ile uzay üzerine sohbet eden Fatma Zehra duygularını dile getirdi.
1: Bana dedi ki senin gibi kardeşlerimiz bize hep ışık tuttu. Biz sana bir şeyler öğretmedik, sen bize bir şeyler öğrettin dedi.
0: Milli Uzay Programı'yla gökyüzünün çocuklar için hayal olmaktan çıktığını belirten Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını vurguladı.
2: Görevin icra edildiği 2024 yılının Ocak ayından bugüne geçen süre içerisinde 293 şehir değişimiyle bugüne kadar 768 program kapsamında sevgili kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu geçtiğimiz süre içerisinde havacılık ve uzay alanında tercih ortaya koyduklarını ve kariyer beklentilerini bu alanı doğru çevirdiklerini görme fırsatına eriştik. Bu da devletimizin güçlü iradesinin çok net bir yansıması.
0: Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvarsa kapıların diğer çocuklara da açılmaya devam edeceğini söyledi.
3: Efendim, dünyaca ünlü lezzet rehberi Test Atlas dünyanın en iyi sarımsaklarına sıraladı. Listenin 3. sırasında Kastamonu'nun coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı yer aldı. Taşköprü sarımsağı keskin aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor.

0: dünyanın en iyi sarımsakları arasında Kastamonu'dan bir lezzet. Taşköprü sarımsağı Test Atlas'ın dünya sıralamasında 3. oldu.
1: Dünyaca ünlü lezzet rehberi, dünyada öne çıkan lezzetlerden sarımsağı ele aldı. Türkiye'den 2 ilimiz sarımsakta 3. ve 5. sırayı paylaştı.
2: Taşköprü sarımsağı artık dünyaca da tanınan, takip edilen bir ürün halinde. Yapılan bir araştırmada değerlendirme kuruluşu tarafından da dünyada 3. sırada değerlendirildi. Türkiye'de de 1. sırada.
3: Taşköprü sarımsağımız Şubat ayında ekime başlıyor. Bu bir ay içinde tamamlanıyor.
4: Tek tek, diş diş.
3: Diş diş, el emeği. Kadınlarımız tek tek dikiyor bunu.
0: Taşköprü sarımsağı keskin kokusu ve kendine özgü aromasıyla diğer sarımsak çeşitlerinden ayrılıyor.
2: Taşköprü sarımsağının en önemli özelliği bana göre de, genel bilim insanlarına göre de, selenyum oranının yüksek olması. Bu çok kıymetli. Tat olarak, aroma olarak zaten çok zengin.
1: Yapılan araştırmada en lezzetli sarımsaklar arasında yer alan Kastamonu Taşköprü sarımsağının dişli olması ve sarımsak dişlerinin mor renkte olması ve ağza aldığında o acıyı bırakması en önemli lezzetler arasında yer aldı.
5: Sarımsağı aşağı yukarı her yemeğimize katmaya çalışıyoruz. Özelliği keskin aroması ve insanlarımıza çok faydalı olması.
6: Ayrıca içerisindeki sarımsağı has besin maddeleri yönünden de çok zengin olduğu için pazar payının çok iyi olduğu, insanların da tüketmekten zevk aldığı bir üründür.
7: Efendim, Türkiye'nin müzik dinleme alışkanlıkları ile ilgili bir paylaşım herkese şaşırttı. Ünlü bir dijital müzik platformunun araştırmasına göre Z kuşağı en çok arabesk dinliyor. Z kuşağının arabeski yeniden keşfini sizler için mercek altına aldık.

dünyanın en çok tercih edilen müzik platformlarından biri çarpıcı bir sonuç açıkladı. Ne pop ne de günümüzde revaçta olan rap, arabesk müziğin önüne geçemedi. Arabeski de en çok 18 ila 24 yaş arasındakiler dinliyor. Yani Z kuşağı.

0: Yapılan araştırmalar sonucu Z kuşağı arabesk dinliyor dediler. Biz de gençlere sorduk. En çok hangi müzik türünü dinliyorsun?
1: Arabesk dinliyoruz.
0: Peki en çok kimi dinliyorsun?
2: Azer Bülbül, Güllü.
3: Ben de aynı. Güllü, Azer Bülbül, Müslüm Gürses, başta Müslüm Baba olmak üzere biz de arabesk sanatçıların hepsini dinliyoruz.
4: Ben de sadece Müslüm Gürses dinliyorum.
5: Kara!

0: Gençler farklı tarzlarda müzik türleri dinlese de arabesk müziği ayrı tutuyorlar.
1: Hangi tarz müzik dinliyorsun?
2: Arabesk.
1: En çok kimi dinliyorsun peki?
2: Müslüm Gürses'i falan seviyorum.
3: Azer Bülbül, Müslüm Gürses. Bunlar tercih ediyorum, buna tercih ediyorum.
4: İşte bahsettiğiniz arabesk kitlesinde ben de varım. Asıl kemik kadro benim, evet. Ferdi Tayfur, bayılırım.
1: Ferdi Tayfur, ne sevdiğin şarkısı?
4: Bana sor.

0: kuşağı arabesk dinliyor diyorlar. Doğru mu?
1: Müslüm falan dinliyorum abla ben.
2: Doğru.
3: Katılıyor musun?
2: Katılıyorum.
4: Müslüm Gürses dinliyorum.
2: Müslüm Gürses tabii ki de. Azer Bülbül.
1: Bizim okulda da zaten Araç Şükrü dinleyen bir sürü adam var. Yani...
0: En çok kimi dinliyorsunuz?
1: Araç Şükrü.
5: Sabah gazetesi müzik eleştirmeni Hakan Uç, gençlerin arabesk sevgisine farklı bir yorum getirdi.
6: Yani son zamanlarda artık popüler kültür, Z kuşağı, rap müzik hayranı oldu. Ama istatistiklere baktığımız zaman şöyle bir şey var. Mesela 158 milyonluk bir şarkıya denk geliyorsunuz. Şarkıya bir bakıyorsunuz, John Mayer Walker diye bir sanatçı okuyor. Şarkının içinde bagajda çalar son ses Müslüm diyor. Yani bir Müslüm babaya orada bir saygıda bulunuyor. Uzi. Uzi bu sefer Paranoia şarkısında diyor ki işte şu an diyor Azer Baba gibi dardayım diyor. Yani bu bence çok güzel bir şey. Yani rapçilerin Müslüm Gürses'e, Azer Bülbül'e şarkılarını dile getirmesi açıkçası hep onları bir hatırlatma. Z kuşağını hatırlatma yapıyor.

0: İnsanlar da tabii merak ediyor. Yani Müslüm kim? Tabii araştırıyorlar, bir bakıyorlar. Aa, Müslüm Baba diye birisi varmış. Bu sefer şarkılar dinlenmeye başlıyor.
1: Türkiye'de son 3 yılda arabesk müzik dinleme oranları 4 kat arttı. Spor yaparken bile en az bir tane arabesk türünde şarkı tercih ediliyor. Peki bunun için Z kuşağı arabeski keşfetti diyebilir miyiz?
2: Z kuşağı gerçekten arabesk dinliyor mu?
3: Ya benim çoğu arkadaş, 10 arkadaşımın 5'i dinliyordur, 6'sı falan dinliyordur yani.
2: Gizli dinleyenler de var mıdır?
3: Ben gizli dinliyorum mesela. Şu an ilk kez açıkladım şu an burada.
2: Tüm Türkiye öğrendi şu an.

0: tabii ki son dönemde arabesk dinleme oranı Z kuşağı sayesinde arttı ama Z kuşağı arabeski nasıl keşfetti? Aslında bir bakıma bunu anlatmamız gerekiyor.
1: Azer Bülbül'ün de çok arabesk şarkılarını dinliyorum. Ya çok depresyona giren biri değilim ama genelde üzüldüğümüz zaman dinleyebiliyoruz.
2: Başaramadım ey, sensiz yaşamayı başaramadım.
3: 30 yıldır müzik sektörünün nabzını tutan Radyo Turkuaz'ın deneyimli ismi Hop Dedik Ayhan, Z kuşağının arabeskin dev isimlerini nasıl keşfettiğini şöyle yorumluyor.
0: Günümüzde Z kuşağı diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız bir dönemin önemli şarkılarını yeni nesil sanatçılardan duydular. Fakat orijinali acaba kim söylüyormuş diye geçmişe döndüklerinde işte bu dev isimlerle karşılaştılar.
4: Ne varsa eskilerde var dedikleri gibi eski pop, eski arabeskler ya da rock tarzı şarkılar. Hani onlar yine gündemde çok fazla şarkı çıkıyor ama yine insanlar ona dönüyor geri.
0: Haydi bakalım öyleyse Radyo Turkuaz'da bir Müslüm Gürses yorumu alalım. Herkes dinlesin sadece Z kuşağı değil.
5: Artık geri ver, geri ver.

0: Gençler en çok Müslüm Gürses'i dinliyor. Müslüm Baba'nın en çok dinlenen şarkısı ise Nilüfer.
1: Müslüm Gürses'in en sevdiğin şarkısı?
2: Nilüfer.
3: Zamanın eli.

Müslüm Gürses özelinde konuşursak eğer, onu hemen söyleyeyim. Çünkü araştırma sonucunda Müslüm Baba ön plana çıktı. Neden diye sorarsanız, Müslüm Gürses'in özellikle vefat etmeden evvel son 2-3 albümü artık farklı bir boyuttaydı. Dumanın

0: gençlerimiz öyle bizim hani eleştiriyoruz ya bazen, bunlar şöyle böyle her şeyi böyle bir günde tüketiyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Şarkıyı seçmesini bile çok iyi biliyorlar. İyi sözlü şarkıları, şiirsel tondaki şarkıları yakalamışlar. Özellikle Müslüm Gürses'te.
1: Yani müzik kalitesi yüksek. Yani ritmi iyi. Yani babadır yani kendisi.
0: İyi müzik, güçlü sesler ve tabii ki en önemlisi, altını kalın kalın çiziyorum ki Z kuşağı bunu keşfetti, şahane sözler. Bir şarkının sözü şiirselse şimdiki çocuklar onu çok seviyorlar.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. İlk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 6'ya ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına verdiği özel röportajda kritik açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçaklarından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede net mesajlar verdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezi El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın sona ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye

0: dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.
1: Adalet sisteminde mağdurları, çocukları ve engelli bireyleri merkeze alan tarihi adımlar atılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı kritik açıklamayla daha hızlı, etkin ve erişebilir bir adalet için hayata geçirilen yeni uygulamaları duyurdu. Adli görüşme odalarından çocuk dostu soruşturma bürolarına kadar birçok koruyucu mekanizmanın altını çizen Bakan Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmakta kararlıyız mesajını verdi.
2: Adalet, mağdurun sesini duymak, çocuğun üstün yararını korumak ve kırılgan grupların adalete güven içinde erişmesini sağlamaktır.
0: Daha hızlı, etkin ve erişilebilir adalet sistemi vurgusu yaptı. Mağdurların adalete erişimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı. Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirmeyi de psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. 7244 ifade. Akın Gürlek, adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasının sağlandığını ifade etti. Bu uygulamayla ikincil örselenmenin önüne geçildiğini belirtti. Çocuğun üstün yararının gözetildiğini vurgulayan Gürlek, çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlandığını açıkladı. Gürlek, çocuk suçları soruşturma bürolarıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ifade etti.
2: Ceza mahkemesi bulunan 152 adliyede
0: Adalet Bakanı Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
2: İse güven veren bir adalet.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecindeki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Çiftçi, 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirterek, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi.
0: Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu 4 kelimeyle özetledi. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı mesajını verdi.
3: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Çiftçi, önceliğin silah teslim olduğunun altını çizdi.
3: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
0: İçişleri Bakanı her ilde valilerin sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacağını duyurdu. Provokasyon ve güvenlikte zafiyete asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Ortada bir af ya da pazarlığın olmadığını söyledi. Ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.
3: Burada ödün veren tek bir taraf var, o da silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraf. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz.
0: Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacının ortadan kalktığı bölgelerde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını vurguladı.
3: emniyete ait 2560, jandarmaya ait 203 olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktasını uygulamadan kaldırdık. Ancak bunu güvenlikten vazgeçmek olarak okumak yanlış olur. Terör bitti.

0: için kontrol noktaları kalkıyor. Terörle mücadele bittiği için değil.
1: Terörün karanlığı silindi. Yıllardır hasretle beklenen baba ocakları yeniden şenlendi. Muş'ta 1993 yılında terör saldırıları sebebiyle boşaltılan köylere geri dönüşler aralıksız devam ediyor. Teröristist Türkiye süreciyle sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde doğup büyüdükleri topraklara dönenler yeni evler inşa ediyor. Tarım ve hayvancılıkla üretime tam gaz devam ediyor. Bölgede yıllar sonra gelen büyük kavuşmanın heyecanı yaşanıyor.
0: Terör olayları sonrası terk edilen köylere dönüşler sürüyor.
2: Terörsüz Türkiye geri dönüşler hızlı bir şekilde başladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle huzur ortamı sağlandı. Muş'un Kayalısu köyünde yaşayan vatandaşlar 1993 yılındaki terör saldırıları nedeniyle ayrı kaldıkları topraklarına geri döndü.
3: 1993 yılında terör nedeniyle köyümüz boşaldı, yakıldı.
0: Terk ettikleri köylerinde kullanılamaz hale gelen evlerin yerine yeni konutlar inşa eden vatandaşlar tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor.
2: Vatandaşlarımız tekrar hayvancılığa başladı.
0: Devletin yol, su ve altyapı çalışmalarıyla dönüşler hız kazanırken yöre sakinleri kış için şimdiden hazırlık yapıyor. Köy muhtarı Bilal Erez huzur ortamıyla hane sayısının 125'e yaklaştığını söyledi.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan misafir olduğu bir evde kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Suçlamaları reddeden Yazgan kendisine kumpas kurulduğunu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Yazgan suçlu bulunması halinde milletvekilliğinden istifa edip siyaseti bırakacağını da söyledi. Ne var ki karşı tarafın ifadeleri Yazgan'ı yalanlıyor.
4: Belediye başkanıymış.
5: Bırak.
4: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
6: Taciz iddiasıyla tekme tokat dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan suskunluğunu bozdu. Yaşananlar için kumpas dedi, hatta dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
7: Ben de karışıyorsun lan.
4: Yarın anneni çağıracağım lan ben seni.
5: Gidecek, bana taciz etti, tamam gidecek.
6: Yazgan'ın bir doğum günü kutlamasında alkol aldıktan sonra evdeki kadınlardan birini taciz ettiği iddiasıyla başladı olaylar. Soruşturma dosyasına taciz edildiği iddia edilen kadının ifadeleri de girdi. Ev sahibi kadın Yazgan'ın kendisini nasıl taciz etmeye çalıştığını anlattı. Yaşananların ardından Yazgan'dan evini terk etmesini istediğini ancak hakaret ve darba maruz kaldığını da.
5: Niye vurdun ki bana? İki tane indirdin bana, yerle bir ettin beni.
6: İfadesinde mağdur olduğunu söyleyen Yazgan'sa yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzaktır diyerek başladı söze. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadı ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum diyerek kendini savundu.
5: Emre çok kötü kavga ediyorlar ya. Polisi çağırıyorum.
6: Yazgan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim dedi. Suçu tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğini de sözlerine ekledi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler var efendim. Soruşturmanın seyrini doğrudan değiştirecek o devasa kumpas polisin baskınıyla son anda önlendi. Örgüt üyeleri soruşturmayla bağlantılı kritik evrakları imha etmek için toplandıkları evde suçüstü yakalandı.
0: İhbar geldi, oyun bozuldu. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışılmış. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adreste arama kararı çıkarıldı.
1: Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı arama çalışmasında imha edilmek üzere parçalanmış evraklara da el koydu.
0: Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kureş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
1: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulacak sistemle yasa dışı bahis siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Peki yeni eylem planında hangi adımlar yer alıyor? Detaylar haberimizde.
7: İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır.
0: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı koordinasyon toplantısında sanal kumarla mücadele için kritik kararlar alındı. Yeni kararla birlikte yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi kurulacak. Adres veya teknik altyapı değiştirerek faaliyetlerine devam etmeye çalışan illegal siteler, yapay zeka sayesinde anında tespit edilerek kapatılacak. Sistemin dikkat çeken bir diğer detayı ise yasa dışı kumar oynayanlarında anlık olarak tespit edilecek olması. Mücadele sadece illegal sitelerle sınırlı kalmayacak. Yasa dışı bahis sitelerine de çeşitli düzenlemeler getirilecek. Yasal sitelerin cazibesini azaltmak adına görüntüleri albenisiz hale getirilecek ve hayatınızda kumar oynamayın gibi kamu spotları bu platformlara eklenecek. Yapay zeka destekli teknolojik altyapı sayesinde sanal ortamdaki yasa dışı bahis ağlarına çok daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni eylem planının devreye girmesiyle dijital alandaki kontroller ve yaptırımların sıkılaştırılması bekleniyor.
1: Efendim bu saatimizde gazetelere bakacağız. Şimdi bakalım gazetelerde gündemin hangi öne çıkan başlıkları bugün yer alıyor. Sabahla başlayalım. Sabah gazetesi manşetlerine örgütü kurdu, servete kondu başlığıyla yer vermiş. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni itirafçılarla derinleşiyor. Yapılan incelemelerde yüklü miktarda nakit para ve altının dışında Kureş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi diyor. Sadece Alihan Kureş'in annesi Ayşe Kureş'in üzerine kayıtlı 138 taşınmaz tespit edildi. Hayatını kaybeden baba Mahmut Kureş'in 26, örgüt lideri Alihan Kureş'in üzerine 14 tapu saptandı. Malikaneler, iş yerleri, lüks meskenler, zeytinlikler ve özel arazilerin bulunduğu taşınmazların toplam değeri dudak uçuklattı. Sadece İzmir Dikili'de bulunan Kalem Adası'ndaki 79 dönümlük araziye paha biçilemiyor. Masak, birçok şirketin kurucu ortağı olan Alihan Kureş ve kardeşi Hilmi Kureş'in para trafiğini inceliyor diyor. Örgütü kurdu, servete kondu başlığıyla Sabah gazetesi. Ve bakalım Hürriyet'e. Hürriyet'te bugün manşette yer alan haber bir aile içi şiddet ile ilgili. Bu vahşete iyi hal indirimi diyor. Boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmağ'a ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmağ'a haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 ay hapis verildi. Aldatma bahanesine sığındı. İstesem öldürebilirdim şeklinde ifade verdi. Bununla birlikte Fatma Çakmağ'sa eşini elinden bıçakla yaralamaktan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar verildi. Tırnak makaslı işkenceye ödül gibi ceza diyor manşette Hürriyet gazetesi. Akşama bakalım efendim. Akşam gazetesi de Sabah gazetesinde olduğu gibi cemaati zimmete geçirmişler başlığıyla Alihan Kureş suç örgütünün haberlerini paylaşmış. Hemen yanında da Başkan Erdoğan'dan bir haber var. Verdiği sözü tutmasını bekliyorum diyor. Başkan Erdoğan El Cezire'ye verdiği röportajda bölgesel ve küresel konularda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda Ankara'daki NATO zirvesinde bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. AB'nin Türkiye'yi üyeliğine kabul etmeye istekli görünmediğini belirten Erdoğan, bizim için

0: De AB üyeliği artık bir öncelik değil, kaybeden onlar olur dedi. Hemen devam edelim Yeni Şafak'la. Yeni Şafak gazetesi mücadelemiz göçmenle değil kaçakçı ile İçişleri Bakanlığı'nın bir röportajıyla manşetine yer vermiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi düzensiz göçle mücadeleyi anlatırken Türkiye'nin kırmızı çizgilerini de net biçimde çizdi. Mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz dedi. Yeni Şafak'a konuşan Çiftçi şu değerlendirmiş. Yaptı. Türkiye'nin göç politikasını 3 temel üzerinde yükselmektedir. İnsani yaklaşım, vicdani yaklaşım ve hukuki yaklaşım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde medeniyet değerlerimizden güç alan, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu gözeten bir göç politikası yürütüyoruz şeklindeki açıklamaları bugün Yeni Şafak'ta manşetlerde yer aldı. Ve devam edelim efendim. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Flores merkezli afette ilk belirlemelere göre en az 47 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce evin yıkıldığı bölgede arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları ise devam ediyor.
1: Sabaha karşı olan deprem taş üstünde taş bırakmadı. Endonezya 7,7 ile sarsıldı. Yer yerinden oynadı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya güne büyük bir deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü ülkenin güneyindeki Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olan şiddetli sarsıntı yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Gönpakurumayın. 7,7 büyüklüğündeki depremi 5,6 ve 6,1'lik artçı sarsıntılar izledi. Binalar ve evler yıkıldı. Birçok noktada büyük hasar oluştu. Sarsıntıyla birlikte Endonezyalılar panikle kendilerini sokağa attı.
2: Deprem çok şiddetliydi. Ailemle birlikte evde dinleniyorduk. 13 kişiydik ve hepimiz kendimizi kurtarmak için dışarıya koştuk.
1: Depremde can kaybı artarken enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu öngörülüyor. Flores bölgesinin bağlı olduğu Doğu Nusa Tenggara Eyaleti valisi, ölenlerin birçoğunun uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi. Afetin ardından halka hasar görmüş binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Endonezya itfaiyesi ve arama kurtarma birimleri sahada. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Denizin çekildiği anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı. Çok sayıda kişi de tsunami uyarısıyla birlikte motosikletlerle sahillerden adanın iç bölgelerine akın etti.
3: Hayatımda ilk defa böyle bir şey hissettim. Uyuyordum. Hala panik halindeyim.
1: Cep telefonu kameralarına yansıyan deprem anları afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Maumere limanında çekilen görüntülerde terminal binasından kopan beton parçalarının feribot bekleyenlerin üzerine düştüğü görüldü.
0: Efendim Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu iddia etti. Pilotların derhal serbest bırakılmasını isteyen Tahran yönetimi Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne de devreye girme çağrısında bulundu.
4: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
3: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
4: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde

0: olduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
1: ABD, İran savaşı Pentagon'un füze ve İHA stoklarını eritti. Amerikan basınına göre çatışmalarda en az 45 adet insansız hava aracı kaybedildi. Sadece İHA kayıplarının ABD ordusuna maliyeti 1,3 milyar doları buldu. Füze envanteri de alarm veriyor.
2: Neyse ki görev sürem boyunca çok şey başardım. Orduyu yeniden inşa ettim ve birçok şeyle donattım. Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var. Diğerlerinde ise tedarik biraz daha kısıtlı ve bunları günlük olarak temin ediyoruz.
0: ABD Başkanı füzelerimiz sınırsız diyor. Savaş Bakanlığı mühimmatların azaldığı iddialarını yalanlıyor. Ancak sahadaki gerçekler aksini söylüyor. ABD ordusunun savaş stokları kritik seviyelere düştü. ABD'nin İran'a saldırma sebebi Tahran rejimini dize getirmek ve nükleer elde edilmesini engellemekti. O günden bugüne Washington hedeflerine ulaşamadı. Bir de üzerine mühimmat ve İHA stoklarını eritti. ABD basınına göre Pentagon, İran savaşında en az 45 MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını kaybetti. Bu kayıp, ABD ordusunun MQ-9 envanterinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Bu tip İHA'ların her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal oluyor. 45 İHA'nın Savaş Bakanlığı'nın bütçesine maliyeti 1,3 milyar dolar. CENTCOM bu dronları özellikle Hürmüz Boğazı'nda keşif ve İran'a saldırıda kullandı. Ancak Reaper'ların çoğunlukla düşük irtifada görev yapması ve yavaş uçması hedef alınmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik her drone vurularak düşürülmüyor. Gazeteye göre bazı insansız hava araçları elektronik harp ve operatörle iletişim bağlantısının kesilmesi sonucu yere çakılıyor. Savaştan önce ABD ordusunun envanterinde tam 185 MQ-9 Reaper bulunuyordu. Yüksek maliyeti karşılamak istemeyen Pentagon ise daha ucuz drone seçeneklerine yöneldi. Sadece İHA değil, füze envanteri de alarm veriyor. Trump yönetimi savunma şirketlerine hava savunma ve saldırı füzelerinin üretimini artırma konusunda baskı uyguluyor. Savaş Bakanlığı yeni mühimmatlar için üretim sözleşmelerine imza atsa da stokların mevcut hızla yenilenmesinin yıllar alabileceği öne sürülüyor.
2: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
0: İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den çok Patriot ve TAD füzesi kullanıldı. Özellikle küresel Patriot stoku savaş öncesindeki yaklaşık 2200 seviyesinden 827'nin altına indi. 1300 aşkınsa taktik balistik füze ateşlendi. Mevcut kriz ABD'yi bazı füzeleri yedekte tutma stratejisine itti. Trump yönetiminin iddiaları yalanlamasına rağmen Kongre'den mühimmat için ek bütçe talep etmesi bir çelişki oluşturuyor. İran ise bu durumu lehine çevirerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.
1: Hizbullah'ın patlayıcı yüklü kamikaze İHA'ları İsrail ordusunu zora soktu. Tel Aviv çözümü Ukrayna cephesinde aramaya başladı. İsrail şimdi yılda tam 100 bin saldırı İHA'sı üretecek devasa bir planı masaya yatırmış durumda. İşte İsrail'in yeni savaş stratejisinin detayları.
3: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı hazırlıyor. Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
1: Efendim gazetelere bakacağız. Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır var sıralı. Türkiye gazetesiyle başlayalım. Bugün hangi haberler yer alıyor? Manşete baktığımızda SDG'nin Kobani sorumlusu entegrasyon tamam silahları gömdük açıklaması yaptı. Özel haber bu. YPG kurucularından Mahmut Berhu'dan özellik talebimiz yok, yakında fesih kararını duyuracağız dedi. Yeni Suriye'yi inşa edeceğiz alt başlığıyla. Teröristi Türkiye süreci Suriye'de de kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Halep'e bağlı Aynel Arap'ta görüştüğümüz Mahmut Berhu'dan özerk yönetim yapısı ortadan kalkacak. Ayrı devlet talebimiz yok. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde el ele yeni Suriye'yi inşa edeceğiz şeklindeki açıklamaları Türkiye'nin bugün manşetlerine yansıyan haber olmuş. Ve bakalım Türk Gün Gazetesi'ne. Türk Gün Gazetesi'nde ise velilere okul alışverişinde uyarı diyor. Merdiven altı ürünlere dikkat başlığıyla. Yeni eğitim öğretim yılı az kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi okul alışverişi telaşı sardı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kırtasiye ürünlerindeki tehlikelere karşı velileri uyardı. Çocukların sağlığı için merdiven altı ürünlerden uzak durulması çağrısı yaptı diyor. Velileri merdiven altı ürünlerden uzak durmaları için uyardı. Palandöken okul alışverişlerinde tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz esnaftan alınmalı. Çünkü birçok ürün bilindiği üzere taklit edilen markalardan oluşuyor dedi. Okulların alışveriş dayatmasına karşı velilerin isyan ettiğini belirten Palandöken, herkesin bir bütçesi var. Hangi ürünü nereden alacağına veliler karar vermeli şeklindeki açıklamaları bugün Türk Gün manşette yer alıyor. Ve bakalım şimdi Takvim Gazetesi'ne. Takvim Gazetesi ikinci 25 yılda hedef güçlü ekonomi, yüksek teknolojik küresel etki, Türkiye Takeoff başlığıyla yer vermiş. İkinci çeyrek asır için hazırlanan vizyon belgesinde hedef değişime yön veren Türkiye olarak belirlendi. Gelecek rotası ise üreten, yöneten, yön veren Türkiye olacak. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek yeni projeler için ilk adımlarda atılıyor. Türkiye'yi uçuracak hamlelerin en önemlilerinden birisi de yeni anayasa olacak diyor. AK Parti ikinci çeyrek asır için Türkiye'yi geleceğe taşıyacak hedefleri belirledi. Anayasadan teknolojiye kadar tüm projeler Türkiye'yi uçuracak diyor Takvim Gazetesi manşetinde. Yeni anayasa, siber vatan, üretim üssü, yeni nesil enerji, çağın teknolojisi ve kurucu aktör alt başlıklarıyla da bu hedefler sıralanıyor. Ve bakalım yeni asıra efendim. Yeni asırda ölümle yaşam arası 20 dakika başlığı var. Salihli'de gaz dolum tesisinde makine arızasından müdahale edildiği sırada korkunç bir patlama oldu. İş yeri sahibi ve ustabaşının feci şekilde can verdiği iki işçinin de ağır yaralandığı olay sonrası tesis saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Patlamanın mesaiye 20 dakika kala yaşanması ve 15 personelin henüz iş yerine gelmemesi ise can kaybının artmasını önledi diyor Yeni Asır manşetteki haberinde bugün. Ve efendim işte o haberle birlikte Manisa'nın Salihli ilçesindeki yaşanan o oksijen dolum tesisinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış sebebi henüz araştırılıyor. Haberimizde izleyelim.
4: Önce ard arda patlamalar oldu. Ardından alevler tesisi sardı. Olayda iki kişi öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. İşçilerin bir bölümü tesisi tahliye etti ama bazıları içeride mahsur kaldı.
5: İki kişinin de içeride kaldığına yönelik beşeri ifade var çevreden. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçırma ile ilgili tedbirler.
4: Yine kısa sürede çok sayıda ekip olay yerindeydi. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. Çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sırasında acı haber geldi. İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın tesiste büyük hasara yol açtı. Bölgede bulunan 3 otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Efendim, Diyarbakır'dan üzücü bir haberimiz var. Ne yazık ki Sur ilçesinde kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri başlatılırken mahalledeki hayvanlar aşılanıp sahipsiz kedi ve köpekler toplanmaya başladı.
4: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı.
6: Olayın hemen ardından köyde yaşayan insanlar aşı olmak için hastaneye başvurdu. Çok sayıda kişi Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne geldi.
7: Biz şu anda biz elimizden geleni biz de yapıyoruz, onlar da yapıyor. Abi hep biz buradayız şu anda, hastamız için biz burada bekliyoruz.
4: Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
7: Çocuğumuz şu anda entübedir. Köyde de dün iki ekip gelmiş. Her biri gelip birkaç tane toplamış da hala da köyde kediler de var, köpekler de var.
4: Bakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Sağlık ekipleri çocukla temas eden kişileri belirlemek için tarama çalışması yürütüyor.
1: Aydın'ın Söke ilçesinde 14 yıldır çözülemeyen faili meçhul cinayet dosyası nihayet aydınlatıldı. 2012'de kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Aynı yıl yol kenarında bulunan parçalanmış cansız bedenin de kadına ait olduğu DNA eşleşmesiyle belirlendi. Talihsiz kadının kimliğinin belirlenmesiyle katil zanlısı da yakalandı.
4: ...14 yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. Katil zanlısı koca çıktı. Aydın Milas Karayolu'nda 2012'de parçalanmış kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edilemedi. Dosya yıllar sonra yeniden açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.
8: İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülan'dan alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne ile oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı.
4: 14 yıllık faili meçhul soruşturması, DNA eşleşmesi ve yeni delillerle derinleştirildi. Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın olay günü cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.
8: Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
4: Böylece 14 yıllık korkunç cinayet DNA tespiti ve titiz bir çalışmayla aydınlatıldı.
1: E Efendim, İstanbul Bağcılar'da bir kafedeki silahlı saldırının arkasındaki sır perdesi masada bırakılan bir cam bardakla aralandı. Saldırı öncesi hedefini adım adım takip eden zanlının ondan fazla suç kaydı olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen firari saldırganı yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.
4: Saldırgan parmak izinden tespit edildi. Olay İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Bir kafede oturan Ramazan B. silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırı kameranın kör açısında kalınca polis saldırganın izini sürdü.
9: Saldırının yaşandığı olay Bağcılar Maslak Caddesi üzerindeki işte hemen bu kafe. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürdü ve o saldırganın masasındaki bardak üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve o bardağın üzerinde bir parmak izi tespit edildi. O parmak izi bu kafede çalışan bir garsona aitti ve o garson daha sonra saldırganı teşhis etti.
4: Garsonun ifadesiyle saldırganın 24 yaşındaki Ercan E.A. olduğu tespit edildi. Ondan fazla suç kaydı bulunan şahsın 29 yaşındaki Ramazan Bey'i önce izleyip sonra ateş ettiği belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları devam ederken yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Efendim, yurdun birçok noktasında yeni orman yangını çıktı. Balıkesir ve Manisa'daki orman yangınları söndürülürken Muğla ve Marmaris'te de alevlerle mücadele sürüyor.
1: Kaz Dağları eteklerinde başlayan yangın yerleşim bölgelerini sardı, bölge sakinleri büyük korku yaşadı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde yangın çıktı.
2: Edremit Kadıköy Mahallesi'nde arkamdan görünen bu alandan başladı. Önce otlar tutuştu. Arkasından ağaçlara sıçrayan o alevler daha sonra ise metruk, yani kullanılmayan bir inşaat binasına geldi. Ve oradaki alevler daha sonra çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Ve daha sonra ise rüzgarın hızıyla hemen karşıdaki alandan, zeytinlik alanlarına, oradan daha geniş bir alana sıçradı. Ve yangın saatlerce bu bölgede etkili oldu.
1: Alevlere 9 uçak ve 6 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
3: Ben şu an yangına yardım için geldim buraya. Buranay'dan geliyorum. Dediklerine göre yangın şu taraftan, Kadıköy'ün üstünden başlayıp şu an Araplar köyü var, o tarafa doğru gidiyor. Biz hepimiz burada arkadaşlar yangına yardım için geldik.
1: Yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca bölge sakinleri büyük korku yaşadı.
2: Alevler yerleşim alanına yakın noktalarda büyük bir mücadele durdurabildi. O yangına müdahale etmek için çevik kuvvet, tomaları, jandarma ve sivil vatandaşlar da can siper halde çalıştılar.
1: Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Dursun Bey ilçesinde de orman yangını vardı. Kurtlar Mahallesi mevkiinde yol kenarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
4: Bak, burada yukarı yol var mı? Bir onu öğrenelim şu alanlarda.
1: Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bilecik'ten geldi. Bakırköy beldesi Taşçı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen alevler kereste fabrikasının talaş deposuna sıçradı. Yangın fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü. Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
0: Balık avlamak için denize daldı. Bir daha haber alınamadı. Çanakkale Bolcuada'da kaybolan Uğur Savaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
5: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
1: Balık avlamak için girdiği denizden bir daha çıkamadı. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş, arkadaşıyla birlikte dalış yaptı. Zıpkınla balık avlamak isterken kayboldu.
2: Sulubahçe mevkiinden denize zıpkınla girdikten sonra kendisi haber alınamayan Uğur Savaş her yerde aranıyor. Havanın çok sert olduğu Bozcaada açıklarında sağ güvenlik ekipleri ve tüm ekipler...

0: Her türlü ihtimali değerlendirerek arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Aramalara 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç katıldı.
0: Uğur Savaş bir süre denize girdikten sonra son olarak işte buradaki kayalıklarda görülüyor. Daha sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Açıkta ve kıyıda her yerde arama çalışmaları yoğunlaştırdı. Yatay tarama, sonar cihazları, RAV cihazları, dalgıçlar, havadan helikopterler, karadan askerler adanın Kuzey Ege bölgesindeki Sulubahçe çevresinde Uğur Savaş'ı aramaya devam ediyor.
1: Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
2: Amatör değil tabii, yıllardan beri bu mereyi çok iyi bilen, hangi kayalıkta nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir derinlik olduğunu. Zaten bildiğim kadarıyla 5-6 metre derinlikten fazla bir dalış yapmıyordu. Yani çok şaşırdım öyle bir şey olmasına.

0: Efendim, Kocaeli'de 17 yaşındaki Aslı Kara'ya çarpan sürücü çevredekilerin uyarısına rağmen durmak yerine genç kızın üzerinden geçerek kaçtı. Kazadan bir gün sonra teslim olan sürücü tutuklandı. Ağır yaralanan Aslı Kara'nın ailesi o sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyor.
1: Önce bir çocuğa çarpıp onu fırlatıyor. Sonra kardeşimi arabanın altına alıyor.
0: 17 yaşındaki genç kıza çarptı, durmak yerine kaçtı.
2: Kaçıyor, durmak istemiyor.
0: Kaza 10 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da meydana geldi. Otomobiliyle Aydınlar Caddesi'nde seyir halindeki Sertaç Demir önce bir çocuğa ardından da işten evine dönen Aslı Kara'ya çarptı.
1: Çocuk hemen kalkıp arabaya vuruyor ki hani kardeşimi altından alabilmek için ama çocuk süratle ikinci kez kardeşim üzerinden geçiyor.
2: Sağa çek! Bak adam bir daha kaza yapacak.
0: Mahalleli kaza yerinden kaçan sürücüyü böyle kovaladı. Ağır yaralanan genç kızsa hemen hastaneye kaldırıldı.
1: Ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor. Birinci çarpmasıyla kaza demem diyebilirdik ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor. Bu bizim için cinayete teşebbüs.
0: Ertesi gün teslim olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.
1: O çocuk alkollüydü. Şahitlerimiz de var ve buna rağmen çocuk bir gün sonra teslim oluyor. Nedeni de şu, alkolün etkisi geçsin diye.
0: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Aslı Kara'nın ailesinin talebi sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanması.
1: Tek istediğim çocuğun cinayetten yargılanması ve çocuğun ağır bir şekilde ceza alması.
0: Efendim, Şanlıurfa'da bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürdü. Ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret saydı. Önünü kestiler, acımasızca saldırdılar. Kafasına 8 dikiş atılan, burnu kırılan o sürücü canını bir markete sığınarak zor kurtardı.
3: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
4: Yavaş gittiğim için darp edildim.
3: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
4: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
3: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
4: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
3: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
0: Efendim, geleceğin mucitleri.

0: Bilim adamları ve mühendisleri yetişiyor. Kayseri Koca Sinan İnovasyon Merkezi kapılarını meraklı miniklere ve genç zihinlere açtı. Çocuklar burada sadece teorik dersler almıyor. Kodlamadan robotiğe, astronomiden uzay ve havacılığa kadar pek çok alanda geleceğin teknolojisini bizzat tasarlayarak öğreniyor.
1: Kimi kod yazıyor, kimi robot tasarlıyor. Kimi ise uzayın bilinmeyenlerini keşfediyor. Çocuklarla gençler Kayseri Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde bilim ve teknoloji ile buluşuyor.
2: Geleceğin mühendisleri ilk adımlarını bu atölyelerde atıyor. Öğrenciler önce hayal ediyor, ardından tasarlıyor ve yazdıkları kodlarla projelerini harekete geçiriyor.
3: Başta astronomi, sanal gerçeklik, 3D yazıcılık, robotik kodlama ve İHA havacılık eğitimimiz burada verilmiş oluyor.
1: İlkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarından öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.
4: Burada çocuklarımızla beraber eğitimler veriyoruz ve bu eğitimler sonucunda projelerde yer alıyoruz. Bu projelerimizde SUAS gibi, TÜBİTAK, Teknofest gibi yarışmalara gidiyoruz öğrencilerimizle.
2: Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde sadece hazır bilgi ezberlenmiyor. Her fikir adım adım projeye dönüştürülüyor. Devreler kuruluyor, yazılımlar hazırlanıyor ve tasarımlar defalarca test ediliyor.
5: Sınıflarda sadece teorik bilgiye odaklı kalmak istemiyoruz. Öğrencilerimize somuttan soyuta o bilgileri aktarmak istiyoruz.
4: Burada bir İHA'yı sıfırdan nasıl tasarlayıp nasıl üreteceklerine ve ürettikleri İHA'yı nasıl uçuracaklarına ve nasıl daha verimli hale getirebileceklerine kadar her şeyi öğreniyorlar.
1: İnovasyon merkezinde öğrencilere sanal gerçeklik deneyimi de yaşatılıyor.
6: Öğrencilerimizin gerçek ortamdan sanal ortama geçişlerini sağlıyoruz. 100 kilometrelerce uzaklardaki ulaşamadıkları gezegenlere gitmelerini sağlıyoruz.
1: Merkez yalnızca Türk öğrencileri değil, yurt dışından gelen yabancı akranlarını da ağırlıyor.
7: Türkiye Romanya'ya ders verdi ve bununla kalmaktan ziyade Fransa ve Macaristan'daki öğrencilere de eğitim verdi.
0: Dünya rekorları kırdığı olimpiyatlarda bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu 20 yılı aşkın spor kariyerini İstanbul'daki Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk sporunun adını altın harflerle yazdıran şampiyon atletinin ismi başarılarının anısına bir spor tesisine verilecek.
8: Tahtanda tarih yazılıyor. Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
9: Modern pentatlon koşu, yüzme, atış, eskrim ve engel parkurundan oluşan 5 farklı disiplinde yarıştığımız ama tek bir madalyayla sonuçlanan olimpik bir branş.
10: Maşallah.
9: Teşekkür ederiz.
11: O modern pentatlonda Türkiye'ye tarihi başarılar kazandırdı. Dünya rekorları kırdı, olimpiyatlarda yarıştı.
9: Sayın Cumhurbaşkanı merhabalar. Ben İlke Özyüksel Mihrioğlu. Modern pentatlon olimpik sporcusuyum.
11: Şimdi ise 20 yılı aşkın emeğinin ardından elde ettiği tarihi başarının adı tesiste yaşayacak. Modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu, çocuk yaşta başladığı bu zorlu branşta Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil etti. Ve İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.
9: Benim hep hayalini kurduğum bir başarıydı bu. Yani 20 yılı aşkın süredir sporun içindeyim. 20 yıldır da modern pentatlon yapıyorum.
11: Avrupa'da madalyaları vardı. Ancak bu kez kürsünün en üst basamağındaydı.
8: Şampiyonu İlke Özyüksel.
9: İlk dünya şampiyonluğumu 9 yaşında 20 yıl önce almıştım. İlk Büyükler Avrupa şampiyonluğumu da bu sene aldım.
11: İşte o tarihi şampiyonluğun ardından İlke için bir başka sürpriz geldi.
12: Buradan da sizlere duyurmak istiyorum. En kısa sürede bakanlığımızda yapacağımız yazışmalar neticesinde bu tesisin ismini İlke Özyüksel Mihrioğlu tesisi yapacağız. Bu tesisin isminin sonsuza kadar burada kalmasını biz de istiyoruz.
11: Üstelik İlke'nin hedefleri burada bitmiyor.
9: Önümüzde bir dünya şampiyonası var ve asıl hedefimiz gelecek sene yapılacak olan Avrupa oyunları, kota yarışması, tabii ki ardından da Los Angeles Olimpiyat oyunları olacak.
13: Son 6 saniye kala İlke. İlke, evet. Teşekkürler İlke.
0: Efendim çocuklar hem sanal dünyada hem de sokakta oyun oynarken akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Güvenli alanları her geçen gün daralan miniklerin psikolojisi bu durumdan nasıl etkileniyor? Uzmanlar ebeveynlere hangi kritik uyarılarda bulunuyor? Cevabı özel dosya haberimizde.

0: çocuk seslerinin yankılanmadığı sokaklar, sessizliğe sallanan salıncaklar ve çareyi sanal dünyada bulan çocuklar ne sokakta oynayabiliyorlar ne de ekranı aşabiliyorlar.
1: Ben sokağıma bile çıkaramıyorum çocuğumu. Hep evde benim çocuğum.
2: Top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
3: Bir tane abla kızıyor.
4: Çok ses çıkarmayın, vurun beni diye arabalara.
0: Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde, hep evin içinde.
5: Çocuklar bahçeye çıkıyor mesela. Ses yapıyorlar diye azar işitiyoruz.
6: Biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz.
7: Başlarında aile olmalı.
8: Hani cezai işlem uygulanması lazım bazı şeylerde.
0: Çocukların oyun alanları giderek daralıyor. Sokakta oynayan çocuklar kimi zaman gürültü şikayetiyle karşılaşıyor, kimi zaman da güvenlik sebebiyle aileleri tarafından dışarı çıkarılmıyor. Çocuklar için de tek bir alternatif kalıyor, o da ekranlar. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Ancak sanal dünyada da çocukları bekleyen büyük tehlikeler bulunuyor.
9: Sokaktaki oyunların dijital oyuna göre daha kıymetli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü gerçeklikle temasları çok daha fazla.
10: Dijital dünyadaki tehlikeler çocuğun sokaktaki yaşayabileceği tehlikeler kadar fazla diyebiliriz. Hatta yeri geldiğinde daha fazla olabiliyor.
11: Yani biz şu an tatildeyiz mesela ama sürekli bir tablet, televizyon. Bahçeye çıkıyoruz, ses yapsalar şikayetçi oluyorlar belli yaş grupları.
12: Yaşlı amca var, o bazen kızabiliyor.
0: Ne söylüyor?
12: Yani bazen çok ses çıkartınca kızıyor.
11: Tek başına bırakamıyoruz çocukları. Ben mesela sürekli yanındayım çocuğumun. Hani olur da biri bir şey yapar, biri bir şey söyler diye. Tehdit altındayız sürekli yani.
0: Gerçekten de çocukların oyun alanı daralıyor. Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde, hep evin içinde.
11: Yani hep evde. Ben bir yere götürürsem götürüyorum. Onun dışında hep evde benim çocuğum.
0: Çocukların hani dışarıda olması gerekiyor aslında. Bir enerjilerini atması gerekiyor. Sahipsiz bırakamıyoruz. Bu duramıyor, bu da park istiyor. Onu burada bırakamıyorum. Çünkü biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz. Niye ses çıkarıyor, niye şey yapıyorlar, çocuklara bağırıyorlar, çağırıyorlar.
5: Bir ara kendini eve hapsetti. Oğlum hiç çıkmak istemedi. Ekran karşısında kendini daha güvende hissediyor.
2: Nerede oynayacak bu çocuklar? Günah yani.
8: Yani biz bile ne yapacağımızı bilmiyorum. İki tane oğlum var. Onlarla nasıl vakit geçireceğimizi bilemiyoruz.
0: Sokakta oynayan çocuklara öyle tepkiler gösteriliyor ki darp ve şiddet içeriyor.
4: Tek bize değil de arkadaşlarımıza da diyorlar böyle çok ses çıkarmayın, vurun deyin diye arabalara.
3: Bir tane abla kızıyor ama yani çok da vurmuyoruz ama bazen de hak etmiş oluyoruz.
0: Çok mu gürültü yapıyorsunuz?
3: Yani orta derece.
0: Aynı durum sanal dünyada da geçerli. Çetelere katılıyorlar, cinayet işliyorlar. Çocuklar ne sokağa sığıyor ne de ekrana.
9: Parklar dışarısı çocukların aynı zamanda oyun alanı. Sadece araba park etme alanı değiller. Teşvik eden de bir yerde olmalılar ama tabii ki bir gözetim ve denetleme altında.
0: Peki evde ne oynuyorsun?
4: Ben telefon, abimin telefonla oynuyorum.
3: Tablet oynuyorum daha çok. Bazen de abimle evde maç yapıyoruz. Bence sokakta oynamak daha zevkli.
13: Evde oynamayı daha çok seviyorum.
14: Evde.
0: Ne oynuyorsun evde?
14: Telefon.
4: Sokakta.
0: Ne oynuyorsun sokakta?
4: Yani futbol falan, ebelemece, bilmem ne.
14: Yerden yüksek, ebelemece.
4: Telefon oynuyorum ama bilgisayarım olmadığı için oynamıyorum.
10: Suç örgütlerine, çetelerine bu gibi gruplardan çocuklar çekilebiliyor. Ailesinden uzaklaşan kişiler buradan direkt olarak tespit edilip kendi çetelerine duygusal yakınlık kurularak çekiliyor. Ne gibi kardeşim deniliyor, yeğenim deniliyor veya daha farklı şekilde yaklaşarak çocuklar kendi tarafına çekilebiliyor.
2: Çocuğum her yerden kovalıyorlardı. Yukarıya gidiyordu, ne geldiniz?
8: Hepsi eve hapsolmuş gibi, internet bağımlılığı. Bu tarzdan hani bunun önüne geçmek için ne yapılır bilmiyorum.
15: Bazı büyükler artık bir yaştan sonra tahammül edemedikleri için çocukları, hani kendi torunları bile olsa tahammül edemiyorlar.
0: Benim oğlum daha 5 yaşında değil. Büyük çocuklar kötü kelimeler söylüyor. Yani ben ortada kalıyorum. Ona kızamıyorum, benimkini çekiyorum. Orta yolu bulmaya çalışıyorum.
2: Gürültü, top atıyorlar, borulara geliyormuş, telefon kablolarına geliyormuş. Öyle işte sorunlar oluyor çok sokakta yani. Sokaklar top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
15: Zaman

0: Çocuğumuz bize yaşadığı problemi gönül rahatlığıyla anlatabilmeli.
1: Yani gözetim altında olması lazım çocukların. Zaten hani ben eline veriyorum telefonu, al izle. Artık öyle bir dünya yok yani. Çünkü biliyorsunuz sizden günümüzde birçok şiddet falan maruz kalıyor çocuklar yani. Gerek okulda gerekse başka bir çevrede mutlaka bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz artık. O yüzden bence sadece çocuğa bırakılmamalı. Ebeveynlerin kontrolü altında olmalı.
2: Ama evde de yani bir saat falan fazla değil. Bir saat telefonumdan onu da ne izlediğine bakarak izletiyorum.
0: Çocuğumuza herkes mesaj atabilir. Maalesef kişisel verilerimiz internetin her yerinde ve bu bilgiler başkalarının eline geçebilir. Sanki yakınıymış gibi mesaj atabilirler. İkinci olarak da mesajlaştığı kişilere kişisel bilgilerini vermemeli. Çok fazla internette sahte hesaplar var. Sahte hesaplar olabileceğini de öğretmeliyiz. Çünkü sahte hesaplar üzerine erişilen çocuklar daha sonra istediği şekilde yöneltilebiliyor. Ve olay daha sonra maalesef tehdit ve şantaja yönelebiliyor.

0: FM Ajansı hafta sonundayız. Saatlerimiz artık 7'ye ulaşmak üzere. Televizyonu ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın, mutlu pazarlar dileyelim ve gündemin sıcak gelişmeleriyle devam edelim. Ali Ankuriş suç örgütüne ilişkin dosyanın önemli detaylarına Sabah gazetesinden Halit Turan ulaştı. Kuriş'in yapı içerisinde Mehdi olarak görüldüğü ve buna insanların inandırılması için isminin ve doğum tarihinin değiştirildiği öğrenildi. FETÖ benzeri iletişim tercihleri de dikkat çekti.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Dini bir cemaati para aklama merkezine dönüştürdü. Tabana kendini Mesih olarak gösterdi. Yakalanacağını anlayınca örgütün merkezini Almanya'ya taşıdı.
3: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
2: Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, inkar cihattır talimatı ve Alihan Kuriş'in Mehdi iddiası savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının detaylarına Sabah gazetesi haber müdürü Halit Turan ulaştı.
4: Örgütün gizli haberleşme yöntemleri.
2: Alihan Kuriş'in liderliğindeki Kuriş örgütünün FETÖ benzeri gizli yapılanması ve devlet organlarını devre dışı bırakmayı hedefleyen karanlık yöntemleri savcılık evraklarıyla gözler önüne serildi.
4: FETÖ'de Baylok uygulaması varsa Alihan Kuriş suç örgütünde de örgütün kapalı devre internet tabanlı bir internet uygulaması üzerinden örgütün tepe yönetimi tarafından birbirleriyle haberleştiği, haberleşmeleri bu şekilde sağladıkları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca bu örgüt yapılanmasının, suç örgütü yapılanmasının iller arasındaki haberleşmeyi de ulaklar aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Ulaklar ne yapıyor? Bir ilden bir ile örgütsel bir konuda bilgi gönderilecekse WhatsApp, Facebook ya da internet tabanlı uygulamalar, telefonlar kullanılmadan ulaklar aracılığıyla iletiyor.
2: Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının gizliliğe had safhada önem vererek devlete karşı paralel bir sistem kurduğu tespit edildi.
4: Örgütün şöyle bir talimatı var. Bir ulak aynı ile iki kez gitmeyecek. Ve ulaklar aynı araçları kullanmayacak. Bunu da neden yapıyorlar? Şunun için herhangi bir istihbarat takibinde polis takibine yakalanmaması için, yani ulakların sürekli aynı kişilerin iller arasındaki trafiğinin tespit edilmemesi için suç örgütünün başvurduğu yöntemlerden en dikkat çekenlerinden birisi de bu.
2: 1959 yılında hayatını kaybeden Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde faaliyetlerine başlayan ve günümüzde liderliğini Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun oğlu olan Alihan Kuriş'in yönettiği yapılanmanın Kuriş döneminde büyük bir dönüşüme girdiği belirlendi. Savcılık evrakına göre Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesiyle birlikte örgütte gizlilik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

0: Alihan Kuriş'in ismi ve doğum tarihiyle ilgili ciddi tespitler var. Alihan Kuriş tam ismini 3 kez değiştirmiş ve doğum tarihini de normalde 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen Hicri takvim 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 olarak tabanına bu şekilde lanse etmiş. Bunu neden yapmış? Alihan Kuriş kendisini yapılanma içerisinde Mehdi olarak ilan ediyor ve Peygamber Efendimizle sürekli istişareler yaptığını, görüşmeler yaptığını belirtiyor ve alınan kararların hiçbir şekilde bu yapılanma tarafından sorgulanmamasını sağlıyor. Bu da soruşturma kapsamında emniyetin ve istihbaratın elde ettiği bilgiler arasında yer alıyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.
1: Kuriş'in resmi kayıtlarda Erhan Faruk olan adını 1989 yılında önce Ali Erhan, 2006 yılındaysa Alihan olarak değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının Alihan Kuriş'in kararlarını Peygamber Efendimiz'le görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.
2: Yeni nesil suç örgütlerine darbeler peş peşe iniyor. Yurt içindeki çete üyeleri tek tek yakalanıyor. Yurt dışındaki liderleri de kaçacak delik bulamıyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtulmuş, geniş güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getirildi. Üstelik iade edilmemek için bindiği uçakta bomba ihbarı bile yaptı ama o hain plan adaletten kaçmasına yetmedi.
3: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe indirildi. Yurt dışına kaçan liderler bir bir Türk adaletine teslim edildi. Türkiye'ye iade edilen son isim suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'tu. Kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı. Ancak yakalama yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç uzun bekleyişin ardından onaylandı. Serkan Kurtuluş, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı liderliğinde Interpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonları yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş iadesinin engellenmesi için son çare uçakta bomba var dedi. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Uzun bir yolculuğun ardından çete lideri İstanbul'da ekiplere teslim edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Arka arkaya yapılan başarılı operasyonların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Efendim FETÖ ile mücadelede firarilere geçit verilmiyor. Tam 10 yıldır her yerde aranan örgütün sözde Nevşehir Kadınlar İl İmamı Fatma Işık Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne sınırında yakalandı. Işık sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
1: Kaçmak için hazırlık yapıyordu. 10 yıllık firar sınırda sona erdi. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı'ydı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Aşık 10 yıldır aranıyordu. Firari FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gündüz

0: öğretmenlik yaptığı, geceleri ise Nevşehir Adliyesi personeline talimat gönderdiği belirlendi. Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları da tek tek fişlediği, gizli belgeleri sızdırdığı da ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı Aşık'ın yerinin tespit edilmesi ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Fatma Aşık Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı. FETÖ'cü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın da devam ettiği bildirildi.
1: Efendim, futbolun birleştirici gücü, dostluk ve kardeşlik diyoruz ama Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde öyle bir tablo yaşandı ki adeta insanlığımızdan utandık. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maça giden küçücük bir çocuk sırf üzerindeki Fenerbahçe forması yüzünden çirkin bir baskının hedefi oldu. Bir zorbanın tehditleriyle o minik taraftarın forması çıkarıldı. Görüntülerin infiale yol açması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla harekete geçti. Sözde Gençler Birliği taraftarı hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Yeşil sahada heyecan, tribünde ise skandal bir görüntü vardı. Ankara Eryaman Stadı'ndaki Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması spora ve centilmenliğe yakışmayan bir zorbalığa sahne oldu. Hedef tahtasındaki ise sadece 3-4 yaşlarındaki bir çocuktu. Babasıyla birlikte maçı izlemek için Gençler Birliği tribünündeki yerini alan minik bir taraftarın üzerinde gönül verdiği Fenerbahçe'nin forması vardı. Hazımsız bir Gençler Birliği taraftarı minik Fenerbahçeli'ye sert tepki gösterdi, psikolojik baskıda bulundu. Baba oğlunu korumaya çalışsa da çaresiz kaldı. Araya tribündeki asayişi sağlamakla görevli Yunus timinden bir komiser yardımcısı girdi. Ağlamaklı gözlerle olan biteni anlamaya çalışan minik taraftarı kucağına alarak zorbanın yanından uzaklaştırdı. O da yetmedi, tribündeki gerginliğin sona ermesi için minik kanaryanın forması çıkarıldı. Sosyal medyada yayımlanan o görüntülere çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir çocuğun yüzündeki tebessümü ve futbol sevgisini çalan sözde Gençler Birliği taraftarı hakkında gözaltı kararı çıkardı.
1: Ve bu arada Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadelenin 13. dakikasında Talişka'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 25 dakika sonra Gençler Birliği Tonya ile bulduğu golle skorda dengeyi sağladı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde başkent ekibinde Oğulcan sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Efendim, Hürriyet gazetesine bakacağız. Bakalım bugün Hürriyet'te hangi başlıklar yer alıyor? Şöyle bir sürü manşetlere baktığımızda bir spor haberi var. Salahlı fırtına berabere kaldı diyor. Trabzonspor'un büyük transferi Muhammed Salah ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında son yarım saatte sahadaydı. Mısırlı futbolcunun bordo mavili formayla ilk resmi maçında iki şutu out'a gitti. Sahadan iki takım birer puanla ayrıldı diyor. Manşette ise tırnak makaslı işkenceye ödül gibi ceza, bu vahşete iyi hal indirimi. Kararın gerekçesinde 12 Ocak'ta gerçekleşen olayda taraflar arasındaki tartışmanın sanık Yasin Çakmak'ın evde bulduğu hatsız telefon üzerine başladığı belirtildi. Yasin Çakmak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirtirken, Fatma Çakmak boşanma konusunu tartışırken darp edildiğini ve yüzünü

0: kesildiğini anlattı. Biriyle mesajlaştığı iddialarını ise reddetti. Mahkeme Yasin Çakmak'ın "istersem öldürebilirdim" savunması ve yaralama eylemine son vermesini dikkate alarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Onu da haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 aya düşürdü. Kadına karşı tehdit suçundan da beraatine hükmetti, tahliye etti. Fatma Çakmak ise eşini elinden yaralamaktan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Kararda olayda kullanılan tırnak makası silah sayılmadığı, yaralama eyleminin Fatma'nın yüzüne yönelik olduğu ifade edildi diyor. Bu vahşete ihlal indirimi başlığıyla Hürriyet manşette bu habere yer vermiş. Bir sağlık haberi var. C vitamini kansere karşı Truva atı diyor. Biliyoruz ki C vitamini soğuk algınlığına karşı sadece hücreleri koruyan bir kalkan değil, damardan yüksek dozlarda uygulandığında kanser hücrelerini seçici olarak hedef alan stratejik bir prooksidan güce sahip. Bu strateji tam bir Truva atı operasyonu gibi işliyor diyor C vitamini kansere karşı Truva atı başlığıyla. Ve Macron'dan bir haber var. Ülkesi yanıyor, o jet ski de. Ülkesi orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde jet ski yapması büyük tepki çekti. Muhalefet binlerce kişi tahliye edilirken tatil yapan Macron'u halktan kopuk olmakla suçladı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dijital yayın devlerine ceza yağdırdı. İhlalli içerikleri katalogdan çıkarttı. Ancak milyarlarca dolarlık cirolara hükmeden küresel dijital platformlara kesilen ceza miktarı sadece 250 bin lirada kaldı. Adeta çerez parası niteliğindeki bu ceza çifte standart ve göstermelik denetim tartışmalarının fitilini ateşledi.
1: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
2: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
1: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
2: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler, dijital medya platformlarıyla eşgüdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar, bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
0: Efendim, kiralık ev arayanlara bir şok daha. Ev sahipleri artık sadece gelire değil, sosyal medyadaki yaşam tarzına da bakıyor. Hesabı gizli olana ev yok, paylaşımları beğenilmeyen kapıdan dönüyor.
3: Ya ben Instagram kullanmıyorsam, ya durumum benim ortadaysa.
4: Maaş bordrosu, Findex raporu, kefil derken listeye şimdi sosyal medyada girdi. Daire kiralamak vize almaktan daha zor hale geldi. Çünkü ev sahipleri kiracı seçerken sosyal medya hesaplarını da incelemeye başladı.
5: Kiralık ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ev sahipleri kiracı seçerken oldukça seçici davranıyor. Daha önce kiracıdan maaş bordrosu isteyen ev sahibi örnekleri vardı. Ancak bu kez ev sahipleri kiracılarının sosyal medya hesaplarını inceliyor.
6: Nerelere gitmiş, hangi yerlerde yemek yemiş, hangi tatillere gitmiş, gelir durumunu belirlemiş. dinlemek için ve yaşantısını gözlemlemek için Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da kiracıların mercek altına aldı.
7: Ben de ev sahibiyim. Hani kiracıya biraz düşünmek gerekiyor.
8: Bakar mısın Instagram hesabına kiracı?
7: Bakmadım da bakmadım.
8: Hangi mekanlara gidiyor diye?
7: Ya ona bakabilirim.
8: Bak sen de bakar.
7: Tamam. Yani ona bakabilirim.
9: Ben buradan Antalya'dan geldim buraya. Benim sosyal medya hesabıma bakıp diyecekken işte bu adamda para var. İstanbul'da gezmeye gitmiş.
8: Ev sahipleri kiracıların sosyal medya hesabına bakarken evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, çalışma düzenleri, hatta kalabalık organizasyonda bulunup bulunmadıklarını da inceliyor.
4: Kiracıların sadece ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştıkları da sorgulanıyor.
6: Artık yediği yemeğe kadar mülk sahipleri kiracıların biliyor.
10: Bence mantıklı yani bakmak, ben olsam bakardım.
3: Ben neyi kime ne ispat edeceğim ya? Böyle bir durum var mı?
0: Efendim, ikinci el otomobil piyasasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Sıfır kilometre araçlarda peş peşe başlatılan cazip kredi ve takas kampanyaları ikinci el pazarlarında durgunluğu daha da derinleştirdi. Peki piyasalardaki bu durgunluk alıcı için bir fırsat mı? Yoksa araç fiyatları yeniden tırmanışa geçecek mi? Şu an ikinci el araç alınır mı?
11: Aslında son dönemlerde ikinci el piyasasında sektörde bir değişim oldu. Kontrolsüz yükselişten daha dengeli, daha stabil halde ikinci el piyasası o duruma geçmiş durumda.
2: İkinci el otomobil pazarında satışlar düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim.
11: Yükselişler durdu açıkçası. Eski piyasanın ikinci el durumu eskisi gibi değil, yükseliş yok. Şu anda alıcının daha kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz ikinci elde.
2: Otomobil sektöründe hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Son 6 ayda otomobil satışlarında büyük düşüş yaşandı.
11: Son durumlara bakarsak Haziran ayının 2026 Haziran ayında 306 bin adet yaklaşık araç ilana çıkmış ve bunların 160 bin adedi satılmış. Aslında piyasada bir hareketlilik söz konusu. Ama baktığımız zaman araçların satış durumunda yani daha çok sektörde araç satmak isteyenlerin satabildiği dönem yaşıyoruz yani aslında.
12: İkinci el satışlardaki durgunluk sebeplerinden bir tanesi ise sarı ilanlar. Vatandaşlar ikinci el araçlarını satmak için sarı ilanlara koyuyorlar. Ancak koymadan önce sıfır otomobil fiyatlarına bakıyorlar ve işte kendi aralarında o fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına göre sarı ilanlara koyuyorlar. Hal böyle olunca da araçlardaki durgunluk artıyor.
2: Otomotiv uzmanı Zafer Yaşa, araç satmak isteyenlerin ilan fiyatlarını değil, araçların reel piyasa değerini dikkate alarak fiyat belirlemesi gerektiğini vurguladı.
11: Yani sıfır araçlar kampanyası şöyle dediğim gibi demin ilan fiyatlarıyla alakalı aslında. Aracını satmak isteyen insanlar aracını satabiliyor şu anda. Şimdi ilan fiyatlarına bakıp araç satmak isteyenler şu an araç satamıyor çok açıkçası. Gerçekten reel fiyatlar olması gerekiyor. Yani vatandaşlarımız ilanlardan çok aracın gerçek reel fiyatını kale alarak satışa sunarlarsa şu an araç satışları var. İşte Haziran verilerini gördüğümüz gibi 300 bin adetten yaklaşık 160 bin adeti satılmış durumda.
12: Bu yılki Haziran'da.
11: Tabii 2026 Haziran ayından bahsediyoruz. Yani ikinci el piyasası bu durumda. Şu anda dediğim gibi aslında hareketlilik var. Ama araç satmak isteyenlerin zamanı, araç satmak isteyen insanların reel fiyatta olan fiyatlarda satılabiliyor. Sıfır araçların çok değiştireceğini düşünmüyorum.
0: Efendim, altın piyasasında adeta bir hız treni yaşanıyor. Bir iniyor bir çıkıyor. Grafikteki sert dalgalanmalar hem yatırımcının hem de vatandaşın kafasını karıştırıyor. Peki kuyumcudaki ve ekrandaki bu belirsizlik ne kadar daha sürecek? Altın fiyatlarında yeniden ne zaman yukarı dönecek? Piyasanın nabzını tuttuk, uzmanına sorduk.
13: Altın bir iniyor bir çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
14: Altında hareketli haftaları geride bırakıyoruz. Uzmanlar ise yatırımcıları uyarıyor. Öyle ki eğer ki bir altın borcunuz yoksa altınları bozdurmamanız noktasında önemli uyarılar varken, eğer ki bir düğün yapacak ve altın bozdurmanız gerekiyor ise bunu yapmanın tam vakti. Öyle ki yıl sonuna doğru altındaki yükseliş hareketliliği bugüne nazaran çok daha fazla olabilir.
13: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin

0: önemli değerlendirmelerde bulundu.
1: Altın 2 haftalık yükseliş trendini kâr satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4376 dolar seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 4450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2 haftalık bir yükseliş serisi vardı. Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4350, eğer kâr satışları devam ederse 4250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yine hafta sonuna girdik. Trump'ın açıklamaları, Amerika-İran gerilimi burada önemli bir etkiye neden olacaktır. 4250 dolar da gerileyebilir veya 4350 dolar seviyesinden tekrar yukarı yönde hareketlerine devam edebilir.
0: Peki altın piyasasında beklentin ne yönde?
1: Ons altın tarafında yükselişler olunca gram altın tarafında da yansıdı. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasında 6706 lira seviyesinde, 6500-7000 lira aralığında yerleşti. Burada gram altın tarafında yine 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için. Yine ons altın tarafındaki hareketler yakından takip edecek, ancak yine ons altın biraz daha 4500-4600 denemesini yapabilir diye düşünüyoruz. Bu taraftaki dalgalanma önümüzdeki haftada devam edecektir.
0: İslam Memiş altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
1: Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali çok bekleniyordu ama son verilerden sonra biraz daha pas geçme olasılığı güçlendi. Yine ons altın tarafında 4600 denemesini bekliyoruz ve yılın son çeyreğinde ve yılın son aylarında yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için nakide ihtiyacı olmayanlar beklemedi. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bugüne kadar yaşanan düşüşleri değerlendirememişse yine fırsatlar çok da kaçmadı.
2: Efendim akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Bakalım akşamda bugün hangi haberler yer alıyor? 500 bin kişi üniversiteye dönüş müjdesi diyor bu haber YÖK Başkanı'ndan. YÖK Başkanı Profesör Erol Özvar yeni düzenlemenin en kapsamlı af olduğunu söyledi. Daha önceki aflardan yararlananlar da bu aftan istifade edebilecek. Yaklaşık 500 000 öğrenci başvurabilecek üniversiteler çalışmalarına başladı diyor. Bir de sürmanşette Palamut'ta bolluk var haberi var. Sezonun İlk palamutlarının 100 ila 200'den satışa sunan balıkçılar bu yıl denizde bereket yaşanacak dedi diyor. Manşette ise cemaati zimmete geçirmişler başlığı var. Arihan Kuruş örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Kuruş ve ailesi üzerine kayıtlı 5 kentte 191 taşınmaz olduğu belirlendi. Bir evdeki gizli bölmede yakalanan Alihan Kuruş'un üzerine kayıtlı 14, annesi Ayşe Gülderen Kuruş'un 138, vefat eden babası Mahmut Sabri Kuruş'un 26, kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un 13 taşınmaz olduğu tespit edildi. Kayıtlara göre İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Bolu'da bulunan mülklerin çoğunun kentlerin en değerli lokasyonlarında olması dikkati çekti. Bazı mülklerin üzerinde özel eğitim kurumları bulunduğu anlaşıldı. İmha edilen binlerce evrak bulundu diyor. Ümraniye'de örgüte ait bir adreste imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen çuvallar dolusu belgeye de polis ekipleri el koydu. Ve hemen altında katil Gazze'yi böyle yok etti diyor fotoğraflarla 2023 ve 2026 yıllarına ait Gazze'den fotoğraflar yer alıyor. Görüntüler soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze'nin yerle bir olduğunu gözler önüne sererken 3 yıldır devam eden saldırılarda can kaybı 73.391'e, yaralı sayısı ise 174.280'e yükseldi. Enkaz altında da binlerce cenazenin olduğu tahmin edilirken katil ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor. 10 ayda yaklaşık 1262 kişi öldü, 4168 kişi de yaralandı diyor. Ve efendim işte o İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de Türk kızlayı yaraları sarmak için sahada amansız bir mücadele veriyor. Sadece açlık ve susuzlukla değil, hayatını kaybeden ya da sakat kalan binlerce insanın acısıyla da savaşan Kızılay bu kez bölgedeki siviller için hayati bir projeyi hayata geçirdi. Saldırılarda uzuvlarını kaybeden Gazze'liler için protez ve ortez desteği başladı. Günlük sıcak yemek ve temiz su sevkiyatıyla da bölgenin can damarı oldu.
3: الهلال Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayat

0: hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türk Kızılay, İsrail saldırılarında engelli kalan Gazze'lere sahip çıktı. Protez destek projesi başlatıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen bombardımanını sürdürüyor. Şiddetli saldırılarda yaralanan binlerce masum Gazze'li ise uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı. Türk Kızılay'da bu Gazze'lilerin hareket kabiliyetine kavuşabilmesi için Protez Ortez destek projesini başlattı. Projenin Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilk yararlanıcısı 2024'te gerçekleştirilen bombardımanda sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Uday Abu Verdi oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından hazırlanan dizaltı protezi Abu Verdi'ye başarıyla uygulandı.
0: Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum. Ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türk Kızılay bu projenin yanı sıra aynı zamanda farklı alanlarda insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başlandı. Kızılay ayrıca Gazze'de kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
2: Efendim, dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. ABD Başkanı Donald Trump petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dan cevap gecikmedi. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle buraya alabilirsiniz açıklamasıyla misilleme sinyali verdi.
3: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağa ilan edeceğini duyurdu.
3: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağa ilan edeceğim.
4: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
3: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
4: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
3: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
4: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
2: Ve işte Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. İran, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu iddia etti. Pilotların derhal serbest bırakılmasını isteyen Tahran yönetimi, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne de devreye girme çağrısında bulundu.
1: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
5: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
1: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest

0: bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
1: Ve efendim Yeni Şafak'a bakacağız. Bakalım Yeni Şafak'ta bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir sürü manşetlere baktığımızda uyku hata yaşayan hastalarla ilgili bir sağlık haberi var. Beyni uyanık tutan ilaç beklentileri tetikledi diyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi uyku atakları yaşayan hastalarda beynin doğal uyanıklık sistemini doğrudan harekete geçiren ilk ilaca onay verdi. Büyük heyecana yol açan ilaç uzmanlara göre bir uyku bozukluğu tedavisinden daha fazlasının habercisi olabilir diyor. Manşette mücadelemiz göçmenle değil kaçakçıyla bu sözler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ait. Düzensiz göçle mücadeleyi anlatırken Türkiye'nin kırmızı çizgilerini de net bir şekilde çizdi. Mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına hedef alıyoruz dedi. Çiftçi geçici koruma statüsü ve Suriyelilerin dönüşüyle ilgili şunları söyledi. Şartlar değişiyorsa statü değişir ancak her adım hukukla ve insan onuruyla atılır. Zorla gönderme yok. Süresiz belirsizlik de yok. Dönüşleri Suriye makamlarıyla yürüttüğümüz çalışmalarla güvenlik, barınma ve resmi belge sorunlarını çözerek ülkelerinde yeniden hayat kurabilmesini sağlayarak gerçekleştiriyoruz dedi. Göç İdaresi Başkanlığı göç danışma araçlarıyla yabancılar ve uluslararası öğrencilerinin işlemlerini kolaylaştırıyor. İstanbul Üniversitesi'nde tanıtılan araçlar öğrencilerin adres tescili ve parmak izi gibi işlemlerini kampüste yapabilecek diyor. Ve hemen bakalım. FETÖ yüzünden emekli olan komutan kurmay başkanı oldu. Yaş kararları sonrası TSK'da yeni atamalar yapıldı. İkinci ordu komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu Ege ordu komutanı oldu. 2015'te FETÖ yüzünden emekli olan ve 15 Temmuz sonrası yeniden TSK'ya dönen Kor General Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri kurmay başkanı olarak atandı. 15 Temmuz gazisi Tüm General Davut Ala 5. Kol Ordu Komutanlığı'na getirildi diyor. Hemen bir altında Teröristler Türkiye ile ilgili bir haber var. Ona da bakalım. Teröristler Türkiye 100 milyar dolarlık kara para akışını da kesecek. Teröristler Türkiye süreci sadece PKK'nın silah bırakmasıyla sonuçlanmayacak. Terörün finansmanı için kullanılan parayı da kesecek. PKK özellikle uyuşturucu ticareti, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve zorla para toplama gibi yöntemlerle 100 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor diyor Yeni Şafak bugünkü haberlerinde. Mersin'in Anamur ilçesinden gelen acı haber ortaya yeni çıkan görüntülerle bambaşka bir boyut kazandı. Bir pasajda cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki Eyüp Can'ın şüpheli ölümünde kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda bir kişinin küçük çocuğu adım adım kovalayıp arkasından pasaj içerisine girdiği tam 3 dakika sonra ise yalnız başına dışarı çıktığı görüldü. O görüntüler cinayet şüphesini güçlendirdi.
2: Eyüp Can'a bağırıyor, çağırıyor, darp ediyor, kafasına sert bir şekilde vuruyor. Seni öldüreceğim, sana gününü göstereceğim, seni terbiye edeceğim deyip eline kelebek bıçağı alıp oğlum Eyüp Can'ı kovalamaya başlıyor.
3: 12 yaşındaki Eyüp Can'ın son görüntüleriydi bu kareler. Bir pasajda cansız bedeni bulunduğunda vücudu kırıklarla doluydu.
2: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu.
3: Ölümüyle ilgili soruşturmada kritik görüntüler yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı. Eyüp'ün peşinden koşan kişinin onu öldüğü pasaja kadar takip ettiği, yaklaşık 3 dakika sonra da pasajdan yalnız çıktığı görüldü.
4: Pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor, 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor.
3: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Yakınlardaki pasajda çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık

0: Ekibi Eyüpcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüpcan'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
1: Eyüpcan'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi. Aralarında sadece 4 saniye var. Ya orada Eyüpcan'ı yakalamaması imkansız.
0: Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise zanlının Eyüpcan'ın arkasından pasaja girdiği ve ancak 3 dakika sonra yalnız çıktığı görüldü.
2: Eyüpcan'ın çalıştığı yere ben, arkadaşım ve kuzenim beraber gittik, üçümüz. Sonrasında gelmiştir, durduk yere Eyüpcan sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı. Sonrasında önümüzde kafasına vurdu. Kız kardeşim balkona s**tmeye gittiğinde Eyüpcan'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü. Cesaret geldi, yayına bağlandım.
3: Efendim, Kırıkkale'de tam 10 yıldır gizemini koruyan, o kayıp dosyasından kan donduran bir cinayet çıktı. 2014 yılında bir anda ortadan kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun izini süren polis korkunç bir gerçekle karşılaştı. Okumuşoğlu'nun kaybolmadığı, vahşice öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis tüyler ürperten detaylara da ulaştı. İddiaya göre Okumuşoğlu üzerindeki para ve altınlar yüzünden katledildi. İşte sır perdesini aralayan o soruşturmanın detayları.
0: Para ve altın için katledildi. Cansız bedeni parçalanıp yıllarca derin dondurucuda saklandı. Kırıkkale'de yaşayan Hüseyin Okumuşoğlu 2014'te kayboldu. Yakınları 40 yaşındaki adamı ararken yıllar sonra acı gerçek ortaya çıktı. Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te Kırıkkale'deki bir evde parçalanmış halde bulundu.
4: Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Okumuşoğlu'nu iddiaya göre cansız bedeninin bulunduğu evde kiracı olarak kalan Meliha Veske ve yakınları öldürdü.
0: Meliha Veske'nin 40 yaşındaki adamı kandırarak parasını ve altınlarını aldığı öne sürüldü. Dolandırıldığını anlayan Hüseyin Okumuşoğlu parasını geri almak istedi. Veske ile yakınları bunun üzerine vahşi planı devreye soktu.
4: 1.90 boyunda 100 kilogram ağırlığındaki adam önce Veske ile yakınları tarafından öldürüldü. Daha sonra ise cansız bedeni parçalandı ve Meliha Veske'nin kaldığı evdeki derin dondurucuya konuldu.
5: Abimin sırtında bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini öyle sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
0: Derin dondurucunun kapanmaması ve cesedin kokmaması için Meliha Veske ve yakınları tam 11 yıl boyunca düzenli olarak evin elektrik faturalarını ödedi. Şalterleri sürekli kontrol altında tuttu. Korkunç olay Veske'nin kanserden ölmesiyle ortaya çıktı. Evden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler hem Meliha Veske'nin cansız bedenini buldu hem de derin dondurucudaki Hüseyin Okumuşoğlu'nun parçalanmış cesedini.
4: Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
6: Araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçla. Yalnız bu arada abim kayıp.
0: Cinayetle bağlantılı olan şüphelilerden Yaşar Gökduman'ın ise 2022'de inşaattan düşerek öldüğü tespit edildi.
3: Trafikte dehşet saçtı, elindeki bıçakla terörü estirdi ancak bedelini ağır ödedi. İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı sürücünün aracının lastiğini kesen ve tehditler yağdıran trafik eşkıyası polisin takibinden kaçamadı, yakalandı. 182 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca ehliyetine el konulup aracı da trafikten men edildi.
7: Lastiğimi de patlattı gitti.
8: Tartıştığı sürücünün önünü kesti. Aracın lastiğini bıçakla patlattı.
7: Lastiğimi de patlattı gitti.
8: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti.
7: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
8: Tehditler savuran saldırgandan sonra elindeki bıçakla otomobilin lastiğini patlattı.
7: Lastiğimi de patlattı gitti.
8: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafik şube ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 34 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

0: sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
1: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan şüpheliye 182.246 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.
2: Minik Yüreğin en büyük hayali uzaydı. O hayal Türkiye'nin ilk astronotuyla gerçeğe dönüştü. Kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç, hayranı olduğu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Rasathanesi'ndeki o özel buluşmada teleskopun başına geçip gökyüzünü birlikte gözlemlediler, uzayı konuştular. İşte minik Fatma'nın gözlerindeki o mutluluk ve duygu dolu anlar.
3: Komutanımıza sarıldığımda hayalimi gerçekleştirdim mi hissettim.
4: Kardeşimiz hakkında haberdar olur olmaz kendisiyle iletişim içerisine girme çabası sergiledik. Karşılaştığı bütün zorluklarla mücadele etme azim ve gücünü ortaya koyup hepimize ilham kaynağı olduğu için minnettar olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.
5: Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi'nde ayı ilk kez gözlemleyen Fatma Zehra Kıraç'ın bir hayali daha gerçeğe dönüştü. 10 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Fatma Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi. Rasathanenin bahçesinde buluşan ikili birlikte gökyüzünü inceledi. Buluşmada astronot Gezer Avcı ile uzay üzerine sohbet eden Fatma Zehra duygularını dile getirdi.
3: Bana dedi ki senin gibi kardeşlerimiz bize hep ışık tuttu. Biz sana bir şeyler öğretmedik, sen bize bir şeyler öğrettin dedi.
5: Milli Uzay Programı'yla gökyüzünün çocuklar için hayal olmaktan çıktığını belirten Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını vurguladı.
4: Görevin icra edildiği 2024 yılının Ocak ayından bugüne geçen süre içerisinde 293 şehir değişimiyle bugüne kadar 768 program kapsamında sevgili kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu geçtiğimiz süre içerisinde havacılık ve uzay alanında tercih ortaya koyduklarını ve kariyer beklentilerini bu alana doğru çevirdiklerini görme fırsatına eriştik. Bu da devletimizin güçlü iradesinin çok net bir yansıması.
5: Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvarsa, kapıların diğer çocuklara da açılmaya devam edeceğini söyledi.
2: Efendim, sıcak hava etkisini arttırdı. Başkentliler serinlemek ve nefes almak için yeşille mavinin buluştuğu noktaya koştu. Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü hafta sonu yoğunluğuna ev sahipliği yaptı. Kimi aileler tekne turuna çıktı, kimi sahilde piknik yapıp keyif çattı. Sıcak havayı fırsat bilip doyasıya eğlenen Ankaralıların Mogan Gölü'ndeki o renkli görüntüleri geliyor şimdi ekrana.

0: deniz hasreti çeken Ankaralıların imdadına Mogan Gölü yetişti. Piknik ve mesire alanları doldu taştı. Sadece karada değil, göl üstünde de turlar vardı.
1: Ankara'da yeşille mavinin en güzel buluştuğu noktalardan birinde Gölbaşı Mogan Gölü'ndeyiz. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen Ankaralılar kendilerini Mogan Gölü'ndeki tekne turuna attılar.
2: Çocuklar tabii ki, yani benim küçük kızım ilk defa bindi hani burada Gölbaşı'ndaki hani bu tura. Hani güneş bir yandan, yeşillik bir yandan, mavilik bir yandan. Ankaralılar için güzel bir aktivite olabilecek bir yer.
0: Mogan Gölü yalnızca Ankaralıların değil, şehir dışından Ankara'ya gelenlerin de uğrak noktalarından biri oldu. Düğün için gelenler, tatilden dönenler ya da Ankara'daki yakınlarını ziyaret edenler misafirlerini gezdirmek için Gölbaşı'nı tercih etti. Gölün manzarası, yeşil alanları ve sakin atmosferi şehir dışından gelen misafirler için de Ankara'da görülmesi gereken yerler arasında yer aldı.
2: Çorlu'dan gelen misafirlerim vardı. Onları gezdirmek için Gölbaşı'nı tercih ettik.
3: Bursa'dan geliyoruz ama düğün için geldik. Ama beğendik yani buraları.
2: Biz tüm misafirlerimizin aslında Ankara dışından geleceklerin ve Ankara'dan gelenlerin buraya gelmesini tercih ederim.
4: Şehir dışına misafirimiz geldi, ilk buraya getirmek istedik.
0: Sıcak havadan bunalanlar piknik alanlarının yolunu tuttu. Kimileri göl kenarında oturup çayını yudumladı, kimileri uzun uzun sohbet etti, kimileri ise çocuklarıyla birlikte oyun oynadı.
5: Ankara'da deniz olmadığı için böyle göl görünce bayağı mutlu oluyor insan. Hafta sonları gerçekten iyi bir etkinlik diye düşünüyorum.
1: Siz nerede yaşıyorsunuz?
5: Ben Ankara'da yaşıyorum.
1: Daha önce gelmiş miydiniz Gölbaşı'na?
5: Gelmemiştim ya, tamamen tesadüfi.
6: Biz de bir hafta sonu etkinliği olarak geldik. Şimdi

0: tatil olunca tabii çocuğun da çok ihtiyacı oluyor böyle etkinliklere. Güzel tekne turu olduğunu bilmiyorduk. Tesadüfen gelip gördük ve katıldık.
1: Gölün üzerindeki tekne turu özellikle çocuklar için günün en keyifli anlarından biri oldu. Manzara ise etkileyiciydi. Aileler çocuklarının mutluluğunu ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekti.
0: Hava da güzel. Esiyor da. Gölün bir esintisi de var. Mutlu olduk çocukla birlikte.
2: 100 TL şu zamanda tekne turu kalmadı yani. Biz de Marmaris'ten tatilden geliyorduk. Düğüne geldik. Ankara'mızı bir gezelim dedik.
3: Ailemizle geldik. Gayet güzel, temiz, nezih bir yer. Güzel vakit geçiriyor çocuklarla.
4: Çünkü güzel SEO, kamelyalar falan çok neşeli oluyor. Oturmak keyifli oluyor bizim için.
5: Güzel oturuyoruz, çay içiyoruz.
6: Onları gezdirmeye getirdik. Biz geliyoruz hemen hemen her hafta. Güzel oluyor, güzel günlerimiz geçiyor.
3: Bir de onlar görsün dediniz.
6: Aynen, bir de onlar görsün istedik.

0: Efendim, ilkbaharın müjdecisi leylekler için artık veda vakti geldi. Afrika'dan tam 7000 kilometre yol kat edip Samsun Kızılırmak Deltası kuş cennetine yerleşen misafirlerimiz bugünlerde hummalı bir dönüş hazırlığında. Yavrularını büyüten göçmen kuşlar önümüzdeki haftalarda yeniden uzun ve meşakkatli bir Afrika yolculuğuna kanat çırpacak.
1: Leylekler bugünlerde göç yolculuğuna hazırlanıyor. Samsun'daki Kızılırmak Deltası dünyanın en yoğun kuş göç yollarından birine ev sahipliği yapıyor.
2: Türkiye'de leylek popülasyonu üremesi hızla düşerken Kızılırmak Deltası'nda büyük bir artış gözlemliyoruz.
1: Leylekler yaz aylarını bölgede beslenip dinlenerek geçiriyor.
3: Her yıl Mart ayında Afrika'dan yaklaşık 7000 kilometreden Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası kuş cennetine gelen leylekler buradaki yolculuklarını tamamladıktan sonra yeniden Ağustos ayı itibariyle 7000 kilometre geldikleri noktaya geri dönecek.
2: Her yıl aynı yuvaya gelip kıştan deforme olmuş yuvalarını tadilat edip kuluçka işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
3: İlk etapta erkek ve dişi toplam 1000 leylek Samsun genelinde geliyor. Ancak yavrulama sürecinden sonra 6000 leylek olarak yeniden göçlerini tamamlıyorlar.
2: Alanın verimli olması, korunaklı olması, zengin bir bölge olması sebebiyle de burada 3-4 yavruya kadar yetiştirebiliyorlar.
1: Leyleklerin önümüzdeki haftalarda Samsun'dan ayrılarak Afrika'daki kışlama bölgelerine ulaşması bekleniyor.
2: 3000 metre yüksekliğe kadar çıkan ak leylekler süzülerek en az enerji sarfiyatıyla göçlerini tamamlıyorlar.
0: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında bereketli topraklarda hummalı bir çalışma var. Çiftçilerimizin binbir emekle yetiştirdiği ürünler tarlalardan sofralarımıza gelmek üzere tek tek toplanıyor. Çanakkale'nin meşhur coğrafi işareti domatesinden Tokat'ın erkenci üzümüne, İzmir'in Santa Maria armudundan Manisa'nın ata tohumuyla korunan altın baş kavununa kadar buram buram emek kokan o renkli görüntüleri getiriyoruz şimdi ekrana.
1: Çanakkale'den Tokat'a, İzmir'den Manisa'ya. Anadolu'nun bereketli topraklarında tarımsal üretim sürüyor. Binbir emekle yetiştirilen ürünlerde artık hasat zamanı.
4: Verimiyle ünlü Batak Ovası'nda domatesler kızarmaya başladı. Coğrafi tesis işareti Çanakkale domatesi Batak Ovası'nda hasat edilmeye başlandı. Bu yıl Çanakkale domatesinde rekolte geçtiğimiz yıla oranla daha iyi durumda. Çanakkale tarla domatesi diğerlerinden oldukça farklı. Peki Çanakkale domatesinin farkı ne? Onu da uzmanına, yani üreticisine soracağız.
5: Bölgemizde domates hasatımız başladı. Bizim bu coğrafyadaki, bence domatesin farklı coğrafyanın verdiği özellikler. Her zaman söylemiştir. Yani esintimiz Kaz Dağları'ndan esinti, denizin iyotlu tuzlu suyun esintisi. Bunlar bence kalitede çok fark ediyor domatesimizde. Bence lezzet bakımından, koku bakımından, yani en çok de nefaset olarak gerçekten çok farklı bir ürün.
4: İki tür domates yetişiyor Çanakkale'de. Birisi sofralık yuvarlak dediğimiz tarla domatesi, birisi ise sivri domates. Yani ondan da salçalık yapılıyor. Aslında turşusu, reçeli, doğranmış domatesi, birçok ürün elde edilebiliyor.
5: Bu ürünlerimizi biz Mayıs başında ektik. 85-90 günde hasata girdik. Yani 3 aylık bir periyotta bakımlı yaptıktan sonra hasatına başladık. Hatta geçen hafta başladık. Ancak artık tam verimli olduğu zamana girdik şu an domates hasatında. Hava şartları uygun giderse bir ay hasatımız oluyor domates. Bunlar ilk turfan olarak şey geçiyor. Yani bundan sonra esas daha lezzetli olanı da var. Güz domates dediğimiz Eylül-Ekim ayında çıkar. Hava şartları iyi giderse Aralık ayına kadar o da sürüyor.
1: Bir diğer hasat durağıysa Tokat. Üzüm bağlarında yaprak mesaisinin ardından sıra üzüme geldi.
6: Üzüm bağlarında çiftçilerin çalışması hiç bitmiyor. Bir taraftan Bağdan yaprakları topladılar, salamura yaptılar ve onları sattılar. Şimdi üzümleri toplama zamanı geldi. İşte erkenci üzümler şu anda dallarda oluşmuş durumda. Dünyada 1500'den fazla üzüm çeşidi olduğunda burada öğrenmiş olduk. Bizim bulunduğumuz bahçede ise şu anda 50'den fazla üzüm çeşidi var.
7: Yaklaşık 50'nin üzerinde çeşidimiz var Murat Bey. Tokat'ın üzümü, çavuş üzümü, diğer çeşitler. Yani hala da çeşit araştırması üzerindeyiz. Sereye ne gidiyor? Hangi ürünler daha kaliteli oluyor? Bize gelip danışmak isteyen çiftçilerimiz var. Bunlara yönlendirmek için toprak su araştırma ve üniversiteyle beraber her gün olmasa da haftada bir iki sefer bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Erkenci var, geç erişenler var. Şu anda en erkenci olarak Trakya İlkeren kesimine başladık. Süperiyörümüz var, onun da kesimine başladık. Perlette diye bir üzümümüz var. Bunlar erkenci gruplar. Michel Palieri çıkıyor, Red Globe çıkıyor. Çok değişik çeşitler var insanların bilmediği ama damak zevkine hep sofralık üzümler.
6: Erkenci üzümlerde hasat dönemi başladı. Bu üzümün en büyük özelliği ise normal süresinden yaklaşık bir ay önce çıkması. İşte bu yüzdendir ki bu üzümlere erkenci üzüm deniliyor.
8: Şimdi erkenci üzümler hasat ediliyor. Nedir erkenci üzümün özelliği, lezzeti nasıl?
7: Erkenci üzüm çekirdeksizimiz var, süperiyör dediğimiz. Bir de Trakya İlkeren dediğimiz üzüm var. Siyah, aroması iyi. Aşırı derecede böyle çok Tokat'ın üzümü gibi değil ama sofralık bir üzüm.
1: Ege'nin bereketli topraklarındaysa armut hasadı var.
9: Selçuk'un bereketli topraklarında Santa Maria armutunun hasatı başladı. Sabahın ilk ışıklarında hasata gelen, bahçeye gelen üreticiler görmüş olduğunuz gibi kovalarını işte bu güzel armutlarla tek tek hasat ederek topluyorlar.
10: Hasatımız bu sene bayağı yüksek. İhracatımız da var, nasıl olursa bu sene devam ediyor. Bursa armudumuz uzun saplı, al yanaklı, sulu ve tatlı bir armuttur. Bursa'da rekabetiz.
9: Rekabettesin. Selçuk her şeyde rekabette Bursa'yla.
10: Evet, kutsal topraklar olarak geçiyor Selçuk. Bütün meyvelerimiz yetişiyor.
9: Özelliği nedir? Bu güzel armutun özelliği nedir?
10: Özelliği sulu olması, uzun saplı, al yanak olması, şeker oranı biraz daha yüksek.
9: Gören tarafı hafif pembeleşmiş.
10: Biraz daha pembe oluyor, kırmızılaşıyor. Zamanla rengini sarıya doğru çalıyor. Lezzet olarak biraz daha tatlanıyor durdukça.
9: Santa Maria armutları hasat yapıldıktan sonra işte bu tezgahlarda tek tek ayrılıyor. 18, 16, 14, 20 numara diye. Ve bu kasalar ayrıldıktan sonra hepsi ayrı ayrı ihracata ve iç piyasaya gidiyor.
11: Ülkemizin dört bir tarafında envai çeşit sebze meyve yetiştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Manisa'nın Karaoğlanlı mahallesinde ata tohumundan yetiştirilen kendine has tadı ve aromasıyla altınbaş kavunu.
12: İnce kavuk, tatlı bir aroması, kendine has bir kokusu. Bir tezgah pazar yerine falan götürdüğünde o mahalleyi koku sarır. Öyle bir kavun ama raf ömrü kısa bir kavun. Bizim buranın ata tohumu diyoruz biz. Atalarımız Selanik'ten gelirken, biz Selanik macırıyız. Oradan gelirken getirmişler. Tohum çok az bir seviyede kalmış. Saklamışlar. Tavan arasında eski güğümün içinden bir avuç birinin evinden.

0: toprağından mıdır, ikliminden midir? Bu tadı, aromayı yakalayamadılar. Yani hastalık oranı da çok yüksek olduğundan, ince kabuk olduğundan bu her gün işçiliği var bunun.
1: Lezzetli altınbaş kavununun hasadı sabah gün doğumuyla başlıyor ve saat 10 gibi sonlanıyor. Ardından işte altınbaş kavunları bu römorklara konuyor ve ardından da pazara gönderiliyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
2: Halkbank katkılarıyla.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo.
7: Oldu. Hedef tahtasındaki ise sadece 3-4 yaşlarındaki bir çocuktu. Babasıyla birlikte maçı izlemek için Gençler Birliği tribünündeki yerini alan minik bir taraftarın üzerinde gönül verdiği Fenerbahçe'nin forması vardı. Hazımsız bir Gençler Birliği taraftarı minik Fenerbahçeli'ye sert tepki gösterdi, psikolojik baskıda bulundu. Baba oğlunu korumaya çalışsa da çaresiz kaldı. Araya tribündeki asayişi sağlamakla görevli Yunus timinden bir komiser yardımcısı girdi. Ağlamaklı gözlerle olan biteni anlamaya çalışan minik taraftarı kucağına alarak zorbanın yanından uzaklaştırdı. O da yetmedi, tribündeki gerginliğin sona ermesi için minik kanaryanın forması çıkarıldı. Sosyal medyada yayımlanan o görüntülere çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir çocuğun yüzündeki tebessümü ve futbol sevgisini çalan sözde Gençler Birliği taraftarı hakkında gözaltı kararı çıkardı.
8: Anahtarını evde unuttu, çözümü balkondan girmekte buldu. Ancak itfaiyenin yardımıyla yapılan o girişim kazayla noktalandı. İtfaiye sepetiyle apartmanın duvarı arasına sıkışan uzman çavuş Kasım Yurt hayatını kaybetti.
9: Bir anlık çözüm arayışı acı sonla bitti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan uzman çavuş Kasım Yurt anahtarını içeride unuttuğu 5. kattaki dairesine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye aracının merdivenli sepetine binen Yurt balkondan dairesine girmeyi planlıyordu. Merdiven balkona ulaşamayınca geri dönmek isteyen Yurt o sırada itfaiye aracının kaymasıyla sepetle apartman duvarı arasına sıkıştı. Ağır yaralanan uzman çavuş Yurt için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan uzman çavuş Kasım Yurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
8: Efendim, Diyarbakır'da nişan törenine katılmak üzere yola çıkan bir ailenin bulunduğu minibüs devrildi. Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Mutluluk hayaliyle çıkılan yolu acıyla noktalayan kazayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizleri bekliyor. Hemen sözü Sinan Yılmaz'a bırakalım.

0: Kazayla ilgili soruşturma hala devam ettiğini söyleyebiliriz. 7 vatandaş yaralı. Yaralı vatandaşların Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Biz de şu anda hastanenin hemen önünde bulunuyoruz. Dün Diyarbakır Valisi Murat Zorluğlu da hastaneye geldi ve yaralı vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Maalesef dün kaza sabah saatlerinde gerçekleşti, meydana geldi. Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalındaki Kara Hasan mahallesinde gerçekleşti. Bir minibüs devrildi ve maalesef devrilmesi sonucunda 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Kazayla ilgili bölgede jandarma ekiplerinin de olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışması söz konusuydu. Bölgede bulunan yine o bölgelerde güvenlik kameraları da bakıldı. Soruşturma hale devam ediyor. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri hala devam ediyor. Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine katılmak üzere yola çıktılar ve maalesef Lice ilçe kırsalındaki Kara Hasan mahallesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 vatandaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yaralı vatandaşların da tedavileri hale devam ettiğini söyleyerek sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz'a çok teşekkür ederim aktardıkları için. Şimdi efendim devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında dikkati çeken gelişmeler var. Soruşturmanın seyrini doğrudan değiştirecek o devasa kumpas polisin baskınıyla son anda önlendi. Örgüt üyeleri soruşturmayla bağlantılı kritik evrakları imha etmek için toplandıkları evde suçüstü yakalandı.
2: İhbar geldi, oyun bozuldu. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışılmış. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adreste arama kararı çıkarıldı.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı arama çalışmasında imha edilmek üzere parçalanmış evraklara da el koydu.
2: Ankara merkezde 17 ilde yürütülen operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
1: Adalet sisteminde mağdurları, çocukları ve engelli bireyleri merkeze alan tarihi adımlar atılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı kritik açıklamayla daha hızlı, etkin ve erişilebilir bir adalet için hayata geçirilen yeni uygulamaları duyurdu. Adli görüşme odalarından çocuk dostu soruşturma bürolarına kadar birçok koruyucu mekanizmanın altını çizen Bakan Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmakta kararlıyız mesajı verdi.
4: Adalet, mağdurun sesini duymak, çocuğun üstün yararını korumak ve kırılgan grupların adalete güven içinde erişmesini sağlamaktır.
5: Daha hızlı, etkin ve erişilebilir adalet sistemi vurgusu yaptı. Mağdurların adalete erişimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı. Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. 7244 ifade. Akın Gürlek, adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlandığını ifade etti. Bu uygulamayla ikincil örselenmenin önüne geçildiğini belirtti. Çocuğun üstün yararının gözetildiğini vurgulayan Gürlek, çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlandığını açıkladı. Gürlek, çocuk suçları soruşturma bürolarıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ifade etti.
6: Ceza mahkemesi bulunan 152 adliyede
5: Adalet Bakanı Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
6: Güven veren bir adalet.
1: Efendim Sabah gazetesine bakacağız. Bakalım Sabah gazetesinde bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir sürü manşetlere bakarak başlayalım. Özel okulda servis isyanı diyor. Dudak uçuklatan özel okul ücretlerine şimdi de servislere yapılan faiz zam eklendi. UKM tarifesinin 3 katı ücret istendiğini söyleyen veliler şikayetçi diyor. Bir de Enstitü Sosyal'in hazırladığı yüksek öğretimde eğitim süreleri ve programlar 4 yıl şart mı başlıklı rapor ezber bozdu. Üniversite eğitimi neden 3 yıl olmalı başlıkla bu haber yer alıyor. Erken kariyerin önemine dikkat çeken rapor birçok lisans programının 3 yılda bitmesini öneriyor diyor. Manşete baktığımızda ise örgütü kurdu, servete kondu başlığı var. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni itirafçılarla derinleşiyor. Yapılan incelemelerde yüklü miktarda nakit para ve altının dışında Kureyş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi diyor. Alihan Kuriş'in evindeki çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çekle 27 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası da bulunmuştu. Nilva'da bebekten tarihe geçen merhaba. 6 yıldır evlat hasreti çeken Rizeli Atagün çifti hem evlatlarına kavuştu hem de literatüre girdi. Tüp bebek tedavisiyle Serenay Atagün'ün 2 ayın rahminde aynı anda gebelik oluştu. Nil ve Ada bebek milyonda bir görülen doğumla dünyaya geldi diyor. Ve yurdun dört bir yanından Erdoğan'a sevgi seli başlığı var. AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya akın eden vatandaşlar duygularını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini göstermek için kimi 18 saatlik bir yol kat edip Van'dan, kimi Elazığ'dan geldi. AK Parti'nin 25. yılını kutlamak için başkent Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşların duyguları ortaktı. Reisimizi çok seviyoruz. Çok şükür ki böyle bir liderimiz var. Hizmetlerini saymaya kelam yetmez. Onun için 25 yıl aynı aşkla bu sevda bitmez, durmak yok, yola devam diyoruz, Allah onu başımızdan eksik etmesin mesajları Sabah gazetesinde yer alan haberler arasında yer alıyor efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına verdiği özel röportajda kritik açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçaklarından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede net mesajlar verdi.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın son ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye'nin dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.

0: ABD-İran savaşı Pentagon'un füze ve İHA stoklarını eritti. Amerikan basınına göre çatışmalarda en az 45 adet insansız hava aracı kaybedildi. Sadece İHA kayıplarının ABD ordusuna maliyeti 1,3 milyar doları buldu. Füze envanteri de alarm veriyor.
1: Neyse ki görev sürem boyunca çok şey başardım. Orduyu yeniden inşa ettim ve birçok şeyle donattım. Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var. Diğerlerinde ise tedarik biraz daha kısıtlı ve bunları günlük olarak temin ediyoruz.
2: ABD Başkanı füzelerimiz sınırsız diyor. Savaş Bakanlığı mühimmatların azaldığı iddialarını yalanlıyor. Ancak sahadaki gerçekler aksini söylüyor. ABD ordusunun savaş stokları kritik seviyelere düştü. ABD'nin İran'a saldırma sebebi Tahran rejimini dize getirmek ve nükleer elde edilmesini engellemekti. O günden bugüne Washington hedeflerine ulaşamadı. Bir de üzerine mühimmat ve İHA stoklarını eritti. ABD basınına göre Pentagon, İran savaşında en az 45 MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını kaybetti. Bu kayıp, ABD ordusunun MQ-9 envanterinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Bu tip İHA'ların her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal oluyor. 45 İHA'nın Savaş Bakanlığı'nın bütçesine maliyeti 1,3 milyar dolar. CENTCOM bu dronları özellikle Hürmüz Boğazı'nda keşif ve İran'a saldırıda kullandı. Ancak Reaper'ların çoğunlukla düşük irtifada görev yapması ve yavaş uçması hedef alınmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik her drone vurularak düşürülmüyor. Gazeteye göre bazı insansız hava araçları elektronik harp ve operatörle iletişim bağlantısının kesilmesi sonucu yere çakılıyor. Savaştan önce ABD ordusunun envanterinde tam 185 MQ-9 Reaper bulunuyordu. Yüksek maliyeti karşılamak istemeyen Pentagon ise daha ucuz drone seçeneklerine yöneldi. Sadece İHA değil, füze envanteri de alarm veriyor. Trump yönetimi savunma şirketlerine hava savunma ve saldırı füzelerinin üretimini artırma konusunda baskı uyguluyor. Savaş Bakanlığı yeni mühimmatlar için üretim sözleşmelerine imza atsa da stokların mevcut hızla yenilenmesinin yıllar alabileceği öne sürülüyor.
1: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
2: İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den çok Patriot ve TAD füzesi kullanıldı. Özellikle küresel Patriot stoku savaş öncesindeki yaklaşık 2200 seviyesinden 827'nin altına indi. 1300 aşkınsa taktik balistik füze ateşlendi. Mevcut kriz ABD'yi bazı füzeleri yedekte tutma stratejisine itti. Trump yönetiminin iddiaları yalanlamasına rağmen Kongre'den mühimmat için ek bütçe talep etmesi bir çelişki oluşturuyor. İran ise bu durumu lehine çevirerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.
0: Efendim, Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu iddia etti. Pilotların derhal serbest bırakılmasını isteyen Tahran yönetim Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne de devreye girme çağrısında bulundu.
2: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
1: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
2: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilot

0: yaptıkları için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Flores merkezli afette ilk belirlemelere göre en az 47 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce evin yıkıldığı bölgede arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları devam ediyor.
2: Sabaha karşı olan deprem taş üstünde taş bırakmadı. Endonezya 7,7 ile sarsıldı. Yer yerinden oynadı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya güne büyük bir deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü ülkenin güneyindeki Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olan şiddetli sarsıntı yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Gönpakurumay. 7,7 büyüklüğündeki depremi 5,6 ve 6,1'lik artçı sarsıntılar izledi. Binalar ve evler yıkıldı. Birçok noktada büyük hasar oluştu. Sarsıntıyla birlikte Endonezyalılar panikle kendilerini sokağa attı.
3: Deprem çok şiddetliydi. Ailemle birlikte evde dinleniyorduk. 13 kişiydik ve hepimiz kendimizi kurtarmak için dışarıya koştuk.
2: Depremde can kaybı artarken enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu öngörülüyor. Flores bölgesinin bağlı olduğu Doğu Nusa Tenggara Eyaleti valisi, ölenlerin birçoğunun uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi. Afetin ardından halka hasar görmüş binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Endonezya itfaiyesi ve arama kurtarma birimleri sahada. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Denizin çekildiği anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı. Çok sayıda kişi de tsunami uyarısıyla birlikte motosikletlerle sahillerden adanın iç bölgelerine akın etti.
4: Hayatımda ilk defa böyle bir şey hissettim. Uyuyordum. Hala panik halindeyim.
2: Cep telefonu kameralarına yansıyan deprem anları afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Maumere limanında çekilen görüntülerde terminal binasından kopan beton parçalarının feribot bekleyenlerin üzerine düştüğü görüldü.
1: Efendim takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Bakalım takvimde bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir manşete bakarak başlayalım. İkinci 25 yılda hedef güçlü ekonomi, yüksek teknolojik küresel etki. Türkiye take off diyor. AK Parti ikinci çeyrek asır için Türkiye'yi geleceğe taşıyacak hedefleri belirledi. Anayasadan teknolojiye kadar tüm projeler Türkiye'yi uçuracak. Yeni anayasa vizyon belgesinde yeni anayasa insanı merkeze koyan, toplumu kucaklayan, sivil iradeye dayanan ve özgürlük alanlarını genişleten yeni bir toplum sözleşmesi olarak tarif ediliyor. Siber vatan, yeni dönemde siber vatan devreye giriyor. Kritik verilerin Türkiye'de üretilmesi, saklanması, işlenmesi ve ekonomik değerlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Ekonomide yeni dönemin ana ekseni yüksek katma değerli üretim olarak belirlendi. Yatırım için güçlü merkez programlarıyla Türkiye'nin üretim üssü olması hedefleniyor. Yeni nesil enerjide hedef kaynakta ve teknolojide bağımsız, sanayide rekabetçi Türkiye, nükleer santraller, batarya ve şebeke teknolojilerinin üretimi başlayacak. Çağın teknolojisi savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne yapay zeka, kuantum teknolojileri, hipersonik kabiliyetler de eklenecek. Türkiye küresel ölçekte güven veren, ortaklıklar geliştiren, çözüm üreten ve uluslararası düzenin geleceğine katkı sağlayan öncü bir ülke olacak diyor manşetteki haberinde. Bir de doktorun sır ölümü diye bir başlık var efendim. İzmir'de kadın hastalıkları uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin'in ani ölümü şüpheli bulundu. Gültekin'in ağrıları nedeniyle kendine anestezi yaptığı anlaşıldı. Doktorun kliniğinde ve evinde yeşil reçeteli uyuşturucu etken madde içeren ilaçlar bulundu. Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma

0: başlatıldı. Ve altında başka bir ilginç haber var. Konuşmayı seviyoruz diyor. Türkiye telefonla konuşmada şampiyonluğu bırakmıyor. Vatandaşlar bu yılın ilk 3 aylık döneminde 71,7 milyar dakikayla rekor kırmış. Konuşmayı seviyoruz başlığıyla takvimde yer alan haberler arasında yer alıyor efendim. Araç kiralayacaklar ve sektör temsilcileri dikkat. Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektöründe dengeleri değiştirecek yeni düzenlemeleri resmen devreye aldı. Amaç hem gayri resmi faaliyetlerin önüne geçmek hem de tüketicinin mağdur edilmesini engellemek. Peki yeni yönetmelikte sistemde neler değişti? Kiralama yaparken neye dikkat edilecek?
1: Yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.
2: Ticari araç kiralamada yeni dönem başlıyor. Ticari araç kiralama sektöründe kayıt dışılığı ve mağduriyetleri engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
1: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yeni standartlar getiriliyor. Ticari araç kiralama yapanlar yetki belgesi sorumluluğu getirildi. Onların yetki belgesi olması gerekiyor. Büyük şehirlerde 10 araç, diğer bölgelerde, ilçelerde en az ikisi işletme adına tescilli, 5 araca kadar izin veriliyor.
2: Kiralık araç filolarına yaş ve kilometre sınırı da getirildi.
1: 6 yaş ve üzeri artık kiralama yapılamıyor. Eski araç artık filolarda göremeyeceğiz. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre, diğer işte dizel ve benzinli hibrit araçlarda 180 bin kilometre şartı var. Ağır hasarlı, PERT kayıtlı araçlar kiralanma yapılmayacak.
2: Düzenlemeyle depozito fiyatlarında da frene basıldı.
1: Diğer depozito sınırlandırılıyor. 6 güne kadar 3, 7, 29 güne kadar 7 günlük kiralama bedeli depozitosu alınacak. Yani bunun üstünde herhangi depozito alınamayacak. Önceden herkes istediği aracı ilana koyabiliyordu. Biliyorsunuz en az araç satışları için. Şu an kiralama sisteminde de aynı şekilde E-Devlet'e girecek. Oradan EİDS dediğimiz ilan doğrulama sistemi var. Oradan aynı şekilde ilan doğrulacak ve kiralayacağı aracı oradan sisteme girecek. Bildirme zorunluluğu getiriliyor.
0: Efendim, sağlıklı beslenelim derken kendi ellerimizle büyük bir tehlikeye kapı mı aralıyoruz? Yol kenarlarında, pazar tezgahlarında ve en çok da internette ev yapımı adı altında satılan ancak gıda güvenliğinden uzak birçok ürün son dönemde tüketicilerin göz bebeği haline geldi. Peki doğal kılıfıyla piyasaya sürülen o ürünler sanıldığı kadar masum mu?
3: Zeytinyağı. Gerçekten çok lezzetli bir zeytinyağı. Zeytinyağımızda kampanya varken kaçırmayın.
4: Renkli bir ambalaj, köy teması ve paketin üstünde ev yapımı etiketi.
5: Anne eli değmiş gibi organik, katkısız, ev yapımı, köy usulü, babaannemin çiftliği. Ne kadar güzel değil mi? Gören var mı?
6: Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya.
4: Ev yapımı modası aldı başını gitti. Ancak o ürünü kimin sattığı da içine ne kattığı da şüpheli.
7: Doğal olarak geliyor bizim çocukluğumuzdaki yaptığımız ürünlerimiz gibi.
5: Sosyal mecralarda veya telefon grupları üzerinden satılan adı ev yapımı olan ama aslında kayıt dışı ürünler gıda güvenliği riski olarak vatandaşın karşısına çıkıyor.
8: Uzmanlar paketli ve işlenmiş gıdalara karşı tüketiciyi uyarıyor. İşte tam da bu yüzden adeta ev yapımı modası başladı. Örneğin bu bir salça ve bu salça online üzerinden sipariş verildi ve eve geldi. Ancak bu salçayı kimin ürettiği, nasıl üretildiği bilinmez. Her ev yapımı yazan ürün alınır
7: mı? Alınır mı? Alınmaz diyorum.
4: Tüketici sırf etiketteki ev yapımı ibaresini aldanıyor ve fabrikasyon ürünlerden kaçmak isterken daha büyük riskleri sofrasına taşıyor.
9: Bunlar çok büyük bir tehlike. Çünkü kapalı kutunun içinde ne olduğunu bilmen mümkün değil.
5: Ev yapımı diye bir damga vuruldu. Eğer burada kullanılan ham madde küflüyse, domates küflüyse, o küfteki toksinler bunun içine geçiyor. Toksin dediğim zehir.
4: Sabundan salçaya, zeytinyağından tarhanaya tehlikenin yelpazesi de çok geniş.
9: Hatta bazı insanların hastalıklarında ilerlemeye neden olabilir. Bunlar ne Tarım Bakanlığı'ndan ne Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış olan ürünlerdir.
5: Bazı sebzelerde botulizm oluşma riski vardır.
4: Güveniyor musunuz gözünüz kapalı?
10: Yani

0: Dediğim bir yer olursa evet.
1: Uzmanlar uyarıyor, ev yapımı ürünleri alırken denetimi mümkün olmayan platformlardan uzak durmak gerekiyor.
2: Biri zehirlenirse kim denetlemiş oluyor ya da kime hesap sormak lazım?
3: Efendim, Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu durum yalnızca ekonomik kayıplarla değil, çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Peki tablo ne söylüyor? İsrafı azaltmak için neler yapılabilir? Haberimizde.
4: Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor.
2: Bir dilim ekmeğin üretilmesi için 40 litre su harcanır.
4: Verilere göre en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebzeler. Yani yaklaşık 9 milyon sebze meyve çöp oluyor. İkinci sırada %32 ile ekmek yer alıyor. Bu da her yıl yaklaşık 8 milyon ton ekmeğin israf edilmesi demek.
5: Çöplerde hep ekmek görüyoruz.
4: Süt ve süt ürünleri %14,3'lük oranla listenin devamında geliyor. Peki bu tablo neden ortaya çıkıyor?
6: İsraf bu memleketin en büyük şeyi. Bu israf olmasa biz bu kadar da rahat yaşayacağız.
2: İsraf ciddi bir şey. Sert sonuçları var. Meyve sebze ile ilgili israf çok ciddi boyutlarda. Meyve sebzeyi çok market, zincir marketlerde görüyoruz. Arka tarafta kasalarla domatesi çöpe atıyorlar.
3: Serpme kahvaltılarda yenmeyen yiyecekler, buzdolabında unutulan sebze, meyve ve bayatlayıp çöpe giden ekmekler. TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok israf edilen gıdalar sebze, meyve ve ekmek oldu. Peki bu israf nasıl önlenecek?
2: Kabukları kalın soyulmamalı mesela. İşte orada çok zayi oluyor. Dolap düzeni, dolabın doğru düzenlenmesi, buzdolaplarının ihtiyacımız kadar gıda almak, meyve sebze satın almak, bunun için bir listeyle marketlere gitmek ve her gıdanın çok ciddi su değerinin olduğunu bilmek. Yani çöpe atılan her gıda suyun çöpe atılması demek. Bir taraftan bunu yeteri kadar, yani tabağımıza yeteri kadar almak belki de. Açık büfe, restoranlar, lokantalar, açık büfe satış yapan yerler de büyük sıkıntı.
4: Gıda israfı yalnızca sofralarla sınırlı değil. Üretimden tüketime kadar kullanılan su, enerji ve tarım kaynakları da israf edilmiş oluyor.
3: Plansız alışveriş, yanlış saklama koşulları ve ihtiyaçtan fazlasını almak yalnızca aile bütçesini değil doğal kaynakları da tüketiyor.
2: Gıdanın israf olması demek ülke kaynaklarının çöpe atılması demek. Gıda israfı eşittir iklim değişikliği. Garip geliyor olabilir ama şöyle izah etmek lazım. Şimdi bir kilo domatesi bir yıl içinde israf ettiğinizi düşünün. Yani toplamda her gün bir dilim israf ettiğinizi düşünün. Farz edelim ki yılda bir kilo domates israf ediliyor. Bir kilo domatesin üretilmesi için 280 litre su harcanır, biliyor musunuz, tarlada. Dolayısıyla sadece su değildir hikaye. Bir kilo domatesi çöpe attığınızı düşünün. Çeşitli sebeplerle tarlada onun için gübre harcandı. Tarım ilacı harcandı. İşçiler çalıştılar güneşin altında. Zaman harcandı her şeyden önemlisi. Ve her üretim demek orada bir traktörün çalışması ve akaryakıt harcanması eşittir karbon gazı salınımı ve sera gazı emisyonu demek. Bunların hepsini bir torbaya koy, al sana iklim değişikliği.
7: Taze alıyoruz, yiyoruz. Bayat kalıyor, atıyorum, çok atıyoruz.
8: Allah Cenab-ı Hak onu sorsun sorsun sana. Ekmeğe atılmaz.
3: Efendim, balıkçılar için sabırsız bekleyişte son viraja girildi. Denizlerde 15 Nisan'dan bu yana süren av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Ağlarını onaran, teknelerin bakımını tamamlayan balıkçılar yeniden bira bismillah demeye hazırlanıyor. Üstelik bu yıl denizden ilk işaretler de geldi. Uzmanlara ve balıkçılara göre tezgahların kralı bu sezon palamut olacak.
4: Beş aylık yasak 1 Eylül'de bitiyor. Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayarken tezgah beklentileri de belli oldu.
9: Bu sene bol balamut yiyeceğiz, öyle diyeyim size.
4: denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla bitiyor. Ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar da günlerini yeni sezona hazırlık yaparak geçiriyor.
0: Ağ tamiri yapıyoruz. Teknelerin raspa boya işlemleri yapıldı. İşte makine bakımları yapıldı. Yani bütün her şey elden geçti tekrar.
9: Her sene rutin olarak yapılanları tekrardan bu sene yaptık. Çünkü bir umut. Her sene bir umutla işimize sarılıyoruz. Bu sene de sezon öncesi gerekli olan bütün bakımlar yapıldı.
10: Ağların, makinaların, vinçlerin bakımları yapıldı. Boyalar atıldı. Artık sadece 1 Eylül'de başlayacak balık sezonda vira bismillah demek kaldı. Bu sezon ise en çok beklenen balık palamut.
9: Karadeniz'in bize verdiği belirli balık türlerimiz hep standart oluyor. Yani bazı yıllar az oluyor, bazı yıllar çok oluyor ama bu sene palamut hususunda yani biraz net konuşabilir. Çünkü onun olması için bazı parametreler vardı denizimizde. Daha Mart ayından beri bol yağış aldı sahillerimiz.
4: Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, devletin balıkçılık sektörüne olan katkılarına dikkat çekti.
9: Varlığımızın sebeplerinden biri devletimizin bize sunmuş olduğu ÖTV'siz akaryakıt ondan önce gemilerin yazım, bakım, onarım, tadilatı için süspansiyonlu kredilerde düşük faizleri uygulaması bugün balıkçılık filomuzun büyümesini denizde bayrak sallamamızı tetikleyen en büyük faktördür. Bundan dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.
4: Öte yandan palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezon başladı.
9: Şu an sadece balığın avlanması kaldı. Bugün itibariyle de sorun balıklar 28 ve 30 santim parametresinde. Ortalamada 200-250 gram geliyor.
3: Efendim, Mega Kent İstanbul'da alarm zilleri çalıyor. Kurak geçen günlerin ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle barajlardaki su seviyesi kritik eşiği aştı. Doluluk oranı %50'nin altına geriledi. Peki İstanbullular önümüzdeki günlerde bir su krizi mi bekliyor? Hangi barajda ne kadar su kaldı? Mega Kent'in su geleceğine dair son veriler ve barajlardaki ürküten tablo şimdi ekrana geliyor.
4: Yağışlar azaldı, barajlardaki su oranı gerilemeye başladı. Son verilere göre kentteki barajlarda su seviyesi yaz aylarında yağışların azalması, sıcak hava ve artan tüketimin etkisiyle düşmeye devam ediyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı.
10: İstanbul'un can suyu olan barajlardaki doluluk oranı %50'nin altına geriledi. Bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı ise şu an için %48 civarlarında seyrediyor. İstanbul'daki 10 barajdan 6'sının doluluk oranı %50'nin altına düştü. Sadece 3 barajın doluluk oranı %50'nin üzerinde.
4: Barajlar arasında su seviyesi en yüksek olan Havza %80 oranla Elmalı Barajı oldu. Buna karşılık su miktarı en kritik seviyeye gerileyen Havza ise %16 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı'da %80, Ömerli'de %70, Darlık'ta %67, Ali Bey'de %48, Terkos'ta %41, Büyükçekmece ve Israncalar'da %34, Sazlıdere'de %28, Kazandere'de %22, Pabuçdere'de %16 olarak ölçüldü.
3: Efendim, Mega Kent İstanbul'da ulaşım alışkanlıkları radikal bir şekilde değişiyor. Son yıllarda yollara çıkan motosiklet sayısı rekor seviyede arttı. Artık sadece kuryeler değil 7'den 70'e binlerce kişi iki teker üzerinde yolculuk yapıyor. Peki bu patlamanın arkasında yatan asıl sebep ne? Sürücüler sadece durma noktasına gelen İstanbul trafiğinden kaçmak için mi motora sarılıyor, yoksa bu durum kalıcı bir yaşam tarzı ve ulaşım tercihi haline mi geliyor?
11: Motosiklet artışı gözle görüldüğü derecede arttı.
12: Asla bundan vazgeçilmez İstanbul'da.
13: Şimdi motosiklet aldık.
14: Güvenli ulaşım, daha kolay ulaşım, trafikten kurtulmak için.
15: İstanbul trafiğinde otomobiller kadar motosikletler de dikkat çekiyor. Ana yollardan ara sokaklara kadar her yerde görmek mümkün. Peki bunun sebebi trafikten kaçış mı, yoksa İstanbulluların ulaşım tercihi mi değişti?
11: Trafik derdi yok, daha ekonomik, parça maliyetleri daha uygun.
16: Çok heyecanlı ve çok zevkli.
12: İstanbul trafiğinde tek çare bu. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten sorun.
14: Zevk olarak. Ben normalde

0: tamircisiydim. Daha önceden motorum vardı. İşten sıkıldım. Motor daha zevkli geldi. Ondan tercih ettim.
1: Bizim ev buradan 3 kilometre örnek veriyorum. O 3 kilometre yarım saatte gelemezsiniz. Ben oradan buraya yaklaşık 5 dakikada geliyorum.
2: Bence bir kaçış yolu.
3: Birincisi zaman. İkincisi de ekonomiklik. Onun dışında şöyle bir şey var. Motosikleti yaşam biçimi haline getirip bunu hayatının merkezine koyarak turlar var. Turlar planlıyorlar. İnsanlar özgürlüklerini böyle buluyorlar.
4: Bayan olarak da aslında siz de bu kısa mesafeleri kısa sürede gitmek istiyorsunuz. Ayrıca tabii motorun verdiği zevk de çok daha başka olmuş oluyor.
5: İstanbul'da kullanılan motosiklet sayısı resmi rakamlara göre 931.542 olsa da uzmanlara göre bu sayı resmi rakamlardan daha fazla.
3: Bence 1 milyonun kesin üzerinde diye düşünüyorum. Yani çok az bir şey koymuş olabilirim ama 1 milyonun kesin üzerinde. Çünkü kayıtlı olmayıp da plakasız kullanan arkadaşlar da var. 50 cc'ler var mesela, işte 80 cc'ye çevrilenler var. Bunları da katarsak bence çok daha fazla.
6: Motosiklet özellikle büyük şehirlerde günlük hayatın önemli bir parçası oldu. Uzmanlarsa güvenlik tedbirleri konusunda uyarıyor.
3: Ekipman çok önemli. Yani gerçekten bütün herkese tavsiye ediyorum. Evet, havalar çok sıcak. Haklısınız. Hepimiz terliyoruz. Hepimiz bunalıyoruz. Ama hangi organınıza ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Ben tüm vücuduma değer veriyorum. O yüzden tüm ekipmanlarımı sabitliyorum. Ama ben sadece kaskımı giydim, şortumla, terliğimle bu motosikleti kullanıyorum dediğinizde zor bir durumla karşılaştığınızda zarar görürsünüz. O yüzden her şeyden evvel, ama her şeyden evvel önce ekipman gelir.
5: Doğunun incisi Van bu kez muhteşem doğası ya da gönüyle değil ezber bozan dev bir sanayi hamlesiyle gündemde. Kentte kurulan orta ölçekli tersanede üretilen yerli ve milli tekneler Türkiye'nin denizcilik haritasını yeniden çiziyor. Özel olarak tasarlanan gezi ve tur tekneleriyle lüks motor yatlar Van'dan yola çıkıp Türkiye'nin dört bir yanındaki sularla buluşuyor. Peki karasal iklimin göbeğinde tersane başarısının sırrı ne?
6: Burada üretilen tekneler Türkiye'nin dört bir yanında mavi sularla buluşuyor. Van'daki tersanede özel olarak tasarlanan tekneler müşterilerin talebine göre hazırlanıyor. Özel ışıklandırmalarla donatılan tekneler hem turizm hem de ticari amaçlı tercih ediliyor.
7: Van'da üretilen tekneler Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek suyla buluşuyor.
6: İşletme sahibi Burak Belek ve 10 kişilik ekibi bir tekne için bazen aylarca mesai harcıyor. Öyle ki o ve çalışma arkadaşlarının alın teri başarı hikayesine dönüşmüş durumda.
8: Türkiye'nin birçok noktasına tekne yapıp gönderdik. Yaklaşık 6 yılda 70 tane tekne yolladık. Bunlar tabii büyük, 12 metreden 24 metreye kadar. Daimi 10 personelim var. Daha sonra teknelerimizin ince işleri için elektrikçiler, işte onlar geliyor, marangoz, camcılar. Daha sonra bitiyor teknemiz.
6: Burak Belen ve ekibinin tasarladığı tekneler Göcek ve Marmaris gibi turizm merkezlerinden yoğun talep görüyor. Kurulan bu ticaret ağı kent ekonomisine de can veriyor.
8: Göcek'te, Marmaris'te charter teknesi mesela, bu yanımızda gördüğünüz tekne 24 metre, 6 kabin. Kabinlerinde her şey mevcut. Bu daha çok tercih ediliyor. Buna yetişemiyoruz. Bu arada barajlara gezintilerini tekneleri yapıyoruz. Çiftliklere hizmet tekneleri yapıyoruz.
6: Tersanede her bütçeye uygun tekne bulmak da mümkün.
8: Fiyatlar batıya göre çok uygun. Yani her bütçeye göre yapabiliyoruz. Bize gelip ulaşanlar bir tekneyi mesela 10 milyona da çıkartıyor, 20 milyona da çıkartıyor. Bu tamamen donanımla ilgili, alakalı.
5: Efendim, yeşil sahaların yeni ve en sevimli üyesiyle tanışmaya hazır mısınız? Ankara Keçiören Gücü'nü canlı maskotu Tiftik kısa sürede hem kulübün hem de futbolcuların sevgilisi oldu. Takımla kaynaşan sevimli maskot şimdi de ilk resmi maç heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Tiftik TFF 1. Lig'deki Pendik Spor karşılaşmasında takımıyla birlikte sahaya çıkacak.
9: Keçiören Gücü Kulübü ile Tiftik'in buluşması bence çok anlamlı, tarihsel ve bence insanları da motive eden bir buluşma oldu.
6: Ankara Keçiören Gücü alışılmışın dışında bir maskotla maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Kulübün simgesi olan keçiyi bünyesinde yetiştiren Ankara Keçiören Gücü Tiftik'le antrenmanlarını sürdürüyor. Takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Tiftik'in Ankara'nın simgesi olduğunu ve buluşmanın anlam taşıdığını söyledi.
9: Tiftik keçisi biliyorsunuz Ankara'nın simgesi.

0: Yüzyıllar boyunca Ankara'nın belki ekonomik, sosyal hayatında önemli olan bir hayvan diyelim. Bence Keçiören Gücü zaten Ankara'nın isminden ya anlaşılabileceği gibi Ankara'nın bu anlamda merkezi aslında.
1: Maskotun kulübün tanınırlığına katkı sağlayacağını vurgulayan Korkmaz, hedeflerini ve dünyadaki örnekleri hatırlattı.
0: Bu haftada ilk defa Tüftük'le beraber maça çıkacağız. İç saha maçlarımızın hepsinde yer alacak Tüftük. Uzun vadede de hedefimiz bu kurumsal yapıyı sportif başarıyla bütünleştirip takımı bir üst ligde, en üst seviyedeki, Türkiye liglerindeki en üst seviyede temsil etmek. Almanya'da Köln kulübünün de maskotu bir keçi, canlı bir keçi. Ve şu anda aklımıza gelmeyen pek çok kulüple de bir kardeş kulüp olabiliriz belki de.
1: Yeni transferleri kulüpte karşılayan Tüftük, 16 Ağustos'ta oynanacak Pendik Spor karşılaşmasında da takımla birlikte sahaya çıkacak.
2: Arkadaşlarımız yurdumuzun dört bir yanındaki eşsiz yöresel lezzetleri ve onların asırlık yapılış sırlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor efendim. İşte o benzersiz lezzetlerden biri de Doğu Anadolu'da köy sütlacı olarak bilinen kaymaklı sütlaç. Bu eşsiz tatlının yapılışını şimdi birlikte izleyelim.

0: Haber ekranlarında yurdumuzun dört bir yanındaki yöresel lezzetleri ve yapılış biçimlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Tabii o lezzetlerden bir tanesi de sütlaç. Yurdumuzun birçok şehrinde, birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılsa da Doğu Anadolu bölgesinde ise köy sütlacı olarak biliniyor.
1: Sütlacımızı beraber yapabiliriz. Daha önceden haşladığımız pirincimizi katıyoruz.
0: Yani pirinç önceden haşlanması
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Tabii ki. Hani.
0: Ne kadar olması gerekiyor ya da ne kadar suyla haşlanması?
1: Anadolu bölgesindeki sütlacımız daha yoğun olduğu için biz pirincimizi 2 çay bardağı olarak kullandık. 1 kilo sütümüzü ekliyoruz. Evet.
0: Ardından ne kadar sürede pişecek?
1: Ne kadar? Pirincimiz zaten haşlandığı için sütümüz kaynayana kadar ve o biraz daha kalın kıvamını verene kadar haşlayacağız.
0: Erzurum köy sütlacında artık pişme tamamlandı. Şimdi ise artık servis tabaklarını alacağız. Almadan önce tabii ki mutlaka.
1: Son aşama olarak toz şekerimizi ekleyeceğiz. Bu tabii ki isteğe bağlı bir şey. Ben 1 litre sütümüzle 1,5 su bardağı toz şekerimi ekledim. Tabii bu sizin isteğinize bağlı. 2 su bardağı olabilir veya daha az istiyorsanız biraz daha az katabilirsiniz. Sütlacımız şu anda
0: tamam. Pişti. Evet. Tüpümüzü kapattık. Şimdi ise servis tabaklarını alacağız. Tabii şefimizin de söylediği gibi aslında bir tarafta güveçlerle fırında da kızartılabiliyor. Aynı zamanda yine diğer servis tabaklarında da sıcak sıcak da tüketilebiliyor. Şu an itibariyle de servis tabaklarını da alıyoruz. Oldukça da lezzetli görünüyor. Buharı üzerinde. Tabii bu şekilde sıcak olduğunda biraz daha akışkan oluyor. Ancak bekledikçe
1: yoğunlaşıyor. Kıvamı daha da yoğun oluyor ve üzerinde kaymak oluşuyor. Bu şekilde de çocuklarımıza fırında kızartıyoruz isteklerine göre.
2: Efendim, dünyada tıp literatürüne girecek mucizevi bir doğum haberiyle devam ediyoruz. Trabzon'da 6 yıldır evlat hasreti çeken bir çift tüp bebek tedavisiyle büyük bir sürpriz yaşadı. İki ayrı rahme transfer edilen iki embriyo da hayata tutundu. Dünyada daha önce sadece 2 kez kaydedilen bu nadir uygulama Türkiye'de ilk kez yaşandı. 33 haftalık heyecanlı bekleyişin ardından Nil ve Ada bebekler dünyaya merhaba dedi.
3: Mutluyduk, istedik, oldu çok şükür. Mucize yani, bunun başka bir açıklaması yok.
4: Bu kez tedavi yöntemi farklı uygulandı. İki ayrı rahme birer embriyo transfer edildi. Dünyada 3. tüp bebek vakası Trabzon'da yaşandı.
3: Hiçbir zaman umudu kaybetmemelerini söylerim. Olacak olan zaten oluyor.

0: Serenay ve Selçuk Atagün çifti çocuk sahibi olabilmek için yıllarca mücadele etti. 3 kez tüp bebek tedavisi denendi. Ancak her seferinde hayalleri yarım kaldı. Bu kez de tedavi yöntemi değiştirildi.
1: Bunun üzerine hasta farklı bir tedavi yapma tercihine gittik. İki rahmi olan bu hastamızın her bir rahmine birer tane embriyo transferi yaptık.
0: İki embriyo da tutundu. Aynı anda iki rahimde iki gebelik başladı. Tıpta dikaviter ikiz gebelik olarak adlandırılan bu durum milyonda bir görülen son derece nadir bir olay.
1: Tecrübeyi yaşadığımız için son derece mutluyuz. Sonucun gayet güzel sonuçlanması da bizi ayrıca mutlu etti.
0: Gebelik 33. haftaya kadar takip edildi. Nil ve Ada erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldı. Tedavilerinin ardından iki kardeş anneleriyle buluştu. 6 yıllık bekleyiş tıp dünyasında da dikkat çeken sıra dışı bir doğumla mutluluğa dönüştü.
1: Hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı. Sağlıklı sıhhatli inşallah büyütecekler.
2: Son yıllarda hayatımızın her alanına temas eden, her gün yeni bir yeteneğiyle bizi şaşırtan yapay zekayı konuşuyoruz elbette. Peki bu hızlı gelişim insanlık için bir fırsat mı, yoksa kontrolü kaybetmek üzere olduğumuzun bir tehdit mi? Yapay zekanın denetimsiz ve baş döndürücü hızla ilerleyişi, siber güvenlikten istihdama, etik sorunlardan veri gizliliğine kadar pek çok alanda büyük soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız, arkadaşımız ve hatta psikologumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
0: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor. Ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir. Kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak? Yoksa yapay zekayı bu suça mail eden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
0: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi de toplamaya başladık.
1: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
0: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
3: Efendim Ankara'da bir çift tropikal meyveleri yetiştiriyor. Şehir hayatını ellerinin tersiyle iten o çift şimdi köyle toprakla ilgileniyor. Şimdi onların hikayesi gelecek ekranlarınıza.

0: Bektaş üzümünü, Frank üzümünü, Börtlen'i, Ahududu, Gojiberi ilk diktiğim seneden itibaren oldukça yüksek verim alabilmekteyim.
1: Üzüm asmalarımızdan yaprağımızı yapıyoruz. Hiç öğrenmediğim, bilmediğim yemekleri yapmaya çalışıyorum.
2: Şehrin gürültüsünü geride bıraktılar. Türkiye'nin tam ortasında karasal iklimin hakim olduğu topraklarda tropikal ve nadir meyveler yetiştirmeyi başardılar.
3: Bazen insanın hayatını değiştirmesi için büyük bir sebep gerekmiyor. Bir sabah uyanıp artık yeter demesi yetiyor. Tarık Bey ve Ümmü Hanım da işte tam da bunu yapmışlar. Şehrin bitmeyen telaşını, kalabalığını ve gürültüsünü arkalarında bırakıp köye yerleşmişler. Şimdi günlerini toprağa dokunarak, hayvanlarına bakarak ve kendi ürettiklerini tüketerek geçiriyorlar.
2: Bu ilginç hikayenin adresi Ankara'nın Ayaş ilçesi. Tarık Çakır yıllarca kurumsal hayatta yöneticilik yaptı. Yüzlerce kişilik ekipleri yönetti. Ancak şehir hayatının yoğunluğu ve stresi onu bambaşka bir hayata yöneltti. Emekli olunca rotası kendi köyü oldu.
0: Emekli olduktan sonra şehir hayatından sıkıldığım için köye yerleşmeye böyle karar verdik. Burada da zaten çalışırken bir altyapıyı hazırlamıştık. Ondan sonra da tamamen buradaki işlerimizi daha profesyonelce kendi ekosistemimizi kurmak için köye yerleşmeye bu şekilde karar verdik.
2: Sıradan bir bahçe kurmak yerine zor olanı seçtiler. Bu topraklarda pek görülmeyen meyveleri yetiştirmek için kolları sıvadılar.
3: İçinde bulunduğumuz bu bahçede Frank üzümünden Böğürtlen'e, Bektaşi üzümünden Altın Çile'ye kadar onlarca farklı türde meyve yetişiyor. Üstelik ne Karadeniz'in serin yaylalarındayız ne de Akdeniz'in sıcak ve nemli kıyılarında.
2: Tam Türkiye'nin kalbinde, tam ortasında Ankara'da kurdular bahçeyi. İş nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanını gezerken topladıkları fidan ve tohumları Ayaş toprağıyla buluşturdular. Bazen başardılar, bazen kaybettiler ama hiç vazgeçmediler.
0: Sadece buradayken doğayla mücadele etmek yerine doğanın size yönlendirdiği şekilde hareket etmek zorundasınız. Onu yaptıktan sonra da daha keyifli, daha huzurlu, daha mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Deneme yanılma yöntemiyle gerçekleştirdik. Bektaş üzümünü yetiştiriyoruz. Antioksidan değeri var. Kivi getirdim mesela. Kiviyi soğuk vurdu. Profesyonel sera yaptım. Orada portakal, limon, mandalina getirdim Mersin'den. Onlar tutmadı. İlk kışı atlatırken soğuk çekti gitti. Bektaş üzümlerini falan zaten hani kendim de ilk defa görmüştüm. Hani bu bölgede zaten hiçbir kimse de zaten yoktu bunlar. İlk ben yetiştirdim.
2: Yıllar süren emek sonunda karşılığını verdi. Bugün o bahçede Türkiye'de az rastlanan pek çok meyve türleri ürün veriyor. Bu meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor.
0: Frank üzümü var, kalp damarlarının açıcı etkisi var. Gojiberi var, zayıflamada çok büyük faydaları var. Gilaburu'yu getirdim Kayseri'den. Böbrek taşı düşürmekte, böbrek kumunu düşürmekte ve idrar yolu hastalıklarında çok faydalı. Böğürtlen aynı şekilde kalp damar sağlığı açısından çok iyi antioksidan değerleri var. Ve bunları kendimiz meyve suyu olarak, reçel olarak, taze meyve olarak eşimize, dostumuza yemek için üretiyoruz. Bu meyveleri de ilk getirdiğimde burada yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorduk. İş hayatı insanı gerçekten yıpratıyor. İş gereği gezdikten sonra her gittiğim yerden bir meyve fidanı, bitki çeşidi, endemik bitki neyi bulabilirsem getirdim.
2: Şehrin stresi yerini kuş seslerine bıraktı. Şimdi günleri bahçede başlıyor. Akşamları...
4: A Haber Radyo
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralanması

0: Küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
9: Hafta neleri konuştuk? Geçen hafta neler oldu? Gelin hemen şimdi bir yakından bakalım geçen haftanın manşetlerine. Öncelikle şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yanı sıra biz geçen hafta en çok terörsüz Türkiye'yi konuştuk biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüştü. Kabul edildi. Çok önemli bir viraj da bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir diğer önemli başlık da Başkan Erdoğan'ın elbette diplomasisi devam ediyor biliyorsunuz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı Başkan Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada Filistin meselesi de elbette masadaydı. Bir diğer önemli gelişme de bir operasyon haberiydi. Ankara'da Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kureyş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine yeni gelişmeleri paylaşacağız bu konuya dair. Ve Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen sel felaketinde lise öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sele kapılarak kayboldu sevgili izleyenler. Yine gelişmeler oldukça Giresun'dan da almaya devam edeceğiz. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yine önemli bir operasyon haberi de dün paylaştığımız haberlerden bir tanesiydi. Devam edeceğiz efendim. Geçen haftanın önemli başlıkları bu şekildeydi. Yine sıcak gelişmeler oldukça konulara ilişkin sizlerle paylaşacağız bültenimizde. Sevgili izleyenler, İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası sebebiyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Hangi yolların kapatıldığını da yine sizinle paylaşalım. Bakın burada da yine paylaşılan o barko ekranlarınıza geliyor. 16 Ağustos Pazar günü saat 4.45'ten program bitimine kadar devam edecek. Üsküdar, Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş'taki kapatmalar sebebiyle de sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Şu anda özellikle A Haber Radyo'da İstanbul'da trafikte olan, yolda olan sürücülere de bu hatırlatmaları yapalım. Yine bugün dışarı çıkacaklar için de önemli. Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollarla Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı. Bu bölgelerde Küçüksu ve Göksu caddeleriyle Mehmet Ali Birant ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Yanı sıra TEM otoyolu güney istikametinde Maslak Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametini transit yolla, TEM otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti araç trafiğine kapatılan noktalardan, Levent ve Etiler Baltalimanı istikametinden TEM güneyine katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ve TEM Güney'den Anadolu istikameti ayrımlarında trafik akışı da durduruldu.

0: Yeni Riva yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı da kapatılan güzergahlar arasında yer alıyor. Sürücüler alternatif olarak Büyükdere Caddesi ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametini kullanabilecek. D100 Güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli Ankara istikameti de alternatifler arasında bulunuyor. Yeni Riva yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM Güney Ankara istikameti de yanı sıra kullanılabilecek güzergahlardan. Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu Levent istikametleriyle Çilekli tesislerinden TEM Güney'e giden trafik akışı kapalı olacak. Bu bölgelerde sürücüler alternatif güzergah olarak Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerine yönlendirilecek. Bu hatırlatmayı da yapalım, yine ara ara paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Alihan Kureş suç örgütüne ilişkin dosyanın önemli detaylarına Sabah gazetesinden Halit Turan ulaştı. Kureş'in yapı içerisinde Mehdi olarak görüldüğü ve buna insanların inandırılması için isminin ve doğum tarihinin değiştirildiği öğrenildi. FETÖ benzeri iletişim tercihleri de dikkat çekti. Hemen bakalım ayrıntılara şimdi.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Dini bir cemaati para aklama merkezine dönüştürdü. Tabana kendini Mesih olarak gösterdi. Yakalanacağını anlayınca örgütün merkezini Almanya'ya taşıdı.
3: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
2: Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, inkar cihattır talimatı ve Alihan Kureş'in Mehdi iddiası savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasının detaylarına Sabah gazetesi haber müdürü Halit Turan ulaştı.
4: Örgütün gizli haberleşme yöntemleri.
2: Alihan Kureş'in liderliğindeki Kureş örgütünün FETÖ benzeri gizli yapılanması ve devlet organlarını devre dışı bırakmayı hedefleyen karanlık yöntemleri savcılık evraklarıyla gözler önüne serildi.
4: FETÖ'de Baylok uygulaması varsa Alihan Kureş suç örgütünde de örgütün kapalı devre internet tabanlı bir internet uygulaması üzerinden örgütün tepe yönetimi tarafından birbirleriyle haberleştiği, haberleşmeleri bu şekilde sağladıkları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca bu örgüt yapılanmasının, suç örgütü yapılanmasının iller arasındaki haberleşmeyi de ulaklar aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Ulaklar ne yapıyor? Bir ilden bir ile örgütsel bir konuda bilgi gönderilecekse WhatsApp, Facebook ya da internet tabanlı uygulamalar, telefonlar kullanılmadan ulaklar aracılığıyla iletiyor.
2: Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının gizliliğe had safhada önem vererek devlete karşı paralel bir sistem kurduğu tespit edildi.
4: Örgütün şöyle bir talimatı var. Bir ulak aynı ile iki kez gitmeyecek. Ve ulaklar aynı araçları kullanmayacak. Bunu da neden yapıyorlar? Şunun için herhangi bir istihbarat takibinde, polis takibine yakalanmaması için, yani ulakların sürekli aynı kişilerin iller arasındaki trafiğinin tespit edilmemesi için suç örgütünün başvurduğu yöntemlerden en dikkat çekenlerinden birisi de bu.
2: 1959 yılında hayatını kaybeden Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde faaliyetlerine başlayan ve günümüzde liderliğini Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun oğlu olan Alihan Kureş'in yönettiği yapılanmanın Kureş döneminde büyük bir dönüşüme girdiği belirlendi. Savcılık evrakına göre Alihan Kureş'in liderliğe gelmesiyle birlikte örgütte gizlilik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
4: Alihan Kureş'in ismi ve doğum tarihiyle ilgili ciddi tespitler var. Alihan Kureş tam ismini 3 kez değiştirmiş ve doğum tarihini de normalde 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen Hicri takvim 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 olarak tabanına bu şekilde lanse etmiş. Bunu neden yapmış? Alihan Kureş kendisini yapılanma içerisinde Mehdi olarak ilan ediyor ve Peygamber Efendimizle sürekli istişareler yaptığını, görüşmeler yaptığını belirtiyor ve alınan kararların hiçbir şekilde bu yapılanma tarafından sorgulanmamasını sağlıyor. Bu da soruşturma kapsamında

0: emniyetin ve istihbaratın elde ettiği bilgiler arasında yer alıyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.
1: Kureyş'in resmi kayıtlarda Erhan Faruk olan adını 1989 yılında önce Ali Erhan, 2006 yılında ise Alihan olarak değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının Alihan Kureyş'in kararlarını Peygamber Efendimiz'le görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.
2: Ve suç örgütlerine operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkisi suça sürüklenen çocuk 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7'si de tutuklandı.
3: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolde serbest bırakıldı.
2: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına verdiği özel röportajda kritik açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçaklarından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede net mesajlar verdi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın sona ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye'nin dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecindeki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Çiftçi, 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirterek, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi.
3: Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu 4 kelimeyle özetledi. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şartta, süre ve devlet denetimine bağlı mesajını verdi.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
3: Çiftçi, önceliğin silah teslim olduğunun altı.

0: çizdi.
1: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
0: İçişleri Bakanı her ilde valilerin sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacağını duyurdu. Provokasyon ve güvenlikte zafiyete asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Ortada bir af ya da pazarlığın olmadığını söyledi. Ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.
1: Burada ödün veren tek bir taraf var, o da silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraf. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz.
0: Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacının ortadan kalktığı bölgelerde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını vurguladı.
1: Emniyete ait 2560, jandarmaya ait 203 olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktasını uygulamadan kaldırdık. Ancak bunu güvenlikten vazgeçmek olarak okumak yanlış olur. Terör bittiği için kontrol noktaları kalkıyor. Terörle mücadele bittiği için değil.
2: AK Parti 28. dönem milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre mecliste 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltmiş durumda. Son katılımlarla birlikte mecliste siyasi partilerin sandalye dağılımına bakacağız şimdi.
1: Üç milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etmişti.
3: Aydınlık Yarınların Partisi AK Parti'ye hoş geldin.
1: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetmişti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı.
2: Dünyadaki gelişmelerle devam edelim efendim. Hürmüz'e bakacağız elbette. Dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat Amerika toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dan da cevap gecikmedi elbette. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle burayı alabilirsiniz açıklamasıyla da misilleme sinyali verdi.
4: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
5: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu.
4: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
5: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
4: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
5: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
4: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
5: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
2: Efendim, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler de piyasaları etkiliyor haliyle. Altın piyasasında adeta bir hız treni yaşanıyor. Bir iniyor, bir çıkıyor. Grafikteki sert dalgalanmalar hem yatırımcının hem de

0: Vatandaşın kafasını karıştırmış durumda. Peki kuyumcudaki ve ekrandaki bu belirsizlik ne kadar daha devam edecek? Altın fiyatlarında yön ne zaman yukarı dönecek? Piyasanın nabzını tuttuk, uzmanına sorduk. Gelin bakalım.
1: Altın bir iniyor bir çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
2: Altında hareketli haftaları geride bırakıyoruz. Uzmanlarsa yatırımcıları uyarıyor. Öyle ki eğer ki bir altın borcunuz yoksa altınları bozdurmamanız noktasında önemli uyarılar varken, eğer ki bir düğün yapacak ve altın bozdurmanız gerekiyor ise bunu yapmanın tam vakti. Öyle ki yıl sonuna doğru altındaki yükseliş hareketliliği bugüne nazaran çok daha fazla olabilir.
1: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Altın 2 haftalık yükseliş trendini kar satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4376 dolar seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 4450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2 haftalık bir yükseliş serisi vardı. Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4350, eğer kar satışları devam ederse 4250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yine hafta sonuna geride Trump'ın açıklamaları, Amerika-İran gerilimi burada önemli bir etkiye neden olacaktır. 4250 dolar da gerileyebilir veya 4350 dolar seviyesinden tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir.
1: Peki altın piyasasında beklentin ne yönde?
3: Ons altın tarafında yükselişler olunca gram altın tarafında da yansıdı. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasında 6706 lira seviyesinde, 6500-7000 lira aralığına yerleşti. Burada gram altın tarafında yine 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için. Yine ons altın tarafındaki hareketler yakından takip edecek, ancak yine ons altın biraz daha 4500-4600 denemesini yapabilir diye düşünüyoruz. Bu taraftaki dalgalanma önümüzdeki haftada devam edecektir.
1: İslam Memiş altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
3: Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali çok bekleniyordu ama son verilerden sonra biraz daha pas geçme olasılığı güçlendi. Yine ons altın tarafında 4600 denemesini bekliyoruz ve yılın son çeyreğinde ve yılın son aylarında yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için nakide ihtiyacı olmayanlar beklemedi. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bugüne kadar yaşanan düşüşleri değerlendirememişse yine fırsatlar çok da kaçmadı.
0: Sevgili izleyenler, Hizbullah'ın patlayıcı yüklü kamikaze İHA'ları İsrail ordusunu zora soktu. Tel Aviv'de çözümü Ukrayna cephesinde aramaya başladı. İsrail şimdi yılda tam 100 bin saldırı İHA'sı üretecek devasa bir planı masaya yatırmış durumda. İşte İsrail'in yeni savaş stratejisinin ayrıntıları.
4: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı hazırlıyor. Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
0: Devam ediyoruz yine dünyadan haberlerle. Güney Kore lideri Lee Jae-myung Kuzey Kore'ye tarihi bir barış çağrısı yaptı sevgili izleyenler. Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelere başlamak

0: istediklerini söyleyen Myung, iki ülke arasındaki gerilimi bitirmeyi hedefliyoruz dedi.
1: Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
2: Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek amacıyla tarihi bir adım attı. Ülkesinin Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde konuşan Myung, Kuzey Kore'ye doğrudan müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Güney Kore lideri bu adımların bölgesel ve küresel istikrara büyük katkı sağlayacağını belirtti.
1: Huzurlu, sağlam ve hiçbir çatışmaya yer bırakmayan bir ortamla birlikte yaşamak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Savaşı tamamen bitirmek ve Kore Yarımadası'ndaki belirsiz ateşkes durumunu kalıcı bir barış düzenine dönüştürmek amacıyla yeni bir adım atıyoruz. Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
2: Güney Kore lideri Lee Jae-myung bu görüşmelerin sadece askeri gerilimi azaltmakla kalmayacağını savundu. Konuşmasında doğrudan Kuzey Kore'nin nükleer silah programına da değindi. Komşu ülke Japonya ile ilişkilere dair önemli hedefler paylaştı.
1: Başlatacağımız bu diyalog Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini durdurmanın da en etkili yolu olacak. Kore ve Japonya yönetimlerinin aralarındaki güveni daha da sağlamlaştırarak yeni bir döneme adım atmasını diliyorum. Amacımız yakın ama soğuk komşular olmak yerine birbirine daha da yakınlaşan iki dost ülke olarak önümüzdeki 60 yılı barış ve refah içinde geçirmektir.
0: Ve yurda dönelim tekrar. Aydın'da 2012 yılında bulunan parçalanmış cesedin sırrı tam 14 yıl sonra çözüldü sevgili izleyenler. Yapılan DNA testinde cesedin kayıp olan Gülizar Aydın'a ait olduğu belirlendi. Gelin hemen Aydın'a gidelim. A Haber muhabiri Tayfun Er ayrıntıları aktaracak bize. Hem olayı bir hatırlayalım hem de şu anki son durumu senden dinleyelim Tayfun. Günaydın, kolaylıklar dileyerek sözü sana bırakayım.
3: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 14 yıllık sır cinayet DNA analiziyle çözüldü. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak mahallesinde yaşayan Gülizar Aydın 2 Aralık 2012 yılında kayboldu. O günden bugüne kadar tabii ki başta emniyet ekipleri olmak üzere olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüler. Tabii Gülizar Aydın'ın yaşadığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunamayınca kadının öldürülmüş olabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın eşinin kaybolmasının ardından farklı şehirlerde 14 yıl boyunca tabiri caizse bir kaçak olduğu, kaçak olarak yaşadığını ifade edebiliriz ve burada eşi hakkında kayıp müracaatında bulunmaması da aslında olayın en önemli delillerinden bir tanesiydi. İzmir Adli Tıp Kurumu İşte bölgedeki kimliği belirsiz cesetler üzerinde bir tarama yapıldı ve kimliği belirsiz kişinin 2012 yılında öldürülmüş olan ve vücut bütünlüğü bozulmuş olarak bulunan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneklerinin analizinde anneyle DNA eşleşmesi oluştu ve işte o kimliği belirsiz cesedin Gülizar Aydın'a ait olduğu belirlendi. Tabii özellikle eşi Selami Aydın'la ilgili de araştırmalar yapıldı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın olay döneminde, olayın meydana geldiği bölgede telefonundaki işte bas kayıtlarından HTS verileri ve araç hareketleri ve tanık ifadelerinden sonra analiz yapıldı ve bundan sonra da toplam maddi deliller değerlendirilmesi sonucunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın'ın İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Tabii ki emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gülizar Aydın'ın öldürüldüğü şüphesiyle tutuklanarak eşi Söke kapalı cezaevine gönderildi. Tabi olay 14 yıl önce çözüldü. Tabi buradaki kilit noktalardan bir tanesi de Gülizar Aydın'ın oğlunun olaydan yaklaşık 4 yıl sonra kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlamıştı. İşte onun ardından da biraz önce anlattığım gibi kimliği belirsiz cesetlerden alınan DNA örnekleri, işte bunlardan bir tanesi de Gülizar Aydın'a aitti. Oğluyla işte birlikte DNA örnekleri çakıştı ve bunun ardından da işte Gülizar Aydın'ı öldüren eşinin 14 yıl boyunca farklı şehirlerde yaşadığı belirlendi ve Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HSS kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda gözaltına alınarak Söke kapalı cezaevine gönderildi diyelim. İşte bir 14 yıllık sır cinayette bu şekilde çözülmüş diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun Er, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Gülizar Aydın cinayeti de bu vesileyle aydınlatılmış oldu. Ayrıntıları aldık bölgeden. Devam edelim efendim şimdi. Anahtarını evde unuttu. Çözümü balkondan girmekte buldu. Ancak itfaiyenin yardımıyla yapılan o girişim ne yazık ki bir kazayla noktalandı. İtfaiye sepetiyle apartmanın duvarı arasında sıkışan uzman çavuş Kasım Yurt hayatını kaybetti.
2: Bir anlık çözüm arayışı acı sonla bitti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan uzman çavuş Kasım Yurt, anahtarını içeride unuttuğu 5. kattaki dairesine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye aracının merdivenli sepetine binen Yurt, balkondan dairesine girmeyi planlıyordu. Merdiven balkona ulaşamayınca geri dönmek isteyen Yurt, o sırada itfaiye aracının kaymasıyla sepetle apartman duvarı arasına sıkıştı. Ağır yaralanan uzman çavuş Yurt için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan uzman çavuş Kasım Yurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
0: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri başlatıldı. Mahalledeki hayvanlar aşılanıp sahipsiz kedi ve köpekler toplanmaya başlandı.
4: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı.
5: Olayın hemen ardından köyde yaşayan insanlar aşı olmak için hastaneye başvurdu. Çok sayıda kişi Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne geldi.
6: Biz şu anda biz gelimizden geleni biz de yapıyoruz, onlar da yapıyor. Abi hep biz buradayız şu anda, hastamız işimiz burada, bekliyoruz.
4: Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
6: Çocuğumuz şu anda entübedir. Köyde de dün iki ekip gelmiş. Her biri gelin birkaç tane toplamış ve hala da köyde kediler de var, köpekler de var.
4: Bakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Sağlık ekipleri çocukla temas eden kişileri belirlemek için tarama çalışması yürütüyor.
0: Efendim ne yazık ki orman yangını haberlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yaz aylarının başından bu yana yurdun birçok noktasında yeni orman yangınları vardı. Balıkesir ve Manisa'daki orman yangınları söndürüldü. Muğla Marmaris'teki orman yangınına ise müdahale edilmeye devam ediliyor.
4: Kaz Dağları eteklerinde başlayan yangın yerleşim bölgelerini sardı, bölge sakinleri büyük korku yaşadı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde yangın çıktı.
7: Edremit Kadıköy Mahallesi'nde arkamdan görünen bu alandan başladı. Önce otlar tutuştu. Arkasından ağaçlara sıçrayan o alevler daha sonra ise metruk, yani kullanılmayan bir inşaat binasına geldi ve oradaki alevler daha sonra çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı ve daha sonra ise rüzgarın hızıyla hemen karşıdaki alandan zeytinlik alanlarına, oradan daha geniş bir alana sıçradı ve yangın saatlerce bu bölgede etkili oldu.
4: Alevlere 9 uçak ve 6 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
8: Ben şu an yangına yardım için geldim buraya. Buranya'dan geliyorum. Dediklerine göre yangın şu taraftan, Kadıköy'ün üstünden başlayıp şu an Araplar köyü var, o tarafa doğru gidiyor. Biz hepimiz burada arkadaşlar yangına yardım için geldik.
4: Yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca bölge sakinleri büyük korku yaşadı.
7: Alevler yerleşim alanına yakın noktalarda büyük bir mücadele durdurabildi. O yangına müdahale etmek için çevik kuvvet, tomaları, jandarma ve sivil vatandaşlar da can siper halde çalıştılar.
4: Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Dursun Bey ilçesinde de orman yangını vardı. Kurtlar Mahallesi mevkiinde yol kenarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
9: Burada yukarı yol var mı? Bir onu arıyorum şu an önlerde.
4: Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bilecik'ten geldi. Bakırköy beldesi Taşçı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen alevler kereste fabrikasının talaş deposuna sıçradı. Yangın fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü. Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
0: Çin'den bir haberle devam edeceğiz şimdi. Ekranlarınıza da yansıyor. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansız Robot Oyunları için geri sayım başladı. Yarışmalara bu sene 2000'den fazla robot katılıyor. İnsansız robotlar büyük etkinlik öncesi antrenmana çıktı. Kimi birbiriyle maç yaptı, kimi ise masa tenisi oynadı.
4: Düştüler, kalktılar. Birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansız Robot Oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansız robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
10: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
4: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansız robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kim ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
10: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
4: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
10: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.
0: İstanbul'un hemen yanı başında, şehrin karmaşasından uzak Arnavutköy'ün Yeniköy mahallesinde bambaşka bir hayat sürülüyor. Yazın bereketiyle birlikte salça hazırlıkları başlamış, komşular birbirine destek oluyor. Sofralar ortak, emek ortak, şehrin içinde doğallığını ve samimiyetini koruyan ender yerlerden biri. İşte biz de sizi oraya götüreceğiz, şehre yakın ekibimiz. Bu kez İstanbul'un yanı başındaki o sıcak köy hayatına konuk oldu. Gelin izleyelim.

İstanbul'un taşı toprağı altın derler. Tabii bir de görünmeyen kısmı muhteşem köyleri var. Köylerinde ise tarım ve komşu ilişkileri hala ilk günkü gibi devam ediyor. Bizler de şu an Arnavutköy'e bağlı Yeniköy'deyiz. Hadi bu muhteşem köyü hep birlikte gezelim.

0: Merhaba, ben Sümbül Çevik. Yeniköy Muhtarı'nın eşiyim. Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde oturuyoruz. Aydın'dan gelin geldim. Eşim askerlik yaparken kayınpederim İncir Bahçesi'nde gördü, tanıdı, evlendik. 22 seneden beri buradayım.
1: Peki köyünüz nasıl bir yerdir? Komşu ilişkileriniz hala devam eder mi?
0: Ediyor. Köyümüz çok güzel. Bir cenazemiz, bir düğünümüz vesaire ne olursa olsun, bir doğum günümüz olsun muhakkak yani köydeki insanlar kim çağrıldıysa boş elle gitmez.
1: Köyde birlik beraberliğin hala devam ettiğini söylediniz. Özellikle cenaze ve düğünlerde aslında bu birlik beraberlik daha çok belli oluyor. Neler yapıyorsunuz bu süreçte?
0: Cenazemiz olunca bir hafta boyunca, 10 gün boyunca cenaze evinde hiç yemek pişmez. Kahvaltısından tut yemeğine dair. Bak mesela süpürüyor. Selma abla! Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Yoğunsunuz değil mi?
2: Köyde işler yoğun olur.
1: Köyde günleriniz nasıl geçiyor peki?
2: Süper iş güç.
1: Peki burada bir şeyler de toplamışsınız. Evet. Nelerdir? Domates galiba.
2: Topladım da o domatesler kurudu, bozuldu daha doğrusu. Ben de onları topladım, öyle turşu yapacağım kısmetse. Evet. Karpuzundan tut her şey var. Biraz az da olsa hepsinden biraz ekiyoruz yani. Mutluyuz köyde.
1: Bu köyde komşudan ziyade herkes galiba akrabaymış. Yani akraba genelde, daha fazla.
2: Genelde akraba çok, gelinlerimiz de çok var dışarıdan. Bizi de dışarıya çok gelin kız verdik. Çok karışık, çok da güzel oldu ama. Evet. Hep aynı olmaz.
1: Burada değişiklik güzel mi oluyor?
2: Yok yok tabii canım, eskiden mesela yabancılara vermiyorlarmış.
3: Yeğenimin hanımı, annesine yardıma geliyoruz.
1: Evet, köyde hanımlar hep birbirine bu şekilde yardım eder.
3: Evet, çok yardımcılar yani. Bir şey olsun hemen birbirimize, işin varsa hemen gelelim yardım edelim deriz yani, sormadan geliriz yardımlaşırız yani.
1: Peki bugün neler yapacaksınız? Şurada zaten görüyoruz neler var orada, bakalım.
3: Tabii burada barbunya kurutuyor, ayıkladılar. Beyaz fasulye kurutuyorlar. İşte kışlık hazırlık.
1: Bunlar kış için yavaş yavaş başladı sanırım.
3: Başladı evet. Turşular başladı. Kışlıklar kenara koymaya başlandı.

0: Evet Fatma teyzeciğim, şimdi sen Aydın'dan gelmişsin. Buraya temelli yerleştin mi? Nasıl gidiyor?
1: Buradayım şimdi, şu kasendeme buradayım. Oğlum da burada çalışıyor.
0: Kış hazırlıkları artık başladı. Neler yapıyorsunuz kış hazırlık?
1: Makarna olacak, tarhana, biber salçası, domates salçası. Onlar hep yapılacak şimdi. Allah nasip ederse Ağustos ayında. Konserve yaptık. Soslar yaptık.
2: Sosları yaparız. Mesela kışın pek marketten bir şey almaya bakmıyoruz. Yani
1: hazır ekmek asla yemem.
0: Konserveler, soslar yapılmış zaten. Onlar da çok güzel görünüyor. Herhalde daha da yapılacak değil mi?
2: Evet. Tabii çok yapılıyor her şey. Yani bütün kış mesela domates almayız biz hazır domates. Hep kendimiz yaparız. Yemeğimize de koyarız, kahvaltıya da koyarız. Her şeyi yapıyoruz yani.
0: Peki bu biberlerle ne yapacaksınız şimdi?
1: Şimdi tohumları ayıracak. Oraya ayırıyoruz. Tohumları koyacak, kadın güneşi kurutacak. Bunları da biberle domatesi kaynatacak, salça yapacak. Şeysi yok bunun fazla, eti yok ama ne kadarsı biber olduğu için şeysi var, hani renk çıkarıyor.
0: Şimdi market salçası falan yiyemiyorsunuzdur değil mi? Buna alıştığınız için.
1: Market salçası yemek, toz biber kendim yapıyorum.
2: Hepimiz toplanırız, gelirler. Hamurunu açarlar, bir yandan pişirirler. Kışın da böreğini yaparız.
1: Karınca gibi.
3: Çalışıyor.
1: Yazdan atacaksın, evet. Kışın yiyeceksin hazır. Makarna, tarhana, kendimiz hep.
2: Ama şimdiki gençler, biraz da dışarıdan da gelin aldık. Yaparlar mı, yapmazlar mı onu bilemiyoruz yani. Biz yürütmeye çalışıyoruz yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Selam veriyorlar, selamı bile almıyorlar. Ama burada biri hastalandığı zaman koşa koşa geliyorlar. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir şey lazım mı diye? Bir şey mi oldu diye? Onun için çok bağlılık var. İnşallah ölmez yani bu bağlılık.
1: Biber diyoruz bunu. Bunun adı pipiria. Rumçasında. İyi tikalama pipiria. Koklu. Kırmızı demek hani.
2: Suya nuru deriz.
0: Köyde çok kalmadı ama siz yine büyükler olarak devam ettiriyor musunuz aranızda?
1: Konuşurlar hani, evlerde yemek yapılır böyle.

0: Bizim meşhur. Bu patriotan börekleri meşhur.
1: Tamam, getir sen ablam.
2: Sağ ol. Kendi bahçenizden. Elinize sağlık. Hediye mi getirdin?
0: Hediye.
2: Ne güzel komşu ilişkileri.
0: Ablam diyorum buna. Oğlum da hep ablam diyor. Ablam kaldı artık. Kalaş diyor. Yandır eskala. Tapiz eskala. Kangon eskala.
2: Ne dediniz şimdi?
0: Çocuğun iyi mi, kocan iyi mi, torunun iyi mi? Onları soruyorum da.
2: Böyle komşularınıza iyi mi bakıyorsunuz? Kavun, karpuz getirir misiniz?
0: Getiririm.
2: Yani bir tane misafirimiz daha var. Adın ne senin?
3: Defne.
2: Peki çekirdeği çok mu seviyorsun Defne?
3: Tuzluyu seviyorum ben.
2: Oyun oynuyor musun arkadaşlarınla?
3: Evet, oynuyorum.
2: Evet, bu köyün hanımlarının yanı sıra beyleri de oldukça çalışkan ve özellikle kavun ve karpuzun da meşhur olduğunu duyduk, öyle
4: evet,
2: mi?
4: Evet, meşhurdur.
2: Bunları tarladan, bahçeden toplayıp mı getiriyorsun?
4: Evet, bunları bahçeden toplayıp halkımız bizden satın alıyor.
2: Evet, herhalde sattınız. Bunlar son kalanlar mı?
4: Son kalmadı da araba boşanınca, pazardan geri dönüş yaptım. Araba boşanınca böyle az kaldı.
2: Şimdi size muhtar diyorlar. Eski muhtar mısınız? O yüzden mi muhtar diyorlar?
4: Hayır. Ben daimi muhtarım. Benim adım muhtar.
2: Adınız muhtar.
4: Kimlikte adım muhtar. İsterseniz kimliği göstereyim, görün.
2: Ne güzel. Adınız muhtar, soy isminiz ne?
4: Budak.
2: Biz çünkü şey zannettik, eskiden muhtarlık yaptığınız
4: yok,
2: için.
4: Yok, öyle bir şey yapmadım.
2: Gerçek muhtar.
4: İstedi ama ben kabul etmedim. Buyurun, kimliğimizi görün.
2: Muhtar koymuşlar geldi adınızı. Gerçek muhtar sizsiniz o.
4: Doğrudur.
2: Peki aileniz bu ismi niye koydu biliyor musunuz?
4: Vallahi dedem Selanik'ten gelme. Dedem oranın köy muhtarıydı o zaman. Burada da muhtarlık yaptığım için dedi ki, benim torunumun adı muhtar olsun. Hani o şekilde muhtar kaldı.
2: Peki hiç muhtarlık yaptınız mı?
4: Yok, yapmadık efendim. Öyle bir şeyimiz yok. Halkımız istedi muhtar yapma ama ben kabul etmedim. Aha, kavun ne güzel sararmış. Kavunun kralı bu diyorum. Tadı yerinde.
2: Şimdi iyi midir yani?
4: Evet efendim. Size hediye edebilirim.
2: Sağ olun. Hepsi birbirine benziyor ama ben nasıl anlayacağım? Hepsi mi iyi? O zaman hepsi iyi oluyor.
4: Hepsi.
2: Peki sattığınız yerde tabelanız var mı muhtarın kavunları diye?
4: Yok, öyle bir şey.
2: Yaptırmayı düşünüyorum.
4: Ama hiç düşünmüyorum. Allah razı olsun, halkımız.
2: Bilen biliyor.
4: Bilen biliyor. Arabayı gören durduruyor zaten.
2: Peki bu kadar övdünüz, bir tane örnek kessek olur mu?
4: Olabilir tabii.
2: Bir tane keselim.
4: Hemen.
2: Şunlardan birini. Eşiniz değil mi?
4: Eşim oluyor. Eşimle birlikte bahçede devamlı çalışıyoruz.
2: Evet, eşiniz galiba en büyük yardımcı.
4: Evet efendim. Aynen. Allah razı olsun. Döne döne oynuyor abimin çakırı.
2: Kameraya göstermek istiyorum ama
4: tabii, buyurun.
2: Şöyle. Yani o kadar güzel kokuyor ki.
4: Kokusu çok şahane. Bir de tadına bakıyoruz. Tadı nasıl olacak?
2: Evet, tadına da bakalım. Evet. O kadar övdünüz, gerçekten kokusu muhteşem.
4: Aynen öyle. Aynen öyle.
2: Ama bence siz bir tabela yaptırın. Muhtarın kavunları diye, çünkü evet, hak ediyor.
4: Evet.
2: Görenler gelsinler.
4: Ya Allah razı olsun. Arabayı gören anlıyor zaten.

0: Çok güzel değil mi?
1: Vallahi çok güzel.
0: Demek ki söylediğimiz sözler doğru çıkıyor.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ ol, hoş geldiniz.
1: Buradan kokusu size kadar geldi mi yok?
0: Olabilir, gelmişti.
1: Kameraman arkadaşa da uzatalım.
0: Tabii
1: o kadar
0: tabii.
1: Kok.
0: Tabii. Tadına baksana da.
1: Afiyet olsun.
0: Mis gibi tatlı.
1: Vallahi afiyet olsun.
0: Güzel değil mi abim? Allah razı olsun.
1: Tamam, biz devam edelim kayıttan sonra bu tabakları falan bir tadına bakalım tekrar.
0: Tamam tamam, olabilir.
1: Evet, köyün her köşesi birbirinden güzel. Bir yanda hanımlar çalışıyor, bir yanda ise beyler. Aslında bahçeyle ilgileniyor. Şimdi Defne'nin dedesinin çok güzel bir bahçesi var. Birlikte girelim. Evet, neler yapıyorsunuz bahçede dedenle birlikte?
2: Dedemle birlikte karpuz ekiyoruz, suluyoruz. Misafir geliyor. Onlarla birlikte burada oturuyoruz.

0: Masamız arada sırada kirleniyor.
1: Evet. Misafir gelince mi kirleniyor? Kirletiyorlar mı?
0: Evet.
1: Gel girelim bakalım deden neler yapıyormuş. Bir kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Şöyle bahçeyle uğraşıyoruz, çapa yapıyoruz, otları kesiyoruz, kazıyoruz. Kayısımız var, yaprağımız var, kayısımız var.
1: Defne bizi bahçeye getirdi. Yazları burada oturuyoruz dedi, misafirler de geliyormuş sık sık.
3: Hoş geldin diyor, çayımızı yapıyor, çayımızı içiyoruz. Mangalımız var, mangalımızı yapıyoruz.
1: Peki bahçenizde neler vardır? Birlikte bir gezelim bakalım.
3: Biberlerimiz var. Buyurun siz de
1: tadına bakın. Zaten taze olduğu da belli.
3: Yeni toplanmış, yeni oluyor. Kabaklarımız, kızartma kabaklarımız, banyalarımız oluyor. Kışlık armutumuz oluyor.
1: Şunlar da erik galiba. Yanlış mı görüyorum?
3: Eriğimiz var burada. Tadına bakabilir
1: misiniz? Cinsi ne peki?
3: Buyurun.
1: Şöyle, buyurun. Şuradan da alabiliriz.
3: Buyurun. Tadına
1: tamam
3: bakın.
1: Ben aldım bir tane.
3: Buyurun.
1: Şöyle alalım.
3: Buyurun.
1: Çok da güzel duruyor. Defne ister misin? Armutumuz, sen artık bıkmışsındır burada.
3: Armutumuz yiyorlar. Armutumuz kışlık olduğu için komposta yapıyoruz, meleme yapıyoruz. Kaynatıyoruz, koşap oluyor. Eriklerimiz çok güzel. İhlamur ağacımız var, kışlık çayımız çıkıyor. İhlamur kaynatıp içiyoruz.
1: Bahçe işi sizde. Bunları kışa hazırlamak ya da yazın yemek yapmak da galiba hanımlara düşüyor.
3: O işi hanımlara bırakıyoruz. Biz topluyoruz, getiriyoruz eve. Evde hanımlar salçasını yapıyor, konserve sosunu yapıyor, hazırlıyorlar. Biz de öyle devam ediyoruz.
1: Muhtar amcanın meşhur kavunun tadına baktık ama ablalarımız da oldukça yoruldular, çok çalıştılar. Bunu da onlar için kestik. Götürelim hemen, onlar da tadına baksınlar. Kolay gelsin. Evet, hoş bulduk. Yoruldunuz, size de kestik. Biz tadına baktık, çok güzeldi.
4: Tarladan olduğu için çok güzel, süper. Ha, yerli malı, Türk malı, yiyin gitsin diyorum artık. Yiyin gari.
1: Afiyet olsun. Evet, bugün sizlerle birlikte Yeniköy'deydik ve köyün hem samimi insanlarını hem de aslında ne kadar misafirperver olduklarını gördük. Bir sonraki şehre yakında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzel dergah olduğuna işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre trafik ve kasko sigortalarında

0: ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branşta 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2.423.581 oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 18. dönem özel kuvvetler istisnas kursiyerleri dönüş emirlerinize hazır olun komutanım.
4: Teşekkür ederim. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır.
5: Terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Bordo Berelilerin terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.
4: Bordo Berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
6: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berelilerin mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
4: Sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına kadar elde ettiğimiz kazanımlarda kahraman personelimizin alın teri, cesareti ve fedakarlığı vardır.
5: Güler, süreçle birlikte elde edilen kazanımların kalıcı hale gelmesinin amaçlandığını vurguladı.
4: Terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
5: Bakan Güler, Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
4: Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir.
5: Güler, özel kuvvetlerin yeni savaş konseptinin en stratejik unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.
4: Özel kuvvetler mensubu olmak, her an ve her şartta vazifeye hazır ve nazır olmak demektir. Bordo Bereliler, boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı hazırlıyor. Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
1: Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran bir cisim fark edince yetkililere haber verildi. Yapılan ilk incelemede kıyıya vuran cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi. Rusya-Ukrayna savaşında kullanıldığı değerlendirilen İHA incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Yaklaşık bir ay önce ise Arnavutköy Karaburun sahilinde yine bir kamikaze İHA kıyıya vurmuştu.
1: Efendim, trafikte yaşanan anlık dikkatsizlikler kazaları da ne yazık ki beraberinde getiriyor. İstanbul'da Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Neler yaşanmış bakalım.
0: İstanbul Arnavutköy'de otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istedi. Hızını hesaplayamayınca öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Bu görüntüler de Arnavutköy'den. Bir taksi seyir halindeki hafriyat kamyonunun kör noktasında kaldı. Kamyon şoförü manevra yaparken taksiyi fark etmeyince iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan yok, ancak kazaya karışan araçlarda hasar oluştu. Avcılar'da ise D100'de hızla ilerleyen motosikletli önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet devrilirken sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
1: Ve olayların adresi yine İstanbul. Zeytinburnu'nda sokakta yürüyen bir kişinin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Şüphelilerden biri arkadaşlarının oyaladığı genci arkadan bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırı güvenlik kamerasına da an be an yansıdı.
0: Önce önünü kestiler. Arkadaşları oyalarken biri genci arkadan bıçakladı. Olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Sokakta yürüyen bir gencin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu sırada gruptan bir kişi arkadaşlarının oyaladığı gencin arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç bacağını kontrol etmeye çalışırken bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Bağcılar'da bir kafedeki silahlı saldırının arkasındaki sır perdesi masada bırakılan bir cam bardakla aralandı. Saldırı öncesi hedefini adım adım takip eden zanlının 10'dan fazla suç kaydı olduğu da belirlendi. Kimliği tespit edilen firari saldırganı yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.
0: Saldırgan parmak izinden tespit edildi. Olay İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Bir kafede oturan Ramazan Bey silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırı kameranın kör açısında kalınca polis saldırganın izini sürdü.
2: Saldırının yaşandığı olay Bağcılar Maslak Caddesi üzerindeki işte hemen bu kafe. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürdü ve o saldırganın masasındaki bardak üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve o bardağın üzerinde bir parmak izi tespit edildi. O parmak izi bu kafede çalışan bir garsona aitti ve o garson daha sonra saldırganı teşhis etti.
0: Garsonun ifadesiyle saldırganın 24 yaşındaki Ercan E.A. olduğu tespit edildi. Ondan fazla suç kaydı bulunan şahsın 29 yaşındaki Ramazan Bey'i önce izleyip sonra ateş ettiği belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları devam ederken yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Sevgili Sevgili izleyenler, AK Parti 14 Ağustos 2026 tarihindeki 25. kuruluş yıl dönümünde ilk çeyrek asırdan ikinci çeyrek asra değişime yön veren Türkiye başlıklı yeni vizyon belgesi.

0: Yayımladı. Türkiye'nin önümüzdeki 25 yıllık ikinci çeyrek asrına yönelik stratejik hedefler de açıklandı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal şimdi ayrıntıları aktarmak için Ankara stüdyolarımızda bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakalım.
1: AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 25. yıl kutlamaları kapsamında yeni vizyon belgesi de yayımlandı. Yeni vizyon belgesinin adıysa ilk çeyrek asırdan ikinci çeyrek asra değişime yön veren Türkiye olarak belirlendi. Vizyon belgesinin ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı ve vizyon belgesi aslında önümüzdeki 25 yıllık sürecin bir yol haritasını oluşturuyor diyebiliriz. 8 ana başlıkta toplandı. Hukuk, dış politika, aile ve gençlik gibi başlıklarda yer alıyor. Şimdi o 8 ana başlığa bakalım izleyicilerimiz için. Küresel sistemde öncü Türkiye, Türkiye'nin uluslararası alandaki diplomatik gücünün artırılması ve küresel sistemdeki etkinliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor ilk olarak. Ki son 25 yılda Türkiye yürüttüğü denge politikasıyla yine küresel barış diplomasisiyle öne çıkıyordu. Artık oyun kuran bir ülke haline geldi ve pek çok ülkeyle masada anlaşabilen bir ülke haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkeyle de konuşabilen nadir ülkelerden biri. Gazze diplomasisiyle ön plana çıkıyor. Çatışmaların son bulması için masaya oturan bir ülke haline geldi ve ilerleyen 25 yılda da bunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Yüksek teknolojiyle üreten Türkiye başlığı yer alıyor. Ekonomik büyümenin yüksek teknoloji ve yenilikçi sektörlerle desteklenmesi, yerli üretimin artırılması ve daha yüksek katma değer oluşturulması amaçlanıyor. Bir diğer başlığa bakacak olursak, üçüncü başlığımıza da hemen bakalım. Milli teknoloji ve dijital egemenlik, savunma sanayisi ve dijital teknolojiler başta olmak üzere dışa bağımlılığı tamamen bitirecek yerli yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka hamlelerine odaklanılıyor ki son 25 yılda savunma sanayi alanında da önemli girişimler yapıldı. Milli muharip uçak Kaan yine Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili, TOG yine TCG Anadolu, Kaan Gökbey bunun gibi savunma sanayi ürünleriyle ön plana çıkıyor ve anlaşmalar da yapılıyor ülkelerle ve savunma sanayi ürünlerine de büyük ilgi duyuyor diğer ülkeler. İşte diğer 25 yılda da bunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Öngörülebilir hukuk, güven veren yargı, kuşatıcı anayasa, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve Türkiye yüzyılına yakışır sivil kapsayıcı yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi temel hedef olarak sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesiyle birlikte aslında meclis aritmatiğinin artık buna uygun olduğunu ifade etmişti hatırlayacak olursanız. Şimdi bir diğer başlığa bakalım. Güçlü aile, müreffeh toplum, toplumsal refahın artırılması, aile yapısının küresel risklere karşı korunması ve sosyal yardım politikalarının geliştirilmesi planlanıyor. Hatırlayacak olursanız 2026-2035 yılları da aile ve nüfus 10 yılı olarak belirlenmişti ve bu kapsamda da etkinlikler, politikalar düzenlenmeye devam ediliyor. Türkiye yüzyılına kadınla mümkün, kadınların iş hayatında, siyasette, eğitimde ve sosyal yaşamda daha etkin rol olması da destekleniyor. Bu kapsamda son günlerde yine Yüksek Askeri Şura toplantısını hatırlayalım. Burada da ilk kadın Paşa Özlem Karapınar olmuştu. İşte bu kapsamda aslında kadınlar artık Türkiye'de çok daha güçlü, ilerleyen 25 yılda da daha güçlü konuma erişmesi planlanıyor. Geleceğin mimarı gençlik, gençlerin modern teknoloji eğitimi alması, istihdama katılması ve geleceğin projelerinde söz sahibi olması amaçlanıyor. Yine yeşil dönüşüm çağında Türkiye, çevre koruma, yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yeşil kalkınma modeline geçiş vurgulanıyor. Bir de diğer stratejiler var. Onlara da bakacak olursak hemen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi oldukça önemli. Türkiye'nin sınırları içinde ve sınır ötesinde terörün tamamen sona erdirilmesi ve bölgede kalıcı huzurun sağlanması hedefleniyor. Yine enerjide tam bağımsızlık, doğalgaz, nükleer enerji ve yerli sondaj gemisi filosuyla Türkiye'nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor ve aynı zamanda milli siber güvenlik başlığı da oldukça önemli. Dijital çağın yeni nesil tehditlerine karşı milli savunma ve siber güvenlik altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. İşte 8 ana başlık belirlendi vizyon belgesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ön sözünü kaleme aldı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.

0: Efendim, yeni nesil suç örgütlerine darbeler peş peşe iniyor. Yurt içindeki çete üyeleri tek tek yakalanıyor. Yurt dışındaki liderleri de kaçacak delik bulamıyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtulmuş geniş güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getirildi. Üstelik iade edilmemek için bindiği uçakta bomba ihbarı bile yaptı. Ama o hain planda adaletten kaçmasına yetmedi.
1: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe indirildi. Yurt dışına kaçan liderler bir bir Türk adaletine teslim edildi. Türkiye'ye iade edilen son isim suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'tu. Kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı. Ancak yakalama yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç uzun bekleyişin ardından onaylandı. Serkan Kurtuluş, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı liderliğinde Interpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonları yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş iadesinin engellenmesi için son çare uçakta bomba var dedi. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Uzun bir yolculuğun ardından çete lideri İstanbul'da ekiplere teslim edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Arka arkaya yapılan başarılı operasyonların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Bültenimize Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kureş tutuklandı. Hemen detayları almak için Ankara'ya uzanalım. A Haber muhabiri Şener Çetin bizi bekliyor. Ayrıntıları aktarmak için söz sende Şener.
2: Evet, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte Alihan Kureş'in tutuklanmış olduğunu söyleyelim. Bu anlamda çalışmalar kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildi ve şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunu belirtelim. 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Gün içerisinde yaşanan son dakika gelişmesiydi. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyon geride bıraktığımız günlerde yaşanmıştı. Oldukça ses getiren bir operasyon olmuştu ki bu anlamda kara para aklama, yolsuzluk, özellikle yüksek sermayeli şirketlerde olağan dışı para hareketleriyle gündeme gelmişti ki 100 milyar TL'yi aşan bir tutardan bahsediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bir açıklama yapmıştı. Bu operasyonun hedefi dini bir görüşe, cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir operasyon olmadığını, tamamen Alihan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik olduğunu belirtmişti. Bu anlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı ve 17 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. İşte bu kişilerden 38'i

0: gözaltına alındı ve son dakika gelişmesi Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 38 şüpheli mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi ve tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Sevk edilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz. Şener Çetin ayrıntıları paylaştı bizimle efendim, son dakika gelişmesine dair. Biz de ekranlarınıza taşıdık. 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi ve örgüt lideri Alihan Kuriş de tutuklanan isimler arasında. Devam edelim şimdi efendim. Bir yangın haberi paylaşacağız Almanya'dan. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşandı. Yüksek binada yangın çıktı. 11. katta mahsur kalan kadın itfaiye merdiveni kendisine yetişemeyince 9. katta bulunan kurtarma sepetine atlayarak hafif yaralı kurtuldu. Görüntüler Berlin'den kayda geçti sevgili izleyenler, ekranlarınıza getirdiğimiz. 21 katlı binanın 11. katında yangın çıktı ve yangın büyüyerek üstteki dairelere de sıçradı. Yangında bir kadın itfaiye olay yerine gelene kadar 11. katta pencere pervazına oturdu. İtfaiyenin merdivenli aracı yalnızca 9. kata kadar ulaşabildiğinden kadın bulunduğu yerden yaklaşık 2 kat aşağıdaki kurtarma sepetine atlamak zorunda kaldı. Yangında kadınla birlikte toplam 13 kişi yaralandı. Geriye ise işte bu çarpıcı görüntüler kaldı.

0: Orta Doğu'da sular durulmuyor sevgili izleyenler. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğu iddia edildi şimdi. Pilotların derhal serbest bırakılmasını isteyen Tahran yönetimi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne de devreye girme çağrısında bulundu.
1: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
2: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
1: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
0: İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de Türk Kızılayı yaraları sarmak için sahada amansız bir mücadele veriyor. Sadece açlık ve susuzlukla değil, hayatını kaybeden ya da sakat kalan binlerce insanın acısıyla da savaşan Kızılay bu kez bölgedeki siviller için hayati bir projeyi hayata geçirdi. Saldırılarda uzuvlarını kaybeden Gazzeliler için protez ortez desteği başladı. Günlük sıcak yemek ve temiz su sevkiyatıyla da bölgenin can damarı oldu.
3: Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türk Kızılay, İsrail saldırılarında engelli kalan Gazze'lere sahip çıktı. Protez destek projesi başlatıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen bombardımanını sürdürüyor. Şiddetli saldırılarda yaralanan binlerce masum Gazze'li ise uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı. Türk Kızılay'da bu Gazze'lilerin hareket kabiliyetine kavuşabilmesi için protez ortez destek projesini başlattı. Projenin Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilk yararlanıcısı 2024'te gerçekleştirilen bombardımanda sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Udey Abu Verdi oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından hazırlanan dizaltı protezi Abu Verdi'ye başarıyla uygulandı.
3: Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum. Ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türk Kızılay bu projenin yanı sıra aynı zamanda farklı alanlarda insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başlandı. Kızılay ayrıca Gazze'de kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Mitsotakis Türkiye sayesinde seçimleri kazanmayı planlıyor. Seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş durumda. Mavi Vatan, F-35'e dönüş, Kıbrıs gibi Atina-Ankara ilişkileri etrafındaki bu dosyalar Mitsotakis hükümetinin yaklaşan seçimlerde kaderini belirleyebilir. Gelin daha fazla ayrıntıyı almak için hemen bölgeye gidelim biz de. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekleyen arkadaşımız. Günaydın İlhan, hoş geldin yayına. Evet, şimdi neler konuşuluyor? Yunanistan'da Mitsotakis'in Türkiye karşıtlığıyla birlikte yürüttüğü bir propagandası var anladığımız kadarıyla. Hemen daha fazla ayrıntı için sözü sana bırakayım.
4: Teşekkür ederim Nerede, günaydın. Tabii ki Yunanistan'da sadece Mitsotakis değil, tüm partiler Türkiye karşıtı politikaları, açıklamaları, dolayısıyla işte biz daha güçlüyüz, biz gelirsek iktidara öyle olacak, böyle olacak gibilerde vaatlerle Yunan seçmenini her defasında kandırmaya büyük gayret sarf ediyor. Çünkü bu halen günümüzde her ne kadar Türk insanına, burada tabii bizi izleyenlere çok acayip olsa da Yunanistan'a bu satış devam ediyor ve alıcı da buluyor. Yunan insanı her ne kadar Türkiye'de biz dostuz dese de Yunan liderler ne zaman ki Türkiye'yi konu alsalar sürekli bu konular. Evet, Mitsotakis 2027 Mart ayında normal tarihte seçimler yapılacak ve dolayısıyla %44 ve üzeri seçimi kazanmıştı geçtiğimiz seçimlerde ve tek başına iktidar olmuştu. Bu defasında bu mümkün görünmüyor. Çünkü Mitsotakis Yunan basınında hem Katimerini gazetesi hem diğer basınında son döneme yazmış olduğu gibi sınıfta kaldı. Özellikle Türkiye politikalarında bakın. Yani dönüp dolaşıyor olay Türkiye'ye gelip düğümleniyor ve orada kalıyor. Dolayısıyla şimdi senin de belirttiğin gibi Merve, Mavi Vatan konusu, Kıbrıs, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında döşenecek olan kablo konusu bir yılan hikayesine döndü. Türk karasularından da geçiyor oradan o kablo. Dolayısıyla şimdiye kadar hiçbir şirket bunu başaramadı. Türkiye'nin tepkileri vardı. Onun yanı sıra F-35'e dönüş, bir Trump'ın söylemiş olduğu gibi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün yapmış olduğu açıklama, bekliyoruz F-35 konusunu Trump'ın verdiği sözü demesi. Onun yanı sıra Türkiye'yi tecrit etme politikası Yunanistan'ın, hem Başbakan Mitsotakis Macron'la birlikte, Netanyahu'yla birlikte, hem de Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Savunma Bakanı yapmış olduğu yıl boyunca ziyaretlerle bir türlü Türkiye'yi uluslararası ortamdan, uluslararası konjonktürden, siyasal ve diplomasiden tecrit edemedi ve dolayısıyla da bu Mitsotakis'in baş ağrısı. Şimdi tüm gözler Selanik Uluslararası Fuarı'na çevrildi Merve. Bunu söylüyorum çünkü her yıl başbakan olanın ve diğer siyasilerin sırayla orada açıklamalar oluyor. Bir klişe bu artık. Bu bir gelenek haline geldi. Dolayısıyla Mitsotakis'in orada ne açıklayacağı belli. Türkiye ile muhakkak ki konuşacak. İşte 2030'a kadar silahlı kuvvetlerimizi güçlendiriyoruz. Yani sizin anlayacağınız ve izleyicinin bilmesi gereken bir şey var. Mitsotakis'in seçilmesi bundan sonra izleyeceği Türkiye politikasına bağlı diyelim. Sözü şimdilik size bakalım.
0: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için yine Yunanistan'daki son durumu da takip etmeye devam edeceğiz efendim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu Macaristan'ın Bugat kasabasında düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'na katıldı. Zorlu Türkiye ile

0: Macaristan'ın Türk dünyasının stratejik güç merkezleri olduğunu vurguladı.
1: Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Macaristan'da gerçekleştirilen Büyük Hun Türk Kurultayı'na katıldı. Zorlu, kurultayın resmi açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Türkiye ile Macaristan'ın Türk dünyasının stratejik güç merkezleri olduğunu vurguladı.
1: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Asırlarca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz.
2: Zorlu, Orta Asya'dan Macaristan'a uzanan tarihsel sürecin iki halk arasında ortak kökenlerin yanı sıra kültürel dil ve bağlarının oluşmasına zemin hazırladığını anımsattı. Bu durumun Türk-Macar ilişkilerini bugün dahi anlamını koruyan güçlü bir tarihi derinliği kazandırdığına işaret etti. Zorlu aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın her geçen gün daha güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.
1: Bugün 8 devletimiz, bu teşkilatımızın ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Biz birlikteliğimizi muhafaza edersek 2030 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla Avrupa'yla Doğu'nun barış, huzur ve refah merkezi olarak Türk Devletleri Teşkilatımız geleceği ilerlemektedir. Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
0: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dijital yayın devlerine ceza yağdırdı. İhlalli içerikleri katalogdan çıkarttı ancak milyarlarca dolarlık cirolara hükmeden küresel dijital platformlara kesilen ceza miktarı sadece 250 bin lirada kaldı. Adeta çerez parası niteliğindeki bu ceza çifte standart ve göstermelik denetim tartışmalarının da fitilini ateşledi.
3: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
2: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
3: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
2: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler dijital medya platformlarıyla eşgüdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Ankara'daki bir aşiret düğünü var sırada. Bir sünnet merasimi aslında, ancak hasılat epey yüksek. Sünnet çocuğuna 11 milyon lira

0: Yanın yanı sıra bir ev ve bir de araba hediye edildi.
1: ₺11 milyon, bir daire, bir araba. Hepsi de sünnet çocuğuna takıldı. Görüntüler Ankara'da kayda geçti. Celali aşireti mensubu Yunus Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğününe tam 3000 kişi katıldı. Önce halaylar çekildi. Sonra sıra takı merasimine geldi. Uzun bir masa kuruldu. Etrafına onlarca kişi oturdu.
2: Özcan Altun'dan $500. Evet, Kül İnan'dan $1500.
1: Balya balya paralar saatlerce sayıldı. Arada bir ev, bir de araba anahtarı vardı.
2: 3+1 bir daire, bir araba, 11 milyonla takı geldi.
1: Gece sonunda sünnet çocuğu için tam ₺11 milyon para toplandı. Paralar büyük bir valize güçlükle sığdırıldı.
0: Ve Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz şimdi. Karadeniz'in köklü sahil ilçesi Ünye, tarihi, fındığı, küresel mirası ve sıra dışı koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi geçmişten bugüne Ünye'nin hikayesini ekranlara taşıdı. Arkadaşlarımızın izlenimlerine bakalım şimdi.

0: Programımızda ülkemizin kadim şehirlerini, Anadolu'nun renkli görüntülerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta Anadolu Diyar programında Karadeniz sahil yolunun hemen kenarında Yunus Emre hikayesini de içerisinde barındıran bir sahil kasabası Ünye. Nüfus bakımından Türkiye'de birçok ilden daha fazla nüfusa sahip olan Ünye'nin Anadolu diyarındaki hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Tarihler 1461 yılını gösterdiğinde Fatih Sultan Mehmet Trabzon zaferi dönüşünde Ünye'ye gelir ve hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu alana Lalasına talimat vererek bir çınar ağacı diktirir. Der ki Lala'ya, bu çınar ağacını buraya dikelim, bir daha geldiğimizde altında gölgelenelim. 1461'den günümüze kadar o çınar ağacı Ünye meydanında gölgelendirmeye devam ediyor.
1: Ben orduya gidiyor,
0: 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı'da kadıların en çok yetiştiği yerlerden bir tanesiydi Ünye. Yaklaşık 63 kadı Osmanlı topraklarının birçok yerinde görev aldığı görevler içerisinde bulundu. O kadılardan en önemlisi Sultan Hamit'in Şam'daki çiftlik davasında padişahın aleyhinde karar veren ve bu nedenle ihsan-ı şahaneye, yani padişahın bağışına mahsur olan 500 altın kazanıp bu parayla konak yaptıran Feyzullah Bektaş Kadı en tanınmışlarından birisiydi.
2: Zaten Ünye denince akla kadılar ve kaptanlarıyla meşhurdur. Bu kadılar yokuşumuz tarihe mal olmuş bir yer. Burada yaşamışlar. Bir dertleri olduğunda devletin de olduğu gibi Ünye halkının da geldiği kişiler. Kaptanları diyoruz. Deniz kenarında olduğumuz için eğer bir gemi açıktaysa bir ev gördüğünde fener şeklindedir buradaki evlerimizin üst camları. Burada konaklayabilirsiniz demektir. O yüzden Ünye denince kadılar ve kaptanlar akla gelir.
0: Memleket hikayelerinde Ünye'de bir fındık bahçesindeyiz. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Başkanımız da bizimle birlikte. Tabii fındık denince Ordu, Giresun, bu bölge çok kıymetli bölgeler. Ünye'nin de fındığı elbette ki ayrı. Başkanım, Ünye, fındık,

0: tarım. Neler söylersiniz?
1: Fındık da kabul etmek lazım. Giresun fındığı özeldir. Yani yağlı fındığı, Giresun yağlısı çok kıymetlidir. Ama bizim mesela şu anda üzerinde, yanında durduğumuzda yağlı fındık burada. Fındık Türkiye'nin en çok fındık yapan ilidir Ordu. Türkiye'nin en çok fındık yapan ilçesi de Ünye'dir.
0: Evet.
1: Bizim için fındık gelinimizin, kızımızın gelinliği, oğlumuzun asker elbisesidir. Öğrencimizin kalemi, defteri, töre olarak çok ciddi düşünülür. Bir töredir fındık aslında bu coğrafyada. Olmazsa olmazımızdır. 200 bin lira para masraf eder, fındıktan 50 bin lira kazanır. Bu 150 bin lira zararla geriye gider ama o fındık mevsiminde o yöreye gelinir. Konu komşu ne der ne demez, ayıp olmasın diye atadan dededen kalma yerine fındıkçı

0: Yunus Emre 13. ve 14. yüzyılda yaşadığına inanılan en önemli dervişlerden birisi. Türkiye'de onun üzerinde kabri var. Bu kabirlerden birinin de Ünye'de ve burada olduğu rivayet ediliyor. Buradaki kabrine gelmeden önce tasavvuf yolundan geçiyor ve o neyin eşsiz sesini kulaklarınızda duyabiliyorsunuz. Yunus Emre'nin kabrine gideceğiz ve bu türbenin ve Yunus Emre'nin Ünye ile ilgili hikayesini dinleyeceğiz.
1: Ünyesiz Yunus Emre, Yunus Emre'siz de Ünye düşünülemez. Bu bütünleşmiş birbirleriyle bir olgudur. Ünye halkı yıllardan beri buraya gelir, burada dua yapar, burada ziyaret eder. Hatta hiçbir şey yapmazsa buraya gelir, burada bir temiz hava alır ve rahatlar.

0: 30 yılını İstanbul'da çalışarak geçirdikten sonra baba ocağına döndü Ünyeli Muzaffer Bey. Ailesiyle birlikte burada çocukluğundan merak saldığı taşları toplamaya, toparlamaya ve açık havada bir taş müzesi yapmaya karar verdi. Nasıl başladı buranın hikayesi ve ne taşları var?
1: Buranın taşları bu bölgemizin, bahçemizdeki taşlar, yol kenarındaki taşlar tamamıyla. Bunları alıyorum ve oyuyorum, düzeltiyorum. Düzelttikten sonra hangi figürü yapacaksam onu çiziyorum. Sonra da oymaya başlıyorum. Şimdi
0: geçmişten geleceğe bir köprü oluşturan Muzaffer Bey yapmış olduğu bu taşlarla dolu açık hava müzesinde tüm vatandaşları bu müzeyi görmeye davet ediyor. Ünye'de bulunan bu müzeyi gelip ücretsiz bir şekilde gezebilir, geçmişten günümüze taşların bize ne anlatmak istediğini anlayabilirsiniz. Mavisi ve yeşiliyle güzel sahil kasabalarından biri Ünye ilçesinde. Ünye ilçesine geldiğinizde en çok bilinen noktalardan biri de aslında nesilden nesile müze evi. Bir iş insanı tarafından yıllarca emek verilerek toplanan ürünler burada kişisel bir müze haline getirilmiş.
2: Görmüş olduğunuz saatlerin hepsinin bir ayrı ayrı bir anısı ve bir hikayesi var. Bunlar çok eskiden olan bir saatler. İşte şu görmüş olduğun saatleri bekçiler kullanıyormuş. İşte bunları demir yollarında kullanılan saatleri var. Önce bir çekme tespihiyle başladı elimize. Daha sonra her ile, her ilçeye ve her yurt dışına gittiğimizde ayrı ayrı tespihler bu şekil kazandırdık, aldık, alıyoruz, devam ediyoruz. Aynı zamanda para koleksiyonumuz da mevcut. Burada görmüş olduğunuz paralar yurt dışı paraları tamamen.
0: Değirmen taşları, at arabaları, o dönemde kullanılan tarım aletleri. Yaklaşık 200 yıla yaklaşmış bir dibek taşı da yine burada. Nedir dibek taşı? Merak edenler için bakın nedir dibek taşı?
2: Dibek taşının özelliği de şudur efendim. Buğday, arpa, işte mısır burada.

0: bu şekil dövülürdü. Eskiden yani 6-7 kişi karşılıklı geçer. Bu şekil burada zarasını döverlerdi efendim.
1: Döverlerdi. Onlardan keşkekler ve bir sürü yemekler.
0: Evet. Düğün keşkekleri, işte imeci keşkekleri bu dibekte dövülürdü efendim.
2: Ünye'de Zekai Göç işlerinin arasından vakit bulup yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği bu tarım aletleri ve diğer aletleri kendi iş yerinde oluşturduğu yerlerde sergiliyor. Ancak bundan sonraki hedef Karadeniz sahil yolunda güzel bir yer bulmak ve geçmişin izlerini gelecek nesillere ücretsiz müzede aktarmak.
0: Yani bizim amacımız şu, nesilden nesile müzeye vermemizin, yani bizden sonra gelen nesillerde, yani atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bu ürünlerle çalışmış, bunları görmüş. Bunu yaşatmak için biz bu yola çıktık efendim ya.
2: Talip ve Ahmet Aydın, tek yumurta ikizleri. Onlar hem eğitim hayatlarını hem de iş hayatlarını birlikte başardılar. Emekli olduktan sonra bir tanesi müziğe, diğeri ise taş kesme ve süs kabağına merak saldı. Yaptıkları hem müzikle hem de bu el emeğiyle birlikte hayatta nelerin yapılabileceğini ve yaşın buna engel olamayacağını gösteren en önemli örneği sergiledi.
3: Küs olmak ayrıcalıktır kardeş olarak. Biz 4 kardeşiz ama ikizimle beraber aynı rengi, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bütün zevklerimiz, renklerimiz tuştuğu için birbirimizle daha fazla zaman ayırıyoruz, geçiniyoruz.

oluşturduğumuz bir müze atölyemizde hem ürünlerimizi sergiliyoruz. Müze atölyemizdeki ürünler tamamen atalarımıza ait bir müze. 1150 senelik eserlerimiz var burada. Çok önemli eserlerimiz var. Hem müze olarak gelenlere eskileri

0: neler yaptığımızı da anlatıyoruz insanlara.
1: Bizlerin yolda, sahilde, denizde ya da herhangi bir yerde bulmuş olduğumuz ya da görmüş olduğumuz taşlar belki bize bir anlam ifade etmiyor. Ancak o taşlar usta ellerde hayat bulunca taşın ne olduğu anlaşılıyor. Peki biz taşı nasıl anlayacağız, nasıl bakacağız?
0: Evet, dağlarda, dere kenarlarında, sahillerde taşların olduğu, bol olduğu yerlerde elinize değişik bir taş geçtiği zaman onu merak edip bakmalısınız. Yani acaba bu ne taşı diye. Mesela bu bir kuvars taştır. Şu şekilde. Kuvars taşların hepsi ışık geçirgenlidir. Bu yarı değerli bir taştır. Biz bunlardan kolyeler yapıyoruz, takılar yapıyoruz.
1: Burada mı?
0: Evet.
1: Neler olmuş onlardan?
0: Şurada gördüğünüz gibi işte ışık yansımalarından da görüyorsunuz.
1: Kuvars taşlar bunlar.
0: Evet, bunlar kuvars taşlar ve şöyle bir tane şuradan yansımasını göstereyim size.
1: Taşa merakınız nasıl başladı? Bu nasıl oldu?
0: Tesadüfen internette video izlerken bir profesörün Fas'ta yarı değerli taş bulduğundan bahsetti. Hemen onu izledim. Onun videosundan yola çıkarak onun taşı bulduğu yerde taşları buldum ve internetten araştırdım. Kuvars doğal taşlar nasıldır falan diye. Oradan yola çıktık. Buraya kadar geldik. 2 seneden beri kolye yaptık.

Programında bu hafta Ordu'nun kadim ilçesi Ünye'deydik. Ünye'nin güzelliklerini ekranlarımıza taşımaya çalıştık. Bir başka Anadolu Diyar programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi Ordu'dan Adana'ya çevireceğiz kameralarımızı. Adana'nın simgelerinden biri olan 32 metre yükseklikteki saat kulesi 101 yıldır çalışmaya devam ediyor. Gelin hemen yakından bakalım biz de. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Halil İbrahim Uğur, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Adana'nın simge yapılarından, simge tarihi eserlerinden bir tanesi ama dünya içinde önemli tarihi eser yapılardan bir tanesi görmüş olduğunuz saat kulesi. İşte büyük saat kulesi aslında sadece Adanalıların değil yine Adana dışından gelen insanların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Ve 101 yıldan beri işte buradaki saat hiç durmadan çalıştı. Saat kulesinin yaşı ise 145, 32 metre yüksekliğinde ve içerisinde 102 basamak bulunuyor. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi saat kulesinin minyatürünü yapan sanatçılarımız da burada. Ömer Erdoğan onlardan bir tanesi. Efendim kolay gelsin.
2: Efendim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu ara iyi yayınlar diliyorum.
1: Birebir aynısını yapıyorsunuz.
2: Aşağı yukarı %90 yaklaşıyoruz. Ahşap ürünlerden, ham malzemeden yapıyoruz. Farklı metallerden yapıyoruz. Döküm yapıyoruz. Böyle hem Adana'ya kazandırmış ve turizme de hizmet etmiş oluyoruz.
1: Peki tarihi nedir? Ne zaman yapıldı? Nasıl yapıldı? Kim yaptırdı?
2: Şimdi Büyük Saat Kulesi 1881 yapımı. Osmanlı döneminin böyle modernleşme dönemine tekabül ediyor okuduğum kadarıyla. Ondan sonra o dönemde de 81'de temeli atılıp yapılırken Adana Valisi Ziya Paşa Valili döneminde. Ziya Paşa'nın vefatından sonra Abidin Paşa'nın dönemine tekabül ediyor bitimi. Büyük Saat Kulesi Türkiye'nin en yüksek saat kulesi. Yani Adana'da yaşayan tarih
1: derden birisi. Evet. Bir tanesi.
2: Türkiye'nin en yüksek saat kulesi. 32 metre yüksekliğinde. Ortası, merdivenleri böyle dönemeçlidir. Efendim, belki çıktınız, çıkanlar, ben birkaç defa çıktığım için söylüyorum. Saat 4 kadranla bir motor çalıştırıyor saati. Ortada bir halat var. Aşağı doğru bir çan var. Saat başı bu saat çalar. Hani şu anda biz ona zamanlama olarak denk gelmedik ama saat başı da çalıyor bu saat. Saatin mekanizması Alman yapımı. Dolayısıyla da hala yedek parçalarının Almanya'daki fabrikasında olduğu söyleniyor. Çünkü daha öncesinde bu saat ustamız vardı Adana'da, rahmetli oldu. O ustamız Almanya'ya gidip bu saatin faturasının fotokopisini getirdi. Saatin fotokopisinin faturası ise Çukurova Üniversitesi'nde mevcut.
1: Hala onlar da mevcut.
2: Evet, evet. Ya burada bu dokuda saat...
1: Kurmalı bir saatten bahsediyoruz.
2: Evet, bu saat...
1: İçerisinde ağırlıklar var.
2: Evet, ağırlıklar var. Bir mekanizması var. Çok ciddi bir mekanizma var bu saatte. Her hafta bunun ustası gelir 10 günde bir bu saati kurar. Tın tın, saat 3 ise 3 defa, 4 ise 4 defa böyle vurur.
1: Şimdi siz de bunun minyatürünü yaptınız. Daha küçükleri de var.
2: Evet.
1: İşte bunlar da evet. Adana'nın delikanlıları.
2: Biz bu saati daha da küçüğünü yapıyoruz. Adana'yı ilk kazandıranlardan birisiyimdir ben. Geleneksel el sanatlarında Adana'nın tarihi dokularını, saat olmak üzere efendim işte Ulu Cami, Alman Köprüsü gibi. Böyle gidiyoruz yani. Turizme katkı.
1: Çok teşekkürler. Tabii Adana'dan gelen insanlar da var. Kendisi Adanalı ama Büyük Saat'i görmeden de Adana'ya geldiğini anlayamıyor. Hasret gideriyor. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İstanbul Beşiktaş'tan geliyorum. Adana'ya geldiğim zaman Büyük Saat'e uğramadan gitmem. Bir de ustamız Ömer Erdoğan'ı ziyaret ederim. Yani Adana'mızın Büyük Saat'i çok önemlidir. Yani Büyük Saat'i şöyle bir özelliği vardı. 145 yıldan beri hiçbir şekilde hiçbir zarar görmeyen bir saatimizdir. Türkiye'nin belirli yerlerinde saatleri vardır ama 98 yılında 17 Ağustos'ta olan depremde bile etkilenmeyen saat saatimizdir. Yarın da deprem yılı, ölmüşlere de rahmet diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Evet, bizler de şu anda saat kulesini hemen ön tarafında

0: Hafta sonu olmasından dolayı da şu anda akın akın yine yerli ve yabancı turistler buraya, bu bölgeye gelmeye devam ediyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: İbrahim Uğur'a ve konuklarına teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim şimdi ajans hafta sonuna kısa bir ara vereceğiz. Saat başında en sıcak gelişmelerle tekrar buradayız. Sağ Haber'den ayrılmayın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Başına çöp kutusu geçirdi, ilginç kostümü ve peleriniyle seçimlerin en çok konuşulan ismi oldu. Clacton'da seçimi Nigel Farage kazandı. Ancak gündemde rakibi çöp kutusu kontu vardı. İngiltere'de halkın iradesi sandığa yansıdı. Ülkenin güneyindeki Essex bölgesine bağlı Clacton'da ara seçimleri ana akım siyasi partilerin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage kazandı. Farage daha önce aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkması üzerine

0: Birine milletvekilliğinden istifa etmişti. Ardından kendisinden boşalan koltuk için yeniden aday oldu. Bu kez 22.239 oy alan Farage, %62,8'lik oranla yeniden İngiliz parlamentosuna girdi.
1: Bu ara seçimi Clacton seçmenlerinin benim yargıcım olmasını istediğim için düzenledim. Britanya'daki ana akım medyanın ve bizi her gün suçlu ve kötü insanlar olarak gösteren siyasi düzenin değil.
0: Sandıkta zafer Farage'ın olsa da seçimlere damgasını en yakın rakibi, çöp kutusu yüzlü kont lakaplı komedyen Jonathan David Harvey vurdu. Çöp kutusu kontu 9.455 oyla %26,7'lik orana ulaştı. Sandıktan ikinci çıktı.
1: Clacton halkının kararını dinlemem gerektiğini düşündüm. Çünkü 9.000'den fazla oy aldım arkadaşlar. 8 hafta önce Makerfield'da 95 oy almıştım. Yani Nigel Farage'a karşı Andy Burnham'a kıyasla 1000 kat daha popülerim.
0: Clacton seçimleri İngiltere tarihine rekorlarla geçti. İngiliz siyasi tarihinde en fazla adayın yarıştığı seçimde oy pusulası 1 metreyi aşarak ülkenin en uzun oy pusulası oldu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı hazırlıyor. Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük, patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Önce ard arda patlamalar oldu. Ardından alevler tesisi sardı. Olayda iki kişi öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. İşçilerin bir bölümü tesisi tahliye etti ama bazıları içeride mahsur kaldı.
4: İki kişinin de içeride kaldığına yönelik beşeri ifade var çevreden. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçırma ile ilgili tedbirler.
0: Yine kısa sürede çok sayıda ekip olay yerindeydi. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. Çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sırasında acı haber geldi. İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın tesiste büyük hasara yol açtı. Bölgede bulunan 3 otomobilde zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

sabahlar sevgili izleyenler, yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saatteyiz artık. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde de. Şimdi yurttan haberler.

0: Eyüp Can'a bağırıyor, çağırıyor, darp ediyor, kafasına sert bir şekilde vuruyor. Seni öldüreceğim, sana gününü göstereceğim, seni terbiye edeceğim deyip eline kelebek bıçağı alıp oğlum Eyüp Can'ı kovalamaya başlıyor.
1: 12 yaşındaki Eyüp Can'ın son görüntüleriydi bu kareler. Bir pasajda cansız bedeni bulunduğunda vücudu kırıklarla doluydu.
0: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu.
1: Ölümüyle ilgili soruşturmada kritik görüntüler yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı. Eyüp'ün peşinden koşan kişinin onu öldüğü pasaja kadar takip ettiği, yaklaşık 3 dakika sonra da pasajdan yalnız çıktığı görüldü.
2: Pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor, 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Yakınlardaki pasajda çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi Eyüp Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
2: Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi. Aralarında sadece 4 saniye var. Ya orada Eyüp Can'ı yakalamaması imkansız.
1: Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise zanlının Eyüp Can'ın arkasından pasaja girdiği ve ancak 3 dakika sonra yalnız çıktığı görüldü.
3: Eyüp Can çalıştığı yere ben, arkadaşım ve kuzenim beraber gittik üçümüz. Sonrasında gelmiştir. Durduk yere Eyüp Can, sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı. Sonrasında önümüzde kafasına vurdu. Kız kardeşim balkona s**meye gittiğinde Eyüp Can'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü. Cesaret geldi, yayına bağlandım.
4: Dileriz ki en kısa zamanda aydınlatılır efendim bu olayda. Dün ekranlarınıza taşımıştık. Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir oksijen dolum tesisinde patlama meydana gelmişti. Meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
1: Önce ard arda patlamalar oldu. Ardından alevler tesisi sardı. Olayda iki kişi öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. İşçilerin bir bölümü tesisi tahliye etti ama bazıları içeride mahsur kaldı.
5: İki kişinin de içeride kaldığına yönelik beşeri ifade var çevreden. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçırma ile ilgili tedbirler.
1: Yine kısa sürede çok sayıda ekip olay yerindeydi. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. Çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sırasında acı haber geldi. İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın tesiste büyük hasara yol açtı. Bölgede bulunan 3 otomobilde zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: Efendim, Giresun'da Keşap'ta seyir halindeki araçla sele kapılan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler her yerde dayı ve yeğenden bir iz arıyor.
1: Araçlarıyla sele kapılan dayı yeğeni arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Giresun'da şiddetli sağanak sonucu dereler taştı, toprak kaymaları oldu. Araçlarıyla seyir halinde olan 3 kişi ise sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.
6: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Vallahi ciğerimiz yandı işte.
1: Suda kilometrelerce sürüklenen araç

0: Aç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak dayı ve yeğenden bir ize rastlanmadı. Ekipler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma olmak üzere yaklaşık 200 ekip her yerde dayı ve yeğenini arıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta kontrollerini sürdüren ekipler, termal drone'la da arama çalışması yapıyor. Giresun Valisi Mustafa Koç da çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
1: Aramalar bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
2: Efendim, bir kaza haberiyle devam edeceğiz şimdi. İzmir'de viraja süratli giren traktörden kopan su tankeri kaldırımda telefonla konuşan vatandaşı az daha eziyordu. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakın, taşıyoruz şu anda ekranlarınıza. Kaza Buca ilçesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan heykel kavşağında meydana geldi. Traktör sürücüsü viraja sert girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lif noktasından koparak yola savruldu. Hızla sürüklenen dev tanker o esnada kaldırımda cep telefonuyla konuşarak bekleyen bir vatandaşa çarpmak üzereyken son anda devrilerek durabildi. İşte o anlarda kameralara böyle yansıdı. Evet, oldukça çarpıcı bir görüntüydü efendim. Ekranlarınıza taşıdık bu haberi de. Şimdi Ankara'ya uzanacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kureş de tutuklandı. Şimdi bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını alacağız biz de. A Haber muhabiri Şener Çetin bizi bekleyen arkadaşımız, detayları aktarmak için hazır. Hemen sözü Şener'e bırakalım.
3: Evet, 4 aydan bu yana Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı suç örgütlerine adeta göz açtırmıyor. Bu kez hedefte Alihan suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. O operasyon 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bu kişilerden 38'i gözaltına alındı ve son dakika gelişmesi, o gözaltı işlemleri devam ederken, bir yandan ifade işlemleri devam ederken tutukluluk geldi. Bu anlamda 38 kişiden Alihan Kureş başta olmak üzere 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 6 kişi hakkında da adli kontrol süresi verildi. Bunu ifade edelim. Tabii ne zaman gelmişti bu operasyon? Geride bıraktığımız günlerde özellikle Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklaması vardı. Herhangi bir siyasi ve dini görüşe değil, tamamen mali yapılanmaya yönelik demişti. Bir yandan da aslında suç örgütüne yönelik detaylar da ortaya çıkmıştı. Neydi o detaylar? Örgütün şüpheli para trafiği. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen o soruşturmada, MASAK raporlarında Güler Yüz Kuyumculuğun 66.2 milyar lira yaşam bankacılık işlem hacmi ve 26.2 milyar liralık nakit yatırma işlemlerinin tespit edildiğini belirtelim. Raporda ayrıca yine bir turizm şirketi, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporlarında tespit edildi. Rapora göre sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin olan İstanbul, yine yatırım ve turizm şirketinin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi 34.176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Bu ve bunun gibi bir sürü milyarlarca para trafiğinden bahsetmek mümkün. 33 şirket vardı. Bu şirketlere de kayyım atandığını ifade edelim. 100 milyar TL'ye aşan bir para trafiğinden bahsediyoruz ki bu paranın da işte çeşitli faaliyetlerle, yollarla yurt dışına aktarıldığını da görmüş oluyoruz. MASAK raporlarında ortaya çıkan detaylar kapsamında. Bu anlamda Alihan suç örgütüne yönelik soruşturma soruşturma kapsamında son

0: olarak o gözaltı kararlarının ardından bir tutuklama geldi. Alihan Kuriş başta olmak üzere 32 kişi tutuklandı ve 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Soruşturma titiz bir şekilde çok yönlü olarak da devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişme oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Şener Çetin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, FETÖ'yle mücadelede firarilere geçit verilmiyor. Tam 10 yıldır her yerde aranan örgütün sözde Nevşehir Kadınlar İl İmamı Fatma Işık, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne sınırında yakalandı. Işık sevk edildi, mahkemece tutuklandı.
2: Kaçmak için hazırlık yapıyordu. 10 yıllık firar sınırda sona erdi. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı'ydı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Işık 10 yıldır aranıyordu. Firari FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gündüz öğretmenlik yaptığı, geceleri ise Nevşehir Adliyesi personeline talimat gönderdiği belirlendi. Işık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları da tek tek fişlediği, gizli belgeleri sızdırdığı da ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı Işık'ın yerinin tespit edilmesi ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Fatma Işık Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı. FETÖ'cü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Işık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın da devam ettiği bildirildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın kapsamı ve uygulanma şartları hakkında açıklamalarda bulundu. Yasanın yalnızca PKK, PYD ve KCK için hazırlandığını belirten Kurtulmuş, örgütün üst düzey yöneticilerinin yasadan yararlanamayacağını söyledi. Süreçte gelinen son noktaya bakacağız biz de. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız notlarıyla yayına hazır. Hemen ben sözü sana bırakalım Kübra.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki iç cephe vurgusu ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla terörsüz Türkiye süreci başlamıştı ve çok kritik aşamalar kaydedildi bugüne kadar. Artık önümüzde de yeni kritik aşamalar bizi bekliyor diyebiliriz aslında. Son 2 yıla baktığımızda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Yaklaşık 1 yıl kadar çalışmalarını sürdürdü bu komisyon. Nihai rapor hazırlandı. Nihai raporun neticesinde de bir kanun çalışması yapıldı ve bugün geldiğimiz noktadaysa milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik kanun teklifi 467 imzayla meclis başkanlığına sunuldu. Akabinde Adalet Komisyonu'ndan geçti ve genel kurulda da kabul edildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Bu haftaysa DEM Parti'yi kabul etti. Yine şehit aileleriyle görüştü. DEM Partisi 2 hafta öncesinde İmralı'ya ziyarette bulunmuştu hatırlayacak olursanız. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Aslında yol haritası oldukça kesin ve net diyebiliriz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de söylediği gibi tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme aşamalarını göreceğiz. Bu noktada tasfiye aşamasında örgütün tamamıyla kendisini tasfiye etmesi, silahların bırakılmasını Milli Güvenlik Kurulu teyit etmiş olacak ve her şey eğer olumlu giderse Ekim ayında gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir karar verilecek. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek ve artık bunun üzerine de hukuk mercilerinin aşaması başlamış olacak. Yasadan yararlanmak isteyen örgüt üyeleri 6 aylık başvuru süreci başlamış olacak ve bu sırada da 2 ayrı kurul çalışmalarını sürdürecek. Bunlardan biri yürütme kurulu olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, bir diğeri ise meclis bünyesinde kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş üyelerini belirleyecek izleme kurulunun. çalışmaları sürdürüyor olacaklar. Tabi düzenlemenin bir genel af olmadığını vurgulayalım. Çünkü kamuoyunda farklı anlaşılmalara yol açıyor. Bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları vardı dün. Hemen ondan da bahsedelim. Maalesef bazıları da haksız şekilde yasada çok net bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen bunu suistimal ediyorlar. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin yasanın bu haliyle yararlanması mümkün değil.

0: Yani üst düzey yönetim bundan uzakta ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatları var. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında talimatta bulunmuştu. Teşkilat üyeleri AK Parti Eylül ayı itibariyle 81 ilde sahaya inecek ve sürecin aslında kanunun doğru bir şekilde anlatılmasını sağlayacak. Dezenformasyonla mücadele edilmiş olacak. Tabii meclis 1 Ekim'de yeniden açıldığında, yeni yasama dönemi başladığında artık süreç de yeniden hızlanmış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Hatice Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi efendim bültenimize. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı Pentagon'un füze ve İHA stoklarını eritti. Amerikan basınına göre çatışmalarda en az 45 adet insansız hava aracı kaybedildi. Sadece İHA kayıplarının Amerika Birleşik Devletleri ordusuna maliyeti 1,3 milyar doları bulmuş durumda. Füze envanteri de alarm veriyor. Son duruma bakalım şimdi.
2: Neyse ki görev sürem boyunca çok şey başardım. Orduyu yeniden inşa ettim ve birçok şeyle donattım. Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var. Diğerlerinde ise tedarik biraz daha kısıtlı ve bunları günlük olarak temin ediyoruz.
3: ABD Başkanı füzelerimiz sınırsız diyor. Savaş Bakanlığı mühimmatların azaldığı iddialarını yalanlıyor. Ancak sahadaki gerçekler aksini söylüyor. ABD ordusunun savaş stokları kritik seviyelere düştü. ABD'nin İran'a saldırma sebebi Tahran rejimini dize getirmek ve nükleer elde edilmesini engellemekti. O günden bugüne Washington hedeflerine ulaşamadı. Bir de üzerine mühimmat ve İHA stoklarını eritti. ABD basınına göre Pentagon, İran savaşında en az 45 MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını kaybetti. Bu kayıp, ABD ordusunun MQ-9 envanterinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Bu tip İHA'ların her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal oluyor. 45 İHA'nın Savaş Bakanlığı'nın bütçesine maliyeti 1,3 milyar dolar. CENTCOM bu dronları özellikle Hürmüz Boğazı'nda keşif ve İran'a saldırıda kullandı. Ancak Reaper'ların çoğunlukla düşük irtifada görev yapması ve yavaş uçması hedef alınmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik her drone vurularak düşürülmüyor. Gazeteye göre bazı insansız hava araçları elektronik harp ve operatörle iletişim bağlantısının kesilmesi sonucu yere çakılıyor. Savaştan önce ABD ordusunun envanterinde tam 185 MQ-9 Reaper bulunuyordu. Yüksek maliyeti karşılamak istemeyen Pentagon ise daha ucuz drone seçeneklerine yöneldi. Sadece İHA değil, füze envanteri de alarm veriyor. Trump yönetimi savunma şirketlerine hava savunma ve saldırı füzelerinin üretimini artırma konusunda baskı uyguluyor. Savaş Bakanlığı yeni mühimmatlar için üretim sözleşmelerine imza atsa da stokların mevcut hızla yenilenmesinin yıllar alabileceği öne sürülüyor.
2: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
3: İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den çok Patriot ve TAD füzesi kullanıldı. Özellikle küresel Patriot stoku savaş öncesindeki yaklaşık 2200 seviyesinden 827'nin altına indi. 1300 aşkınsa taktik balistik füze ateşlendi. Mevcut kriz ABD'yi bazı füzeleri yedekte tutma stratejisine itti. Trump yönetiminin iddiaları yalanlamasına rağmen Kongre'den mühimmat için ek bütçe talep etmesi bir çelişki oluşturuyor. İran ise bu durumu lehine çevirerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.
1: Ve savaşın devam ettiği bir diğer cepheye bakalım şimdi. Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresi geniş çaplı bir insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Gece boyu süren bombardıman sonucunda bölgedeki stratejik lojistik merkezlerinde büyük yangınlar çıktı. O anları taşıyacağız şimdi ekranlara. Ukrayna-Rusya savaşı geçtiğimiz gecede aralıksız devam etti. saldırıların en

0: Ağır bilançosu Moskova bölgesindeki Podolsk şehrinde meydana geldi. Rusya'nın en büyük e-ticaret ve e-lojistik ağlarından Wildberries'e ait 200 bin metrekareden fazla alana kurulu ana depo kompleksi İHA saldırısı sonrası alevler içinde kaldı. Depolardan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Rusya'dan da konuya ilişkin açıklamalar geldi. Moskova Belediye Başkanı gece sadece 6 saatte Ukrayna'nın yaklaşık 600 İHA gönderdiğini söyledi. Altyapı tesislerinin de hasar gördüğü saldırılarda yaralananların olduğu da belirtildi. Güney Kıbrıs'tan küstah bir tehdit var sevgili izleyenler. Rum lider Hristodulidis Maraş'a geri döneceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tepki gösterdi. Hristodulidis'in Maraş'a ilişkin sözlerini kabul edilemez olarak nitelendiren Üstel, Kıbrıs'ta egemen iki ayrı devletin varlığı bulunduğunu belirterek Rum yönetimine mesaj verdi. Daha fazla ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizi bekleyen arkadaşımız. Kolaylıklar dileyerek hemen sözü sana bırakalım Rıza.
1: Merve, iyi yayınlar diliyorum. Rum yönetiminden Maraş'a geri döneceğiz. Maraş, Rumlara verilme yönündeki açıklamalar giderek çoğalmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de tabii ki tepkiler var bu yönde. Rum Başkan Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Maraş'ın Rumlara verilmesini istemesinin ardından Rum Meclis Başkanı da Maraş bizi çağırıyor açıklaması yaptı. 14 Ağustos 1974'te Maraş'ın bir hayalet şehri dönüştüğünü söyleyen Dimitri, 52 yıl sonra ruhumuz Altın Rehi kumsalına orada çakılı. O kumsallar bizi çağırıyor. Mausa bizi çağırıyor diyerek açıklamalarda bulundu. Yarın bir vatanla uzlaşmıyoruz ve haklı olanı talep etmeyi bırakmayacağız dedi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cephesinden de sert açıklamalar geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi ve Hristodulidis'in Türk toprağı olan Maraş'a yönelik geri döneceği söylemleri ve Maraş'ı iade edin talepleri Kıbrıs'taki gerçekleri yok sayan boş sözlerle kuru sıkı tehditlerden ibarettir açıklamasını yaptı. Hristodulidis ve çevresinden gelen açıklamaları kışkırtıcı ve gerçek dışı ve düşmanca olarak nitelendiren Üstel, Hristodulidis'in Türk toprağı olan Maraş'a yönelik geri döneceği söylemleri ve Maraş'ı iade edin taleplerini boş bir ses olarak nitelendirdi. Ve Kıbrıs'taki gerçekleri yok saymakla yok saymak açıklaması yaptı ve bunun kabul edilemez olduğunun ifadelerini kullandı. Evet, Rum liderin ve çevresindeki meclis başkanından bazı milletvekillere ve ona yakın gazetecilerin yapmış olduğu açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sert cevaplar, sert tepkiler gelmeye devam ediyor diyelim. Bizler gündemi takip ediyor olacağız. Sözü tekrardan şimdi Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
0: Rıza Açıkgöz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, yangınlarla mücadele eden Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda şiddetli yağış sele sebep oldu. Şimdi oradan görüntüleri taşıyacağız ekranlarınıza. Yunan basınında yer alan haberlere göre Mora Yarımadası'ndaki Manilin'de şiddetli yağış ve rüzgar hakim oldu. Şiddetli yağış sonucu seller oluşurken birçok evi ve dükkanı da su bastı. Caddelerde araçlar sele kapılırken Karavostasi köyünde otomobillerin denize sürüklendiği belirtildi. Yarımada'daki Kokala, Alipa, Karavostasi ve İtilo köyleri hasarın en çok görüldüğü yerler arasında yer alıyor. Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre Panteli Tepesi'nde rüzgarın hızı saatte 112 kilometreye ulaşmış durumda. Şimdi de yangınların sonrasında Yunanistan selle mücadele ediyor. Ülkemize dönelim efendim şimdi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ikinci günündeyiz ve müdahale devam ediyor hem havadan hem de karadan. Son durumu alacağız biz de. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun telefon hattımızın diğer ucunda bizi bekliyor. Ata, hoş geldin yayına. Nedir yangın?

0: Yangındaki son durum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Dün akşam saatlerinde başlamıştı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın. Sizin de söylediğiniz gibi bugün ikinci günü ve halen daha müdahale devam ediyor. Ancak şunu söyleyelim, büyük oranda kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Çünkü yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bu yönde. Dün akşam saatlerinde Yalancı Boğaz mevkisinde sahil kesiminde ve hatta şöyle de bir ayrıntı vardı. Karadan ulaşımın olmadığı bir noktada başladı bu yangın. Dolayısıyla da müdahale tabii ki zorlaştı ve rüzgarla birlikte de geniş bir alana yayıldı Marmaris'teki yangın. Gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale gerçekleşti ve yine günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçları da bu söndürme çalışmalarına katıldı. Yüzlerce personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi bu yangına. Az önce söylediğim gibi karayolu ulaşımı olmaması nedeniyle Aksal Deniz Üs Komutanlığı'ndan da çıkarma gemileri devreye girdi ve bu çıkarma gemileriyle arazözler ve iş makineleri taşındı yangının olduğu bölgeye. Bu da çok önemli bir çalışma olarak kayıtlara geçmiş oldu yangın söndürme çalışmasında. Sahil güvenlik botları da yine devreye girdi. Yangın alanında gitti sahil güvenlik botları ve büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi. Ve şu an itibariyle artık büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ancak rüzgarın da tabii ki etkisiyle büyüme tekrar başlama riskine karşı soğutma çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Hem havadan hem de karadan şu an itibariyle Marmaris'teki yangına müdahale devam ediyor soğutma çalışmaları için.
0: Atagündüz Kurşun, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Şu an için kontrol altında olduğu bilgisini de paylaştı bizimle. Ata efendim, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yine sıcak bilgileri oldukça paylaşacağız bölgeden sizinle. Efendim, Kocaeli'de 17 yaşındaki Aslı Kara'ya çarpan sürücü çevredekilerin uyarısına rağmen durmak yerine genç kızın üzerinden geçerek kaçtı. Kazadan bir gün sonra teslim olan sürücü de tutuklandı. Ağır yaralanan Aslı Kara'nın ailesi o sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyor.
2: Önce bir çocuğa çarpıp onu fırlatıyor, sonra kardeşimi arabanın altına alıyor.
3: 17 yaşındaki genç kıza çarptı, durmak yerine kaçtı.
4: Kaçıyor, durmak istemiyor.
3: Kaza 10 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da meydana geldi. Otomobiliyle Aydınlar Caddesi'nde seyir halindeki Sertaç Demir önce bir çocuğa ardından da işten evine dönen Aslı Kara'ya çarptı.
2: Çocuk hemen kalkıp arabaya vuruyor ki hani kardeşimi altından alabilmek için, ama çocuk süratle ikinci kez kardeşim üzerinden geçiyor.
4: Sağ çek!
5: Bak adam bir daha kaza yapacak.
3: Mahalleli kaza yerinden kaçan sürücüyü böyle kovaladı. Ağır yaralanan genç kızsa hemen hastaneye kaldırıldı.
2: Ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor. Birinci çarpmasıyla kaza demem diyebilirdik ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor. Bu bizim için cinayete teşebbüs.
3: Ertesi gün teslim olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.
2: O çocuk alkollüydü. Şahitlerimiz de var ve buna rağmen çocuk bir gün sonra teslim oluyor. Nedeni de şu, alkolün etkisi geçsin diye.
3: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Aslı Kara'nın ailesinin talebi sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanması.
2: Tek istediğim çocuğun cinayetten yargılanması ve çocuğun ağır bir şekilde ceza alması.
0: İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bırakıyor. Peki mega kent için bir sağanak uyarısı var mı? Gelin hemen havanın notlarına bakalım. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğu işte bu sorunun yanıtı için yayına hazır. Meral, günaydın. Çok güzel bir manzaram var ancak rüzgarın fazlasıyla etkili olduğunu görebiliyorum. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Bir sağanak, bir uyarı var mı? Hemen size bırakalım sözü.
6: Günaydın Merve Özkan. Bizler de şahane bir İstanbul manzarasıyla tekrardan günaydın diyelim izleyicilerimize. Elbet şu an için aslında sağanak yağışın olmadığını hemen söyleyebiliriz yayınımızın başında. Ama bu güzel havalar daha ne kadar İstanbul'da ve yurt genelinde etkili olacak hemen onları konuşacağız. Çok değerli

0: Bir yayın konuğum var, Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. İyi pazarlar, iyi sabahlar diyelim İstanbul'da.
0: Çok güzel bir hafta sonu aslında şu anda hava durumu var hocam. Neler söylemek istersiniz, ne kadar etkili olur?
1: Şöyle söyleyeyim, öncelikle son 3-4 gündür İstanbul'da Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti artmıştı. Zaman zaman deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar çıkıyordu. Tabi bu İstanbul'da bir hem sıcaklık açısından biraz rahatlama sağlıyordu ama gece sıcaklıklarında yine bazen nem, yine o rüzgarın zayıf olduğu noktalarda bunu altıcı oluyordu. Sabah erken saatlerden itibaren özellikle İstanbul'un İstanbul Havalimanı ile havaalanı ile Büyükçekmece arasındaki hat boyunca bir yağış vardı. Çok kuvvetli değildi bu yağış ama şu saatler itibariyle o yağış etkisini kaybetti. Kuzeyden esen Poyraz bugün de devam ediyor ama Poyraz'ın şiddeti düne göre biraz daha azalmaya başladı. Yani bugün daha düşüyor rüzgarın şiddeti. Yakın plan için yağış yok. Havada kümülüsleri görüyoruz. Kümülüs diye adlandığımız aslında bu iyi hava bulutları ve Karadeniz üzerinden gelerek geliyor ve Marmara'da kayboluyor. Bu havanın iyi olduğunu, yani yakın planda yağışın olmadığını bize işaret ediyor ve rüzgar da artık o kuvvetli rüzgar etkisini kaybetmeye başlayacak. Yarından itibaren de o Karadeniz kıyılarındaki yasaklanmış olan denize girişler tekrar girilmeye başlayacak. Yani rüzgar etkisini kaybediyor. Yakın plan için önümüzdeki günlerde çok iyi. Ya, yağış yok. Sadece bir çarşamba günü bir geçiş olabilir İstanbul'da. Bu arada şunu da söyleyelim İstanbul için. Sıcaklıklar öyle aşırı 30 derecelerin üzerine çok çıkmıyor. Ha, bazı ilçelerimizde zaman zaman çıkabilir bu sıcaklık değerleri. İstanbul için sıcaklığımız bugün için 29 dereceler civarında en yüksek. Tabii bu güney ilçelerde 1-2 derecelik artış gösterebilir ama ortalamalar 29 dereceler civarında ve bu hafta genel olarak böyle gidecek. Çarşamba günkü yağış gözüküyor, bir gelecek olan yağış var. O çok kuvvetli değil. Ama bunu şuradan şunu söyleyelim. Yani ayın yarın 17'si ile ayın 24'ü arası ülke geneliyle birlikte İstanbul'da da sıcaklıklar ve o genel aşırı sıcaklıklar biraz ortadan kalkmış gözükecek. Ağustos'un son periyodu biraz daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Yani 24 ile 30 arası artık sıcak ve bizleri de sıcak Eylül bekliyor. Eylül-Ekim sıcak bekliyor. Bizi ortalamaların üzerine çıkacak sıcaklıklar var. İstanbul genel tablosu böyle. Ülke genelinde şu saatler itibariyle devam eden yağışlar var. Özellikle Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimlerine doğru yağışlar var. İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar var ve Karadeniz'de yağışlar var. Şu an şu saatlerde devam ediyor. Gün içerisindeki buradaki yağışlar da biraz daha kuvvetlenerek devam edecek gözüküyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yine aynı özellikle Akdeniz'de ve Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. İstanbullular için en azından müjdeli haberi bizler de tekrardan yinelemiş olalım. Bu güzel, aslında biraz daha serin ve rüzgarın etkili olduğu havalar bir süre daha bizlerle birlikte diyelim ve sözü Üsküdar'dan sizlere bırakalım.
2: Meral'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için havanın notlarını da aldık efendim. Şimdi sizi Manisa'ya götüreceğiz. Manisa'nın Salihli ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan Gökeyüp çömleği coğrafi işaret tescili aldı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu şimdi bu konuya dair ayrıntıları aktaracak bizlere. Hemen sizi size bırakalım. Oradaki herkese de selamlarımızı gönderelim.
3: Evet, teşekkürler. Çok özel bir köydeyiz şu anda. Manisa'nın Salihli ilçesi Gökeyüp köyü. 600 yıllık tarihiyle Gökeyüp çömleği şu anda işte köyde, geçmişte bütün evlerde yapılırken şu anda 9 tane kadın çömlek ustası var. İşte onlardan bir tanesi de Aynur Hanım ve Fatma abla. Tabii Gökeyüp çömleği Türkiye'deki emsallerinin arasında çok ön plana çıkıyor. Tamamen el emeği, göz nuruyla yapılıyor. Çömleğin yapılışından önce işte bölgedeki volkanik bölgelerden taşlar getiriliyor. Onlar kille karıştırılıyor ve işte bu ham madde oluşuyor. Öyle değil mi Aynur abla?
4: Evet, öyle.
3: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Sadece 9 tane şu anda usta kaldı.
4: Doğdu doğalı çamuru içindeyim.
3: Annenizin hatta karnındaymışsınız. Fatma Hanım da bu arada Aynur Hanım'ın annesi, o da 85 yaşında.
4: Doğduktan kere annem sırtına sarılmış beni, evet. Aynı bu göğeci yapmış. Ondan kere büyüdüm, 5-6 yaşlarında 10 yaşına girdim, toprak kırdırdı, ıslattı. Sonra evet, yumurttu.
3: Hepsini annenizden öğrendim.
4: Doğdu doğalı çamurun içindeyim.
3: Tabii Gökeyüp çömleğinin özelliği nedir? Çok özel, toprağı özel. Toprağı tabii çok özel. Da lezzetli yemekler yapılıyor.
4: Yemekleri çok güzel. Yemeği çok güzel. Kuru fasulye pişir, et pişir, fırına sür. Çok güzel yemekler yapar.
3: Tabii yapılışı da çok kolay değil, değil mi? Bize anlatır mısınız?
4: değil.
3: Hem yapalım hem anlatalım.
4: Hem diyorsun ıslıyoruz. Toprağımızı bayırdan paralel alıyoruz. Uzaklardan.
3: Evet.
4: Paralel alıyoruz, getiriyoruz.

0: kırıyoruz, tilkilere ıslıyoruz sula. Oradan mengeleye şey diyoruz, mengeleye şey diyorlar, ne diyorlar, balyoz. Balyozla kırıyoruz.
1: Topraklar. Tabii özellikle bu hamur aşamasına geldikten sonra asıl iş başlıyor.
0: Onu biz yapıyoruz, ben yapıyorum.
1: Köyün becerikli kadınları.
0: Evet, biz yapıyoruz onları, göğüsleri biz yapıyoruz. Bu tepsi değil. Bunda her et bir şey. Her yemek
1: bir şey. Kılıç dediğiniz bir aparat var. Bir de bez var. Bu ikisi son formunu alıyor galiba, değil mi?
0: Bu tahta. Bu da çabut. Çabut eskisi diyelim. Çabut bez. İşte bak, makine bunların üçü.
1: Tabii bir de sizin o becerikli elleriniz.
0: El, çabut, kılıç. Bizim makinemiz bunlar.
1: Kaç yıl oldu? Çocukluğunuzdan beri bu işi yapıyorsunuz.
0: Çocukluğumdan beri ben doğal güvecin içindeyim. Yazları tütün ederim, kışları güveç yaparım. Şimdi tütünü de bıraktım. Devamlı güveç yaparım.
1: Tabii şimdi annenize Fatma Hanım'a soralım bakalım. Evet, kaç yıldır çömlek yapıyorsunuz Fatma abla?
2: 10 yaşında başladım.
1: 10 yaşında, 85 yaşındasınız. Evet. Yaklaşık 75 yılı geçti galiba.
2: Geçti.
1: Çok özel bir çömlek bu, değil mi? Şimdi kulplarını yapıyorsunuz.
2: Evet, kulpunu yapıyoruz. Kulpsuz böyle olmaz belki. Neyle tutacağım?
1: Oh maşallah. Evet. 85 yaş ve maşallah. İşte ekranlarımızdaki izleyicilerimize gösterelim. Bakın Fatma ablanın ellerini gösterelim size. İşte bu ellerle bu değerli coğrafi işaretli gök eğip çömleklerini üretiyorlar. İfade ettiğim gibi geçmişte bütün evlerde varken şimdi yaklaşık 9 tane çömlek ustası var. Hepsi kadın ve birbirinden değerli çömlekler üretiyorlar. Sizin tabii bu zor bir durum, zor bir iş. Özellikle şu anda yaptığınız kulp, değil mi Fatma?
2: Bunun kadar kulpu bu. Bundan tutacaksın, yendireceksin. Yani yemeği vurdun mu? Yemek pişti mi bu kulplardan tutacaksın, yendireceksin. Belki bak, bu da kapağının kulpu.
1: Şimdi Aynur ablaya tekrar döneyim ben. Kaç yıl dayanıyor bu çömlekler?
0: Bu göveç elinden düşürüp de kırılmadıktan kere öyle böyle şey kullan.
1: Yani 100 yıl gider mi?
0: Gider ama kırmayacak.
1: Kırılmayacak.
0: Kırılmayacak. Şimdi bunu pişiriyorlar. Şey diyecekler bana. Pişire pişire yağlandı bu diyecekler. Yağlandı. Hemen fırın, ekmek fırınlarına atacaklar. Yenilecekler. Orada pişti mi aynı yiyin yapmış gibi olur. Tekrar yemeni koyacaklar. Ama elinden düşür de kırarlarsa orasını bilemem. Şimdi cam tabaklar var. Elimizden düşürüyoruz, kırıyoruz cam bardakları. Tabii. Aynı bu da öyle. Hani uz kullandın mı? Öyle böyle şey kullan.
1: Dikkatli kullanmak lazım. Tabii bu gök eğip çömleği ile başta işte kuru fasulye olmak üzere şimdi de ocağın üzerinde açık havada odun ateşinde bizler de tabii tadına bakacağız inşallah. Kuru fasulye pişiyor tabii, gök eğip çömleğiyle birlikte başta göveç olmak üzere farklı formlarda yemekler ülkemizin dört bir tarafında tabii yapılıyor. İşte hanımefendilere baktığımızda kadınlarımız da şu anda işte sırlama işlemi bir kısmı da yapılıyor. Toparlayacak olursak yaklaşık 600 yıllık bir gelenek gök eğip köyünde sürdürülüyor. Kadınların becerikli ellerinde tabii ki coğrafi işaret tescili de ya 2025 yılında alındı. Bu da çömleğin değerine değer kattı ama asıl emeği işte buradaki şu andaki gök eğipli kadınlar bizlere bu hale gelene kadar el emeği göz nuruyla yapıyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Vallahi şahanesiniz. Oradaki ablalarımıza, teyzelerimize de selamlarımızı iletelim. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Tayfuner aktardı efendim. Coğrafi işaretli işte o çömleğin yapım aşamasını da biz de görmüş olduk. Şimdi tarıma bakacağız. Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat mesaisi devam ediyor. Çanakkale'de coğrafi işaretli kapya biber, Konya'da mor lahana, İzmir'de ise bardacık inciri toplanıyor. Üretici bu yıl verimden oldukça memnun.
4: Türkiye tarımında bereketli hasat mesaisi yurdun dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. Coğrafi işaretli ürünler topraktan sofralara ulaşıyor. İlk durağımız Çanakkale.
5: Bereketli topraklarıyla ünlü Çanakkale'nin Batak Ovası'nda coğrafi tescil işaretli kapya biberin hasat mesaisi başladı.
4: Fideler Mayıs ayında toprakta buluştu. Aylar süren bakımın ardından emek ürüne dönüştü.
5: Mayıs ayında fideleri dikildi, daha sonra gübrelendi, sulandı, çapalandı ve artık biber tarlalarında üretim artık hasata dönüşüyor. İşte Batak Ovası'nda Çanakkale'nin coğrafyasının işareti biberler toplanıyor.
6: Salça yapıyorlar, közlemelik yapıyorlar. Yani bu yani Mayıs ayında dikiliyor. Bir çapa, bir gübre, sulama. Yani bu çok meşakkatli bir şey. Yani bu kolay hemen kasaya gidip de şeye gitmiyor İstanbul'a yani. Şu anlık iyi, daha ilk giriyorlar. Yani şey çok güzel meyve.
5: Çanakkale'nin coğrafi tesisini işaretli kapya biberinde verim bu yıl oldukça yüksek. Yaklaşık 100 bin dekardan fazla üretim yapılan Çanakkale'de Türkiye'nin üretim yaptığı miktarın %20'den fazlası yapılıyor. Ve bu yıl Çanakkale'de 350 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.
4: Sıradaki rotamız Konya. Tarlalarda bu kez mor lahana hasadı var.
7: Konya'da kırmızı lahana hasadı aralıksız devam ediyor. Yüzlerce metrekarelik alanda hasat sabahın erken saatlerinde başlıyor.
8: Sabahın erken saatleriyle mevsimlik işçilerin destekleriyle hasadımız başlamış durumda. Sabahın en erken saatlerinden alınan sipariş durumuna göre ürünler üretiliyor, burada yetiştiriliyor. Sökülen, hasat kesilen ürünlerimiz kasalanıyor. Daha sonrasında alınan siparişe göre gönderiliyor.
7: Türkiye'nin ürün çeşitliliğinin en bol olduğu illerden birisi olan Konya'da mor lahana hasadı başladı. Yaklaşık olarak dekarda 10-12 ton hasat yapılıyor.
8: Bol bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yaklaşık olarak dekardaki verimimiz 12-13 ton civarında. Ve görmüş olduğunuz gibi ürünler de gerçekten bir ayar standart seviyede.
4: 90 ila 100 gün arasında yetişen lahananın bakımı da yoğun emek istiyor.
7: Tarlada mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor. Siparişe göre tarlalarda kesim yapılıyor.
4: Ve son durağımız İzmir. Torbalı'nın Çapak köyünde bardacık inciri hasadı başladı.
9: Torbalı Çapak köyünde bardacık hasadı başladı. Bu yıl hasat oldukça bereketli. Nedeni ise yağan yağmurlar. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.
4: Bardacık kendine has şekli ve rengiyle diğer incirlerden ayrılıyor.
10: Peki bardacıkla incir arasındaki fark ne? Bardacığın özellikleri neler?
11: Bardacığın özellikleri şekli, şemali, şu bardak deriz biz, saplı bardaklar var ya. Evet. Hani onları benzetiriz bu şu şekilde. Bu böyle saplı olur. Hiçbir incirde bu sap yoktur. Ve içi de böyle kırmızıdır bunun, yani bakın.
10: Kırmızı.
11: Şöyle kırmızıdır. Evet. Aynı zamanda bunu da bu incire cips olarak paketliyorlar, yurt dışına veriyorlar.
10: Bu sene rekolte nasıl?
11: Rekoltemiz çok güzel. Yani Allah bir bin bereket versin. Fiyatlarımız da iyi, rekoltemiz de iyi.
10: Yağmurların yağması etkiledi.
11: Tabii çok çok etkiledi. Çok faydasını gördük yağmurların. Yani kış yağmurlarımız da güzel oldu. Tabii ağaçların bakımını da yaptık, budamasını yaptık, gübrelemesini yaptık.
10: Evet.
11: Sevgimizi verdik, emeğimizi verdik, güzel Allah'ım verdi. Allah bereket versin.
4: Bölgenin erkenci ürünlerinden bardacıkta hasadın Eylül ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.
11: Eylül'ün 10'una 15'ine kadar devam eder.
10: İncir daha önce mi başladı?
11: Bu incirin şimdi bu bardacık bizim bu erkencidir burada, bu bölgede. Hı hı. Yani bu burası yalnız Çapak olarak erkenci.
4: Çapak köyünün güneşi, poyrazı ve havası da üreticiye göre ürünün lezzetinde etkili.
11: İlk önce güneş bizim köye doğuyor. Yukarıdan Nif Dağı'ndan çok güzel bir poyrazımız geliyor. Buraya bir oksijen veriyor. Yani bu gelen hava, oksijen buranın lezzetini,
10: oksijeni
11: kalitesini
10: getiriyor. Güneşi tabii, seviyor, tabii, poyrazı tabii, seviyor.
11: Aynen, aynen. Bunun gerekli beslemelerinde yapıldığı zaman güzel Allah'ım veriyor.
3: A Haber ekibi olarak bu kez Silivri Değirmenköy'deyiz. Burada doğup büyüyenler için bu köy sadece yaşadıkları bir yer değil, çocukluklarının ve anılarının da adresi. Yıllardır aynı topraklarda yaşayan köylülerle Değirmenköy'ü birlikte keşfettik. Ekranlarınıza taşıyalım.

0: Şehrin kalabalığından uzaklaşıp bu kez rotamızı Silivri Değirmenköy'e çeviriyoruz. Gelin bu güzel köyü birlikte gezelim. İstanbul'un yanı başında toprağın bereketiyle geçimini sağlayan bir yer Değirmenköy. İşte burada görmüş olduğunuz toprakta sebzeler, meyveler yetiştiriliyor. Günün erken saatlerinde çiftçi bahçesine gelip burada işlerini görüyor, çalışıyorlar ve daha sonrasında bunları satıp emeklerinin karşılığını alıyorlar. Şimdi bizler Değirmenköy'de Ali amcamın tarlasındayız. Birazcık kendisiyle sohbet edelim. Ali amcacığım kolay gelsin. Nasılsın?
1: Allah razı olsun. İyiyim.
0: Neler yapıyorsun burada?
1: Ya burada patlıcan toplarız, biber toplarız.
0: Oh maşallah.
1: Ömrümüz böyle geçiyor. Sabah 8'den akşam 8'e kadar buralardayız.
0: Neler var tarlanda Ali amca?
1: Her şey var. Biber var, domates var. Domates tarlası az ötede.
0: Ne olacak sonra bunlar? Köy pazarına mı gidecek?
1: Köy pazarına gider, esnafa gider, kendimiz satarız halka. Şeyde yol boyunda bir yerimiz var, orada satarız.
0: Ali amca kaç yaşından beri bu işi yapıyorsun?
1: 14 yaşından beri yaparım.
0: 14 yaşından beri burada mısın?
1: Buralarda işte, belli bu arazinin belli kesimlerinde.
0: Ben de biraz toplayabilir miyim?
1: Topla.
0: Ablacığım kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyiz be kardeşim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Biber topluyorum. Sandalye tepesinde topluyorum.
0: Ne zamandır bu işi yapıyorsun?
2: Oo, kızanlıktan beri.
0: Oh maşallah. Ben de biraz toplayabilir miyim?
2: Topla.

0: Vallahi ellerim doldu. Görüyorsunuz Ali amca bana bir sürü patlıcan hediye etti.
1: Şey yapıyor, biber topluyoruz, patlıcan topluyoruz, domates topluyoruz.
0: Şimdi ise Değirmen Köyü'nün meşhur domates tarlalarından birindeyiz. Az sonra bizler de tadına bakacağız. Herkes o kadar çok met etti ki çok merak ediyoruz açıkçası. Gerçekten inanılmaz.

0: köyde günün ilk ışıklarıyla ahırların kapısı açılıyor. Koyunlar, keçiler, buzağlar besleniyor. Köylü için yapılacak ilk işlerden bir tanesi sabah kalktıklarında hayvanları beslemek. Şimdi Cemil abimin çiftliğindeyiz. Cemil abicim merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok sağ olun. Cemil abi, ne zamandır bu köyde yaşıyorsun? Kaç yaşındasın?
1: 51 yaşındayım. Bu köy doğumluyum. Hayvancılık yapıyorum. Koyun, keçi, o tür hayvanlarla işimiz o.
0: Cemil abi, kaç tane hayvanın var?
1: 120-130 civarı.
0: Peki, kaç senedir bu işi yapıyorsun?
1: Ben 5 yıldır buradaydım. Babam yapıyordu işi. Ondan sonra ben devam ediyorum.
0: Cemil abi, günün nasıl geçiyor? Kaçta geliyorsun buraya?
1: Ya sabah saat gün ağardığı zaman düşüyoruz buraya. Hayvanların bakımı, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ona göre meraya giderken yardımcı oluyoruz. O şekilde günümüz geçiyor.
0: Çok güzel. Cemil abi, köyünü seviyor musun?
1: Muhakkak ki. Köyümüz her zaman en iyisidir. Yani İstanbul'un en gözde yeri burasıdır.
0: Peki Cemil abi, sen şehirde yaşamak ister miydin?
1: Hayır. İstesem giderdim zaten.
0: Değil mi? Böyle mi tutacağım Cemil abi?
1: Ben de, devam et.
0: Devam mı? Ne yapacağım şimdi? Deh mi diyeyim?
1: Evet.
0: Deh! Gitmiyor.

0: Hayatımda ilk defa ata bindim bu arada. İnanılmaz heyecanlıydı. Birazcık korktum ama çok keyifli geçti gerçekten. Emine de çok teşekkür ediyorum. Beni düşürmediği için. Kendisi çok tatlı ve çok güzel bir at. Çiftçiler buradaki kavunların oldukça tatlı, oldukça lezzetli olduklarını iddia ediyorlar. Bakalım az sonra bizler de tadına bakacağız. Evet, söylediğim gibi şimdi bizler de kavunun tadına bakacağız.
1: Bu Değirmenköy yerli kırkağaç kavunu.
0: Gerçekten enfes bir tadı var. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Efendim, kaç yıldır Değirmenköy'de yaşıyorsunuz?
1: Devamlı yaşıyorum. Yaşım 82.
0: Çocukluğunuz burada mı geçti?
1: Evet, burada geçti.
0: Biraz anlatır mısınız bana çocukluğunuzu?
1: Çocukluğumuza oynadık, hayvan güttük, inek güttük, babalarımıza yardım ettik. Ne bileyim, ondan sonra mazlılık yaptık, koyun güttük, çiftçilik yaptık. Ondan sonra işe girdik. Emekli oldum. Şu anda çocuklarıma yardım ediyorum çiftçilik üzerine. Domates ekiyorlar, karbon ekiyorlar, karpuz ekiyorlar.
0: Tarladan, bahçeden toplanan meyveler, sebzeler işte burada köylü pazarında satılıyor. Yanımda da Hatice teyzem var. Hatice teyzeciğim, nasılsın?
2: İyiyim hamdolsun evladım, sen iyisin?
0: Ben de iyiyim çok şükür, çok teşekkür ederim. Bunlar senin kendi mahsullerin.
2: Kendi mahsullerimiz.
0: Peki kaç çeşit var burada?
2: Domates var, biber var, patlıcan var, kabak var, karpuz var, kavun var, soğan var, bir sürü üreteyim.
0: Maşallah. Teyzeciğim.
2: Kavunu var, hepsi var.
0: Kaç yıldır bu köyde yaşıyorsun?
2: Oo, ben burada doğma büyümeyim. Ben buranın yerlisiyim kızım.
0: Yerlisisin, maşallah. Peki bu köyü bana biraz anlatır mısın?
2: Köyümüz çok güzel. İnsanlar iyi, kendimiz iyiyiz. Herkes iyi yani. Bir kötü insan yok.
0: Elhamdülillah. Köyünü seviyor musun?
2: Severim köyümü. Doğma büyüme buralıyım.
0: Peki sizin domateslerinizi çok övüyorlar Hatice teyze. Sence de gerçekten o kadar güzel mi?
2: Güzel. Güzel domates. Bak kez bir tane tadıya yani. Çok güzel domates. Çok İşleri çok güzel, böyle şeker gibi tatlı yani.
3: Tüm Türkiye'ye selam olsun.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. Saatlerimizi 12 yaptık sayılır. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden

0: kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkedeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak örgütün şüpheli para trafiği deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ilk MASAK raporunda güler yüz kuyumculuktan 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi. Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı. Rapora göre sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Kayıtlarla birlikte yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit olarak çekildiği de ortaya çıktı. Raporda özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi. MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyarı aşan para girişi ve 100 milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamalı para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi. Öte yandan aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
2: Sevgili izleyenler, Gazi Osman Paşa Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gıda denetiminde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 10 ton ürün tespit edildi. 6000 litre pekmezden tonlarca peynir, margarin ve baharata kadar çok sayıda ürün imha edildi.
0: Piyasaya süreceklerdi. Halk sağlığını tehdit eden 10 ton ürün imha edildi.
3: Bunda zaten sineklenme falan görüyorsunuz şeyden. Kokusu da var.
4: Pekmez değil mi?
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü denetimdeydi. İki iş yerinde insan sağlığının hiçe sayıldığı tespit edildi.
5: Bir daha tekrar kullanması mümkün değil. Bu şartlarda bu ürünlerin bekletiliyor olması bile şey. Zaten küflenmeye de başlamış. Bunların da hepsini 7 emin altına alıp ilgileri hakkında zabıt düzenleyelim. Size zahmet.
0: Depolarda bozulmuş 6000 litre pekmez, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin ele geçirildi.
6: Türkiye'de hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
0: Raflardan toplanan yaklaşık 7 ton ürünle 3 ton baharat da imha edildi.
5: Şuradaki ürünlerin tümü tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama satışına engel değil, ama pakette falan ürünlerde bozulma söz konusu zaten. Burayı mühürleyelim.
0: Zabıta ve tarım ekiplerinin denetimi sonrası tutanak tutuldu. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden orman yangınlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hemen ekranlarınıza taşıyalım son dakika gelişmesini. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir yazıyor. Devamındaysa 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri de

0: sürmektedir açıklamaları yapıldı sevgili izleyenler. 1 Haziran'dan bu yana 64 yangın çıktığını ve bunlardan yine gözaltı işlemlerinin olduğunu, 11 kişinin de tutuklandığı bilgisini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Evet, son dakika gelişmesini paylaştık efendim. Şimdi bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Diyarbakır'da nişan yolculuğu aile faciasıyla sonuçlandı. Lice'de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüs faciası yaşandı. Seyir halindeki minibüsün lastiği patladı. Şoför kontrolü kaybedince araç devrildi. Minibüsteki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için yola çıktıkları ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, İstanbul'da meydana gelen kazalara bakacağız şimdi. Avcılar'da emniyet şeridinde ilerleyen iki motosiklet birbiriyle çarpıştı. Beykoz'da ise kontrolden çıkan bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Küçükçekmece'de de hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı. Kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazalara neden oldu. İstanbul Avcılar D100 karayolunda emniyet şeridinde ilerleyen bir motosikletli aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki sürücü kazayı ucuz atlattı. Bir diğer kaza ise Beykoz'da yaşandı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritte ilerleyen otobüse çarptı. O anlar otobüsteki kameraya an be an yansıdı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de de hafif ticari araç motosikleti arkadan çarptı. Metrelerce savrulan sürücü ve araçtakilerle birlikte 3 kişi yaralandı.
0: Şanlıurfa'da bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürdü ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret saydı. Önünü kestiler ve acımasızca saldırdılar. Kafasına 8 dikiş atılan, burnu kırılan o sürücü canını bir markete sığınarak zor kurtardı.
3: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
4: Yavaş gittiğim için darp edildim.
3: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
4: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
3: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
4: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
3: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
0: Efendim, şimdi tribünlerde yaşanan bir utanç tablosunu taşıyacağız ekranlarınıza. Sosyal medyada da infiale neden olduğu bu görüntüler. Futbolun birleştirici gücü, dostluk ve kardeşlik diyoruz ama Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde öyle bir tablo yaşandı ki insanlığımızdan utandık. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maça giden küçücük bir çocuk sırf üzerindeki Fenerbahçe forması yüzünden çirkin bir baskının hedefi oldu. Bir zorbanın tehditleriyle o minik taraftan taraftarın forması çıkarıldı. Görüntülerin infiale yol açması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla hareket

0: harekete geçti. Sözde Gençler Birliği taraftarı hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Yeşil sahada heyecan, tribünde ise skandal bir görüntü vardı. Ankara Eryaman Stadı'ndaki Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması spora ve centilmenliğe yakışmayan bir zorbalığa sahne oldu. Hedef tahtasındaki ise sadece 3-4 yaşlarındaki bir çocuktu. Babasıyla birlikte maçı izlemek için Gençler Birliği tribünündeki yerini alan minik bir taraftarın üzerinde gönül verdiği Fenerbahçe'nin forması vardı. Hazımsız bir Gençler Birliği taraftarı minik Fenerbahçeli'ye sert tepki gösterdi, psikolojik baskıda bulundu. Baba oğlunu korumaya çalışsa da çaresiz kaldı. Araya tribündeki asayişi sağlamakla görevli Yunus timinden bir komiser yardımcısı girdi. Ağlamaklı gözlerle olan biteni anlamaya çalışan minik taraftarı kucağına alarak zorbanın yanından uzaklaştırdı. O da yetmedi, tribündeki gerginliğin sona ermesi için minik kanaryanın forması çıkarıldı. Sosyal medyada yayımlanan o görüntülere çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir çocuğun yüzündeki tebessümü ve futbol sevgisini çalan sözde Gençler Birliği taraftarı hakkında gözaltı kararı çıkardı.
0: Adalet sisteminde mağdurları, çocukları ve engelli bireyleri merkeze alan tarihi adımlar atılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı kritik açıklamayla daha hızlı, etkin ve erişilebilir bir adalet için hayata geçirilen yeni uygulamaları duyurdu. Adli görüşme odalarından çocuk dostu soruşturma bürolarına kadar birçok koruyucu mekanizmanın altını çizen Bakan Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmakta kararlıyız mesajını verdi.
2: Adalet, mağdurun sesini duymak, çocuğun üstün yararını korumak ve kırılgan grupların adalete güven içinde erişmesini sağlamaktır.
3: Daha hızlı, etkin ve erişilebilir adalet sistemi vurgusu yaptı. Mağdurların adalete erişimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı. Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. 7244 ifade. Akın Gürlek, adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlandığını ifade etti. Bu uygulamayla ikincil örselenmenin önüne geçildiğini belirtti. Çocuğun üstün yararının gözetildiğini vurgulayan Gürlek, çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlandığını açıkladı. Gürlek, çocuk suçları soruşturma bürolarıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ifade etti.
2: Ceza mahkemesi bulunan 152 adliyede
3: Adalet Bakanı Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
2: İse güven veren bir adalet.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, misafir olduğu bir evde kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Suçlamaları reddeden Yazgan, kendisine kumpas kurulduğunu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Yazgan, suçlu bulunması halinde milletvekilliğinden istifa edip siyaseti bırakacağını da söyledi. Ne var ki karşı tarafın ifadeleri Yazgan'ı yalanlıyor.
4: Ben de karışıyorum. Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al! Al!

0: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
1: Taciz iddiasıyla tekme tokat dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan suskunluğunu bozdu. Yaşananlar için kumpas dedi, hatta dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
2: Ben de karışıyorsun lan.
0: Yarın anneni çağıracağım lan ben seni.
3: Gidecek, bana taciz etti, tamam gidecek.
1: Yazgan'ın bir doğum günü kutlamasında alkol aldıktan sonra evdeki kadınlardan birini taciz ettiği iddiasıyla başladı olaylar. Soruşturma dosyasına taciz edildiği iddia edilen kadının ifadeleri de girdi. Ev sahibi kadın Yazgan'ın kendisini nasıl taciz etmeye çalıştığını anlattı. Yaşananların ardından Yazgan'dan evini terk etmesini istediğini, ancak hakaret ve darba maruz kaldığını da.
3: Niye vurdun ki bana? İki tane indirdin bana, yerle bir ettin beni.
1: İfadesinde mağdur olduğunu söyleyen Yazgan'sa yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzaktır diyerek başladı söze. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum diyerek kendini savundu.
3: Emre bu çok kötü kavga ediyorlar ya. Polisi çağırıyorum.
1: Yazgan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim dedi. Suçu tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğini de sözlerine ekledi.
4: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulacak sistemle yasa dışı bahis siteleri ve oyuncular anlık olarak takip edilecek. Peki yeni eylem planında hangi adımlar yer alıyor? Detaylar haberimizde.
5: İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır.
6: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı koordinasyon toplantısında sanal kumarla mücadele için kritik kararlar alındı. Yeni kararla birlikte yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi kurulacak. Adres veya teknik altyapı değiştirerek faaliyetlerine devam etmeye çalışan illegal siteler, yapay zeka sayesinde anında tespit edilerek kapatılacak. Sistemin dikkat çeken bir diğer detayı ise yasa dışı kumar oynayanlarında anlık olarak tespit edilecek olması. Mücadele sadece illegal sitelerle sınırlı kalmayacak. Yasa dışı bahis sitelerine de çeşitli düzenlemeler getirilecek. Yasal sitelerin cazibesini azaltmak adına görüntüleri albenisiz hale getirilecek ve hayatınızda kumar oynamayın gibi kamu spotları bu platformlara eklenecek. Yapay zeka destekli teknolojik altyapı sayesinde sanal ortamdaki yasa dışı bahis ağlarına çok daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni eylem planının devreye girmesiyle dijital alandaki kontroller ve yaptırımların sıkılaştırılması bekleniyor.
4: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dijital yayın devlerine ceza yağdırdı. İhlalli içerikleri katalogdan çıkardı. Ancak milyarlarca dolarlık cirolara hükmeden küresel dijital platformlara kesilen ceza miktarı sadece 250 bin lirada kaldı. Adeta çerez parası niteliğindeki bu ceza çifte standart ve göstermelik denetim tartışmalarının da fitilini ateşledi.
7: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
8: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
7: Bu dijital platformlara bakıyorsun, kardeşim LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
8: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler dijital medya platformlarıyla eşgüdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
4: Efendim, dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turumuzu taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. Bu haber turunun manşetinde de işgalci İsrail'in ateşkese rağmen vurduğu Gazze var.
1: Ailesinden hayatta kalanlarla sığındığı derme çatma çadırda kendini videoya çekiyordu. Terör devleti İsrail tam o anda saldırdı. Patlamanın şiddetiyle çadır sarsıldı. Küçük kız ve etraftaki diğer çocukların korku dolu çığlıkları kayıtta kalan cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağustos'ta Kolombiya'yı yıkan 7,4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi. Felaket anına dairse her geçen gün yeni bir görüntü servis ediliyor. Binalardan kopan parçaların sokaktaki insanların ve araçların üzerine düştüğü anları güvenlik kamerası an be an kaydetmiş.
2: Wow! Bravo, bravo, bravo!
1: Fransa'daki Mont Blanc Dağı'na tırmanan dağcılar ölümden döndü. Ekip dağın Gute koridorundaydı. Onlar bu dar ve dik geçitte ilerlerken dağdan kopan kaya parçaları üzerlerine yağmaya başladı. Büyük panik yaşayan dağcılar girintilere sığınarak çaresizce bekledi. Görüntüler Berlin'den. Bir binanın 11. katındaki daireyi alevler sardı. Ancak itfaiye merdiveni 9. kata kadar erişebildi. Hal böyle olunca kurtarılmayı bekleyen bina sakini itfaiye sepetine atlamak zorunda kaldı. Tehlikeli kurtarma operasyonu neyse ki başarıyla sonuçlandı. İsviçre'de yolu kapatan araca sinirlenen sürücü yolu beklenmedik bir öfkeyle açtı. Bir anda gaza basıp yolu kapatan aracı çarparak sürükleyen öfkeli sürücü hızla gözden kayboldu. Sel böyle geldi. Köyü yutan sel ve heyelanda bir kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Yunanistan'ın popüler tatil bölgesi Halkidiki alevlere teslim oldu. Orman yangını hızla otellerin bulunduğu alana sıçrayınca yüzlerce turist bölgeden kaçmak için tahliye kuyruğuna girdi. Hastanedeki bekleme alanında uyuyan gencin kafası koltuğun kolçağına sıkıştı. Ona yardım etmeye çalışan arkadaşı akıllara ziyan bir yönteme başvurdu. Nasıl kurtulacağını göstermek için kendi kafasını da diğer kolçağa sıkıştırdı. Ama bir türlü kurtulamadı. İkilinin yardım istemek için koltukla beraber acile koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da petrol çıkarılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti. Bakan Bayraktar, bölgede Gabar'ın 3 katına ulaşabilecek potansiyel olduğunu da ifade etti. Şimdi hemen biz de bölgeye çevirelim kameralarımızı, ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bizi bekleyen arkadaşımız. Sinan, kolaylıklar, sözü hemen sana bırakalım.
9: Çok teşekkür ederim. Güneydoğu'da petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Gabar, bir yandan Kato, bir yandan Bester Derler bölgesi. Belki de önümüzdeki haftalarda Diyarbakır'ın kuzeyinde

0: Kesimle ilgili bazı bilgileri paylaşacağız. Çünkü bölgede yoğun bir arama çalışması söz konusu. Mühendisler şu anda arazide petrolü bulmak için sismik bir inceleme çalışma yapacaklarını söyleyebiliriz. Biz şu anda Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde bulunuyoruz. Tabi burası Diyarbakır'ın en büyük önemli petrol sahalarından biri burası ve üretim görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Yaklaşık yerin 2500 metre derinliğinden çıkarılan petrolden bahsediyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da her konuşmasında Diyarbakır'ı işaret ediyor. Çünkü Diyarbakır'daki potansiyelden bir hayli umutlu, Gabar'ı 3'e katlayacak bir çalışmadan bahsediyor. Bu anlamda da önümüzdeki aylarda muhtemelen bir sondaj çalışması gerçekleşecek. Diyarbakır'ın kuzey kesiminde bulunan Kulp, Hazro, Lice ve Bismil bölgesinde bu çalışmaların yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Ancak mühendisler şu anda arazide sismik bir inceleme yapıyorlar. Özellikle de Diyarbakır'da kaya petrolüyle ilgili bazı gelişmelerin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Diyarbakır'da günlük üretim şu anda 20 bin varilin üzerine çıktı. Şırnak Gabar Dağı'nda ise biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yine o bölgedeydik. Oradaki üretim sahasını ekranlara taşıdık. Şırnak'ta günlük 83.200 varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Artık bambaşka bir Güneydoğu'dan bahsediyoruz. Terörün ortadan kalktığı, yatırımların, istidamın ve artık enerjinin üssü diyebiliriz. Çünkü bölgemizde artık terörün bitmesiyle beraber gidilemeyen noktalara mühendisler ulaşıyor. Özellikle de dağlık, ormanlık bölgelerde bu çalışmaların yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalı başta olmak üzere Kulp, Hazro ve Dicle bölgesindeki dağlık yüksek rakımlı bölgelerde önümüzdeki aylarda bir çalışma yapılacak kaya petrolüyle alakalı. Bu anlamda da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinisinde Diyarbakır'da önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyebiliriz ki ve bu bölgede çıkarılan petrol bölge insanına katkı sağlıyor. Çünkü burada çok sayıda insan çalışarak evine ekmek götürüyor. Diyarbakır özelinde günlük üretim 20 bin varilin üzerine çıktı ve yeni yerlerde mühendisler sismik araştırma yaptığını söyleyerek sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz, teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim haber nöbetinde sana. Sevgili izleyenler, rüyasında gördüm. Uykusundan ağlayarak uyandı. Ve o gün o minicik yüreğine kocaman bir sevda düştü. Amasya'da yaşayan Down sendromlu küçük Hüma'nın tek bir hayali var. Kutsal topraklara gitmek o da. Harçlığından bir kuruş bile harcamıyor şimdi. Biriktirdiği her bozuk parayla o büyük hayaline bir adım daha yaklaşıyor.
2: 100. Kutsal toprakları ve Hazreti Hamza'yı rüyasında gördü. O günden sonra bütün hayali Kabe oldu.
3: Kabe, ben yine istiyorum.
4: Çok mu istiyorsun?
3: Evet.
2: Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş gördüğü rüyanın ardından kendisine verilen harçlıkların bir kuruşuna bile dokunmadı.
5: Ne yapıyorlar orada?
3: Talep ediyor.
5: Sen de mi talep ediyorsun?
3: Evet.
6: Başladı ağlamaya. Hazreti Hamza'yı gördüm diyerekten. Yani bir duygulu anlarımız yaşandı orada.
2: Şimdi gözü kumbarasında. Küçük harçlıklarını büyük hayali için biriktiren Hüma sık sık paralarını sayarak kutsal topraklara ne kadar yaklaştığının hesabını yapıyor.
4: Ne yapacaksın o paralarla?
3: Onu yediyorum.
4: Nereye gideceksin Hüma?
3: Kabe. Çok seviyorum.
6: Böyle paralar biriktiriyor. Bana yine diyor ki dolar yap diyor. Altın yap diyor. Kabe'ye gideceğim. İlle ümre de ümre.
1: İnşallah Hüma'nın o hayali gerçek olur. Biz de onun haberini bir kez daha paylaşırız sizinle efendim. Evet, devam edeceğiz şimdi. Tokat'a gideceğiz efendim. Tokat Niksar'da Ayvassu Festivali düzenleniyor. Festivalde Anadolu mutfağının yöresel ürünleri ve lezzetleri beğeniye sunuluyor. Hemen dönelim, kameralarımızı çevirelim o noktaya. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu bizi bekliyor. Söz sizde.
7: Teşekkür ederim Merve. Evet, o kadar güzel, o kadar özel lezzetler, o kadar güzel yöresel

0: ürünleri var ki hangisini anlatacağımı bilemiyorum. Birçok ilin de aslında sadece Tokat'ın Niksar ilçesinden değil, birçok ilden de gelen lezzetler var. Şöyle bir tezgahtan başlayalım isterseniz. Bakın burada muhteşem, Tokat deyince tabii ki yaprak sarması olmazsa olmaz. Sarmalar, dolmalar burada, içli köfteler yerini almış durumda. Birçok farklı lezzet burada sergileniyor. Şimdi hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerleyelim ve orada yöresel ürünleri de göstermek istiyorum. Hemen kameraman arkadaşım şöyle yukarıya doğru çıkarsa yöresel ürünlerin olduğu alana girmek istiyorum. Şimdi Tokat Niksar deyince birçok ürün var. Tereyağı, balı, özellikle pekmezleri. Şöyle bir göster Talib İbrahim. Ben de o arada hemen konuğuma da merhaba diyeyim. Semih Tepebaşı, Niksar Belediye Başkanımız. Başkanım, su festivali düzenleniyor. Aslında burası kervanların geçtiği bir yer.
1: Evet. Ondan öncesinde Evliya Çelebi'nin Niksar ziyaretinde özellikle ılıcalarıyla ünlü dediği şifa sularının olduğu bir bölgedeyiz şu anda. Niksar'ımızdayız. Tabii biz Niksar Ayva Suyu Festivalimizi adı altında yapıyoruz ama yöresel ürünlerimizin sergilendiği, hemşerilerimizin yöresel ürünlerle buluşturduğumuz bir festivale dönüştü. Gerçekten çok çok güzel oldu ve vatandaşlarımızın çok büyük ilgisi var.
0: Şimdi kızılcık pekmezi, şeker var mı içinde?
2: Yok abi, hepsi orijinal.
0: Şekersiz kızılcık pekmezleri. Şöyle bir gösterteyim ben bir kez daha. Tam bir şifa kaynağı diyebiliriz. İşte bu pekmezler özellikle Niksar'ın gurbetçisi de çok.
1: Evet, şu anda Niksar'ımızda yoğun bir katılım var. Hem Niksarlı gurbetçilerimiz hem de şehir dışından. Biraz önce Ordu'dan gelen misafirlerimizle sohbet ettik. Gerçekten yoğun bir katılımla güzel bir festival düzenliyoruz. Niksar Ayva Suyu Festivali adı altında da dediğim gibi tüm Türkiye'ye tekrardan Niksar Ayva Suyumuzu gündeme getirmek istiyoruz.
0: Şimdi burada tabii Karadeniz deyince tereyağı olmazsa olmaz. Evet. Çökelikler, peynirler olmazsa olmaz. Şöyle tereyağlarını bir gösterir misin Ali İbrahim? Özellikle Karadeniz birçok ilinden tereyağı, pekmez ve peynirler isterler.
1: Evet. Tabii Karadeniz deyince özellikle Trabzon bölgesinde bu tereyağları işte biliyorsunuz kuymaklar yapılır, mıhlamalar yapılır. O peynirlerin burada sunumlarını yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok büyük bir yoğun katılım var. Biz dün akşam festival alanını gezerken vatandaşlarımızla beraberdik ve hem büyük memnuniyet hem de bu çeşitli yöresel ürünlere ulaşabilmek keyfini yaşıyorlar.
0: Bak Halil İbrahim, bir gösterir misin? Mesela dağ kekiği var efendim. Dağ kekiği özellikle yüksek tepelerde kadınlar tarafından toplanır ve özel olarak böyle kurutularak yapılır. O dağ kekikleri burada sergileniyor. Tabii acı biberler var, isotlar var. Pekmez, özellikle biz buna kimi zaman sucuk deniyor, kimi zaman ise
1: cevizli sucuk denir buna. Pestil denir. Köme denir. Çeşitli şeyler söyleniyor. Tabii bu misafirlerimiz kahraman Maraş'tan gelmiş. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen tatları biz Niksar'ımıza vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
0: Evet, şimdi ürünler dedik ya, yöresel ürünler. Burada salçalarımız var efendim. Bakar mısın salçalara? Ev yapımı hepsi. Biber salçası var, domates salçası var. Şöyle aşağıdan bir göster bidonları Halil İbrahim. Salça da özellikle Tokat bölgesi, Tokat yöresi, Niksar yöresi. Buralarda tabii, da çok yapılır.
1: Tabii. Tokat denince domates de akla gelir. Biliyorsun Kazova bölgesinin domatesi çok hem lezzetlidir hem de çok Türkiye'de bilinen bir lezzet. Niksar özellikle bu bölge hem tarım anlamında hem iklim anlamında gerçekten tarımsal üretime çok uygun ve elverişli. O yüzden biz salçalarımızı da birçok ürün, zeytininden tutun Antep fıstığı.
0: Şöyle göstereyim seni Halil İbrahim. Evet, burada
1: Beypazarı kurusu.
0: Beypazarı kurusu diye geçiyor değil mi?
1: Evet, bunu böyle satıyorlar.
0: Çıtır çıtır.
1: Bir de Murat Bey, şunu özellikle söylemem lazım. Biz esnaflarımızı özenle seçtik. Etiketsiz ürün ve Sağlık Bakanlığı'na aykırı hiçbir ürünü burada sergilettirmiyoruz. Zabıta ekiplerimizle sürekli olarak denetliyoruz. Aynı zamanda organizatörlerimizle de bu konu hakkında özel toplantılar yaptık. Kesinlikle taviz vermiyoruz.
0: Evet, şimdi geldik. O şifa deposu, Siirt fıstıkları, Siirt'e gene özgü o yörelerin işte bademleri, kuru yemişleri değil mi?
1: Evet. Dediğimiz gibi birçok yöresel ürünü Niksar'ımızda ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
0: Yine burada cevizli sucuklar var. Şöyle bir göstereyim sana İbrahim. Ve yanında da tabii doğa için çok önemli, özellikle de tam mevsimi ballar var.
1: Evet. Siirt yöresinin

0: Cevizli çocukları bunlar. Tabii Mardin badem şekerimiz var, çeşitli tarçınlısı var, melisalısı var, çeşitli aromalarla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.
1: Peki katılım nasıl? Şöyle diğer standlara doğru ilerleyelim, şöyle yavaş yavaş. Tabii sucuklar var, bakın burada Afyon sucukları var. Çok katılım nasıl?
0: Katılım inanılmaz. Özellikle akşam vakitlerinde inanılmaz bir yoğunluk oluyor burada. Tabii yöresel sanatçılarımızın düzenlediği konserlerle yaptığımız organizasyonda şenlik devam ediyor. Şunu söylüyorum, 20, 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde ünlü sanatçılarımızın katılımı
1: konserler
0: olacak.
1: Çok
0: bütün
1: teşekkür
0: vatandaşlarımızı
1: ediyorum.
0: Bekliyoruz Diksar'ımıza.
1: Evet, Diksar'dayız bugün. Yöresel ürünler, yöresel lezzetler fuarı var. Birbirinden farklı lezzetler burada sergileniyor. Katılım da oldukça yüksek. Akşam saatlerinde de daha artıyor diyelim. Diksar Ayvaz Su Festivali bir coşkulu şekilde devam ediyor deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Merve.
2: Murat Onur, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim haber nöbetinde. Sevgili izleyenler, Ankara'nın Ayaş ilçesine gideceğiz şimdi. Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Köyü'nde hayat gün doğmadan başlıyor. Kadınlar tarlada ve ahırda ter dökerken erkekler günün yorgunluğunu köy kahvesinde atıyor. İşte bir köyde geçen günün hikayesi.

0: şehri istemiyoruz biz.
1: Biz köyü seviyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz çiftçiliği zaten. Sevmezsen hiçbir iş yapılmaz.
2: Hava çok sıcak, yorulmuyor musun?
3: Sıcak, yoruluyoruz. Ben yaşlıyım. Bana biraz...
2: Kaç yaşındasınız?
3: 70.
2: Zor olmuyor mu sıcakta?
3: Yok. Benim kızım, bu da kızım, bu da eltim.
2: Kızları aldın, elçiyi aldın, çalışıyorsun.
3: Evet.
2: Güzel, mutlusun.
3: Mutluyuz, çok şükür.
4: Domates kokusuna alışmış bir milletiz. Yani onda huzur bulmuş, para bulmuş insanlarız. O yüzden tekrar bizi çekti, tekrar geldik.
2: Huzurda, para da ayaştı diyorsun.
4: Öyle.
5: Tarlada, ahırda, bahçede. Köylünün mesaisi güneşin doğuşuyla başlayıp batışıyla sona eriyor.
6: İşte bu sapları, bu da işlenince bu düşen sapları balya yapıyoruz. Kışın hayvanlar yiyor. Allah sıcak ama işte mecbur yapıyorum. Sıcağı soğuğu dinemez çiftçiliği.
7: Şehrin kalabalığından uzakta Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket köyündeyiz. Tarlada üretimin, ahırda hayvancılığın, bahçede hasadın sürdüğü köy yaşamında günlük hayatın her anına tanıklık edeceğiz.
8: Akşamleyin kimse olmuyor köyde. Hep yaşlı işte bak abim Veysel ağam. Köyde en şey o. Bak o da talip ağam, o da 80 yaşında ağam.
7: Güneşin altında alın teriyle geçen uzun bir mesai. Tarlada çalışan kadınlar günün ilk ışıklarıyla birlikte işe başlıyor. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Peki tarlada çalışan kadınların bir günü nasıl geçiyor?
5: Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte hareketleniyor Orta Bereket Mahallesi. Köyde günün ilk mesaisi tarlalarda başlıyor. Kadınlar sıcak havaya aldırmadan hasada koyuluyor.
1: Bugün çapa yapıyoruz. Çapa zamanı şimdi. Toplamamızı bitirdik. Tarlalarımızda böyle elle bunları bebek gibi bakım yapmadığın zaman sen ona bakmazsan o da sana bakmaz. Onun için biz ona bakıyoruz ki o da bize baksın diye uğraşıyoruz.
9: Bu kaderin tarlası. Ben buna yardıma geldim.
2: Bugün sen yardımdasın.
9: Evet.
2: O da senin tarlana gelecek yardıma.
9: Evet. Öyle yardımlaşa yapıyoruz.
1: Bana göre köy daha güzel. Üretmek güzel.
9: Ispanaktan tut da marıldan fasulye, patlıcan, sadece Ankara'ya limon gitmez bizim.
5: Bir yanda ürünler toplanıyor, diğer yanda yarının hasadı için hazırlık yapılıyor. Sıcak havaya rağmen kadınlar büyük bir özveriyle tarlada çapa sallamaya devam ediyor.
1: Biz alıştığımız için bize Allah-u Teala da yardım ediyor, bir serinlik veriyor. Bir arada rüzgar gelir, bir bunalınca otururuz, bir piknik gibi yaparız, çayımızı içeriz.
3: Ben evde olursam sıkılıyorum, evde hasta oluyorum, tarlaya geliyorum. Tansiyon yükseliyor.
9: Bu yıl bir de kurt girdi sebzelere. Olduğu yere ölüyor, dökülüyor. Bilmem galiba Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah ne derse, ne takdir ederse o.
7: Köy deyince ilk akla gelen geçim kaynaklarından biri de elbette tarım. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara iniyor. Emek dolu mesai akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor.

0: Köy hayatının bir diğer önemli geçim kaynaklarından biri de hayvancılık. Büyük emek ve özveri isteyen bu işte köylüler gün boyunca hayvanların bakımıyla ilgileniyor.
1: Tarladaki mesai bitince bu kez ahırlara gidiliyor. Hayvanlar yemleniyor, sütler sağlıyor, ahırlar temizleniyor.
2: İlk uyanınca koşa koşa buraya geliriz. Hayvanlarımızı önce sağarız, sonra da yemlemesini yaparız.
1: İşlerini bitiren köylüler günün yorgunluğunu atmak için köy kahvesinde buluşuyor. Çaylar demleniyor, okey taşlarının sesi duvarlarda yankılanıyor.
3: Taş oynarsak sıkılır mıyız? Sıkılmayız.
4: Biraz sonra dolar bura. Taş oynadım, boş adam ne yaptık?
5: Tabii sıcakta bağ bahçeye gidilmiyor. Herkesin sabah 6'dan 10'a kadar bahçesinde. Ondan sonra gelir buraya konuşur, sohbet eder.
6: Bahçeyle uğraşıyoruz, başka tarımla uğraşmıyoruz yani.
7: Ne içiyorsunuz?
6: Domates, biber, elma, armut.
5: Egzoz yok. Kuş seslerinden uyarıyoruz. Akşamleyin kuş sesinden oturuyoruz balkona. Kuş sesleri var.

Efendim artık ajans hafta sonunda sonuna geldik ve bir analiz haberimizi paylaşacağız son olarak sizinle. Çocukları korumak için artık sadece televizyon ekranına bakmak yetmiyor. Çünkü çocuklar bugün çok daha büyük bir dijital dünyanın içinde büyüyor. Peki onları gerçekten korumak istiyorsak denetimin yönünü nereye çevirmeliyiz? İşte bunun için arkadaşlarımız bir araştırma yaptı. Analiz haberimizi de ekranlara taşıyalım ve biz de böylelikle veda edelim. Yeni saatte Merve Tepe karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Çocukları korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Ama çocukları korumak için önce çocukların nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Televizyonda mı? Yoksa elinden düşürmediği telefonda mı? RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uyguluyor. Elbette çocukların zararlı içeriklerden korunması gerekiyor. Televizyonlar da kurallara uymak zorunda. Buraya kadar tartışma yok. Ama asıl tartışma şu: çocuklar artık hangi ekranda?
1: Acil olarak devletin dijital platformlarda olan bitene karşı hukuki bir süreç geliştirmesi ve kontrol mekanizması oluşturması lazım.
0: Devir değişti. Çocukların alışkanlıkları da dönüştü. Misket, yakar top, körebe, saklambaç gitti. Dijital oyunlar ve ekran bağımlılığı geldi.
2: İngiltere'de, Fransa'da, bütün ülkeler seferberlik halinde. Çünkü bunun nasıl bir tehlike olduğunun herkes farkında.
0: Toplumun en zayıf halkası çocuklar. Onları tehlikeli içeriklerden korumak en başta ailenin görevi. Daha sonra resmi kurum ve kuruluşların.
1: Devlet, Black Box adı verdiğimiz karanlık kutuda çocuklara öneri algoritmaları olarak sunulan her türlü yönlendirici, zararlı süreçten sorumludur. Bu yüzden bunu da hukuki yollarla yapmak zorundayız.
2: Eğer biz çocuklarımızı, yani bu kuşağı, gençlerimizi bu dijital çağın zorbalığından, ekran zorbalığından kurtaramazsak ortaya çok değişik bir kuşak çıkacak. Yani algı ayarlarıyla oynanmış, kendi ülkesinin, kendi toplumunun değerlerine yabancılaşmış bir kuşak ortaya çıkacak. Aşama aşama oraya gidiyoruz.
0: Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı %66,1'e, 11-15 yaş grubundaysa %79'a ulaşıyor.
3: Dijital medya platformlarını denetlemek zorundayız. Dijital medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini devlet eliyle mutlaka denetlemek ve onları sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek zorundayız. Bunun için en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de bu dijital medya mecralarının Türkiye temsilciliklerinin, Türkiye bürolarının aktif olarak kullanılmasını sağlamak.

0: olacaktır. Üstelik gençlerin %70,8'i sosyal medyayı her gün kullanıyor. Son bir ay içinde sosyal medya kullananların oranı ise %89,2.
1: Dijital mecraların en büyük handikaplarından bir tanesi aslında baş döndürücü bir hızla ve sonsuz bir süratle ilerliyor olması. Çok süratle geliştiği için doğruyla yanlışın ayırt edilmesi ciddi anlamda zor oluyor. Ve bu baş döndürücü hızla beraber güzelliklerle beraber olumsuzluklar da baş döndürücü hızla yayılabiliyor.
2: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz. Çocuklar dijital platformlarda, gençler yine orada. Biz burada televizyonları cezalandırırken karşı taraf öne otoban gibi açık. Hiçbir şekilde bir denetime tabi değil. Orada sürekli ilerliyor.
0: Her ne kadar sosyal medya iletişimde lider görünse de insanlar haber alma ihtiyacını yine televizyondan sağlıyor. Çünkü daha güvenli, daha doğru. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberlerle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya.
2: Bunlar böyle dört nala koşuyorlar. Reklam pastasından daha fazla pay alıyorlar. Ceplerini sınırsız bir şekilde Türkiye'de dolduruyorlar. Doğru düzgün vergi ödemiyorlar. Ve bir de biz üstüne bunlarla mücadele etmesini beklediğimiz yerli ve milli kanallarımızı, geleneksel medyayı nefes alamaz hale getiriyoruz. Bakın, yarın öbür gün bu işler bittiğinde, geleneksel medya diye bir şey kalmadığında, Allah korusun bu ülke bir başka badireyle karşılaştığında, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin haklı tezlerini anlatacak, bu algı oyunlarını çökertecek bir medya kuruluşu kalmayacak.
0: Konunun bir de ekonomik boyutu var. Yabancı sermayeli dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Netflix, YouTube, HBO, TikTok, Instagram gibi platformlar geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti.
2: Reklam pastasındaki bu daralma böyle devam ederse ve bir de üstüne Rütü'nün sonu bir türlü gelmeyen cezalandırma mekanizması, sopası işlemeye devam ederse yerli ve milli medyanın ayakta kalma şansı yok. Çünkü dijital medya reklam pastasından aldığı payı sürekli arttırıyor.
3: Türkiye dijital platformları seven bir toplum. Günde 3 saat sosyal medyada bizler geziniyoruz, surf yapıyoruz. Fakat bunun korunması, bu platformların ciddi şekilde incelenmesi ve dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde toplumun ve bireyin korunması gerekmektedir.
0: İşte tam da burada Türkiye'nin yeni bir denetim sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Çünkü televizyonda yayıncı belli, kanalın adresi belli, sorumlu belli, yayın saati belli, içeriğin nasıl ve nerede yayınlandığı belli. Dolayısıyla hukuki sorumluluk da büyük ölçüde belli. Dijital platformlarda ise yapı çok daha karmaşık. YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcı aynı anda farklı içerikler üretiyor. Herkes istediğini söylüyor, istediğini çekip yayınlıyor. Doğru ya da yanlış. Herkes her şeyi görüyor, izliyor. Çocuğun karşısına çıkacak içerik yalnızca çocuğun yaptığı tercihle belirlenmiyor. Algoritma da seçiyor. Algoritmanın amacının çocuğun gelişimini korumak olduğu sanılmasın. Asıl amaç kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak. İşte tam da burada başlıyor tehlike. Siber zorbalık, şiddet, dezenformasyon. Gerçek hayattan uzaklaştırma, lüks yaşamın dayatılması. Çocuğun tüm bu etkenlerden korunması şart.
3: Bir platformun öneri algoritması adı altında bireylere sunduğu bu uygulamalar, bu süreçler tamamen ticaridir. Ve önemlisi ebeveynlerdir. Anne ve babaların da bu algoritmik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklarının saatlerce böylesi içeriklere maruz kalmamalarına dikkat etmesi lazım.
0: Gelelim denetim ve kontrol konusuna. Geleneksel medya 20 Nisan 1994'te kurulan radyo ve televizyon üst kurulunca denetleniyor. Hukuka aykırı veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir yayın yapılıyorsa yaptırım uygulayabilen tek kurum RTÜK'tür. İyi de çocuğun gün boyunca karşısına çıkan içerikleri nasıl denetleyeceğiz? Asıl mesele televizyon yayıncılığı değil, merkezleri yurt dışında bulunan dijital medyanın kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması.
3: Peki ne yapmalı? 18 yaş altına algoritma kullanımı, onların kendi takip ettiklerinin dışında kapalı şekilde verilmesi oldukça önemli. Kişiselleştirilmiş reklam yasağı, sıkı yaş doğrulamanın kontrolü ve platformların

0: çok net olarak hukuki bir zemine oturtulması gerekmektedir. Türkiye'de de ne yazık ki hukuk uygulamaları, dijital hukuk uygulamaları ne yazık ki sadece biçimsel olarak sosyal medya alanlarındadır. Fakat diğer dijital platformlar bu denetimin çok dışındadır. Bu yüzden Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan tutun da BTK'ya kadar birçok kurum ve kuruluş çocuklarımızı korumaya dönük olarak çok önemli kararlar almalıdır.
1: O halde soruyu bir kez daha soralım. Çocukları korumak istiyorsak neden sadece televizyona bakıyoruz? Çocukları gerçekten korumak istiyorsak denetimin ağırlık merkezini de gerçek risk alanlarına taşımamız gerekiyor. Çünkü artık çocuk yalnızca televizyon karşısında değil, telefon ekranında, tablette, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Ne izleyeceğine kendisi karar vermeden algoritmaların önüne getirdiği içerikleri tüketiyor. Dolayısıyla 2026'nın medya denetimi anlayışı 1990'ların, 2000'lerin televizyon alışkanlıklarıyla kurulamaz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
13: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.580

0: 81 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branşta 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 423.581 oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo.

pazarlar, hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. A Haber ekranlarında gün boyu gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız ajans hafta sonunda. İlk durağımız Marmaris. Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle orman yangını kontrol altına alındı. Yalancı Boğaz mevkiinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlamıştı yangın. Akşam saatlerinde şiddetlendi, geniş bir alana yayıldı ve gece boyunca yangına müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Karayolu ulaşımı olmaması sebebiyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan çıkarma gemileri ve arazözler, aynı zamanda iş makineleri de taşındı. Sahil güvenlik botları da yangın alanına geldi ve büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi. Ekipler çok yoğun bir çaba sarf etti, hem havadan hem karadan. Neyse ki yangın yayılmadan kontrol altına alınabildi. Orman yangınlarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Son bir haftada 10 şehrimizde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma yapıldığını açıkladı Bakan Gürlek. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecek dedi. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta yaşanan 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam etmektedir denildi. 1 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar 22 şehrimizde adli işlem yapılan 64 orman

0: Giresun'da Keşap'ta seyir halindeki araçla sele kapılan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler her yerde gece gündüz dayı ve yeğenden bir iz arıyorlar.
1: Araçlarıyla sele kapılan dayı yeğeni arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Giresun'da şiddetli sağanak sonucu dereler taştı, toprak kaymaları oldu. Araçlarıyla seyir halinde olan 3 kişi ise sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.
2: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Vallahi ciğerimiz yandı işte.
1: Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak dayı ve yeğenden bir ize rastlanmadı. Ekipler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma olmak üzere yaklaşık 200 ekip her yerde dayı ve yeğenini arıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta kontrollerini sürdüren ekipler termal drone'la da arama çalışması yapıyor. Giresun Valisi Mustafa Koç da çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
3: Aramalar bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
0: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Yurt içindeki çete üyeleri tek tek yakalanıyor. Yurt dışındaki liderleri de araştırmak için çalışmalar devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtulmuş geniş güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getirildi. Üstelik iade edilmemek için bindiği uçakta bomba ihbarı bile yaptı ama o hain planda adaletten kaçmasına yetmedi.
4: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe indirildi. Yurt dışına kaçan liderler bir bir Türk adaletine teslim edildi. Türkiye'ye iade edilen son isim suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'tu. Kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı. Ancak yakalama yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç uzun bekleyişin ardından onaylandı. Serkan Kurtuluş, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı liderliğinde Interpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonları yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş iadesinin engellenmesi için son çare uçakta bomba var dedi. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Uzun bir yolculuğun ardından çete lideri İstanbul'da ekiplere teslim edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Arka arkaya yapılan başarılı operasyonların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkisi çocuk, 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7'si tutuklandı.

0: Altonlar ve Baykaralar suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Son dönemde artan bir başka dolandırıcılık, sahte kopya siteler. Dolandırıcılar en çok hangi kurum adını kullanarak kişileri mağdur ediyor? Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan konuyla konuşacak.
2: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi son dönemlerde özellikle sahte siteler aracılığıyla vatandaşlar mağdur edilmeye devam ediyor. Peki vatandaşlar neler yapmalı? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Bilişim uzmanı Murat Kırık'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, sağ olun Kadir Bey, yayınlar.
2: Hocam tam da bu yayını yapmadan önce sabah saatlerinde ben şöyle bir mesaj aldım. Şimdi evet. Diyor ki mesajda, şöyle kameraman arkadaşımdan da rica edeyim, Ege'de göstersin sizlere. Değerli sigortalımız, genel sağlık sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu E-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine E-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Borcunuz ödenmiş olması halinde bu mesajı dikkate almayınız. Altta da bir link var. Bu da sahte bir E-Devlet linki. Bunun önüne nasıl geçecek vatandaş?
3: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tarz dolandırıcılıklar son dönemde giderek artış göstermeye başladı ve milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren mesajlar gönderiyorlar. Mesela size gelen mesaj. Şimdi siz de sigortalısınız, çalışansınız. Hemen ne yapıyorsunuz? Ya sabah sabah bana böyle bir mesaj geldi. Bir de dikkat edin, pazar gününü seçmişler. Yani resmi kurum ve kuruluşların çalışmadığı günleri bu noktada fırsat biliyorlar. Ve hemen sizi korku panik içerisine sevk ediyorlar. İşte hemen tıklamanız lazım. Bir de o kadar profesyonel yazmışlar ki, bakın diyorlar ki E-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. Sadece bu değil Kadir Bey, bana da geçenlerde geldi. Adınızı açılmış ceza dava dosyası var. Siz de diyorsunuz ki Allah Allah, nasıl olur? Bir de son dönemlerde medyada da görüyorsunuz ya, işte soruşturmalar var. Adım bir yerlerde kötü bir şekilde mi geçti? Acaba bir problem mi yaşıyorum vesaire noktasına gelmeye başlıyorsunuz. Ya da onu bırakın. Tapu borcunuz var, onu ödeyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Arama motorlarını kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte tapu borcu ödeme. Ama ne yapıyor dolandırıcılar? En üstte sahte siteyi oluşturuyorlar. Reklamla, sponsorla üst sıraya çıkartmış oluyorlar. Ve bu sayede sizleri de aynı şekilde mağdur etmiş oluyorlar. Ya da size özel fırsat deyip SMS, e-posta gönderiyorlar. Sahte alışveriş sitelerine yönlendirme işlemini gerçekleştiriyorlar. Ya da bir bakıyorsun telefonunuza mesaj gelmiş. Denizli işte tüketici mahkemesinden adınıza dava açılmıştır. Tebligatı okumak için tıklayın diyor. Otomatik olarak yine sizi sahte bir E-Devlet sitesine yönlendiriyor. Yani Kadir Bey, her taraftan sarılmış durumdayız dolandırıcılar aracılığıyla.
2: Hocam tam da bu kapsamda aslında özellikle son dönemlerde çok önümüze çıkan bir husus var. O da Sağlık Bakanlığı sitelerini veya MRS sistemini çok fazla kopyalayarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyorlar. Bu konuda vatandaşlar neler yapmalı? Bunu araştırmak için böyle bir site var mı yok mu araştırmak için bunun yolları neler?
3: Evet, siz de ifade ettiniz. Şöyle yapıyoruz biz. İşte hastane randevusu al. Hastane randevusu al dediğimizde ne oluyor? Otomatik olarak işte MHRS'nin sahte sitesini yönlendiriyorlar bizi. Sponsorlu reklamla üst sıraya çıkartıyor. Ya da onu bırakın, size bir SMS geliyor. İşte diyor ki ödenmemiş işte randevu borcunuz bulunmaktadır. Randevuya gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hastane randevusunu iptal ettirmemişsiniz. O yüzden şu kadar borç ödeyeceksiniz. Ne yapıyor? Sizi hemen sahte bir banka sitesine yönlendirmiş oluyor ve vatandaşlar mağdur olmuş oluyor. Kadir Bey, yapılacak işlemler açık. Aslına bakarsanız burada ben birkaç tane örnek aldım. Mesela bakın, bütün işlemleri E-Devlet üzerinden sorgulamamız gerekiyor. Zaten bir şey aradığımızda buraya işte MHRS'de olabilir, PTT'de olabilir. Hepsi biliyorsunuz entegre şekilde çalışıyor. Bakın dikkat edin. Burada gov.tr uzantısının olması son derece önemli. Siz söylediniz az önce, hastane konusu hepimiz için önemli. Bakın dikkat edin. Vatandaşlar randevu alacaksa ya da randevuyla ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarını düşünüyorsa mesajdaki linki asla itibar etmesinler. Yapılacak işlem mhrs.gov.tr sitesine giriş yapmak ve buradan sorgulamak olacaktır. Aynı şekilde Kadir Bey, bakın adınıza ceza dava dosyası mı geldi? Mesaj mı geldi? Hiçbir şekilde mesaja tıklamayın. Yapacağınız işlem vatandaş.uyap.gov.tr. Burada adınıza ceza ya da hukuk dava dosyası açıldıysa görebilme şansınız söz konusu oluyor. Aynı şekilde size gelmiş bir mesaj. SGK prim borcu deniyor. yapacağınız işlem e.sgk.gov.tr üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirin. Prim borcunuz varsa zaten burada

0: güvenilir bir şekilde ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Adres çubuğuna, linke oldukça vatandaşlarınız dikkat etsinler.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İşte vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususları bilişim uzmanı Murat Kırık'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına bir özel röportaj verdi ve önemli açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 sürecinden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Avrupa Birliği'ne ilişkilere kadar çok net mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. O röportajın ayrıntılarını taşıyalım ekrana.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezi El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın sona ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye'nin dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.
2: Filistinliler 20 senenin ardından 28 Kasım'da yapılacak genel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçmen kayıt işlemleri devam ederken Hamas heyeti de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için Mısır'a gitti.
4: Filistin 20 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiyor. Seçmenler oy kullanabilmek için merkezlere giderek kayıt yaptırıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 9 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilme kararını almıştı. Milletvekili seçimlerinin ardından ulusal konsey oluşturularak 2027'de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Bu kapsamda Filistin yönetimi oy kullanacak seçmenlerin kayıt ve bilgi güncelleme sürecini başlattığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da açılan merkezlerin seçmen kayıtlarının yapılması ve bilgilerin güncellenmesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet vereceği kaydedildi. Genel seçimler işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze şeridinde yapılacak. 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu duyuruldu. Seçmen bilgilerinin güncellenmesi işleminin yalnızca Batı Şeria'da yapılacağı, Gazze'deki vatandaşlarınsa Filistin nüfus kayıt sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği bilgisi paylaşıldı.
5: Yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen demokrasiyi uygulayabiliyor olmaktan çok mutluyuz. Bu nedenle her şeye rağmen seçimlerin zamanında yapılmasını çok istiyoruz.
4: Ayrıca Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşat'la görüşmesi bekleniyor.
2: Kuzey Kore ile Güney Kore arasında barış mı konuşulacak artık? Güney Kore lideri Moon Jae-in Kuzey Kore'ye tarihi bir barış çağrısı yaptı. Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelere başlamak istiyoruz dedi. İki ülke arasındaki gerilimi artık bitirmeyi hedefliyoruz açıklamasını yaptı.
6: Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
7: Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek amacıyla tarihi bir adım attı.

0: Ülkesinin Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde konuşan Myung, Kuzey Kore'ye doğrudan müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Güney Kore lideri bu adımların bölgesel ve küresel istikrara büyük katkı sağlayacağını belirtti.
1: Huzurlu, sağlam ve hiçbir çatışmaya yer bırakmayan bir ortamda birlikte yaşamak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Savaşı tamamen bitirmek ve Kore Yarımadası'ndaki belirsiz ateşkes durumunu kalıcı bir barış düzenine dönüştürmek amacıyla yeni bir adım atıyoruz. Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
0: Güney Kore lideri Lee Jae-myung bu görüşmelerin sadece askeri gerilimi azaltmakla kalmayacağını savundu. Konuşmasında doğrudan Kuzey Kore'nin nükleer silah programına da değindi. Komşu ülke Japonya ile ilişkilere dair önemli hedefler paylaştı.
1: Başlatacağımız bu diyalog Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini durdurmanın da en etkili yolu olacak. Kore ve Japonya yönetimlerinin aralarındaki güveni daha da sağlamlaştırarak yeni bir döneme adım atmasını diliyorum. Amacımız yakın ama soğuk komşular olmak yerine birbirine daha da yakınlaşan iki dost ülke olarak önümüzdeki 60 yılı barış ve refah içinde geçirmektir.
2: Çin'le Amerika arasında şimdi de yapay zeka savaşı var. Amerika yapay zeka konusunda müttefiklerinize tarafını seçin çağrısını yaptı. Çin kendi yapay zekasını, Amerika Birleşik Devletleri ise kendi yapay zekasını dünyaya yaymak istiyor. Pekin'de son bilgileri Mehmet Zeyrek anlatacak.
3: İyi yayınlar Merve Tepe. Sızdırılan bir ABD Dışişleri Bakanlığı taslak mektubu bu süreçte konuşuluyor ve buna göre Çin'in başını çektiği oluşuma katılan ülkeler ABD liderliğindeki yapay zeka koalisyonundan doğrudan dışlanacak. Geçtiğimiz haftalarda Şanghay'da bir yapay zeka küresel üst yönetişim toplantısı yapılmıştı ve bu alanda tıpkı BRICS gibi, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yapay zeka alanında 29 ülke bir oluşum kurmuştu. Ve bu durumla birlikte Amerika harekete geçti. Bu ittifakı dağıtmaya yönelik bir proje. Ve iki rakip blok arasındaki bu çatışmalara baktığımızda ABD yarı iletkenler, yapay zeka modelleri ve kritik minerallerin tedarik zincirini Çin'den bağımsızlaştırmak için Pax Silica girişimini kurdu. Buna karşı Çin rakip bir blok olarak Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nü başlattı. Kritik mineral zengini Kazakistan'ın her iki oluşuma da katılması Washington'ı harekete geçirdi. Taslak mektupta her şeyin bir parçası olmak hiçbir şeyin parçası olmamak demektir diyerek Kazakistan'ın iki kampa birden üye olmasını reddediyor. Washington yönetimi müttefiklerini kesin bir tercihe zorlayarak Çin'i askeri ve ekonomik yapay zeka karşısında ihtiyaç duyduğu kritik kaynaklardan mahrum bırakmayı amaçlıyor. Çin'in açık kaynaklı yapay zeka modellerinin Amerikalı şirketlerin sistemlerine hızla yaklaşması rekabeti bu süreçte kızıştırıyor. Çin elindeki kritik mineral tekelini Amerika'nın gümrük tarifelerine karşı bir misilleme silahı olarak kullanırken Amerika ise Pax Silica üyelerine ortak yatırım ve teknoloji geliştirme fırsatları sunarak kendi safını güçlendirmeye çalışıyor. Washington yapay zeka ve çip ekosisteminde gri alanları tamamen ortadan kaldırıyor. Ülkelere verilen mesaj son derece net. Çin'in yapay zeka vizyonunu destekleyen herhangi bir girişimin içinde yer alanlar Amerika'nın sunduğu kendi teknolojik ekosisteminde güvenilir ortak kabul edilmeyecek ve bu süreçte özellikle Kazakistan çok önemli bir diplomatik sınav verecek gibi görünüyor. Çin ve Amerika arasında nasıl bir denge yürütecek? Kazakistan'ın yürüttüğü bu adımlar elbette dünya içinde bir rol model olacak. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Merve Tepe.
2: Aydın'a gideceğiz. Şimdi Aydın Söke'de 14 senedir çözülemeyen bir faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. 2012 yılında kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadının öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Aynı yıl yol kenarında bulunan parçalanmış cansız bedeninde kadına ait olduğu DNA eşleşmesiyle belirleniyor.

0: Talihsiz kadının kimliğinin belirlenmesiyle birlikte katil zanlısı da yakalandı.
1: ...14 yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. Katil zanlısı koca çıktı. Aydın Miras Karayolu'nda 2012'de parçalanmış kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edilemedi. Dosya yıllar sonra yeniden açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.
2: İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne ile oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı.
1: 14 yıllık faili meçhul soruşturması, DNA eşleşmesi ve yeni delillerle derinleştirildi. Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın olay günü cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.
2: Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak SÖKE kapalı ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.
1: Böylece 14 yıllık korkunç cinayet, DNA tespiti ve titiz bir çalışmayla aydınlatıldı.
0: Balık avlamak için denize daldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Çanakkale Bozcaada'da kaybolan Uğur Savaş'ın bulunması için günlerdir gece gündüz çalışmalar devam ediyor.
3: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
1: Balık avlamak için girdiği denizden bir daha çıkamadı. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş arkadaşıyla birlikte dalış yaptı. Zıpkınla balık avlamak isterken kayboldu.
4: Sulubahçe mevkiinden denize zıpkınla girdikten sonra kendisine haber alınamayan Uğur Savaş her yerde aranıyor. Havanın çok sert olduğu Bozcaada açıklarında saha güvenlik ekipleri ve tüm ekipler her türlü ihtimali değerlendirerek arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Aramalara 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç katıldı.
4: Uğur Savaş bir süre denize girdikten sonra son olarak işte buradaki kayalıklarda görülüyor. Daha sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Açıkta ve kıyıda her yerde arama çalışmaları yoğunlaştırdı. Yatay tarama, sonar cihazları, RAV cihazları, dalgıçlar, havadan helikopterler, karadan askerler adanın Kuzey Ege bölgesindeki Sulubahçe çevresinde Uğur Savaş'ı aramaya devam ediyor.
1: Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
3: Amatör değil tabii, yıllardan beri bu mereyi çok iyi bilen, hangi kayalıkta nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir derinlik olduğunu. Zaten bildiğim kadarıyla 5-6 metre derinlikten fazla bir dalış yapmıyordu. Yani çok şaşırdım öyle bir şey olmasına.
0: Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
5: Giresun Keşap'ta meydana gelen sel felaketinde otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Dere yatağıyla çevresini titizlikle kontrol eden kurtarma görevlileri dayı yeğenden bir ize rastlamadı. Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangın tüplerin patlamasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken iş yeri sahibiyle çalışanı hayatını kaybetti. İzmir'de traktörden kopan su tankeri kaldırımda duran adamın üzerine savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
6: Gel. Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
7: Burada kemirgen hayvan var.
6: Karınca yuvası. Fare yuvası.
5: Hatay 4 yolda denetime çıkan zabıta ekipleri ekmek fırınında gördükleri karşısında dehşete düştü. Hijyen kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi.
6: Bu pislikte bu şekilde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum.

0: Aynen. Sen geldin de diğer yolcu.
1: Aynen. Edirne'de takla atan aracın sürücüsünün parmağı koptu. Polis ve sağlık ekipleri parmağı bulup hastaneye yetiştirmek için aracı ve çevreyi didik didik aradı ama çabalar sonuç vermedi. Keçiören Gücü'nün yeni maskotu başkentin simgelerinden Tiftik Keçisi oldu. Takıma alışması için bir süredir antrenmanlara katılıyor. Tiftik ismi verilen keçinin yarın Pendik Spor'la yapılacak maçta ilk kez sahaya çıkması planlanıyor. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi yamaç paraşütü hedef yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonası Artvin semalarını hem hareketlendirdi hem de renklendirdi.
2: Ticaret Bakanlığı araç kiralamada yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Hem gayri resmi faaliyetlerin önüne geçmek hem de ticaretin mağdur, tüketicinin mağdur edilmesini engellemek amacıyla yeni yönetmelikle birlikte sistemde bazı değişiklikler yapıldı. Artık kiralama yaparken nelere dikkat edilecek? Bu sorunun cevabına biraz daha yakından bakalım.
3: Yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.
4: Ticari araç kiralamada yeni dönem başlıyor. Ticari araç kiralama sektöründe kayıt dışılığı ve mağduriyetleri engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
3: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yeni standartlar getiriliyor. Ticari araç kiralama yapanlar yetki belgesi sorumluluğu getirildi. Onların yetki belgesi olması gerekiyor. Büyük şehirlerde 10 araç, diğer bölgelerde, ilçelerde en az ikisi işletme adına tescilli, 5 araca kadar izin veriliyor.
4: Kiralık araç filolarına yaş ve kilometre sınırı da getirildi.
3: 6 yaş ve üzeri artık kiralama yapılamıyor. Eski araç artık filolarda göremeyeceğiz. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre, diğer işte dizel ve benzinli hibrit araçlarda 180 bin kilometre şartı var. Ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar kiralama yapılmayacak.
4: Düzenlemeyle depozito fiyatlarında da frene basıldı.
3: Diğer depozito sınırlandırılıyor. 6 güne kadar 3, 7, 29 güne kadar 7 günlük kiralama bedeli depozitosu alınacak. Yani bunun üstünde herhangi depozito alınamayacak. Önceden herkes istediği aracı ilana koyabiliyordu. Biliyorsunuz en az araç satışları için. Şu an kiralama sisteminde de aynı şekilde E-Devlet'e girecek. Oradan EİDS dediğimiz ilan doğrulama sistemi var. Oradan aynı şekilde ilan doğrulacak ve kiralayacağı aracı oradan sisteme girecek. Bildirme zorunluluğu getiriliyor.
2: Şimdi pazar günü İstanbulluların güzel hava sonrasında neler yaptığına bakacağız. Mesire alanları yine dolu. Gazi Osmanpaşa Millet Bahçesi'ne gideceğiz. A Haber muhabiri Meral Dağlılar izlenimlerini anlatacak bize Meral.
5: Evet, bunaltıcı havaları geride bıraktık. Bu hafta sonunda özellikle İstanbullular için gayet güzel bir hafta sonu ve hava durumunun olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki birçok vatandaşımız millet bahçelerine akın etmiş diyebiliriz. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte Gazi Osman Paşa'da bulunan bir mesire alanındayız. Ve 7'den 70'e tüm aileler aslında burada hafta sonu vakit geçiriyorlar. Aileleriyle birlikte piknik yapıyorlar. Tam da bu alanda artık hamaklar kurulmuş. Kamp sandalyeleri yeşilliğin üzerine atılmış durumda sohbetler, muhabbetler gerçekleşiyor. Hemen şöyle burada bir teknik aksaklık olmuştu. Hamak biraz önce koptu ama efendim nasıl geçiyor? Hafta sonu çok da güzel bir İstanbul havası var. Neler söylemek?
6: Evet, havalar çok güzel. Artık böyle yerleri kaçırmıyoruz. Çocuklar da var. Az önce hamaktan düştü bizim çocuklar.
5: Orayı kaçırdık maalesef.
6: Evet evet, orayı yakalayamadınız. Güzel, her şey güzel. Biraz kapalı kaldı buralar 3 sene kadar. Ama şimdi açtılar, istifade ediyoruz. Çok güzel yani her
5: şey. Oldukça sıcak günleri geride bıraktık. Biraz daha serinledi havalar.
7: Havalar serin, güzel. Oturmaya elverişli. Çok sıcak olunca sıkıntı oluyor tabii. Evet. Böyle güzel.
5: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. İşte birçok vatandaş aslında 7'den 70'e şu anda mesire alanlarındalar. Özellikle bu güzel havanın

0: yaz havasının tadına çıkartıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda oldukça sıcaklıklar yükselmişti hem İstanbul için hem de yurt geneli için. Şimdilerde ise biraz daha serin havanın olduğunu söylemek mümkün. İşte bu havayı da fırsat bilen İstanbullular kendilerini artık piknik alanlarına, ormanlık alanlara atmış durumdalar. Hemen telefonumdan baktığımda hissedilen sıcaklığın yaklaşık 26 derece olduğunu görüntüleyebiliyorum. İşte bu güzel havada da yine birçok ormanlık bölgede aslında vatandaşlarımız gelmiş durumda. Elbette ki bu havalar en çok çocuklar için yaradığını söyleyebiliriz. Çocuklar çok fazlasıyla eğleniyorlar, top oynuyorlar. Aileleriyle birlikte burada güzel hatıralar biriktiriyorlar diyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinden itibaren elbette ki piknik alanları dolup taşıyor. Birçok bölgede bulunan millet parklarında da yine vatandaşların ilk tercih haline geliyor. Burada bulunan çocuklar için yapılmış özel parklarda vakit geçiriyorlar ve aileleriyle birlikte aslında hafta sonunu değerlendirmiş oluyorlar. Elbette ki bu gibi birçok millet parkında mangal veya ateş yakmak hala yasak elbette ki. Bu kuralları da vatandaşlarımızın riayet ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte de çay termosları hazırlanmış, bir takım menüler yapılmış, hamaklarla, toplarla işte hafta sonunun eğlencesi İstanbullular için bu şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. Şu an için son durum bu şekildeydi. Bizler Gazi Osman Paşa'da bulunan Mesire alanından yayınımızı gerçekleştirdik. Aileler şu anda burada vakitlerini geçiriyorlar. Hafta sonu güzel bir havayla da bitirmiş olacaklar diye düşünüyoruz diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Samsun'a gideceğiz şimdi çünkü balıkçılar av yasağı kalkacak 1 Eylül'de ve son hazırlıklarını yapıyorlar. Ağlarını onaran, teknelerinin bakımını tamamlayan balıkçılar yeniden bira bismillah demeye hazırlanıyor.
2: Beş aylık yasak 1 Eylül'de bitiyor. Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayarken tezgah beklentileri de belli oldu.
3: Bu sene bol balamut yiyeceğiz, öyle diyeyim size.
2: Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla bitiyor. Ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar da günlerini yeni sezona hazırlık yaparak geçiriyor.
4: Ağ tamiri yapıyoruz. Teknelerin raspa boya işlemleri yapıldı. İşte makine bakımları yapıldı. Yani bütün her şey elden geçti tekrar.
3: Her sene rutin olarak yapılanları tekrardan bu sene yaptık. Çünkü bir umut, her sene bir umutla işimize sarılıyoruz. Bu sene de sezon öncesi gerekli olan bütün bakımlar yapıldı.
5: Ağların, makinaların, vinçlerin bakımları yapıldı. Boyalar atıldı. Artık sadece 1 Eylül'de başlayacak balık sezonunda vira bismillah demek kaldı. Bu sezon ise en çok beklenen balık palamut.
3: Karadeniz'in bize verdiği belirli balık türlerimiz hep standart oluyor. Yani bazı yıllar az oluyor, bazı yıllar çok oluyor ama bu sene palamut üstünde yani biraz net konuşabilir. Çünkü onun olması için bazı parametreler vardı denizimizde. Daha Mart ayından beri bol yağış aldı sahillerimiz.
2: Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, devletin balıkçılık sektörüne olan katkılarına dikkat çekti.
3: Varlığımızın sebeplerinden biri devletimizin bize sunmuş olduğu ÖTV'siz akaryakıt, ondan önce gemilerin yazım, bakım, onarım, tadilatı için süspansiyonlu kredilerde düşük faizleri uygulaması bugün balıkçılık filomuzun büyümesini, denizde bayrak sallamamızı tetikleyen en büyük faktördür. Bundan dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.
2: Öte yandan palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezon başladı.
3: Şu an sadece balığın avlanması kaldı. Bugün itibariyle de sorun balıklar 28 ve 30 santim parametresinde. Ortalamada 200-250 gram geliyor.
1: Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı 2018 yılında mavi bayrak almıştı. Temiz suyu ve güvenli yüzme alanı sunan plajdan artık göle girenler sodalı suyun da şifalı olduğu inancında.
6: Van'a geldiğinden beri Van çok güzel bir şey.
2: Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor. Molla Kasım Halk Plajı mavi bayrağı ve temiz suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
7: Sıcak havalarda vatandaşların tercihi Molla Kasım'da bulunan mavi bayraklı halk plajı. Vatandaşlar aileleriyle ve çocuklarıyla gelerek Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyor.
2: Plaj her yaz turist, tatilci ve kent sakinlerini

0: ağırlıyor.
1: Van Gölü Halk Plajı çok güzel. Gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya akın ediyor. Çünkü suyu çok güzel, havası çok güzel. Her hafta sonu buraya gelip suya girmeye gayret gösteriyoruz biz de. Suyu çok faydalı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hepsi burada.
0: Göle girenler sodalı suyunun da şifalı olduğu inancında.
2: Van Gölü'nün tuzlu olması ve sodalı olması, bunun yanı sıra da birçok rahatsızlığa da iyi gelmesini de görebiliyoruz. Vücudumda birkaç sivilce çıkmıştı. Birkaç kez arkadaşlar tavsiye etmişti. Tavsiye üzerine geldik. Ve daha sonra vücudumdaki sivilcelerin yok olduğunu fark ettik.
0: Tuşba ilçesindeki göl 33 kriteri karşılayarak 2018'de Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
3: Çok iyi yani. Bence gelen herkes girmeli buraya.
4: Hong Kong'da doğan ilk pandalar 2 yaşına bastı. İkiz pandalar bambularını ve buzdan yapılmış pastalarını yediler. Eğlenmeyi de ihmal etmediler. Hong Kongluların da ikiz pandalara ilgisi büyüktü.
0: İştahla bambularını yediler. Keyifle oynadılar. İkiz pandalar ziyaretçi akınına uğradı. Jia Jia ve Dede 2 yaşına bastı. Dev ikizlere doğum gününde de ilgi yoğundu. Yüzlerce Hong Konglu pandaları görmek için toplandı.
5: Çok mutluyum çünkü ikisi de Hong Kong'da doğdu ve onların bebekliklerini hatırlıyorum. Ne kadar büyüdüklerini görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım mutlu bir şekilde büyümeye devam ederler.
0: Bir yandan ihtişamla bambularını yiyen panda kardeşler, diğer yandan eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kutlamada pandalar için hazırlanan buzdan bir doğum günü pastası da vardı. Hong Konglular doğum günü için ikiz pandalara özel hazırladıkları hatıra eşyaları ve hediyeliklerini de yanında getirdi. Doğum günü kutlamasına anneleri Ying Ying de katıldı. Bu nadir görülen bir buluşma oldu. Çünkü dev panda yavruları genellikle 3 yaş civarında annelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. 3 pandayı bir arada görmek ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdı.
4: Anadolu'da ekmek, toprağın, iklimin, kültürün ve geçmişten bugüne taşınan geleneklerin de bir parçası. Bölgelere göre ekmek çeşitleri neler? Ekiplerimiz bu sorunun yanıtını araştırdı. İzleyelim, ardından saat başında devam edeceğiz.
6: Karadeniz'de mısır, Güneydoğu'da taş fırın, Anadolu'nun farklı köşelerinde tandır. Türkiye'nin dört bir yanında aynı sofranın başında buluşuyoruz. Ama her sofrada ekmeğin hikayesi farklı.
7: Lezzetin sırrı kuzum, elimizin en yoğurduğumuz. Bir de maya, tuz, un, su. Bir de patates, başka bir şey koymuyor.
8: Haşlanmış patates.
7: Haşlanmış patates, evet, kevgirden sürtüyorum orada sonra. Onu hamurumuza koyuyor.
6: Nevşehir ve köylerinde ekmeğin yolculuğu un, maya, su ve patatesle başlıyor.
7: Hamurunu yoğurmaya başlıyor. Hamurunu yoğuruyorum. Sonra 2 saat mayalamaya bekliyorum. Mayalanınca bezlerini alıyorum. Orada geliyorum, tandırı yakıyorum. Tandırı ağırma diyor biz. Pallayınca tandır ateşi oluyunca tek tek yapıştırıyorum.
9: Nevşehir'in köylerinde ekmeğin lezzet yolculuğu hamurun hazırlanmasıyla başlıyor. Un, su, tuz, maya ve haşlanmış patates bir araya getiriliyor. Kıvam alana kadar yoğrulan hamur daha sonrasında üzeri kapatılarak mayalanmaya bırakılıyor.
6: Başdereli köyünde yaşayan Hatice Aytaç bu geleneği geleceğe taşıyan ustalardan sadece birisi.
8: Yıllardır yapıyorum.
7: Yıllardır yapıyorum.
8: Kimden öğrendin?
7: Annemden öğrendim. Annemden öğrendim.
8: Aslında bu bir gelenek, bu bir kültür.
7: Evet, evet. Benim annem çok becerikliydi.
6: Geleneği yaşatan köy sakinleri hazırladıkları ekmekleri pişirip satarak kazanca dönüştürüyor.
7: Tarımı yapıyorum, Allah'ıma çok şükür. Güzel para kazanıyorum.
8: Kendi başına geçimini sağlıyorsun.
7: Evet, kendi başıma geçimimi sağlıyorum.
8: Aynen öyle. Ne kadar güzel.
7: Vallahi.
8: Peki sıcak, yaz, kış demeden buradasın.
7: Evet, evet, buradayım.
8: Peki ilgi de yoğun senin ekmeklerine.
7: Evet. Müşterim çok. Telefon açıyorlar. Mesela oradan sonra iki birisi istiyor, beş biri istiyor, on biri istiyor. Diyorum işte perşembe gün size yapacağım. Perşembe gün geliyorlar, götürüyorlar. Çok zaman içeriye ekmeğimi hiç götürmem.

0: kimin geldiği yerleri o duvara yapıştırıyorsun ya. Evet. Orayı gelmesini mi engelliyorsun? Ortadan çıkıyor sadece. Değil mi? Ortadan yanıyor sadece. Onları yanmasını
1: engelliyorsun. Yok kızım, yok. Bu yani sadece ben yapıştırırken elim yanmayacak, ekmeklerin atları yanmayacak.
0: Şimdi gösterelim işte son halini. Hem ekmeğin yanmaması hem de Hatice teyzemin ellerinin yanmaması için özel bir sistem oluşturdun sen kendine galiba.
1: Bu özel bir sistem bak.
2: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan köy ekmeklerinin bir başka özelliği ise uzun süre dayanabilmesi. Uygun koşullarda muhafaza edilen ekmekler kısa sürede tüketilmek zorunda kalmadan günler boyunca sofralarda yerini koruyor.
0: Peki yaptığın bu köy ekmeği ne kadar süre dayanıyor?
1: Bu çok dayanır. Yani şide açıkta durursa 4-5 günde şide biraz şeydir, sertleşmeye başlar da, ama biz bunu tek tek harcıyoruz. Dondurucuya koyuyoruz. Dondurucudan çıkarıyorsun şimdi bunu, aynı yeni tandırda pişmiş gibi, sıcak değil de yani soğuk oluyor, yumuşacık oluyor, yiyor.
2: Tandırda pişen ekmek ateşin sıcaklığını ve emeğin izlerini taşıyarak sofrayla buluşuyor.
0: Üzerinde tüten köy ekmekleri tandırdan çıkarıldı ve soğuduktan sonra sofralardaki yerini alacak. Uzun süre tazeliğini koruyan bu lezzet Nevşehir'in köylerinde kuşaktan kuşaktırılan geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor.
2: Anadolu'nun ekmek yolculuğunda şimdiki durağımız Mardin. Burada da ekmeğinin hikayesi bambaşka.
3: Sadece buğday unu ve ekşi maya. Başka hiçbir şey yok şimdi.
4: Ekmek sofraların vazgeçilmezi olmazsa olmazı. Türkiye'nin çeşitli illerinde ekmek yapılıyor ve her ilin kendisine has lezzet ve aroması var. Peki Mardin ekmeği nasıl yapılıyor?
3: Bu hamuru eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz eskiden yaptıkları hamuru şu anda biz işliyoruz ve yapıyoruz. O geleneği biz devam ettiriyoruz.
2: Mardin ekmeğinde buğdayın doğal yapısı ve yöresel üretim kültürü bu lezzeti diğer ekmeklerden farklı kılıyor.
3: İçinde ekşi maya var. Başka hiçbir katkı yoktur içinde. Saftan buğday un ve ekşi maya. Yapılışı da normalde 2 saat 3 saat dinlenme payı vardır. Ondan sonra işliyoruz.
2: Mardin ekmeğinde kullanılan tam buğday, lif içeriği sayesinde kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı oluyor.
3: Kan şekerini dengeler, bağırsak sindirimini düzenler ve lif içermez.
2: Mardin'in ekmek kültürü, şehrin çok katmanlı mutfak mirasının sofralara yansıyan en güzel örneklerinden biri.
3: Bizim yaptığımız ekmekler bohça ekmeği, yuvarlak ekmek, şöyle tandır ekmeği.
4: Tandır ekmeği.
3: Tandır ekmeği. Tam buğdaydan tandır ekmeği. Şöyle bohça ekmek, bir de çubuk ekmeğimiz var. Genellikle tüketilen ekmek tam buğday bohça ekmeğidir.
4: Neden?
3: Has buğdaydan yapıldığı için. Katkısız.
4: İki un var burada.
3: Üç tane. Şu
4: un var.
3: Şu tamam. Kepek, buğdayın kepeği. Şu tam buğday, abi şu badem ekmeğimiz, çubuk dediğimiz badem ekmeğimiz. Bunu genellikle sandviçlerde kullanıyorlar. Tost yapımında kullanıyorlar. En çok tüketilen ve en çok sipariş edilen ekmeklerden biridir bohça ekmek. Mardin'e özlüdür, gene bize öz. Mardin'e öz yani tandır ekmeği, tam buğday. Aynı hamurdan yapılıyor. Yani bu da bekliyor, dolapta bekliyor 15-20 gün. Dolaba koyulduğu zaman müddeti var yani.
5: Vallahi bizim Özlem fırını gerçekten buğday ekmeği çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz.

0: Ekmeğin yöreden yöreye değişen hikayesinde şimdiki durağımız Çanakkale'nin Lapseki ilçesi.
1: Lapseki Çanakkale'nin en küçük en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Oradan bir de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın. Ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın, ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer.
0: Lapseki'de geleneksel ekmek üretiminin adresi kara fırınlar.
1: Kara fırın, ekşi mayalı ekmek arasında ne farklar var?
2: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp yiyor.

0: diyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi maya ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayayla üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor.
1: Sabahın ilk ışıkları kara fırına vururken ekmek ustalarının mesaisi çoktan başlamış oluyor.
0: Saat 6.30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11.30-12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor. Biz bunu da günde iki sefer çıkarıyoruz. Bir gündüz saat 12'de, bir de gece saatlerinde çıkarıyoruz. Diğer normal ekmeklerden çok üretiyoruz. Ama bunun üremiş
2: özel ekmek.
0: Özel ekmek olduğu için hem az oluyor, zamanı çok uzun olduğu için de üretimi kısıtlı oluyor.
1: Ateş, hamur ve emek. Lapseki'de ekmeğin üç temel sırrı.
2: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
0: Tık, hamurun ekmeğin pişip pişmediği.
2: O da sesten mi anlıyor?
0: Tabii sesten anlıyor. Şimdi bak bunun... Bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin paketlerini bilmiyorum. Aldım, bu tarafa attım ekmeği.
2: O kontrolü...
0: Biraz daha bekleyecek. O artık... Ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
1: Kara fırının usta Eder'i yıllardır sürdürdükleri mesleği genç kuşaklara öğretmek istiyor.
0: 2001'de Lapseki'nin en yaşlı kişilerine sorduk. Burası tarihten beri hep gelen fırın. Tabii baba da ona geçmemiş. Biz 2001 yılında aldık. O günden bugüne devam ettiriyoruz mesleğimizi. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz bu mesleği uzun yıllar devam ettirir.
1: Yumuşacık, dışı çıtır çıtır vakvake bir ekmeği yalnızca bir ekmek değil, yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğin sofralara yansıyan hali.
3: Tabii vakvake bir ekmeği öyle kolay yapamıyor. Diğer ekmeklerden çok farklı özellikleri de var. Ama yapım aşamasından sonra tabii ki o taş fırında odun ateşinde uzun sürede pişiyor. Ve gördüğünüz gibi kesinlikle piştikten sonra uzun bir süre bayatlanıyor. Nedeni ise mayası.
4: Önce hamuru kazanımızda yoğuruyoruz. Ekşi mayasıyla falan beraber. Ondan sonra orada bir saat, bir buçuk saat beklettikten sonra bu tekne...
3: Sadece orada bir buçuk
4: saat. Evet, orada bir buçuk saat bekliyor. Ondan sonra burada teknemizi alıyoruz ve burada da bir buçuk saat bekliyor. Evet, mayasını güzelce alsın diye. Ondan sonra kesim işlemine başlıyoruz. Ondan sonra güzelce kestikten sonra şeklini veriyoruz ve pasalarımıza koyuyoruz. Bir saat falan beklettikten sonra fırının yanmasını bekliyoruz. Bir buçuk saat bekledikten sonra piştiği zaman dışarı atıyoruz ekmeğimizi.
1: Vakfı bir ekmeği, Karadeniz'in yayla kültürünün yaşam biçiminin de bir simgesi.
5: Yüzyıllar önce yaylacılık dolayısıyla, yani yayla yolları uzun olduğundan dolayı taş fırında yapılan uzun süreli dayanıklı olması sebebiyle böyle bir şeye başvurulmuş ve yıllardır da devam ediyor.
3: Bu ekmeği pişirmek tam 4,5 saatinizi alabiliyor. Trabzon'un Vakfıkebir bir ekmeği Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Trabzon'un ilk AB tescilli ürünü olması hedeflenen ekmek için resmi değerlendirme süreci de başladı.
5: Tescilli ürün olması bizim için tabii ki şey zaten nasıl diyeyim, ya dünyada duyulmuş zaten. Onun için yani yurt dışından bile isteyenler oluyor ekmeği.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğuna işaret etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun artık amasız fakatsız bu süreçte etkin bir rol alması gerekir.
6: Bir yanda cinsiyetsizleştirme çabaları, diğer yanda sapkın içerikler. Dijital tehlike günden güne büyüyor. Özellikle çocuklar risk altında.
5: Bu ülkenin geleceğine dinamit konulmaya çalışıyor. Nasıl koymaya çalışıyorlar? İşte dijital platformlar ve sosyal medya mecraları üzerinden LGBT propagandasını pompalayarak gerçekleştiriyorlar.
6: Türkiye'de milyonlarca kişi dijital yayın platformlarına erişim sağlıyor. Dijital platformlar özgürlük adı altında her türlü sapkın ve zararlı içeriği yayınlayabiliyor.
5: Dijital platform olması demek her içeriği, her yozlaşmış videoyu, filmi yayınlayacağı anlamına gelmez. Burada televizyon yayıncılığı neyse dijital platformlardaki yayıncılık da odur.
6: Özellikle aile yapısı, çocuk gelişimi ve manevi değerler hedef alınıyor. Uzmanlarsa çocukları korumak için yasal önlemler alınması gerektiğini söylüyor.
5: RTÜK'ün daha sıkı, daha yoğun bir şekilde inisiyatif alması gerekir. Dijital ortamda bu fenomenler aracılığıyla paylaşılan sapkın videoların, LGBT içeriklerinin de aynı şekilde BTK süzgecinden geçirilmesi ve bu hesapların en azından Türkiye'de faaliyetinin durdurulması, Türkiye'de erişim engeli alması gerekmektedir.
6: Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, bu tür zararlı içeriklerle özellikle dünyada parmakla gösterilen Türk aile yapısı ve Türk gençliğinin hedef alındığını söyledi.
5: Bunlar hızlı bir şekilde çözüm olunca artık ister istemez toplum tekrardan normalleşecektir. Çünkü burada bilinçli bir tercih yok. Tamamen lobilerce var olan bir dayatma söz konusudur. Bir baskı söz konusudur. Bunu da sosyal medya, dijital platformlar ve algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Hedef Türkiye, hedef Türkiye gençliği, Türkiye'nin son dönemde yükselen ivmesini yere çekebilmek ve Türkiye'nin özellikle dünyada söz sahibi olmasının önüne geçmektir.
1: A Haber Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bir kaza haberiyle başlayacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın karıştığı bir trafik kazası var. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. Bölgede yoğunluk olduğu görülüyor. Hemen polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle meselelerce uzanan bir trafik yoğunluğu da oluştu. Son bilgileri alalım. Hasan Zeytezim telefon attığımızda.
1: Merve Tepe, iyi yayınlar dileyelim. İfade etmiş olduğunuz gibi az önce yaşandı bu kaza. Yeni bir sıcak bir gelişme olduğunu ifade edelim. Nerede oldu? Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. Köprüye doğru giderken edindiğimiz bilgiler doğrultusunda iki araç karıştı birbirine ve sonrasında şu anda hatta olay yerinde yaralıların olduğunu da ifade edelim. Tabii kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yine bugün baktığımız zaman aslında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Trafik vardı ve şu anda o noktada da yine aynı şekilde maalesef ki kaza nedeniyle meselelerce trafik yoğunluğunun oluştuğunu söyleyelim. Ekipler şu anda kazaya karışan araçlarda bulunan yaralılara müdahale ettiğini biliyoruz ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin şu an için netleşen bir bilgi olmadığını ifade edelim ki görüntülerde bir yandan da baktığımız zaman kazaya karışan araçları bölgede çalışma yürüten polis ve itfaiye ekiplerini de yine aynı şekilde görüyoruz ve aynı zamanda işte araçlarında bulunduğu o noktada ekiplerin de müdahalesi nedeniyle kilometrelerce uzayan bir araç yoğunluğu olduğunu da şu anda bu noktadan ifade edelim. Özellikle bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyleyelim. Hızlarını düşürmeleri ve mümkünse alternatif güzergahlara yönelmeleri gerekiyor. Şu anda kazanın nasıl meydana geldiğini henüz bilmiyoruz. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının da bir yandan normale dönmesi bekleniyor. Tabii yaralar olduğunu ifade etmiştik ancak henüz net bir sayı olduğunu da bilmiyoruz ve sağlık durumları ile ilgili şu anki mevcut durum hakkında da net bir bilgimiz yok. Ancak özellikle sağlık durumları ile ilgili gelecek yeni bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Hasan Zeytezim anlattı.

0: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü çıkar amaçlı alayan kuru iş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oldukça önemli bir gelişme oldu. Tutuklu alayan Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. Çıkar amaçlı alayan Kuriş suç örgütü lideri alayan Kuriş tutuklanmıştı. Bugün soruşturma kapsamında 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında da adli kontrol şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgiyi tekrardan aktarmış olalım. Alayan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Alayan Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş'in Kuriş'e yönelik yapılan araba çalışmalarında tek bir adreste 1,34 milyar TL yani 200 kilo külçe altın ele geçirildi tek bir adreste. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Evet, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Alihan Kuriş'in tutuklandığı bilgisini sabah saatlerinde paylaşmıştık. Bir önemli gelişme de elbette bu görüntüler. 200 kilogramlık külçe altın ele geçirildi Alihan Kuriş'in kardeşinin evine yapılan operasyonda. Operasyona ilişkin, bu aramaya ilişkin görüntüler şu an yansıyor ekrana ve 200 kilogram altın ele geçirildiği bilgisi var. Bu yeni bir görüntü, soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı. 200 kilogram altın ele geçirildi yapılan aramalarda. Yine Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik devam eden soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 6 kişi adli kontrol şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. MASAK raporlarında dikkat çeken ayrıntılar var bu para trafiğine ilişkin. Ancak bu gelen görüntüler yeni ve sadece tek bir evden, kardeşinin evinden çıkan bu aramalarda 200 kilogram değerinde bir külçe altın birikimi yapıldığı görülüyor. Yine aynı şekilde yüklü miktarda da döviz var bu yapılan aramalarda. Hemen son bilgileri alalım. Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşacak.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü çıkar amaçlı suç örgütü Alayan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Alayan Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan adreslerdeki aramalarda şu anki değeri 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogramlık külçe altın ele geçirilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak görüntüleri geçtiğimiz dakikalar itibariyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yine kamuoyuna servis edildi. Görüntülere baktığımızda aslında nedenli büyük bir miktarın bulunduğunu söylemek mümkün. Öte yandan diğer görüntülere de bakacak olursak aslında bu yapılan aramalardaki kasaların, kasa değil bunun altını çizelim, kasaların yapılan aramalarında gizli bölmelerinde olduğu yine dikkat çekici unsurlar arasında. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki ilk yapılan operasyon kapsamında toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bu kapsamda da Alayan Kuriş ile birlikte toplamda 38 şüpheli gözaltına alınmış ve sabah saatlerinde de Alayan Kuriş dahil 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun yeni olduğunu bir kez daha altını çizelim ve yaklaşık tekrar etmekte fayda var. Toplamda şu anki güncel değeri 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogramlık külçe altın ele geçirilmiş durumda. Hem savcılık hem de emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgiler şu yönde. İlerleyen günlerde operasyonun daha da detaylandırılacağını, soruşturmanın daha da derinleştirileceğini ifade ediyor her iki kaynakta. fakat önümüzdeki günlerde yine bu suç örgütüne yönelik yeni dalga operasyonlar da olabilir. Çünkü geçtiğimiz akşamlarda yine Ümraniye'de

0: bu suç örgütünün merkez noktaları olan bir lokasyonda yine bir arama operasyonu yapılmıştı ve bu operasyon kapsamında da bazı belgelerin yok edilmek üzereyken yine polis ekipleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de vardı. Soruşturma kapsamında bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Merve Tepe.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan misafir olduğu bir evde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Suçlamaları reddetti Yazgan ve kendisine kumpas kurulduğunu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Yazgan suçlu bulunursa şayet milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağını söyledi.
2: Belediye başkanıymış.
3: Hayır, bırak.
2: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
4: Taciz iddiasıyla tekme tokat dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan suskunluğunu bozdu. Yaşananlar için kumpas dedi, hatta dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
5: Ben ne karışıyorsun lan?
2: Yarın anneni çağıracağım lan ben seni.
3: Gidecek, bana taciz etti, tamam gidecek.
4: Yazgan'ın bir doğum günü kutlamasında alkol aldıktan sonra evdeki kadınlardan birini taciz ettiği iddiasıyla başladı olaylar. Soruşturma dosyasına taciz edildiği iddia edilen kadının ifadeleri de girdi. Ev sahibi kadın Yazgan'ın kendisini nasıl taciz etmeye çalıştığını anlattı. Yaşananların ardından Yazgan'dan evini terk etmesini istediğini ancak hakaret ve darba maruz kaldığını da.
3: Niye vurdun ki bana? İki tane indirdin bana, yerle bir ettin beni.
4: İfadesinde mağdur olduğunu söyleyen Yazgan'sa yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzaktır diyerek başladı söze. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum diyerek kendini savundu.
3: Emre bu çok kötü kavga ediyorlar ya. Ya çocuk var içeride. Ya yalvarıyorum. Polisi çağırıyorum.
4: Yazgan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim dedi. Suçu tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğini de sözlerine ekledi.
1: Az önce Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde bir kaza yaşandığı haberini paylaşmıştık. İlk gelen bilgilere göre maalesef biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralı. Hemen son bilgileri alalım. Hasan Zeytezim son durumu anlatacak.
6: Merve Tepe ifade etmiş olduğum gibi maalesef acı haber az önce geldi. Senin de söylemiş olduğun gibi bu yaşanan kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. 5 yaralı olduğunu biliyoruz ancak tabii ki halen daha kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bir malumatımız olmadı. Bir yandan şu anda yine aynı şekilde araçları kaldırma çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor. Bir yandan yine polis ekipleri o bölgede inceleme yaparken ambulans ekipleri de yine kalan yaralıların ilk müdahalesini o bölgede gerçekleştirdiğini biliyoruz ve bir yandan da kaza sebebiyle az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi bir araç yoğunluğu olduğunu biliyoruz. Polis ekipleri hem bu yaşanan yeni bir kazanın yaşanmaması hem de sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını güvenli şekilde sürdürebilmesi için trafiği şu anda o noktada kontrollü olarak sağladığını biliyoruz. Şu anda biz de o lokasyona doğru gidiyoruz. Ancak İstanbul'da kapanan yolların olduğunu ifade etmiştik biz bugün sabah yayın yaptığımız zaman İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı. Aynı zamanda yaşanan bu kaza sebebiyle de o bölgede de yoğunluğun oluştuğunu biliyoruz. Bundan sebeple bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade edelim. Mümkünse farklı güzergahlar olduğunu söyleyelim de mümkünse yine o bölgede hızını düşürmeleri ve alternatif güzergahlara yönelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da baktığımız zaman şu anda ekipler trafik akışı ciddi şekilde yaşanıyor. Aynı zamanda kazaya karışan araçları da yine o bölgede polis ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ancak acı haber az önce geldi. Bu yaşanan kazada biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. 5 yaralı var. Dileriz ki ölü sayısı daha da fazla. O bölgeye doğru biz de şu anda ekip olarak, A Haber ekibi olarak intikal halindeyiz. O bölgede daha sıcak gelişmeleri izleyicilerimizle paylaşacağız Mermet Efe.
1: Evet, Hasan Zeytezim olay yerine gitmeye çalışıyor. Birazdan son durumu anlatacağız. Anahtarını evde unuttu, çözümü balkondan girmekte buldu. Ancak itfaiyenin yardımıyla yapılan o girişim maalesef kazayla bitti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde itfaiye sepetiyle apartmanın duvarı arasında sıkışan uzman çavuş Kasım Yurt hayatını kaybetti.
5: Bir anlık çözüm arayışı acı sonla bitti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan uzman çavuş Kasım Yurt anahtarını içeride unuttuğu 5. kattaki dairesine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye aracının merdivenli sepetine binen Yurt balkondan dairesine girmeyi planlıyordu. Merdiven balkona ulaşamayınca geri dönmek isteyen Yurt o sırada itfaiye aracının kaymasıyla sepetle apartman duvarı arasına sıkıştı. Ağır yaralanan uzman çavuş Yurt için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan uzman çavuş Kasım Yurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
1: Diyarbakır Sur'da kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri alındı. Mahalledeki hayvanlar aşılandı ve sahipsiz kedi köpekler toplanmaya başlandı.
7: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı.
8: Olayın hemen ardından köyde yaşayan insanlar aşı olmak için hastaneye başvurdu. Çok sayıda kişi Diyarbakır Devlet Hastanesi önüne geldi.
9: Biz şu anda biz elimizden geleni biz de yapıyoruz, onlar da yapıyor. Abi hep biz buradayız şu anda, hastamız için biz burada bekliyoruz.
7: Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
9: Çocuğumuz şu anda entübedir. Köyde de dün 2 ekip gelmiş. Her biri gelip birkaç tane toplamış ve hala da köyde kediler de var, köpekler de var.
7: Bakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Sağlık ekipleri çocukla temas eden kişileri belirlemek için tarama çalışması yürütüyor.
1: Gazi Osman Paşa Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gıda denetiminde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 10 ton ürün tespit edildi. 6 bin litre pekmezden tonlarca peynir, margarin ve baharata kadar çok sayıda ürün imha edildi.
7: Piyasaya süreceklerdi. Halk sağlığını tehdit eden 10 ton ürün imha edildi.
10: Bunda zaten sineklenme falan görüyorsunuz şeyden. Kokusu da mı?
11: Pekmez değil mi?
7: İstanbul Gazi Osman Paşa'da zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü denetimdeydi. İki iş yerinde insan sağlığının hiçe sayıldığı tespit edildi.
12: Bir daha tekrar kullanması mümkün değil. Bu şartlarda bu ürünlerin bekletiliyor olması bile şey. Zaten küflenmeye de başlamış. Bunların da hepsini 7 emin altına alıp ilgileri hakkında zabıt düzenleyelim. Size zahmet.
7: Depolarda bozulmuş 6 bin litre pekmez, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin ele geçirildi.
13: Türkiye'de hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
7: Raflardan toplanan yaklaşık 7 ton ürünle 3 ton baharat da imha edildi.
12: Şuradaki ürünlerin tümü tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama satışına engel değil, ama pakette falan ürünlerde bozulma söz konusu zaten. Burayı mühürleyelim.
7: Zabıta ve tarım ekiplerinin denetimi sonrası tutanak tutuldu. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Sağlıklı beslenme rutini yükselirken aslında kendi ellerimizle büyük bir tehlikeye kapı mı aralıyoruz? Yol kenarlarında, pazar tezgahlarında ve en çok da internette ev yapımı adı altında satılan ancak gıda güvenliğinden uzak pek çok ürün son dönemde tüketicilerin ilgi odağı haline geldi. Peki doğal kılıfıyla piyasaya sürülen bu ürünler aslında sanıldığı kadar masum mu? Bir bakalım.
11: Gerçekten çok lezzetli bir zeytinyağı. Zeytinyağımızda kampanya varken kaçırmayın.
14: Renkli bir ambalaj, köy teması ve paketin üstünde ev yapımı etiketi.
15: Anne eli değmiş gibi organik, katkısız, ev yapımı, köy usulü, babaannemin çiftliği. Ne kadar güzel değil mi? Gören var mı?
16: Şunun tadını bilenler bir... kalp atsın lan oraya.
14: Ev yapımı modası aldı başını gitti. Ancak o ürünü kimin sattığı da, içine ne kattığı da şüpheli.
17: Doğal olarak geliyor bizim çocukluğumuzdaki yaptığımız ürünlerimiz gibi.
15: Sosyal mecralarda veya telefon grupları üzerinden satılan, adı ev yapımı olan ama aslında kayıt dışı ürünler gıda güvenliği riski olarak vatandaşın karşısına çıkıyor.
18: Uzmanlar paketli ve işlenmiş gıdalara karşı tüketiciyi uyarıyor. İşte tam da bu yüzden adeta ev yapımı modası başladı. Örneğin bu bir salça ve bu salça online üzerinden sipariş verildi ve eve geldi. Ancak bu salçayı kimin ürettiği, nasıl üretildiği bilinmez. Her ev yapımı yazan ürün alınır mı?
17: Alınır mı? Alınmaz diyorum.
14: Tüketici sırf etiketteki ev yapımı ibaresini aldanıyor ve fabrikasyon ürünlerden kaçmak isterken daha büyük riskleri sofrasına taşıyor.
19: Bunlar çok büyük bir tehlike. Çünkü kapalı kutunun içinde ne olduğunu bilmen mümkün değil.
15: Ev yapımı diye bir damga vuruldu. Eğer burada kullanılan ham madde küflüyse, domates küflüyse, o küfteki toksinler bunun içine geçiyor. Toksin dediğim zehir.
14: Sabundan salçaya, zeytinyağından tarhanaya tehlikenin yelpazesi de çok geniş.
19: Hatta bazı insanların hastalıklarında ilerlemeye neden olabilir. Bunlar ne Tarım Bakanlığı'ndan ne Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış olan ürünlerdir.
15: Bazı sebzelerde botulizm oluşma riski vardı.
18: Güveniyor musunuz gözünüz kapalı?
20: Yani bildiğim bir yer olursa evet.
14: Uzmanlar uyarıyor, ev yapımı ürünleri alırken denetimi mümkün olmayan platformlardan uzak durmak gerekiyor.
15: Biri zehirlenirse kim denetlemiş oluyor ya da kime hesap sormak lazım?
1: Fransa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde olduğu bir fotoğraf karesi kamuoyunu ikiye bölmüş durumda. Macron'un jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tartışma konusu oldu.
7: Fransa alevlerle, Macron dalgalarla mücadele ediyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın tatilde jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tepkilere yol açtı.
21: Yangın tabiri caizse kontrol altında ancak şiddetini koruyor. Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalıyız.
7: Böyle dedi ancak kendi tatilinin dikkatini dağıtmasına izin verdi. Yalnızca bu yıl 117 bin hektar ormanlık alanı kaybeden Fransa'da hedef bu kez Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un yangınlarla mücadele sürerken verdiği tatil pozları tepki çekti.
21: Buradan tüm desteğimizi itfaiyecilerimize, ekiplerimize, onlara destek olmaya gelen askeri personele bir kez daha vurgulamak istiyorum.
7: Fotoğraflar Paris Match dergisinin kapağında yayınlandı. Fransa'nın ormanları yanarken Macron'un jet ski ile keyif yaptığı görüntüler uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirildi. Fransız muhalefeti tatilde değil itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini söyledi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini söyledi. Tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde etkili olan fırtına ev ve araçları suya gömdü. Sele kapılan 6 kişi hayatını kaybetti. Hawaii adası ise yaklaşan Lala kasırgasının tehdidi altında. Şimdiden adada su baskınları yaşanmaya başlandı.
7: ABD'yi sel vurdu. Indiana ve Hawaii suya gömüldü. 6 kişi hayatını kaybetti.
21: Dik yamaçlarda durum tam bir felakete dönüşüyor.
7: ABD'nin Indiana eyaletinin Noblesville kentinde

0: etkili olan fırtına seli beraberinde getirdi. Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
1: Yaşın getireceği sorunlardan kaçış yok.
0: Aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 6 kişi sele kapılarak yaşamını yitirdi. Nehirlerin taşması nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Alt geçitleri su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede acil durum ilan edildi. ABD'li yetkililer 4 eyalette fırtına nedeniyle toplam 1 milyon eve ise elektrik verilemediğini açıkladı. Bu görüntüler de Hawaii adasında.
1: Fırtına neredeyse tüm adaları etkileyecek.
0: Büyük okyanusun ortasındaki adada Lala kasırgası nedeniyle dalgaların boyu birkaç metreyi aştı. Adanın bazı noktalarında yollar suya gömüldü. Rüzgarın hızı nedeniyle ağaçlar devrildi.
2: İran'dan gelen açıklama. İran savaştan birkaç gün sonra çatışmalar sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu iddia ediyor. Pilotların hemen serbest bırakılmasını isteyen Tahran yönetimi Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne de devreye girme çağrısında bulundu. Katar'dansa buna dair bir açıklama yok.
3: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
4: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
3: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçirdiğini aktardı.
2: Amerika-İran savaşı sonrası Washington'la Tel Aviv arasındaki hedef farklılığı derinleşirken İran füze ve İHA saldırılarıyla Körfez'deki Amerikan üslerini, kritik enerji hatlarını hedef aldı. Peki küresel dengeleri sil baştan yazan bu açık uçlu savaş nasıl ve ne zaman bitecek? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: takvimler 28 Şubat 2026'yı gösterdiğinde Orta Doğu sadece bölgesel bir krizin değil, küresel güç dengelerini sarsan devasa bir hesaplaşmanın merkez üssü haline geliyordu. Savaş ilerledikçe müttefikler arasında gözde görülür çatlaklar belirecekti. Müttefiklerini her operasyonda arkasına almaya alışkın olan Washington yönetimi bu kez NATO'daki ortaklarından bile aradığı desteği bulamadı. ABD ve İsrail askeri kışkırtmalarla savaşı uzatma yolunu seçse de masadaki nihai hedef belirsizliğini koruyordu. İsrail, İran rejiminin tamamen çökertilmesini hedeflerken Washington kanadı nükleer ve balistik kapasitenin yok edilmesine odaklanıyordu. Hedeflerdeki bu kafa karışıklığı operasyonel sahada beklenen sonuçları üretmekten çok uzaktı.
1: We don't like a Pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a Pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime.
2: Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek

0: sesle konuşmaya, sorunlara adil çözümler aramaya devam edeceğim. Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor. Çok fazla masum insan öldürülüyor.
1: Savaşın başında yapılan evdeki hesaplar çarşıya uymamıştı. ABD'nin planı İran liderliğini, hava savunmasını ve nükleer tesislerini felç ederek bir halk ayaklanmasıyla rejim değişikliği sağlamaktı. Ancak Tahran kendisiyle birlikte tüm bölgeye bedel ödetmeyi göze alan asimetrik bir stratejiyi devreye soktu. Körfez'deki ABD üsleri, kritik altyapı tesisleri ve enerji nakil hatları yüzlerce füze ve İHA'nın hedefi oldu.
2: Bizden korkuyorlar ve biliyorsunuz bazen korkutmak zorundasınız. Çünkü durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu.
1: Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapatılması uluslararası ticarete ve küresel ekonomiye adeta darbe vuruyordu. Sigorta maliyetlerinden gıdaya, ulaşımdan giyime kadar tüm sektörler bu devasa krizin dalgalarıyla sarsıldı.
3: Hatalara karşı tamamen güvenli, kusursuz işleyen bir ablukamız var. Çelikten bir duvar gibi. İzin vermek istediğimiz gemilerin girişine izin veriyoruz. Ve o gemiler geçiyor. Geliyorlar ve çıkıyorlar. Yani aslında şu an açık.
1: Trump yönetiminin diplomasi yürütülürken anlık saldırılar düzenleme tarzı, uluslararası çatışma hukukunu adeta kağıt üzerinde bıraktı. Meşru müdafaa, orantısallık ve mütekabiliyet ilkeleri hiçe sayıldı. Tarafların siyasi egosu ve askeri kibri, diplomasi masasını bir pazarlık alanından ziyade karşılıklı inkar ve suçlama mekanizmasına dönüştürdü.
4: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
1: Son 2 haftada üst üste düzenlenen ağır bombardımanlar bu çatışmanın bitiş tarihi belirsiz açık uçlu bir aşınma savaşına dönüştüğünü kanıtlıyordu. Peki bundan sonra ne olacaktı? Savaşın diplomasisiz çözülemeyeceği aşikardı. Ancak İran'a Hürmüz'de verilecek olası bir kontrol yetkisi Washington'ın küresel karizmasına zarar verirken Kızıldeniz'deki Husilere de emsal teşkil edebilirdi. Bölgede tansiyonun daha da yükselmesini istemeyen Körfez devletleri diplomasi için bastırmaya devam ediyordu. Ancak kesin olan bir şey var ki gri alanda yürütülen bu savaş küresel dengeleri ve askeri doktrinleri sil baştan yazıyordu.

0: Süper Lig'de bugün Amedspor Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TFF Başkanı birlikte izleyecek. Şehirde tabii bir heyecan var. Son durumu alalım. Sinan Yılmaz ayrıntıları anlatıyor.
1: Kente heyecan dorukta, stadyumda hazırlıklar tamamlandı ve artık bütün gözler saat 21.30'a çevrildi. Süper Lig'de ilk kez Amedspor yükseldi ve bugün ilk maçı Erzurumspor'la yapacak. Erzurumspor'u konuk edecek. Kente heyecan dorukta. Kamera arkadaşım Muhammed Eres Özgür Tekin'le beraber şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun hemen önünde bulunuyoruz. Ancak şu anda herhangi bir hareketlilik yok. Çünkü maça 6 saatlik bir süre var. Dolayısıyla vatandaşlar henüz buraya gelmediğini söyleyebiliriz. Bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da maç için statta olacaklar. Kente biraz önce geldi misafirler, bakanlar ve saat 21.30 geçe Diyarbakır Stadyumu'nda Amedspor Erzurumspor maçını izleyecekler. Tabii kente büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var çünkü 16 yıl sonra Diyarbakır'dan bir takım Süper Lig'e yükseldi. O da Amedspor oldu. Tarihinde ilk

0: kez Süper Lig'e yükselen bir takım Ahmet Spor ve güzel transferler de yaptı. Bu anlamda da kentteki insanlar Ahmet Spor'a artık güvenmeye başladı diyebiliriz. Peki muhtemel 11'leri hemen paylaşmak istiyorum. Ahmet Spor'da Lofan kalede, savunmada Bates, Delova, sağ bekte Emrullah Erkuş, sol bekte Umut Meraş, libero'da Gökhan Gül, orta sahada Cem Üstündağ, Diaz Saba, sol kanatta Krasic, sağ kanatta Balet, forvette ise Cagney'in olması bekleniyor. Konuk ekip Erzurumspor'da ise kalede Orbaniç, savunmada Ebu Saleh, Gerhualo, Yakup, Miyakic, Baye, Rodriguez, Sefa, Kerk, Mustafa ve Eren 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Erzurumspor'un dediğimiz gibi kente heyecan Doruk'ta iki önemli bakan Diyarbakır'da şu anda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticileri şu anda Diyarbakır'da. Dün Erzurumspor Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Valisi ve Ahmet Spor Başkanı'na ait Eren karşıladı kendilerini. Bir restoranda beraber yemek yediler. Birlik ve beraberlik mesajı da verilmiş oldu. Ve stadyumda artık hazırlıklar tamamlandı. Saat 21.30 geçe iki takım burada kozlarını paylaşacak.
1: Çok teşekkürler. Sinan Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi bilim ve teknoloji Türkiye'nin dört bir yanına özellikle gençlere yayılıyor. Geleceğin mucitleri, bilim insanları ve mühendisleri yetişiyor. Kayseri'de Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde minikler ve gençlere yeni eğitimler veriliyor. Kodlamadan robotiğe, astronomiden uzay ve havacılığa kadar. Biraz ayrıntılarına bakalım.
2: Kimi kod yazıyor, kimi robot tasarlıyor, kimi ise uzayın bilinmeyenlerini keşfediyor. Çocuklarla gençler Kayseri Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde bilim ve teknolojiyle buluşuyor.
3: Geleceğin mühendisleri ilk adımlarını bu atölyelerde atıyor. Öğrenciler önce hayal ediyor, ardından tasarlıyor ve yazdıkları kodlarla projelerini harekete geçiriyor.
4: Başta astronomi, sanal gerçeklik, 3D yazıcılık, robotik kodlama ve İHA havacılık eğitimlerimiz burada verilmiş oluyor.
2: İlkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarından öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.
5: Burada çocuklarımızla beraber eğitimler veriyoruz ve bu eğitimler sonucunda projelerde yer alıyoruz. Bu projelerimizde SUAS gibi, TÜBİTAK, Teknofest gibi yarışmalara gidiyoruz öğrencilerimizle.
3: Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde sadece hazır bilgi ezberlenmiyor. Her fikir adım adım projeye dönüştürülüyor. Devreler kuruluyor, yazılımlar hazırlanıyor ve tasarımlar defalarca test ediliyor.
6: Sınıflarda sadece teorik bilgiye odaklı kalmak istemiyoruz. Öğrencilerimize somuttan soyuta o bilgileri aktarmak istiyoruz.
5: Burada bir İHA'yı sıfırdan nasıl tasarlayıp nasıl üreteceklerine ve ürettikleri İHA'yı nasıl uçuracaklarına ve nasıl daha verimli hale getirebileceklerine kadar her şeyi öğreniyorlar.
2: İnovasyon merkezinde öğrencilere sanal gerçeklik deneyimi de yaşatılıyor.
7: Öğrencilerimizin gerçek ortamdan sanal ortama geçişlerini sağlıyoruz. 100 kilometrelerce uzaklardaki ulaşamadıkları gezegenlere gitmelerini sağlıyoruz.
2: Merkez yalnızca Türk öğrencileri değil, yurt dışından gelen yabancı akranlarını da ağırlıyor.
8: Türkiye Romanya'ya ders verdi ve bununla kalmaktan ziyade Fransa ve Macaristan'daki öğrencilere de eğitim verdi.
1: Denizli'de Beycisultan Höyüğü'ndeki kazılar tarihi ışık tutuyor. Bölgede 4000 yıllık geçmişe sahip çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldı. Ayrıntıları Atagündüz Kurşun anlatacak.
9: Merve, teşekkür ediyoruz. Tam 7000 yıllık bir tarihin hemen yanı başındayız. Denizli'nin Çivril ilçesinde Beyce Sultan Höyüğü burası. Kazı çalışmaları devam ediyor ve o çalışmalar devam ettikçe de birçok tarihi eşya, eser gün yüzüne çıkarılıyor. Gerçekten de çok önemli buluntulara da imza atılmış durumda. Beyce Sultan Höyü geç kaltolitik çağdan geç Tunç çağı sonuna kadar kesintisiz yerleşim görmüş. Batı Anadolu'nun en büyük höyüklerinden bir tanesi ve stratejik konumu ve aynı zamanda 40 farklı kültür katmanıyla da bölge arkeolojisi

0: için çok büyük önem taşıyan bir nokta. 1 kilometre çapında ve 25 metre yüksekliğinde aslında burası ve ilk kazılar 1954-1959 yılları arasında gerçekleştirilmişti İngilizler tarafından. Ancak modern kazılarsa 2007 yılında başladı burada ve o yıldan bu yana Ege Üniversitesi adına Profesör Doktor Eşref Abay başkanlığında sürdürülüyor buradaki çalışmalar. Şu ana kadar sadece gün yüzüne çıkarılan alan işte burası, zaten koruma altına alınmış durumda ama çok geniş bir höyükten bahsediyoruz. Bakın şu anda bir yükseklikteyiz. Kameraman arkadaşım Köksal gösteriyor. Bir höyüğün üzerindeyiz ama dediğim gibi şu anda sadece bulunduğumuz bu nokta gün yüzüne çıkarılmış durumda. Önemli bulgular var. Tunç çağına ait özel planlı mabetler ve idari yapı kalıntıları bugüne kadar gün yüzüne çıkarıldı. Hatta ve hatta 2018 yılındaki arkeolojik kazılarda da 3600 yıllık olduğu tahmin edilen tekstil ürünleri ve dokuma tezgahı ağırlıkları bulundu. Hemen şu aşağıdaki noktada bulundu. Az önce bahsettiğim o kazılarda yapılan buluntular 2008 yılında gerçekleştirilmişti bu kazı ve o noktada gün yüzüne çıkarıldı. Tabi sadece bununla da sınırlı değil. Yine son kazılarda da M.Ö. 2000'e tarihlenen Anadolu'daki en erken tek iğne örgü ve çivit otuyla boyanmış en eski mavi tekstil örnekleri de yine bulunduğumuz bu noktada gün yüzüne çıkarıldı. Seramikler, mermer ve bronz objelerde yine çıkan eşyalar arasında. Tabii Beyce Sultan Höyüğü'nde ilk yerleşimin son Kaltolitik çağda başladığı belirtiliyor ve Bizans dönemine kadar da höyük çevresinde yerleşimler olmuş ve kesintisiz olarak devam etmiş. Yine Beyce Sultan'da 4 farklı kültür katmanı tespit edildi şu ana kadar. M.Ö. 4500, M.Ö. 3200, M.Ö. 1900 ve M.Ö. 1450 yıllarını kapsayan 4 farklı katmanın tespit edildiğini söylemek mümkün ve şu anda yine bu noktada çalışmalar dediğimiz gibi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Eşref Abay başkanlığındaki ekip tarafından aralıksız olarak sürdürülüyor. Beyce Sultan Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları ve bir tekstil kenti olan Denizli'ye dair de eski tekstil kalıntıları da yine gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.
1: Dijital platformlar Türkiye'de milyarlarca liralık gelir elde ediyorlar. Ancak ihlallerde karşılarına çıkan cezalar bu devasa gelirlerin yanında adeta göstermelik kalıyor. Şimdi yeni bir ceza sistemi gündemde.
2: Düşünün, milyonlarca Türk kullanıcıdan aylık abonelik ücreti tahsil eden yabancı platformların büyük bölümü ise ticari iletişim geliri beyanında ne yazık ki bulunmuyor.
3: Dijital devler Türkiye'den milyarları topluyor. Ancak RTÜK ihlal yapan platformlara sembolik cezalar kesiyor. Milyarlık gelirlere karşılık toplum ahlakını bozan yayınlara verilen ceza sadece 250 bin lira.
2: Sonuç olarak da bu devasa şirketler Türkiye'den milyarlarca lira gelir elde ederken içerik ihlallerinde maalesef sembolik cezalarla karşı karşıya kalıyorlar.
3: Yıllar önce televizyon için tasarlanan ceza sistemi bugünün milyar dolarlık dijital devlerine uygulanıyor.
2: Mevcut sistem işleyişine baktığımızda yabancı dijital platformlar Türkiye'de ancak 2018 ila 2019 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle denetim kapsamı altına alınabilmiştir. Ne var ki bu platformlara uygulanacak cezalar yıllar önce geleneksel televizyon yayıncılığı için tasarlanmış 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 32. maddesiyle belirlenmektedir.
3: Cezanın hesabında reklam ve ticari iletişim gelirleri gibi kalemler dikkate alınıyor. Oysa dijital platformların gelir modeli geleneksel televizyon kanallarından çok daha farklı.
2: Günümüzdeki dijital platformlarında olduğu gibi ticari iletişim geliri beyanında bulunmayan bu platformlar için ne yazık ki işlevsiz kalıyor. Ceza yalnızca küçük ve sabit bir tutara dönüşmüş oluyor.
3: Dikkat çeken asıl nokta reklam vermeyen platformlara kesilen cezalar. RTÜK'ün son kararlarıyla dijital platformlara kesilen toplam idari para cezası 3 milyon 400 bin lirayı buldu. Her birine uygulanan idari para cezası yalnızca 250 bin lira. Bu platformlar reklam vermediği için ceza hesabı

0: Cevabı farklı bir sistem üzerinden yapılıyor. Mevcut uygulamaya göre reklam yayınlanmayan platform ve içerik sağlayıcılarına uygulanan cezalar her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.
1: Çocuk istismarı, müstehcenlik, pedofili, aile içi ensest ilişkiler ve şiddete özendiren içerikler gibi ağır ihlallerde bile bu tablo ne yazık ki değişmiyor. Yaptırımın büyüklüğünü belirleyen ihlalin ne kadar ciddi olduğundan ziyade platformun ne kadarlık bir geliri beyan ettiği oluyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan içerik seçiminde tam editoryal kontrole sahip bu platformların böyle bir boşluktan neredeyse cezasız çıkması ne hukuken ne de vicdanen savunulabilir bir tablodur.
0: Peki çözüm ne?
1: Yasanın güncellenmesi artık şart ve elzem. Zamanını doldurması açık net bir şekilde ortada. Bu anlaşılır. Fakat kanunun revize edilmemesi ülkemizin ve yerli milli Türk medyasının geleceği adına ciddi bir problemdir.
0: Peki yasada nasıl bir değişiklik gerekiyor?
1: Platformların Türkiye'den elde ettiği abonelik gelirleri dahil tüm gelirler artık hesaba katılmalıdır. Bakın Avrupa Birliği bu yöntemi çoktan benimsemiş. Dijital platformları ciro üzerinden hesaplanan ölçeklenebilir yaptırımlara tabi tutuyor ki İngiliz Denetim ve Yayın Kuruluşu Ofcom'da bundan sonraki süreçte dijital platformların da tıpkı bu noktada televizyon gibi denetleneceğini söylemiştir.
2: Şimdi Modern Şehirler programı ekranda, saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Türkiye'nin illerini, ilçelerini ekranlara yansıtmaya, sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta Samsun'un nüfus itibariyle birçok ilden büyük olan İlk Adım ilçesini sizlere anlatmaya ve yansıtmaya çalışacağız. İlk Adım denince elbette ki akla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş meşalesinin yaktığı ve o ilk adımın atıldığı tütün iskelesinden başlıyoruz. Peki nedir bu iskelenin önemi ve o günlerde burada ilk adımın atıldığı dakikalarda neler yaşandı?

0: İlk adımın atıldığı İlk Adım ilçesinin tarihini, önemini ışık tutan bir noktadayız. Neydi o ilk adım atıldığı günler ve zamanlar?
1: Tabii ki Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu kıtasının müfettişi olarak Samsun'a, Karadeniz bölgesine daha doğrusu görevlendirildiği anda Bandırma vapuru tabii ki tercih edildi. Milli mücadelenin ilk kıvılcımının ateşlendiği noktadayız. O gün tabii ki bir müfreze karşılıyordu ama Mustafa Kemal Paşa'ya ellerinden silahları alınmıştı tabii ki. Silahsız bir müfrezeydi. Eşraftan bazı kişiler kendisini karşılamaya gelmişti. Bunların içinde Boşnakzade Süleyman Bey de bulunmaktaydı ki o 1919 ve 20'li yıllarda Vay Milliye olarak teşkilatlanmış, Samsun'da çalışmalarını sürdürmüş ve başkanlığını yapmış bir kişi.
0: Denizi, güneşi, kumu, elbette ki tarihe ışık tutan birçok eserleri bünyesinde bulunduruyor İlk Adım ilçesi. Bunun yanında sanata, sanatçıya, kültüre önem veren İlk Adım ilçesinde devlet opera ve balesi sahnelediği önemli oyunlarla da bölge halkına adeta sanatta ışık oluyor.
2: Samsun Büyük Cami deneyince sadece Samsun merkezde yaşayan halkın değil, Samsun'un 14 ilçesinin de Samsun'da buluşma noktası. Nerede buluşuyoruz? Samsun Büyük Cami. Burada merkez burası. Bu Büyük Cami'nin hemen kısaca tarihçesine de girelim isterseniz. Samsun'un tarihçesinde Abdülaziz'in annesi Pertendiya Sultan Valide Hatun bu caminin iaşesini, yardımını sağladığı için Valide Sultan Cami olarak anılıyor. Sultan Abdülhamid de buraya ciddi anlamda katkıda bulunduğu için Hamidiye Cami olarak da anılıyor.
0: Samsun'un kalbi ilk adımda olmazsa olmaz lezzetlerden birisi elbette ki pidenin yapımı. Çünkü bölgede en mutlu ve en üzüntülü günlerde pide yapılır. Pazar günleri işler hazırlanır, pidelerde, pide salonlarında kuyruklar olur, o pideler lezzetli yapılır. Ancak biz ne kadar yaparsak yapalım ustanın elindeki lezzeti bulma şansına sahip değiliz. 3 çeşit pide yapacağız. Ustam siz buyurun. Bafra pidesi daha gevrek.
3: Daha gevrek. Samsun pidesi ise birazcık geniş ve biraz da şeyli. Bafra pidesine göre yumuşak olur.
0: İçin bol koyulması son derece önemli. Çünkü yerken siz o kıymanın hamurla bütünlüğünü, soğanın adeta hiç yokmuşçasına olduğunu damağınızda hissedeceksiniz.

0: kalbi Samsun, Samsun'un da kalbi elbette ki İlkadım. İlkadım ilçesini Anadolu diyarında gezmeye ve anlatmaya devam ederken durağımız elbette ki yemek molası oldu. Pidenin nasıl yapılışını ve nelerden yapılışını, malzemelerinde neler olduğunu sizlere anlattık. Fırından çıkan o pideler, çınarlık, buraya özel bir spesiyel, açık ve onunla birlikte özellikle coğrafi işaretli Bafra pide. Tabii pide denince olmazsa olmaz bakır demliklerde demlenmiş çay. Burada bir gelenektir, bir kültürdür. Pidenin yanında o çayla birlikte olmazsa olmaz turşu, söğüş, elbette ki kahvaltı sofralarının, öğlen ve akşam sofralarının olmazsa olmazlarıdır. Ne demiştik başta? Samsun'da İlkadım ilçesine geldiğinizde özellikle pide ve pide çeşitlerini yemeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bizlere afiyet olsun. Geldiğinde mutlaka sizler de tadına bakın. Samsun'da Batı Park'ta bulunan teleferiklerin olduğu kısımdayız. Yaklaşık 323 metre boyunca 336 kabinden oluşan teleferikle Samsun'un en önemli tarihi ve turizm noktası olan Amisos Tepesi'ne çıkabilir ve Amisos Tepesi'nden Samsun'u adeta bir seyir terasından izleyebilirsiniz.
1: Görünüyor. Bayağı güzel görünüyor Samsun. Beklediğim gibi değil, daha güzel.
0: Harika. Özlemiş misiniz Samsun'u?
2: Özledik tabii ki. Samsun çok güzel. Teleferiye bir kere bindim ben de. Şimdi yine merak ediyorum nasıl bu sefer. Güzel soru.
0: Samsun'da Batı Park'ta teleferikle yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 5,5 dakika sürecek yolculuğun ardından önemli bir tarihi rekreasyon alanına, Amisos Tepesi'ne ulaşmış olacağız.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Adana'nın Ceyhan ilçesi sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile

0: planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı. Söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı Haziran'da ilk defa 1,5 milyonu aştı. Böylece sektörün çalışan sayısı 1.503.537 kişiyle verilerin hesaplanmaya başladığı 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayında söz konusu sayı 1.456.619 olarak hesaplanmıştı. Böylece Haziran ayları kıyaslandığında yıllık bazda artış %3,2 olarak kayıtlara geçti.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haberiniz ajans hafta sonunda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında tek adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Son bilgileri Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında cuma günkü olduğu gibi aramalar devam ediyor. Yine firari isimlerden olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu tespit edilen bir iş merkezinde dün sabah saatlerinde bir arama gerçekleştirildi ve aramalarda hem yüksek miktarda euro ve dolarlara el konuldu hem de şu anki değeri 1,34 milyar TL olan 200 kilogramlık külçe altınlara da el konulmuş durumda. Bu paranın ve bu altının kaynağı şu anda polis tarafından tespit edilmek için çalışmaların başlatıldığında altını çizelim verilecek ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu kapsamda bu ekranlardan aktaracağız. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında operasyon perşembe sabahı yapılmıştı ve toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatleri itibariyle gözaltına alınan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk işlemleri yapıldı ve tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti ve toplamda Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bunun yanı sıra yine hem emniyet kaynaklarından hem de savcılık kaynaklarından aldığımız bilgiler şu yönde. Bazı aramalar yapılıyor. Bu suç örgütünün kullanmış olduğu iş merkezleri ya da evlerde aramalar yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Çünkü cuma akşamı yine akşam saatlerinde Ümraniye'de suç örgütünün kullanmış olduğu bir ofiste yine aramalar yapılmıştı ve bu aramalar kapsamında da yok edilmek üzere olan bazı belgeler ele geçirilmişti ve bazı belgeler de aslında yok edilmek üzereydi. Bu kapsamda da o alınan belgeler de polis tarafından şu anda inceleme altına alınmış durumda. Bu kapsamda işte dün de farklı bir adreste operasyon düzenlenmişti. Bir iş hanı olduğu bilgisi var şu anlık ekiplerden aldığımız bilgi o yönde. O iş hanına yapılan aramalarda da farklı kasalardan toplamda 4-5 kasa olmakla birlikte farklı büyük mevlalı kasalardan toplamda

0: nerelere harcanacağı üzerinde de yine çalışmaların yapıldığını söyleyelim. Söylemiş olduğumuz gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 38 kişiden 32'si de tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim. Gelişmeler oldukça tutuklanan kişilerin hem savcılık hem de sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gidiyoruz. Son durumu

göstermek istiyorum. Yaklaşık 2,4 kilometre var şu anda olay yeriyle aramızda. Ancak 49 dakikalık bir mesafe gösteriyor. 2,5 kilometre 49 dakika çok yoğun bir trafik olduğunu ifade edelim. Bu kazadan kaynaklı yaklaşık 1 saat önce meydana gelmiş.

Araçlar kamyonetlerin güzergahı olduğunu biliyoruz. O yüzden de bir yandan da trafik yoğunluğunun da oldukça fazla olduğunu ifade edelim. Yaklaşık 2,4 kilometre var ve 2,4 kilometrelik yol tam 48 dakika gösteriyor. Bugün İstanbul'da zaten burası da aynı zamanda alternatif yollardan bir tanesiydi. Zira İstanbul'da bugün bazı yollar kapatılmıştı ve özellikle İstanbul'a hem dışarıdan gelenler hem de İstanbullular Kuzey Marmara Otoyolu'nu alternatif yol olarak kullanıyor. Ancak maalesef ki yaşanan bu kaza sebebiyle işte trafik meydana geldi ve bu trafikte ciddi

0: 2'ye yükseldi. Yaralıların halen daha 5 kişi olduğunu ifade edelim. Tabi şu anda halen daha bir yandan polis ekiplerinin de o noktada olduğunu biliyoruz. İtfaiye ekiplerinin de o noktada olduğunu biliyoruz ve bu araç yoğunluğunun da sebebinin geçişlerin güvenliğini sağlamak için şu anda bir yandan da bu araç yoğunluğunun olduğunu ifade edelim. Zira polis ekipleri de az önce söylemiş olduğum gibi bölgede güvenlik önlemleri alıyor ve trafikte bir anda kontrollü olarak sağlanıyor. Yaklaşık 1,5 saat önce bu kaza meydana geldi. Kazanın sebebi henüz belli değil. Neden olduğu belli değil. Ancak maalesef ki tekrar edelim, ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyleyelim. O bölgeye doğru biz de bir yandan yürümeye devam edeceğiz. Sıcak bilgileri birazdan paylaşacağız.
1: Çok teşekkürler. Hasan Zeytezim olay yerinden paylaştı son bilgileri. Adana'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Sarıçam ilçesinde kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı yerinden koparak sokağa düştü. Uçan çatı hasara sebep oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri de koptu. Aniden bastıran sağanak sonrası şehrin genelinde bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştuğu görülüyor. Sürücüler yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Giresun Keşap'ta seyir halindeki araçla sele kapılan Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları hala devam ediyor.
2: Araçlarıyla sele kapılan dayı yeğeni arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Giresun'da şiddetli sağanak sonucu dereler taştı, toprak kaymaları oldu. Araçlarıyla seyir halinde olan 3 kişi ise sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.
3: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Vallahi ciğerimiz yandı işte.
2: Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak dayı ve yeğenden bir ize rastlanmadı. Ekipler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma olmak üzere yaklaşık 200 ekip her yerde dayı ve yeğenini arıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta kontrollerini sürdüren ekipler termal drone'la da arama çalışması yapıyor. Giresun Valisi Mustafa Koç da çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
4: Aramalar bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
1: Muğla Marmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yalancı Boğaz mevkiinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına gece boyunca müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarını söndürme çalışmalarına katıldı. Karayolu ulaşımı olmaması sebebiyle bölgeye Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan çıkarma gemileri ve arazözler de geldi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Kağıthane'de çocukluk arkadaşını vuran saldırgan tutuklandı. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
2: Çocukluk arkadaşıydı, husumetlisi oldu. Sokakta karşılaşınca silahını ateşledi. Saldırının adresi İstanbul Kağıthane. İddiaya göre daha önce yumruk yumruğa kavga eden iki genç birbirine düşman oldu. Davut isimli genç caddede yürürken Muhammed Can koşarak geldi. Çocukluk arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağından yaralanan genç tedaviye alındı. Tutuklanan saldırganın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
1: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarete bulunacağını açıkladı. Yılmaz, ziyaret daha önce planlandı ancak bölgedeki gelişmeler

0: sebebiyle ertelendi dedi.
1: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
2: Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş grup toplantısında sözünü vermişti. O hayal şimdi gerçek oluyor.
1: Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz.
2: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
3: Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor.
2: Yılmaz, ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini söyledi.
3: Ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarihte netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği demeçte önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını duyurmuştu.
1: 13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadele noktasında yeni açıklamalar yaptı.
2: Türkiye'nin göç politikasının insani, vicdani ve hukuki temellere dayandığını belirtti. Mücadelemiz göçmenle değil, kaçakçıyla dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine, geçici koruma statüsünün geleceğinden gönüllü geri dönüşlere kadar önemli mesajlar verdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede net konuştu. Öncelikle şunu net biçimde ifade edeyim, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz. Göçmeni değil, insan hayatını satan kaçakçılık ağını hedef alıyoruz dedi. Sınır güvenliğinde atılan adımlara ayrı parantez açtı Bakan Çiftçi. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı ise 3.623.608'dir. Düzensiz göçü sınır kapısında değil, göç rotası daha oluşmadan durduracağız dedi. Geçici korumanın geleceğine yönelik merak edilenlere de yanıt verdi İçişleri Bakanı. Şartlar değişiyorsa statü de değişir. Ancak her adım hukukla ve insan onuruyla atılır. Zorla gönderme yok, süresiz belirsizlik de yok ifadesini kullandı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamlarını paylaşan Çiftçi, 10 yıl içinde 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine döndüğünü söyledi ve ekledi. Bugün ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2.235.988'dir. 2016 ile 31 Temmuz 2026 arasında 1.462.947 Suriyeli, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 722.944 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine dönmüştür.
0: İran Savaşı Pentagon'un füze ve İHA stoklarını eritti. Amerikan basınının paylaştığı bilgilere göre sadece İHA kayıplarının Amerikan ordusuna maliyeti 1.3 milyar doları buldu.
4: Ben Neyse ki görev sürem boyunca çok şey başardım. Orduyu yeniden inşa ettim ve birçok şeyle donattım.

0: Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var. Diğerlerinde ise tedarik biraz daha kısıtlı ve bunları günlük olarak temin ediyoruz.
1: ABD Başkanı füzelerimiz sınırsız diyor. Savaş Bakanlığı mühimmatların azaldığı iddialarını yalanlıyor. Ancak sahadaki gerçekler aksini söylüyor. ABD ordusunun savaş stokları kritik seviyelere düştü. ABD'nin İran'a saldırma sebebi Tahran rejimini dize getirmek ve nükleer elde edilmesini engellemekti. O günden bugüne Washington hedeflerine ulaşamadı. Bir de üzerine mühimmat ve İHA stoklarını eritti. ABD basınına göre Pentagon, İran savaşında en az 45 MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını kaybetti. Bu kayıp, ABD ordusunun MQ-9 envanterinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Bu tip İHA'ların her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal oluyor. 45 İHA'nın Savaş Bakanlığı'nın bütçesine maliyeti 1,3 milyar dolar. CENTCOM bu dronları özellikle Hürmüz Boğazı'nda keşif ve İran'a saldırıda kullandı. Ancak Reaper'ların çoğunlukla düşük irtifada görev yapması ve yavaş uçması hedef alınmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik her drone vurularak düşürülmüyor. Gazeteye göre bazı insansız hava araçları elektronik harp ve operatörle iletişim bağlantısının kesilmesi sonucu yere çakılıyor. Savaştan önce ABD ordusunun envanterinde tam 185 MQ-9 Reaper bulunuyordu. Yüksek maliyeti karşılamak istemeyen Pentagon ise daha ucuz drone seçeneklerine yöneldi. Sadece İHA değil, füze envanteri de alarm veriyor. Trump yönetimi savunma şirketlerine hava savunma ve saldırı füzelerinin üretimini artırma konusunda baskı uyguluyor. Savaş Bakanlığı yeni mühimmatlar için üretim sözleşmelerine imza atsa da stokların mevcut hızla yenilenmesinin yıllar alabileceği öne sürülüyor.
0: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
1: İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den çok Patriot ve TAD füzesi kullanıldı. Özellikle küresel Patriot stoku savaş öncesindeki yaklaşık 2200 seviyesinden 827'nin altına indi. 1300 aşkınsa taktik balistik füze ateşlendi. Mevcut kriz ABD'yi bazı füzeleri yedekte tutma stratejisine itti. Trump yönetiminin iddiaları yalanlamasına rağmen Kongre'den mühimmat için ek bütçe talep etmesi bir çelişki oluşturuyor. İran ise bu durumu lehine çevirerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.
2: Güney Kore lideri Kuzey Kore'ye tarihi bir barış çağrısı yaptı. Bundan sonra barış için görüşmeye başlayalım dedi. Yankıları soralım. Mehmet Seyrek Pekin'den son bilgileri paylaşacak.
3: Merve Tepe aslında mevcut Kore lideri göreve geldiğinden beri sık sık Kuzey Kore'ye bu çağrıları ineliyor. Ama dün tarihi bir önem vardı. Çünkü Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim oluşunun 81. yıl dönümüydü ki o tarihlerde Japonya, Çin ve Kore adasında büyük bir kısmı elinde tutuyordu. Dünkü törenlerde Güney Kore lideri Lee Jae-myung Kuzey Kore'ye bir kez daha diyalog çağrısı yaptı ve Kore'nin Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde yaptığı bu çağrıda Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını istedi. Amacını barış içinde bir arada yaşama olarak da değerlendirdi. Daha önemlisi 1953'ten beri yürürlükte olan ateşkesin kalıcı bir barış rejimi kurulmasını önerdi. Yani teknik olarak hala barış anlaşması imzalanmamış olan Kore Savaşı'nın resmen sona erdirilmesi fikri gündeme geldi. Güney Kore lideri ayrıca olası görüşmelerde Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesinin sınırlandırılmasına yönelik tedbirlerin ele alınabileceğini söyledi. Fakat kritik nokta şu ana kadar Pyongyang'dan bu çağrıya olumlu bir yanıt gelmiş değil ve aksine Kuzey Kore Güney'i düşman Müslüman devlet olarak tanımlama çizgisini de sürdürüyor. Hatta 16 Ağustos'ta Güney Kore ordusu Kuzey Kore askerlerinin Doğu cephesinde askeri sınır hattını geçmesi üzerine uyarı ateşi açıldı.

0: açıkladı. Askerler daha sonra geri çekildi. 31 Temmuz'da Endonezya Cumhurbaşkanı Güney Kore liderinin kendisinden Kuzey Kore'ye giderek diyalog kurulmasına yardımcı olup olmayacağını sorduğunu açıkladı. Yine Endonezya lideri böyle bir ziyaret yapmaya da hazır olduğunu söylemişti ve iki ülke arasında köprü görevi göreceklerini de memnuniyetle karşılamıştı. Şu anki tablo Güney Kore'nin hala bir kardeşlik mesajı verdiği ve diyalog kanallarının açık tutulması yönünde, ancak Kuzey Kore henüz Güney'e güvenmiyor ve düşman devlet statüsünde tutmaya devam ediyor. Gelişmeler bu yönde. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım, Merve Tepe.
1: Şimdi dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
2: Ailesinden hayatta kalanlarla sığındığı derme çatma çadırda kendini videoya çekiyordu. Terör devleti İsrail tam o anda saldırdı. Patlamanın şiddetiyle çadır sarsıldı. Küçük kız ve etraftaki diğer çocukların korku dolu çığlıkları kayıtta kalan cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağustos'ta Kolombiya'yı yıkan 7,4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi. Felaket anına dairse her geçen gün yeni bir görüntü servis ediliyor. Binalardan kopan parçaların sokaktaki insanların ve araçların üzerine düştüğü anları güvenlik kamerası an be an kaydetmiş. Wow! Bravo, bravo, bravo! Fransa'daki Mont Blanc Dağı'na tırmanan dağcılar ölümden döndü. Ekip dağın Gute koridorundaydı. Onlar bu dar ve dik geçitte ilerlerken dağdan kopan kaya parçaları üzerlerine yağmaya başladı. Büyük panik yaşayan dağcılar girintilere sığınarak çaresizce bekledi. Görüntüler Berlin'den. Bir binanın 11. katındaki daireyi alevler sardı. Ancak itfaiye merdiveni 9. kata kadar erişebildi. Hal böyle olunca kurtarılmayı bekleyen bina sakini itfaiye sepetine atlamak zorunda kaldı. Tehlikeli kurtarma operasyonu neyse ki başarıyla sonuçlandı. İsviçre'de yolu kapatan araca sinirlenen sürücü yolu beklenmedik bir öfkeyle açtı. Bir anda gaza basıp yolu kapatan aracı çarparak sürükleyen öfkeli sürücü hızla gözden kayboldu. Sel böyle geldi. Köyü yutan sel ve heyelanda bir kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Yunanistan'ın popüler tatil bölgesi Halkidiki alevlere teslim oldu. Orman yangını hızla otellerin bulunduğu alana sıçrayınca yüzlerce turist bölgeden kaçmak için tahliye kuyruğuna girdi. Hastanedeki bekleme alanında uyuyan gencin kafası koltuğun kolçağına sıkıştı. Ona yardım etmeye çalışan arkadaşı akıllara ziyan bir yönteme başvurdu. Nasıl kurtulacağını göstermek için kendi kafasını da diğer kolçağa sıkıştırdı. Ama bir türlü kurtulamadı. İkilinin yardım istemek için koltukla beraber acile koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Ankara'da geleneksel Kara Kucak Güreş Festivali'nin üçüncüsü bu sene düzenleniyor. Oradaki ayrıntıları Abdullah Ömer konuyla konuşacak.
3: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Keçiören bugün oldukça önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dünya Kara Kucak Güreş Festivali şu anda burada düzenleniyor. 31 ülkeden 145 sporcunun 9 farklı siklette şu anda bulunduğumuz bu stadyumda, Bağlum Stadyumu'nda yarışıyorlar. Arkamda da o heyecanı görüyorsunuz. Oldukça önemli isimler, önemli isimler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Dünya Olimpiyat Şampiyonu Adam Saitev, UFC Şampiyonu Hamzat Çimayev, Dünya Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beter Biyer, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razan Bey Jamalov da katıldı. Tabii organizasyonun ev sahibi Keçiören Belediyesi'nde düzenleniyor. Keçiören Belediye Başkanı Doktor Mesut Özarsan da yayınımızda. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.

0: Teşekkür ediyorum. Siz de Keçi Öğrenimize hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Oldukça önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Dünya Güreş Şampiyonası. Neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Biraz bu organizasyondan bahsedelim istiyorum.
0: Bugün çok mutlu ve onurluyuz. Dün başlayan, bugün devam eden, bugün de dünya şampiyonasıyla devam eden 33 ülkenin 206 pehlivanı Keçiören Er Meydanı'nda hep birlikte coşkulu bir şekilde izliyoruz. İlgi çok büyük. Ayrıca şunu belirtmek isteriz ki böylesine büyük dünya organizasyonun Keçiören olarak ev sahipliği yapmamız bizim için çok çok önemli. Bunun sebebi şudur, şöyle düşünün ki bir dünya liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan ve onun temsiliyeti var. Bunu istiyoruz ki biz bütün alanlarda en iyi şekilde temsil edenlerden olalım. Biz de yerel yönetimler olarak bu işe önem veriyoruz. Bu sene üçüncüsünü düzenledik Karakucak'a. Bu üçüncüsüne de dünya şampiyonası nasip oldu. Bu noktada da Dünya Etnospor Başkanımız Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş'e, Spor Bakan Yardımcımız Asrın Güreşçisi Yiğit Hemşerim Sayın Hamza Yeligaya Bakanıma ayrıca teşekkürlerimi buradan belirtmek istiyorum. Ülkemize, vatanımıza, milletimize layık bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanım ilan etti. Seneye de inşallah yine biz ağırlayacağız burada dünya şampiyonasını. Bir de bu şampiyonaya sağ olsun Çeçenistan liderimiz Ramazan Kadirov'un bize göndermiş olduğu onur konuklarıyla bugün apayrı bir güzellik geldi. Hamzatlar
1: burada. Çok önemli bir isim. Hamza Çimayev de buradaydı bugün.
0: Bunları normalde biliyorsunuz 3-5 milyon dolara reklamıyla getiriyorlar. Biz bir kuruş vermeden sağ olsun Allah razı olsun Çeçen liderinden bize.
1: Tabii ki Ankara'nın ve Türkiye'nin tanıtım açısından oldukça önemli diyorsunuz.
0: Çok önemli çünkü Grozny ile de biz kardeş belediyeyiz. Onlar da bize bu ikramı yaptı. Allah onlardan razı olsun.
1: Başkanım sizin de güreşe olan ilginizi biliyoruz. Ondan da bahsedelim isterseniz.
0: Ben evet biz geçmişte güreş yapan bu meydanlardan gelen Sivas'ın yiğit evladıyız. Bundan onur gurur duyuyoruz. Şunu biliyoruz. Keçiören Türkiye'nin güreş merkezi olacak. Ve güreşi sevdiğimiz gibi sevdirmeye de devam edeceğiz.
1: İlgiyi nasıl görüyorsunuz? Yurt dışından da misafirler var. Dünyanın çok farklı noktalarından sporcular var.
0: Bahsettiğim gibi 33 ülke burada. 206 pehlivan burada. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz güreşler. Yani büyük mutluluk yaşıyoruz ülkemiz adına.
1: Son olarak toparlayacak olursak neler söylersiniz?
0: Efendim, biz bu işi daha büyüterek, daha büyük organizasyonlar yaparak devam ettireceğiz. Keçiörenimiz özellikle bu işin öncüsü olacak. Kara kucaklar önemlidir. Kara kucaktan mindere, minderden de şanlı Türk bayrağını dalgalandıran yiğitler çıkarır. Onun için Karacık'a, kara kucak güreşlerine önemi, emniyet vereceğiz. Buradan da şampiyonlar yetiştireceğiz. Güreşi seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz, sevdireceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Başkanımız da bahsetti. 31 ülkeden 145 sporcu şu anda bulunduğumuz bu alanda Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarışıyorlar. İsterseniz biraz daha o görüntüleri ekranlarınıza getirmiş olalım. Kameraman arkadaşım Barış Yer şimdi ekranlarınıza getiriyor. Tabii şampiyonayı takip eden önemli isimler var. Sporcuların mücadelesine ortak olarak güreş heyecanı da şu anda burada yaşanmaya halen devam ediyor. Organizasyon oldukça önemli. Tabii tekrardan bahsedeceğim olursak Türkiye'nin ve Ankara'nın tanıtım açısından oldukça önemli diyelim ve Ankara'dan sözü tekrardan merkeze bırakmış olalım.
2: İstanbul Arnavutköy'e gideceğiz. Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik sıkı denetimler yapıldı.
3: Ağır yük taşıyan araçlar denetimden kaçamadı. İstanbul Arnavutköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Habipler yolunda ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
4: Denetim olması da güzel bir şey. Bizim için can güvenliğimiz için.
5: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten.
3: Hafriyat kamyonları ve beton mikserleri başta olmak üzere ağır tonajlı 110 araç kontrol edildi.
4: Benim arabama 50 ton yük atmaya kalktı. Cezayı ben öderim diye. Cezayı ödese bile bu görmüş olduğum bir defnesiyel 200 bin lira.

0: kirasık 25 bin lira. Bunların parasını belirliyor.
1: Toplam 70 araç sürücüsüyle sahibine 701.376 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen bazı sürücüler fazla yük ekleyen hafriyatçılara isyan etti.
2: Bu konuda ilgili denetimlerin olmasından memnunuz. Çünkü can güvenliğimiz açısından, vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
0: Adam yükünü atıp sayfı zengin etmenin peşinde. Ama ben zarar ediyorum. Ama sizin gibi denetim olduğu zaman bunlar bu yükü atamıyor. Ben de malım kırılmıyor. Rahat çalışıyorum.
3: İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı sürücünün aracının lastiğini kesen ve tehditler yağdıran trafik eşkıyası polisin takibinden kaçamadı, yakalandı ve 182 bin lira para cezasına çarptırıldı.
4: Lastiğimi de patlattı gitti.
5: Tartıştığı sürücünün önünü kesti, aracın lastiğini bıçakla patlattı.
4: Lastiğimi de patlattı gitti.
5: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti.
4: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
5: Tehditler savuran saldırgandan sonra elindeki bıçakla otomobilin lastiğini patlattı.
4: Lastiğimi de patlattı gitti.
5: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafik şube ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 34 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
4: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
5: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan şüpheliye 182.246 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.
3: Dünyada tıp literatürüne girecek mucizevi bir doğum haberine bakacağız. Trabzon'da 6 yıldır evlat hasreti çeken bir çift tüp bebek tedavisiyle büyük bir sürpriz yaşadı.
6: Mutluyduk, istedik, oldu çok şükür. Mucize yani, bunun başka bir açıklaması yok.
7: Bu kez tedavi yöntemi farklı uygulandı. İki ayrı rahme birer embriyo transfer edildi. Dünyada üçüncü tüp bebek vakası Trabzon'da yaşandı.
6: Hiçbir zaman umutlarını kaybetmemelerini söylerim. Olacak olan zaten oluyor.
7: Serenay ve Selçuk Atagün çifti çocuk sahibi olabilmek için yıllarca mücadele etti. Üç kez tüp bebek tedavisi denendi. Ancak her seferinde hayalleri yarım kaldı. Bu kez de tedavi yöntemi değiştirildi.
8: Bunun üzerine aslında farklı bir tedavi yapma tercihine gittik. İki rahmi olan bu hastamızın her bir rahmine birer tane embriyo transferi yaptık.
7: İki embriyo da tutundu. Aynı anda iki rahimde iki gebelik başladı. Tıpta dikaviter ikiz gebelik olarak adlandırılan bu durum milyonda bir görülen son derece nadir bir olay.
8: Tecrübeyi yaşadığımız için son derece mutluyuz. Sonucun gayet güzel sonuçlanması da bizi ayrıca mutlu etti.
7: Gebelik 33. haftaya kadar takip edildi. Nil ve Ada erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldı. Tedavilerinin ardından iki kardeş anneleriyle buluştu. 6 yıllık bekleyiş tıp dünyasında da dikkat çeken sıra dışı bir doğumla mutluluğa dönüştü.
8: Hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı. Sağlıklı sıhhatli inşallah büyütecekler.
3: Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası İstanbul başta olmak üzere pek çok şehri etkisi altına alacak. Yeni haftada İstanbul'u nasıl bir hava bekliyor, bakalım ayrıntılarına.
1: Mega kente kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bıraktı.
9: Biz ailece gezmeye geldik ve burası bize çok yakın. Çok güzel bir ortam, deniz güzel. Çok güzel bir yeşillikler içinde işte burada çocuklarla vakit geçiriyoruz.
10: Hava biraz rüzgarlı ama çok güzel bence.
11: Ben zaten İstanbul dışından geldim, Antalya'dan. Orası çok sıcaktı. Annem, kardeşim ve arkadaşı buradayız. Onlara şey dedim, hani çok yaşıyorsunuz hakikaten burada, çok güzel, serin diye. Şu an hava çok güzel.
12: Kuzeyden gelen serin havanın etkisine girecek olan Türkiye son hafta sonunu henüz daha havalar çok da soğumamışken sahillerde geçiriyor. İstanbullular bu güzel havanın tadını çıkarmak için parklarda ve bahçelerde.
13: Balık hafta hafta değişiyor. Geçen hafta 20-25 adet büyük balık tutmuşken bu hafta bir taneyle yetineceğiz. Birazdan da çıkacağız.
12: Rüzgar mı etkiliyor?
13: Rüzgar hava sıcaklıkları etkiliyor malum. Biraz serinleşti ama hala balık kenara yanaşmadı. Tahmin

0: Nere göre İstanbul'da yerel yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda bir süreliğine mevsim normallerinin altında seyredecek.
1: Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri şu anda yağış alıyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde aslında kuzey kesimlerde yani Sarıyer, Çatalca, Arnavutköy gibi ilçelerde yine büyük havalimanına yakın bölgelerde yağış vardı. O yağışlı sistem kuzeyden geçti gitti ama beraberinde tabii ki yaklaşık 2-3 gündür devam eden Poyraz'ın esen kuvvetli rüzgar var. Bugün de bu İstanbul'da yine devam ediyor Poyraz'ın esen rüzgar. Rüzgara baktığımızda bugün de sürecek zaman zaman şiddeti deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar da çıkıyor.
0: Yağışlarla birlikte orman yangınları da azalacak.
1: Akdeniz özellikle orman yangınlarının olduğu alanlarda yağış almaya başlayacak. Özellikle nereler buralar? Antalya'ya baktığımızda Antalya'nın batısında Teke Yarımadası yani Muğla ile Antalya arası sıklıkla orman yangınlarının ulaştığı yerlerde bugün, yarın hatta şu saatler itibariyle de oralarda yağışlar başlamış durumda. Gün içerisinde oradaki yağış artarak devam edecek.
0: Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaz sıcaklarının Eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.
1: Eylül ayında sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Genel tablo böyle. Aslında çok sıcak bir yaz. Geçen seneye göre kıyasladığımızda yaz geçirmiyoruz. Bu yaz biraz da ara ara sıcak hava dalgaları yaşadık ama çok uzun soluklu ve çok ekstrem değerler oluşmadı.
2: 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde su altında kalan yapılar bugün hem o büyük felaketin izlerini taşıyor hem de deniz canlılarına bir yaşam alanı oluşturuyor.
0: Yıl önceki depremin izleri su altında hala ilk günkü gibi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki yapılar su altında kalmıştı. Depremin ardından deniz canlılarının yaşam alanına dönüşen batıklar bugün hem yerli hem de yabancı dalgıçların da uğrak noktası. Batık şehir olarak bilinen bölgeye dalış yapan dalgıçlar denize gömülen yapıları görüntüledi.
3: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
0: Kökünden sökülen çınar ağaçları, sokak lambaları, şemsiye ve seyyar satıcı tezgahları depremin yıkıcı gücünü gözler önüne seriyor.
4: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum.
0: Su altındaki izler o karanlık geceyi unutturmuyor.
5: Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz. Aşağıda yaşanan olaylar sanki tekrardan gözümüzde canlanıyormuş gibi oluyor.
0: Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki batık alan 55 metre derinliğe kadar uzanıyor. Dalgıçlar olası depremlere karşı da eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.
2: Erzurum'da yaklaşık 40 şehirden katılımla güvercin sergisi düzenlendi.
0: Değeri ev ya da arabayla yarışan güvercinler görücüye çıktı.
6: Yer parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var.
0: Erzurum'da yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyonda birbirinden özel şebap güvercinleri sergilendi. Benim
7: yarım çok keyifli kuşlar olmuş aşağıda. Çok tüylü olmalarına rağmen omurgalarını gösteriyorlar.
0: 40 şehirden gelen yetiştiriciler en değerli güvercinlerini tanıttı. Haydi
7: haydi. Taneli. Büyük Ünye. 2024 yılı. Mis gelişi. Çok güzel.
0: Sergiye Almanya ve İngiltere'den de katılım oldu. Dikkat çeken detaysa güvercinlerin fiyatlarıydı.
6: Kuşlarımız 100 TL'den 5000 TL'ye kadar, yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani.
0: Şebap güvercinlerine Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da ilgi var.
2: Yükün Mersin'de atıl muz ağacı gövdeleri kadın emeğiyle ekosistem dostu ayakkabılara dönüşüyor.

0: hem ekosisteme duyarlı, hem sıfır atık, hem gelecek nesillere de aslında bırakabilmeyi hedeflediğimiz, geliştirebilmeyi hedeflediğimiz şekilde sektöre girmiş olduk.
1: Muz ağaçlarının atıl gövdeleri kadın emeğiyle ayakkabılara dönüşüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde tüm dünyaya yayılan sıfır atık seferberliğine Mersin'den dikkat çeken bir katkı geldi.
0: Muz ifa atölyemi kurduğum, geri dönüşüme olan ilgimi tasarımla birleştirerek kendi markam ile birlikte muz ifi taban, ayakkabı, aksesuar işine girmiş oldum.
1: Girişimci bestecercisin ürettiği ayakkabılar hem atıkları ekonomiye kazandırıyor hem de sıfır atık anlayışını yaşatıyor. Bozyazı'da yaşayan girişimci bestecerciz atıl durumdaki muz gövdelerini lif haline getiriyor.
0: Muz ağaçları yılda bir kez meyvesini verir ve gövdesi atıl olur. Atıl olan gövde dibine düşürülür, yöre halkı tarafından gübre olarak kullanılır. Yerine yeni fide vermesi için yok edilmesi gerekir, kaldırılması gerekir. Biz o atıl olan kısmı bütün olarak alıp lif haline getirip kadınlarımız tarafından geleneksel yöntemlerle şekillendirip deri tabakası gibi bir tabaka haline getiriliyor.
1: Geleneksel yöntemlerle şekillendirilen muz lifleri Ankara'daki ustaların elinde ayakkabıya dönüşüyor. Celcis'in hikayesi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Anadolu'dakiler projesinde de yer aldı. Muz difinden üretilen ayakkabılar New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen sıfır atık temalı sergide de tanıtıldı.
0: Emine Erdoğan hanımefendiler Birleşmiş Milletler'de işte diğer First Lady'leri aslında tanıttı ürünlerimizi. Bu da çok bizim için çok onur verici, yola devam etmemiz için güzel sebepler oluyor.
1: Mersin'den dünyaya açılan bu girişim özellikle Körfez ülkelerinden de talep görüyor.

0: Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonla bir otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden son bilgileri Hasan Zeyt Ezim anlatıyor.
1: Merve Tepe, kameraman arkadaşım İlhan Tanrıver ile birlikte an itibariyle olay yerindeyiz. Olay yaklaşık 2 saat önce meydana geldi. Senin de az önce ifade etmiş olduğun gibi bir ticari araç ve bir kamyonet. Şu anda ticari araç artık tamamen demir yığınına dönmüş durumda. Bir yandan İlhan Tanrıver'in görüntüleri ekranlarınıza gelirken bir yandan da ben olayı izleyicilerimize özetleyeyim. Tabii hala henüz kazanın niye meydana geldiği net değil. Bu konuyla alakalı bizlere şu anda ekipler tarafından herhangi bir şekilde açıklama yapılmıyor. Ancak araca çok da fazla yaklaşmamıza müsaade edilmiyor ama bu noktadan gördüğümüz kadarıyla bu ticari araç arkadan darbe yemiş gibi durduğunu ifade edelim. Adeta büyük bir şekilde baskı almış ve adeta demir yığınına dönmüş. Kazaya karışan kamyonet de yine o noktadaydı, ilerideydi. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim şu noktaya doğru. O kamyoneti de artık an itibariyle götürüyorlar. Az önce sıcak bir bilgiyi de aldık aslında ekiplerden. Şunu ifade edelim ki kamyonetin sürücüsünün şu an gözaltında olduğunu ifade edelim. Bir yandan tabii ki kaza yaşandıktan sonra olay yerine kaza meydana geldikten sonra yere benzin sıçrıyor. Benzin, petrol sıçrıyor ve sıçramasından kaynaklı da bu noktada bakın ekipler kumlama çalışmasını şu anda gerçekleştirdi. Zira tamamen yol adeta bu sıvıyla kaplanmış durumdaydı. Bu da oldukça büyük kazaya sebebiyet riski olduğunu ifade edelim. Kaza ilk yaşandığı an itibariyle bu Kuzey Marmara Otoyolu komple trafiğe kapatılmıştı. Ancak şu anda kontrollü bir şekilde çift şerit olarak geçişlerin sağlandığını ifade edelim ki bir yandan da yine o noktaya doğru da aslında şu anda zannediyorum artık geçebiliyoruz. Bir yandan İlhan Tanrıver de benimle birlikte gelsin. Bakın şu anda ticari aracın son hali işte bu şekilde. Maalesef ki araç tamamen hurdaya dönmüş bir şekilde duruyor. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmişti. 5 yaralı vardı. Ancak daha sonrasında 2 kişinin hayatını kaybetti ve yine 5 yaralı olduğunu ifade edelim. Tamamen araç yarı yarıya adeta küçülmüş durumda. Demir yığınına dönmüş bir şekilde şu anda maalesef ki karşımızda duruyor. Bir yandan kamyoneti ekranlarınıza getirmeye çalışayım. İlhan Tanrıver'den bir rica edeceğim. Bakın kazaya karışan da o kamyon işte şu anda bu noktada hemen önünde de bir yine çekici var ve o çekici

0: İşte şu anda kamyoneti artık bu noktadan birazdan hareket ettirecek ve taşıyacak. Bir yandan da şunu da ifade edelim ki 5 kişi yaralandı demiştik. Yaralıların durumunun da yine aynı şekilde ağır olduğunu ifade edelim. Ancak bu noktaya geldiğimiz zaman ağır bir benzin kokusuyla karşı karşıyayız. Yere dökülen benzinden kaynaklı. Bu noktada da az önce söylemiş olduğum gibi kumlama çalışması yapıldı. Çünkü zemin halen daha oldukça kaygan olduğunu da aslında bir yandan da söylemekte fayda var. Kaza sebebiyle kilometrelerce trafik yoğunluğu meydana gelmişti. Yaklaşık 2,5 kilometre 60 dakika 1 saat gösteriyordu. Ancak şu anda artık yavaş yavaş trafiğin de kısmi olarak açıldığını ifade edelim. Maalesef bugün yaklaşık 2 saat önce bu kaza meydana geldi ve kaza sebebiyle 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin de ağır yaralı olduğunu söyleyelim. Sözü Kuzey Marmara Otoyolu'ndan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Hasan Zeytin'in anlattığı ayrıntıları. Şimdi Söz Millet'te ekranda olacak. Ardından saat başına devam edeceğiz.

0: Eskiden büyüğe saygı, küçüğe sevgi denirdi. Günümüzde ise birçok kişi yaşlılara, hamilelere ve özel bireylere eskisi kadar öncelik verilmediğini düşünüyor. Tabii saygı sadece otobüste yer vermekle değil, aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan bireylere öncelik tanımakla da başlıyor. Peki geçmişte günümüz arasındaki saygı anlayışı mı değişti? Yoksa kuşaklar birbirini yanlış mı anlıyor? Vatandaşa soracağız, söz millette. Eskiden şimdi yaşlılara yer verilirmiş, hamile bireyler ya da özel bireylere öncelik tanınırmış ama günümüzde o algının biraz daha değiştiğini düşünen bir kesim var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi biraz önce ben otobüse geldim. Bu konu otobüse de geçti yani. Yaşlı insanlar ayakta, gençler 16-17 yaşında oturarak geçiyor. Ben kalktım geri verdim yani. Tabii ki değişti yani size 30 yıl veya 20-25 yıl önceki dönem var mı? Şimdi gençler artık yer vermiyor yaşlılara yani. Ben de 60 yaşında bir adamım yani. Ben bu yaşta kalkıyorum hamile kadına, ne bileyim yaşlıya, hatta çocuğa bile yer vermiyor yani. Tabii değişti, bana göre değişti.
2: Kesinlikle hamilelere, yaşlılara %100 öncelik verilmeli. Ama ben bu kadar karamsar bakmıyorum. Yine de pozitif duygularla ilerleyen, onlara yardımcı olan insan sayısı bence çoğunlukta. Türk insanı yardımseverdir bir kere. Bence onlar bazı yerde gerçekten görmüyorlar. Çok fazla sosyal medyadalar, telefondalar. Hani bazen bunları tamamen olumsuz, onları gerçekten görmeyelim, yok sayalım anlamında değil de gerçekten görmüyorlar. Hani kafalar biraz teknolojide kopuk diyebilirim.
0: Aslında kuşaklar birbirini yanlış anlıyor da diyebiliriz.
2: Evet, kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Yoksa hepsi çok duyarlı, pırıl pırıl gençlerimiz.
1: Annelerimiz, babalarımız biz hep böyle öğretti. Oğlum yaşlıya, hamileye, hatta otobüste yazar. Hamile kadına yer verin, ne bileyim işte. Yaşlı adama yer verin. Öyle bir şey yok. Zaman değiştiğim size ben. 30 yaşında, 20 yaşında veya bir insandan 70-80 yaşında bir adam biri olabilir mi? Onlar da yoruluyor çünkü. Ya günde 8 saat çalışsan ne olacak? Gençsin.
3: Ben direkt saygıyı daha büyük bir şey olarak düşünüyorum. Bu günlük hayat şeridi olabilir ama saygıyı biraz daha büyük bir çerçeveden eleştirmek lazım bana kalırsa. Bir genç oturuyorsa ona anlayış gösteren yorgun olduğunu düşünmek de bir saygıdır bana kalırsa.
4: Vicdani yönden de biraz bana şey geliyor. Hani hamile bir insan, yaşlı bir amca. Hani versem ne olur, ne olacak, bir 10 dakika daha yorulmuş olurum, öyle giderim eve ama içim huzur dolu giderim gibi bir şey var bence.
5: Bence bu bizim Türk kültüründe, gelenek göreneklerde var. Yorgun da olsa orada büyük olan insanlara, yaşlı büyük olan insanlara, hamile olabilir, özel olabilir, yaşlı olabilir, bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bizim esnememiz gerekiyor. Dediğim gibi esneyince kırılmıyoruz.
6: Gençler de haklı artık, yani onlar da çok yoruluyorlar. Onlar da bütün günün yorgunluğunu otobüste bir şekilde 10 dakika gözlerini kapatarak atmaya çalışıyorlar. Bu arada tabii ki verilmesi gerekiyor. Doğru olan bu.
0: Şimdi saygı sadece otobüste yer vermekle değil aslında. Hayır, dışarıda değil. Bir şey olduğunda yardım etmek de önemli. Bu konuda.
6: Tabii ki. Yani sadece otobüsle sınırlı değil saygı. Her yerde, markette de aynısı olabilir. Yani ben daha öne geçeyim, ben daha önce alışverişimi yapayım ama

0: ve küçüklerden beklemek çok yanlış.
1: Yorgun olduğu için yer vermediğini savunan bir kesim de var. Sizce bunun ayrımı nasıl yapılmalı? Bu saygısızlık oluyor mu?
2: Buna inanmıyorum. Ne kadar yorgun olursa olsun, eğer yaş itibariyle bir hamile bayan itibariyle kişi yine müsaade etmesi lazım yani. Bizim zamanımızda bu olaylar oluyordu. Biz mesela kalkıp yer veriyorduk. Hamile olmasa dahi bir bayana yer veriyorduk yani.
1: Kaç yaşındasın?
3: 20.
1: Peki otobüse ya da metroya bindiğinde yaşlılara, hamilelere öncelik veriyor musun?
3: Kesinlikle. Vermemiz lazım çünkü onlar bizden daha yaşlı. Bir saygı duymamız gerekiyor öncelikle. Gençler olarak ki arkadaşlarımla örnek oluyor zaten bunlara. Evet. Ben de bizzat yapıyorum bunu.
1: Sizce eskisi gibi toplumda saygı devam ediyor mu?
4: Etmiyor. Kesinlikle yani.
1: Ne gibi mesela?
4: Mesela otobüslerde yer verme olsun, büyüklere saygı olsun. Mesela eline telefon alıyorlar, telefon bakıyormuş gibi yapıyorlar. Kafa yerde, yani sırf yer vermemek için.
5: Ha, biz de yer veriyoruz tabii, yerine göre. Yorulmadığı müddetçe. İşlerine de gelmiyor olabilir biraz.
1: Geçenlerde sosyal medyada bir olay yaşanmış. Hamile bir kadın ayakta duruyor ama gençler otururken görmüyor gibi yapıyorlar hanımefendiyi. Yer vermiyorlar. Sence niye böyle bir şey olmuş?
5: Yani muhtemelen rahatlık düşkünlüğü. Bunun başka bir şey değildir zaten. Onlar da yoruluyor. Gün boyu çalışıyor olabilirler. Ama yaşlılar daha önemli benim için. Bir de hamile insanlar daha öncelikli olması gerekiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlant hayata.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Anahtar teslim mutluluk.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
6: Anahtar teslim mutluluk.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Yine Alihan Kuriş bu sabah saatlerinde tutuklandı. Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste yapılan aramalarda 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
9: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Soruşturma kapsamında 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkedeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
10: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
9: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
11: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında birçok adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. O adreslerden birinde örgütün ekonomik yapısına ilişkin önemli evrakların imha edilmek üzereyken yakalandığı görüldü.
9: Son olarak örgütün şüpheli para trafiği deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ilk MASAK raporunda güler yüz kuyumculuktan 66,2 milyar liraya aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi.
11: Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1,34 milyar TL değerinde tam 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
9: Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı. Rapora göre sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Kayıtlarla birlikte yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit olarak çekildiği de ortaya çıktı. Raporda özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi. MASA kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyarı aşan para girişi ve 100 milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamalı para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi. Öte yandan aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
8: Tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu iddia edilen gruba ait Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden merkez bina görüntülendi. Yeni görüntüler paylaşıldı. Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz olduğu söyleniyor. Tespit yapılıyor. Operasyon kapsamında Almanya'da İslam Kültür Merkezi

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Köln'de inşaatı süren Merkez Bankası'nın kara para aklamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar da araştırılıyor. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir eski İsrailli esirle bir araya geldi. İkili yayınladığı podcast'te korkunç ifadeler kullandı. İsrailli esir Filistinli mahkumları kendi elleriyle öldürmek istediğini söylüyor. Ben-Gvir ise bunu gerçekleştirmek için söz veriyor.
1: İki Filistin düşmanı bir araya geldi. İçlerindeki nefret ortaya çıktı. Korkunç ifadeler kameraya böyle yansıdı.
2: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
3: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
1: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı, Hamas'ın serbest bıraktığı eski rehine Ron Braslavski'nin podcast kanalına katıldı. İnsanlık dışı duygular tek tek masaya yatırıldı.
3: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
1: Podcast'i yapan Braslavski, Filistinli mahkumları hedef aldı. İsrail'in aldığı idam kararını desteklediğini söyledi. Kini o kadar büyüktü ki Filistinli esirleri kendi elleriyle öldürmek istediğini açık açık belirtti. Ben-Gvir de bunun için söz verdi.
2: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
3: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
1: Ben-Gvir Gazze'ye de gözünü diktiğini açıkça belirtti.
3: Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu iddia etti. Pilotların derhal serbest bırakılması istendi. Tahran yönetimi Kızılaç'a çağrı yaptı.
4: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
5: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
4: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı Amerikan toprağı olacak açıklaması gündemin en önemli başlığı. Son durumu alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? İrfan Sapmaz anlatacak.
6: Evet, merhabalar Merve. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın merkezine yerleşen Hürmüz Boğazı konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici açıklamalarından biri yaptı diyebiliriz. Şüphesiz Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edebileceğini söylemişti. Trump, New York'taki konuşmasında İran'ın yenilgiye uğratmayı tamamladıktan sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edebilirim mesajını verdi. Ancak Beyaz Saray'dan daha sonra Amerikan medyasına yapılan açıklamada başkanın bu sözlerinin şaka amaçlı olduğunu ve danışmanlarıyla böyle bir planın görüşülmediği belirtildi. Ancak Washington'da tartışılan asıl mesele Trump'ın sözlerinin hukuki uygulanabilirliğinden çok bu açıklamanın İran'a yönelik yeni bir baskı mesajı olup olmadığı. Çünkü Hürmüz'de sahadaki tablo Washington açısından hala oldukça zor. Reuters'a göre Boğaz'daki petrol tankeri trafiği neredeyse durmuş durumda. İran ise Boğaz'ın kendi kontrolünde olduğunu savunuyor ve ABD şartlarını kabul etmediği sürece geri

0: adım atmayacağını söylüyor. Trump da Amerikalılara yüksek benzin fiyatlarını bir süre daha kabul etmeleri gerektiğini söyleyerek bunun İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellemenin bedeli olduğunu savundu. Amerika'nın akım medyasında ise Trump'ın açıklamaları farklı açılardan değerlendiriliyor. Wall Street Journal savaşın giderek askeri bir mücadeleden çok ekonomik dayanıklılık savaşına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Washington deniz ablukası ve ekonomik yaptırımlarla İran'ı masaya zorlamaya çalışırken Tahran'da Hürmüz üzerindeki baskıyı petrol fiyatları ve küresel ticaret üzerinden ABD'ye karşı strateji koz olarak kullanıyor. CBS News ve ABC News ise Trump'ın ABD toprağa çıkışını öne çıkarırken İran yönetiminin buna sert karşılık verdiğini ve Boğaz'ın kontrolünün Tahran'da olduğu iddiasını sürdürdüğünü aktarıyor. Washington Post'un dikkat çektiği başka bir boyutsa Körfez ülkelerinde Washington'a karşı artan rahatsızlık. Habere göre bazı Körfez yönetimleri savaşın uzamasından ve Trump yönetiminin İran'la kalıcı diplomatik bir çözüm sağlayamamasından giderek daha fazla endişe duyuyor. Dolayısıyla Trump'ın Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme açıklaması şimdilik somut bir Amerikan politika değişikliğinden çok Tahran üzerindeki psikolojik ve siyasi baskıyı artıran bir müzakere taktiği görüntüsü veriyor. Ancak asıl mesele mücadele Hürmüz'ün kimin toprağı olacağından çok Boğaz'dan gemilerin kimin şartıyla geçeceği konusunda yaşanıyor ve bu aşamada Washington'ın askeri üstünlüğüne rağmen İran, Hürmüz üzerindeki fiili baskı kapasitesini ABD'ye karşı en önemli pazarlık kozu olarak kullanmaya devam ediyor Merve.
1: Çok teşekkürler. İrfan Sapmaz anlattığı ayrıntıları. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka 3 prototipinin kanatları altında Süper Şimşek'te gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüleri paylaştı.

0: Türkiye'nin gökvatandaki gücüne önemli katkı sağlayacak Anka 3'e yeni yetenek geldi. Anka 3, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirilen iki süper şimşeki kanat altında taşıdı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından gizli güç başlığıyla yapılan paylaşımda, Anka 3'ün sağ ve sol kanat altındaki harici istasyonlarında toplam 2 adet süper şimşek taşıyarak uçtuğu görüldü. Süper şimşek, seyir füzesinden elektronik harp, yanıltma ve taarruz görevlerine kadar çok amaçlı kullanılabiliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Bu senenin sonu önüne ortaya çıkar. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
0: Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Radarda az görünür özelliklere sahip olması nedeniyle hayalet uçak olarak da adlandırılan avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlanan muharip insansız uçak Anka 3 daha önce yapılan testlerde süper şimşeki fırlatmıştı.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde ise Anka 3'ün dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Fransa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde olduğu fotoğraflar Fransa'yı karıştırdı. Macron'un jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tartışma konusu.
0: Fransa alevlerle, Macron dalgalarla mücadele ediyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın tatilde jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tepkilere yol açtı.
4: Yangın tabiri caizse kontrol altında ancak şiddetini koruyor. Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalıyız.
0: Böyle dedi ancak kendi tatilinin dikkatini dağıtmasına izin verdi. Yalnızca bu yıl 117 bin hektar ormanlık alanı kaybeden Fransa'da hedef bu kez Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un yangınlarla mücadele sürerken verdiği tatil pozları tepki çekti.
4: Buradan tüm desteğimizi itfaiyecilerimize, ekiplerimize, onlara destek

0: olmaya gelen askeri personele bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Fotoğraflar Paris Match dergisinin kapağında yayımlandı. Fransa'nın ormanları yanarken Macron'un jet ski ile keyif yaptığı görüntüler uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirildi. Fransız muhalefeti tatilde değil itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini söyledi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini söyledi. Tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu.
2: Evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu tamamlandı. Ölümünün kalp krizi olduğu ortaya çıktı.
3: Cansız bedenini arkadaşı bulmuş, ani ölümü şüphe oluşturmuştu. Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu.
4: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
3: MasterChef şampiyonluğuyla şöhretin kapısını aralayan Eren Kaşıkçı, yarışma sonrası televizyon programlarında yer aldı.
5: Önemli olan karakter, doğru insan olman gerekiyor. Doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
3: Kızıl Sakal lakabıyla tanınan 37 yaşındaki ünlü şef 29 Temmuz'da Kinyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemeler tamamlandı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ön otopsi raporuna göre kalp krizi olarak belirlendi.
6: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
3: Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
2: Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında spora hiç yakışmayan çok çirkin bir olay yaşandı. Bazı Gençler Birliği taraftarları 4 yaşındaki küçük bir çocuğun Fenerbahçe formasını tribünde zorla çıkarttırdılar. Olay sosyal medyada paylaşılınca Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı ve şüpheli bir kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gençler Birliği kulübü ise olayı kınadı ve rakip forma giyen çocuk bizim çocuğumuzdur dedi. Minik taraftarı tesislere davet etti. Fenerbahçe cephesinden de bir hamle var. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
1: 4 yaşındaki minik çocuğa tribünde korku yaşattı. Tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüler Ankara Eryaman Stadyumu'nda kayda alındı. Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençler Birliği Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Tribünler bu karşılaşmada utanç verici bir olaya sahne oldu. 4 yaşındaki minik bir Fenerbahçe taraftarı Gençler Birliği tribününde babasıyla birlikte maçı izlerken üzerindeki forma yüzünden hedef alındı. Araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tribün zorbasının tavrı büyük tepki toplarken nezaket dersi verdiği görüntüler ortaya çıktı.
7: Bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz. Ve bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdanlık, saygı, vicdan, saygınlık bunlar en önemli kriterler.
1: Öte yandan Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden de yaşanan hadiseye ilişkin açıklama geldi. Bu davranışın kabul edilemez olduğu anlatıldı. Rakip formayı giyen çocuk bizim çocuğumuzdur ifadeleriyle minik taraftar tesislere davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
2: Radyo Televizyon Üst Kurulu dijital yayın devlerine ceza yağdırdı. İhlalli içerikleri katalogdan çıkarttı ancak milyarlarca dolarlık cirolara hükmeden küresel dijital platformlara kesilen ceza sadece 250 bin lira sınırında kalıyor. Adeta kazandıkları paraların yanında bu para çerez parası niteliğinde. Çifte standart ve bu göstermelik denetim tartışmalarında fitilini ateşledi.
8: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir

0: Vergi ödüyorlar. Ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var. Ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
1: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddete özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
0: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
1: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler, dijital medya platformlarıyla eş güdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar, bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
2: Kocaeli'de 17 yaşındaki Aslı Kara'ya çarpan sürücü çevredekilerin uyarısına rağmen durmadı. Genç kızın üzerinden geçerek kaçtı. Kazadan bir gün sonra teslim oldu. Tutuklandı. Ağır yaralanan Aslı Kara'nın ailesi o sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyor.
3: Önce bir çocuğa çarpıp onu fırlatıyor. Sonra kardeşimi arabanın altına alıyor.
4: 17 yaşındaki genç kıza çarptı. Durmak yerine kaçtı.
5: Kaçıyor, durmak istemiyor.
4: Kaza 10 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da meydana geldi. Otomobiliyle Aydınlar Caddesi'nde seyir halindeki Sertaç Demir önce bir çocuğa ardından da işten evine dönen Aslı Kara'ya çarptı.
3: Çocuk hemen kalkıp arabaya vuruyor ki hani kardeşimi altından alabilmek için ama çocuk süratle ikinci kez kardeşim üzerinden geçiyor.
5: Sağa çek! Bak adam bir daha kaza yapacak.
4: Mahalleli kaza yerinden kaçan sürücüyü böyle kovaladı. Ağır yaralanan genç kızsa hemen hastaneye kaldırıldı.
3: Ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor. Birinci çarpmasıyla kaza demem diyebilirdik ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor. Bu bizim için cinayete teşebbüs.
4: Ertesi gün teslim olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.
3: O çocuk alkollüydü. Şahitlerimiz de var ve buna rağmen çocuk bir gün sonra teslim oluyor. Nedeni de şu, alkolün etkisi geçsin diye.
4: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Aslı Kara'nın ailesinin talebi sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanması.
3: Tek istediğim çocuğun cinayetten yargılanması ve çocuğun ağır bir şekilde ceza alması.
2: Kurabiye Osmanlı'dan bugüne Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Ekiplerimiz şehirleri gezdi ve farklı farklı yapılan kurabiyelerin yapımını görüntülediler.

0: kurabiyeleri deyince tabii ki birçok bölgenin kendine has kurabiye çeşidi vardır. Ama özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon usulü fındıklı kurabiye. Ama diğer bölgelerden farklı olmasının en önemli nedeni ise tabii ki o bu coğrafyada yetişmiş, bahçelerden toplanmış fındıklarla yapılan kurabiye olması. Peki nasıl yapılıyor? Özellikleri nelerdir? Necla ablamla birlikte yerinde göstereceğiz. Sargonla atmış hane hane sevdum hane sargonla atmış hane hane sevdum hane verum bana. Tabii ki Trabzon fındıklı kurabiye en önemli unsuru. Trabzon bahçelerine yetişmiş fındık. Necla abla.
1: Evet.
0: Nedir malzemelerimiz öncelikle?
1: Malzemelerimiz Trabzon'da yetişen fındığımız.
0: En önemli lezzeti veren.
1: Evet, lezzeti veren o. Zaten bunu ne yapıyoruz?

0: Fındığı kullanıyoruz ve fındıktan ürettiğimiz çikolatayı kullanıyoruz.
1: Bu da fındık. Yine Trabzon fındığından yapılan. Tabii. Şunu söyleyelim. İki çeşidi var zaten.
0: Evet.
1: Bir beyaz çikolatalı, evet. Bir de siyah çikolata.
0: Evet.
1: Ama çikolata da yine buranın fındığıyla yapılıyor.
0: Tabii
1: ederim.
0: Ki buranın fındığıyla yapılıyor.
1: Tamamen doğal bir ürün.
0: Tamamen doğal. Yani glutensiz ürün. Yani hiç un girmiyor. Evet, un girmiyor. Yok. Un yok. Bak, yağ yok.
1: Bu kurabiyede un yok, yağ yok.
0: Şeker
1: tamamen
0: yok.
1: Bahçelerden şeker de yok.

0: fındığını bıraktım. Şimdi fındıktan elde ettiğimiz çikolatamızı da hemen...
1: Tamamen fındıkla birbirine böyle entegre oluyor.
0: Evet.
1: Çıkanlar geri gelmez. Ne kadar süre yoğuruyorsunuz?
0: Ya kıvam oluşana kadar yoğuruyorum. Şöyle bu şekil aldım mı ondan sonra kaşıkla bunu şekillendirebiliyorum. Herkes bunu tüketebiliyor. Bunu yiyen insan midesi rahatsız olmaz. Midesi yanmaz, rahatsız olmaz.
1: Çayın yanında.
0: Çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel oluyor.
1: Malzememizi artık harmanladık, evet. Ve gördüğünüz gibi sütlü beyaz çikolatalı ve normal çikolatalı Trabzon usulü fındıklı kurabiyemiz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi dizi. Necla abla, kaç dakika, kaç derecede nasıl kıvamda pişmeli?
0: Yani 170 derecede 15 dakika yeterli olur.
1: Yani çok o kurabiye gibi kavrulmayacak yani.
0: Çok kavrulmayacak, evet.
1: O zaman atalım bunu. Tonya çabattılar dizildiler horona, boynu kravatılar. 15 dakikamız tamamlandı ve kurabiyelerimizi alalım.
0: Evet, bakayım.
1: Fırından da aldık. İşlem, evet, tamam galiba.
0: İşlem tamamdır. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Pişmiştir afiyetle.
1: Bu bir de bekleyebiliyor değil mi galiba? Bu bayatlama. Hiç katkı yok içinde.
0: Hiç katkı yok. Bir de hani kavanozun içine, cam kavanozun içine koyarsanız kahvenin yanında yani uzun süre kalabiliyor.
1: O zaman tadına bakma zamanı. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Trabzon'un bahçelerinde yetişmiş fındık. Trabzon usulü fındıklı kurabiye ama en önemli özelliği bu fındıktan tadını alması. Sütlü çikolata ve normal çikolatayla biz sütlüsünü deneyelim, tadına bakalım. Gerçekten güzel, harika, ağzınızda zaten kum gibi dağılıyor çayın kahvenin yanında. Ve en önemli özelliği içinde en ufak bir katkı yok. Un, şeker, yağ bulunmadığı için sağlık yönünden de oldukça faydalı.

0: Şimdi Karadeniz'de insanlar enerjik, biliyorsunuz bizim bir enerjimiz var. İstedik ki herkes bu doğal ürünü yediğinde daha enerjik olsun diye adını Karadeniz fırtınası koyduk.
1: Bunu yiyen fırtına gibi mi?
0: Fırtına gibi oluyor.
2: Fındık ezmeli kurabiye. Adı ise Karadeniz fırtınası. Peki Karadeniz fırtınası nasıl yapılır? Yerinde göreceğiz.
3: Fındığı kavuruyoruz belli bir oranda. Ondan sonra ezme çekiyoruz. Daha sonra şekerle ve yumurtayı harmanlayıp tepsilere dizip fırına koyuyoruz.
2: Tamamen fındık ezmesinden yapılan, içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan Karadeniz fırtınası kurabiyesi yapılmaya artık hazır. ...180 derecede yaklaşık 20 dakika pişen Karadeniz fırtınaları artık hazır durumda ustam. Bunun da artık direkt poşetlenmeye mi?
3: Evet, soğuyup paketlenecek.

0: Osmanlı tarihine dayanıyor. Bizim geleneksel tatlımız aslında bu. Çünkü kutsal topraklardan gelen misafirleri ziyarete giderken bu kurabiyeler gider. Asker görmeleri için bu kurabiyeler gider. Bu kurabiyemiz tarihi olan bizim tarihi yöresel tatlımız. Yapılışı 3 malzemeli bir ürün ama çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Un, yağ, şekerden yapıyoruz.
1: Bu kayısı çekirdeğinin unu mu?
0: Evet. Şurada kayısı çekirdeğinin ununu kullanıyoruz.
1: Evet, görüntüye geliyor.
0: Evet, kayısı çekirdeği unu. Tereyağı kullanıyoruz.
1: Malatya tereyağı, evet. Doğal tereyağı.
0: Beyaz un kullanıyoruz ve pudra şekeri. Bunların karışımıyla şöyle bir hamurumuz, kulak memesi kıvamında bir hamurumuz oluyor. Ve bu kurabiyeleri elimizle böyle yuvarlayıp şekil verdikten sonra 18-20 dakika içerisinde kurabiyemiz hazır.
1: Malatya'nın coğrafi işaret tescilli kurabiyesi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
0: Bu çok global bir tat oldu. Yani biz bunu aslında deneyimleyerek daha çok görebildik. Evet. Çünkü mesela Avrupa'ya, yabancılara gönderdiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz.
1: Evet.
0: Onların da çok beğendiğini bildiğimiz için bu global bir tat oldu artık.
1: Sürekli tercih ediyor musunuz bu lezzeti?
2: Tercih etmezsem adam 65 yaşında, taksiciyim ben. Karşıda evet. Bak içeride evet. Ailesiyle geldi, onlarla geldi ki kurabiye alalım.
1: Buraya müşteri getirdiniz abi, kurabiye almaya.
2: 11 kilometre ileriden geldim ben.
1: Lezzeti daha önce tatmamış olanlar için neler söyleyeceksiniz?
2: Tavsiye ederim, gelsinler abi. Yani üzerine tabii ki, üzerine ben böyle bir kurabiye yemedim.
1: Bu lezzeti niye tercih ediyorsunuz?
3: Bu lezzeti taze olduğu için, kaliteli olduğu için.
1: Ve organik olduğu için.
3: Organik olduğu için, evet.

0: badem ezmesi ve bademli kurabiye Edirne'ye mal olmuş iki tatlı ürünümüz. Badem ezmesinin geçmişi Osmanlı'ya Edirne'nin başkentlik yaptığı zamanlara dayandığı söyleniyor. Sarayda saray tatlısı olarak badem ezmesi yapıldığı rivayet ediliyor. Geçmişten günümüze kadar badem ezmesi yapılmaya devam ediyor Edirne'de özellikle. Edirne'ye her gelen turist badem ezmesi, bademli kurabiye almadan Edirne'den geçmiyor.
1: Ülkemizin lezzet duraklarından biri de Edirne. Edirne'de kendine özgü ürünleri var. Özellikle tereyağlı kurabiyeleri oldukça meşhur. İşte Edirne'de tereyağlı kurabiyelerin yapıldığı yer. Burada hem ay şeklinde hem de kare şeklinde kurabiyeler servise hazır ediliyor.
0: Bademli kurabiyenin tüm malzemeleri kazana konulup yoğrulduktan sonra mermer tezgahımıza bu gördüğünüz şekilde serildi. Ve daha sonra bu gördüğünüz ay şeklinde bademli kurabiyemiz tepsilere dizilip pişmeye gidecek. Daha sonra da soğuduktan sonra pudra şekeriyle kaplanacak.
1: Adı üzerinde badem ezmesi, Trakya'nın ünlü bademleri burada tatlıya farklı bir yolculukla eşlik ediyor ve bademler ayıklanıyor. Daha sonra ise bu lezzetin hamuruna karıştırılıyor.
0: Bu tezgahta bademli kurabiye için kullanacağımız bademlerimiz ayıklanmaktadır. Zar kabuğuyla birlikte konulmaktadır bademli kurabiyeye. Trakya yöresinin bademini kullanıyoruz. Trakya bademinin kendine has bir rahiyası var. Dolayısıyla kurabiyeye de badem ezmesine de o güzel rahiyayı veriyor. Trakya bölgesinin bademleri burada ayıklanıp daha sonra bademli kurabiyenin hamuruna katılıyor.
1: Edirne'nin geleneksel lezzeti badem ezmesi zor ve meşakkatli bir süreçten sonra hamur haline getiriliyor. Daha sonra dinlendirilmek üzere tezgahlara alınıyor. İşte Edirne'nin badem ezmesinin lezzet yolculuğu buradan başlıyor.
0: Kazanımıza kaynamış şerbetimizi aldık. Şerbetimizin içine de öğütülmüş bademimizi kattık. Bu gördüğünüz badem ezmesinin hamuru birazdan homojen olarak karıştıktan sonra mermer tezgahı alıp bir gece dinlendireceğiz.
1: Edirne'nin geleneksel lezzetlerinden birisi de badem ezmesi. Özellikle Edirne'de üretilen badem ezmeleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Belli bir üretim imalat sürecinin ardından ise ambalajlanmak üzere son kesim mermerine geliyor.

0: şerbetle öğütülmüş bademimizi birleştirdikten sonra badem ezmesi hamurumuzu elde ettik ve elde edilen badem ezmesi hamurumuzu mermer tezgaha koyuyoruz. Bir gece dinleniyor. Soğuduktan sonra ertesi günde işlenmeye başlıyor. İşleme aşamasında da badem ezmesi hamurumuz yumuşatılıyor ve rulo haline getirilerek kesilip ambalajlanıyor. Badem ezmesinin içeriğine gelecek olursak, öğütülmüş badem, şeker ve su var. Şekerle suyu kaynatıp şerbet haline getiriyoruz ve daha sonra da içine öğütülmüş badem katıyoruz. Sadece bundan ibaret. Tamamen bademden elde edilen bir ürün. Bademli kurabiyeye gelecek olursak, bademli kurabiyede pudra şekeri, badem, tereyağı, margarin ve un bulunmaktadır. Bademli kurabiye iki çeşit öğretiyoruz. Ay şeklinde ilk çıkan geleneksel kesim ve daha sonra da küçük küp şeklinde üretmeye devam ediyoruz. Her iki çeşitte de oldukça rağbet görüyor. Badem ezmesi ve devamimiz ürünümüz aynı zamanda Edirne'de coğrafi tescil işaretiyle işaretlenmiş oldu. Böylelikle daha da çok rağbet görmeye başladı. Şimdi yurt dışı için de coğrafi işareti alınmaya çalışılıyor badem ezmesi ve devamisk ürünü için.
1: Osmanlı döneminde şifa elbası olarak kullanılan devamisk günümüzde hala daha talep görüyor. Ve Edirne'ye gelen her müşterimiz bu devamiski alıp evlerinde tüketiyorlar.
2: Benzersiz lezzetler, vazgeçilemeyen tatlılar tabii ki. Türk şekerlemeleri arasında duble, fıstıklı lokum da Edirne'de ön sıralarda geliyor. Ve özellikle ziyaretçiler bu lokumdan almadan Edirne'den gitmiyor.
1: Edirne'mizin Osmanlı döneminde sofralarında olan lezzetlerimiz olmazsa olmazımız badem ezmemiz. Hani daha Osmanlı devletimizden, Osmanlı kuruluşundan gelen bir sofra lezzetlerimiz var. Aynı zamanda bademli kurabiyemiz ve şifa elbamız adlandırımız devai misk elbamız.
3: Konya'nın birbirinden eşsiz lezzetlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir lezzeti anlatacağız. Nasıl yapıldığını Tahir Hanım ve Nurhan Hanım bizlere aktaracak. Bugün tahinli kurabiye yapacağız. Tabii ki malzemelerimiz hazır.
4: Unumuz var, şekerimiz var, tereyağımız, tahinimiz, sıvı yağımız, kabartma tozumuz, yumurta sarımız, üzeri için yumurta beyazı ve susamımız var. Alırız. Sonra sıvı yağımızı, şekerimizi, onları bir karıştırırız, sıvı malzemelerimizi. Sonra katı malzemelerimiz, unumuz ve kabartma tozu ve yumurta sarısını alıp karıştırırız.
3: Kurabiye yapmak zor mudur?
4: Çok kolay. Herkes yapabilir.
3: Evet.
4: Çok kolay bir kurabiye.
3: Besleyici özelliği olarak oldukça yoğun değil mi?
4: Evet. Tahinin tabii besleyici özelliği var.
3: Evet.
4: Daha kuvvetli işte öyle sıvı yağımız her şeyimiz var yani güzelce. Yani tahin zaten başlı başına bir doyurucu ve tahini her şeyde de kullanırım. Keklerde de kullanırım. Yine pastalarda, böreklerde kullanılır.
3: Evet.
4: Yani açmalar. Yani evet, evet, evet. Aynen.
3: Tahini zaten çok önemli. Burada tabii tahinin yapıldığı susam da burada kullanılacak değil mi ayrı olarak?
4: Evet, tabii ki susam da var. Özellikle üzerine kullanacağız.
3: Konya'ya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden birisi tahinli kurabiye. Şu anda gördüğünüz gibi pişti ve sunuma hazır. Efendim nasıl pişirdik? Ne kadar süre kaldı
4: fırında? 180 derecede 20 dakika pişirdik.
3: Evet.
4: Kontrollü bir şekilde. Su pişmiştir şimdi. Sunuma hazır.
3: Evet,
4: yiyenlere afiyet olsun.
5: Yazın gelmesiyle birlikte güneş kremi, kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj ürünlerinin kullanımı da arttı. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu ürünlerin içerdiği bazı kimyasallar uzun süreli kullanımda büyük risk taşıyor.
6: Kozmetik çantanızı kontrol edin. Çünkü bazı ürünler kanser riskini artırıyor.
7: Kozmetik ürünlerin içinde bulunan bazı kimyasalların kanserojen olabileceğine dair güncel haberler çıktı.
6: Dikkat çeken verilerden biri kimyasal saç düzleştiriciler.
7: Saç düzleştiriciler aslında sık kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşık 34 bin hastanın dahil olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı. Ve rahim kanseri artırabileceğine dair çalışma tespit edildi.
6: Bazı ürünlerse doğrudan değil saklama koşullarıyla zararlı hale dönüşüyor.
7: Suya temasla birlikte bozulmayan kozmetikler gündemde. Yine bunları aktif olarak kullanıyoruz. Hepimiz biz kadınlar daha aktif olarak makyajımızın yazın bozulmaması, suya girince bozulmaması için uğraşıyoruz. Bu ürünler o yüzden aslında aktif olarak kullanılıyor. Fakat bunların içinde hepsinde değil, bir kısmında solsuz kimyasal dediğimiz bir madde var. Yine bunun kullanımı uzun süreli aslında makyajın bozulmamasını sağlasa bile hastalığın sağlığına ilişkili olumsuz etkiler olabileceğine dair çalışmaları var.
6: Uzmanlar kalıcı oje ve pudralara da dikkat çekiyor.
7: Pal pudra için ürünlerin kullanımı artık normal rutinden çıktı. Biz önceden hastanelerde bile eldivenlerin içinde var idi. Bir diğeri aslında yine yazla birlikte gündemde olan jel ve kalıcı ojeler. Ojelerin kullanımı ile ilgili bir durum yok. Fakat bunları kurutmak için biz UV ışınlar kullanılıyor. Ve bu UV ışınların biliyoruz ki kanserojen olma etkisi var. Uzun süreli kullanımda sık tekrarda bu UV ışınların zarar verebileceğini biliyoruz. Kullanılmasını demek belki biraz radikal olur ama mutlaka bir güneş koruyucu ile birlikte belki bunlara elimizin maruziyetini azaltmak daha önemli olabilecektir.
5: Denizli'de Nilüfer'le kaplı Işıklı Gölü'nde tekne turu yapılıyor. Bölgeden izlenimleri Atagündüz Kurşun anlatacak.
8: Türkiye'nin gizli kalmış adeta cennet köşelerinden bir tanesi burası. Denizli'nin Çivril ilçesindeyiz. Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte ve Işıklı Gölü burası. Burayı özel kılansa işte şu anda kameramızın kadrajında olan nilüfer çiçekleri. Her yaz mevsiminde işte bu nilüfer çiçekleri çıkmaya başlıyor. Ardından da tekne turları başlıyor. Şimdi Köksal gösterecek. Bakın her bir vatandaş bu şekilde teknelerle o güzel çiçekleri gözlemlemek için ve tabii ki story çekmek için öyle söyleyelim. Bir taraftan da oradan bizi kaydediyorlar. Gördüğünüz gibi buraya akın ediyor. Hüseyin Akar yanımızda, Gezi Teknesi kaptanı. Hüseyin abicim hoş geldin haber yayınına.
9: Siz de hoş geldiniz.
8: Nasıl gidiyor turlar? Biraz bize Işıklı Gölü anlatın. Nilüfer çiçeklerini anlatın.
9: Bu doğa harikası bir yer. Bu Işıklı Gölü. Çok memnunuz turistlerimiz, yerli turistlerimiz bilhassa buraya geliyorlar. Bu güzellikleri görüyorlar. Çok güzel. Şu anda Kasım'a kadar bu nilüfer,
8: Kasım ayına kadar
9: bu nilüfer tekneleri turları devam ediyor inşallah. Edecek. Su seviyemiz çok yüksek. Bu sene bereketli bir yıl inşallah.
8: İnşallah. Peki aslında şunu soracağım. Bundan önceki süreçte böyle 2-3 aylık bir sürede oluyordu ama siz Kasım ayına kadar dediniz. Kasım ayına kadar i̇nşallah. Bu çiçekler görülebilecek.
9: Aynen inşallah. Kasım ayına kadar bu su seviyesi yüksek olduğu için çiçeklerimizi görme şansımız yüksek yani.
8: İlgi nasıl peki?
9: Çok şükür. Çok güzel. Çok güzel. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Milletimiz buraya geliyor.
8: Rağbet gösteriyor.
9: Çok güzel. Aynen rağbet gösteriyor. Çok şükür iyi yani.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de yardımcı oluyorsunuz. Tabii şu ileride bakın kuşlar da var. Burası sadece nilüfer çiçekleriyle ünlü olan bir göl değil. Aynı zamanda ekosisteme de çok büyük katkısı var. Geniş bir alan, 4000 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Zengin ekosistemiyle de ön plana çıkıyor. Gölün çevresinde ve içinde balık türleri var, su canlıları var, göçmen kuşlar var. Dolayısıyla onlar da ayrı bir değer katıyor tabii ki ama dediğimiz gibi Işıklı Gölü'nü diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özellik ise hiç şüphesiz nilüfer çiçekleri yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gölün geniş bir bölümü beyaz bu nilüferlerle kaplanıyor ve suyun üzerinde açan bu zarif çiçekler bir taraftan da bazen gökyüzünde yansımalarıyla birleşerek adeta kartpostalları aratmayan görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet toparlayalım. Bu güzel doğa harikasından gerçekleştirdik yayınımızı. Şöyle yavaş yavaş ben de tekneden bu tarafa doğru geçeceğim. Dediğimiz gibi her bir tarafımızda nilüfer çiçekleri var. Vatandaşlar son bir kez daha gösterebilir miyiz Köksal? Vatandaşlar da buraya gelip bu güzel manzaranın, bu doğa harikasının tadını çıkarıyor. Her gün onlarca belki de yüzlerce tekne turu düzenleniyor. Az önce Hüseyin abim de söylediği gibi Kasım ayına kadar da bu güzellikleri görmeyi imkanına sahip olacak Işıklı Gölü'ne gelenler diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
5: Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı 2018 yılında mavi bayrak almıştı. Temiz suyu ve güvenli yüzme alanı sunan plajdan göle girenler sodalı suyunda şifalı olduğunu söylüyor.

0: Van'a geldiğinden beri Van çok güzel bir şey.
1: Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor. Molla Kasım Halk Plajı mavi bayrağı ve temiz suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
2: Sıcak havalarda vatandaşların tercihi Molla Kasım'da bulunan Mavi Bayraklı Halk Plajı. Vatandaşlar aileleriyle ve çocuklarıyla gelerek Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyor.
1: Plaj her yaz turist, tatilci ve kent sakinlerini ağırlıyor.
3: Van Gölü Halk Plajı çok güzel. Gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya akın ediyor. Çünkü suyu çok güzel, havası çok güzel. Her hafta sonu buraya gelip suya girmeye gayret gösteriyoruz biz de. Suyu çok faydalı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hepsi burada.
1: Göle girenler sodalı suyunun da şifalı olduğu inancında.
4: Van Gölü'nün tuzlu olması ve sodalı olması, bunun yanı sıra da birçok rahatsızlığa da iyi gelmesini de görebiliyoruz. Vücudumda birkaç sivilce çıkmıştı. Birkaç kez arkadaşlar tavsiye etmişti. Tavsiye üzerine geldik. Ve daha sonra vücudumdaki sivilcelerin yok olduğunu fark ettim.
1: Tuşbay ilçesindeki göl 33 kriteri karşılayarak 2018'de mavi bayrak almaya hak kazandı.
5: Çok iyi yani. Bence gelen herkes girmeli buraya.
6: Malatya'da bir asırlık bir lezzet geleneksel yöntemle yaşatılıyor. Dakikalarda zırhla çekilen et közde pişirilip sofraları süslüyor.

0: Sırra incelen et, Korateş'te lezzetleniyor. Malatya mutfağının geleneksel lezzetlerinden zırh kebabı, yapılış şekli ve lezzetiyle damakları şenlendiriyor.
1: Zırh kebabının eti, sinirleri bir cerrah hassasiyetiyle temizlenerek hazırlanıyor.
2: Zırh kebabımız, biz bunu dananın boşluğundan yapıyoruz. Sinirleri ve kendi yağlarını komple tamamen temizleniyor. İçerisine sadece kuzunun kuyruğunu koyuyoruz. Zırha çekip günlük olarak tüketimini sağlıyoruz.
0: Et kıyma makinesine girmiyor. Dakikalarca zırh kullanılarak kıyma haline getiriliyor. Ustanın mahareti de burada devreye giriyor.
2: Tamamen etler temizlendikten sonra direkt o zırha çekiyoruz. Ve özelliği de suyunun bırakmaması. Tuzunu atıp bir yarım saat dinlendikten sonra servise hazır hale getiriyoruz.
0: İnce ince kıyılan et yorularak şekil verildikten sonra şişlere diziliyor. Sıradaki durak köz. Ağır ağır pişen et duman ve közle lezzetleniyor. Sofraları şenlendiren zırh kebabı Malatya'nın gastronomi mirasında önemli bir yere sahip.
3: Yeni bir görüntü, yeni bir bilgi. Balıkesir Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde bu kez orman yangını çıktı. Ne yazık ki ihbar üzerine hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem karadan şu an yoğun bir çalışma yürüterek yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Burası Balıkesir Edremit. Kaz Dağları eteklerinde orman yangını çıktığı bilgisi var. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem havadan müdahale ederek şu an yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bölgede rüzgar şiddetli, Kaz Dağları eteklerinde orman yangınının yayılmaması için yoğun bir çaba var. Şimdi şairlerin mısralarından İstanbul'u dinleyeceğiz. Bugün biz de ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kimi gözlerini kapatıp dinledi, kimi ona bir tepeden baktı, kimi ona canım diye seslendi, kimi ise onda medeniyetin başkentini aradı. Şairlerin İstanbul'u yüzyıllardır değişmedi. İstanbul ise yüzyıllardır hem şiirlere, hem filmlere, hem de kitaplara konu olmaya devam etti. Biz de bugün İstanbul'u şairlerin dizelerinden anlayacağız. Bugünün İstanbul'unu ekranlarınıza taşıyacağız.
1: İstanbul'da yaşamak mı, İstanbul'u yaşamak mı? Adını andığınız şairler hepsi burada. İstanbul'da doğmuş, büyümüşlerdir. Onlar İstanbul'u yaşarlar. İstanbul'u iliklerine kadar çekerler, hava gibi, su gibi.
2: İstanbul'da doğan bir türlü. Bir fakir orhaneliyim. Rüzgarın oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
3: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter.
1: Bir mekan, bir şehir insanı terbiye eder. İnsan şehri inşa eder, şehir de insanı terbiye eder. Bu anlamda İstanbul o kadar çok insanı terbiye etmiştir ki bu yönüyle kendisi bir hoca gibidir.
0: İse İstanbul'a canım diye seslendi dedik. İşte Necip Fazıl'ın İstanbul'u öyle bir İstanbul. Necip Fazıl İstanbul'a canım diye seslenir. Bazı şehirlerde yaşarsınız. Bazı şehirlerse sizin içinizde yaşamaya başlar. Necip Fazıl ise İstanbul'a şöyle seslenir. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim.
1: Ruh gibi İstanbul'u geniş olarak görür. İstanbul'u İslam kavramının bir yansıma alanı olarak görür. Beden ölür de ruh asla ölmez. Şunu ima eder, İstanbul hiçbir zaman ölmeyecektir.
0: Necip Fazıl'ın İstanbul'undan bahsettik. Ancak Necip Fazıl demişken Zindandan Mehmet'e Mektup adlı şiirinden bahsetmeden de geçemeyeceğim. Bu şiiri en iyi anlayabileceğimiz yerdeyiz. Hocam, Zindandan Mehmet'e Mektup adlı şiir burada yazılmış diyorlar, doğru mudur?
1: Evet, Necip Fazıl Kısakürek 1943 yılında Büyük Doğu dergisini çıkardıktan sonra devrin siyasi iktidarı devamlı polemiklere girmiş, çatışmış, sık sık yargılanmış, hapishanelere düşmüştür. 60 darbesinin hazırlıkları yapılırken Necip Fazıl da zaten geri adam, gerici falan gibi ideolojik olarak rejimin sürekli olarak muhalefet ettiği, susturmak istediği bir çizgideydi. O arada bu Atik Vadi'deki Toptaşı cezaevinde burada yatıyor idi Necip Fazıl ve geride o zamanlar 16 yaşlarında olan oğlu Mehmet vardı. Ailesini de eşini de Mehmet'e emanet etmiştir. Şiirde de geçer. Mehmet onun için büyük bir umuttur. Sevinin Mehmet'in başları yüksekte diye umudu oğlu üzerinden gençlere aktarmaya çalışır.
4: Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim.
0: Hocam aslında çok farklı bir nüans da var. Şu an üzerine basmakta olduğumuz tuğlalar. Evet. Şiirde de bahsi geçen o altı köşeli tuğlalar bu tuğlalar.
1: Bunlar şöyle diyor, avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli bunlardır. Ve bu koridor 100 adımdır. Hapishanede mahkumların hava almak için, dinlenmek, spor yapmak için volt atma gelenekleri vardır. Tam 100 adım buraya saydığınızda burası, yani o koridor burası.
4: Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli, bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel 100 adım, 1000 yıllık konak, ne ayak dayanır buna, ne tırnak.
0: Şehadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Necip Fazıl Kısakürek İstanbul'u en iyi anlatan şairlerden biri. Mezarı ise İstanbul'u en güzel gören yerlerden birinde, Pierre Loti'de.

0: kimi ise gözlerini kapatıp İstanbul'u dinliyor dedik. Çünkü İstanbul'u anlamak için bazen bakmak değil dinlemek gerekir. Martıların sesi, bir vapurun düdüğü, çarşının, sokakların uğultusu ve iskeleden kıyıya vuran dalgalar. Orhan Veli şiirlerinde İstanbul'u büyük manzaralarıyla değil, gündelik hayatın içinden dinledi.
1: Bunu böyle bir karına oturmuşum. Oturmuş da bir tutki tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları. Şiirlerimden boşanır hicran yaşları. Vedalım, senin yüzünden bu halim.
2: Orhan Veli, İstanbul'un bugününü, İstanbul'a adeta seslerini o meşhur şiirinde hisseder. Böyle gözlerini kapar ve o sesleri duymak, işitmek ister.
0: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Aradan yıllar geçti, İstanbul büyüdü, sesleri ise çoğaldı. Ancak halen daha bir vapura bindiğinizde Orhan Veli'den kalan o sesleri duyabilmeniz mümkün.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.

0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel Çözüm Gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. Önümüzdeki 4 saat boyunca sıcak bir haberle başlayalım efendim. Bir son dakika bilgisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yangın geçtiğimiz saatlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde çıktı değerli izleyenler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının hastane binasına veya sağlık hizmetlerine etkisine ilişkin incelemeler de sürüyor. Yeni bilgiler ulaştıkça haber merkezimize paylaşıyor olacağız bu ekranlardan. Ve İstanbul'da kamyon hafif ticari araca çarptı. Kazada ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Görüntüler geliyor. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde meydana geldi değerli izleyenler. İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon savrulup hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ancak iki kişi için yapılacak bir şey kalmamıştı. Ağır yaralanan 5 kişi ise hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Olay nedeniyle de ulaşımda bir süre aksama yaşandı. Ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı değerli izleyenler. Yalancı Boğaz mevkiinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına gece boyunca müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Karayolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan da çıkarma gemileriyle arazözler ve iş makineleri taşındı. Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi. Ve yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ve efendim Adana'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Sarıçam ilçesinde kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı yerinden koparak sokağa düştü değerli izleyenler. Uçan çatı hasara yol açan

0: yaşayan profesörün cansız bedenini eve gelen emlakçı buldu. Şüpheli ölüm üzerine ekipler inceleme başlattı.
1: Telefonları açmayınca yedek anahtarla evine girildi, cansız bedeni bulundu. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan lisesi ve üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Tedavi için 2 yıldır İtalya'daydı. Kanseri yenince çok sevdiği İstanbul'a geldi.
2: İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul'daydı.
1: Profesör, Beyoğlu'ndaki evini kiraya vermek için emlakçıyla anlaştı. Müşteri çıkınca emlakçı profesörü aradı, ulaşamadı. Yedek anahtarla eve girdi.
2: Ben kendisini gün içinde aradığımda 2-3 kere ulaşamadım. Yedek anahtar da bana vermişti hani müşteriye göstermem için. Randevu saatinde geldiğinde tekrar aradığımda ulaşamadım da müşteriyle birlikte eve gittik.
1: İtalyan profesör yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. D'Angerio'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Ve sevgili izleyenler, tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Projenin finansmanı da soruşturuluyor. İşte görüntüler ekranlarınızda. Alihan Kuriş soruşturması tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Kuriş'in lideri olduğu yapıya ilişkin tüm bağlantılar ve finansman da mercek altında. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı yayında Kuriş'çiler Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla büyük bir genel merkez yapıyorlar ifadesini kullanmıştı, hatırlayacaksınız. İşte o merkez drone ile görüntülendi. Henüz inşaat halindeki yapı yaklaşık 12.600 metrekarelik bir alana sahip. Kurulan projenin maliyeti ise 70 milyon dolar civarında. Yapının kara para aklama amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında araştırılıyor. Öte yandan Ankara'daki soruşturmada Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. Yeni bir gelişme bu. 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi düzensiz göçle mücadelede kırmızı çizgileri net biçimde ortaya koydu değerli izleyenler. Bakan Çiftçi, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz dedi.
3: Türkiye'nin göç politikasının insani, vicdani ve hukuki temellere dayandığını belirtti. Mücadelemiz göçmenle değil kaçakçıyla dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine, geçici koruma statüsünün geleceğinden gönüllü geri dönüşlere kadar önemli mesajlar verdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede net konuştu. Öncelikle şunu net biçimde ifade edeyim, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz. Göçmeni değil, insan hayatını satan kaçakçılık ağını hedef alıyoruz dedi. Sınır güvenliğinde atılan adımlara ayrı parantez açtı Bakan Çiftçi. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı ise 3.623.608'dir. Düzensiz göçü sınır kapısında değil, göç rotası daha oluşmadan durduracağız dedi. Geçici korumanın geleceğine yönelik merak edilenlere de yanıt verdi İçişleri Bakanı. Şartlar değişiyorsa statü de değişir. Ancak her adım hukukla ve insan onuruyla atılır. Zorla gönderme yok, süresiz belirsizlik de yok ifadesini kullandı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamlarını paylaşan Çiftçi, 10 yıl içinde 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine döndüğünü söyledi ve ekledi. Bugün ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2.235.988'dir. 2016 ile 31 Temmuz 2026 arasında 1.462.947 Suriyeli, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 722.944 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine dönmüştür.
0: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül fenalaşarak yere yığıldı değerli izleyenler. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahale

0: Ali'ye rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerden döndüğü öğrenildi.
1: Arkadaşlarıyla maç yapıyordu. Bir anda yere yığıldı. Futbol acı sonla bitti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 yaşındaki Ahmet Gül maç sırasında fenalaşarak düştü. Durumu fark eden arkadaşları etrafına toplandı, ilk müdahaleyi yaptı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Ahmet Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Dünya rekorları kırdı, olimpiyatlarda bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu 20 yıl aşkın spor kariyerini İstanbul'daki Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran şampiyon atletin ismi başarılarının anısına bir spor tesisine verilecek.
2: Pentatlon'da tarih yazılıyor. Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
3: Modern pentatlon koşu, yüzme, atış, eskrim ve engel parkurundan oluşan 5 farklı disiplinde yarıştığımız ama tek bir madalyayla sonuçlanan olimpik bir branş.
4: Maşallah.
3: Teşekkür ederiz.
5: O modern pentatlonda Türkiye'ye tarihi başarılar kazandırdı. Dünya rekorları kırdı, olimpiyatlarda yarıştı.
3: Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Ben İlke Özyüksel Mihrioğlu. Modern pentatlon olimpik sporcusuyum.
5: Şimdi ise 20 yıl aşkın emeğinin ardından elde ettiği tarihi başarının adı tesiste yaşayacak. Modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu, çocuk yaşta başladığı bu zorlu branşta Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil etti. Ve İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.
3: Benim hep hayalini kurduğum bir başarıydı bu. Yani 20 yılı aşkın süredir sporun içindeyim. 20 yıldır da modern pentatlon yapıyorum.
5: Avrupa'da madalyaları vardı. Ancak bu kez kürsünün en üst basamağındaydı.
2: Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
3: İlk dünya şampiyonluğumu 9 yaşında 20 yıl önce almıştım. İlk Büyükler Avrupa şampiyonluğunu da bu sene aldım.
5: İşte o tarihi şampiyonluğun ardından İlke için bir başka sürpriz geldi.
6: Buradan da sizlere duyurmak istiyorum. En kısa sürede bakanlığımızla yapacağımız yazışmalar neticesinde bu tesisin ismini İlke Özyüksel Mihrioğlu Tesisi yapacağız. Bu tesisin isminin sonsuza kadar burada kalmasını biz de istiyoruz.
5: Üstelik İlke'nin hedefleri burada bitmiyor.
3: Önümüzde bir dünya şampiyonası var ve asıl hedefimiz gelecek sene yapılacak olan Avrupa oyunları, kota yarışması, tabii ki ardından da Los Angeles Olimpiyat oyunları olacak.
7: Son 6 saniye kala İlke, evet. Teşekkürler İlke.
0: Gazi Osman Paşa Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gıda denetiminde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 10 ton ürün tespit edildi değerli izleyenler. 6 bin litre pekmezden tonlarca peynir, margarin ve baharata kadar çok sayıda ürün imha edildi.
8: Piyasaya süreceklerdi. Halk sağlığını tehdit eden 10 ton ürün imha edildi.
9: Bu bunda zaten sineklenme falan görüyorsunuz bir şeyden. Kokusu da var.
10: Pekmez değil mi?
8: İstanbul Gazi Osman Paşa'da Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü denetimdeydi. İki iş yerinde insan sağlığının hiçe sayıldığı tespit edildi.
11: Bir daha tekrar kullanması mümkün değil. Bu şartlarda bu ürünlerin bekletiliyor olması bile şey. Zaten küflenmeye de başlamış. Bunların da hepsini 7 emin altına alıp ilgileri hakkında zabıt düzenleyelim. Size zahmet.
8: Depolarda bozulmuş 6 bin litre pekmez, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin ele geçirildi.
12: Türkiye'de hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
8: Raflardan toplanan yaklaşık 7 ton ürünle 3 ton baharat da imha edildi.
11: Şuradaki ürünlerin tümü tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama satışına engel değil, ama pakette falan ürünlerde bozulma söz konusu zaten. Burayı mühürleyelim.
8: Zabıta ve tarım ekiplerinin denetimi sonrası tutanak tutuldu. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkisi suça sürüklenen çocuk 10 şüpheli yakalandı. Zanlardan 7'si tutuklandı.
5: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolde serbest bırakıldı.
0: İstanbul Fatih'te tekerlekleri kaldırıma takılan bebek arabası tramvay yoluna devrildi. Hareket halindeki tramvay düşen çantaya çarptı. Arabadaki çocuğu bir kadın kucağına alarak son anda kurtardı.
1: Bebek arabası tramvay yoluna devrildi, yürekler ağza geldi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. İçinde bir çocuğun bulunduğu bebek arabasının tekerlekleri tramvayın geçtiği yoldaki kaldırıma takıldı. Bir anda devrilmesinin ardından bazı eşya ve bir çanta tramvay yoluna düştü. O sırada geçen tramvay çantaya çarparken bir kadın hızla gelip arabadaki çocuğu kucağına aldı. Bebek arabası ise çevredekilerin de yardımıyla yolun kenarına alındı. Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
0: İstanbul Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik sıkı denetim vardı değerli izleyenler. Havadan da destek verilen uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine para cezası uygulandı.
8: Ağır yük taşıyan araçlar denetimden kaçamadı. İstanbul Arnavutköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Habipler yolunda ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
4: Denetim olması da güzel bir şey. Bizim için can güvenliğimiz için.
10: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten.
8: Hafriyat kamyonları ve beton mikserleri başta olmak üzere ağır tonajlı 110 araç kontrol edildi.
4: Benim arabama 50 ton yük atmaya kalktı. Cezayı ben öderim diyor. Cezayı ödese bile bu bölümün çoğunluğu defnesi 200 bin lira. Bir lastik 25 bin lira. Bunların parasını veriliyor.
8: Toplam 70 araç sürücüsüyle sahibine 701.376 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen bazı sürücüler fazla yük ekleyen hafriyatçılara isyan etti.
13: Bu konuda ilgili denetimlerin olmasından memnunuz. Çünkü can güvenliğimiz açısından, vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
4: Adam yükünü atıp sayfı zengin etmenin peşinde. Ama ben zarar ediyorum. Ama sizin gibi denetim olduğu zaman bunlar bu yükü atamıyor. Ben de malım kırılmıyor. Rahat çalışıyorum.
0: Dijital platformlar Türkiye'de milyarlarca liralık gelir elde ediyor. Ancak ihlallerde karşılarına çıkan cezalar bu devasa gelirlerin yanında adeta göstermelik kaldı değerli izleyenler. Çünkü mevcut sistemde ceza hesabında reklam ve ticari iletişim gelirleri öne çıkıyor. Reklam geliri beyan etmeyen platformlarda ise cezalar sabit rakamlara dönüşüyor. Uzmanlara göre çözüm, platformun Türkiye'de elde ettiği abonelik gelirleri dahil toplam cirosunun ceza hesabı buna dahil edilmesi. Yasanın güncellenmesiyle dijital devler için gerçekten caydırıcı bir ceza sistemi kurulması gündemde.
14: Düşünün, milyonlarca Türk kullanıcıdan aylık abonelik ücreti tahsil eden yabancı platformların büyük bölümü ise ticari iletişim geliri beyanında ne yazık ki bulunmuyor.
15: Dijital devler Türkiye'den milyarları topluyor. Ancak Rütük ihlal yapan platformlara sembolik cezalar kesiyor. Milyarlık gelirlere karşılık toplum ahlakını bozan yayınlara verilen ceza sadece 250 bin lira.
14: Sonuç olarak da bu devasa şirketler Türkiye'den milyarlarca lira gelir elde ederken içerik ihlallerinde maalesef sembolik cezalarla karşı karşıya kalıyorlar.

0: Yıllar önce televizyon için tasarlanan ceza sistemi bugünün milyar dolarlık dijital devlerine uygulanıyor.
1: Mevcut sistem işleyişine baktığımızda yabancı dijital platformlar Türkiye'de ancak 2018 ile 2019 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle denetim kapsamı altına alınabilmiştir. Ne var ki bu platformlara uygulanacak cezalar yıllar önce geleneksel televizyon yayıncılığı için tasarlanmış 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 32. maddesiyle belirlenmektedir.
0: Cezanın hesabında reklam ve ticari iletişim gelirleri gibi kalemler dikkate alınıyor. Oysa dijital platformların gelir modeli geleneksel televizyon kanallarından çok daha farklı.
1: Günümüzdeki dijital platformlarında olduğu gibi ticari iletişim geliri beyanında bulunmayan bu platformlar için ne yazık ki işlevsiz kalıyor. Ceza yalnızca küçük ve sabit bir tutara dönüşmüş oluyor.
0: Dikkat çeken asıl nokta reklam vermeyen platformlara kesilen cezalar. RTÜK'ün son kararlarıyla dijital platformlara kesilen toplam idari para cezası 3 milyon 400 bin lirayı buldu. Her birine uygulanan idari para cezası yalnızca 250 bin lira. Bu platformlar reklam vermediği için ceza hesabı farklı bir sistem üzerinden yapılıyor. Mevcut uygulamaya göre reklam yayınlanmayan platform ve içerik sağlayıcılarına uygulanan cezalar her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.
1: Çocuk istismarı, müstehcenlik, pedofili, aile içi ensest ilişkiler ve şiddete özendiren içerikler gibi ağır ihlallerde bile bu tablo ne yazık ki değişmiyor. Yaptırımın büyüklüğünü belirleyen ihlalin ne kadar ciddi olduğundan ziyade platformun ne kadarlık bir geliri beyan ettiği oluyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan içerik seçiminde tam editoryal kontrole sahip bu platformların böyle bir boşluktan neredeyse cezasız çıkması ne hukuken ne de vicdanen savunulabilir bir tablodur.
0: Peki çözüm ne?
1: Yasanın güncellenmesi artık şart ve elzem. Zamanını doldurması açık net bir şekilde ortada. Bu anlaşılır. Fakat kanunun revize edilmemesi ülkemizin ve yerli milli Türk medyasının geleceği adına ciddi bir problemdir.
0: Peki yasada nasıl bir değişiklik gerekiyor?
1: Platformların Türkiye'den elde ettiği abonelik gelirleri dahil tüm gelirler artık hesaba katılmalıdır. Bakın Avrupa Birliği bu yöntemi çoktan benimsemiş. Dijital platformları ciro üzerinden hesaplanan ölçeklenebilir yaptırımlara tabi tutuyor ki İngiliz Denetim ve Yayın Kuruluşu Ofcom'da bundan sonraki süreçte dijital platformların da tıpkı bu noktada televizyon gibi denetleneceğini söylemiştir.
2: Havelsan tarafından geliştirilen büyük veri yönetim platformu Orion, kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanılmasına imkan verecek. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor.
3: Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren Havelsan yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. Havelsan kurumların dağınık verilerini tek bir platformda toplayan, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran, yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren ölçeklenebilir büyük veri yönetim platformu Orion'u geliştirdi. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor. Kurumların sahip olduğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriyi daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve üzerinde analiz yapılmasına hazır hale getirecek veriye dayalı karar alma süreçlerini etkin şekilde arttırmayı hedefliyor. Platform verinin yalnızca saklanmasına değil kullanım için hazırlanmasına da odaklanıyor. Farklı kaynaklardan alınan veriler Orion üzerinde düzenlenebilir, işlenebilir, aranabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli biçimde yürütebiliyor. Ayrıca Orion yüksek miktarda veri üreten ya da

0: farklı sistemlerdeki verilerini ortak bir yapıda yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek. Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi farklı alanlarda katkı sağlayacak platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri hacmine ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Orion, Türkçenin geçmişten bugüne tüm yazılı, sözlü ve görsel birikimini dijital ortama taşımak ve yapay zeka ile analiz etmek amacıyla Türk Dil Kurumu ile Havelsan arasında yürütülecek dijitalleşme projesinde de kullanılacak. Bu sayede Türk dilinin doğuşundan bu yana ortaya konan tüm metinler ve sözlü kaynaklar veri tabanına aktarılacak.
1: Macaristan'ın Bugaç kasabası Büyük Hun Türk Kurultayı'na ev sahipliği yaptı. Türk dünyasının tarihi bağlarının yeniden hatırlandığı kurultayda çeşitli gösteriler ve kültürel programlar düzenlendi. Kurultaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu da katıldı.

0: Yiğitler kılıç kuşandı. Atlar bir kez daha dört nala koştu. Macaristan'da 27 Türk topluluğu bir araya geldi.
1: Asırlarca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş, ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz.
0: Vakskiskum bölgesindeki Bukaç kasabası tarihi bağların hatırlandığı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atilla'nın torunlarıyla Orta Asya'nın Türk toplulukları Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu da etkinliğe katıldı.
1: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır.
0: Türk topluluklarının zırh ve kıyafetlerini giyen temsili savaşçılar meydanda boy gösterdi. At üzerinde Türk devletlerinin bayraklarıyla geçit töreni yapıldı. Kırgız göçebe yaşamının ve Manas destanının canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. Ayrıca yaya ve atlı okçuların katılımıyla kurultay ok yağmuru gerçekleştirildi.
1: Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
2: Filistinliler 20 yıl aranın ardından 28 Kasım'da yapılacak genel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçmen kayıt işlemleri sürerken Hamas heyeti de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için Mısır'a gitti.
0: Filistin 20 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiyor. Seçmenler oy kullanabilmek için merkezlere giderek kayıt yaptırıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 9 Temmuz'da imzaladığı kararname ile 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilme kararını almıştı. Milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konsey oluşturularak 2027'de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Bu kapsamda Filistin yönetimi oy kullanacak seçmenlerin kayıt ve bilgi güncelleme sürecini başlattığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da açılan merkezlerin seçmen kayıtlarının yapılması ve bilgilerin güncellenmesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet vereceği kaydedildi. Genel seçimler işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze şeridinde yapılacak. 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu duyuruldu. Seçmen bilgilerinin güncellenmesi işleminin yalnızca Batı Şeria'da yapılacağı, Gazze'deki vatandaşlarınsa Filistin nüfus kayıt sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği bilgisi paylaşıldı.
3: Yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen demokrasiyi uygulayabiliyor olmaktan çok mutluyuz. Bu nedenle her şeye rağmen seçimlerin zamanında yapılmasını çok istiyoruz.
0: Ayrıca Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşat'la görüşmesi bekleniyor.
2: Güney Kore lideri Kuzey Kore'ye tarihi bir barış çağrısı yaptı. Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelere başlamak istediklerini söyleyen lider, iki ülke arasındaki gerilimi bitirmeyi hedefliyoruz dedi.
4: Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
5: Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek amacıyla tarihi bir adım attı. Ülkesinin Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde konuşan Myung, Kuzey Kore'ye doğrudan müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Güney Kore lideri bu adımların bölgesel ve küresel istikrara büyük katkı sağlayacağını belirtti.
4: Huzurlu, sağlam ve hiçbir çatışmaya yer bırakmayan bir ortamda birlikte yaşamak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Savaşı tamamen bitirmek ve Kore Yarımadası'ndaki belirsiz ateşkes durumunu kalıcı bir barış düzenine dönüştürmek amacıyla yeni bir adım atıyoruz. Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
5: Güney Kore lideri Lee Jae-myung bu görüşmelerin sadece askeri gerilimi azaltmakla kalmayacağını savundu. Konuşmasında doğrudan Kuzey Kore'nin nükleer silah programına da değindi. Komşu ülke Japonya ile ilişkilere dair önemli hedefler paylaştı.
4: Başlatacağımız bu diyalog Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini durdurmanın da en etkili yolu olacak. Kore ve Japonya yönetimlerinin aralarındaki güveni daha da sağlamlaştırarak yeni bir döneme adım atmasını diliyorum. Amacımız yakın ama soğuk komşular olmak yerine birbirine daha da yakınlaşan iki dost ülke olarak önümüzdeki 60 yılı barış ve refah içinde geçirmektir.
2: Efendim, Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi sürüyor. Müftülük, eğitim, vakıflar ve kimlik başlıklarındaki sorunlar 2026'da da gündemde. Türkiye, azınlığın Lozan'dan doğan haklarının tam olarak uygulanmasını istiyor.
0: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi 2026 yılında da gündemin ilk sıralarında. Müftülük, eğitim, vakıflar, kimlik. Yunanistan'la Türkiye arasındaki diplomasi trafiğinde en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Batı Trakya'da yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor. Haklarının temelini ise 1923 Lozan Barış Antlaşması oluşturuyor. Türkiye, Lozan'ın azınlık haklarını güvence altına aldığını savunuyor. Yunanistan, topluluğu başka bir etnik kimlik tanımı yoktur çerçevesinde Müslüman azınlık olarak tanımlıyor. Batı Trakya Türkleri ise bu tanımın Türk kimliğini görmezden geldiğini söylüyor. İşte gerilimin temelinde de bu kimlik tartışması yatıyor. Ancak 2026'da tartışmayı yeniden alevlendiren başlık müftülük oldu. Yunanistan, Batı Trakya'da seçilmiş müftüleri tanımak yerine atama sistemini sürdürüyor. Türkiye bu uygulamaya sert tepki gösteriyor.
6: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesidir.
0: Ankara 8 Nisan 2026'da yaptığı açıklamada Yunanistan'ın seçilmiş müftüleri tanımamasını Lozan'la güvence altına alınan hakların ihlali olarak niteledi. Üstelik mesele yalnızca İskeçe ve Gümülcine ile sınırlı değil. Türkiye Dimetoka'da da azınlık temsilcileriyle istişare edilmeden atanmış müftü uygulamasının devreye sokulduğunu bildirdi. Müftülük meselesiyle birlikte vakıflarda azınlığın en önemli sorunlarından biri. Vakıfların yönetimi ve mal varlıkları üzerindeki devlet müdahalesi azınlık temsilcilerinin tepkisini çekiyor. Tartışmanın bir diğer cephesi ise derneklerde Türk ifadesinin kullanılması.
7: 9 Ocaklar Batı Trakya Türkleri'nin milli bayramı. 29 Ocak 88 ve 29 Ocak 1990 tarihlerinde Batı Trakya Türkleri kimliksizleşti.

0: iyileştirme politikalarına karşı, Yunan devletinin uyguladığı kimliksizleştirme politikasına karşı ciddi bir direniş gösterdi.
1: Azınlık temsilcileri Türk kimliğini ifade eden derneklerin tanınmamasının yıllardır devam eden bir sorun olduğunu savunuyor. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da uzun süredir gündemde. Ve en kritik başlıklardan biri, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının sayısı yıllar içinde hızla azaldı. 2026'da Yunanistan'ın 8 Türk azınlık ilkokulunu daha kapatma kararı yeni bir tartışma başlattı.
2: Bina yetersizliği, sınıf yetersizliği var. Öğrenciler kalabalık olmasına rağmen yaklaşık 5 yıldan beri Batı Trakya Türk azınlığı siyasiler aracılığıyla, okul encümen heyeti aracılığıyla ve yerel yöneticiler olarak Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bizzat Başbakan Mitsotakis'e kadar ulaştılar ve okulun yetersiz olduğunu söylediler baktığımız zaman.
1: Atina kararı öğrenci sayısının yetersizliğiyle gerekçelendirdi. Ankara karara sert tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın 19 Temmuz 2026 tarihli açıklamasına göre son kararla birlikte Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Ankara bu uygulamaların azınlığın eğitim haklarını aşındırdığını ve Lozan hükümleriyle bağdaşmadığını savunuyor. Rakamlarsa sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. 1995'te 231 olan azınlık ilkokulu sayısı 2026 itibarıyla 76'ya kadar gerilemiş durumda. Yunanistan uygulamanın ülke genelindeki öğrenci sayısı kriterleriyle uyumlu olduğunu iddia ediyor. Batı Trakya Türkleri ise okulların kapatılmasının azınlık eğitimini zayıflattığını düşünüyor.
3: Okul istiyoruz. Bizim tek istediğimiz şey düzgün bir eğitim ve okul.
1: Üstelik sorun sadece ilkokullarla sınırlı değil. Çift dilli anaokullarının açılmaması, ortaokul ve liselerdeki kapasite sorunları ve öğretmen ihtiyacı da yıllardır gündemde. Azınlığın dili de bu mücadelenin merkezinde. Türkçe. Sadece bir eğitim dili değil, azınlık temsilcilerine göre kültürün ve kimliğin de temel unsuru. Bu nedenle okullardaki gerileme azınlığın geleceği açısından da kritik görülüyor. Peki tüm bu sorunlar nasıl bu noktaya geldi? Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin en sembolik tarihlerinden biri 29 Ocak 1988. O gün on binlerce azınlık mensubu kimliklerinin tanınması ve vatandaşlık haklarının korunması talebiyle sokağa çıktı. 2 yıl sonra 29 Ocak 1990'da ise Gümülcine'de yüzlerce Türk iş yeri saldırıların hedefi oldu. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri de Doktor Sadık Ahmet'ti.
4: Bizim arkamızı inkar etmek istiyorlar!
1: Doktor Sadık Ahmet, Yunanistan'ın burada Türk yoktur, sadece Müslüman azınlık vardır baskısına karşı çıktı. Ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım diyerek asimilasyon politikalarına tek başına savaş açtı. Türk dediği için hapse atıldı. Sadık Ahmet, Türk kimliğinin tanınması için verdiği mücadeleyle Batı Trakya Türklerinin sembol ismi haline geldi. Türkiye, Batı Trakya Türklerinin haklarını hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda gündeme getirmeyi sürdürüyor.
5: Efendim, yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları yerini serin havaya bırakınca İstanbullular da soluğu açık havada aldı. Kimi ailesiyle kahvaltı yaptı, kimi doğayla iç içe vakit geçirdi. Günün keyfini en çok çıkaranlarsa yine çocuklar oldu.
6: Yaz mevsiminin güneşli günleri yine ormanlık alanlarda değerlendirildi.
7: Havalar serin, güzel, oturmaya elverişli. Çok sıcak olunca sıkıntı oluyor tabii.
8: Bize evimize yakın olduğu için de tercih ediyoruz. Geliyoruz, kahvaltımızı ediyoruz, hava alıyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonu böyle bir açık havada olmak hoşumuza gidiyor.
9: Zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz. Yani çoluk çocuk hep beraber parka gelip eğlenmeye çalışıyoruz.
10: Güzel geçiriyoruz, serin hava. Güzel yani burası, her zaman geliyoruz.
11: Peki kahvaltıya mı geldiniz? Neler hazırladınız?
10: Öğlen çayına geldik de daha açmadık. Dolma, börek. Öyle.
5: Sıcak ve bunaltıcı havaların ardından gelen serin havalar İstanbulluları biraz olsun rahatlattı. İşte binlerce vatandaş mesire alanlarına ve millet bahçelerine akın etti.
12: Vallahi bugün hava baktık biraz serin gibi gözüküyordu. Kendimizi dışarı atalım dedik.
13: Kahvaltıya geldik.

0: Dedik, hava serin bugün, daha güzel.
1: Bir hava alalım dedik. Burayı da beğeniyoruz. Gelip bir hava almaya geldik buraya.
2: Aileler millet bahçelerinde güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklarsa arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
3: İşte çocuklarımızı aldık. Güzel havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani orman, temiz hava. Oturuyoruz öyle.
4: Havalar çok güzel. Artık böyle yerleri kaçırmıyoruz. Çocuklar da var. Az önce hamaktan düştü bizim çocuklar.
5: Yani biraz oturmuştuk, kahvaltı yapmıştık. Sonra işte parka gitmiştik orada.
3: Bilerek tam parkın karşısına oturduk ki buradan onları seyredebilelim. Hem de derinden nefes alıp rahat rahat oturabilelim diye. Onlar orada oynarken biz de buradan seyrediyoruz. Temiz havanın tadını çıkartıyoruz.
6: Ben 3 haftadır geliyorum. Çok beğendim. Bütün burayı yapandan, emeği geçenden herkese teşekkür ediyorum. Ortam çok güzel, havası çok güzel.
7: Güzel havanın tadını yine çocuklar çıkardı ama bu kez oyun oynayarak değil.
8: Pikniğe geldim, sonra da su içtim, sonra oradaki parkta oynadım.
9: Parka gidiyorum, oynuyorum. Gözetleme kulesine gidiyorum bazen.
10: Biz 3-4 haftadır geliyoruz buraya. Güzel, keyifli bir ortam, serin.
11: Mersin'de atıl muz ağacı gövdeleri kadın emeğiyle ekosistem dostu ayakkabılara dönüşüyor değerli izleyenler. Girişimci Beste Cercis'in sıfır atık projesi atıkları ekonomiye kazandırırken kadın istihdamına da katkı sağlıyor.
12: Hem ekosisteme duyarlı, hem sıfır atık, hem gelecek nesillere de aslında bırakabilmeyi hedeflediğimiz, geliştirebilmeyi hedeflediğimiz şekilde sektöre girmiş olduk.
13: Muz ağaçlarının atıl gövdeleri kadın emeğiyle ayakkabılara dönüşüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde tüm dünyaya yayılan sıfır atık seferberliğine Mersin'den dikkat çeken bir katkı geldi.
12: Muzife atölyemi kurduğum, geri dönüşüme olan ilgimi tasarımla birleştirerek kendi markam ile birlikte Muzife taban, ayakkabı, aksesuar işine girmiş oldum.
13: Girişimci Beste Cercis'in ürettiği ayakkabılar hem atıkları ekonomiye kazandırıyor hem de sıfır atık anlayışını yaşatıyor. Bozyazı'da yaşayan girişimci Beste Cercis, atıl durumdaki muz gövdelerini lif haline getiriyor.
12: Muz ağaçları yılda bir kez meyvesini verir ve gövdesi atıl olur. Atıl olan gövde dibine düşürülür, yöre halkı tarafından gübre olarak kullanılır. Yerine yeni fide vermesi için yok edilmesi gerekir, kaldırılması gerekir. Biz o atıl olan kısmı bütün olarak alıp lif haline getirip kadınlarımız tarafından geleneksel yöntemlerle şekillendirip deri tabakası gibi bir tabaka haline getiriliyor.
13: Geleneksel yöntemlerle şekillendirilen muz lifleri Ankara'daki ustaların elinde ayakkabıya dönüşüyor. Cercis'in hikayesi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Anadolu'dakiler projesinde de yer aldı. Muz difinden üretilen ayakkabılar New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen sıfır atık temalı sergide de tanıtıldı.
12: Emine Erdoğan hanımefendiler Birleşmiş Milletler'de işte diğer First Lady'leri aslında tanıttı ürünlerimizi. Bu da çok bizim için çok onur verici, yola devam etmemiz için güzel sebepler oluyor.
13: Mersin'den dünyaya açılan bu girişim özellikle Körfez ülkelerinden de talep görüyor.
11: Efendim, sağlıklı beslenelim derken kendi ellerimizle büyük bir tehlikeye kapı mı aralıyoruz acaba? Yol kenarlarında, pazar tezgahlarında ve en çok da internette ev yapımı adı altında satılan ancak gıda güvenliğinden uzak birçok ürün var. Son dönemde tüketicilerin göz bebeği haline geldiler. Peki doğal kılıfıyla piyasaya sürülen o ürünler sanıldığı kadar masum mu? Gelin haberimizde bakalım.
14: Gerçekten çok lezzetli bir zeytinyağı. Zeytinyağımızda kampanya varken kaçırmayın.
15: Renkli bir ambalaj, köy teması ve paketin üstünde ev yapımı etiketi.
16: Anne eli değmiş gibi organik, katkısız, ev yapımı, köy usulü, babaannemin çiftliği. Ne kadar güzel değil mi? Gören var mı?
17: Şunun tadını bilenler bir Kalp atsın lan oraya.
15: Ev yapımı modası aldı başını gitti. Ancak o ürünü kimin sattığı da içine ne kattığı da şüpheli.
18: Doğal olarak geliyor bizim çocukluğumuzdaki yaptığımız ürünlerimiz gibi.
16: Sosyal mecralarda veya telefon grupları üzerinden satılan, adı ev yapımı olan ama aslında kayıt dışı ürünler gıda güvenliği riski olarak vatandaşın karşısına çıkıyor.
15: Uzmanlar paketli ve işlenmiş gıdalara karşı tüketiciyi uyarıyor. İşte tam da bu yüzden adeta ev yapımı modası başladı. Örneğin bu bir salça ve bu salça online üzerinden sipariş verildi ve eve geldi. Ancak bu salçayı kimin ürettiği, nasıl üretildiği bilinmez. Her ev yapımı yazan ürün alınır
18: mı? Alınır mı? Alınmaz diyorum.
15: Tüketici sırf etiketteki ev yapımı ibaresine aldanıyor ve fabrikasyon ürünlerden kaçmak isterken daha büyük riskleri sofrasına taşıyor.
19: Bunlar çok büyük bir tehlike. Çünkü kapalı kutunun içinde ne olduğunu bilmem mümkün değil.
16: Ev yapımı diye bir damga vuruldu. Eğer burada kullanılan ham madde küflüyse, domates küflüyse, o küfteki toksinler bunun içine geçiyor. Toksin dediğim zehir.
15: Sabundan salçaya, zeytinyağından tarhanaya tehlikenin yelpazesi de çok geniş.
19: Hatta bazı insanların hastalıklarında ilerlemeye neden olur, olabilir. Bunlar ne Tarım Bakanlığı'ndan ne Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış olan ürünlerdir.
16: Bazı sebzelerde botulizm oluşma riski vardır.
15: Güveniyor musunuz gözünüz kapalı?
20: Yani bildiğim bir yer olursa evet.
15: Uzmanlar uyarıyor, ev yapımı ürünleri alırken denetimi mümkün olmayan platformlardan uzak durmak gerekiyor.
16: Biri zehirlenirse kim denetlemiş oluyor ya da kime hesap sormak lazım?
11: Efendim, Tekirdağ Asırlık Dokuma Mirası unutulmaya yüz tutmak şöyle dursun, tüm Türkiye'ye yayılmaya hazırlanıyor. Tescilli kültürel değerlerimizden olan Karaca Kılavuz Dimi Dokuması Halk Eğitim Merkezleri çatısı altında 81 ilde kurulacak atölyelerle yaşatılacak. Usta ellerin tezgahlarda ilmek ilmek işlediği bu köklü gelenek hem kadın istihdamına katkı sağlayacak hem de gelecek kuşaklara miras kalacak.
13: Tekirdağ'ın asırlık dokuma geleneği artık 81 ilde öğretilecek. Karaca Kılavuz Dimi Dokuması Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla resmi kurs programına alındı.
21: Evet, asırlardır bölgemizde kültürel faaliyet olarak yapılan Karaca Kılavuz Dimi Dokuması artık 81 ilde kurs programına yer aldı. Bununla birlikte 81 ilimizdeki vatandaşlar bu kurslardan faydalanabilecek.
13: Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel dokuma Türkiye'nin dört bir yanında öğretilecek. Halk eğitim merkezlerinde açılacak kurslarda geleneksel dokuma tekniklerine ilişkin eğitim verilecek. Karaca Kılavuz Dokuması kendine özgü desen ve motifleriyle dikkat çekiyor. Dokuma, meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan, yörede düzen olarak adlandırılan dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.
21: Balkanlardan gelen vatandaşlarımızın 1885'li yıllarda ihtiyaçlarını karşılamak için ürünler yapmışlardır. Örneğin çarşaf örtüsü, seccade gibi. Bu kültürel sanat günümüze kadar aktarıldı.
13: Geleneksel sanatın yeni usta öğreticilerle geleceğe taşınması hedefleniyor.
11: Hong Kong'da doğan ilk pandalar 2 yaşına bastı. Dev ikiz pandalar bambularını ve buzdan yapılmış pastalarını yedi. Eğlenmeyi de ihmal etmedi. Hong Kong'ların da ikiz pandalara ilgisi büyüktü.
13: İştahla bambularını yediler. Keyifle oynadılar. İkiz pandalar ziyaretçi akınına uğradı. Jia Jia ve Dede 2 yaşına bastı. Dev ikizlere doğum gününde de ilgi yoğundu. Yüzlerce Hong Konglu pandaları görmek için toplandı.
22: Çok mutluyum çünkü ikisi de Hong Kong'da doğdu ve onların bebekliklerini hatırlıyorum. Ne kadar büyüdüklerini görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım mutlu bir şekilde büyümeye devam ederler.
13: Bir yandan ihtişamla bambularını yiyen panda kardeşler, diğer yandan eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kutlamada pandalar için hazırlanan buzdan bir doğum günü pastası da vardı. Hong Konglular doğum günü için ikiz pandalara özel hazırladıkları hatıra eşyaları ve hediyeliklerini de yanında getirdi. günü kutlamasına anneleri Ying Ying de katıldı.

0: bu nadir görülen bir buluşma oldu. Çünkü dev panda yavruları genellikle 3 yaş civarında annelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. 3 pandayı bir arada görmek ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdı.
1: Türkiye'de yoğurt binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip. Türk mutfağının en temel besin kaynaklarından biri olan yoğurdun yapılışı ise bölgeden bölgeye değişiyor. Ekiplerimiz kent kent gezdi. Çeşit çeşit yoğurdun üretim sürecini sizler için görüntüledi.
2: İstanbul'un taşı toprağı altın derler ama bir de kendine özgü muhteşem lezzetleri vardır. Onlardan bir tanesi de Kanlıca'da bulunan Kanlıca yoğurdu. Peki bu yoğurdu bu kadar sevmelerinin sebebi nedir? Yerli ve yabancı turistler en çok hangi yoğurdu beğeniyor? Gelin birlikte bakalım.

0: Önceden kalmış yoğurdun duymuş muydunuz?
1: Evet, duymuştum.
0: Aha, şimdi de o lezzeti tatmaya geldiniz.
1: Evet.
2: Kanlıca yoğurdunu seviyoruz. Eskiden beri seviyoruz. Tarihi bir kültürü var. Doğal olması çok iyi. Yani en çok sevdiğimiz yönü zaten bu.
0: Evet, şimdi bu yoğurdun hem tarihçesini dinleyeceğiz hem de neden bu kadar talep gördüğünü ve hangi çeşitlerinin olduğunu uzmanından dinleyelim.
3: Kanlıca deyince neden? Çünkü doğallık kokuyor her tarafından. Tamamen doğal. Hiç kimyasal katkı maddesi yok. Tabii bir gün önceki yoğurdumuzu maya olarak kullanıyoruz. Burada gelen müşterilerimize sunuyoruz.
4: Muhakkak geliriz, birer küçük parça yeriz.
0: Şimdi Kanlıca yoğurdunda ballı ve pudra şekerli zaten az çok hakimiz ama bir de dondurmalısı varmış bunun. Nasıl oluyor tadı? Evet,
3: geleneksel yöntemlerle bizim ürettiğimiz ilk defa süzme yoğurdundan dondurmamız var. Biraz şeker, bir de yoğurt. Şeftaliyle besliyoruz. Gerçekten harika bir şey. Müşterilerimiz çok beğeniyor. Herkesi beklerim bu tat için.

Evet, Kanlıca'ya geldiğinizde bu lezzetli yoğurtların tadına bakmadan kesinlikle gitmeyin. Hatta şehir dışından ya da yurt dışından akrabalarınız, arkadaşlarınız geldiğinde de mutlaka Kanlıca yoğurdunun bu eşsiz lezzetini tatmalarına vesile olun.

0: Türkiye'de yoğurt her ilde farklı mayalanıyor ama Konya'da en lezzetlisi yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi süt Konya'da odun ateşinde pişiyor ve sürekli karıştırmak gerekiyor.
1: Süt kaynarken karıştırmak en mantıklısıdır. Sütün içindeki suları buharlaştırmak için, süt özüne kavuşsun diye. Ondan sonra sütün 42-45 dereceye kadar soğutmamız gerekiyor. Soğuttuktan sonra mayamızı koyuyoruz. Sonra da sıcaklıkta yarım saat, bir saat bekletiyoruz. Mayalıyoruz. Sonra buzdolabımıza koyuyoruz.
0: Sütümüz yaklaşık yarım saat kaynadı ve şu anda soğutma işlemine geçti değil mi?
2: Evet, şu an soğuması için bekliyoruz.
0: Kaç dereceye düşecek?
2: 42-45 derece aralığında mayalamaya başlayacağız. Yoğurdumuzu mayalamak için hazırız.
0: Evet, maya içinde yoğurdumuz burada.
1: Evet.
0: Hemen şimdi bismillah diyelim. Değil mi? Bismillah en önemlisi.
1: Bismillah diyelim, aynen. Şöyle tepeleme bir. Allah.
0: Bereketli olacak taşı.
1: Şöyle 3 kaşık. Sonra küçük hareketlerle bunu karıştırıyoruz.
0: Efendim yoğurdumuz şu anda tutmaya başladı yavaş yavaş. Ne kadar süre kalacak?
2: Üstünü kapatacağız. Oda sıcaklığında 3-4 saat inkübasyon süresi var.
0: Efendim mis gibi yoğurdumuz oldu. Yoğurdumuzdan da çok daha güzel lezzetler oluşmaya başladı. Şu anda gördüğünüz gibi yaz aylarının en güzel lezzetlerinden biri sıcacık. Onu yapacağız. Bir yandan salatalıklar kesildi. Bir yandan da cacık için yoğurt hazırlandı. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi salatalıklarımızı yoğurdumuzla buluşturuyoruz.
0: Karıştırılacak mı? Yine devam edecek mi?
1: Yok. Önce dökelim, ondan sonra karıştırırız. Tamam.

0: tuzumuzu ekleyeceğiz. Tuz ve nane ekleyeceğiz.
1: Çok sade bir yaz yiyeceği değil mi?
0: Biraz da nane ekleyelim.
1: Nane de
0: renklendirsin. Evet. Hem güzel koku verir, hem renklendirir cacığımızı.
1: Tabağımıza mı alacağız artık?
0: Şimdi tabağımızı alacağız.
1: Bakalım. Muhteşem bir lezzet.
2: Yoğurt düzenli tüketildiği takdirde kalp sağlığı için de çok faydası var ve kemiklerde kırık riskini azaltabilir. Çünkü yoğurt yediğimizde kemiklerimiz daha çok sertleşeceği için ufak bir darbeyle kırılmaz ve kemik kırılma riski de azalabilir. Tabii yoğurdu sade tüketebileceğimiz gibi içine fındık, fıstık, meyveler katabiliriz. Smoothie şeklinde de tüketebiliriz. Meyveli yoğurttan, hazır satılan meyveli yoğurtlardan ziyade biz kendimiz meyveli yoğurdumuzu yapalım. Ev yoğurdunun içine meyve ufak ufak parçalı halinde katıp veya diğer bir takım nohut, badem, fındık, fıstık da katılabilir. Bu şekilde tüketebiliriz.
3: Anadolu mutfağının en kadim yiyeceklerinden birisi de hiç kuşkusuz yoğurt ve yoğurdun yapılışı da Erzurum'da tabii tandır başında gerçekleşiyor ya da ocaklarda görmüş olduğunuz gibi hisli tencerelerde köy sütlerinin kaynamasıyla başlıyor bu serüven. Kaynadıktan sonra artık mayalanacak ve yoğurttan birçok aslında da ürün elde edilecek. Ayran aşı yapılıyor, cacık yapılıyor, ayran yapılıyor ve daha bir sürü yemek de yine bu lezzetle yapılıyor. Peki köy yoğurdu, Erzurum köy yoğurdu nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor yoğurt?
4: Sütümüzü sağdık, güzelce eleklerden süzdük. Onun içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmadı. Şimdi koyduk, kaynatacağız.

0: ...lerinden birisi olan yoğurdun yapım aşamalarını anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Güler ablamız biraz önce tandır başında o köy sütü, ineklerden sağlanan sütü kaynattı. Şimdi ise başka bir tencereye aldık ve soğumasını bekledik. Bu süreden sonrasında neler yapılacak yine kendisinden dinleyeceğiz.
1: Daha önce bitirmiş olduğumuz yoğurttan iki kaşık ayırmışım ben buna maya. Kendi yaptığımız mayalarla tekrar yapıyoruz. Ben şimdi bunu biraz açacağım.
0: Evet, şu an itibariyle sütümüz ılık bir derecede, yaklaşık 40 derece, 45 derece civarında. Ilık bir haldeyken 2 kaşık, 2,5 kaşık yoğurt mayası da kattık ve artık sofra bezine neden sarıyoruz?
1: Bunu saracağız neden? Hemen çabucak soğursa yoğurt kıvamını almıyor, mayayla süt özleşmiyor. 1-2 saat burada dinlenecek, 2 saat sonra da kapağını açıyoruz. Bir 4 saatte o şekilde soğuduktan sonra yoğurdumuz tüketme

0: Erzurum
1: Halk Bank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzel dergah olduğuna işaret etti. Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlant hayata.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, sıcak bir bilgiyle başlayalım hemen yeni saatimize. Balıkesir'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Görüntüler gelecek ekranlarınıza. Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi nedeniyle yangın başladı. Dumanın yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye hemen sevk sağlandı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip yangını kontrol altına almak amacıyla çalışma başlattı. Alevlerin orman derinliklerine yayılmaması için kara araçları ve hava araçları koordineli şekilde söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

0: Ve değerli izleyenler, Ahmet Spor Erzurum Spor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TFF Başkanı ile birlikte izleyecek. Son durumu öğrenelim hemen. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim. Şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun önündeyiz. Heyecan dorukta. Stadyumda bütün hazırlıklar tamamlandı. Biletler tükendi ve biraz sonra taraftarlar stadyuma giriş yapacak. Hemen etrafı ekranlara taşıyalım. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun önündeki son durumu ekranlara taşıyor. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla çok sayıda Ahmet Sporlu taraftar, Diyarbakırlı taraftarlar maçı izlemek için sabırsızlıkla beklemeye başladı. Bakın bir yandan da burada davul zurnalar çalıyor, yöresel oyunlar oynanıyor. Çünkü 16 yıllık bir hasret vardı. En son Diyarbakır Spor Süper Lig'deydi ve 2010 yılından sonra herhangi bir Diyarbakır takımı Süper Lig'e çıkmamıştı. 16 yıllık hasret sona erdi ve Diyarbakır'da bugün Erzurumspor Ahmetspor'la karşı karşıya geliyor. Tabii karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticileri de şeref tribünde olacak. Onlar karşılaşmayı takip edecekler. Ahmetspor Erzurumspor'u konuk edecek. İki rakip Diyarbakır'da 4 kez karşı karşıya geldi. 3 karşılaşma Erzurumspor 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bir maçı da Erzurumspor kazandı ve bugün saat 21.30'da bir kez daha iki rakip karşı karşıya gelecek. Pozlarını paylaşacaklar. Geçtiğimiz yılda iki takım da birinci ligde mücadele etti. Erzurumspor birinci ligi şampiyon yaparak bir üst lige, süper lige çıktı. Ahmetspor da ikinci olarak bir üst lige, süper lige çıktı. Şu anda stadyumun önünde bulunuyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var. 16 yıllık hasret sona erdi ve işte taraftarları görüyorsunuz. Biraz sonra kapılar açıldıktan sonra Diyarbakırlı taraftarlar stadyuma giriş yapacak. Çevre illerden çok sayıda taraftarın geldiğini söyleyebiliriz. Şırnak'tan, Van'dan, Hakkari'den, Mardin'den, Elazığ'dan, Şanlıurfa'dan çok sayıda Ahmetspor'a gönül vermiş insanlar buraya geldi ve buradaki karşılaşmayı takip etmek için. Erzurumspor kafilesi dün Diyarbakır'a ulaştı. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır valisi Murat Zorluoğlu, Ahmetspor Başkanı Nahit Eren, Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dağ'la beraber akşam yemeğinde bir araya geldiler. Birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Beraber bir görüntü verdiler ve bugün yine

0: tekrardan size bırakalım.
1: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına verdiği özel röportajda kritik açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçaklarından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede net mesajlar verdi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezi El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın sona ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye'nin dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.
1: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka 3 prototipinin kanatları altında Süper Şimşek'le gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Anka 3'ün kanatları altında 2 adet Süper Şimşek olduğu görüldü.

0: Türkiye'nin gökvatandaki gücüne önemli katkı sağlayacak Anka 3'e yeni yetenek geldi. Anka 3, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirilen iki süper şimşeki kanat altında taşıdı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından gizli güç başlığıyla yapılan paylaşımda, Anka 3'ün sağ ve sol kanat altındaki harici istasyonlarında toplam 2 adet süper şimşek taşıyarak uçtuğu görüldü. Süper şimşek, seyir füzesinden elektronik harp, yanıltma ve taarruz görevlerine kadar çok amaçlı kullanılabiliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Bu senenin sonu ne ortaya çıkar? Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
0: Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Radarda az görünür özelliklere sahip olması nedeniyle hayalet uçak olarak da adlandırılan avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlanan muharip insansız uçak Anka 3 daha önce yapılan testlerde süper şimşeki fırlatmıştı.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde ise Anka 3'ün dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Anahtarını evde unuttu, çözümü balkondan girmekte buldu, ancak itfaiyenin yardımıyla yapılan o girişim kazayla noktalandı. Hakkari'nin Derecik ilçesinde itfaiye sepetiyle apartmanın duvarı arasında sıkışan uzman çavuş Kasım Yurt hayatını kaybetti.

0: Bir anlık çözüm arayışı acı sonla bitti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan uzman çavuş Kasım Yurt, anahtarını içeride unuttuğu 5. kattaki dairesine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye aracının merdivenli sepetine binen Yurt, balkondan dairesine girmeyi planlıyordu. Merdiven balkona ulaşamayınca geri dönmek isteyen Yurt, o sırada itfaiye aracının kaymasıyla sepetle apartman duvarı arasına sıkıştı. Ağır yaralanan uzman çavuş Yurt için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan uzman çavuş Kasım Yurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
1: Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremde su altında kalan yapılar bugün hem o büyük felaketin izlerini taşıyor hem de deniz canlılarına yaşam alanı oluşturuyor.
2: Önceki depremin izleri su altında hala ilk günkü gibi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki yapılar su altında kalmıştı. Depremin ardından deniz canlılarının yaşam alanına dönüşen batıklar bugün hem yerli hem de yabancı dalgıçların da uğrak noktası. Batık şehir olarak bilinen bölgeye dalış yapan dalgıçlar denize gömülen yapıları görüntüledi.
3: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
2: Kökünden sökülen çınar ağaçları, sokak lambaları, şemsiye ve seyyar satıcı tezgahları depremin yıkıcı gücünü gözler önüne seriyor.
4: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum.
2: Su altındaki izler o karanlık geceyi unutturmuyor.
5: Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz. Aşağıda yaşanan olaylar sanki tekrardan gözümüzde canlanıyormuş gibi oluyor.
2: Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki batık alan 55 metre derinliğe kadar uzanıyor. Dalgıçlar olası depremlere karşı da eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.
1: Fransa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde olduğu ortaya çıktı. Macron'un jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tartışma konusu oldu.
2: Fransa alevlerle, Macron dalgalarla mücadele ediyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın tatilde jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tepkilere yol açtı.
6: Yangın tabiri caizse kontrol altında ancak şiddetini koruyor. Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalıyız.
2: Böyle dedi ancak kendi tatilinin dikkatini dağıtmasına izin verdi. Yalnızca bu yıl 117 bin hektar ormanlık alanı kaybeden Fransa'da hedef bu kez Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un yangınlarla mücadele sürerken verdiği tatil pozları tepki çekti.
6: Buradan tüm desteğimizi itfaiyecilerimize, ekiplerimize, onlara destek olmaya gelen askeri personele bir kez daha vurgulamak istiyorum.
2: Fotoğraflar Paris Match dergisinin kapağında yayımlandı. Fransa'nın ormanları yanarken Macron'un jet ski ile keyif yaptığı görüntüler uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirildi. Fransız muhalefeti tatilde değil itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini söyledi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini söyledi. Tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu.
1: İspanya'nın yönetimindeki SEPTE'ye on binlerce kişinin toplu geçiş girişimi ardından FAS yetkilileri Fenidek kenti ve çevresinde çok sayıda düzensiz göçmenin engellendiğini açıkladı değerli izleyenler. FAS makamları Fenidek'ten SEPTE'ye geçmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada toplu geçiş girişimi sırasında

0: Afrika ülkelerinden 109 göçmenle 2 Fas vatandaşının durdurulduğu kayda geçti. Fenidek Valiliği iki kentin çevresinde Fas güçlerinin yoğun bir şekilde konuşlandırıldığını duyurdu. Toplu geçiş girişimlerini önlemek için güvenlik güçlerinin insan kaynağı ve lojistik imkanları seferber edildi. İstanbul Kağıthane'de çocukluk arkadaşını vuran saldırgan tutuklandı. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
1: Çocukluk arkadaşıydı, husumetlisi oldu. Sokakta karşılaşınca silahını ateşledi. Saldırının adresi İstanbul Kağıthane. İddiaya göre daha önce yumruk yumruğa kavga eden iki genç birbirine düşman oldu. Davut isimli genç caddede yürürken Muhammed Can koşarak geldi. Çocukluk arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağından yaralanan genç tedaviye alındı. Tutuklanan saldırganın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
0: İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de Türk Kızılay'ı yaraları sarmak için sahada amansız bir mücadele veriyor. Sadece açlık ve susuzlukta değil, hayatını kaybeden ya da sakat kalan binlerce insanın acısıyla da savaşan Kızılay bu kez bölgedeki siviller için hayati bir projeyi hayata geçirdi. Saldırılarda uzuvlarını kaybeden Gazze'liler için protez ortez desteği başladı. Günlük sıcak yemek ve temiz su sevkiyatıyla da bölgenin can damarı oldu.
2: Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Türk Kızılay İsrail saldırılarında engelli kalan Gazze'lere sahip çıktı. Protez destek projesi başlatıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen bombardımanını sürdürüyor. Şiddetli saldırılarda yaralanan binlerce masum Gazze'li ise uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı. Türk Kızılay'da bu Gazze'lilerin hareket kabiliyetine kavuşabilmesi için protez ortez destek projesini başlattı. Projenin Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilk yararlanıcısı 2024'te gerçekleştirilen bombardımanda sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Udey Abu Verdi oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından hazırlanan dizaltı protezi Abu Verdi'ye başarıyla uygulandı.
2: Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum. Ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Türk Kızılay bu projenin yanı sıra aynı zamanda farklı alanlarda insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başlandı. Kızılay ayrıca Gazze'de kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
0: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yaşlı çiftin evi ve evlilik hazırlığı yapan torunlarının tüm çeyizi kül olurken aile kış öncesi uzanacak bir yardım eli bekliyor.

0: ev ve hayalleri bir gecede kül oldu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Özyörük'le 72 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Özyörük'ün müstakil evlerinde yangın çıktı.
1: Bir kız çocuğu, annem babam kalıyor bu evde. Yani bütün eşyalar yandı, görünmüş olduğu gibi.
0: Bölgeye ekip sevk edildi ancak alevler toprak yapılı evi süratle sardı, kısa sürede içerideki tüm eşyayı küle çevirdi. Yangında sadece bir ev değil, 21 yaşındaki nişanlı torununun emekle hazırladığı çeyizi de alevlerin arasında

0: da yok oldu.
1: Bu evde bir de kız çocuğu vardı. 21 yaşında. Düğünü vardı. Tüm cevizlikleri de yandı. Hiçbir şey kalmadı yani.
0: Geriye kül ve yıkıntı kaldı. Yaşlı çiftin kalacak yeri de, kullanabileceği eşyası da kalmadı.
2: İstanbul Avcılar'da emniyet şeridinde ilerleyen iki motosiklet birbiriyle çarpıştı. Beykoz'da ise kontrolden çıkan bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Küçükçekmece'de de hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı. Tüm bu kaza anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazalara neden oldu. İstanbul Avcılar D100 karayolunda emniyet şeridinde ilerleyen bir motosikletli aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki sürücü kazayı ucuz atlattı. Bir diğer kaza ise Beykoz'da yaşandı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritte ilerleyen otobüse çarptı. O anlar otobüsteki kameraya an be an yansıdı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de de hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı. Metrelerce savrulan sürücü ve araçtakilerle birlikte 3 kişi yaralandı.
2: Evet, araç kiralayacaklar ve sektör temsilcileri dikkat. Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektöründe dengeleri değiştirecek yeni düzenlemeleri resmen devreye aldı. Amaç hem gayri resmi faaliyetlerin önüne geçmek hem de tüketicinin mağdur edilmesini engellemek. Peki yeni yönetmelikle sistemde neler değişti? Kiralama yaparken nelere dikkat edilecek? Gelin haberimizde bakalım.
4: Yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.
3: Ticari araç kiralamada yeni dönem başlıyor. Ticari araç kiralama sektöründe kayıt dışılığı ve mağduriyetleri engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
4: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yeni standartlar getiriliyor. Ticari araç kiralama yapanlar yetki belgesi sorumluluğu getirildi. Onların yetki belgesi olması gerekiyor. Büyük şehirlerde 10 araç, diğer bölgelerde, ilçelerde en az ikisi işletme adına tescilli, 5 araca kadar izin veriliyor.
3: Kiralık araç filolarına yaş ve kilometre sınırı da getirildi.
4: 6 yaş ve üzeri artık kiralama yapılamıyor. Eski araç artık filolarda göremeyeceğiz. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre, diğer işte dizel ve benzinli hibrit araçlarda 180 bin kilometre şartı var. Ağır hasarlı, PERT kayıtlı araçlar kiralanma yapılmayacak.
3: Düzenlemeyle depozito fiyatlarında da frene basıldı.
4: Diğer depozito sınırlandırılıyor. 6 güne kadar 3, 7, 29 güne kadar 7 günlük kiralama bedeli depozitosu alınacak. Yani bunun üstünde herhangi depozito alınamayacak. Önceden herkes istediği aracı ilana koyabiliyordu. Biliyorsunuz en az araç satışları için. Şu an kiralama sisteminde de aynı şekilde E-Devlet'e girecek. Oradan EİDS dediğimiz ilan doğrulama sistemi var. Oradan aynı şekilde ilan doğrulacak ve kiralayacağı aracı oradan sisteme girecek. Bildirme zorunluluğu getiriliyor.
2: Efendim, dünyada tıp literatürüne girecek mucizevi bir doğum haberiyle devam ediyoruz. Trabzon'da 6 yıldır evlat hasreti çeken bir çift tüp bebek tedavisiyle büyük bir sürpriz yaşadı. İki ayrı rahme transfer edilen iki embriyo da hayata tutundu. Dünyada daha önce sadece iki kez kaydedilen bu nadir uygulama Türkiye'de ilk kez yaşandı. 33 haftalık heyecanlı bekleyişin ardından Nil ve Ada bebekler dünyaya merhaba dedi.
5: İstedik. Oldu. Çok şükür. Mucize yani. Bunun başka bir açıklaması yok.
6: Bu kez tedavi yöntemi farklı uygulandı. İki ayrı rahme birer embriyo transfer edildi. Dünyada üçüncü tüp bebek vakası Trabzon'da yaşandı.
5: Hiçbir zaman umudu umutlarını kaybetmemelerini söylerim. Olacak olan zaten oluyor.
6: Serenay ve Selçuk Atagül çifti çocuk sahibi olabilmek için yıllarca mücadele etti. 3 kez tüp bebek tedavisi denendi. Ancak her seferinde hayalleri yarım kaldı. Bu kez de tedavi yöntemi değiştirildi.
7: Bunun üzerine hastada farklı bir tedavi yapma tercihine gittik. İki rahmi olan bu hastamızın her bir rahmine birer tane embriyo transferi yaptık.
6: İki embriyo da tutundu. Aynı anda iki rahimde iki gebelik başladı. Tıpta dikaviter ikiz gebelik olarak adlandırılan bu durum, milyonda bir görülen son derece nadir bir olay.
7: Tecrübeyi yaşadığımız için son derece mutluyuz. Sonucun gayet güzel sonuçlanması da bizi ayrıca mutlu etti.
6: Gebelik 33. haftaya kadar takip edildi. Nil ve Ada erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldı. Tedavilerinin ardından iki kardeş anneleriyle buluştu. 6 yıllık bekleyiş tıp dünyasında da dikkat çeken sıra dışı bir doğumla mutluluğa dönüştü.
7: Hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı. Sağlıklı sıhhatli inşallah büyütecekler.
2: Efendim, yazın gelmesiyle birlikte güneş kremi, kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj ürünlerinin kullanımı da arttı. Ancak bu ürünlerin içerdiği bazı kimyasallar uzun süreli kullanımda sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
3: Kozmetik çantanızı kontrol edin. Çünkü bazı ürünler kanser riskini artırıyor.
8: Kozmetik ürünlerin içinde bulunan bazı kimyasalların kanserojen olabileceğine dair güncel haberler çıktı.
3: Dikkat çeken verilerden biri kimyasal saç düzleştiriciler.
8: Saç düzleştiriciler aslında sık kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşık 34 bin hastanın dahil olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı. Ve rahim kanseri artırabileceğine dair çalışma tespit edildi.
3: Bazı ürünlerse doğrudan değil saklama koşullarıyla zararlı hale dönüşüyor.
8: Suya temasla birlikte bozulmayan kozmetikler gündemde. Yine bunları aktif olarak kullanıyoruz. Hepimiz biz kadınlar daha aktif olarak makyajımızın yazın bozulmaması, suya girince bozulmaması için uğraşıyoruz. Bu ürünler o yüzden aslında aktif olarak kullanılıyor. Fakat bunların içinde hepsinde değil bir kısmında solsuz kimyasal dediğimiz bir madde var. Yine bunun kullanımı uzun süreli aslında makyajın bozulmamasını sağlasa bile hastanın sağlığına ilişkili olumsuz etkiler olabileceğine dair çalışmaları var.
3: Uzmanlar kalıcı oje ve pudralara da dikkat çekiyor.
8: Pal pudra için ürünlerin kullanımı artık normal rutinden çıktı. Biz önceden hastanelerde bile eldivenlerin içinde var idi. Bir diğeri aslında yine yazla birlikte gündemde olan jel ve kalıcı ojeler. Ojelerin kullanımı ile ilgili bir durum yok. Fakat bunları kurutmak için biz UV ışınlar kullanılıyor. Ve bu UV ışınların biliyoruz ki kanserojen olma etkisi var. Uzun süreli kullanımda sık tekrarda bu UV ışınların zarar verebileceğini biliyoruz. Kullanılmasını demek belki biraz radikal olur ama mutlaka bir güneş koruyucu ile birlikte belki bunlara elimizin maruziyetini azaltmak daha önemli olabilecektir.
2: Efendim, son yıllarda hayatımızın her alanına temas eden, her gün yeni bir yeteneğiyle bizi şaşırtan yapay zekayı konuşuyoruz hep malum. Peki bu hızlı gelişim insanlık için bir fırsat mı yoksa kontrolü kaybetmek üzere olduğumuz bir tehdit mi? Yapay zekanın denetimsiz ve baş döndürücü hızla ilerleyişi, siber güvenlikten istihdama, etik sorunlardan veri gizliliğine kadar pek çok alanda büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız, arkadaşımız ve hatta psikologumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
0: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir, kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak yoksa yapay zekayı bu suça meyil eden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
0: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye sizin kişisel verilerinizi bilgilerinize toplamaya başladım.
1: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
0: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
3: Kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: Daha yüksek yayın kalitesiyle buluşmak için frekansımız yenilendi. Frekans 12.207. Polarizasyon yatay horizontal. Sembol oranı 27.500. Feç 3/4.
5: A Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
6: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağım.
7: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
8: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
9: Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
10: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
6: Gözümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
11: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
7: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
6: O trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
9: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
10: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
7: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
6: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
5: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
12: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom.
13: hissettirir.
14: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
15: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, arabanı arabanla takoma,
17: değerinde cinsat. Gerçeğe ihtiyacınız olduğunda kime inanırsınız? Türkiye'nin yıllardır en çok tercih edilen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, Sigortam Net.
19: Pencereye adını veren Pimapen sunar. Pencereye adını veren Pimapen sundu.
20: Vestel'den tek seferde 2 gol. Vestel'den 55 inç ve üzeri TV alımına 32 inç TV ve 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi hediye. Siz de Vestel'e gelin. Futbol keyfini doyasıya yaşayın.
21: Yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Banka Sonbank kartıma de.
22: Arabanı arabanla takoma, değerinde cinsat.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
23: Kredi. 15-21 Ağustos arasında BİM'de Güldal Ultra çamaşır suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
24: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
25: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
24: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
26: Hemen geri arıyorum.
27: Kerem abi.
26: Hayrola çocuklar?
27: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
26: Anlamadım.
27: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
28: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
29: Buna tıkladığınızda oluyor.
28: Bu kadar mı?
29: Ya lütfen.
28: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
27: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
26: E tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
27: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
28: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
26: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
27: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
30: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
27: Ne diye diyor? Şak diye.
26: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
27: Bu nasıl bir teknoloji ya?
28: Vallahi bravo Turkcell'e.
26: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
27: E ne yapacağız biz şimdi?
26: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
26: Turkcell'lerin yanında
1: Turkcell'in
26: var. Reklam güzel oldu.
28: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
26: Gerek var mı?
0: Reklam.
2: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Adana'nın Ceyhan ilçesi sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Halkbank

0: Bank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
0: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
10: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Şehre yakın ekibi Tokat'a 26 kilometre mesafede bulunan Kervansaray köyüne gitti. Şimdi gelin Kervansaray'ı hep beraber gezelim.

mesafede bulunan Kervansaray köyündeyiz. Gerçekten çok güzel köylerimizden bir tanesi. Yaz ayrı güzel, kış ayrı güzel. Geçimi tamamıyla tarım ve hayvancılık. Şimdi Kervansaray'ı hep beraber gezelim.

yaklaşık 40-50 hane kışları bulunuyor, kış aylarında oturuyor. Yazın ise bu hane sayısı 100'e kadar çıkıyor. Kışın nüfusu 200 civarındayken yaz ayları geldiği zaman gurbetçiler dönüş yapıyor köylerine ve nüfus yaklaşık 300-400'e kadar çıkıyor.

0: Kervansaray köyünde Atiye ablayla birlikteyiz. Küçük bir bahçesi var. Bir gösterir misin Halil İbrahim? Evet, fasulyeler var, domatesler var, biberler var. Birçok sebzesini, meyvesini burada yetiştiriyor. Atiye abla, ne var şimdi bahçede?
1: Şimdi fasulyemiz var burada.
0: Akşam fasulye yemeği mi yapacağız?
1: Yapacağız, evet.
0: Hadi o zaman.
1: Yaparım.
0: O zaman fasulyeleri...
1: Burada atmalarım var. Orada şeyimiz var. Tudumuz, tudağımız. Her şeyimiz var yani. Fasulye, burada domates var.
0: O zaman fasulyeleri toplayalım, hadi.
1: Toplayalım.
0: Şimdi efendim fasulyeleri dalından böyle böyle kopartacağız. Akşam fasulye yemeği lazım. Fasulyeleri dalından toplayıp kovanın içine atmamız lazım işte. Hava sıcak ama, değil mi abla?
1: Evet. Sıcak ama sıcakta büyüyor hayvanlar da.
0: Şimdi bu fasulyenin kavurması mı güzel oluyor, yemeğe mi?
1: Kavurma da güzel oluyor. Bizim fasulyemiz çok lezzetli oluyor. Topraktan herhalde.

0: Atiye ablanın bahçesinde yok yok, bir taraftan fasulye, bir taraftan biber, bir taraftan domates. Evin tüm eksiğini görüyor değil mi?
1: Tüm eksiğimizi buradan görüyor. Çocuklarım da yiyor. 4 tane çocuğum var. Hepsi de buradan veriyorum işte hepsine.
0: Şimdi biberler acı mı?
1: Yok, acı değil, değil. Acı değil, acı olsa.
0: Biber çıtır çıtır efendim, dalından kopardık. Oo, çıtır çıtır.
1: Allah'a çok güzel.
0: Şunu da sen ye. Hayır. Şunu da sen ye.

0: Hat iri deyince salamura, bağ yaprakları ilk akla gelen lezzetlerden bir tanesi. Atiyabların bahçesinde asmalar da var. Şimdi tek tek akşam dolma da saracak. Yaprak topluyor. Değil mi abla?
1: Yaprağımız da var. Her şeyimiz kışlık yaprak. Bidona basıyor kışlığı.
0: Bunları salamura yapıyoruz.
1: Salamura yapıyor. Bat yapınca da hemen taze taze alıp yapıyor.
0: Bak şimdi nasıl itinayla topluyor bak. O yaprağı kopartmak bile aslında özel bir marifet.
1: Evet. İncitmeden toplayacaksın ki.
0: Aroması
1: o da,
0: nasıl?
1: O da çok

0: Galatasaray köyünde Yusuf abiyle birlikteyiz. Yusuf abi hayvancılık yapıyor. Yusuf abi kaç hayvan var büyükbaş?
1: Büyükbaş 30 tane hayvanımız var.
0: Peki ya bunların bakımını nasıl yapıyorsun? Bak, sabah neler yapıyorsun, akşam neler yapıyorsun?
1: Ailemizle beraber yapıyoruz.
0: Sabah neler yapıyorsun?
1: Sabahdan kalktığımız zaman yengisini veriyoruz. Zaten suları da önünde. Atların temizliğini yapıyoruz. Dağımı yapıyoruz. Sütümüzü sütçüye veriyor.
0: Peki yaylama götürüyor musun?
1: Yaylama boş olunca götürüyorum. İşlerimiz olduğu zaman bu şekilde etmek zorundayız.
0: Peki cinsleri ne? Hangi cins bunlar?
1: Her cins var burada. Simmental var. Mantofon var. Holstein var.

0: Kimi zaman ahılın içerisinde, kimi zaman ise yaylada hayvanların bakımını ve doyumunu gerçekleştiriyor. Hayvanlarla ilgili herhangi bir hastalık olduğu zaman ilk müdahaleyi kendi yapıyor ve sonrasında veterinerlere haber veriyor. Ne kadar bir süt alıyorsun günlük?
1: Sütü yem vermene bağlı. Yem ne kadar verirsen o kadar süt.
0: Yani bir inekten ortalama kaç kilo alırsın? Yani
1: 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo veren de oluyor. Az veren de oluyor. Cinsine göre veya ırkına göre de oluyor. Anne cinsine göre de mesela süt cinsi olan inek de var, et cinsi olan da var. Bazıları mesela etlik olarak kullanılıyor, dişisi de erkeği de. Mesela hayvan simental ama şavyola atıyorsun, bu şavyola daha iyi çok büyüyor, daha çok et yapıyor. Simental de öyle. Ama mantıvoninki mesela senede bir dana veriyor ama sütü de normal ama senede bir dana veriyor mantıvon olan sütler.

0: Yusuf abinin ineklerinden yapılmış sütlerden doğal ayran. Yoğurt yapıldı ve sonrasında ayran yapıldı. Ayran ikram edecek. Abi doğal.
1: Doğal abicim doğal. Hiçbir katkı yok. İçen bir daha içmek istiyor.
0: Şimdi bir bardak da biz içelim efendim. Şöyle alalım.
1: Abi,
0: efendim köydeyiz. Kervansaray köyündeyiz. Mis gibi doğal sütten yoğurt yapılmış. O yoğurtla da ayranlar yapılmış. Bize de afiyet olsun.

0: Ali abi, Kervansaray köyünde tarlalar genelde ne ekiliyor?
1: Bizim köyümüzde en birinci ürünümüz şeker pancarı. Ondan sonra ekerse danelik mısır, ayçiçeği.
0: Şimdi arkamızdaki arazi ne?
1: Arazi şeker pancarı yani.
0: Sen toplam kaç dönüm arazi ektin?
1: Ben şu anda şeker pancarı olarak 140 dönüm.
0: Peki şimdi bunları sulama yapıyorsunuz.
1: Abi sulama he. Basınçlı sulama sisteminden işte sulama yapıyor yani.
0: Peki bir dönüme ne kadar ton bir pancar alıyorsun?
1: Dönüme en az 6 ton yani dönüme. Ya üzerinde oluyor bunun yani, mesela 7, 8, 10 aldım o diyenler de oluyor da tabii hepsi de genelleme 1, 6 yani.
2: Yaz gelince, havalar ısınınca köylerde özellikle yaşları biraz daha ilerlemiş vatandaşlarımız gölgeleri seçiyor. Evlerin bahçesinde oluşturulan o gölge alanlarda sohbetler ediyor. Şimdi abilerimiz yanımızda. Abi neredeyiz?
3: Kervansaray'dayız. Bu köydeyiz.
2: Abi çocukluğunuz burada geçti mi?
3: Evet evet.
2: Neler yapardınız köyde çocukken?
3: Tavan güderdik. Tarlada çalışırdık. Her şeyi yapıyorduk.
2: Ama şimdi,
3: dana güderdik.
2: Ama şimdi,
3: hayvan güderdik.
2: Şimdi mesela aynı şeyleri yapılıyor ama teknoloji çok ilerledi değil mi?
3: Şimdiki çok farklı. Şimdiki gençler çok şanslı. Ama gençler iş beğendi.
2: Tarlaları da öküzlerine sürerlermiş.
3: Tarlaları öküzlerine sürerlerdi. Sonradan sene 50'de bir tane traktör geldi Kervansaray'a. Onunla köyün arazisi ekseriye sürülürdü. Atlar at koşarlardı. Ondan sonra tekrar traktör almaya başladılar. Sene 60'a kadar traktör 2, 3, 5.
2: Şimdi kaç tane?
3: Şimdi her evde 3 tane, 2 tane. Traktör var.
2: Arkamda duran evin güzelliğine bakar mısınız? İşte köylerde artık evlerde rengarenk çiçeklerle, süslemelerle farklı bir dekor oluşturuluyor. Şimdi burası da bir iş evi. Bu iş evinden içeriye doğru girelim. Aslında Hummalı'da bir çalışma var. Şöyle bir selam verelim, bakalım neler yapılıyor. Oo, burada muhteşem bir yemekler hazırlanmış bu iş evinde. Birbirinden farklı, birbirinden güzel lezzetler. Abla kolay gelsin.
4: Sağ ol, teşekkür ederim abi.
2: Abla şimdi muhteşem lezzetleri görüyoruz. Neler yaptınız böyle maşallah.
4: Keşkek. Şeyimiz, biber kurusu, fasulye kurusu, baklavamız, mercimekli pilavımız. Bu da bizim sulu köftemiz, Tokadayı yöremize ait.
2: Yanında.
4: Bu da madımağımız, abicim.
2: Evet.
4: Bu madımağımız, bu da hamur çorbamız yine Tokada ait. Sarmamız Tokad'ın.
2: Şimdi şurada ben Batı görüyorum. Batı bilirim, evet. Batı tanırım.
4: Meşhur, evet. Tokad'ın meşhur badımız.
2: Olmazsa olmazı.
4: Evet, olmazsa olmazımız. Bu da yalancı hingelimiz oluyor, mantımız. He.
2: Mantı. Gel Halil İbrahim, benden gel. Bak ablama bir bakalım. Şurada çökelik sündürüyor. Sündürme yapıyor. Aslında efendim Trabzon tarafında, Karadeniz tarafında normalde kuymak yaparlar. Kuymaklar böyle hazırlanır, şuna. Ama işte Orta Karadeniz'de, İç Anadolu tarafında o hayvanlardan elde edilen çökeliklerden çökelik sündürmesi yaparlar. Bakar mısınız efendim? Şu anda ablamız çökeliği böyle eziyor. Abla kolay gelsin.
5: Sağ ol abi. Çökelik sündürüyorum. Benim bu şeyim.
2: Senin hayvanlardan mı?
5: Evet, benim hayvanlardan. Ben bakıyorum, ben yapıyorum.
2: Kaç tane hayvan var?
5: Şu anda 2 tane hayvanım var abi.
2: Onların sütünden?
5: Evet, onların sütünden böyle yağ yapıyorum, çökelik yapıyorum, sündürüyorum.
2: Ama tereyağın kokusu da buram buram geliyor. Tereyağı olmazsa olmaz değil mi?
5: Hayır, olmaz. Tereyağı. Evet, meşhur. Şurada da dolma küçemiz var.
2: Bakalım göster, neyi var ablamızın?
5: İşlik köftemiz, bunu da kısalttım, bunu da haşladım, bu da yoğurdumuz,
2: şimdi,
5: bu da kökeliğimiz.
2: Şimdi işlik köftenin iki çeşidi var.
5: Evet.
2: Birini haşlıyorsun.
5: Evet, birini de yağda kızartıyorsun.
2: Yağda kızartıyorsun, yanında neyle servis ediyorsun?
5: Yoğurdunla, yoğurdunuz servis edebilirsiniz.
2: Efendim bakın bir şey göstereceğim. Tabii. Şu yoğurda bir bakar mısınız? Yani şimdi marketlerde yoğurtlar satılıyor evet. Ama marketlerde satılan yoğurtlarla hiçbir alakası yok. Yani yoğurdun görüntüsü bile gerçekten muhteşem bir görüntüyü almış durumda. Ve lezzeti de oldukça farklı. Gel abla sen şunu bir tut bana mikrofonu. Ben şimdi şu yoğurdun tadına dayanamayacağım efendim, bakacağım. Çünkü o kadar güzel kaymaklı böyle. Bakın kaymağına gel. Bak kaymağına bakar mısınız efendim kaymağına? Mis gibi. Efendim Tokat yoğurdu, Kervansaray yoğurdu, Şifa deposu, afiyet olsun. Bismillah. Kaymakların hepsini alacağım abla, bırakmayacağım sizi. Bu yoğurdu yiyen hasta olmaz. Efendim Bat yemeği için Tokat'ta türküler yapılmış. Nasıl söylüyorlar?

0: canım gel.
1: Gel gel güzel tokata gel. Gel gel bir de tokata gel.
0: Efendim. Ben sana gelin efendim bat yemeye buyurun.
1: Nasıl koyuyoruz ekmekler için?
0: Ekmekleri böyle.
1: Ev ekmeği olacak değil mi?
0: Evet ev ekmeği olacak. Ya. Böyle batırıyoruz. Oradan tabaklarımıza dilimleri alıyoruz.
1: Oh vallahi şimdi ekmekler böyle.
0: Olmadan bu batın tadı olmaz.
1: Ev ekmeği olmadan batın tadı olmaz. Tokatlı izlediler bir kazan batı yediler. Hadi yemeğe gidiyoruz.

0: kurulan sofralarda hazırlanan yemekler afiyetle yeniliyor. Biz ne diyoruz hep? Yalnız yiyen yalnız ölür. İşte biz de yalnız yemiyoruz. Kalabalık sofraların lezzeti, tadı ve birlikte yemenin güzelliği daha bir farklı oluyor. Şimdi bize afiyet olsun efendim. Yiyemeyenlere de bu muhteşem lezzetlerin tadına bakmak için Tokat'ın Kervansaray köyüne gelmek inşallah nasip olsun. Kervansaray köyünde dolaşırken burnumuza buram buram bir koku geldi. O kokuyu takip ettik ve bir iş evinin önüne geldik. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. İçeride muhtemelen ekmekler yapılıyor. Neler yapılıyor onları soracağız. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Fırını yakmışsın.
1: Evet, yaktık.
0: Ne yapıyoruz?
1: Biz burada çökelikli yapıyoruz şu anda. Çörek.
0: Şimdi çökelikliler genelde Tokat yöresinde sacıların üzerinde yapılır. Ama bu biraz daha değişik, pide gibi mi?
1: Pide gibi, evet. Tokat pidesi deniyor genelde. Biz burada fırında yapıyoruz.
0: Atalarımız boşuna dememiş, ağaç yaş keneğidir. Azra henüz 7 yaşında annesinin yanında, babaannesinin, anneannesinin yanında bu mesleği o da öğreniyor. Köylerde ekmek yapmak, pide yapmak veya çökelik yağlı pişirmek her genç kızın öğrenmesi gereken kurallardan bir tanesi. Şimdi Azra'ya soralım. Azra, ne yapıyorsun?
2: Çökelikli yapıyorum.
0: Ne zaman öğrendin bunu?
2: 5-4 yaşındayken yapıyordum yani.
0: Peki kim öğretti sana?
2: Annem.
0: Kervansaray köyündeyiz. 82 yaşında Hatice teyzemiz yanımızda. Bu köye gelin gelmiş gençlik yıllarında. Ne zaman gelin geldiğini dahi hatırlamıyor. Hatice teyze. Ne yapıyordun Kervansaray? Nasıl bir yerdin?
3: Çok güzel edesi. Şimdi
0: köyü seviyor musun?
3: Seviyorum. Çok seviyorum bu köyü. Sevdiğim için bir yere de gitmedim. Çok da çabaladılar beni.
0: Şehirde yaşayabilir misin?
3: Şehirde de oğlum koştu işte. Hamile kaldığım oğlan şehire koştu. Büyüdü, evlendi. Kışın yanında oturuyorum, yazın geleyim köyde oturuyorum. İşte böyle hayatım böyle gidiyor.
0: Siz kaç yıldır bu köydesiniz?
4: Ben doğma büyüme bu köydeyim. Tokat merkezde kışlar oturuyorum. Yazında köye geliyorum.
0: Şimdi mi zor? Geçmişte mi zordu o işte?
4: Geçmişte zor. Şimdi her şey tarım falan modernleşti. Modern tarım. Her şey ilerledi. Modern tıp, modern tarım. Her şey ayağımızda. Tabii sağlıkçılar alo dedim. 112 geliyor yani gidiyor. Tarım hep ilerledi. Her şey daha şimdi iyi.
0: Bir sürü destekler var.
4: Tabii destekler var. Devletimiz destekliyor. Gençleri destekliyor.
0: Hafta Kervansaray köyüne konuk olduk. Hem tarlaları oldukça verimli hem de insanları bir o kadar cana yakın. Ben Murat Onur, bir başka programda görüşmek ümidiyle.

0: Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri Alihan Kuruş da var. Peki örgüt üyelerine hangi suçlamalar yöneltildi? Ankara'da oynanan Gençlerbirliği Fenerbahçe mücadelesine gölge düşüren bir olay yaşandı. Maçı tribünde babasıyla takip eden küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması zorla çıkarttırıldı. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın detaylarında neler var? MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sonrası yapılan ilk incelemeler tamamlandı. Peki ön otopsi incelemesinde hangi ayrıntılar var? Kaşıkçı'nın ani ölümüne ilişkin ilk bulgu ne? Halk sağlığını tehdit eden tonlarca ürün tek tek tespit edildi. Peynirden pekmeze, margarinden baharata kadar çok sayıda ürün imha edildi. Halk sağlığıyla oynamak isteyenlere yapılan operasyonda başka hangi detaylar var? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Evet, başladık yeni saate. Efendim, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuruş ise tutuklandı. Hazırlanan MASAK raporuna da dikkat çeken detaylar var. Kuruş'un kardeşi firari Hilmi Tuna Kuruş'a ait adresteki yapılan aramalarda 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altının güncel piyasa değeri tam 1,3 milyar TL.
2: Suç örgütü lideri Alihan Kuruş tutuklandı. Soruşturma kapsamında 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkedeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş ve suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında birçok adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. O adreslerden birinde örgütün ekonomik yapısına ilişkin önemli evrakların imha edilmek üzereyken yakalandığı görüldü.
2: Son olarak örgütün şüpheli para trafiği deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ilk MASAK raporunda Güler Yüz Kuyumculuk'tan 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi.
4: Tutuklu Alihan Kuruş'un firari kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'a ait adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1,34 milyar TL değerinde tam 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
2: Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesap

0: 2026 döneminde 1 milyarı aşan para girişi ve 100 milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamalı para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi. Öte yandan aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
1: Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çirkin bir olay yaşandı değerli izleyenler. Bazı Gençler Birliği taraftarları 4 yaşındaki çocuğun Fenerbahçe formasını zorla çıkarttı. Olay sosyal medyada yayılınca Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gençler Birliği kulübü ise olayı kınayarak rakip forma giyen çocuk bizim çocuğumuzdur dedi ve minik taraftarı tesislerine davet etti. Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
0: 4 yaşındaki minik çocuğa tribünde korku yaşattı. Tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüler Ankara Eryaman Stadyumu'nda kayda alındı. Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençler Birliği Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Tribünler bu karşılaşmada utanç verici bir olaya sahne oldu. 4 yaşındaki minik bir Fenerbahçe taraftarı Gençler Birliği tribününde babasıyla birlikte maçı izlerken üzerindeki forma yüzünden hedef alındı. Araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ankara Başsavcılığı harekete geçti.
2: Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda çıkarıldığı Sincan Sulh Ceza Hakimliği'nce soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
0: Tribün zorbasının tavrı büyük tepki toplarken nezaket dersi verdiği görüntüler ortaya çıktı.
3: Bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz. Ve bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdanlık, saygı, vicdan, saygınlık bunlar en önemli kriterler.
0: Öte yandan Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden de yaşanan hadiseye ilişkin açıklama geldi. Bu davranışın kabul edilemez olduğu anlatıldı. Rakip formayı giyen çocuk bizim çocuğumuzdur ifadeleriyle minik taraftar tesislere davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
1: İstanbul Sarıyer'de nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Kazada ne yazık ki biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Beş kişi ise ağır yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
2: Kontrolden çıkan kamyon savrulup önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Beş kişi de ağır yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon hafif ticari aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak biri çocuk, iki kişi için yapılacak bir şey kalmamıştı.
4: Kaza sonrası hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra yaralanan beş kişinin de durumu ağır.
2: Ağır yaralanan beş kişi ise hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Olay nedeniyle Edirne istikametine ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
1: Değerli izleyenler, evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu tamamlandı. Şef Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ortaya çıktı.
2: Cansız bedenini arkadaşı bulmuş, ani ölümü şüphe oluşturmuştu. Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu.
5: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
2: MasterChef şampiyonluğuyla şöhretin kapısını aralayan Eren Kaşıkçı,

0: Yarışma sonrası televizyon programlarında yer aldı.
1: Önemli olan karakter. Doğru insan olman gerekiyor. Yani doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
0: Kızıl Sakal lakabıyla tanınan 37 yaşındaki ünlü şef 29 Temmuz'da Kinyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemeler tamamlandı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ön otopsi raporuna göre kalp krizi olarak belirlendi.
2: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
0: Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
3: Ve İtalyan profesör İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu değerli izleyenler. Bir süre önce evini kiralığa çıkardığı öğrenilen profesörün cansız bedenini eve gelen emlakçı buldu. Şüpheli ölüm üzerine ekipler inceleme başlattı.
4: Telefonları açmayınca yedek anahtarla evine girildi, cansız bedeni bulundu. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan lisesi ve üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Tedavi için 2 yıldır İtalya'daydı. Kanseri yenince çok sevdiği İstanbul'a geldi.
5: İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul'daydı.
4: Profesör Beyoğlu'ndaki evini kiraya vermek için emlakçıyla anlaştı. Müşteri çıkınca emlakçı profesörü aradı, ulaşamadı. Yedek anahtarla eve girdi.
5: Ben kendisini gün içinde aradığımda 2-3 kere ulaşamadım. Yedek anahtar da bana vermişti hani müşteriye göstermem için. Randevu saatinde geldiğinde tekrar aradığımda ulaşamadım da müşteriyle birlikte eve gittik.
4: İtalyan profesör yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. D'Angerio'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3: Değerli izleyenler, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Yılmaz, ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini belirtti.
6: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
7: Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş grup toplantısında sözünü vermişti. O hayal şimdi gerçek oluyor.
6: Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz.
7: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
8: Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor.
7: Yılmaz, ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini söyledi.
8: Ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarihte netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği demeçte önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını duyurmuştu.
6: 13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz.

0: Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi düzensiz göçle mücadelede kırmızı çizgileri net biçimde ortaya koydu. Bakan Çiftçi, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz dedi.
1: Türkiye'nin göç politikasının insani, vicdani ve hukuki temellere dayandığını belirtti. Mücadelemiz göçmenle değil, kaçakçıyla dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine, geçici koruma statüsünün geleceğinden gönüllü geri dönüşlere kadar önemli mesajlar verdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede net konuştu. Öncelikle şunu net biçimde ifade edeyim, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz. Göçmeni değil, insan hayatını satan kaçakçılık ağını hedef alıyoruz dedi. Sınır güvenliğinde atılan adımlara ayrı parantez açtı Bakan Çiftçi. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı ise 3.623.608'dir. Düzensiz göçü sınır kapısında değil, göç rotası daha oluşmadan durduracağız dedi. Geçici korumanın geleceğine yönelik merak edilenlere de yanıt verdi İçişleri Bakanı. Şartlar değişiyorsa statü de değişir. Ancak her adım hukukla ve insan onuruyla atılır. Zorla gönderme yok, süresiz belirsizlik de yok ifadesini kullandı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamlarını paylaşan Çiftçi, 10 yıl içinde 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine döndüğünü söyledi ve ekledi. Bugün ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2.235.988'dir. 2016 ile 31 Temmuz 2026 arasında 1.462.947 Suriyeli, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 722.944 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine dönmüştür.
0: İsrail askerleri Filistinlilerin en mutlu gününde bile rahat bırakmadı. İşgalciler Filistinlilerin düğünlerini bastı. Düğün sahiplerine ve katılımcılara insanlık dışı muamelelerde bulundu.
2: Düğünleri bastılar, Filistinlileri mutlu gününde hedef aldılar. İsrail insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Bu kez hedefte evlilik yolundaki Filistinliler vardı. İsrail polisi işgal altındaki el-Faham köyünde düzenlenen bir düğün merasimine baskın yaptı. İşgalciler düğün alanına çatışmaya girer gibi girdi. Eller tetikteydi. İçeri gaz bombaları atıldı. Filistinliler ne olduğunu anlayamadan düğün bir anda savaş alanına döndü. İsrail polisinin şiddeti bununla da sınırlı değildi. Düğün sahipleri ve katılımcılar hedefteydi. Herkes yere yatırılıp tek tek arandı. Filistinliler en mutlu günlerinde küçük düşürüldü. Aşağılayıcı muameleye maruz kaldı. Gelin ve damada ait eşyalara da el konuldu. Benzer saldırı Kudüs'ün doğusundaki Azeriye kentinde de yaşandı. İsrail askerleri Şems el-Ad ve düğün salonuna baskın düzenledi. Gaz bombaları attı, içeridekilere saldırdı. Baskın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı.
0: ABD-İran savaşı Pentagon'un füze ve İHA stoklarını eritti. Amerikan basınına göre çatışmalarda en az 45 adet insansız hava aracı kaybedildi. Sadece İHA kayıplarının ABD ordusuna maliyeti 1,3 milyar doları buldu. Füze envanteri de alarm veriyor.
3: Neyse ki görev sürem boyunca çok şey başardım. Orduyu yeniden inşa ettim ve birçok şeyle donattım. Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var. Diğerlerinde ise tedarik biraz daha kısıtlı ve bunları günlük olarak temin ediyoruz.
4: ABD Başkanı füzelerimiz sınırsız diyor. Savaş Bakanlığı mühimmatların azaldığı iddialarını yalanlıyor. Ancak sahadaki gerçekler aksini söylüyor. ABD ordusunun savaş stokları kritik seviyelere düştü. ABD'nin İran'a saldırma sebebi Tahran rejimini dize getirmek,

0: ve nükleer hediye edilmesini engellemekti. O günden bugüne Washington hedeflerine ulaşamadı. Bir de üzerine mühimmat ve İHA stoklarını eritti. ABD basınına göre Pentagon, İran savaşında en az 45 MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'sını kaybetti. Bu kayıp, ABD ordusunun MQ-9 envanterinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Bu tip İHA'ların her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal oluyor. 45 İHA'nın Savaş Bakanlığı'nın bütçesine maliyeti 1,3 milyar dolar. CENTCOM bu dronları özellikle Hürmüz Boğazı'nda keşif ve İran'a saldırıda kullandı. Ancak Reaper'ların çoğunlukla düşük irtifada görev yapması ve yavaş uçması hedef alınmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik her drone vurularak düşürülmüyor. Gazeteye göre bazı insansız hava araçları elektronik harp ve operatörle iletişim bağlantısının kesilmesi sonucu yere çakılıyor. Savaştan önce ABD ordusunun envanterinde tam 185 MQ-9 Reaper bulunuyordu. Yüksek maliyeti karşılamak istemeyen Pentagon ise daha ucuz drone seçeneklerine yöneldi. Sadece İHA değil, füze envanteri de alarm veriyor. Trump yönetimi savunma şirketlerine hava savunma ve saldırı füzelerinin üretimini artırma konusunda baskı uyguluyor. Savaş Bakanlığı yeni mühimmatlar için üretim sözleşmelerine imza atsa da stokların mevcut hızla yenilenmesinin yıllar alabileceği öne sürülüyor.
1: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
0: İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den çok Patriot ve TAD füzesi kullanıldı. Özellikle küresel Patriot stoku savaş öncesindeki yaklaşık 2200 seviyesinden 827'nin altına indi. 1300 aşkınsa taktik balistik füze ateşlendi. Mevcut kriz ABD'yi bazı füzeleri yedekte tutma stratejisine itti. Trump yönetiminin iddiaları yalanlamasına rağmen Kongre'den mühimmat için ek bütçe talep etmesi bir çelişki oluşturuyor. İran ise bu durumu dehine çevirerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.

0: Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan 63 yaşındaki Bekir Selvi tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
1: Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki 6 çocuk babası Bekir Selvi'yi kene ısırdı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Selvi'nin yüksek ateş şikayeti başladı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısıyla tedavi altına alınan Selvi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Bekir Selvi'nin amcaoğlunun da kene nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Bilal Selvi 2020 yılının Haziran ayında kene ısırması sonrası hayatını kaybetmişti.
2: Kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
1: Bekir Selvi'nin ölümüyle bu yıl kene yapışması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
0: İstanbul Fatih'te tekerlekleri kaldırıma takılan bebek arabası tramvay yoluna devrildi. Hareket halindeki tramvay düşen çantaya çarptı. Arabadaki çocuğu bir kadın kucağına alarak son anda kurtardı.
1: Bebek arabası tramvay yoluna devrildi. Yürekler ağza geldi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. İçinde bir çocuğun bulunduğu bebek arabasının tekerlekleri tramvayın geçtiği yoldaki kaldırıma takıldı. Bir anda devrilmesinin ardından bazı eşya ve bir çanta tramvay yoluna düştü. O sırada geçen tramvay çantaya çarparken bir kadın hızla gelip arabadaki çocuğu kucağına aldı. Bebek arabası ise çevredekilerin de yardımıyla yolun kenarına alındı. Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
0: Şırnak'ın İdil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi efendim. Çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi sudan çıkarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu. Bir süre sonra İzer'in cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Olay derinde İdil ilçesine bağlı Sulak Köyü yakınlarında bulunan Elodino Kasrı piknik alanında meydana geldi. Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler müdahale ederek 3 kişiyi sudan çıkardı ancak Yeşim İzer suda gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütebilmesi için Ilısu Barajı kapakları kapatılarak su debisi düşürüldü. Bir süre sonra İzer'in cansız bedeni ekip tarafından bulundu. Efendim, Gazi Osman Paşa Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gıda denetiminde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 10 ton ürün tespit edildi. 6000 litre pekmezden tonlarca peynir, margarin ve baharata kadar çok sayıda ürün imha edildi.
3: Piyasaya süreceklerdi. Halk sağlığını tehdit eden 10 ton ürün imha edildi.
4: Bunda zaten sineklenme falan görüyorsunuz şeyden.
5: Kokusu da var.
6: Pekmez değil mi?
3: İstanbul Gazi Osman Paşa'da zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü denetimdeydi. İki iş yerinde insan sağlığının hiçe sayıldığı tespit edildi.
7: Bir daha tekrar kullanması mümkün değil. Bu şartlarda bu ürünlerin bekletiliyor olması bile şey. Zaten küflenmeye de başlamış. Bunların da hepsini 7 emin altına alıp ilgileri hakkında zabıt düzenleyelim. Size zahmet.
3: Depolarda bozulmuş 6 bin litre pekmez, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin ele geçirildi.
5: Türkiye'de hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
3: Raflardan toplanan yaklaşık 7 ton ürünle 3 ton baharat da imha edildi.
7: Şuradaki ürünlerin tümü tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama satışına engel değil, ama pakette falan ürünlerde bozulma söz konusu zaten. Burayı mühürleyelim.
3: Zabıta ve tarım ekiplerinin denetimi sonrası tutanak tutuldu. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Havelsan tarafından geliştirilen büyük veri yönetim platformu Orion, kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanılmasına imkan verecek. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve analiz etmesini sağlıyor.
1: Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren Havelsan, yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. Havelsan, kurumların dağınık verilerini tek bir platformda toplayan, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran, yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren ölçeklenebilir büyük veri yönetim platformu Orion'u geliştirdi. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor. Kurumların sahip olduğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriyi daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve üzerinde analiz yapılmasına hazır hale getirecek veriye dayalı karar alma süreçlerini etkin şekilde arttırmayı hedefliyor. Platform, verinin yalnızca saklanmasına değil, kullanım için hazırlanmasına da odaklanıyor. Farklı kaynaklardan alınan veriler Orion üzerinde düzenlenebilir, işlenebilir, aranabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli biçimde yürütebiliyor. Ayrıca Orion, yüksek miktarda veri üretiyor.

0: ya da farklı sistemlerdeki verilerini ortak bir yapıda yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek. Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi farklı alanlarda katkı sağlayacak platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri hacmine ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Orion, Türkçenin geçmişten bugüne tüm yazılı, sözlü ve görsel birikimini dijital ortama taşımak ve yapay zekayla analiz etmek amacıyla Türk Dil Kurumu'yla Havelsan arasında yürütülecek dijitalleşme projesinde de kullanılacak. Bu sayede Türk dilinin doğuşundan bu yana ortaya konan tüm metinler ve sözlü kaynaklar veri tabanına aktarılacak.
1: İstanbul Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik sıkı denetim vardı. Havadan da destek verilen uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine para cezası uygulandı.
2: Ağır yük taşıyan araçlar denetimden kaçamadı. İstanbul Arnavutköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Habipler yolunda ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
3: Denetim olması da güzel bir şey. Bizim için can güvenliğimiz için.
4: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten.
2: Hafriyat kamyonları ve beton mikserleri başta olmak üzere ağır tonajlı 110 araç kontrol edildi.
3: Benim arabama 50 ton yük atmaya kalktı. Cezayı ben öderim diye. Cezayı ödese bile bu görmüş olduğum bir defnesel 200 bin lira. Bir lastik 25 bin lira. Bunların parasını ben ödüyorum.
2: Toplam 70 araç sürücüsüyle sahibine 701.376 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen bazı sürücüler fazla yük ekleyen hafriyatçılara isyan etti.
5: Bu konuda ilgili denetimlerin olmasından memnunuz. Çünkü can güvenliğimiz açısından, vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
3: Adam yükünü atıp sayısı zengin etmenin peşinde. Ama ben zarar ediyorum. Ama sizin gibi denetim olduğu zaman bunlar bu yükü atamayayım. Ben de malım kırılmayayım. Rahat çalışıyorum.
1: Efendim, Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkisi suça sürüklenen çocuk. 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7'si tutuklandı.
6: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde elinde iki mızrak bulunan bir şüpheli tüm uyarılara rağmen silahını bırakmadı. Polisin müdahalesi ise bir kez daha tartışmaya neden oldu. Mızrakları bırakmayan şüpheli 8 polis tarafından vurularak öldürüldü.
0: Mızrakla polisi tehdit etti, bırakmayınca vuruldu. ABD polisi bir kez daha şüpheliyi öldürerek durdurdu.
7: Drop the hammer. Good. Over here. Drop that too. Drop that too.
0: Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yaşandı. 43 yaşındaki Jose Angel Castillo hurdalar arasında kendisi için işe yarar parçalar arıyordu. Ancak elinde ucuna bıçak bağlanmış iki uzun sopa vardı. Sopalardan mızrak yapan adamın tehdit olarak görülmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Mızrakları bırakmasını istedi ancak ısrarcıydı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Polisin defalarca yaptığı uyarıya rağmen şüpheli mızrakları bırakmadı. Köşeye sıkışan Castillo'nun çevresi 8 polis tarafından sarıldı. Polisin silahlarını doğrultması üzerine mızraklarıyla saldırmaya çalıştı. Polis ise mermi yağmuruyla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Drop that too.
1: Değerli izleyenler, çok kısa bir reklam.

0: Arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Daha yüksek yayın kalitesiyle buluşmak için frekansımız yenilendi. Frekans 12.207. Polarizasyon yatay horizontal. Sembol oranı 27.500. Feç 3/4.
2: Remley Fark. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
2: Halkbank katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, bir annenin gözyaşıyla yoğrulmuş, bir kardeşin yüreğinden süzülmüş bir ağıtla başladık söze. Gide gide bir söğüde dayandım. Bu Balkan Savaşı'nda şehit düşen Habib'in ve bir yürek yangınının hikayesi.

Yıl 1876. Osmanlı topraklarında bir fırtına kopar. Sırbistan ve Karadağ Osmanlı'ya savaş açar.

0: köy köy, şehir şehir gençler cepheye gider. Kimi annesinin elini öper, kimi sevdiğinin gözlerine son bir kez bakar. Her vedada bir eksilme, her yolculukta bir umut kalır geriye. Aradan yıllar geçer. 1912-1913 Balkan Savaşları başlar. Topraklar yanar, yürekler kavrulur. Osmanlı bir kez daha en güzel çağındaki evlatlarını cepheye yollar. O evlatlardan biri Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı Barak köyünden Habib'tir. Habib gül yüzlü, merhametli bir delikanlıdır. Vatan deyince gözleri parlar. Annesi, oğlum uzaklarda üşüme derken Habib sadece gülümser. Benim yüreğim sıcak ana, yeter bana der.
1: Ve bir gün köye kara haber ulaşır. Habib Balkan cephesinde şehit düşmüştür. O an Barak köyüne sessizlik çöker. Bir annenin nefesi kesilir, bir kız kardeşin sesi yankılanır göklerde.

0: o an doğar işte bu türkü. Ne bir ozanın kaleminden, ne bir saz ustasının elinden. Bu türkü bir annenin yüreğinden, bir kız kardeşin gözyaşından süzülür. Yalnızca bir söğüt değildir o. Yitip giden bir gençliğin, bir umudun, bir milletin iç sızısıdır. Her söylendiğinde Habib yeniden doğar. Anadolu'nun bir köşesinde, bir annenin doğasında yaşar. Evet, Anadolu'nun her türküsünde bir hikaye gizlidir. Kimi sevdanın, kimi hasretin, kimi de şehadetin sesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk sırada yurttan manzaralar var.
1: Yağmur sonrası yol kayganlaştı, motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı. Görüntüler Denizli'den. 62 yaşındaki Songül Ahat 3 tekerlekli elektrikli motosikletle seyir halindeydi. Kayganlaşan yolda kullandığı araç devrildi. Talihsiz kadın aynı istikamette inerleyen halk otobüsünün altında kaldı. Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi kazayla ilgili soruşturma başlattı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde ise ağaç budadığı sırada düşerek mahsur kalan 61 yaşındaki çiftçi için ekipler seferber oldu.
2: Bekle, yaslan dayıcığım, ipin boşluğunu al, yaslan. İpe yasla kendini. Çekiyoruz.
1: AFAD ve jandarma ekibi yaralı çiftçiye ulaşmak için zorlu arazide çalıştı. Çiftçi halat ve makara sistemiyle yaklaşık 80 metre yukarıya çekinerek kurtarıldı.
3: Emmi geçmiş olsun.
4: Gel o. Hazır
5: benim. Ha bunları sök.
4: Oturma, oturma amma. Hala oradasın ya. Şuraya otur gel.
6: Abi biraz daha gel.
5: Yok sıkıntı yok.
1: Tali yolda hızla inerleyen motosiklet önünde aniden duran otomobile arkadan çarptı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sıcaktan bunalan çocuklar sondaj kuyusunda yüzerek serinledi. Görüntüler Hatay'dan. Sıcaklığın 34 dereceyi gördüğü Reyhanlı'da yüksek nemde bunalttı. Yeşilova mahallesinde tarımsal sulama için açılan kuyu çocukların serinlik adresi oldu. Kuyuda yüzen çocuklar oyun oynayarak sıcağı biraz olsun unuttu. Bu görüntülerde Gaziantep'in İsnahiye ilçesinden. Bölgede aniden bastıran yaz yağmuru sıcak havaların ardından serinlik getirdi. Yağışı fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkıp su birikintilerinde oynadı. Kimi çocuklar binalardan akan suyun altında adeta duş keyfi yaptı. Karadeniz'de ise balık bolluğu yaşanıyor. Oltayla av yasağının sona ermesiyle Kastamonu'nun Cide ilçesinde amatör balıkçılar oltalarını alıp sahile koştu. Kısa sürede kovalar dolusu istavrit yakalandı. Kimi balıkçılar 4 kiloya yakın balıkla kıyıya döndü.
0: Değerli izleyenler, İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül fenalaşarak yere yığıldı. Neler yaşandı bakalım haberimizde.
1: Arkadaşlarıyla maç yapıyordu. Bir anda yere yığıldı. Futbol acı sonla bitti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 yaşındaki Ahmet Gül maç sırasında fenalaşarak düştü. Durumu fark eden arkadaşları etrafına toplandı, ilk müdahaleyi yaptı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Ahmet Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: ...24 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Ünal bu yıl İsveç'te 5-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Judo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Judo eğitimine Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde başlayan Ünal daha önce de İtalya, Antalya ve İsveç'te altın madalya almaya hak kazanmıştı.
7: Benim dünya şampiyonum var. Şimdi odaklandım. Şimdi iki altın madalyanın sahibiyim. Hem de bu ilk dünya şampiyonumun ilk madalyası.
1: 6 yıl önce judoyla tanıştı. Annesi ve antrenörünün desteğiyle 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. 24 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Ünal bu kez de İsveç'in Lindesberg kentinde

0: 5-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2026 Judown Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1: Ben de orada İstiklal Marşı'nda okuttum. Ben İsveç'te savaştım. Ben de herkesi gururlandırdım.
2: İlk dünya şampiyonluğumuzu da aldık. Zaten biz bu işe başlarken adımızı dünyaya duyuracağız demiştik. Bu sözümüzü de yerine getirmiş olduk.
0: Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde judo eğitimi alan Ünal, daha önce de İtalya'da 2023 Avrupa Şampiyonası, Antalya'da 2024 SUDS Olimpiyat Oyunları ve İsveç 2025 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
1: Ben Ahmet hocama, kendi aileme, hem de Cumhurbaşkanımıza altın madalyamı ilan ettim. Ben şimdi dünya şampiyonuydum. Ben şimdi devam edeceğim.
3: Bir şeyler yapabilsin diye çok çabaladım. Şimdi çok fazla bir şeyler yaptı. Bir şey değil, çok şey yaptı.
0: Aynı zamanda kulüpteki yaklaşık 100 judo öğrencisinin kaptanı olan Ünal, antrenmanlarında hocası Ahmet Koçyiğit'e yardımcı oluyor.
3: Ahmet'im her şeye yardım eder bana. Evde de her şeyime.
0: Ünal, özel bireyleri evlere hapsetmeyin çağrısında bulunuyor.
1: Artık sporla çıkması, de yapması lazım. De benim gibi çocuklara
3: gerçekten eğitimle, eğitim şart, ilgi, özel ilgi, eğitim. Evde de yapabilirler çocuklarıyla beraber.
1: Canım abicim, benim ilk dünya şampiyonluğum.
4: Evet. Efendim, yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları yerini serin havaya bırakınca İstanbullular da soluğu açık havada aldı. Kimi ailesiyle kahvaltı yaptı, kimi doğayla iç içe vakit geçirdi. Günün keyfini yine en çok çıkaranlar çocuklar oldu.
0: Yaz mevsiminin güneşli günleri yine ormanlık alanlarda değerlendirildi.
5: Havalar serin, güzel, oturmaya elverişli. Çok sıcak olunca sıkıntı oluyor tabii.
6: Bize evimize yakın olduğu için de tercih ediyoruz. Geliyoruz, kahvaltımızı ediyoruz, hava alıyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonu böyle bir açık havada olmak hoşumuza gidiyor.
7: Zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz. Yani çoluk çocuk hep beraber parka gelip eğlenmeye çalışıyoruz.
8: Güzel geçiriyoruz, serin hava. Güzel yani burası, her zaman geliyoruz.
9: Peki kahvaltıya mı geldiniz? Neler hazırladınız?
8: Öğlen çayına geldik de daha açmadık. Dolma, börek. Öyle.
10: Sıcak ve bunaltıcı havaların ardından gelen serin havalar İstanbulluları biraz olsun rahatlattı. İşte binlerce vatandaş mesire alanlarına ve millet bahçelerine akın etti.
11: Vallahi bugün hava baktık biraz serin gibi gözüküyordu. Kendimizi dışarı atalım dedik.
12: Kahvaltıya geldik. Hava serin bugün, daha güzel.
13: Bir hava alalım dedik. Burayı da beğeniyoruz. Gelip bir hava almaya geldik buraya.
0: Aileler millet bahçelerinde güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklarsa arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
14: İşte çocuklarımızı aldık. Güzel havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani orman, temiz hava. Oturuyoruz öyle.
15: Havalar çok güzel. Artık böyle yerleri kaçırmıyoruz. Çocuklar da var. Az önce hamaktan düştü bizim çocuklar.
16: Yani biraz oturmuştuk, kahvaltı yapmıştık. Sonra işte parka gitmiştik orada.
14: Bilerek tam parkın karşısına oturduk ki buradan onları seyredebilelim. Hem de derinlerine nefes alıp rahat rahat oturabilelim diye. Onlar orada oynarken biz de buradan seyrediyoruz. Temiz havanın tadını çıkartıyoruz.
17: Ben 3 haftadır geliyorum. Çok beğendim. Bütün burayı yapandan, emeği geçenden herkese teşekkür ediyorum. Ortam çok güzel, havası çok güzel.
10: Güzel havanın tadını yine çocuklar çıkardı ama bu kez oyun oynayarak değil.
18: Pikniğe geldim, sonra da su içtim, sonra oradaki parkta oynadım.
19: Parka gidiyorum, oynuyorum. Gözetleme kulesine gidiyorum bazen.
8: Biz 3-4 haftadır geliyoruz buraya. Güzel, keyifli bir ortam, serin.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde etkili olan fırtına ve ev ve araçları suya gömdü. Sele kapılan 6 kişi yaşamını yitirdi. Hawaii adası ise yaklaşan Lala kasırgasının tehdidi altında değerli izleyenler. Şimdiden adada su baskınları yaşanmaya başladı.
18: A
20: ABD'yi sel vurdu. Indiana ve hava

0: Ayı suya gömüldü. 6 kişi hayatını kaybetti.
1: Dike maçlarda durum tam bir felakete dönüşüyor.
0: ABD'nin Indiana eyaletinin Noblesville kentinde etkili olan fırtına seli beraberinde getirdi. Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
1: Yaşın getireceği sorunlardan kaçış yok.
0: Aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 6 kişi sele kapılarak yaşamını yitirdi. Nehirlerin taşması nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Alt geçitleri su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede acil durum ilan edildi. ABD'li yetkililer 4 eyalette fırtına nedeniyle toplam 1 milyon eve ise elektrik verilemediğini açıkladı. Bu görüntüler de Hawaii adasında.
1: Fırtına neredeyse tüm adaları etkileyecek.
0: Büyük okyanusun ortasındaki adada Lala kasırgası nedeniyle dalgaların boyu birkaç metreyi aştı. Adanın bazı noktalarında yollar suya gömüldü. Rüzgarın hızı nedeniyle ağaçlar devrildi.
2: Efendim, geleceğin mucitleri, bilim adamları ve mühendisleri yetişiyor. Kayseri Koca Sinan İnovasyon Merkezi kapılarını meraklı miniklere ve genç zihinlere açtı. Çocuklar burada sadece teorik dersler almıyor. Kodlamadan robotiğe, astronomiden uzay ve havacılığa kadar pek çok alanda geleceğin teknolojisini bizzat tasarlayarak öğreniyor.
3: Kimi kod yazıyor, kimi robot tasarlıyor. Kimi ise uzayın bilinmeyenlerini keşfediyor. Çocuklarla gençler Kayseri Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde bilim ve teknolojiyle buluşuyor.
4: Geleceğin mühendisleri ilk adımlarını bu atölyelerde atıyor. Öğrenciler önce hayal ediyor, ardından tasarlıyor ve yazdıkları kodlarla projelerini harekete geçiriyor.
5: Başta astronomi, sanal gerçeklik, 3D yazıcılık, robotik kodlama ve İHA havacılık eğitimimiz burada verilmiş oluyor.
3: İlkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarından öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.
6: Burada çocuklarımızla beraber eğitimler veriyoruz ve bu eğitimler sonucunda projelerde yer alıyoruz. Bu projelerimizde SUAS gibi, TÜBİTAK, Teknofest gibi yarışmalara gidiyoruz öğrencilerimizle.
4: Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde sadece hazır bilgi ezberlenmiyor. Her fikir adım adım projeye dönüştürülüyor, devreler kuruluyor, yazılımlar hazırlanıyor ve tasarımlar defalarca test ediliyor.
7: Sınıflarda sadece teorik bilgiye odaklı kalmak istemiyoruz. Öğrencilerimize somuttan soyuta o bilgileri aktarmak istiyoruz.
6: Burada bir İHA'yı sıfırdan nasıl tasarlayıp nasıl üreteceklerine ve ürettikleri İHA'yı nasıl uçuracaklarına ve nasıl daha verimli hale getirebileceklerine kadar her şeyi öğreniyorlar.
3: İnovasyon merkezinde öğrencilere sanal gerçeklik deneyimi de yaşatılıyor.
8: Öğrencilerimizin gerçek ortamdan sanal ortama geçişlerini sağlıyoruz. 100 kilometrelerce uzaklardaki ulaşamadıkları gezegenlere gitmelerini sağlıyoruz.
3: Merkez yalnızca Türk öğrencileri değil, yurt dışından gelen yabancı akranlarını da ağırlıyor.
9: Türkiye Romanya'ya ders verdi ve bununla kalmaktan ziyade Fransa ve Macaristan'daki öğrencilere de eğitim verdi.
2: Ankara'da yaban hayatının simgelerinden olan yılkı atları Kızılcahamam ilçesindeki doğal yaşam alanlarında kayda geçti. Sürü halinde yaylalarda dolaşan atlar yiyecek ararken havadan görüntülendi.
0: Çayırlarda dört nala doyasıya koştular. Belgeselleri aratmayan o görüntüler Ankara'da kayda geçti. Başkentin yaban hayatının simgelerinden olan yılkı atları, insan müdahalesi olmadan özgürce yaşamlarını sürdürüyor. Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan Kasımlar ve Sarıçam yaylaları ise yılkı atları için ideal yaşam alanı oluşturuyor. Sürü halinde yaylalarda dolaşan atlar, sıcak havaya rağmen yiyecek ararken bölgedeki göl ve menderesterden su ihtiyaçlarını karşılıyor. Havadan çekilen görüntülerde Sarıçam yaylasında atların özgürce koştuğu anlar kayda geçti. Sevimli Tay da yiyecek arayan ailesine eşlik etti. Öte yandan Kızılcahamam doğasıyla yüzlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. Alihan Kuruş Suç Örgütü'nün faaliyetlerini yönetmek için Almanya'da dev bir kompleks inşa ettiği ortaya çıkmıştı. 70 milyon dolara yapılan kompleks görüntülendi. Birazdan ayrıntılarını aktaracağız. Ve dün akşamdan bu saate kadar en çok konuşulan konulardan biri Gençler Birliği Fenerbahçe maçındaki küçük bir taraftara yapılan zorbalıktı değerli izleyenler. Forma zorbalığını yapan o kişi hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Ayrıntıları paylaşacağız ve bir diğer başlığımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire Arapça kanalına verdiği özel röportajda kritik açıklamalarda bulundu. Detayları az sonra paylaşacağız. Başlıyoruz yeni saate. Evet efendim, Başkan Erdoğan dünyada geniş yankı uyandıran Mekke anlaşması ile ilgili olarak Arap basınına önemli açıklamalar yaptı. Mısır'ın da sürece dahil olabileceğini söyledi. Erdoğan'ın bir başka dikkat çekici ifadesi ise F-35 savaş uçakları ile ilgiliydi. Trump'ın bu konuda söz verdiğini dile getirdi. Başkan Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e de sert eleştiriler getirdi.
1: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
2: Mekke anlaşmasından Hürmüz Boğazı'na, F-35'lerden Suriye'ye kadar pek çok başlığa değindi, Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.
1: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasının önemine dikkat çekti. Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi, dedi. Mısır'ın katılımının da anlaşmanın gelecekte genişlemesi kapsamında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı için de net mesaj verdi. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayan Erdoğan, bölgede barışın kapısını aralayan arabuluculuk çabalarında Katar'ın kritik rolüne dikkat çekti. Erdoğan, El Cezire'ye verdiği demeçte Amerikan Başkanı Donald Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Suriye içinde yeni dönemin işaretini verdi. Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, Suriye'de istikrar için Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi. Suriyeli Kürtler içinse barış ve istikrardan paylarını alacaklar. Türkiye, bölgedeki Kürt toplumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve haklarını korumaya devam edecek mesajını verdi.
1: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.
2: Gazze konusunda ise Erdoğan, Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz diyerek gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti. Hamas'ın yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail'in savaşı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
0: Alihan Kuruş Suç Örgütü'nün faaliyetlerini yönetmek için Almanya'da dev bir kompleks inşa ettiği ortaya çıktı. 70 milyon dolara yapılan kompleksin 17.763 metrekare kullanım alanına sahip olacağı bildirildi. Detaylara bakalım.
3: Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada dosyanın Almanya ayağına ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Köln'de yükselen dev kompleksin iddiaya göre örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olması bekleniyor.
4: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
3: Ankara'daki soruşturmada Alihan Kuruş dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Kuruş

0: 114 kişilik misafirhane ve 172 araçlık otopark. Temeli 14 Mart 2023'te atılan merkezin tamamlanmasının ardından VİKS'in yani İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin faaliyetlerinin buradan yürütülmesi planlanıyor. Yeni merkezde yönetim, eğitim, ibadet ve sosyal faaliyetlerin bir arada yürütülmesi hedefleniyor. Peki bu dev yatırımın finansmanı nasıl sağlanıyor? VİKS İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin merkezin finansmanında üye katkıları, bağışlar ve kredilerin kullanıldığını belirtiyor. Türkiye'deki soruşturmada ise Köln'deki merkezin finansal yapısı da inceleniyor. Soruşturma kapsamında merkezin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Bu konudaki bulguların soruşturmanın Almanya ayağında yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kur işin örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğü değerlendirmesini yaptı.
1: Alihan Kuruş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
2: Efendim, dün oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında istenmeyen bir olay yaşandı. Tribündeki bir Gençler Birliği taraftarı 4 yaşındaki çocuğun üstündeki sarı lacivert formaya tahammül edemedi. Magandalık yaparak çocuğun formasını çıkarttırdı. Neyse ki bu yaptığı yanına kalmadı.
3: Babasıyla maç izlemeye gitmişti. Bir tribün eşkıyası üzerindeki formaya katlanamadı. 4 yaşındaki çocuğa zulmetti. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında yaşandı çirkinlik. Sahada maç heyecanı sürerken Şenol Akdemir 4 yaşındaki çocuğun üstündeki formaya tahammül edemedi. Israrla çocuğun formasını çıkarmasını istedi. Minik taraftar büyük korku yaşarken babası çaresiz kaldı. Araya polis girdi. Çocuğu kucağına alan polis önce üzerindeki sarı lacivertli formayı çıkardı, ardından da kendi üniformasını giydirdi. İşte bu görüntü 7'den 70'e tüm futbol severlerden tepki gördü. Zorba taraftar önce gözaltına alındı, ardından da ev hapsi cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım minik taraftarı ve babasını salı günü oynanacak Olimpik Lyon maçına davet etti. Gençler Birliği tarafı da yaşananları kınadı. Minik taraftarın Fenerbahçe formasıyla tesislerde ağırlanacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti.
2: Ve değerli izleyenler, Ahmet Spor Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TFF Başkanı ile izleyecek. Son durumu alalım hemen. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: 16 yıllık hasret sona erdi. Bu hasreti sonlandıran takım ise Ahmetspor oldu. Ahmetspor da tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı ve yaklaşık 1 saat 10 dakika 15 dakika sonra da kendi sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Tabii kentte büyük bir heyecanın olduğunu söyleyebiliriz. 16 yıllık bir hasretin sona ermesiyle beraber taraftarlar öğleden sonra stadyuma gelmeye başladı. Çok sayıda taraftarın olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde biletler satışa sunuldu. 10 dakika içerisinde 33 bin biletin tamamı satıldı. Stadyum tamamen dolu şu anda ve saatler 21.30'u gösterdiğinde maç başlayacak. Erzurumspor'la Ahmetspor geçen sezon 1. Lig'de mücadele ettiler. Her iki takım da Süper Lig'e çıktı. Erzurum kafilesi dün akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır valisi Murat Zorluoğlu, Ahmetspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ve Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dalla beraber akşam yemeğinde bir araya geldiler. Birlik ve beraberlik mesajını verdiler. İçişleri Bakanı

0: Mustafa Çiftçi ve Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticileri de Diyarbakır'da şu anda ve biraz sonra stadyuma gelecekler. Buradaki maçı takip edecekler. Hemen ilk muhtemel ilk 11'leri de aktarmak istiyorum. Ahmet Spor'la başlayalım. Lofant, Bates, Delova, Emrullah Erkuş, Umut Meraş, Gökhan Gül, Diyas Sabah, Cem Üstündağ, Karasnigi, Balet ve Cagne 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Konuk ekip Erzurumspor'da ise Arbonic, Ebosele, Gerhalo, Yakup, Miyakic, Baiye, Rodriguez, Sefa, Kerk, Mustafa, Eren ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Erzurumspor'un. İki takım da Diyarbakır stadyumuna geldi. Biraz sonra da ısınma hareketlerine başlayacaklar. Tabi Amespor'un Süper Lig'e yükselmesi birçok yerde coşkuyla karşılandı. Bugün birçok ilden taraftarı geldi. Mardin'den, Şırnak'tan, Van'dan, Hakkari'den ve diğer illerden taraftarlar Diyarbakır'a geldi. Biletlerin tamamı tükendi diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Devam ediyoruz akşam ajansına. Siyasetten gelişmelerle devam edelim efendim. Muhalefette yaklaşan gerginliğin adı fezleke. Özgür Özel hakkında bugüne kadar hazırlanan fezleke sayısı 62'ye yükseldi. Son dosyanın da meclis başkanlığına ulaşmasıyla gözler şimdi dokunulmazlık sürecine çevrildi. Yeni parti cephesi fezlekelerin rafta kalacağı görüşünde. CHP'de ise tam tersi bir hava hakim. CHP ile yeni parti arasında siyasi trafik hızlanırken Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili de yeni bir iddia gündemde.
2: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
3: Özgür Özel'in fezleke dosyası kabardı. Sayı 62'ye ulaştı. Üst üste meclise taşınan dosyalar dokunulmazlık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
2: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Özel hakkında meclise ulaşan fezlekeler yeni parti yönetiminin de yakın takibinde. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci mecliste uzun ve çok aşamalı bir yolculuk demek. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun masasına gelecek. Buradan dokunulmazlık kaldırılsın kararı çıkarsa son sözü genel kurul söyleyecek. Üstelik her fezleke için ayrı ayrı oylama yapılacak ve karar için salt çoğunluk aranacak. Yeni parti cephesinde Özel için bu sürecin sonuna kadar işlemeyeceği görüşü hakim.
4: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: Ancak CHP'de rüzgar ters yönden esiyor. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın vekiller için geniş bir koruma kalkanına dönüşmesine karşı olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, mecliste biriken fezlekelerin raflarda bekletilmemesini, düğmeye bir an önce basılmasını istiyor. CHP kulislerinde gözler partinin 45 milletvekilinde. Kurmaylara göre parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir rüzgar esiyor. Özel'in fezlekeleri genel kurulun önüne gelirse CHP'li vekillerin önemli bir bölümünün dokunulmazlık kaldırılsın yönünde oy kullanabileceği konuşuluyor.
6: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
5: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
3: Fezleke tartışmalarının gölgesinde CHP ile yeni parti arasındaki siyasi trafikte her geçen gün hız kazanıyor. CHP'den istifa edip yeni partiye katılan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra gözler şimdi Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın CHP'de kalacağı ve siyasi yoluna partisinde devam edeceği iddia edildi.
7: Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Uzun bir süre de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı düşünüyor Mansur Yavaş.
1: Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen son veriler yerli üretimdeki rekor artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi

0: 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğalgaz üretiminde de rekor kırıldı.
1: Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini açıkçası küçük bir fragmanını biz Gabar'da gözler önüne sermiş olduk.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle enerjide tarihi bir dönemece girildi. Gabar'da petrol, Karadeniz'de gaz üretimi rekoru kırıldı. Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen son veriler enerji üretimindeki rekor artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise %60 ile Gabar'da oldu. Türkiye'de yılın ilk 6 ayındaki doğalgaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Toplam üretimin %92'si Sakarya gaz sahasından geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğalgaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Karadeniz'de bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılacağını vurguladı.
0: İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver, eski İsrailli esirle bir araya geldi. İkili yayınladığı podcast'te korkunç ifadeler kullandı. İsrailli esir, Filistinli mahkumları kendi elleriyle öldürmek istediğini söyledi. Ben Giver ise bunu gerçekleştirmek için söz verdi.
3: İki Filistin düşmanı bir araya geldi. İçlerindeki nefret ortaya çıktı. Korkunç ifadeler kameraya böyle yansıdı.
4: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
5: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
3: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı, Hamas'ın serbest bıraktığı eski rehine Ron Braslavski'nin podcast kanalına katıldı. İnsanlık dışı duygular tek tek masaya yatırıldı.
5: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
3: Podcast'i yapan Braslavski, Filistinli mahkumları hedef aldı. İsrail'in aldığı idam kararını desteklediğini söyledi. Kini o kadar büyüktü ki Filistinli esirleri kendi elleriyle öldürmek istediğini açık açık belirtti. Ben Givir de bunun için söz verdi.
4: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
5: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
3: Ben Givir Gazze'ye de gözünü diktiğini açıkça belirtti.
5: Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.
0: Efendim, İspanya'nın yönetimindeki SEPTE'ye on binlerce kişinin toplu geçiş girişimi ardından Fas yetkilileri Fenidek kenti ve çevresinde çok sayıda düzensiz göçmenin engellendiğini açıkladı. Fas makamları Fenidek'ten SEPTE'ye geçmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada toplu geçiş girişimi sırasında Afrika ülkelerinden 109 göçmenle 2 Fas vatandaşının durdurulduğu kayda geçti. Fenidek Valiliği iki kentin çevresinde Fas güçlerinin yoğun bir şekilde konuşlandırıldığını duyurdu. Toplu geçiş girişimlerini önlemek için güvenlik güçlerinin insan kaynağı ve lojistik imkanları seferber edildi. Efendim, dünyanın dört bir yanında ard arda meydana gelen şiddetli depremleri ekranlara getiriyoruz günlerdir. Dün de Endonezya sallandı. 7,7'lik depremin ardından 36 saat geride kaldı. Enkazlarda zamanla yarış sürüyor.
6: Dev köprüler beşik gibi sallandı. Binalar yerle bir oldu. Endonezya'yı vuran 7,7'lik depremin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 51.

0: yükseldi.
1: Aduh Omerman.
0: Felaketin merkez üssü Flores Adası'nda kayda geçen cam pazarını milyonlar korkuyla izledi.
2: Gemiden manzarayı seyrediyordum. Bir anda sallanmaya başladık. İskeledeki merdiven depreme dayanamayıp denize devrildi. Herkes yardıma koştu. Üzerindeki yolcular neredeyse boğulacaktı.
0: Depremin ardından Bonya bölgesinde hafif çaplı tsunami meydana geldi. Elektrik kesintisi ve heyelanlar nedeniyle zor koşullarda çalışan ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.
3: Ve 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti değerli izleyenler. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremde su altında kalan yapılar bugün hem o büyük felaketin izlerini taşıyor hem de deniz canlılarına yaşam alanı oluşturuyor.
4: Önceki depremin izleri su altında hala ilk günkü gibi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki yapılar su altında kalmıştı. Depremin ardından deniz canlılarının yaşam alanına dönüşen batıklar bugün hem yerli hem de yabancı dalgıçların da uğrak noktası. Batık şehir olarak bilinen bölgeye dalış yapan dalgıçlar denize gömülen yapıları görüntüledi.
5: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
4: Kökünden sökülen çınar ağaçları, sokak lambaları, şemsiye ve seyyar satıcı tezgahları depremin yıkıcı gücünü gözler önüne seriyor.
6: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum.
4: Su altındaki izler o karanlık geceyi unutturmuyor.
7: Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz. Aşağıda yaşanan olaylar sanki tekrardan gözümüzde canlanıyormuş gibi oluyor.
4: Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki batık alan 55 metre derinliğe kadar uzanıyor. Dalgıçlar olası depremlere karşı da eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.
3: Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te başlayan orman yangınları nedeniyle bölgede seferberlik var değerli izleyenler. Karadan ulaşılamayan bölge için havadan ve denizden adeta çıkarma yapıldı. Yoğun müdahalelerin ardından alevler neyse ki kontrol altına alındı.
0: Alevler ormanı sardı, ekipler dört koldan ablukaya aldı. Muğla'da yeşil vatan için geceli gündüzlü zorlu bir mücadeleye çıkıldı.
8: Nasıl yayılıyor yangın üç tarafları?
0: Yangın Marmaris'in Yalancı Boğaz bölgesinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgenin sarp arazi olması müdahaleyi daha da zorlaştırdı. Alevlerin olduğu noktalara karadan ulaşmak mümkün değildi. Bu yüzden mücadele sadece havadan değil denizden de yürütüldü. Aksa 2 Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri devreye girdi. Arazözler, iş makineleri ve orman ekipleri gemilerle yangın bölgesine taşındı.
9: Hay güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Ayrıca gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
0: Gökyüzünde adeta hava köprüsü kuruldu. 7 uçak ve 16 helikopter peş peşe sorti yaparak alevlerin üzerine su bıraktı. Hava kararınca da mücadele bitmedi. Gece görüşlü helikopter havalanırken denizden desteklenen kara ekipleri 46 arazözle çalışmayı sürdürdü.
9: Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımızda Vali Yardımcımızın başkanlığında koordineli bir halde gerekçe desteği veriyorlar.
0: Yoğun müdahale sonuç vermeye başladı. Su topu atan gemilerin de devreye girmesiyle yangının enerjisi düşürüldü. Ve saatler süren çabanın ardından beklenen haber geldi. Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı.
9: Muğla'mıza Marmaris'imizin ülkemize büyük geçmiş olsun.
0: Öte yandan orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar da sürüyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde çıkan 64 orman yangını ile ilgili 43 şüphelinin tespit edildiğini, 11'inin tutuklandığını açıkladı.
1: Fransa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde olduğu ortaya çıktı. Macron'un jestiki kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tartışma konusu oldu.
2: Fransa alevlerle, Macron dalgalarla mücadele ediyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın tatilde jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tepkilere yol açtı.
3: Yangın tabiri caizse kontrol altında ancak şiddetini koruyor. Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalıyız.
2: Böyle dedi ancak kendi tatilinin dikkatini dağıtmasına izin verdi. Yalnızca bu yıl 117 bin hektar ormanlık alanı kaybeden Fransa'da hedef bu kez Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un yangınlarla mücadele sürerken verdiği tatil pozları tepki çekti.
3: Buradan tüm desteğimizi itfaiyecilerimize, ekiplerimize, onlara destek olmaya gelen askeri personele bir kez daha vurgulamak istiyorum.
2: Fotoğraflar Paris Match dergisinin kapağında yayınlandı. Fransa'nın ormanları yanarken Macron'un jet ski ile keyif yaptığı görüntüler uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirildi. Fransız muhalefeti tatilde değil itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini söyledi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini söyledi. Tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Hakkari'de akaryakıt istasyonundan yakıt alan otomobil yola çıktığı esnada yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkan baba Mesut Akyol ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın adresi Bursa'ydı.
4: Tamam geldiler abi, güzellikle tamam.
0: Kırmızı ışıkta durmayıp süratle geçen otomobil iki araca çarptı. Araçlardan biri takla atarken biri ağır, 5 kişi de yaralandı. Otomobilin hızla yaklaştığı anlarda yaya yolundan geçen 2 kişi de son anda kurtuldu. Ordu'da ise bahçe kapısının açılmasıyla yola fırlayan köpeğe otomobil çarptı. Köpeğinin can verdiğini gören 10 yaşındaki çocuk şok geçirerek bayıldı. Aile sürücüden şikayetçi oldu. Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Evin adeta uyuşturucu deposuna çevrildiği görüntülendi. İstanbul Beyoğlu'ndaki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişek stadın yanındaki bir eve isabet etti. Daireyi saran alevlere itfaiye müdahale etti. O anlarda evin boş olması daha büyük bir facianın önüne geçti. Adana'da kuyuya düşen ineğin çıkarılması için itfaiye ekibi seferber oldu.
5: Kuyu içerisine düşen ineğin kurtarma faaliyetimiz başlamıştı.
0: Uzun uğraşların ardından devreye giren vinç hayvanı olduğu yerden çıkardı. İneğini evladı gibi seven Fatma 5-6 itfaiye ekibine sarılarak mutluluğunu paylaştı.
6: Allah razı olsun abi. Elinle altın olsun diye. Elinle razı olsun abi. Kurban olayım size. Yok abla.
0: Bu görüntüler de Tekirdağ'da kaydedildi. Leylekler yol boyunca dizilmiş olan aydınlatma direklerinin misafiri oldu.
1: Ergin Bulut 15 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İspark görevlisi olarak çalıştı. 2023'te hırsızlık iddiasıyla işten atıldı. Bulut İBB'ye karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme belediyenin ona tazminat bile ödemesine karar verdi. Ancak Büyükşehir Belediyesi süreci uzatarak eski işçisine iade itibar yapmıyor.
7: Görevini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, ve buna hiçbir tanesi yok. İftira

0: İş hakkımı feshettiler.
1: 15 yıl emek verdiği İspark'tan tazminatsız kovuldu. Üstelik hırsızlık iddiasıyla, yani kod 46 ile yıllarca iş bulamadı. Mahkeme onu akladı ama belediye itibarını geri iade etmiyor.
0: 2023'te bana haber geldi. Görev yerini terk ettiniz diye, esnafla samimi oldunuz diye bana iş çıkışı verildi. Lavabo yok şu an bulunduğum yerde. Mecburen lavaboya tercihimiz 1 kilometre kadar katlı topa var. Orada görmek zorundaydık. Esnafın aracıyla gittik geldik.
2: Mahkeme kamera kayıtlarını inceledi, savunmaları dinledi. Tazminatsız fesih için herhangi bir kusur bulunmadığına hükmetti. Ergin Bulut dev bir tazminat kazandı. Ancak belediye dosyayı istinafa taşıdı.
0: Ve ben hakkımı istiyorum. Benim hiçbir kusurum, bir hatam, bir şikayet olmadığı halde bana bu iftira atarak benim hakkımı feshettiler.
2: Ergin Bulut 3 yıldır iş bulamıyor. Çünkü 15 yıllık emeğini bir kalemde çizen belediye kod 46 ile onu işten çıkardı. Bu kod hırsızlık manasına geliyor. Bu yüzden Ergin Bulut'un çaldığı her kapı yüzüne kapandı.
0: 2 kere iş başvurusu yaptım. Direkt ben, biz seni ararız. Çünkü madde var orada. Bu bir yani zulümdür yani. Bu vallahi bir zulüm ya. Orada o maddeden dolayı insana böyle bir şüpheyle bakıyor sana. Ha bu hırsızlık yapmış. Yani öyle de bir şey yok. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir hasta abim var. %99 engelli. Benim 2 tane çocuğum var.
1: Ergin Bulut aynı zamanda 2016'da Cihangir'deki doğalgaz patlaması sonucu engelli kalan abisine de bakıyor.
0: Aylık 30 bin medikal malzemesi ihtiyacımız var ve biz bunları karşılamıyoruz. Çok maddi sıkıntı çekiyoruz. Benim olan hakkımı niye elimden alıyorsunuz? Adalet istiyorum ben. Hakkımı istiyorum. 46 kodun lütfen değiştirmesi talep ediyorum. Allah rızası için bu zulmün bir kalkmasını istiyorum.
3: İstanbul Sultan Gazi'de gözü dönmüş bir hırsız güpegündüz kuyumcudan çıkan bir kadını takip edip üzerine saldırdı. Neyse ki ne çantayı alabildi ne de kadına bir zarar verebildi. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
4: Beni takip ediyormuş. Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı.
1: Altınlarını bozduran kadını gözüne kestirdi, adım adım izledi. Fırsatını yakalayınca da gasp etmeye çalıştı.
4: Evime doğru gelirken beni arkadan takip ediyormuş.
1: İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı o anlar. Genç kadın mahallesindeki kuyumcuya gidip biriktirdiği altınları bozdurdu. O esnada haberi yoktu, takip ediliyordu. Talihsiz kadın tam kapısının önüne geldiğinde saldırıya uğradı.
4: Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu, bir bağırınca bu korkup kaçtı.
1: Panikleyen hırsız çantayı bırakıp motosikletine binip kaçtı.
4: Olayın şokuyla zaten ben bir dona kaldım zaten, koşamadım peşinden.
3: Sevgili izleyenler, Adana'nın tarihi simgelerinden Büyük Saat Kulesi tam 145 yıldır zamana tanıklık ediyor. Kuledeki mekanik saat ise düzenli bakım sayesinde 101 yıldır zamanı gösteriyor.
5: Zaman akıyor, şehirler değişiyor ama o 101 yıldır işliyor. 145 yıllık tarihi saat kulesi asırlara meydan okuyor.
6: Adana Büyük Saat Kulesi 32 metre yüksekliğe sahip. İşte bu uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük saat kulesi olarak biliniyor.
5: Bu tarihi mekanizmanın işlemesi için her hafta 112 basamak çıkılıyor, saatin ayarı yapılıyor. Mekanizma hummalı bir bakımdan geçiriliyor.
7: Osmanlı döneminde yapılmış, yani içindeki makinesi Alman makinesi, mekanizmalı, vurmalı, kurmalı, çalmalı bir saat. Her 10 günde bir, yarı haftada bir usta gelir, saat ustası bu saati kurar.
6: Saat kulesi tam 145 yaşında ancak üzerindeki saat sonradan konuldu ve kurmalı saat 101 yıldan beri de zamanı Adanalılara göstermeye devam ediyor.
5: Büyük saat sadece zamanı göstermiyor. Adana'nın geçmişinden bugüne uzanan tarihi miras olarak ayakta duruyor.
3: Türkiye'nin demir yolu ağı 13.919 kilometreye ulaşırken hızlı tren hatları da genişletiliyor değerli izleyenler. Hızlı tren projeleri sayesinde ulaşım daha konforlu ve hızlı hale geliyor. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılması hedefleniyor.

0: Mesafeler kısalacak, ulaşım daha konforlu hale gelecek. Türkiye'nin demir ağı büyüyor, hızlı tren hatları yaygınlaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, demiryolu ağının 13.919 kilometreye ulaştığını açıkladı. Türkiye sıfırdan 2.251 kilometrelik hızlı tren hattı inşa etti. Hızlı tren seferleriyle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşındı. Şimdi gözler yeni hatlarda. Ankara İzmir'den Halkalı Kapı Kule'ye, Mersin, Adana, Osmaniye Gaziantep'ten Bandırma Bursa hattına kadar birçok proje sürüyor.
1: Hızlı tren şu anda 11 ile direkt olarak ulaşıyor. Bu sayı 2028 yılında 27'ye çıkacak.
2: İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz.
0: Böylece Türkiye'nin hızlı tren ağı daha geniş bir coğrafyaya ulaşacak.
3: Efendim, Van Gölü kıyısında hizmet veren Molla Kasım Halk Plajı 2018'de mavi bayrak almıştı. Temiz suyu ve güvenli yüzme alanı sunan plajdan göle girenler sodalı suyun da şifalı olduğu inancında.
4: Van'a geldiğinden beri Van çok güzel bir şey.
5: Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor. Molla Kasım Halk Plajı mavi bayrağı ve temiz suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
6: Sıcak havalarda vatandaşların tercihi Molla Kasım'da bulunan mavi bayraklı halk plajı. Vatandaşlar aileleriyle ve çocuklarıyla gelerek Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyor.
5: Plaj her yaz turist, tatilci ve kent sakinlerini ağırlıyor.
7: Van Gölü Halk Plajı çok güzel. Gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya akın ediyor. Çünkü suyu çok güzel, havası çok güzel. Her hafta sonu buraya gelip suya girmeye gayret gösteriyoruz biz de. Suyu çok faydalı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hepsi burada.
5: Göle girenler sodalı suyunun da şifalı olduğu inancında.
8: Van Gölü'nün tuzlu olması ve sodalı olması, bunun yanı sıra da birçok rahatsızlığa da iyi gelmesini de görebiliyoruz. Vücudumda birkaç sivilce çıkmıştı. Birkaç kez arkadaşlar tavsiye etmişti. Tavsiye üzerine geldik. Ve daha sonra vücudumdaki sivilcelerin yok olduğunu fark ettik.
5: Tuşba ilçesindeki göl 33 kriteri karşılayarak 2018'de mavi bayrak almaya hak kazandı.
9: Çok iyi yani. Bence gelen herkes girmeli buraya.
3: Değerli izleyenler, şimdi dünyadan haber turuyla akşam ajansına veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
10: İspanya 5,2 ile sarsıldı. Merkez üssü Endülüs özerk bölgesindeki Granada kenti olan depremde çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Bölge halkı sarsıntı esnasında büyük panik yaşadı. Endülüs hükümeti can kaybı olmadığını duyurdu. Nehri bisikletle geçmeye çalışırken ölümden döndü. Olay Arizona'da kayda geçti. Nehri geçerken dengesini kaybedip dibe çekilen bisikletlinin yardımına koşan bir kadın da akıntıya kapıldı. Ölümden dönen iki kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hatalı sollama yapan sürücü karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışıp takla attı. Feci kazanın adresi Romanya. Hatalı sollama yapan sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Karşıdan gelen araçta bulunan anne ile 3 çocuğu ise yaralandı. Amerikan polisi zincirleme kazaya sebep olup olay yerinden kaçan bir trafik magandasının peşine düştü. Polisin kaçan sürücüyü Grappler adlı özel bir sistemle durdurduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Haziran'da Washington eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir Amerikan savaş uçağı düştü.

0: düşmüştü. Kazadan sağ kurtulan pilotun polis ekiplerince bulunduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.
1: Onu bulduk. Yaralı ama durumu iyi.
0: Kazayı şans eseri hafif yaralarla atlatan savaş pilotu yaşananları sıcağı sıcağına böyle anlatmış.
2: Göl üzerinde alçak uçuş yaparken bir anda ormana çakıldım. Nasıl oldu anlamıyorum. Hala şoktayım.

0: yüksek yayın kalitesiyle buluşmak için frekansımız yenilendi. Frekans 12.207. Polarizasyon yatay horizontal. Sembol oranı 27.500. Fetch 3/4.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Beytürk'ünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. İşte bu türkü hasretin, özlemin, ayrılığın belki de en acı söz olup dile geliş biçimiydi. Türküyü duyunca içi cız etmeyenimiz yoktur değil mi sevgili dostlar? En çok da kına gecelerinde duyarız bu türküyü. Anadolu topraklarında gelinlere kına yakmak sadece bir gelenek değil, bir veda ve bir başlangıcın simgesidir aynı zamanda. Kına yakılırken gelini ağlatmak da adettendir hani. Ama bu türkü sadece gelini değil, herkese ağlatır. Feryat eden bir kalbin, ayrılığın acısıyla kavrulan bir yüreğin, sevgiliye sitemin ve dahası aileye özlemin duyulmayan sesidir bu türkü.

0: Yıllar yıllar önce Tekirdağ Malkara ilçesine bağlı bir köyde Zeynep adında genç ve güzel bir kız yaşar. 16 yaşındaki Zeynep bir düğüne gider. O düğünde Ali ismindeki bir delikanlı Zeynep'i görür görmez vurulur. Ali kendi köyüne döner dönmez ailesine durumu anlatır ve Zeynep'in köyüne ailesini gönderir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Zeynep'i isterler. Düğün zamanı da çok fazla uzatılmaz ve kısa süre içinde Zeynep ve Ali dünya evine gider. Zeynep'in gelin gittiği köyle ailesinin yaşadığı köy arasında 3 günlük mesafe vardır. Bu nedenle de Zeynep sık sık ailesini ziyarete gidemez. Tam 7 yıl boyunca ailesinden kimseyi göremez Zeynep. Zeynep bu hasrete dayanamaz. Her gün evlerinin çatısına çıkarak ağıtlar yakmaya başlar.
1: Hasret ateşi kor olup yakar Zeynep'i. Ama nafile. Kimse anlamaz onun perişan halinden. O da sıkıntı ve özlemini uçan da kuşlara malum olsun sözleriyle satırlara döker. Bu baba ocağı, ana kucağı burnunda tüten Zeynep'in serzenişidir. Babamın bir atı olsa binse de gelsin. Annemin yelkeni olsa açsa da gelsin. Acaba bilir miydi Zeynep? Kendinden sonra binlerce, belki de milyonlarca kadının bu türküyle yüreğinin en derininden yakılacak.

Zeynep'in içindeki özlem gitgide ona dert olur. Kolay mıdır baba ocağından, ana kucağından incinmesin diye gözünün içine bakarak büyütülmüş evladın ayrı kalması. Asıl kötü olan da kocasının anlayışsızlığıdır. Eşi Zeynep'in acısını görmez, onunla ilgilenmez. Öyle ki Ali her geçen gün Zeynep'i umursamaz ve sürekli hor görmeye başlar. Hem gurbet hem de koca tarafından örselenmek yorar Zeynep'i. Artık acılar dayanılmaz hal alınca da Zeynep yataklara düşer. Zeynep'in hasta yatağındayken son bir isteği vardır. Anne ve babasının yanına gelmesi. Kocası Ali, Zeynep'in anne ve babasını köylerine çağırmak için yollara düşer. Yollar uzun, yollar meşakkatlidir. Ali 6 gün sonra geri döner. Annesiyle babasını karşısında gören Zeynep başlar ağıt yakmaya. Annesi de kızına eşlik eder.

0: Zeynep hasta yatağında ailesiyle hasret giderir. Giderir gidermesine de, ama hastalığı ilerler. Ve kısa bir süre sonra Zeynep bu dünyadan göçüp gider.
1: Hem babamı ben köyümü özledim.
0: Herkes Zeynep için gözyaşı döker. Yıllar sonra Ümit Kaftancıoğlu Zeynep'in adını derleyip toparlar. Nida Tüfekçi de notalarla buluşturur. İşte o gün bugündür kına gecelerinin vazgeçilmez türküsü olarak söylenir.
2: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, Zeynep ele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu yazın da ikinci yarısına geçmiş bulunuyoruz. Olan bitene gelince Orta Doğu'daki

0: savaşların tam biteceği zannedilmiyor. Ufak tefek savaşlar sürdürülecek diye düşünüyorum. Öte yandan FETÖ ile uğraşalım derken Kurişler çıktı ortaya. Gerçekten yüz kızartıcı ve hayret verici bir durum. Bizim programımızda FETÖ ile çok uğraştık ve uzun zaman diğer kanallarda böyle bir mücadele edilmedi. Fakat şimdi görüyorum ki herkes biraz daha uyanık davranacak ve bu FETÖ ve Kuriş meseleleri ben iç içe olduğunu da düşünüyorum. CIA'nin de oralarda olduğunu düşünüyorum. Üst akıl da oralardan bir yerlerden geliyordur diyorum. Hatta derin devletlerin bunlarla olan ilişkilerini de çok merak ediyorum. Evet, biz bu Kuriş olayıyla başlıyoruz.
1: Evet sevgili seyirciler, Türkiye hakikaten müthiş bir temizlik içerisinde. Şimdi çeşitli örgütler var, çeşitli dernekler var. Bunların kimisi futbolu destekliyor, kimisi işte Kur'an kursu yapıyor, kimisi eğitim yapıyor. Fakat görüyoruz ki bunların hepsi bir noktada asıl amaçlarından çıkıp çıkar amaçlı suç örgütüne dönüşüyorlar, değil mi Sayın Savcı? Böyle evet. Bir nedir? Yani çıkar amaçlı suç örgütünün tanımı nedir?
2: Şimdi şu...
1: Kısaca şimdi haberi şeyi de vereceğiz ama kısaca bir tanım alalım.
2: Kısaca. Şimdi insanlar tabii bir değer yargısı, bir ekonomik fayda sağlamak ya da kültürel bir nedenlerle bir cemaat kurabiliyorlar. Ancak içlerinden bazıları çıkar dediğimiz, yani birilerini dolandırmak, birilerinden mal kaçırmak ya da devlete dolandırmak, vergi kaçırmak suretiyle çıkar amaçlı dediğimiz konu sonu bir suça dayanan eylemlerden menfaat elde etmek.
1: Bir de demektir. Kendi amaçlarının dışına çıkıyor. Adam Kanarya Derneği, Sevenler Derneği diye çıkıyor. Anayasa böyle olmalı diye
2: şimdi
1: söylüyor mesela.
2: Mesela Kur'an kursu kurmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir cemaat kuruluyor. Ama içlerinden bir grup bu cemaati ele geçirerek buradan kendi kişisel çıkarları için para topluyor. Ve bunları da o cemaatin ve derneğin amacı dışında kullanıyor. Evet,
1: şimdi bir sevgili seyirciler, bir haberi izleyelim. Alihan Kuriş tutuklanmış. Bir haberi izliyoruz. Üstüne detaylı olarak konuşacağız. Cemaat ne, tarikat ne, çıkar örgütü ne, bunların dış bağlantıları ne, nasıl oluyorlar? Hepsini detaylı olarak konuşacağız.
3: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Soruşturma kapsamında 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkedeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında birçok adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. O adreslerden birinde örgütün ekonomik yapısına ilişkin önemli evrakların imha edilmek üzereyken yakalandığı görüldü.
3: Son olarak örgütün şüpheli para trafiği deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ilk MASAK raporunda Güler Yüz Kuyumculuk'tan 66,2 milyar liraya aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi.
5: Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1,34 milyar TL değerinde tam 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
3: Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı. Rapora göre sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34.176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Kayıtlarla birlikte yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit olarak çekildiği de ortaya çıktı. Raporda özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi. MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyarı aşan para girişi ve 100 milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamalı para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi. Öte yandan aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
1: Sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Bu 200 kilo altın haberi çıkalı beri herkes o 200 kilo altının hayaliyle yaşıyor. Biz nasıl böyle bir 200 kilo altını ele geçirebiliriz diye. Nasıl geçirmişler 200 kilo altını Abdurrahman ele?
6: Şöyle, biz bu konuyu Sabah gazetesi olarak ve A Haber olarak yakından en özel haberleri biz verdik. Haber müdürümüz Halit Turan sağ olsun günlerdir bu konunun peşinde, operasyon olduğundan beri. Şimdi Alihan Kuruş'un kardeşi var, Hilmi Tuna Kuruş, halen yakalanamadı, firar. Örgütün en önemli mahrem hizmetlerinden sorumlu, bütün bu para trafiğinden, mali olaylardan sorumlu. Bununla ilgili araştırma yapılırken arama faaliyetleri yapılıyor. Biliyorsunuz Alihan Kuruş bir safe house dediğimiz başka bir evde yakalanıyor, gizli bir bölmede. Aynı şekilde kardeşi Hilmi Tuna ile ilgili hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, hem de bu konuyu Mali Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyeti başarılı yer birçok adrese operasyon yaptı.
1: Benim sorum şu, yani biz burada niye bizim 200 kilo altınımız yok da bunların 200 kilo altını var? Nasıl topluyorlar?
6: Geleceğim şimdi oraya. Şimdi Hilmi Tuna'yı araştırılırken muhtemel gidebileceği yerlerle ilgili sinyal istihbaratı yapılıyor. İstanbul Emniyeti Yılmaz Plaza diye bir yeri tespit ediyor. Hilmi Tuna'nın daha önce oraya girip çıktığı geçmiş sinyal bilgisi. Buraya, Yılmaz Plaza'ya operasyon yapılıyor. Bütün plaza aranıyor, bir şey bulunamıyor. Otoparka iniliyor, otoparkta bir aracın bagajında bu altınlar ele geçiriliyor. Herhangi bir kasada ele geçirilmiyor. 206 tane, şunlar gördüğünüz her biri bir kiloluk, yarım kiloluk ve toplamda tüm bunlar biliyorsunuz 17 milyona yakın döviz çıktı, avro çıktı. Tamamı 1,5 milyar TL'ye yakın bir para.
1: Evet, müthiş paralar.
6: Şimdi bu plazanın sahibi Yılmaz Plaza, İrfan Yılmaz yakalanıyor, ancak oğlu Erhan Yılmaz firar, o da aranıyor. Hem Hilmi Tuna aranırken, şimdi bu para bir bankada değil, bir resmi olarak gösterilmiyor. Bir arabanın bagajında kaçışa hazır hale getirilmiş. Muhtemelen bu paralar yurt dışına veya başka bir yere, Kapalı Çarşı'ya götürülecek. Hilmi Tuna şu anda halen aranıyor. Çok yönlü araştırılıyor. Burada
1: tamam, şimdi ben geleceğiz oraya. Şimdi bu paraları nasıl elde ettiler bunlar? Oradan bir başlayalım.
6: Paraları
1: nasıl elde ettiler? Tamam, müthiş 200 kilo altın var. İşte 1 milyar 381 milyon lira para, kimsenin hayal bile edemeyeceği bir para bu. Şimdi, yani bunu nasıl elde etmişler?
6: Parayı
1: bunlar?
6: Biliyorsunuz dini istismar ederek bir kere bu cemaate gönül vermiş, tamamen dini hassasiyetleri olan insanlar, Kur'an kurslarına yardım yapıyoruz diye işte kurban bağışı veya Kur'an kurslarında kız çocuklarının okutulması için insanların gönlünden geçen paralar, yıllardır verilen paralar. Şimdi bu paraları Kur'an kurslarına gidecek diye bunlar bu paraları böyle bu yollarla dini istismar ederek, insanların o gönül bağını kullanarak bu paraları bu sistemin dışına çıkarırlar. Sonra ticari bir faaliyet
1: yapıyor. Burada ama şimdi Yani 1 milyar 380

0: 1 milyon lira dediğin zaman yani Kur'an kursuyla açıklanabilecek bir para da değil bu.
1: Değil.
0: Yani
1: şimdi şöyle söyleyeyim.
0: Kaç bin tane veya kaç yüz bin tane Kur'an kursu olabilir
1: Cemil
0: ki?
1: Cemil Bey, bu örgütün Alihan Kuruş'un en büyük özelliği paraları mali sistemden geçirmeden, yani kazanılan paralar vergi, devlete vergi vermemek, kurdukları şirketlerde yaptıkları karları gerçekte göstermeden, bütün yani bankacılık sistemlerini arka planda gezerek, mali suçların MASAK gibi veya mali denetimleri aşarak bu paraları hep sistem dışına çıkarmışlar.
0: Yani yıllardan beri biriktirdikleri, topladıkları paraları sistemin içinden bir şekilde hem çoğaltmışlar bu paraları bir şekilde. Onları da öğreneceğiz herhalde. Tabii, değil mi? Yani
2: ya sen... büyük ticaret zincirlerine sahipler zaten. Yani bunu bu grubu bilmeyenler ya sadece bir yerde işte bağış paralarını topladılar, aldılar, kaçıyorlar.
0: Ha, öyle meselesi bir resim oturmuyor yani.
2: Değil. Yani bu
1: vergi kaçakçılığı da var.
2: Ya tamam, Türkiye'de kaçakçılığı da. Ya çok eski bir gruptan bahsediyoruz. Türkiye'de, Anadolu'da bilinen, çoğu insanın da teveccüh ettiği, yurtlarına destek verdiği, bağış yaptığı bir cemaat. En çok da Kur'an kurslarıyla biliniyor açlıkları. Anadolu'da herkes bu konuda işte her türlü desteği sunabiliyor. Ama bu daha sonra bir ticaret mantığına dönüşüyor grup açısından. Mesela ticarete giriyorlar, ticari işletmeler oluşturuyorlar. Bu ticari işletmeler üzerinden paralar
0: bu Kur'an kursları mesela, bilmediğimden soruyorum, paralı mıdır?
1: Hayır, yani, hayır, tamamı hayır, hayır, parasız.
0: Tamamı parasız yani, değil mi?
2: Şöyle düşünelim. Bakın bunun tarihi şu. Yani Kur'an, çocuklara Kur'an kursu bir dönem Türkiye'de yasak olan bir şeylerden, evet, bahsediyoruz. Kur'an kursu için geçmişten gelen Kur'an kursu öğretiyor. Bu bir sadece hizmet, bir faaliyet. Bunda Anadolu'da da ün yapmış. İnsanlar da bu özelliğinden ötürü desteği de sakınmıyorlar. Her türlü yardımı da ediyorlar. Bir günlük bir süreçten bahsetmiyoruz.
0: Ama şimdi burada yani
2: 30-40 yıllık, 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.
0: Yani şimdi burada bir kere çocuklardan almıyor parayı.
2: Hayır,
0: veya çocukların ailesinden de almıyor. Bir başka birilerinden alıyor parayı, değil mi?
2: Yani şöyle düşünelim. Yani hem aynı hem nakdi bir destek geliyor gruba. Burada sorun şu. Grup ticaret de yapıyor. Ticaret yapmasında da bir sorun yok aslında da. Sorun burada temiz hesaplarla ilgili,
0: evet,
2: sorunlar.
0: Şimdi sevgili savcımıza bir soralım. Nerede bu iş sınırını aşıyor? Yani bir cemaatten suç örgütüne dönüşüyor.
3: Şimdi azizim, soruşturma konusu şu. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak. Demek ki belli suçlar işlenerek bir çıkar elde edilmiş. Kara para aklamak. Bak şimdi. Kaynağı belirsiz para demektir kara para. Şimdi mesela bu 200 kiloluk altın Kur'an kursuna ya da Süleymancı cemaate gönül vermiş insanların bağışlarıyla toplanacak bir para değildir. Bunu anlaşılan şu ki kaynağı belirsiz bir kara paradır. Bunu bahisten mi kazandılar? Bunu vergi kaçırarak ya da
1: mi?
0: Ya nedir? Da onu anlamaya çalışıyorum.
3: Ya da ya işte o. Şimdi bunların tamamını soruşturma sırasında savcılık açığa çıkaracaktır. Mesela vergi kaçırmış diyor. Ne kadar kaçırmış vergiyi? Bir de vergi iadesi, yani sahte şeyler, ihracat belgeleri göstererek vergi iadesi almış.
0: Ama vergi iadesi bile almak için bir kar ediyor olması lazım.
3: Kar
0: bir işletmesinin olması lazım.
3: Kar etmiş olması gerekmiyor. Sahte belgelerle, naylon faturalarla ihracat yapmış gibi gösteriyor. Mesela yurt dışından gelen işte Dubai'den olsun, başka yerlerden olsun çokça para geldiği kayıtlarda, MASAK kayıtlarında belirtiliyor. Şimdi bunların tamamının şu anda, daha doğrusu kamuoyuna yansıyan kadarıyla dosyada bunlar daha yansımadı. Dosyada bunların tamamının peşine düşülmüştür. Şimdi mesela sadece bu 200 kilo değil, daha önce 26 milyar, 8 milyar, 16 milyar, yani böyle bir para.
0: Benim bir de burada olmayan mesela şey var. insanların üstüne yapılmış yüzlerce gayrimenkul var.
3: Gayrimenkuller var.
4: İnsan...

0: yapıldığına dair, ne kadar miktarda bir vergi kaçakçılığı yapıldığına dair bir bilgi ve belge şu anda bu, elimizde yok.
1: Bu bir de yani bu bir de cepteki para sadece düşün, etrafta tabii, kim bilir ne kadar tabii vardır
0: bu,
1: yani.
0: Bu şu anda tespit ettiğimiz nakit miktar. Bunun kaçırılanı ne kadar, yurt dışına götürüleni ne kadar? Mesela yayından önce konuşuyorduk, Abdurrahman Bey anlattı. Almanya'da 70 milyon euroluk bir genel merkez inşaatı var. Bunu kurmuşlar.
1: Bu var 70 onun resimleri?
2: Onun İHA çekmişti.
1: Geliyor şimdi.
2: Görüntüleri
1: geliyor
2: var.
1: Görüntüleri.
2: Aslında o görüntüleri
1: şimdi,
2: verirsek.
1: Şimdi Kemal Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi,
2: bakın şurası.
1: evet. Söyle Abdurrahman anla.
2: Şimdi bu bina buradan başlıyor. Bakın Cemil Bey ta şuraya. Bizim Dışişleri Bakanlığı bu kadar büyüklüktedir. Bunun yanına İçişleri Bakanlığı'nı koyun, Adalet Bakanlığı'nı koyun. 3 binanın metrekaresi yine bu bina kadar yapmıyor. Bakın içeride cam mekanlar var, cam çatılar var. Yerin altına kaç kat iniyor? Burası en az 15 katlı bir bina. Yani yerin altı ile birlikte söylüyorum. Devasa bir bina. Biz de böyle bir son dönemde, eski dönemde yapılan şu anki mevcut Dışişleri Bakanlığı'nın kapalı metrekaresini koyun. Bu bina kadar yapmıyor. İçişleri Bakanlığı şu anda her zaman gittiğim bina bile Adalet Bakanlığı'nı götürün yine etmez. Şu devasa yapıyı görün. Burası 70 milyon euro ile de yapılamaz. Böyle açık kaynaklarda kendileri bunu duyuruyor.
1: Daha da fazla
2: burası yüzlerce milyon euroluk paraya inşaatçılar bilir. Hele Almanya'da
1: 18 bin metrekareymiş bunun şeysi.
2: Daha fazla burası. Burası yer altında da var.
1: 18 dönümmüş.
2: Heh, 18 şey. 18 bin metrekarenin
1: yok,
2: içinde
1: 18 böyle bir dönüme kurulmuş yani.
2: Devasa bir yer. Şimdi burayı Almanya'nın istihbarat servisine veya Alman İçişleri ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan izinsiz siz buraya çivi çakamazsınız. Çivi. Bugün gidin Diyanet'in bir Ditip camisine her 3 ayda bir baskın yaparlar. Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan gelirler. İmamı MİT'çi yaparlar. Oraya giden cemaatçi MİT'çi yaparlar. Ama böyle bir Köln gibi bir yerde Fethullah Gülen'in ekibi de bu şehirde çok güçlüdür Köln'de. Şimdi böyle bir yapıyı kuruyorsanız bu yapıyı Alman istihbaratın emrine evet, verirsiniz ve kimin paralarıyla işte Fran kursu yapılsın diye gerçekten çocuklar okusun diye çünkü 1950'li yıllarda Süleyman Hilmi Tunağan'ın zamanındaki Türkiye'yi düşünün. Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirmeye çalışan ezan Türkçe okunurken o dönemde tabii ki Hilmi Tunağan Efendi'nin müritleri Kur'an kursu gizlice açmışlar, çalıştırmışlar, desteklemişler. Ama şu anda Türkiye'de buna ihtiyaç yok ki. Her tarafta Kur'an kursu resmi olarak zaten yapılıyor.
1: Kemal Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi çıkar amaçlı suç örgütü deyince bunlar hep önce daha bir başka bir amaç etrafında toplanıyorlar. Din oluyor. Mesela bunun bence dünyadaki en büyük örneği de İsrail terör devleti. Değil mi? İsrail devleti diye çıkmışlar ortaya. Fakat içinden bir suç örgütü çıkmış. Bütün soykırım yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Devletlerin içine sızıyorlar. Şimdi burada da haberde de zaten bunun İsrail bağlantısı da çıktı. Yani hem model olarak hem organik olarak bu suç örgütleri sonunda bir şekilde bu istihbarat örgütlerine bağlanıyor değil mi?
3: Şimdi bu tür yapıların içinden suç örgütleri çıkmıyor. Suç örgütleri bunların içine sızıyor. Şimdi 2016'da film kopmuş bu cemaatte. Süleyman Hilmi Tunağan, Kemal Kacar ve arkasının Arif Ahmet Deniz Olgun. En son 2016'da Ahmet Arif Deniz Olgun diyor ki bu Alihan Kuriş için söylüyor bunu. Bu terör örgütleriyle, istihbarat örgütleriyle ve suç örgütleriyle bağlantısı var. O yüzden Petret devrine benzetiyor bu Alihan Kuriş dönemini. Dolayısıyla 2016'dan itibaren şu oluyor. Bakın burada Süleymancılar diye ifade edilen cemaatin içerisine sızmalar başlıyor. İlk sızan Mossad. Mossad sızıyor, CIA ile beraber çalışıyorlar. BND de dahil oluyor şimdi bu örgütlere. Ve Türkiye'yi 17 bölgeye bölüyorlar. 17 bölge. Bu bölünme tarzı FETÖ'nün yaptığı tarz. PKK da bölmüştür Türkiye'yi biliyorsunuz. Almanya bile bölmüştür PKK.
1: FETÖ'nün de her ilin imamı vardı, bölgelerin imamları.

0: bir bölgeye bölerler. Sonra buraya atama yaparlar. Ve atandıkları yerlerde de bazı karanlık tipleri de lider olarak seçerler. Ve aralarındaki irtibatı da ulaklar vasıtası sağlıyorlar. Mesela bunların FETÖ'den çok büyük ders aldıklarını fark ediyoruz. Aralarındaki irtibat, o baylok gibi bir irtibat mekanizması kurmuyorlar.
1: Bir de şöyle bir şey iddia var. FETÖ'cülerin de bunların içine sızdığı söyleniyor çok fazla,
0: çok
1: o cemaatin içine.
0: Evet, çok girifler. FETÖ, Süleyman rakip gibi gözüküyorlar ama iç içe girmişler artık bunlar. O yüzden Mossad ve CIA bunların hepsini örgütlüyor. Ve BND, biliyorsunuz BND şu anda CIA ve Mossad'dan daha Mossadçı vaziyete gelmiş durumda. Şu binaya bakın, bu binaya bakın. Bu binada ne var? Ne olabilir bu binanın içerisinde? Belki 5000 odalı bir bina.
1: Burada ne yapıyorlar büyük, burada? Kur'an öğretmedikleri
0: büyük,
1: kesin.
0: Kesin. Büyük bir konferans salonu var. Gizli odalar var. İstihbarat örgütlerinin irtibat subayları, şeyleri var, elemanları var diyelim. Burada ofisirler anlamında söylüyorum, subay, astsubay derken. Dolayısıyla burada istihbarat örgütlerine ait çeşitli ofisler var. İrtibat personeli var. Başka ne var? Ticari bir takım faaliyetler icra ediyor. Orada ticari faaliyetleri yapan bir takım örgütler var. Ofisler
1: herhalde
0: var.
1: Şirketlerin şimdi, yönetim yerleri falan tabii, da mı var?
0: Ve burada genel sekreterlik var bir tane. Eski genel sekreter şu an hapiste biliyorsunuz. Fahri Candemir. Kara kutusu olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla Fahri Candemir, Hilmi Tuna Kuriş, bir tane daha var. Mehmet Hilmi Molla diye 2-3 tane önemli aktör var. İkisi dışarıda, biri içeride. Ve bunlar yönetiyor bu sistemi. Dolayısıyla bu operasyon bu suç örgütü elemanlarına yapılıyor. İstihbarat ne demektir istihbarat? Niçin çalıştırır bir cemaati ya da bir örgütü? Bir şekilde Türkiye'deyse eğer bunun uzantısı Türkiye'yi bölmek için. FETÖ'yle denediler.
1: Kontrol olmadı. Etmek için.
0: Kontrol, bölmek, parçalamak.
2: Zarar vermek.
0: Zarar vermek için kullanırlar. Dolayısıyla burada yapı gerçekten çok net. Yani o Süleymancılar dediğimiz gerçekten o tarikatın yani yolun yürümesini, yoldan yürüyen insanları kenarda tutarsak eğer bir suç örgütü sızmış durumda bunun içerisine. Alihan Kuriş de bunun liderliğini yapıyor.
1: Evet.
0: Onun için burada bakın ne yaptılar, en son bir şey daha söyleyeyim. Almanya'da 16 Ekim 2023 7 Ekim'den bir hafta sonra neredeyse yine Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Westfalia Bakanı ve Şansölye'li bir toplantı yaptılar bunlar. Toplantıda ne dediler? Hamas İsrail vatandaşlarına katliam yapmıştır. Koşulsuz kınıyoruz dediler.
1: Bunlar mı açıklama?
2: Bunlar bunların açıklaması, ortak açıklaması.
0: Bunların ortak bildirisi, resmi bildiri. Ama Türkiye'deki ayağı da başka bir şey söylüyor. Yani bir çifte standart var. Dolayısıyla adamlar Almanya'da...
1: Yerine göre laf söylüyorlar zaten,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, yani Almanya'da BND istihbarat örgütünün maşası ve bir şekilde suç örgütü haline gelmişler. Ve para transferlerinde İsrail bankaları kullanılıyor. İsrail üzerinden paralar transfer ediliyor. Kaynağı belirsiz olmak suretiyle. Ve burada kaçak yurtlar yapılıyor Türkiye'de bol miktarda. İşte yıkım başlayınca bu kıyamet kopuyor biliyorsunuz. Onun için burada bu örgüt çıkışından 3. liderine kadar gayet normal giderken son lideri Alihan Kuriş tarafından bir suç örgütüne dönüştürülüyor bir kısmı en azından.
1: Evet Tolga Hoca, nasıl bu küresel yani bir Kur'an kursunu destekleyen bir cemaat nasıl küresel bir örgüt, istihbarat örgütü haline gelebiliyor? Benim aklım almıyor.
3: Bu aslında biraz ilk varlığıyla da ilişkili. Yani o az önce anlatılan o cemaat yapısının ilk oluştuğu zamanlarda bir toplumsal destek var. Yani işte Kur'an öğretilmesi vesaire, iyi niyetler bunlar. Herkes bir şekilde destek vermese, yani doğrudan maddi destek vermese de gönülden destek vermiş vesaire ilk kuruluşun. Ama işte hocam söylediği şey çok önemli. Yani bu tip yapılar çok hızlı şekilde başka yapılarla iç içe geçiyor. Bu biraz hani FETÖ'yle benzerliği, şimdi hani davanın seyrini tam bilmediğim için doğrudan birebir benzerlikten bahsedemem şu anda. Çünkü FETÖ'nün kuruluş şekli vesaire, hani o biliyoruz onun ne olduğunu ama...
1: Bunda bu da benzer yapılanmalar var sanki.
3: İçinde sanki bu tip şeyler var ama içinde olmasıyla tamamen olması arasında fark sanki var. Biraz fark var gibi. O işte kazanılmış zemini kullanmak gibi düşünüyorum. Ama şu önemli, Almanya bu sıralar bu tip şeylere biraz fazla destek vermeye başladı. Yani FETÖ'ye de...
1: Bu sıralar değil, bu belli ki çok önceden verilmiş bir destek yani, değil mi?
3: Ama yani şu binaların yapılması vesaire, yani bunlar...
1: Yeni mi bunlar?
3: Bunlar yeni yani...
2: Özellikle 2016'dan sonra bu Alihan Kuruş'un başa geçtikten sonra... Evet.

0: yapıyı, cemaat her ne diyorsak yönetimi ele alarak şüpheli bir ölümden sonra.
1: Evet. Bir Tolga Hoca bitirsin lafını, evet.
2: Yani şunu söyleyeceğim, yani bu nispeten yeni tabii bunlar, yani dün değil ama baktığınızda tarihe yeni hareketler.
1: FETÖ'den ümidi kesip bunlara mı yüklenmeye başlıyorlar, ne
2: şöyle
1: yapıyorlar?
2: Şöyle sanki, yani Türkiye'deki hala var olan o muhafazakar taban üzerinden bir nüfuz etme çabası, işte FETÖ içinde hatırlarsanız benzer şeyler kullanılmıştı.
1: FETÖ'de arıza dershanelerden çıkmıştı. Bunlarda da yurtlardan çıkmış, değil mi? Aynı şey yani.
2: Yani işte bunların üzerinden çok rahat nüfuz edilebiliyor. Bir de şunu göz ardı etmeyelim. Bu insanlar işte dershanelerde, yurtlarda, Kur'an kursları da doğrudan böyle çocuklarla ilişkili olduğu için ailelerin de tek gözünü kapatarak güvendiği, inandığı yerler haline geliyor. Doğal olarak buralardan çok hızlı nüfuz ediliyor. Bu bir kere öğrenildiği
1: için... Ya şunu da söyleyelim, artık ailelerde devlet kurumlarına güvensinler yani, çocukların yani. Değil mi? Kur'an kursuna yollayacaksa devletin Kur'an kursuna yollasınlar.
2: Yani Diyanet'in...
1: Dediğiniz gibi ilçenin... 50'lerdeydi o Kur'an öğretme yasağı olan. Şimdi öyle bir şey de yok, sorun da yok yani ortada, değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Ama işte bunu hala kullandıkları için bunun üzerinden bir yani... İstihbarat faaliyeti burada sadece hani hocam söyledi kontrol etmek, bölmek vesaire, ama onun bir önceki adımı var, devamlı olarak haber almak. Şimdi çocuklar üzerinden, aileler üzerinden o psikolojik yapıları öğrenmek, hareketleri, düşünce nereye gidiyor, çocuklar neyi önemsiyor.
1: Yani çocukları ele aldığı siyasi... zaman ele geçirmek oluyor hedef, değil mi? Yani...
2: Evet, yani o çok önemli. O yüzden burada hep bunların üzerinden gidiyor. Yani biraz artık bu konuları temizlemek gerekiyor herhalde.
3: Bir de şöyle, mesela iki tane istihbarat iki tane şeyi var. Bir kaynak temini, yani istihbarat komint dediğimiz insan istihbaratı için çok kullanışlı aparatlar bunlar. Çok çok katı bir hiyerarşisi var, kapalı bir kutu. İkincisi kapak diye ifade ettikleri bir sistem var. O da istihbarat örgütlerinin ajanları bunların içerisinde gizlenebiliyorlar. Çünkü mütedeyyin gruplar, muhafazakar gruplar ve din kisvesiyle ortaya çıkmış yapılar olduğu için kendilerini içeride gizleyebiliyorlar. Arkasından işte kamuoyu oluşturmadan tutun da çeşitli bir takım politik hedefleri
1: gerçekleştirebiliyorlar. Bunların zaten böyle pek kendilerine has bir kıyafetleri de yokmuş. Normal kravatla falan dolaşıyorlar.
3: O tarikata ya da o cemaate mensupsanız, eğer dışarıdan gelmişseniz, çok rahat bir şekilde o cemaat sizi koruyabiliyor. Kapalı olduğu için sistem.
2: Yani şimdi burada para görünen... kısmına da çok özür dilerim sadece.
4: Estağfurullah, buyurun.
2: Yani bu para kısmı da, yani o işte altınlar, paralar vesaire baktığımızda da evet, o yapı içerisinde evet, yani bu örgütler zaten parayı sever, biliyoruz. O hareketin devamlılığı için tırnak içinde söylüyorum vesaire gerekiyor. Ama bu kadar paraların bir yerlerde saklanıyor olmasını da ayrıca tedirginlik oluşturuyor bende.
1: Kurtuluş bir şey söyleyecekti.
5: Almanya'nın katkısına şöyle değinmek istiyorum. Yani ne yapmak istiyor Almanya? Almanya aslında şimdi ne? 1980'den bu yana Türkiye'de...
1: İşte Almanya'ya giremiyorsun sen, değil mi Abdurrahman? Evet. Almanya'nın hali
0: Almanya'da,
1: o.
0: Almanya'da evet giremiyorsun. Schengen ülkelerine gidemiyorsun.
5: Türkiye'de muhalif olarak böyle hareketlenen bir takım grupları aslında Almanya destekliyor ve burada bu merkezlerde aslında bir renk veriyor bunlara. Evet. Mesela 1980 Rus sonrası özellikle Avrupa merkezi bir Alevilik anlayışı gelişti. Aslında Anadolu Alevili ile çok bağdaşmayan bu Alevilik, ama şu an o Aleviliği basite almayalım. Sosyolojide çok etkin bir bu anlayış bir noktaya geldi. Şimdi PKK'yı da aynı şekilde desteklediler. Bu bugünkü
1: DHKPC'yi de desteklediler. Hepsini desteklediler.
5: Bu Alihan Kuruş öncülüğündeki gruba bir alan açıldığını görüyoruz. İmkan tanındığını görüyoruz. Belki de FETÖ'nün burada tasfiye edilmesiyle ilgili. Burada da ya bu dini gruplarla da ilgileniyorlar. Onları sosyolojide
1: ya 3 kişi bir araya geldiği zaman 4. kişi sızdırıyorlar araya. Böyle bir gerçek var yani. Evet sevgili savcı.
4: Azizim şimdi şu, ben gençliğimden beri bilirim bu Kur'an kursları, yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın geçmişte Kur'an öğretmek amacıyla, sadece Kur'an öğretmek amacıyla vurdu. 1970'li, 80'li, 90'lı yıllara kadar da sadece Kur'an öğrenmek, Kur'an kursu şeklinde yapılanan bir cemaat vardı. Daha sonra benim gördüğüm şu ki,

0: benim bir teorim var. Onunla birlikte el alayım ben. Ekrem İmamoğlu benim için, benim gördüğüm, benim yorumuma göre bir FETÖ projesidir. Yani FETÖ Ekrem İmamoğlu'nu kendi kurtuluşu için projelendirmiştir, öne çıkartmıştır. Evet,
1: bunda %100 hemfikiriz zaten.
0: Peki buradan işte buradan yola çıkarak bak davranışlara baktığımız zaman 2016'dan sonra başa getirilen bu Alihan Kuruş isimli şahıs. Alihan Kuruş isimli şahıs geçmişte bu Kur'an kursu cemaatinin içinde hiç esamesi okunmayan bir şahıs. 32 yaşındayken bu cemaatin, bu örgüt şeyin başına getiriliyor. Ondan sonra bakın biz bu Süleymancı dediğimiz ya da bu cemaatin tamamen bir istihbarat örgütü, tamamen bir suç örgütüne evrilmeden devlet bunlara Alihan Kuruş için cemaati bir junta olarak ele geçirip ve bu cemaati FETÖ'ye yedekleme aşamasına geldiği sırada işte bu çıkar amaçlı suç örgütü suçlamasıyla gereğini ve operasyonu yaptı.
1: Ne oluyor? Devlet bunların olgunlaşmasını mı bekliyor?
0: Hayır.
1: Nasıl devlet, yürüyor bu iş? Devlet, niye bu kadar yani bu 200 kilo altını toplayana kadar duruyor devlet?
0: Bak kardeşim, devlet istihbarat üzerine operasyon yapmaz. Yani devlet öyle çalışmıyor. Yargı da öyle çalışmıyor. Yargı soruşturma, inceleme, araştırma ve soruşturmaya geçmeden önce bir basit şüphe oluşacak kadar işte polis ve jandarma ve istihbarat aracılığıyla bir oluşum sağlamadan yargı asla operasyon yapmaz. Yargı asla gözaltı yapmaz, soruşturma açmaz. Yargı böyle çalışmıyor.
1: Operasyonu yapan yargı mıdır, polis midir, istihbarat mıdır, emniyet midir?
0: Bak kardeşim, bu bir soruşturma neticesi, operasyon diyoruz ya.
1: Evet.
0: Bunu polis ve jandarma, savcının emri olmadan bunu yapamaz. Yani suçüstü hali hariç, ki suçüstü halinde de sadece yakalar ve delillerin kaybolmasını önleyerek derhal savcıya emir verir. Savcıyı arar, onun emriyle harekete geçer. Savcının emri olmadan asla...
1: Ama siz demiştiniz, savcı odasında oturan bir adam. Evet. Nereden biliyor bunların bu?
0: Savcı, bak demin söyledim ya, polis, jandarma ve istihbaratın elde ettiği bilgiler savcının önüne gelir.
1: Geliyor.
0: Savcı bunu inceler. Ha, bir suç şüphesi oluştu.
2: Zaten MASAK'tan rapor geliyor.
1: MASAK raporunu da varmış galiba.
0: MASAK raporunu da, bak, MASAK raporunu da savcı talimatıyla hazırlar. MASAK kendiliğinden oturup ben bir rapor hazırlayayım da bunu savcıya göndereyim demez. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şüpheli işlem varsa, bak bankaların tamamı bir şüpheli işlem varsa zaten MASAK'a bildirir.
1: Evet.
0: MASAK da...
2: Ama bu arada bir şey itiraf edeceğim. Bu altınların yerini MASAK bulamadı. İstanbul Emniyeti sağ olsun bu konuda ciddi bir çalışma yaptı.
1: MASAK
0: yerini...
1: nereden bulsun? MASAK kağıtlara bakıyor.
2: Hayır. Hilmi Tuna'nın ortak olduğu bu şirkette resmiyette ortaklığı da var. O tespiti yapamıyor. Sağ olsun İstanbul Emniyeti sağlam bir çalışma yaparak bunların...
0: Şimdi emniyetin ve jandarmanın görevi zaten budur. Bir soruşturmada delilleri toplamak, delilleri muhafaza altına almak, delilleri bir araya getirmek ve savcının önüne sunma görevi emniyete, jandarmaya ve aittir. Zaten bunu MASAK bulmaz. MASAK zaten mali suçları araştırma kurulu.
1: MASAK kağıtlara bakar. Hayır, değil mi? Kayıtlara
0: savcı,
1: bakar.
0: Kağıtlara bakar.
2: Benim şey dediğim, MASAK bu resmi ortaklığı tespit edemedi.
0: Edemeyebilir. Bakın bu resmi ortaklığı edemeyebilir. Çünkü MASAK
1: resmi olsa eder, demek ki resmi değil.
0: MASAK'ın önüne belge ve bilgi koymadığınız zaman MASAK da bir yere ilerleyemez. Neyse, soruşturma olmadan polis bu tür suçlarla ilgili...
1: Yani şimdi istihbarat da dediniz orada. Bir istihbarat mı polisi ve jandarmayı da bir harekete geçiren, bak, de istihbarat
0: azizim,
1: mı alıyor orada?
0: Bu üç kademeli bir şey. İstihbarat bilgi toplar. Bu bilgiyi

0: Emniyet ve jandarmayla paylaşır. Emniyet ve jandarma da
1: araştırma
0: tespit
1: yapar.
0: Ettiği, bulduğu delilleri, belgeleri, bilgileri savcının önüne koyar. Cumhuriyet savcısı bunu inceler ve bir suç işlendiği şüphesi oluşursa soruşturma açar.
1: Evet.
0: Soruşturma açtıktan sonra da polis ve jandarmaya talimat vererek, bak operasyon diyoruz ya, operasyonun anlamı ne? Gözaltı kararlarını uygulamak değil mi? Evlere gidecek, iş yerlerine gidecek, gözaltı talimatında yakalanması istenen şahısları gözaltına alınacak. Savcı bir de yazar, evde arama yapın, arama kararı alır. Şu şu şu şu delilleri bulmaya çalışın, bunları bulmaya çalışır. Şu belgeleri, şunları muhafaza edin. Bu arada da MASAK'a yazar savcı. Der ki bak böyle böyle çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğunu tespit ettik, şüphesi var.
1: Bana raporunu verdi.
0: Sen şu şu şu şu şu şirketlerin, şu şu şahısların para hareketlerini, hesaplarını, irtibatlarını araştır. Efendim yasaya aykırı bir konu varsa benim önüme getir. Mesela şey, MASAK raporları böyledir. Diyor ki kaynağı belirsiz, evet, bir işlem var. Ya da izah edilemeyen, ya senin sermayen 32 bin lira 8 milyar giriş çıkış yapmış. Nereden bu? Evet. Nereden ya? Ne aldın? Evet, ne sattın kardeşim?
1: Şu MASAK raporundan bir öncekine geri gelelim Berkay'cığım. Şimdi
2: bu arada o 206 kilo bir kuyumcu arkadaşımla konuştum. 206 kilo altın bizde olsa yaklaşık 41 tane kuyumcu dükkanı açabilirsiniz.
1: Öyle mi?
2: 41 ayrı, her biri 5 kilo bizde, 24 ayar 5 kilo oldu mu biz ondan diyor bir kuyumcu dükkanı açabiliriz, evet, diyor.
1: Şimdi bu MASAK raporunda neymiş? Kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri şirket ortakları tarafından şirketlere nakit yatırılarak sermaye artırımlarında kullanılmış. Ödeme kuruluşları üzerinden transferler, bu hani para
2: bakın,
1: mara değil
2: burası
1: mi?
2: Bakın önemli, şirketlere nakit yatırıyor. Şimdi nakit demek ki bir ticaretten para gelmiyor. İşte bu dini istismar ediyorlar diyorum.
1: Para aklamak, doğru. Hayır, para aklamak.
2: Parayı cemaate yardım eden, Kur'an kursu için nakit verilen, altın verilen, kadınlar genelde Kur'an kurslarına çıkıp bir çeyrek altın veriyor, bileziğini veriyor, her türlü şey. Onlar paraya çevrilerek ve nakit olarak yatırılıyor, sermaye artırımı. Bu altınlar, bakın bu külçe altınlar %100 cemaate gönül vermiş kadınlarımızın verdiği, bağışladığı altınlar sonra erittirilerek külçe altınlara getirip ve bunlar, evet, bir şekilde sistem dışına çıkarılarak işte Almanya merkezli dediğimiz yerlere, bu altını dünyanın neresine götürürseniz götürün anında paraya çevirebileceğiniz bir sistem. Ki bunu da FETÖ'vari bir yönetim olduğu için, bakın cemaatin tamamı, bunu bizim izleyiciler iyi bilsin. Cemaate yönelik herhangi bir soruşturma yok. Cemaate gönül vermiş herhangi bir kimse.
1: Bütün FETÖ'cülerin zaten yaptığı yaygara bu, aman bütün cemaatlere operasyon geliyor falan diye.
2: Yok,
1: yaygara
2: öyle bir şey
1: yapıyorlar.
2: Yok. Sonuçta devlet bugün Süleymanlılar cemaatine kimlerin üye olduğu, kimlerin bağış yaptığını hepsinin sicilini biliyor. Sadece burası değil, bütün cemaatleri biliyor. Ama burada cemaatin belki 1 milyon gönüllüsü var. Onlara yönelik diyor. Sadece burada 38-40 kişilik bu yönetimin yasa dışı şekilde cemaate gönül, evet, vermiş kişilerden paraları alıyor. Almanya'ya kaçırıyor. İsrail'e para transferleri, evet, yapıyor. Hele ki böyle 100 bin tane Filistinli'nin katledildiği bir ülkeye siz para trafiği yapıyorsanız zaten bundan sizin İslam'la şeyle şüphe duyarım ben, sizin inancınızdan.
1: Almanya'ya bir kuruş yatırım yapıyorsa zaten orada.
2: Ya Almanya vardı dediniz, bugün İsrail demek. Bakın ben çok net söyleyeyim. Ya ben Almanya'da Cemil Bey, tek suçum Fethullahçılara haber yaptım. Adam bana geliyor, Fethullahçı diyor ki Abdurrahman Şimşek'in 6 tane ayrı pasaportu var, MIT'in elemanı diye. Bununla ilgili bana yakalama kararı çıkardılar ya, Almanya.
1: Bunlara çıkarmıyorlar, sana çıkar.
2: Gerçeği kendi pasaportumla, Türk Hava Yolları'yla, kredi kartımla harcamama bilmesine rağmen Cevheri Güven, Ercan Karakoyun gibi FETÖ'nün Almanya imamı gibi kişilerin iddiasıyla, benim MIT mensubu olduğum iddiasıyla, evet, bütün Avrupa'da yakalama, evet, kararı çıkardı. Ama bir taraftan da Dışişleri Bakanlığımızın iki katı büyüklüğünde bir binanın yapımına izin veriyor. Burada Alman istihbaratının bilgisinin olmaması mümkün mü ya?
1: Evet. Evet, sen bizi bir yorumla
3: et. Evet, sevgili izleyiciler, açarken söylediğim gibi derin devletler birbirine karıştı. Derin ordulara da karıştı. Biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra buradayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzel dergah olduğuna işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Filistin 20 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiyor. Seçmenler oy kullanabilmek için merkezlere giderek kayıt yaptırıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 9 Temmuz'da imzaladığı kararname ile 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilme kararını almıştı. Milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konsey oluşturularak 2027'de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Bu kapsamda Filistin yönetimi oy kullanacak seçmenlerin kayıt ve bilgi güncelleme sürecini başlattığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da açılan merkezlerin seçmen kayıtlarının yapılması ve bilgilerin güncellenmesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet vereceği kaydedildi. Genel seçimler işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze şeridinde yapılacak. 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu duyuruldu. Seçmen bilgilerinin güncellenmesi işleminin yalnızca Batı Şeria'da yapılacağı, Gazze'deki vatandaşlarınsa Filistin nüfus kayıt sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği bilgisi paylaşıldı.
8: Yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen demokrasiyi uygulayabiliyor olmaktan çok mutluyuz. Bu nedenle her şeye rağmen seçimlerin zamanında yapılmasını çok istiyoruz.
7: Ayrıca Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşat'la görüşmesi bekleniyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
10: Türk Kızılay, İsrail saldırılarında engelli kalan Gazze'lere sahip çıktı. Protez destek projesi başlatıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen bombardımanını sürdürüyor. Şiddetli saldırılarda yaralanan binlerce masum Gazze'li ise uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı. Türk Kızılay'da bu Gazze'lilerin hareket kabiliyetine kavuşabilmesi için Protez Ortez destek projesini başlattı. Projenin Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilk yararlanıcısı 2024'te gerçekleştirilen bombardımanda sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Udey Abu Verdi oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından hazırlanan dizaltı protezi Abu Verdi'ye başarıyla uygulandı.
9: Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum. Ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
10: Türk Kızılay bu projenin yanı sıra aynı zamanda farklı alanlarda insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başlandı. Kızılay

0: Ayrıca Gazze'de kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Düğünleri bastılar, Filistinlileri mutlu gününde hedef aldılar. İsrail insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Bu kez hedefte evlilik yolundaki Filistinliler vardı. İsrail polisi işgal altındaki El Faham köyünde düzenlenen bir düğün merasimine baskın yaptı. İşgalciler düğün alanına çatışmaya girer gibi girdi. Eller tetikteydi. İçeri gaz bombaları atıldı. Filistinliler ne olduğunu anlayamadan düğün bir anda savaş alanına döndü. İsrail polisinin şiddeti bununla da sınırlı değildi. Düğün sahipleri ve katılımcılar hedefteydi. Herkes yere yatırılıp tek tek arandı. Filistinliler en mutlu günlerinde küçük düşürüldü. Aşağılayıcı muameleye maruz kaldı. Gelin ve damada ait eşyalara da el konuldu. Benzer saldırı Kudüs'ün doğusundaki Azeriye kentinde de yaşandı. İsrail askerleri Şems el Adve düğün salonuna baskın düzenledi. Gaz bombaları attı, içeridekilere saldırdı. Baskın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Rusya Kiev'i, Ukrayna Moskova'yı vurdu. Enerji tesislerinden dumanlar yükseldi. Rusya, Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı düzenledi. Hedefte Kiev, Kremençuk, Kiriv Rih ve Odessa vardı. Moskova saldırılarda askeri üretim tesisleri, enerji altyapısı ve Odessa limanındaki bir geminin vurulduğunu açıkladı. Vurulan noktalardan biri de kitap pazarıydı. Dükkanlar alev alev yandı, kitapların çoğu küle döndü. Büyük hasar oluştu.
3: Nadir antika kitaplarımız devrim öncesi ve Ukrayna baskıları vardı. Başka hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız türden kitaplar. Bazılarının tek bir kopyası bile yoktu.
2: Ukrayna ise saldırılarını Rusya'nın derinliklerine taşıdı. Hedefte bir kez daha başkent Moskova vardı. 600 drone harekete geçti. Lojistik ve ekonomik altyapısı bombalandı. Wildberries depolama tesisleri vuruldu. Böylelikle 10 Wildberries deposu Ukrayna saldırılarında ağır hasar almış oldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İlgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem devam ediyor. Bu Alihan Kuriç suç örgütü mevzunu konuşuyoruz. Şimdi bir toparlayalım. Evet. Demin konuştuklarımız ya, kurtuluş.
5: Bakan da açıkladı. Dedi ki ya biz burada MASAK raporları çerçevesinde işte paranın takibiyle ilgili suç teşkil eden konuların üzerine gidiyoruz. Zaten burada da görülen ne? Biz ne anlatıyoruz? 2 saattir anlattığımız hikaye kaynağı belirsiz bir takım paraların dolaşımını, bunun bizim vergi sistemimizin dışında olduğu, hatta para politikamızın dışında bir takım suçlar teşkil ettiğine yönelik bir takım tespitler var. Bunun üzerinden başlayan bir soruşturma ve Alihan Kuriç'e uzanan çıkar amaçlı bir suç evet. örgütünün açığa çıkarıldığı şeklinde.
4: Bu Ahbap'a mı daha çok benziyor, FETÖ'ye mi?
5: Ya, FETÖ'ye daha çok benziyor.
6: Ahbap dolandırıcı.
4: Öyle mi?
6: Bu dolandırıcı
5: ya
6: yani.
5: Benzer ama bak orada da soruşturma para üzerinden gitti. Ahbap'ta da soruşturma para üzerinden
6: tabii ki.
5: Gitti. Yani orada bak şöyle bir şey söyleyelim. Eskiden suçludan delile giderdi işler. Şimdi delilden suçluya gidiyor. Yani açık. Ahbap'ta da kimse söylemedi. Ahbap'ta ne tespit edildi? Ahbap'a baktılar ki kasası boşaltılmış. Yani bunun üzerinde MASAK raporları şimdi, üzerinden
6: tespitler yapıldı. Bu altınlar nereden alınmış? Hepsinin üstünde biliyorsunuz markaları var. Bu altınların da kaynağı
4: nereden alındı?
6: Bu altınları nereden aldılar? Kapalı çarşıdan mı aldılar? Şu üzerinde seri numaralar hangi firmalar? Onu da araştırması lazım. Bunlar bu altını nasıl aldılar? Küçük çeyreklerle parayla mı?
5: Abdurrahman zaten kuyumcu şirketleri var. Yani bunun kendilerinin kuyumcu şirketleri var. Bu kuyumcular zaten tek tek şu an denetim altına alındı. Kepenkleri kapalı hepsinin. Zaten bir tanesinin, bu kuyumculardan bir tanesinde 25 milyarın üzerinde bir para giriş çıkışı yapıldığı tespit evet. edilmiş durumda. Evet. Yani kuyumculuk işi yapıyorlar zaten.
6: Yok, kuyumculuk işi yapıyorlar ama bu kuyumcular üzerinden başka bir ticaret yapıyorlar mı, kapalı çarşı? Çünkü biliyorsunuz FETÖ

0: Süvari yapılar kapalı çarşıda etli kullanır. Neden biliyorum? Ekrem İmamoğlu suç örgütü bütün paraların çoğu kapalı çarşıya kadar izi sürüldü. Kapalı çarşıdan evet. Sonra iz sürülemedi.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu suç örgütü demişken sevgili savcımıza şunu sormak istiyorum. Şimdi istihbarat örgütü var, para var. Bunun bir siyasi ayağı veya amacı da olması lazım değil mi?
2: Kesinlikle. Yani,
1: nedir? O nedir mesela?
2: Şimdi azizim benim 1,5-2 yıldan beri yürüyen soruşturmalar, incelemeler, araştırmalar, Türkiye siyaseti üzerinde yaptığım ve ulaştığım sonuç şu. Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir.
1: Bu da mı oraya çıkıyor?
2: Şimdi bu Alihan Kuriş... Bak şey demiyorum, bütün Süleymancıları ve Kur'an kursçuları kastetmiyorum. Alihan Kuriş, Kur'an kursu ve Süleymancı cemaati içerisinde bir junta yapılanması oluşturarak Süleymancı cemaatini FETÖ'nün paralel örgütü haline getirmeye çalışmış. Şimdi bunu tek başına yapması mümkün değil. Çünkü 2016'da bu adam... Bu cemaatin başına getirildiği zaman 32 yaşında bir adam, 32 yaşındaki bir gencin Kur'an kursu gibi, Süleymancılar gibi köklü bir cemaatte lider olma ihtimali yoktur. Çünkü sonuçta burası maneviyat üzerine bina edildiğini iddia eden bir cemaat idi. Kur'an kursuydu. Yani Kur'an öğretiyorlardı. Bunların başka bir amacı da yoktu. İşte bu FETÖ 16
1: 15. Yani FETÖ ile siyasi amaçları aynı mı?
2: FETÖ ile siyasi amaçları kesinlikle aynı. Çünkü 2019'dan itibaren FETÖ ile birlikte, FETÖ'nün aparatlarıyla birlikte bu kuruş cuntası da direkt Ekrem İmamoğlu'nu destekledi. Hepimiz bunu biliyoruz.
1: Biliyor muyuz?
2: Biliyoruz. Sen bilmiyorsun. Biz hepimiz biliyoruz bunu.
1: Peki.
2: Ben o zaman savcıydım zaten. Cumhuriyet savcısıydım. Görevdeydim. Biz bunu biliyoruz. Bunu destekledi. Ve bu Kemal Hoca'nın da anlattığı gibi Mossad, CIA ve Alman istihbarat örgütü Alihan Kuriş cuntasını, bak şeyi söylemiyorum, Süleymancı örgütünüz, Kur'an kursu örgütünü, cemaatini daha doğrusu, örgüt demeyelim, bu cemaatini söylemiyorum. Alihan Kuriş bu Süleymancı Kur'an kursu cemaatini örgüt haline getirmek için bir junta kurmuş. Ve bu juntayı da FETÖ'nün bir paraleli, bir yedeklemesi olarak piyasaya sürüp dünyadaki işte Almanya'da 70 milyon Euro'luk genel merkez yapmak.
1: Bir sürü FETÖ'cü de içine girip saklandığı söyleniyor
2: ve,
1: bunun.
2: Ve bu operasyon yapıldıktan sonra sosyal medyada ve medyada takip ettiğimiz şu var. FETÖ'nün kaçakları, FETÖ'nün sosyal medya aparatları doğrudan bu Alihan Kuriş'i desteklediler. Şimdi tabii bugün bu çok magazinel olduğu için 206 kilo altın diyoruz biz. Bunların götürdükleri
1: bunun, bu küsürattır yani değil mi?
2: Bunların da %1'i. Bu 200 kilo altın soruşturma dosyasına giren miktarlara göre bu %1'i. %1'i. Bak bu 200 kilo altını çeyrek altına böldüğümüz zaman da 114 bin çeyrek altın ediyor. Yani bütün Süleymancı hanımları toplasak 114 bin etmez. Hadi birer tane çeyrek altın verdiğini farz etsek, etmez. Bunların kaynağı kaldı ki bir hesapta 70 milyar, bir öbür hesapta 8 milyar, diğerinde 26 milyar.
1: 200 tane gayrimenkul var ya, bu yani var, yıllarca toplanmış bir şey.
2: Var. Zaten bunun adı da çıkar amaçlı suç örgütü. Bak, Süleymancı örgütü değil. Bu Süleymancılara yöneltilen bir soruşturma, bir operasyon değil. Halkımız bunu çok iyi anlasın. Çünkü Ha, ben bir şeye seviniyorum.

0: bu Alihan Kuriş, bu Süleymancı veya Süleymanlı ya da Kur'an kursçu camiasını, cemaatini
1: ele geçirdi.
0: Bir suç örgütü haline tamamen getiremeden devlet gereğini yaptı. Eğer bu böyle devam etseydi, mesela FETÖ için bunu demiyoruz. FETÖ 5 terör örgütü, istihbarat örgütü tarafından baştan beri terör örgütü olarak...
2: FETÖ için şu deniyordu.
0: Evet.
2: Başkanımız da söylüyordu. Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Burada da böyle bir şey var mı?
0: Şimdi burada da...
3: Burada da aynısı.
2: Aynısı değil mi?
0: Yani
2: aynısı.
0: Şöyle azizim, eskiden bak ben bunu yakinen biliyorum. Sosyolojik olarak da. Çünkü içinde yaşadık. Eskiden bir Kur'an kursu hocası olurdu. Kur'an kursu. Çocuklara Kur'an öğretirdi. Şimdi bu Süleymancı dediğimiz bu yapının tamamı şu anda örgüt üyesi olmadılar daha. Bu cuntayı ayıkladı devlet. Bu Alihan Kuriş cuntası. Suç örgütünü kuran Alihan Kuriş'tir. Etrafında 40-50 kişilik bir yönetici kadro vardır. Bu şu anda biz şeyi kurtarmış oluyoruz. Devlet olarak, yargı olarak, millet olarak. Süleyman
2: Hilmi. Ya orada benim tabii asıl şeyim.
0: Evet.
2: O yüzlerce, binlerce çocuk gidiyor ya. Bu çocuklar da FETÖ'cüler gibi ziyan olur mu olmaz mı? Benim derdim
0: evet,
2: o.
0: Evet. Bizim de derdimiz bu. Biz bu kadar yüzlerce çocuğu artık bir de şu. Bu Süleyman Hilmi Tunahan 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda Türkiye'de Kur'an kurslarının yasak olduğu bir zamanda kaçak göçek, illegal insanlara Kur'an öğretmek için ortaya çıkmış bir şahıstır. Kardeşim şu anda 25 yıldan beri AK Parti iktidarında Kur'an öğrenmek yasak değil, Kur'an kursu yasak değil. Her yerde Kur'an öğrenilebiliyor, her türlü öğrenilebiliyor. Artık saklı, gizli, başka bir örgütlenmeye giden Kur'an kursu olur mu kardeşim? Lacivert takke ne demek ya? Lacivert takke
2: ne
0: nedir?
2: Ne demek bu, ben duymadım.
0: Lacivert takke işte bu Alihan Kuriş'in örgütünün taktığı takke lacivert takke kardeşim. Lacivert takke olur mu?
2: Ha? Ben görmedim hiç. Niye takmış?
0: Ben çok gördüm. Bak Alihan Kuriş'in mensupları lacivert takke takıyor.
3: Ama ya, ben şöyle bak, söyleyeyim. Mesela takke değil ki efendim? Sayın savcım. Burada takke değil ki.
2: Bir dakika takke, şu mavi takke hikayesini bir şey yapalım.
0: Lacivert takke.
2: Lacivert takkenin ne anlayacağız?
0: Eskiden böyle renkli menkli ya da bilinen bir
2: beyaz takke.
0: Beyaz
2: olur değil mi takke?
0: Beyaz olur kardeşim. Yani Müslümanlar beyaz takke takar. Hadi biraz daha köylü.
2: Krem rengi olur.
0: Hadi köylü kısmı biraz başka renkler kullanabilir. Çünkü toz var, duman var, bilmem ne var. Lacivert takke özellikle belirlemek için, birbirini tanımak için lacivert takke takıyor.
2: Ama biz de tanıyoruz o zaman onları. Bir çok iyi bir yöntem değil yani lacivert takkeli diye.
0: Bak bu tanıman önemli değil kardeşim. Onların birbirini tanıması önemli.
2: Öyle mi?
0: Elbette. Seni tanımasan olur, tanımasan olur. Adam takke takmış camiye gidiyor. Sen ne anlayacaksın ondan?
2: Bir şey anlamayız.
0: Vatandaş olarak bir şey anlamıyoruz. Çünkü bunlar böyle gizleniyor. Maneviyatın içerisine gizleniyor. Dinin içerisine gizleniyor. Bunu zaten istihbarat örgütlerinin, kardeşim hepimiz okuduk, Lawrence anılarında ne diyor? Ben diyor o kadar kaptırdım ki bu şeye, Müslümanlığa kendimi, geceleri teheccüd namazına kalkıyordum diyor ya. Tek başına evde Lawrence teheccüd namazı kılıyor ya.
2: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
0: Bunu da söyleyeyim, bitireyim.
2: Evet.
0: Alihan Kuriş, Süleymancı camiasını FETÖ'nün yedeği haline getirmeye çalışırken, getirmek üzereyken devletimiz gereğini yapmıştır. Süleymancı kardeşlerimiz de, Kur'an kursuna gönül vermiş insanlarımız da bundan sevinmelidir, arınmalıdır, uzak durmalıdır.
2: Bir de yani merak etmelidir bu bizim verdiğimiz paralar nereye gitti
3: şimdi
2: diye, değil mi?
3: Bence devletin
0: paralarını yediler kardeşim, onu da söyleyelim. Pardon Abdurrahman. Topladıkları kurban bağışlarının hiçbirine kurban kesmemişler. Şeye girdi bu dosyada,
2: evet,
0: bu bilgi var.
2: Var bu.
0: Kardeşim ben bir saf samimi bir Müslüman olarak, ya bunlar kurbanı rahat kesiyor, bunlara verelim de kessin diye para veriyorum. 10 bin lira, 9 bin lira, 15 bin neyse, bu adam bu parayı götürüyor başka şeylere harcıyor.
3: Altın alıyor işte.
0: Altın

0: yiyor, yiyor, kendine gayrimenkul alıyor. Ya birazcık, birazcık Müslüman olalım Allah rızası için ya.
1: Evet.
0: Müslüman uyanık olur be kardeşim, akıllı olur ya.
1: Kemal Hoca da
2: bir şey daha.
0: Kemal Hoca söylesin.
2: Özetleyeyim, burada bir şey daha söyleyeyim. Buradaki binanın adı İslam Kültür Merkezleri.
1: Binaya Bilgi. Gelelim geri.
2: Evet, VIKZ, Almanca yazılmış olan baş harflerinden oluşmuş. Üçlü bir yapılanması var. 1973'ten itibaren bu dernek orada aktif gözüküyor.
1: Binayı ver önce, sonra
2: Mark'taki. 9 tane eyalet derneği var ayrı ayrı. Hı. 300 tane cami ve eğitim dernekleri yapılanması var. Yani bu yapıya da Süleymancılar dediğimiz, daha doğrusu Alihan Kuriş dediğimiz örgüt üyesi çökmüş durumda. Onun için bakın çok tehlikeli bir şey var.
1: Peki şimdi bu mesela Almanya'da ne olacak? Almanya Türk Devleti ile birlikte mi hareket edecek kardeşim? Siz bunlara yani, mesela kayyum atadınız, yönetimi size geçti mi diyecek, direnecek mi? Ne olur mesela, öngörü nedir?
2: Yani Almanya ile Türkiye arasındaki bu suç örgütü arasındaki mesele FETÖ ile Amerika Türkiye arasındaki mesele gibi olacak.
1: Vermeyecekler yani.
2: Vermeyecekler. Hayır, yok,
1: burayı... Tolga Hoca ne diyor? Tolga Hoca'nın bir şey.
3: Ya burada şunu hatırlatacağım. Şimdi Almanya'da bazı Müslüman cemaatler var. Bazıları Türkiye ile de ilişkili. Oradaki Müslümanlar biliyorsunuz, orada kiliseler de dernek üzerinden yapılıyor. Camilerde benzeri formüller oluşturuldu ki orada hani Müslümanlar, Türkler hareket edebilsin. Şimdi bu ekibin Almanya'daki o dernek faaliyetleri Türkiye ile ilişiğini o Kuriş'in geldiği zamanlarda kesmiş zaten. Yani müstakil,
1: Türkiye ile bir alakası yok mu yani?
3: Müstakil bir yapı haline gelmiş.
4: Ama Kuriş oradaki, tarafından kurulan bir yapı bu.
1: Tamam ya, da.
3: Yani şeyle ya. Süreç içerisinde yani oradaki Müslüman derneklerin buradaki Müslüman yapılarla vesaire ilişkisi biliniyor.
1: Türkiye'deki şirketlerle bunların bir bağlantısı yok. Orada kendiliğinden ayrı.
3: Şirketler değil, dernek özelinde. Yani o camilerin yönetilmesi vesaire özelinde Türkiye'den bağımsız, tamamen otonom bir yapı gibi ya bu hale gelmiş.
2: Sadece aylık işletmesi milyonlarca euro yapar. Yani bu FETÖ'nün himmet gibi aktardığı paralar gibi alınan bağışlarla bu binanın sadece idari maliyetini karşılayamazsınız.
3: Yani
2: çok büyük bir bina. Onun maaşları var, çalışanları var, güvenliği var.
1: Binlerce İçinde, kişi en az burada herhalde.
2: Tabii odalar var içerisinde. Vardır, dolayısıyla şöyle bir tehlike var. Onu işaret etmeye çalışıyorum. Sanki Avrupa'daki bütün bu İslam dernekleri adı altında kurulmuş, masum, gerçekten az önce hocanın söylediği gibi bu işleri yapan insanları da bir çatı altında birleştiriyorlar gibi gözüküyor. Çünkü bunun yapılanması 3 tane. Bir çatı örgüt var diyor. Kendi sitelerinden bakıyorum. Bu Wix'in kendi sitesi var. Tanıtıyor kendini orada. Biz buyuz diyor. Şunu yapıyoruz diyor. Finans kaynaklarımız...
1: Ya bunlara biz dokunamayacağız diyor. Türk devleti olarak. Ya onu büyük anlıyorum.
2: Bir, daha büyük bir yapı. Almanya'yı da aşan bir yapı bu. Yani FETÖ'nün nasıl bütün Asya'da, Avrupa'da, Latin Amerika'da ve Amerika'da kurduğu küresel yapı, o sözde kainat imamı ya, bütün bu küresel yapıyı şu anda bu suç örgütü.
1: Peki Almanya'da da mı Kur'an kursu açıyorlar? O yüzden
4: tabii mi? Tabii
1: yani oradaki amaçları da...
3: Bakın cami özelinde.
1: Ha?
3: Yani cami özelinde.
2: Eğitim şimdi, merkezi söylüyor. Eğitim, cami ve eğitim merkezi.
3: Evet, cami ve eğitim merkezi. Yani şu, az önce şunu söylemeye çalışıyordum hocam. Yani şimdi bu otonom hale geldikten sonra Almanya ile ilişkiyi de ona göre kuruyor. Yani hani üzerine gidebilir mi diye sorduğunuz soruda Almanya kendi içerisinde kendi izin verdiği böyle bir... cemaat oradaki hani cemaatler üzerinden gittiği için bir cemaat yapısının üzerine gidemeyebilir. Yani onun yolunu sanki biraz daha önceden döşemişler gibi.
1: Kapatmışlar yani.
3: Yani eğer böyle bir şey olursa Almanya bunun üzerine gidemesin. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsa kendi iç işte siyasi ve hukuki yapılarıyla karşı karşıya evet. gelme durumları yani, var.
4: Almanya yani, iki gruba şey açtı.
1: Dur, bir dakika, bitirsin.
3: Yani burada bu yasal süreçler de daha önce çalışılmış.
1: Kılıfını bu hazırlamışlar yani.
3: Kılıf hazırlanmış. O yüzden yani bu merkezler, camiler vesaire üzerinden Almanya'nın da yani biraz buna müdahale etmesi zorlaştırılmış.
1: Evet, Abdurrahman.
4: Şimdi bu binanın tabii ki Türkiye'de kara parayla, yurt dışına çalınan paralarla bu
1: Avrupa Birliği istiyor zaten değil mi bu kara parayla mücadeleyi falan? Şimdi kendi göbeklerini
4: Türkiye
1: tutarlarsa
4: kayyum atanacak. Muhtemelen mahkeme kararlarından sonra TMSF'e el koyduktan sonra eğer
1: Tolga Hoca diyor ki bağımsız diyor orada müstakil bir şey oluşturmuşlar diyor. Şimdi bu
4: şey, biliyorsun, Cem Uzan da yurt dışına para kaçırdı. Akın İpek de benim bağımsız param, başka şirketlerden, offshore şirketlerinden kuruldu. Sonuçta bağımsız olabilir ama paranın kaynağı bu İsrail'le oradan buraya veya buradan direkt o paraların buraya aktarıldığına ilişkin resmi mahkeme kararları ortaya konulursa Türkiye bence Almanya'dan bu binanın derneğin yönetiminin veya bu binanın mülkiyetiyle ilgili
1: sen alabilir diyorsun, öyle
4: girişimlerde
1: mi?
4: Bulunabilir. Ama ben biliyorum ki Almanya bu böyle bir binayı gerçekten bu bina 70 milyon euro diyorlar, imkansız bu yani daha fazla 300-400 milyon euro
1: o kadar ben, yoktur ama neyse yani
4: çünkü yüksek teknolojiyle yapılmış, bütün 50 ülke buradan yönetilecek. Dünyada Alihan Kuruş'un yaptığı bir sistem var, dünyada 50 ülkeye imam atamış sorumlu düzeyde ve Almanya'da evet. iki tane imamı var. Alihan Kuruş'un sorumlusu. Bu imamlar üzerinden, imamların adeta Pensilvanya'nın bir kopyası modeli, değil mi? Gibi. Evet.
5: Düşünün Diyanet, yani. Diyanet'in camileri o çok büyük baskı altında Almanya'da. Yani en meşru, yani Almanya'da bir meşru camiden, camileri, işte kurstan, okuldan bahsedecekse Diyanet'tir. Resmi devlet Kurtuluş, üzerine.
4: Berlin'de Ulu Cami var. Oraya namaz kıldım, çıkarken dışarı tabii şakacak, tabii ya, mümkün fotoğraf değil. Çekiyor.
5: Ama 24 tane FETÖ özel okulu var orada Almanya'da.
1: Evet.
5: Ve böyle bir yapıya Almanlar izin veriliyor.
1: Sevgili savcım, bu da sizin söylediğiniz bu takkeler.
5: Evet.
1: Koyu renkli.
0: Evet, ilginç. Ya ben gençliğimden beri bu Kur'an kursu ve Süleymancı yurtlarını bilirim az çok. Böyle farklı renklerde, farklı şeylerde, yani böyle.
1: Ama buradaki daha çarpıcı şey bence bu giydikleri kravat, takım elbise. Takkeyi çıkardığı anda hiçbir farkları kalmıyor.
0: İşte şey,
5: zaten gündüz
0: külahlı, gece silahlı tipler bunlar.
4: Çoğu ya, bakın, bak. Çoğunda kravat var.
1: Kravat var, yani takkeyi çıkardığın zaman.
0: Şimdi mesela Kur'an kurslarını kullanan, Süleymancılığın ismini taşıyan Süleyman Hilmi Tunahan buna mı benziyordu?
1: O mavi takke takmıyor muydu acaba?
0: Yok. Bunlar neci? Bak, bunlar Süleymancılığı, Süleymancılık camiasını örgüte dönüştürmeye çalışan junta. Bunlar junta. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Ha, Allah'tan ki devletin kurumlarına böyle FETÖ gibi bir zaman aralığında sızamadılar. Etkili olarak sızamadılar. Yoksa devlette de, kamu kurumlarında da,
1: olmuşlar yani,
0: kamu kurumlarında da bu adamların elemanları vardır. Devletimiz bundan sonra bunun peşine evet. düşsün, bir. Bunların FETÖ ile olan ilgi ve irtibatlarının peşine düşsün, iki. Bunların bu kadar mal varlığını nasıl elde ettiğinin, çünkü diyor ki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklamak.
1: Evet.
0: Peki kardeşim, hangi suçlardan elde ettiler?
1: Evet, zaten bunu anlamaya çalışıyoruz.
0: Yani hayır, bunu biz anlamıyoruz. Bunu savcılık ortaya koyacak.
1: Ben anlamaya çalışıyorum. Ya üstelik
0: savcılık koyacak ki biz anlayalım. Önümüze savcılık koyacak bunu. Evet. Diyecek ki arkadaşım, bak şuradan şu kadar milyar, buradan bu kadar kara parayı evet. elde etmiş bunlar.
1: Evet, şimdi Kurtuluş'a bir söz veriyorum.
5: Almanya Diyanet'e asla gözü açtırmıyor orada, nefes aldırmıyor. Bu son derece meşru olmasına rağmen, yasal olmasına rağmen, ama bütün FETÖ okulları orada serbest.
1: Bütün bizim imamlarımıza yani, ajan muamelesi evet, yapıp evet. değil mi?
5: Bir de böyle bir yapıyı mesela kurdukları için orada bir Almanya'nın bu toleransı bir fikir veriyor. İkincisi, yani bu 2016 öncesiyle 2016 sonrası biraz değişik. Yani Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunları var. Yani bunlar dışlandılar, dövüldüler, atıldılar, dışarıya atıldılar.
1: Damatlar mı?
5: Tabii bir sürü ailesi var, efradı var. Bunlar dışarı atıldılar. Alihan Kuruş getirildi. Ve siyasete bulaştırıldı bu grup. Yani daha önce siyasete mesafeli olan bu grup girdi. İşte Altılı Masa'yı destekliyorum. Yok Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum. Yok bilmem şuna karşıyım, buna karşıyım. Siyasetin içine de soktular. Yani 2016 sonrasıyla öncesi arasında büyük bir fark var bu cemaat için. Ve buradaki soruşturmanın da bence 2016 sonrası
1: benim genel anladığım... yönetim.

0: kesime yönelik
1: benim
0: olduğu.
1: Anladığım bu 2016'da FETÖ'cüler deşifre olunca güçlerini buraya kaydırmışlar. Hem FETÖ'cüler bunun içine üye olup sızmaya başlamışlar, hem de istihbarat örgütleri konsantrasyonlarını buna
0: tabii ya, birçok cemaat şunu bilmiyor. FETÖ 2016 sonrası şöyle yaptı. Aslında önce de başlı vardı da renklendirme merkezi olarak kullandı bu başka cemaat.
1: Ne demek bu renklendirme?
0: Renklendirme merkezi şu. FETÖ'cüsün ama gidip bir anda ben diyorsun
2: mavi takkeyi takıyorsun.
0: Sen FETÖ'cüsün ama siz gidin diğer cemaate, siz diyorsun ki biz falan başka cemaatteniz. O oraya girmeye başlıyorsunuz. Biz oraya ve bunu FETÖ kitleler halinde yönlendirdi aynı zamanda. Ve bu kitleler halinde yönlendirme sadece şu yapmadı. Biz ne diyoruz? Bir yönetimi ele geçirdiğinizde, iradeyi aldığınızda bütün grubu almış oluyorsunuz.
1: Bütün cemaatler çok dikkatli olması lazım o zaman.
2: Şimdi bir
1: değil
2: de
1: mi?
2: Yani kurtuluşum. Eylül 2016'da Arif Ahmet Deniz Olgun vardı. Bu cemaatin eski lideri. Beykoz Çavuşbaşı'nın da şüpheli bir şekilde çiftliğinde ölü bulundu. Bakın 36 saat boyunca kimse bu kişiye ulaşamıyor. Ölüp ölmediğiyle ilgili, öldürüldüğüne mi, suikaste mi kurban gitti, şüpheli bir şekilde 2016 yılında öldükten sonra Alihan Kuruş geliyor. Peki Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şekilde öldüğüne ilişkin soruşturma başlatılıyor. Ama o dönem biliyorsunuz hemen darbeden hemen sonra, Temmuz ayından hemen 2 ay sonra ölüyor bu arada Arif Ahmet Deniz Olgun. Adli tıp normal ölüm diye dosyayı kapatıyor. Adli tıp da o dönem Fethullahçıların neredeyse %80-90 oranında
1: elindeydi.
2: Bütün kurumlar elindeydi. Darbeyi yaptılar. Zaten kendilerinin güçlü hissetmeseler Şimdi o cinayetin de mutlaka araştırılması lazım. O cinayette kimin dahli var? O dönemde sinyal bilgileri kim? Nasıl öldü? O çiftliğe giren çıkan.
1: Evet.
2: Herkes FETÖ'nün rolünün de dahil. Bence Arif Ahmet Deniz Olgun cinayetini yeniden dosyayı raftan indirilip cinayete yönelik bir Alihan Kuruş ve ekibinin bir dahlinin olup olmadığı. Çünkü geldikten sonra bakın Arif Ahmet Deniz Olgun öldükten sonra Süleymanlılar cemaati bir anda değişiyor. Hükümete bakış açıları değişiyor, devlete bakış açıları değişiyor. İyi Parti'ye destek olalım.
1: Ya değişmemesi mümkün değil mi? Almanya'nın göbeğine böyle bir bina yapmışsan bakış açının değişmemesi mümkün mü yani?
2: Biraz önce dediniz ya, para şeyi belli, şuyu belli, örgütü belli. Peki siyasi ayağı nerede? Siyasi ayağı da aslında Alihan Kuruş. Çünkü örgütün binlerce...
1: Ayağı değil de amacı diyelim. Siyasi amacı nedir?
2: Amacı... İşte bu mevcut devletin yıkılması, bölünmesi, yıkılmasına destek olmak. Kim tarafından? Gerçekte devleti seven, milyonlarca gönüllüsü olan Süleymanlılar cemaatinden toplanan paralarla bir güç imparatorluğu, para imparatorluğu kuruyorsunuz. Sonra bu imparatorlukla devletin bizatihi kendisine kafa tutuyorsunuz. Sonra devlete diyorsunuz ki özellikle 2018 yılında bakın 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. O seçim ne kadar zorlu geçti ve bu cemaat özellikle orada Tayyip Erdoğan'ın karşısında inanılmaz derecede ama cemaatin yarısından fazlası yine bu oyuna gelmedi.
1: Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Bakın, tam bu model uyuyor buraya.
2: Şimdi Süleymancıların şu şeyi var. Bu oyuna Fethullahçılar gibi gelmediler. Fethullahçıların tamamı oyuna geldi. Süleymancılar cemaatinin %60'ı hatta 70'ine yakını yine bu devletinin yanında durdular. O %30'luk kısmı işte Fethullahçıları araya soktular. Fethullahçı kadınlar özellikle ablalar dediğimiz o kadın yapılanmasının içine sızdılar.
1: Bunlar da böyle fetva falan veriyor muydu?
2: Verdiler. Bizim elimizde o dönem bir sürü camilerde bunların işte İYİ Parti'ye verin, bilmem şu partiye verin, burası Darul Harp'teyiz, işte bu devlet bilmem ne. Ya Darul Harp dediğiniz o, bizzat ses kayıtlarını dinledim. Bu devlet başörtü yasağını kaldırdı. Bugün polis

0: 2018 yılında geliyorsunuz, bu devletin karşısında olan bütün yapıları destek veriyorsunuz. Şimdi bu normal bir şeydir. Sizin inancınız için ben de Kur'an kursu eğitimi aldım. İki kere hatim indirdim. Bakın ben 10 yaşında Kur'an-ı Kerim dersi, Kur'an kursunda sürekli eğitim almış bir insan. Ama
1: sen nerede aldın eğitimi?
0: Bursa'da aldım ben.
2: Yani cami mi kurs mu diyor?
0: Cami böyle, böyle caminin böyle. Ama böyle yine benim abim tarafından onların kurduğu bir Kur'an kursu var. Ben de orada aldım. Ama ben gidip de devletime karşı, benim abilerim, ailem hiçbirisi devlete karşı durmadı. Hepsi de bu devletin yanında oldu. Şimdi onun gibi, abim gibi milyonlarca insan bu bu cemaate gönül vermiştir. Şimdi sen bu cemaatin çocuklarını, bu kızları alıyorsun, örgüt evliliği yaptırıyorsun. Bu Alihan Kuruç'tan sonra yine Süleymanlıların Kur'an kurslarında eğitim görmüş o kız çocuklarını, tertemiz kız çocuklarını alıyorsun. Yine kendi sistemin içinde evlendirin. Kim bunu yapıyor?
1: Fethullah.
0: FETÖ yapıyor. Şimdi yapı 2016'dan sonra ya zaten benzerlikler
1: bir, Kemal Hoca bir know-how var herhalde değil mi? Bu örgütleri herhalde el yordamıyla kurmuyor bu istihbarat servisleri.
3: Şablon var, evet.
1: Biraz masaya geçelim.
3: Şöyle bir şey var, bakın şablon var, bir arşiv var. Örgütler, yani istihbarat örgütleri bu tür bir yapıyı maşa olarak kullanacaklarsa ellerindeki arşivi açıyorlar. Network kuruluşu, liderlik, finans akışları, personel temini, kamuoyu oluşturma, taban yaratma. Bütün bunları çok sistematik ve profesyonel yapıyorlar. Mesela o zaman buradan şuraya geleceğiz. FETÖ terör örgütü biliyorsunuz. İtirafçılar yoluyla açığa çıktı çoğu. Yani itirafçılık vardı orada. Mahkemeye düşenler itiraf etti ve yapıyı çökertecek bilgiler verdiler. Burada bu da yok. Bakın burada itirafçı bulamayacaklar.
1: Aslında FETÖ'de de tam itirafçı yok. Yani bilinen şeyleri itiraf ediyormuş gibi etti FETÖ'cüler de
3: yani
1: sanki.
3: Yani bir kısım fayda sağladı. Savcım çok daha hakim
4: var
3: konuyu ama
4: var
3: itirafçılar
4: var.
3: Statüsünde çok
4: ciddi
3: fayda sağlandı.
4: İtirafçılar oldu.
3: Ve bu örgütte Alihan Kuruç suç örgütünde itirafçı da bulmak çok zor. O kadar katılar ki, o kadar böyle hiyerarşik yapılanmışlar ki, adeta bir ne diyelim, benzetme gibi olmasa ama güvenlik kurumu gibi sistematik olarak kapalılar. Kripto, ne kadar kripto var bilmiyoruz. FETÖ'de mesela kripto vardı.
1: Gizli şey mi? Gizli örgüt üyesi mi?
3: Evet,
1: kripto.
3: Yani işte takiyeci gruplar var bunların içerisinde. Biz şimdi burada konuşarak şunu yapıyoruz aslında. Benim kanaatim o. Şimdi burada altınları gösteriyoruz. 100 milyar liralık para trafiğini gösteriyoruz. Kaçı işte kurdukları karargah diyorum ben oraya. Karargah, Almanya'daki karargah gösteriyoruz. Ama bunlar sadece bizim görmemizi istedikleri şeyler. Arka plandaki o bağlantılar, istihbarat bağlantıları, devletimiz hakkındaki bir takım hedefleri, bütün bunları mahkemeler çok öyle kolay bir şekilde kanıt ve irtibat bulamayabiliyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum açıkçası. İstihbaratçı, Alman istihbaratçı gelmiş Türkiye'ye, yerleşmiş, Türk vatandaşı olmuş, burada Müslüman olmuş, gelmiş bu cemaate bile isteğe girmiş ve girdikten sonra normal bir cemaat üyesi gibi her türlü vecibesini yerine getirmiş ama hala hazırda gidip Alman BND örgütüyle irtibatı sağlıyor. Ya da bir CIA örgütü, işte Amerikalı gelmiş buraya, bir şekilde yerleşmiş turist olarak falan. Yine bu örgüte hafiften girmiş, sızmış. Yine Amerika ile örgüt arasında bağlantıyı kuruyor. Böyle çok kripto, yani milliyetine bakınca anlaşılır ama çok kripto yapılarından var olduğunu
1: mesela şöyle söylüyorlar, o sümüklü papaz, hani ölen sümüklü papaz daha İzmir'de davanyon vaaz verirken ağlatıyormuş insanları. CIA o zaman tespit etti diyorlar. Tabii, yani o zaman tespit edip daha gençken bunda bak ağlatma yeteneği var, insanları toplayabiliyor diye hemen
3: neden
1: biliyorlar yanına,
3: buraya
1: değil mi?
3: Çünkü kamuoyu oluşturma, kanaat lideri olma, parlatma. Parlatarak bu insanları belli bir kamuoyunda karşılık verirsiniz, karşılık buldurursunuz ve toplumda kriz yaratma yeteneği de var bu insanların. Toplumda bir fetva mı derler, ne derler bilmiyorum, aktardıkları bir sözle toplumu kutuplaştırabilir, bölebilir, parçalayabilir, sokak kavgası çıkartabilir, protesto yapabilir. O yüzden mesela gizli olan...
1: Devlete sızdıysa acayip acayip kararlar çıkartır. Şeyler
3: tabii,
1: yapar
3: yani,
1: değil mi? Daha
3: hatta
1: da.
3: Hatta birbirine düşürür devletle milleti. Çekilir kenara, izler. Çünkü bu yabancı istihbarat örgütleri o kadar farklı, o kadar değişik, o kadar farklı yöntemleri vardır ki kendisi bile yok olup gidiyor.

0: diyebilir. Kendini feda eder yani.
1: Ben bir şey sormak istiyorum. Yalnız FETÖ'cüler son zamanda bütün ünlü iş adamlarını, bazı akademisyenleri, birçok gazeteciyi Pensilvanya'ya çağırdılar. Onlara kendi yani bir görünür hale geldiler ve birçok insan da işte biliyordu ki bir FETÖ var.
2: Hatta bunlarda durum nedir değil
1: bunlarda
2: mi?
1: Bunlarda nedir? Ben bunu hiç duymadım bunların böyle bir faaliyeti.
2: Bunların böyle bir PR faaliyeti var
3: mı? O zaman camiayız biz dedi. Biz evet. Cemaat değiliz. Ekrem İmamoğlu'na röportaj verdi biliyorsun Fethullah Gülen Pensilvanya'da.
1: Evet.
3: Biz dedi cemaat değiliz artık camiayız. Kendi deyimlerine biz bir dini yapı da diyoruz aslında camiayız diyerek o aydın dediğimiz kişileri Pensilvanya'ya
2: davet. Aydınlı bütün evet. iş adamlarının herkes. Kim var kim yoksa götürdüler. Evet. Bunların böyle bir faaliyeti var mı acaba?
0: Ben şöyle düşünüyorum var olduğunu biliyorum şöyle arz edeyim. Süleymancılar dediğimiz bu örgütü kastediyorum Süleymancılar derken bu suç örgütünü. Aynen. Bu örgüt.
4: Kuruş suç örgütü.
0: Kuruş ya da neyse işte İsmailiyen Kuruş suç örgütü. Türkiye'de önemli sizin ifade buyurduğunuz o üst düzey ya da kendini göstermiş bilindik iş adamı, akademisyen ya da ordu içerisinde üst düzey general vesaire bunlarla temas kurup bir şekilde bunları yurt dışında çeşitli kurslar adı altında. Bunların hepsi resmi. Gittiklerinde orada bir şekilde temas kuruyorlar. Öyle söylentiler var. Çünkü başka türlü yapamazsınız Türkiye içerisinde herhangi bir faaliyet. Bir de şu var. Bunun kendi içerisinde, bu yapının kendi içerisinde çok kuvvetli insanlar var. Yani bu Kuruş suç örgütünün içerisinde...
2: Ne gibi kuvvetli insanlar var yani?
0: Yani kripto dedim ya az önce. Hmm. Mesela bakacaksınız ki bir gün birisi bu örgütte iltisaklı çıkacak. İltikaplı çıkacak ya da iltisaklı çıkacak. Ya da bu örgüt mensubu çıkacak. Ama biz şu ana kadar onu asla onun faaliyetleri içerisinde görmeyeceğiz. İkincisi Almanya'daki bu yapılanma bir konfederasyon. O yüzden bunların temel hedefi bütün İslam adı altında yapılanmış tarikatları ya da işte dernekleri, vakıfları tek çatı altında birleştirme istiyorlar. Ve bunun içerisinde FETÖ var. Bunun içerisinde Afrika'daki yapılanmalar var. Asya'da var. Latin her türlü ülkede bütün Müslüman kesimi tek çatı altında toparlamayı planlıyorlar. Ama bu Müslüman camiası 2 milyarlık Müslüman camiası değil. Örgütlerin kullandığı o kripto yapılarla beraber toplasanız belki %1 kadar bir mevcudu kaplıyor bu. Yani o yüzden bu konfederal yapı, o yüzden onu söylemeye çalıştım az önce. Konfederal yapı FETÖ'den çok daha üst gibi gözüküyor. Daha büyük, daha tehlikeli, daha yapılanmış.
3: Ve daha finans, hibrit.
0: Finans akışları da
2: yani
0: çok
2: FETÖ'nün
0: kripto,
2: büyük halinden daha yapılanmış değil ama şu andaki haline göre belki.
0: Çok tersler çıkartılmış.
2: İlk hali 150 milyar dolarlık bir şey deniyordu dünya çapında.
0: Tabii 2016'dan hemen
5: ama
0: önce
5: o şu ayrımı yapmak vardı. Lazım. Şimdi FETÖ mesela Amerika'daki Müslümanları bir araya getirmek vesaire gibi bir tabir yoktu FETÖ'de. Şimdi burada kendi söyledikleri Almanya'daki bütün imamları yetiştirmek mesela.
2: Bunlar
5: şimdi,
2: daha kitleye mi hitap
5: yani,
2: ediyor yani?
5: Bu mesela daha yakın zamanda Alman Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş onları falan. Stein yani böyle bir Almanya'daki Müslümanları da harekete geçirebilecek, onları da yönlendirebilecek bir niyeti ortaya koyuyorlar. Şimdi Alman yönetimiyle yönetiminin kafasında düşünürsek böyle bir şeyle doğrudan ilişki kurmak, onları ele almak bu anlamda daha kıymetli hale geliyor. Çünkü sadece Türk değil, bütün Müslümanlara imamları yetiştirecek olan bir yapıyı Alman siyaseti veya Alman istihbaratı bir şekilde nüfuzunu alırsa bu onlar için çok fayda, tırnak içinde söylüyorum, çok faydalı hale geliyor. O yüzden 9 bölge derneği 300 cami derneğini çoktan bir çatısı altına almış. Şimdi bunu hocamın söylediği diğerlerini de içine alarak devam ettiği zaman doğal olarak Almanya'da
2: sokağı ele geçirmiş oluyor yani.
5: Müslüman kimliğine önce Almanya içinde oluyor. Evet oraya nüfuz etmiş. Onun üzerinden de Türkiye'nin diaspora siyaseti üzerinden de bunu Türkiye'ye taşıyabilecek bir aparat
3: bu arada
5: geliyor.
3: Şunu tabii, tekrar hatırlatayım ben.
2: Gibi bir kurtuluşu dinleyelim. Evet.
3: Şunu tekrar hatırlatayım da. Ya bu bakın Almanya bugün Türkiye'de tuhaf görünen ama kabul görülecek noktaya gelen bir Alevilik anlayışının merkezidir aslında. Ya yani Ali bugün işte Alisiz Alevilik.
2: Bu Almanya'dan mı çıkıyor?
3: Almanya tabii merkezi
6: Almanya. Ben bir anımı söyleyeyim mi? Yani, Nürnberg'deyim. Bu devrimci karargah terör örgütü lideri Serdar Kaya'yı takip ediyoruz Nürnberg'de. Hı. Bir yere girdik. Bunlar bu örgüt üyeleri girdi. bir toplantı salonu, böyle basketbol sahası gibi devasa bir yer. Bir yere girdik. Biz de yanımda bir arkadaşım var, Almanca konuşuluyor. 3-4 tane profesör Aleviliğin ayrı bir din olduğunu anlatıyorlar. Bu üyeler de, devrimci karargahın üyeleri de Aleviydi. Orayı da Almanya, Türkiye'deki Aleviliğin bir yani Müslümanlığın içinde bir biz diyoruz ya hani bir mezhep. Mezhep de olmadığını, aslında ayrı bir din olduğunu, peygambere gelmeyecekti, Ali'ye gelecekti. Siz diyor Müslüman değilsiniz, siz ayrı bir dinsiniz gibi. Bunun için ders ve en az 5000 kişi böyle dinliyordu. Evet. Ben onun gözümle fotoğraflarını çektim.
3: Yani şu sosyolojiyi etkiliyorlar. Burada Türkiye'de belirli bir kesimi etkilemiş durumdalar. Şu an onların mesela siyasi grupları etkin.
2: Şimdi mesela yani bir karşılaştırma yapalım. O sümüklü papaz çıkardı her cuma bir şifreli kripto mesajlar verirdi. Onun müritleri de veya işte neleri ise onu anlayıp bir şey çıkartırdı. Bunda da böyle bir yapımı var sence? Yani
3: oturup... Böyle bir şifreli bir mesele değil. Çok gayet doğrudan bir şey. Ya bir Almanya'nın zaten
2: şifreli
3: çok
2: olmasa
3: uzun...
2: da talimatla gidiyor. Yani.
3: Almanya çok uzun bir süredir zaten oradaki işte cemaatleri, dini yapıları bir etkilemeye çalışıyor. Etkileyebildiğince mesela değiştirmeye de çalışıyor. Yani bu gruplar içerisinde Alevilik değişti. Bu FETÖ'nün 24 tane okulundan bahsediyoruz. PKK'nın okulundan bahsediyoruz ve bu cemaatlerden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki bir sosyoloji üzerinde etki üretebilecek güce geliyor Almanya. Yani bu güce kavuşuyor. Almanya derken de yani aslında bir devletten, bir Alman kimliğinden bahsetmiyoruz.
2: Mossad'dan
3: yani küresel olarak bu meseleleri, Türkiye ile ilgili meseleleri diyelim kim kontrol ediyor? Mossad mı kontrol ediyor? CIA mi? BND ile ortak mı yapıyorlar? Ya yani Batı merkezli bir denetim mi geliştiriyorlar? O ayrıca tartışılacak bir şey. Ama bunu yapıyorlar. Yani Batı'da bu meselelere böyle bakıyorlar. Türkiye'ye geldiğinde de bakıyoruz ki bu cemaatler doğrudan siyasete müdahil olmaya başlıyorlar. Evet. Yani doğrudan siyasete müdahil. Bugün tartışıyoruz. 2016'dan sonra özellikle siyasette doğrudan vaazlarla, işte talimatlarla, oy yönlendirmeleriyle bu süreci geliştirdiler. Evet. Yani Türkiye'de de bunu şey yaptılar.
4: Şöyle bir şey var Aziz'im. Benim
2: bir Kemal Hoca bir şey diyordu tam o arada. Duruyor mu hala?
0: Yani mesela bu FETÖ denen örgütün lideri, sözde lideri çok böyle dini jargonlarla piyasada duruyordu. Yani işte peygamberle görüştü, rüyasında talimatlar aldı falan. Burada böyle bir jargon...
2: İşte onu anlamaya çalışıyor.
0: Evet, çok fark etmiyoruz. Ya da hilafet sözü ara ara geçerdi FETÖ'de. Burada öyle bir beklenti de fark etmiyoruz, görmüyoruz. Bu daha çok böyle Avrupa'da seküler bir yapı gibi.
5: Somut sivil hareketi top, daha
0: önce. Evet, yani seküler bir yapı gibi. O yüzden kripto şeyi çok kuvvetli bunun. İşte Hamas'la ilgili söyledim işte az önceki kanaatlerini. Yani öyle bir sanki yakın ama kainat lideri sözde adı altında Ortodoks Hristiyanları, Katolikleri, Protestanları hatta Yahudileri, Müslümanları tek çatı altında birleştirme gibi böyle evrensel bir şeyi vardı FETÖ'nün de. İşte o yüzden kilisede yapıyorlardı bunlar.
6: Aynısını bunlar toplantılarını. Da yapıyor. Bunlar da yapıyor.
0: İşte Avrupa ayağı bunu yapıyor şu anda
6: bu,
0: ama.
6: Bu merkezde aynı kiliseyle havralarla işbirliği anlaşmaları var. Bunların evet. da var.
4: Ama evet, bunların da sahip. Aziz'im şöyle bakın. Bu Süleymancı dediğimiz bu grup zaten mesela diğer Diyanet'in camilerinde cuma namazı falan kılmıyor. Özellikle kendi
2: mesleklerinde. Bunlar kendileri cuma namazı da kılmıyorlar.
4: Hayır.
2: Kendi aralarında kılıyorlar.
4: Kendi aralarında kılıyorlar.
2: Camiye gitmiyorlar yani.
6: Yok gidiyorlar. Evet. Ben şimdi biliyorum. Mesela kendi imamlarının atandığı camiler var.
4: İşte ben onu anlatıyorum Aziz. Kendi mescitlerinde, kendi camilerinin dışında cuma namazı kılmıyor. Bakın şimdi bunu iyi irdelemek lazım. Başka hiçbir cemaat ve tarikat böyle bir şey yapmıyor. Bir.
2: Cuma namazının bütün amacı zaten Müslüman. Halkın bir araya gelmesi değil mi? Yani
4: bunlar da Müslümanlardan ayrı bir yapı olarak ayrı kılıyor. İkincisi bu adamlar mesela kendilerinden olmayanlardan alışveriş yapmıyor. Siz bunu bilmiyorsunuz. Mesela bunu iyi bilin. Kendi eğer buzdolabı alacaksa kendilerinden bir buzdolabı satandan gidip alıyor. Elbise alacaksa böyle, ayakkabı alacaksa böyle.
6: Aa, bu normal bir şey. Bir topluluktan bahsediyoruz.
2: Hayır, şimdi bak,

0: burada içinde.
1: Hayır, hayır, bakın. Bu FETÖ bir ama, kardeş bir ülkede öyleydi. Bir ülkede bir grup böyle içe içe kapanıp
2: masonik bir yapı oluyor bu işte.
1: Masonik yapı oluyor. Evet.
2: Şimdi gizli masonik yapı oluyor. Birbirlerini kolluyorlar.
1: Bunun sonuçta mesela şuradan da irdelemek lazım. Bunların çıkış amacı, kuruluş amacı ne? Kur'an kursu değil mi kardeşim? Kur'an'ı okumak, Kur'an öğrenmek. Peki 25 yıldır Türkiye'de bunların faaliyet yürütmesini gerektirecek bir alan, bir ortam var mı? Yok. Peki niye ortadan kalkmıyor bunlar? Demek ki bu teşkilatı, bu örgütlenmeyi başka istihbarat örgütleri, işte bu Kuruş gibi tipler vesilesiyle, evet, vasıtasıyla ele geçirip Türkiye aleyhinde kullanmaya çalışıyor. Siyasi bir oluşum olarak kullanmaya çalışıyor. Şimdi Kur'an kursuyla şimdi Kuruş örgütünün geldiği şu aşamanın ne alakası var? Ne ilgisi var?
3: O şaibeli bir şekilde öldürülen biri var ya Sayın Savcı. Evet. İşte, Arif Ahmet
1: Deniz Olgun.
3: O şey şöyle ayırmış. Kuruşiler grubu diyor bunlara.
1: Buyur. Hı-hı.
3: Bu grup yani, ayrı bir grup. Yani diğerlerini
2: öldürüyorlar zaten.
3: Şaibeli bir şekilde.
1: Şimdi demek ölüyor. İstediğim şu. Yani biz burada program yaparken milletimize bir şey anlatmak istiyoruz değil mi? Bizi izleyenler bir şey anlasın. Şunu diyorum. Süleymancı camiasının artık varlık nedeni ortadan kalkmıştır. Eğer hala birileri Süleymancılık adı altında bir faaliyet yürütüyorsa ve bunu bir örgüt gibi yapılandırıyorsa bir siyasi çıkarı var. Siyasi bir amacı var ve bu Almanya'da örgütleniyorsa BND miydi onun adı, evet, Kemal Bey? Evet. Bak BND herkesin bildiği şu Mossad'dan daha Mossadçı bir örgüttür. Evet, BND. Evet. Evet. Almanlar şu anki yapısıyla Alman yönetimi Netanyahu yönetiminden daha kötü. Türkiye şimdi, aleyhine faaliyet yürütüyor.
2: Bu FETÖ
1: bunun
2: falan
1: için bizim milletimiz şunu bilsin ya. Biz FETÖ'den kurtulmaya çalışıyoruz. Bak bunu biz iyi erken yakaladık, bu Kuruşileri 10 yıl içinde yakaladık, en azından öyle bir şey
4: vallahi
1: var.
4: Vallahi bence geç kaldık.
2: Bence de geç kaldık ya, 200 kilo altın toplayan.
1: Kardeşim tamam geç kaldık ama yakaladık.
2: Tamam yani, yakaladık.
1: Ondan ama FETÖ'de biz 40 yıl geç kaldık. 40 yıl geç kaldık yakaladık. Bunları en azından
4: 10 sene. 10 senede yakaladık, doğru.
2: Peki söylüyorum. Şimdi
1: en azından son 5 yılda, yani 2018'den sonra bunların asıl faaliyetleri 2018'den sonradır.
4: İşte seçimlerde.
1: Evet, sen de biliyorsun, herkes de biliyor. Şimdi kamuoyu bunları çok yakından takip etmiyordu. Ama biz hem bir savcı hem bir vatandaş olarak ben bunların 1970'li yıllardaki halinde biliyorum, 80 hepsini biliyorum.
2: Şimdi benim iki tane endişem var bu konuda. Birincisi çocuklar. Çocuklarda ne kadar yaygın bunlar? Hala bu Kur'an kursları devam ediyor mu? Ne kadar yaygın? İkincisi de
4: 2000'e yakın dernekleri var. Bunların kaç tane Kur'an kursu?
2: İkinci konuda siyasette. Şimdi FETÖ bir talimat veriyor. Pıtırcık gibi partiler çıkıyor. Bu paralar büyük ihtimalle oralara gitmiyor mudur? Yani nasıl çalışıyordur bu mekanizma?
1: Her yere gidiyordur kardeşim. Mesela bizim savcılık 4000 sayfa iddianame yazdı Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili. Onun içinde başlangıç neydi? Çıkar amaçlı suç örgütü. Gayesi neydi? Önce İBB'yi ele geçirmek, sonra CHP'yi ele geçirmek, sonra Cumhurbaşkanlığı'nı ele geçirmek. Bu bir projedir diyorum. Şimdi buna yedeklenen örgüt de Kuruşi örgütü diyorum. Bu da hepimizin bildiği bir şey var. Bu da 2019'dan itibaren Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip parlatıp bir yerlere getirmeye çalışıyor. Peki Kur'an kursu için kurulan veya Kur'an kursu için bir araya gelen bir örgütün böyle siyasi talepleri olmalı mı? Hayır. Gereği yok çünkü. Peki Kur'an kursu öğretmenin şu anda bir yasağı mı var? Yok. Kur'an öğrenmenin ya en Türkiye 25 yıldır ilk defa özgürlükler ülkesi oldu. Din, iman, fikir, düşünce yönünden. Peki sen hala niye Kur'an kursu ve Süleymancılık diye bir örgütlenmeyi devam ettirmeye çalışıyorsun? Ve bunun üzerinden niye milyarlarca lirayı topluyorsun? Yurt dışına kaçırıyorsun? Bunun üzerinden bir neye yapıyorsun? Yani amacın ne? Demek ki senin amacın Kur'an öğretmek değil. Bizim çocuklarımızı Kur'an kursuna getirip Kur'an öğretmek değil. Senin en hassas olduğun konulardan bir benim de öyle. Benim çocuklarımı niye devşiriyorsun? Benim çocuklarım her yerde gider Kur'an'ı en rahat şekilde, en güzel şekilde şu Türkiye sınırları içerisinde öğrenir. Efendim sen niye hala bir böyle lacivert takkeli, yok bilmem ne, bilmem neli, yok bir sürü holdingli, bir sürü yani şirket.
0: Sayın Savcım, burada
1: niye böyle bir örgüt kuruyorsun?
0: Burada şöyle Allah bir şey Allah. Yani bu işte Kur'an öğretmek, bunu yapabilirler, herkes de yapabilir, devlet de yapabilir. Bunu işte değişik derneklerde ya da camialarda, cemaatlerde bunu yapabilir. Bunda bir sorun yok. Özgürlükler ülkesiysek zaten buna o özgürlük alanını açmamız gerekiyor. Burada sorun
1: benim dediğim o değil.
0: Sorun azizim. Süleymanlılarla ilgili Ali Şahan Kuriş yönetiminin çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili bakın, bir takım somut delil belgelerin ortaya çıkmış olması.
1: Burada yanlış anlaşılmasın. Benim dediğim konu o değil. Benim dediğim konu Türkiye'de Kur'an öğretmek artık rahat alalade bir şey olduğu halde sen niye
2: bunun için bir sivil toplum örgütü
1: niye örgüt kuruyorsun?
2: Bir gizli saklı bir organize olacak bir şey isteyen öğreniyor
1: peki
2: zaten.
1: Peki sen niye bu örgütü içerisinde herkesin kıldığı camide cuma namazını niye kılmıyorsun? Derdin ne senin? Ne anlatıyorsun evet. bunlara?
4: Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Yani bu siyasi
4: savcıma soracağım.
1: Bu iktidarla ilgili de değil. Bak bu evet. cemaat iktidarı bile desteklese bu böyle olmaz evet, kardeşim.
4: Sen bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu cemaat bu altınlar her şey olmasaydı tamamı dört dörtlük olsaydı ama yine Almanya'ya merkezi kursaydı devletine karşı düşman olsaydı ne yapacaktık? Gene mi göz yumacaktık?
1: Aynı şeyi yapacaktık. Hayır. Bak bu arkadaşım
4: yani biz bu mevzu para değil.
1: Biz bakın, bu paralardan filan.
4: Bu altınlar değil. Bu örgütün Ali Han Kuruş'un yani bu cemaatin tepesine bir şekilde şaibeli şekilde geçen bunların ne derler? Bunlar gayrimilli bir yapı. Asıl mesele
2: yani
4: bu.
2: Vergi kaçırmasalardı bunlar yurt dışına böyle yani, faaliyette bulunsalardı diyorsun ne
4: yani
2: olacaktı?
4: Yani şimdi benim
2: diyorsun.
4: Çocuğumu devşirecekse, senin çocuğunu devşirecekse, devlet düşmanı yapacak, Mossad vari bir yapıya çevirecekse bu altınlar legal olsa ne olur?
2: Evet,
4: burada mevzu öyle. Asıl devletin Kur'an kursunda yetişen çocuklarımızı orada yüz binlerce çocuğu evet. FETÖ'vari bir yere getirmesin.
2: Evet.
3: Onu söylemeye çalışıyoruz.
5: Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bir FETÖ daha çıktı başımıza ve biz bugüne kadar bundan pek haberdar değildik. Bilenler de bunun bu derece büyük olduğunu ben böyle büyük bir binanın Almanya'da yapılabileceğini, böyle bir yeraltı örgütü için yapılabileceğini hiç düşünemezdim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, biraz sonra buradayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
9: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde

0: kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve milli manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
1: Bu dijital platformlara bakıyorsun, kardeşim LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok, bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
0: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler dijital medya platformlarıyla eşgüdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
2: Sevgili seyirciler, programımız tam gaz devam ediyor. Kulis suç örgütünün boyutlarını konuşuyoruz. Nerelere sızmış, neler yapabilirdi, amaçları neydi, FETÖ'yle benzerlikleri neydi? Bütün bunları konuşuyoruz. Tabii hem içeride siyasette çok hareketlilikler oluyor. Bir yandan partiler kuruluyor, bölünüyor. Bir yerden talimatlar geliyor. İşte Mossad'ı var, CIA'yı var. Karışık bir durum var. Uluslararası anlaşmalar yapılıyor falan. Hepsi iç içe değil mi Abdurrahman bunların? Bir...
3: Kesinlikle şu anda Türkiye 2028 seçimlerine giderken bu özellikle diş mihraklı yapılar hepsi bütün amaçları yine operasyon çekmek seçimlerde. Bu gibi yapılar esasen devletin çok hızlı hareket ederek yani 10 sene gibi böyle bir yapıyı beklemeleri bence çok uzun geç bile kalmış. Çünkü Fethullah Gülen neredeydi? Pensilvanya'dan örgütü yönetiyordu. Milyonlarca lira para kaçırdı, dolar kaçırdı. Örgüt devletin içine bunların merkezi Ümraniye'de. Devlet 10 yıldır Ümraniye'de olan merkezi olan son 10 yılda hani ele geçiren Alihan Kuruş çetesinin diyeyim. Bu cemaati belki 1 milyona yakın cemaate gönül vermiş bu kişileri algısını yöneten bu kişiyi, bu çeteyi 10 yıldır yapıyordu. Daha önce istihbarat mantığıyla hareket etmemiz lazım. Yani genelde hani
2: bir suçu... de bir noktada bunlar galiba iyi niyetle başlıyorlar. Bir suça geçtikleri, döndükleri de bir çizgi oluyor değil mi?
3: Şimdi bu çizgi Cemil Bey 2018'de zaten rengini belli etti. 2018'de bu örgüte müzahir imamlar tarafından vaazlar verildi. İşte bu devletin darül harpte olduğu, bu devlete vergi verilmez, bu devlete bilmem ne yapılmaz, bu devletin gitmesi lazım, şu olması lazım, kim gelmesi lazım? Peki söyleyin, kim? Alman BND mi gelsin? Kimi istiyorsunuz yani? Bu örgütte zaten 2018'den sonra Süleymanlılar cemaatinde büyük bir kırılma meydana geldi. Ve doğru yerde devletinin yanında duran on binlerce, yüz binlerce insan doğru noktada durdu. O bir kere şimdi bunu ayırır. Burada bütün Süleymancılar, ben bu arada Adalet Bakanlığı'yla da biliyorsunuz yakın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı birçok yerde temaslarım var. Kesinlikle bu operasyonun cemaatin tabanına veya ticari yapısına yönelik bir şeydir. Tamamen Alihan Kuruş çetesine yönelik. Bunların devletin içinden kara para organizasyonlarının yapı ve bu paraları yurt dışına aktarıp BND gibi bir örgütün emrine verdi. Buna ilişkin. Yoksa burada bir FETÖ-vari, FETÖ örgütle, bu arada şunu da söyleyeyim, Baylok-vari bir uygulamada kullanıyorlar. Şu anda onu açıklamıyorlar. Soruşturma halen devam ediyor. Bu örgütün...
4: Birisi bana yazmış da Groper diyor.
3: Evet.
4: O Baylok-vari yazılım adı Groper diye bir şey diyor.
5: Ama çok yaygın şeyler kullanılıyor orada. Onu biliyorlar yani keşfettiklerini. Ulak dedim ya az önce. Hı. Haberciler vasıtasıyla çok...
2: Birebir yazışmalarla, kağıtlarla yazışıyormuş yani, diye duydum bunlardan. Yazıp mesela, yolluyor değil mi?
3: İfadesini okudunuz mu Alihan Kuruş'un? Telefon kullanmıyor. Adamın üstüne telefon yok. Kendi adına telefon yok. Ailesiyle bu gördüğünüz 40-50 kişilik, 100 kişilik grubuyla hiçbirisiyle telefonla konuşuyor. Telefonlar yasak. Bakın FETÖ gene ankesörden arıyordu tek tek eleman.

0: Onların şu tarihte şurada bu. Bunlar ankesör.
1: Bunlar ders almışlar o işlerden.
0: Bunlar değil mi? Mesela bütün paranın kaldığı uzaktan hiçbir şekilde erişilemeyecek şekilde 3 katmanlı bilgisayarlar kullanıyor. Telefonlar kullanmıyor. Yasak. Sosyal medya kullanmak yasak. Kullanacaksanız çakma atlı. Onu da üyeleri, hele bu örgütün üst düzey, bu çetenin üst düzey elemanları kesinlikle sosyal medya kullanmıyorlar. Kesinlikle hiçbir yere takılıp bir sıfır istihbarat komutanım bilir. Yani siz bir yerde bir şey çalışma yapıyor, tamamen yeraltı modelinde çalışıyor. Bölücü faaliyetler, yani bir istihbarat örgütünün mantığıyla bu Alihan Kuruş çetesi bu şekilde çalışıyor. Zaten tutuklandı. Ya 80 dönüm Kalem Adası Dikili'de bu parayı nereden buldun?
1: Senin cennet gibi bir yer, yeni gördüm ben
0: ya orayı. 80 dönüm, bakın 80 dönüm emlakçılar için başsavcılık bilirkişi atıyor. Hızlıca bize buranın diyor şeyini şey yap diyor. Bedeli nedir? Emlakçılar diyor biz buraya bedel ödeyemeyiz. Çok paha biçilemez. Şimdi 80 dönümü bari orada bir Kur'an kursu açsalar, bu kız çocukların Anadolu'dan getirip orada hani bir tatil yaptırsalar eyvallah diyeceğim. Evet. Sen kendi üzerine, ailenin, annenin, babanın, karısının üzerine bir tane arsa yok. Bir tane ev yok. Alihan Kuruş kendi karısının adına bir tane ev almıyor. Karısına da güvenmiyor. Anasına, babasına 191 adet mal, dükkan, arazi. Evet. Yani bunun değeri çalışarak, bir ticaret yaparak kazanamazsınız.
1: Şimdi yavaş yavaş siyasi amaçlarına geleceğiz. Evet Kemal.
2: Ama şöyle bir şey var, bakın tehlike seziyorum burada. Fethullah terör örgütü o kadar aymazlaştı ki son zamanlarda. Çok açık yapıyor.
1: Açıktan herhalde yapıyor artık eskiden.
2: Yazıyor, çiziyor, sosyal medyada ya şey de kullanıyor, rumuz da kullanıyor. Ama açık
1: onu
2: açık.
1: Destek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledik tabii, tabii, diyor, bıraktık diyor. Şimdi bunu destekliyoruz diyor. Hepsini söylüyorlar açık
2: çok
1: açık.
2: Çok dijital ayak izi bırakıyorlardı.
0: Bunlar
2: onlar
0: mesela
2: Aleni
0: bakın
2: olarak destekliyorlardı.
0: Sosyal medyada görmüyorsunuz.
2: Evet. Yok ama oltalama da yapıyor. Oltalama yapıyorlar. Yani biz konuyu tam anlamayalım diye böyle aleni bir şekilde ortaya bazı bilgi veriler. İşte bu az önce Baylok tarzı olan iletişim merkezinden. Biliyorlar çünkü onu, istihbarat teşkilatımız emniyet çıkartacak yani, bir Baylok nasıl çıktıysa. Onun için oradan sizi böyle çok gizliymiş gibi, çok böyle örtülü bir ifadeymiş gibi bir şeyi yayıyorlar. MİT de bunu yakalıyor. Tabii o MİT o kadar şey değil yani, neyin nerede gerçek olup olmadığını biliyorlar. Şimdi dolayısıyla burada bu oltalama çalışmaları o kadar güzel yapılmış ki Türkiye'de o yıllardan itibaren. Tabii başlangıçta düşünün, 3 lider hep sağ grubu desteklemiş. Dikkat edin. Yani Demokrat Parti arkasından
0: Demireli,
2: ANAP falan, hatta bir tanesi ANAP'ta Ulaştırma Bakanı değil mi? Ahmet Deniz Olgun. Evet. Yani sağ kesimden 2016'dan sonra sol fraksiyonlara geçiş yapıyorlar. Kime? İşte altılı masaya, işte CHP'ye vesaire.
0: Altılı masayı yani desteklediler. 2018'de
2: açıktan
0: tamam.
2: Şimdi bu
3: yani şimdi bu Ekrem ortalamaya, İmamoğlu Azizim Ekrem.
1: Şimdi bu o yeni partiye de geleceğiz zaten. Şimdi o çıkan hayır oyları var. Türkiye'de teröre mesela kim hayır der? Bir terör örgütü hayır der değil mi? Hepsine tabii geleceğiz onların. Evet.
2: Onun için son söz şu olsun bu konuda. Bu gizliymiş gibi ortalığa aktardıkları veriler, MİT'i oltalamaya, aleni bilgiler, toplumu kandırmaya yönelik şeyler, onlara karşı da çok teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Asıl iş şu. O BND dediğimiz istihbarat teşkilatı ve yandaşları, işte o CIA, Mossad falan, onların kendi aralarında yapmış oldukları gerçek bilgi, veriler, hedefler MİT'in elinde şu an. MİT'in elinde. MİT şu anda BND'nin Türkiye'deki hedeflerini çok net biliyor. CIA'nin, Mossad'ın çok net biliyor.
1: Zaten belki gecikmesinin, bu operasyonun bir sebebi de bu olabilir
2: işte, bak,
1: belki değil mi?
2: Çok daha güzel ifade ettiler. 10 yıllık süreçte adım adım, santim santim, an ve an, kişi kişi, bu ulaklar da muhtemelen yakalanmıştır birçoğu. Onlar da bir şekilde ortaya koymuştur ve MİT'in elinde şu anda bu terör, ne diye terör demeyelim, suç örgütü değil mi hocam?
3: Suç örgütü.
2: Suç örgütü konusundaki hedeflerin netleştirildiğini biliyoruz.
0: Şunu da diyebilirsiniz mahkemelerde. Yabancı istihbarat servisiyle bağlantılı bu yapı da diyebiliriz.
2: Tabii terör tabii demeyelim. Muhakkak
3: ama öyle. Şu var. Savcılık hala öyle demiyor. Ben savcılığın tarifi şu. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, Alihan Kuruş'a isnat edilen eylemleri söylüyorum. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak. Yani savcılık şunu demiyor. Ben Süleymancılara karşı bir operasyon yapıyorum demiyor.
1: Ya bunu
3: demiyor.
1: Kimse demiyor zaten. Hayır,
3: bu çok önemli ama yani
1: bunu
3: kimse demiyor
1: zaten.
3: Bunu vurgulamak

0: Yapmamız lazım bir, çünkü bu Alihan Kuriş Süleymancı örgütü içerisinde bir junta kurarak bu örgütün tamamını FETÖ'vari bir yapıya evet. dönüştürmeye çalışıyor.
1: Sayın Savcım evet. ama çıkar ben, amaçlı dediği evet. şey de yolsuzluk, kara para aklama, ticari
0: tabii,
1: usulsüzlük değil.
0: Tabi değil.
1: Bu kadar basit değil.
2: Siyasi çıkar var orada.
1: Şimdi ne çıkarı bakın, var adamın
3: şu,
1: burada?
3: Siyasi çıkar ne ama?
2: Şu, işte şimdi geleceğiz. O listeyi bir koyalım mı? Şu kim evet vermiş, kim hayır vermiş. Çok net şeyler var ortada. Devam et. Evet Tolga Hoca var mı söyleyecek bir şey bu konuda?
4: Yok yani bu...
2: Kurtuluş?
4: Yok tamam.
2: Evet şimdi sevgili seyirciler... sırf yeni parti değil aslında bu terörsüz Türkiye sürecine kim hayır der sevgili savcım? Yani vallahi... terörsüz Türkiye yani bir örgüt elinde silah varken işbirliği yapacaksın. Ben silahı bırakıyorum dediği zaman aa sen kötüsün ben hayır veriyorum sana diyeceksin. Bunu kim yapar?
0: Bu ironik bir laf söyleyeyim. Öz PKK'cılar. Öz PKK'cılar.
1: Ben de bir ironi ekleyeyim mi? Buyurun. Savcım. Terörsüz Türkiye mi? Türkiye'siz terör mü? Dolayısıyla Türkiye'siz bir terör mü istiyorsunuz?
0: Çok güzel.
1: Ona da bir katkı.
0: Şimdi azizim buna ne? Terörsüz Türkiye kavramına gerçekten yani PKK'dan nemalanan PKK gibi bir terör kacak adam nemalananların dışında hiç kimse
2: ayırmaz. Şu bağlamda yorumlayalım. Demin siz dediniz evet. altılı masanın arkasında FETÖ vardı.
0: Kesinlikle.
2: Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle FETÖ tamamen senkronize. Kesinlikle. Bunlar da FETÖ ile senkronize. Bunları hep siz söylüyorsunuz.
0: Ben söylüyorum.
2: Şimdi bir de bunlarla senkronize bir yeni parti daha kuruldu değil mi?
0: Şimdi bakın azizim. Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesi ise ki bana göre bir FETÖ projesidir. CHP'yi ele geçirmesi bunu iddianameden söylüyorum ben yani bu kendi kafama göre bir istihbarat yapmış değilim. Devletin en resmi belgesi İBB iddianamesi. Orada yazıyor. CHP'yi ele geçirmek istiyordu, ele geçirdi ama sonuçta devlet buna müsaade etmedi. Mutlak butlan kararıyla Ekrem'in Özgür Özel'i kullanarak CHP'yi ele geçirmesine müsaade etmedi. Ya bu çok önemli bir şey.
3: Çok.
0: Şimdi evet bu sefer ne yaptı Ekrem ve çevresi ve avanesi ve onun etrafındaki yapılanma CHP'yi ne yaptı? Taca atmaya kalkıştı. CHP'yi taca attı ve yeni bir parti kurdu. Yeni parti. Bir bakın bakalım yeni partinin kuruluşuna. Biz bir parti kurduk. Partimiz mecliste 90 milletvekiliyle ne diyorlar ona? Grup kurdu diyen kesim kim? FETÖ. FETÖ. FETÖ'nün geçmişteki...
2: Bölündüğü için daha çok oy aldı diyen de FETÖ değil mi?
0: FETÖ.
2: Bölündükçe mesela şimdi FETÖ. Diyor CHP'den bölündü yeni parti çıktı ya.
0: Evet.
2: Bir oyu yükseldi. Ondan sonra meclis oylamasında bir daha bölündü ya.
0: Evet.
2: Ondan sonra daha da yükseldi diyorlar.
0: Diyor. Orada. Şimdi bakın. Ekrem İmamoğlu'na devlet CHP'yi ele geçirmesine müsaade etmeyince ne yaptı? Ekrem İmamoğlu CHP'yi tarihe gömmek için yeni parti kurdurdu. Peki yeni partiyi kuruluşuna en çok destek veren, en çok sevinen, en çok gündeme getiren kim? FETÖ medyası ya. Geçmişte FETÖ medyasında, gazetesinde, televizyonunda gazetecilik yapan adamlar şimdi sosyal medya üzerinden parlatmadılar mı? Kurtuluş.
4: Evet,
0: ha
4: evet.
0: Bunu parlattılar. Evet. Şimdi hakikaten terörsüz Türkiye'ye bakın terörsüz.
2: Kim hayır der? Yani?
0: Kim hayır der? Türk ve Kürt olmayan kim varsa o der. Bak söylüyorum. Bir insanın kanında bozukluk varsa söylüyorum kardeşim. Kürt ve Türk değilse ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasına kim karşıysa, öz PKK'cı kim ise, bak bunu çağrı da yapıyor.
2: Şimdi İYİ Parti kurulurken de şöyle bir iddia vardı. İşte FETÖ MHP'yi ele geçiremedi, İYİ Parti kurdurdu diye. Şimdi bakıyorsun yeni parti, iyi yeni parti falan. Ya resim şimdi, oturuyor değil mi?
0: Şimdi azizim buna böyle bakınca yani bunu medyada da bu kadar açık, net ve sarih söylemek gerekiyor mu onu da bilmiyorum ama ben 40 yıl savcılık yaptım, böyle lafı eğip bükemiyorum. Lafı böyle ambalaja koyamıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Türk milletine şunu anlatmak istiyorum. Benim derdim Türk milletine bir şey anlatmak. Yoksa gelip burada hemen toplandık bir araya kendimizi biz gösterelim. Biz zaten
2: konuşuyoruz aramızda.
0: Mesela değil mi yani? Bu değil. Büyük Türk milletinden kimler bizi istiyor, izliyorsa ben onlara anlatmak için bu lafları kullanıyorum. Ve bunlar, bu söylediğim laflar da benim şahsi güvenliğim için çok tehlikeli. Bunu da ben çok iyi biliyorum. O 17-25 Aralık sürecinden itibaren bunun en büyük şahitlerinden biri Abdurrahman'dır. Ben bütün medyada çıkıp alenen FETÖ'nün tamamına savaş açmış bir adamım. Evet. Ve FETÖ'nün arkasında da dünyanın 5 liçete en büyük terör ve istihbarat örgütü olduğunu bütün dünya biliyor.
2: Evet.
0: Allah'a çok şükür sen de biliyorsun ki arkadaşım biz bundan çekinmiyoruz. Niye? Çünkü benim tek gayem büyük Türk milletinin ya huzur, güven, mutluluk şimdi içinde gülümsemesini görmek.
2: Bugüne gelelim.
0: Bugüne geliyor işte. Bunları anlatıyorum ben. Diyorum ki şu an terörsüz Türkiye kavramına, terörsüz Türkiye projesine, terörsüz Türkiye olgusuna kim karşı çıkıyorsa
2: şimdi
0: bilsin ki Türkiye düşmanıdır kardeşim.
1: PKK bile evet demiş yani.
0: PKK evet diyor ya.
1: PKK evet diyor, bunlar reddiyor.
0: Yani PKK ben kendimi lağve edeceğim diyor. Şimdi. Pardon. Amerika evet demiş. Siz orada devam edin. Bizimkiler diyor ki yapma. O zaman çık öz PKK'yı kur kardeşim. Derdin ne senin?
2: Evet sevgili seyirciler. Şimdi gerçekten bu terörsüz Türkiye'ye kimin hayır dediğini anlamaya çalışıyorum şimdi. Yıllarca bizim kaç 3 trilyon, 5 trilyon, 1 trilyon neyse trilyonlarca dolarımızın gittiği bir örgüt.
0: Sayın Devlet Bahçeli bir konuşmamızda 4 trilyon dolar demişti.
2: Tamam 4 trilyon dolar.
0: Devlet ben de katılıyorum Bahçeli'ye buna. İnanıyorum ben kardeşim.
2: Ben de katılıyorum buna.
0: Her yönüyle.
2: Böyle bir kaynağımızın ziyan olduğu şeye hayır kim diyor? Şimdi yeni partide 35 kabul denmiş, 54 red denmiş.
3: Evet.
2: Şimdi soru şu. Dilek İmamoğlu hayır deyin dedi. Kocası evet deyin mi dedi. Nasıl oldu?
3: Demedi. Kocası da evet deyin demedi de Dilek İmamoğlu kocasından habersiz kalkıp bir açıklama yapabilecek durumda değil. O gün bu büyük terörsüz Türkiye yasası ile ilgili mecliste görüşülen bu çerçeve yasayla ilgili kim destekleyecek, kim desteklemeyecek, son dakikaya kadar Özgür Özel'in tavrı merak ediliyordu. Özgür Özel çıktı, dedi ki biz barışa evet diyoruz dedi. Ama aynı saatlerde Dilek İmamoğlu şu tweet'i attı: hayır, sırtınızı halka dönün dedi, millete dönün dedi. Hayır,
2: Özgür Özel'in sesini dedi. Bir dinleyelim, onun üstüne konuşalım. Kurtuluş evet.
5: Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum.
2: Şimdi bir dakika, bu konuya girmeden aklım takıldı. Tolga Hoca, Allah korusun bunlar mesela iktidarda olsaydı böyle bir karar alma şekli var mı? Ben öyle diyeceğim, siz ona göre öyle deyin, siz buna göre böyle deyin.
3: Benim yakın arkadaşlarım benim gibi söyleyecek, o diğer arkadaşlar kendi bölgesine göre söylesin.
2: Bunun mevzu bahis olan konu da Türkiye devletinin en büyük projelerinden bir tanesi.
6: Yani grubu serbest bırakma diye bir usul var Türkiye'de de dünyada da, ama konu bu kadar çetrefilli bir hale geldiğinde ve bir genel başkan, üstelik hani yeni bir partinin, iddialı bir söylemle gelen bir partinin genel başkanı olarak bu kadar yani yükü sırtından atıp vekillere bırakması başlı başına zaten hani her şeyi geçtik, bir lider olma potansiyeline zaten
2: ya bir karar alamamış oluyor burada değil mi bu?
6: Yani, o şeye riske girmiyor yani, şu söylemle riske girmiyor kendince. Yani vekillerin neye göre cevap vereceğini vesaire de sanki bir çerçevesini çiziyor. Tabii böyle önemli bir konuda bu kadar yani hiç suya sabuna dokunmadan geçmek de iddialı
2: ya
6: bir parti.
2: Suya sabuna dokunmamanın ötesinde ya çok stratejik bir karar bu. Yani. Sen bir siyasi partisin. Ya bunda net bir tavrın olması lazım değil mi? Yarın öbür gün sen iktidara gelirsen barış sürecini destekleyeceğin mi, desteklemeyeceğin mi terörsüz Türkiye'yi? Bu kadar net yani bu.
6: Yani Cemil, en çok yapılan tartışma özellikle hani CHP İYİ Parti kanadında yapılan tartışma benim gördüğüm şuydu. Yeni parti kurulurken bir iddia ortaya kondu. İşte bu parti tüzüğü oluşturuldu vesaire. Orada da bu sorunla ilgili de bazı maddeler var. Yani nasıl çözüleceği vesaire. Şimdi onunla bu kadar yani çözmek adına hareket edeceğini iddia ettikten sonra bu konuya hani bir tavır almamak o işte parti içindeki o huzursuzluğu oluşturdu zaten.
2: Tavır da tavır değil. Her il kendine göre tavır alsın diyor. Manisa'daki herkes hayır oyu veriyor. Kendi evet veriyor. Yani hani neresinden tutsan elinde kalan bir şey var. Neyse.
3: Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Bir defa bu terörist Türkiye ile ilgili bir adım geriye giderek anlamaya çalışalım. Altılı masa vardı. Altılı masanın altında da
2: FETÖ vardı.
3: FETÖ'sü vardı, HDP'si vardı yani dışarıdan. Bakın.
2: Ama HDP ortada, FETÖ PKK o zaman silah bırakmamıştı.
3: Aradaki bakın,
2: çizelim.
3: Bakın.
2: Şimdi diyorlar ki siz bilmem ne biz işbirliği yaparken bilmem neydi siz yapıyorsunuz şimdi.
3: Güneydoğu'da
2: fark var.
3: Güneydoğu'da HDP'nin bugünkü demin etkili olduğu bütün yerlerden silme altılı masanın adayına oy çıktı mı çıkmadı mı? Karşılığında ne vardı? Ne vardı? Ya karşılığında ne? PKK silahları bırakırsa onları affedeceğiz. Var mıydı? Hiçbir şey yoktu. Tamam, hiçbir şey yoktu. Bakın hiçbir şey yoktu. Gittiler verdiler. Döndüler. Bu aynı ekip yeni parti ayağı bu yasaya oy vermedi. Dilek İmamoğlu çağrı yaptı. Ekrem İmamoğlu'na yakın milletvekilleri hayır verdi. Bakın Ekrem İmamoğlu'na
2: net
3: yakın
2: bu?
3: Net o. Net. Bütün o zaten
2: o kendi
3: sosyal
2: çıktı,
3: medyada ya o diplomasinin nasıl yürüdüğü işte Silivri'ye gidip gelen avukatların milletvekilleriyle görüşmelerine hayır denilmesi gerektiğine yönelik bir baskı yaptığını ve bu anlamda o yasada ya o yasa görüşmesinde yeni partinin de bölündüğünü gördük. Yeni parti bölündü mü? Bölündü. Neyin bölünmesi? Özgür Özel'i İmamoğlu çekişmesi. Burada etkili oldu. Özgür Özel de ya bir taraftan bir grup arkadaşım, yönetici arkadaşım biz evet diyeceğiz diyor. Öbür taraftan Dilek İmamoğlu, İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaparak oylamadan önce hayır oyu vereceğiz diye açıklama yapıyor ve diğer avukatlar da devreye girerek CHP milletvekillerini etkilemeye çalışıyor. Burada ama İmamoğlu'nun daha fazla oyunun olduğu görüldü.
2: Şimdi bu
3: bakın.
2: Özgür Özel burası değil mi?
3: Burası.
2: İmamoğlu burası.
3: Tabii. İki kişi katılmamış zaten bu şeye. 91 vekil ediyor burada. 54 redle Özgür Özel'e mesaj verdiler.
2: Peki yani. Mesela bu son yapılan bu kuruş operasyonu, bu partiler, siyaset bilmem ne var mıdır sence bir bağlantısı?
3: Yani bu siyasi amaçlı bir operasyon değil. Bu yani
2: ama işte, siyasi amaç değil ama şimdi FETÖ'cülerin de yani hepsi yaptığı hırsızlıkları, bu, yolsuzlukları yapıp Türkiye'ye dönmek istiyorlar.
3: Tamam.
2: Değil mi?
3: Şunu
2: bunların da
3: ben,
2: derdi bu değil mi?
3: Bunun background'unu da biliyorum. Yani bu Alihan Kuriş suç örgütünün bu cemaatin başına geldikten sonra nereye savurdu biliyor musunuz bu cemaati? Şimdi söyleyeceğim herkes şaşıracak diyecekler ya şey bunlar Demirtaş'a oy istiyorlardı. Ne alaka yani Demirtaş'a kadar oy istiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi işte Ekrem İmamoğlu habitatı içerisinde o ekosistemi içerisinde yer alan bir grup bu Alihan Kuriş grubu. Yani hangi siyasette nereye oturtturabiliriz deseniz o dönem işte CHP, Ekrem İmamoğlu habitatı çevresinde İYİ Parti bunlar kimle ittifak yapıyorlardı? O ittifakın içinde yer alıyorlardı. Bu bir kabahat midir, bir suç mudur?
6: Ben bunu bir siyasi anlamda bir tavrın şey olumsuz,
2: yani
6: negatif bir değerlendirmesini
2: suçtur,
6: görmüyorum.
2: Suçtur değildir, ha, ayrı bir şey. Ha. Bu kadar yurt dışı

0: bağlantılı. Yani bir partiye bir kuruş bile yurt dışı yardım geldiği zaman bu kapanma sebebi zaten.
1: Ya.
0: Yani bu kadar dış bağlantılı bir şey.
1: Bağlantıları açısından şunu hep söylüyoruz. Ya bu FETÖ, bu 15 Temmuz tabii bir milat oldu. Ondan sonra farklı cemaatler üzerinden varlık göstermeye çalıştı ve renklendirme merkezi olarak buraları kullandı. Bu cemaatlerin içine sızarak, bunların yönetimini etkileyerek, ele geçirerek siyaseten Türkiye'de bir takım amaçlarına ulaşmak istedi. FETÖ'nün siyaseten ulaşmak istediği amaç neydi? Ya bir figür çıkaralım. Bir bakın fark etmez.
0: Var mı bu 460
1: bakın fark etmez. Oldu. Kılıçdaroğlu da olabilirdi o figür. Kılıçdaroğlu değil miydi ya? Kılıçdaroğlu da olabilirdi o figür. Ekrem İmamoğlu da olabilirdi o figür. Mansur Yavaş da olabilirdi o figür. Fark etmez. Ya orada bir güç sağladılar. Eğer siyaseten başarıya ulaştırabilirlerse zaten Türkiye'de her şeyi değiştireceklerdi. Ya bu açıdan demek istediğim,
0: yani siyasi amaç hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı devam ettirmek. Yani siyasi amaç deyince insanlar evet, zannediyor ki yok solculuk, marksistlik bilmem ne falan.
1: Ya şunu
0: değil,
1: söyleyeyim.
0: Siyasi
1: evet,
0: amaç
1: ya biz bu
0: suçluları aklamak
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani bu 2016'dan bu yana aslında bu grup sürekli herkesin, bütün medyada bütün gazeteciler bilirdi. Bilmeyen var mıydı Süleymancıların ya işte FETÖ'yle işbirliği yapıyorlar. Yani. FETÖ'yle işbirliği yapıyorlar.
0: İçine sızdı i̇şte, falan
1: ya böyle
0: filan.
1: Bunlar hep konuşulan bilinen şeylerdi. 10 yıl geçti aradan. Ya 10 yıl madem bu kadar işi yapıyorsanız o zaman yasalara uygun hareket etmek zorundasınız. Bu ülkede de yasalara uygun hareket etmiyorsanız işte Ali Ankuruş örgütü gibi paraların nereden geldiği belli olmayan bir yapı ortaya çıkar.
0: Evet. Şimdi oylamaların sonucuna bakalım. Kimler terörsüz Türkiye'ye
1: yani
0: hayır
1: demiş? Yani şunu söyleyelim.
0: Demiş.
1: O senin başta sorduğun sorunun cevabını veririm. Yani terörden beslenme umudu olmayan, terör üzerinden siyaset mühendisliği yapmayacak olan hiçbir parti ve lider bu yasaya muhalefet çerhi koymaz. Onu söyleyelim. Yani bir adam utanmalı bir defa. Yani ana muhalif işte Özgür Özel çıkıyor, yeni partinin genel başkanı. Bir sürü şey söylüyor. Ya şunu demek zorundasın. Prensip olarak terörü silahlandıran bir yasadır. Bütün, bakın bütün 12 maddesiyle nettir. Bak 12 madde çok nettir. Tamamen hukukidir. Siyasi hiçbir şey yoktur burada, yaklaşım yoktur. Terörü silahsızlandırmayı amaçlayan bu yasayı kayıtsız şartsız destekliyoruz.
0: Bir de yasa terör bittiği zaman
1: demek zorundadır.
0: Giriyor.
1: Bakın kaç, 467 ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hangi yasa bu kadar büyük çoğunlukla çıkmıştır? Niye peki bu kadar çok rekor var? Şundan dolayı bu yasa çok dört dörtlük bir yasadır. Ayrıca amacı meşrudur.
0: Evet.
1: Amacı çok meşru bir yasa. Yani terörü silahsızlandırma, terörsüz Türkiye yasası. Buna itiraz edebilecek kimse yok. Ama kim itiraz ediyor? Ya hala siyasi mühendislik yapıyorlar. Ne güzel. PKK Kandil'de kalsın, oyları bize gelsin. Hükümetle kavgası varmış gibi bizde yansıtalım. Desin ki AK Parti ile PKK savaşıyor.
0: Evet, burada desinler. Gözümüze çarpan İYİ Parti ve Yeni Parti var. Değil mi? Yeni
1: evet.
0: Parti'de de çoğunluk ayrıcı.
1: Yani İYİ Parti'nin zaten bir varlık, başka bir varlık sebebi olabilir mi bilmiyorum. Bakın bu Zafer Partisi örneği var. Yani Suriye'de Esad devrildi. Suriye devrimi gerçekleşti. Suriyeliler bir baktık şehirlerden çekildi. Herkes kendi ülkesine gitti. Zafer Partisi de bir partisinin adını duymamaya başladı. Şimdi İYİ Parti de böyle bir misyonla, ya bu terör devam ederse İYİ Parti terör üzerinden kendisini, kendi varlığını sürdürmeye çalışacak. Siz şunu demek istiyorsunuz İYİ Parti'ye, gidin kendinizi lağvedin. Ya başka bir söylemi var mı? Ya İYİ Parti'nin terör üzerinden, terör dışında kendisini var ettiği başka bir siyasi alan var mı? Oradaki alanı tutmaya çalışıyor. Siz o alanı kaldırdığınız zaman, teröristler Türkiye dediğiniz zaman biz ne iş yapacağız diyecekler. Ne iş yapacağız biz? Ya evet. Nereden oy gelecek bize o zaman? Biz kıyametleri koparacağız, şöyle gürültü yapacağız, şöyle patırtı yapacağız da meclisteki varlığımızı anlam kazandıracağız.
0: Evet. Sevgili savcım, ne diyorsunuz bu tabloya?
2: Vallahi şimdi ben
0: ya burada iot gibi açığa çıkmış derler
2: şimdi,
0: ya.
2: Şimdi ben iki şeye çok aklım ermiyor. İki olguya hiç aklım ermedi.

0: İzah edemiyorum. Mesela köpekler başıboş olarak sokakta dolaşsın kavramını savunma işine aklım ermiyor. Arkadaşım, niye köpek sokakta başıboş dolaşsın? Çünkü köpek hem tehlikeli, hem insan hayatına tehlike, hem de mikrop saçıyor. Bunu toplayalım, ya sahiplenelim ya da barınaklara koyalım. Bir kesim, büyük bir kesim üstelik, çoğu da sol kesim, buna karşı çıkıyor.
1: Yok, hayvan sevgisinin veya karşıtlığının sağ solu yok. Fobisi varsa hayvandan korkan sağcı da oluyor, solcu da oluyor.
0: Arkadaşım,
1: selam
0: başka bir şey
1: söyle. Sağcı da oluyor, solcu
0: bunun
1: da oluyor.
0: Hayvan sevgisiyle bilgisi yok. Hayvanı al evinde, koru, sev.
1: Neyse, hayvanı geçelim, bu tabloya gelelim.
0: Ya kardeşim, hayvanı geçmeyelim. Başıboş köpekten bahsediyorum ya.
1: Tamam, başıboş köpek konusu değil şu anda. Konumuz bu.
0: Ya birincisi bu. Bu. İkincisi de Türkiye terörle beraber yaşasın. Türkiye'nin bir terör örgütü olsun. Onlar bizim askerimizi, polisimizi şehit etsin. Biz de onları yakaladığımız yerde öldürelim. Mantığını algılayamıyorum. Anlatabildiğim bu. Teröristler daha da silahlarıyla dolaşsın ile başıboş köpekler sokakta başıboş dolaşsın, aynı mantık. Lan bunun nesini savunacağız? Bunu anlayamıyorum. Kafamda bunu konumlandıramıyorum. Mantığıma sığmıyor. Onun için bir Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte siyasetçisi, buradan maaş alanı, efendim geçineni bir herhangi bir şahıs nasıl der ki terör örgütü olsun, biz bunlarla sabah akşam dövüşelim, her neyse, ve 40 yılda 4 trilyon dolar harcamışız. Önümüzdeki 40 yılda da bir 4 trilyon dolar daha harcayalım mantığının bir açıklaması var mı Allah rızası için?
1: Evet.
0: Peki bu örgüt silahlarıyla, teşkilatıyla, her türlü yapısıyla mevcutken Türkiye'ye bir zararı olmuyor onlara göre de, ya bu örgüt tamamen ortadan kalkınca Türkiye'ye nasıl zarar verecek? Türkiye'yi nasıl bölecek? Evet. Allah rızası için? Ben bunu anlayamıyorum. Yani
1: evet.
0: 66 yıldır şu ülkede yaşıyorum. Devletin bütün şeylerini, işleyişini biliyoruz. Bir sürü kitap okuduk, bir sürü film seyrettik. Ben bu filmi anlayamıyorum gerçekten. Bu nasıl bir dayatma? Bunu kim tezgahlıyor? Bunları evet. Kim kandırıyor? Bunlar kimin adına konuşuyor ya? Türk evet. Milleti, Türk milletinin bir tek ferdi ölmesin diye bizim devletimiz can siperhane çalışıyor. Bunlar kime çalışıyor ben bilmiyorum.
1: Tamam, ama köpeklerle teröristleri benzetmek de şey değil. Terör dış bağlantılı oluyor. Köpekler kendine bağlantılı oluyor. Şimdi
0: Allah
1: şeydeki...
0: Allah, anlamadın gitti ya.
1: Neyse, şimdi burada bu 467
0: kanun çıkarttık kardeşim, köpekler başıboş dolaşmasın diye.
1: Bir dakika, 467 çıkan sonuç bir şeyin değiştiğinin işareti değil
2: evet.
1: mi? Eskiden böyle şeyler çıktığında ucu ucuna çıkıyordu.
2: Mümkün değildi bakın.
1: Mümkün değildi.
2: Ya, şimdi 367 imzayla verildi, şaşırdık. Ya bu teklif ilk kanun meclise geldiğinde 367 imzayla geldi. Şaşırdık. Ya bu kadar ciddi bir mutabakat gerçekten olabilir mi mecliste? Çünkü bundan önce 2009'dan başlayarak 2013-2015 yani günümüze kadar bu meseleyi muhalefet çözmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani 2009'da da çözüm süreci vardı. Habur'dan biliyorsunuz, Habur'dan işte militanlar silahlarını bırakıp gelip teslim oldular sınır kapısından. Niye o süreç yürümedi? Bakın, dağdan iniyorlar, silahlarını teslim ediyorlar. O süreç yürümedi. Niye? Muhalefet istemedi diye kardeşim. Bu görüntüleri hoş bulmuyoruz. Niye hoş bulmuyoruz? Teslim oldukları görüntüleri muhalefet beğenmedi diye bu ülkede dağdan inemediler yani. Bu işte Habur krizi dedikleri olay oydu. Kim o provokasyonu yaptı? O dönemin Doğan medyası ve ana muhalefet grubu olarak da şey yaptı. Deniz Baykal yaptı, ben hatırlıyorum yani o şeyde tepkilerini. Daha sonraki süre ya muhalefet, çünkü bunu şunu hep siyasi bir mesele olarak baktılar. İlk defa bu mesele kardeşim bir devlet projesidir. Ne AK Parti'nin ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi çıkarlarıyla ilgili bir mesele değil. Bir vizyon var. Türkiye Orta Doğu'da çok ciddi bir dönemden geçiyor. bu iç cephemizi güçlendirmemiz, takip etmemiz gerekiyor. Bu devlet

0: Necmettin Erbakan'dan bahsediyoruz. Yani onun danışmanlarının mektup yazdığı bir partiden bahsediyoruz. Neden? Çok uğraştılar. Refah Partisi de o zaman işte bu dağdan inişler için o kadar çok uğraştı ki milletvekilleri Kandil'e gitti. Hatırlıyor musunuz? Kemal Hocam hatırlar belki. Refah Partisi'nin o dönemki milletvekilleri Kandil'deydi.
1: Evet. Takas için gitmişlerdi.
0: He, takas için işte bir, ya bu iş için çok büyük bir mücadele verdiler aslında bugüne kadar. Yani işte yeniden Refah Partisi'nin yaklaşımı ise her zaman ya şu genel büyük doğruluktan ayrılıyor. Neyi? Büyük doğrulardan ayrılıp küçük siyasi çıkarlara yani, sapıyor. Küçük
2: yani şöyle bir şey var. Şimdi nedir? Bu barış sürecinden, PKK'nın tasfiyesinden en rahatsız olan İsrail değil mi?
0: Evet.
2: Erbakan Siyonizm, Siyonizm diyordu. Oğlu niye diyemiyor bunu evet. Yani? Evet Abdurrahman.
0: Ya dedim ya büyük doğrulardan sapmış, küçük siyasi çıkarlar peşinde koşuyor. Yani şahsi çıkarlar peşinde
2: evet,
0: koşuyor.
2: Aynen öyle.
1: Ben orada İyi Parti'ye bakarsanız tamamı 29'u da red vermiş. Şimdi bu neyin terörsüz Türkiye oylaması değil mi? Musavat Dervişoğlu son 2 yıldır Güneydoğu'da bütün şehirleri gezdi. Kürtleri devşirmeye çalışıyorsun bir taraftan. Ama geliyorsun terörsüz Türkiye'de. Bakın Musavat Dervişoğlu'nun son 2 yılda Güneydoğu'da gitmediği Kürtlerle Kürtleri devşirmek adına yapmadığı şey kalmadı. Sen geliyorsun terörsüz Türkiye dediğimiz noktada tamamı 29'u red veriyorsun. İşte İyi Parti'nin de bu noktada tarihe
2: kurulduğunda NATO partisi demişlerdi buna değil mi vakti zamanında.
1: Yani bu çok... partinin geldiği bunlar güya milliyetçi, devletçiyiz diyor, her şeyiz diyor. Terörün bitmesi için ya bir şehit dahi vermemek için böyle bir uzlaşma yapılacaksa niye destek vermiyorsun? O zaman 2 yıldır Güneydoğu'da gitmediğin şehir kalmadı. Senin amacın ne? Neden Güneydoğu'da geziyorsun, Kürtleri devşirmeye evet. çalışıyorsun? Kürtler terör bitsin diye devletle bütün partiler destek verirken senin ne çekimser ne bilmem katılmadı tamamı 29'da red verdi. Bunun da Türk halkının bilmesi lazım.
2: Tutarlı bence değil mi? NATO partisi olarak
0: tutarlı,
2: çıktı.
0: Şöyle tutarlı.
2: S-400'leri işte bak. Sarayı korumak için evet. yapıyoruz dedi NATO falan.
1: NATO değil. Bak. Almanlarla birebir en iyi çalışan İyi Parti'dir. Bakın evet. Alman BND'ye bir bağlantı kurmak istiyorsan İyi Parti'si. Bu kadar net söylüyorum.
0: Daha somut yani gördüğümüz kısımla da aslında değerlendirebiliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kaset operasyonu yapılmıştı. Hatırlıyorsunuz.
2: Evet, evet.
0: Amaç neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmek. Ya bu çabalarında işte korsan kongre yapmaya kalktılar. Bir sürü iş yaptılar. Sonuçta İyi Parti ortaya çıktı. Oraya katılanların niyetinden bağımsız olarak da söylüyorum. FETÖ İyi Partici'ydi.
2: Net,
0: ya,
2: evet.
0: Net yani. Şimdi burada amaç aynı diğer şeyde de yani işledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek istediler. Ekrem İmamoğlu işte oraya gelecek.
2: Şimdi araya giriyorum. İlk çözüm süreci denemesinde de en büyük arızayı FETÖ çıkarttı zaten değil
0: en
2: mi?
0: En büyük engeli
2: FETÖ koydu. FETÖ,
0: bakın gittiler o zaman hatırlıyorsun işte bu Oslo görüşmelerini patlattılar. Sızdırdılar. Patlattılar. Yani sen devletin bürokratısın. Sen gidip ele geçen bir materyal var. Başka yerden ele geçiriyorsun istihbari olarak ama gidip bir il başkanlığında bulmuş gibi yapıyorlar. Onu da Diyarbakır il başkanlığında biz bulduk diye yapıp ifşa ettiler.
2: Yani oradaki FETÖ'nün tavrı da şuydu ya biz ne güzel senle işte Fethullah, Abdullah, Kürtler, Türkler evet. paylaşmış gidiyorduk. Sen evet. şimdi bu barış çözüm sürecini nereden çıkardın orada, dedi.
0: Şöyle bir siyasi,
2: masayı devirdi değil
0: siyasi
2: mi?
0: Siyasi mühendislik aklı vardı orada. Yani biz İsrail'le bağlantılı diyoruz. Yani devlet Sayın Cumhurbaşkanı şuna inanmış ya bu terörü ben alacağım yabancı güçlerin elinden yani bu silahı alacağım işte diyorum ki gelin şunu vereceğiz şunu yapacağız bunu edeceğiz ya amaç ne
2: PKK'yı CIA'nın
0: elinden almak bunu istemiyor buna kim mukavemet gösteriyor önce FETÖ gösterdi en büyük mukavemeti gösterdi sonra da FETÖ'ye yakın bu partiler daha ya doğrusu FETÖ'nün etkili olduğu siyasi partiler.
2: Bu ilk çözüm sürecine de eleştiri yapan kim varsa bence çok yanlış. Çünkü ya PKK'nın Mossad'ın elinden bir terör örgütünü evet. almaya çalışıyorsun. Evet. Bunun için bir devlet her şeyi yapar.
0: Ya 2009 yılında

0: Mahmur ve Kandil'den 34 kişi geldi, silahlarını bırakıp teslim oldu. Dediler ki eğer onlar tutuklanmasa hepsi gelecek. Bakın anlaşma buydu. Onlar tutuklanmasa hepsi gelecek. Öyle bir kıyameti kopardılar ki içeride. Ya teslim olmuşlar, gelmişler. Yok efendim şov yaptılar falan filan, ne oldu? Süreç sabote
1: ama
0: oldu.
1: Ama fena çuvalladılar şimdi, evet. Değil mi? Artık şu an, ya
0: bu kaç yıllık sürecin sonu? 2009'dan bu yana, hatta 2005'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşması var. Bugün olanlar 2005'ten beri direnedir. Yani bunu çözmeye çalışıyor 2005'ten beri. Aradan geçen 21 yılda şunu gördük. 21 yılda ancak biz bu noktaya geldik. Artık şu an kimse itiraz edemez. Edemeyeceksiniz. Neden? Dört dörtlük bir yasa metni çıkmış. Diyelim ki silahlarını bırakanlara biz, kimisine suçları varsa 5 yıl, daha ağır suçları varsa 10 yıl gözetim altında tutacağız diyorsunuz. Hayır, gelmesinler mi? Yani bunu da diyemediler artık yani.
1: Bir de yani işte APO'ya şey yapıyor, oydu buydu. Ya APO'da 25 yıldır devletin elinde, hiçbir dış bağlantısı yok.
0: 27 yıldır hapis yatıyor. 27 yıldır İmralı'da hapis.
1: Bir dış istihbarat bağlantısı, evet. Yok, bir şeyi yok. Şimdi buna da niye bu kadar
0: düşmanlık yapıyorlar? Bakın. Aynısı ne oldu biliyor musunuz? Bir çözüm süreci başladığında burada bazı liberaller Kandil'e koştular. Sizi kandırıyor devlet. Bak, devlet sizi kandırıyor diye Kandil'i aydınlatmaya gittiler.
2: Kim? FETÖ'cüler yolu.
0: FETÖ'cü liberaller, tamam mı? Şimdi yine aynısı oldu. Yine koştular şeye. Yani APO dediler, Suriye'de devlet vardı, elinizden aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte hareket etti. Şimdi de yine size bir şey vermeyecek. Bakın, gidip Kandil'e diyorlar ki devlet size bir şey vermeyecek. Siz niye yapıyorsunuz bu çözüm sürecini ya da terörsüz, evet, Türkiye anlaşmasını?
1: Evet Kemal Hoca, bir şeyler değişti galiba, değil mi? Yani evet, bu yani 467 sonucu
3: önemli bir rakam bence. Ama şöyle bir şey var, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kent uzlaşısı diye bir kavram çıkmıştı, hatırlıyor musun?
1: Evet.
3: Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu, suç çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu diyelim, hem Kandil'in adayıydı hem FETÖ'nün adayıydı. Bu ne demektir? Kandil ve FETÖ beraber hareket ediyorlar demektir.
1: Evet.
3: Dolayısıyla bu tabloda Ekrem İmamoğlu iradesinin net olarak gördüğümü söyleyebilirim. Red verenler için söylüyorum. Bu bir. Dolayısıyla burada hatta
0: Kemal Hocam şöyle bir ek yapayım. Ekrem İmamoğlu onların oylarıyla seçildi İstanbul'da,
3: evet,
0: aynı zamanda.
3: Evet doğru. Bunu DEM Partisi de açıkladı geçmişte, değil mi? Ya yakın zamanda. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu projesi, Sayın Savcım da ifade ettiği gibi, ta 2009'lardan beri parlatılan, şişirilen bir balondu ve patladı en sonunda. İçeriğinde öyle yani büyük pislikler akıttı gitti. Dolayısıyla şu anda bu tablo gayet doğal bir tablo bence. Çünkü 55 kaç kişi bir hatırla bir bakalım şuradan, 54 kişi galiba red veriyor.
1: 87 yani, kişi red vermiş
3: yani, toplam. Toplam öyle ama hepsini aynı kapsama sokmak doğru olmayabilir. Belki ben 54 kişilik yeni parti grubundan bahsediyorum. Bence o.
2: Bir de İyi Parti var.
1: İyi Parti var. Onlar
3: İyi Parti var ama o biraz böyle sanki FETÖ'nün daha çok kenarında duruyor. Öbürleri hem FETÖ'nün hem Kandil'in sanki böyle o uzlaşı doktrininin devamı gibi okunuyor. Hepsini topladığınız zaman red verilen şey ne? Şunu reddetmişler.
1: Neyi reddediyorlar?
3: Milli bu şeyin adı, taslak kanun tasarısının adı milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa tasarısı. Dayanışmayı mı reddediyorsun, bütünleşmeyi mi? Bir de bunun yanında bakın o kadar sade bir yasa yapılmış ki, anlaşılır bir yasa yapılmış.
2: Evet.
3: Kapsam dışı tutulanlar var. Mesela Abdullah Öcalan kapsam dışı. Evet. Yani hiç adı geçmez. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, bunlar Kandil grubu. Bunların bir kısmı İran'a da yakın duruyor. Ve bunlar kapsam dışı tutulmuş. Kapsam içi mi alınsın istiyorsunuz? Yani red gerekçenizle. Bunları da mı alalım, serbest bırakalım? Şimdi bir de tabii bunun ön koşulu konmuş. Demişler ki silah kesinlikle bırakılacak. Buna mı karşısınız? Ya silah bırakacaklar, ön koşul bu. Geri kalan
1: daha
3: maddeler...
1: Yasa devreye girmiyor silah bırakılmadan.
3: Tabii. Tabii. Ve bunu da ne yapmış biliyor musunuz meclisimiz? Kendi içerisinde bir komisyon kurmuşlar.
1: Cumhurbaşkanı karar veriyor değil mi? Bir de öyle
3: şöyle, milli dayanışma ve milli kardeşlik ve demokrasi. Üç tane komisyon var. Üç tane yapı var. Bir tanesi milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu mecliste kuruluyor. Bunlar nihai karar verecekler.

0: Bir de değerlendirme koordinasyon kurulu var. MİT ve TSK kuruyor bunu. Bir de Milli Güvenlik Kurulu'nda silahın bırakıldığına dair resmi gazetede yayın yapılması
1: tabii,
0: gerekiyor.
1: Tabii karar alınıyor.
0: Tabii. En nihayet de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak.
2: Yani aslında siz, orada hem yasamada hem yürütmede hem de devlet mekanizmasının içinde üç kademeli bir denetim mekanizması da oluşturulmuş. Yani birinden çıksa diğerinin takip edeceği, hani Amerikan vari bir şekilde denge denetleme ağının oluştuğu. Yani bu öyle bugünden yarına oluşturulmuş bir metin değil. O çok aşikar. Üzerinde çok durulmuş ve çok
3: çalışılmış
2: böyle çalışılmış ve dışarıda kalacak hiçbir şey de yok aslında. Yani şeyi de elinden almaya da çalışılmış aslında. Yani bu bir siyasi yasadır, siyasi bir emeli vardır şeyini de almak için konuyu devlet mekanizmalarının da içine sokmuşlar. O MGK onayı olacak, MİT onayı olacak.
1: Meclisteki komisyon.
2: Meclisteki komisyonda bütün partilerin yine üyeleri olacak vesaire ama.
1: Sonra yargıya havale ediyor. Devlet, millet, bürokrasi bu yasanın uygulanmasında iç içe geçmiş.
3: Evet.
1: Gerçekten çok sağlıklı, gerçek yalın, duru, temiz bir yasa.
3: Evet, siyasetin de gerçekten hani temizlendiğini hissediyoruz. Bu çünkü 467 gerçekten çok önemli. Bir yorumla bakalım sen bize.
4: Yani 467 sanki sosyolojisi var 467'nin, aksi halde bu rakam bulunamazdı gibi geliyor. O da terörsüz Türkiye tabii başlığı altında. Ama herkes galiba giderek bunun çok önemli bir şey olduğunu anladı. Ve zannediyorum partiler üstü bakabilen bir alan açıldı bu kitlelerin üzerinde. Yani bunun sosyolojik bir tabanı olduğunu görüyorum.
0: Diyarbakır'da otellerin, Abdurrahman Bey daha hakim olabilir, otellerin doluluk oranları %100'e çıktı. Turizm arttı. Şırnak Güde Dağı'na biz askerler olarak ancak gidebilirken ülke toprağına şu anda turistler gidiyor. Oradaki öğrenciler o zirvede karla ilgili değil mi şeyler yapıyor, etkinlikler yapıyorlar, kayak testleri kuruluyor. Hakkari Şamdinli'ye gidin, oralarda Derecik'te hemen uçta sınıra yakın bölgelerde şu anda halk bir araya gelmiş. Orada kamu görevlileri beraber etkinlikler yapıyorlar.
4: Bunlar de, önemli ve sosyolojik.
0: Buna mı itiraz ediyorsunuz ya siz?
3: Bir de şimdi şöyle bir şey de var değil mi? Yani Trump da bıraktı bunları. Amerika da çekildi arkasına.
0: Tabii.
3: Tam zamanlaması da doğru geldi bunun. Hepsi hani eğrisi doğrusuna denk geldi.
0: Amerika yani tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın rolünü yatsımamamız lazım. Amerika tek başına durduk
3: yere değil. Amerika'nın.
0: Türkiye'nin bu konuda özellikle PKK terör örgütünü, YPG uzantısını icatmayacak hepsine el atıp köşeye sıkıştırdığı için bu hale geldi.
3: Amerika'da zaten
0: Amerika'da bu yüzden zaten yani yaptı.
2: Aslında şöyle diyebiliriz. Terörsüz Türkiye'nin ilk başarısı uluslararası alanda gerçekleşti.
3: Tabii yani, terör uluslararası bir şey zaten.
2: Yani arkasından çekilmesini sağladı Amerika'nın mesela. Ondan sonra bu süreçler ilerleyebildi. Bu yasa konusu gündeme geldi. Türkiye'den çekildiler. Irak'ta işte
3: yani diplomatik başarı yani şey
2: ilk başarısı
3: çünkü
2: diplomatik
3: başarı. Çünkü 5000 tane tırı yollamaya tabii devam etseydi Amerika. Tabii. Değil mi? Bunlara bu hale gelmez.
5: Yani Trump'la beraber kesildi. Önceki bakın önceki yönetim bir defa kesinlikle kafası başkaydı. Suriye'ye yönelik de başkaydı. İran'a yönelik de başkaydı. Türkiye'ye yönelik de başkaydı. Önceki başkan ne diyordu? Türkiye'nin iç işlerine karışıyordu. Ben diyordu Türkiye'de bir masa ittifak sağlayacağım da seçimi Erdoğan devrilsinler diye bir başkandan bahsediyoruz. Biden'dan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin iç işlerine evet karışan bir kafa vardı ama sonraki gelen başkan ben dedi ki bu dış benim baktım Ulusal Kalkınma Ajansı'nın dışişlerimin şunun bunun parayla desteklediği bütün bu verdiği yardımları ben çekiyorum dedi.
3: Bir de orada bizim diplomasi gücümüz var yani Tayyip Erdoğan imajı şeysi bütün baktık ya yeni yönetim baş edemeyecek yani
1: azizim,
3: bunlarla.
1: Benim bakış açım şu. Cumhur İttifakı'nın şimdiye kadar yaptığı en muhteşem proje bu. Gerçekleştirir isek hatta Türkiye Cumhur Türk milletinin son 120 yıldır yaptığımız en ileri en muhteşem projelerden biri de bu. Çünkü biz bu projeyi kendimiz yapıyoruz ve PKK'nın ve terörün ve Türkiye aleyhindeki yapılanmanın arkasındaki uluslararası gücün geri çekilmesini sağladı Recep Tayyip Erdoğan.
3: Mossad hala arkasında olmasına rağmen. Mossad hala arkasında PKK'nın
1: olmasına FETÖ'nün rağmen çok muhteşem bir şey daha var. bizim dış işlerimiz

0: veya Milli İstihbarat Teşkilatımız o kadar sessiz, sedasız, usuletle ve suhuletle olayları o kadar muhteşem geri planda idare etti ki Mossad'ı da etkisizleştirdi. Bak bizim bu bölgede son 120 yıldır ya hepimiz tarih okuduk kardeşim. Gerçekleştirdiğimiz, başarıya ulaştırdığımız en büyük proje budur.
1: Evet.
0: Gerçekten yani ne yol yapmak, ne hastane yapmak, ne uçak yapmak bu kadar önemli, etkili ve kalıcı değildir. Büyük Türk milleti diyoruz ya, eğer biz gerçekten büyük bir Türk milleti olacaksak işte bu terörsüz Türkiye'yi başarıp Kürtler, Türkler, Araplar, Çerkezler, Abazalar kim varsa bir araya gelip anayasada yazılı büyük Türk milletini
1: yalnız
0: oluşturacağız.
1: Yalnız terörsüz Türkiye yetmiyor. Terörsüz ve savaşsız bir dünya lazım.
0: Bölge lazım.
1: Dünya.
0: Azizim dünyada savaş bitmez. Ya bu bir şeydir. Ya hayal, kuru hayal, ham hayal. İnsanoğlu var oldu olalı, devletler kuruldu kurulalı.
1: Dünya savaşı çıkmasın diyorum ben.
0: Dünya savaşı çıkmaz. Ama dünyada savaş da bitmez.
1: Ama şimdi mesela
0: dünya savaşı Putin, çıkmaz kardeşim.
1: Putin ne yapmış? Avrupa'ya gözdağı vermiş. Bir haberi izleyelim.
0: Sürekli
1: bakalım Türkiye'de barış sağlıyoruz.
0: Gözdağı veriyorlar.
1: Dünya nereye gidiyor onu konuşacağız şimdi biraz.
2: Varşova'daki donanma geçit töreni ve askeri geçit töreni komşularımıza, müttefiklerimize ve düşmanlarımıza yönelik açık bir mesaj niteliğindedir. Biz gayet hazırlıklıyız.
3: Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути.
4: Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем.
5: А Хабер Радио. Хаберин Радиосу. Истанбул 88.8, Анкара 90, Измир 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Hakkari'de akaryakıt istasyonundan yakıt alan otomobil yola çıktığı esnada yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkan baba Mesut Akyol ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bunları çok fazla konuşuyor. Ama ben sanki burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi Avrupa'da yekpare bir tehdit algısı yok. Avrupa'nın doğusuyla batısı hala Rusya ile ilgili tehdit algısını farklı kademelerde görüyor. Ve doğudaki Rusya'yı daha tehdit olarak gören ülkeler, işte Baltıklar veya Doğu Avrupa ülkeleri.
1: Öyle mi? Doğu daha mı çok tehdit olarak
8: görüyor? Onlar daha çok tehdit olarak görüyor ve Batı'nın daha az tehdit olarak görmesinden de çok rahatsızlar. O yüzden özellikle Trump yönetiminde bunu kullanarak Doğu Avrupa, Baltık ülkelerine daha fazla samimiyet gösterip onlarla ilişkilerini de farklı farklı kademelerde ilerlettiğini de görüyoruz. Yani burada fırsattan istifade Trump'ın Doğu Avrupa'yı Batı Avrupa'dan yavaş yavaş koparmaya çalıştığını görüyoruz. O yüzden de şimdi burada Avrupa'nın genelinde yekpare bir güvenlik algısı, bir tehdit algısı oluşturma çabası oluştu. Ve bunu da İngiltere
1: Almanya doğuya
8: çalışıyor.
1: Mı giriyor, batıya mı giriyor Avrupa'da?
8: Batı, hala batıda doğu.
1: Ama batı mesela Almanya istemiyor Rusya ile şey yapma. Rusya'yı en tehlike gören o.
8: Ama işte Doğu Avrupa ülkelerini desteklemekten de imtina ediyor. Rusya ile karşı karşıya gelinebilecek herhangi bir şeyin
1: korkuyor
8: içine
1: mu?
8: Girmiyor.
1: Ama mesela boru attı, patlatıldı. Hiç sesini çıkartamadı. Bir şey diyemedi yani.
8: İşte o dengeyi kurmaya çalışıyor.
1: İngiltere mesela en düşmanı, en batıda o.
8: İşte İngiltere tam bu noktada Avrupa'yı yekpare şekilde Rusya'nın karşısına konumlandırmaya çalışıyor. Ama burada Doğu Avrupa'nın yaptığı gibi Rusya'dan korkarak, dengeyi kurarak, işte Trump'ın desteğini sağlayarak değil. hazırlık yapılsın. Bütün o Doğu Avrupa

0: ülkeleri de Rusya'yla savaşmaya hazırlansın vesaire noktasında. Ama işte mesela şu Almanya ile ilgili şunu söyleyeyim. Dün de yanlış hatırlamıyorsam Varşova'da çok büyük bir askeri geçit yapıldı. Yani Polonya şu an...
1: O askeri geçidi de gösterelim. Geliyor. Evet. Nedir?
0: Avrupa'nın en çok işte askerileşen devleti, savunma harcamaları.
1: Polonya doğu mu oluyor, batı mı oluyor?
0: Doğunun kalesi oluyor.
1: Doğunun kalesi mi oluyor?
0: Yani o yüzden şimdi Polonya mesela Almanya'ya bana destek ver dediğinde asla destek vermedi. Evet. Bu mesela kırılmalardan biriydi. Ondan sonra Polonya Batı Avrupa'yla ilişkilerini tekrar düzeltemedi, yeniden inşa edemedi. O yüzden bu ikilem giderilmeye çalışılıyor şimdi Batı tarafında.
1: Ya Avrupa'nın asıl amacı burada ucuz petrole ulaşmak olması lazım değil mi ki? Şimdi haritaya bir geçelim. Kemal Hocam, benim teorim var hep. Savaşın başından beri söylüyoruz.
2: Evet.
1: Kimin, Avrupa mı savaşa girdi? O mu girdi, bu mu girdi? Hiçbir önemi yok. Önemli olan tedarik zincirlerinin durdurulması. Zaten Putin'in konuşmasından da bunu anlıyoruz. Neye hedef alıyorlar? Gölge filolar diye. Petrol tankerlerini hedef alıyorlar. Yani şeyde de, Körfez'de de aynı şey. Rusya'da da aynı şey. Ne oluyor Kemal Hocam? Senaryoyu büyüttüler mi? Nasıl gidiyoruz yani bu işe?
2: Yani bakın, 1 ve 2. Dünya Savaşı'nda bile ticaret vardı. Ticaret savaşları vardı. Amerika'yı buraya sokan da oydu zaten. Baltık Denizi'nde özellikle Alman denizaltıları Amerikan ticaret filolarını vurmaya başladığında Amerikalılar geldiler. Avrupa topraklarına müdahale ettiler. Hep vardı o zaten.
1: Ama şu anda farklı bir şey var.
2: Evet,
1: şimdi, o zaman gerçekten kaynağı ele geçirmek vardı. Şimdi burada kaynakları kitlelere ulaştırmamak var. Çünkü tamam, parayı basanlar yolları,
2: evet.
1: Yani parayı basanlar ekonomiler battığı zaman her şeyi ele geçiriyorlar. Burada da bu senaryo hızlanarak yürüyor mu?
0: Hocam yani ha, şöyle söyleyeyim, şöyle, ben şöyle başlayayım.
2: Oraya sorunca ben...
0: Şimdi burada o zinciri, tedarik zincirini bozmak bence bu şeyden önce daha fazlaydı. Körfez'deki o Amerika-İran savaşından önce bunu yapmak daha kolay, ya daha...
1: Rus savaşında öyle oldu işte, patlattılar boru hattını, ambargoyu koydular. İran'da aynı şey oldu.
0: Ama şu anda öyle değil.
1: Yani, şimdi ikisini birleştirdiler.
0: Böyle bir niyet var ama ikisi birleşmiyor. Yani ikisini birleştirmeye niyet ettiğinde bugün mesela Rusya'ya karşı yapılmış olan yaptırımların bazılarının kalktığı, gevşetildiği vesaire bir ortamda.
1: Ama Zelenski geliyor, full İsrail'le şey yapıyor.
0: Yani silah alıyor.
1: İran'la hala. Rusya zaten iç içe. Yani bir şekilde de o cepheler de yaklaşıyor birbirine sanki.
0: Yani hatta Hazar'da gemi vuruluyor vesaire. Ama yani şunu göz ardı etmeyelim. Şu anda Rusya'yı, özellikle Batı Avrupa ülkeleri, İngiltere hariç, Rusya'yı bir temin noktası olarak tekrar görmeye başladı enerji noktasında. O yüzden yani Körfez'i artık gözden çıkarıp Rusya ile ilişkileri yeniden kurabilecekleri bir yere doğru geliyorlar. Ama
1: müsaade edilecek mi buna, işte
0: ama
1: mevzu
0: burada
1: bu.
0: Müsaade edilecek mi? Tam onu söyleyecektim ben de. O yüzden zaten Batı Avrupa'daki tüm gerilimler, hatta Ankara'daki NATO zirvesinin biz niye bu kadar önemli? Sadece işte NATO'nun 5. maddesi değil ki. Birçok konu var o Batı'yı bir araya getiren ve Batı'yı birbirinden de uzaklaştıran. O yüzden bunlar önemliydi. Ve geldiğimiz yerde işte mesela Avrupa'nın göbeğinde artık böyle askeri geçit törenleri vesaire yapılmaya başlandı. Bu dönüşüm bir şekilde ekonomiyi etkiliyor. Yani sizin bahsettiğiniz o tedarik zincirleri etkileniyor ama başka bir tedarik zinciri oluşuyor. Savunma kaynaklı bir tedarik zinciri oluşuyor. Bunu yarın öbür gün biz Avrupa'da daha net şekilde görürüz.
1: Ama o savunma kaynaklı tedarik zinciri karın doyurmuyor. Öbür tedarik zincirleri bittiği zaman bir anda mesela Afrika'da 10 bin kişi ölüyorsa günde 20 bin kişi ölmeye başlıyor. Biz emeklilerimize para veremiyoruz. İnsanlarda açlık başlıyor falan. İnsanlar ölmeye başlıyorlar. Hani
0: işte o yüzden zaten tehdit algısını yükseltmek gerekiyor. Bakın yine geçen haftaydı herhalde, Fransa'da yine çiftçiler sokağa döküldü. İşte o fiyatlar vesaire, benzin fiyatları, bir sürü nedenle sokağa dökülüyor ama Macron çok hızlı şekilde şunu söyleyebiliyor: Avrupa'da savaş hali var ve biz buna

0: uygun şekilde ekonomimizi dizayn etmek zorundayız. Böyle dediği zaman Avrupa'daki o tedarik zincirlerinden kaynaklı aslında ve hatta belki daha öncesinde başlayan ekonomik daralma bir şekilde güvenlik formülüyle güvenlikleştirilerek, politikalar güvenlikleştirilerek oraya yaklaşıyor. Ve orada artık Avrupa'nın ses çıkarma olasılığını, Avrupa'daki toplumun ses çıkarma olasılığını baskılıyorlar.
1: Ben Covid senaryosuna benzetiyorum bunu. Yani Covid'de evet, nasıl doğru. Eve kapattılar, şimdi de eve kapatıyorlar. Covid'de mikrop korkusuyla yaptılar, şimdi petrol fiyatıyla yapıyorlar. Bu cepheler birleşiyor mu?
2: Ya şimdi bu açıkladığınız şey, izah elbette doğru. Yani teyidi ve testi çok kolay bir şey değil bunun.
1: Ama yani teyidi yok ama bir gidişat var.
2: Ama ben
1: gidişat
2: somut
1: var.
2: Ya elbette ben daha somut stratejilerden söz etme taraftarıyım. Çünkü tamam tedarik zinciri var. Hakikaten çok büyük enerjiyle ilgili bir dağılım.
1: Ya durduk yere Hürmüz Boğazı'nı kapattıracak. Yani durduk yere kapattılar. Hani bunun hani
2: tabii öyle gözüküyor
1: arkasında
2: şu anda.
1: Başka bir komplo yani, ama lüzum yok
2: buyur,
1: yani.
2: Şunun için söylüyorum.
0: Ama öyle sonuçlanacağını bildiklerini konuya zannetmiyorum. Yani o
2: O söylediğiniz o piramit vardı ya bahsettiğimiz en tepedeki piramitin belki üst akılın niyeti olabilir. Ama onun aşağı indiğiniz andan itibaren başka gerekçeler karşımıza çıkıyor. Ve işi götüren de o gerekçeler işte. Yukarıda tedarik zincirleri kısıtlanıyor. Koridorlar kilitleniyor. İşte Hürmüz niye kapatıldı durduk yere? Bir önceki safhası ya da statüsü çok daha karlı, çok daha rahat. Bomboş geçiyorsunuz.
1: Şimdi Zelenski niye mesela şimdi Avrupa'dan Ukrayna, o kadar destek alıp niye Rus gemilerini hedef alıyor sürekli?
2: Ya işte sizin söylediğiniz mantığa uygun taktik adımlar gibi duruyor. Ama şu da var bak. Şimdi burada bir sınamalar da var. Birbirlerini sınıyorlar şimdi karşı taraf. Yani Rus tarafı ile Avrupa tarafı birbirini devamlı olarak kontrol ediyor ve sınıyor. Şimdi Ruslar sınandı 91'de, parçalandı Sovyetler Birliği. Ve onun acısı var hala. Daha 1917'ye kadar götürenler bile var. Çarlık Rus'un dönemi. Şimdi NATO'nun sınanması dönemi. NATO nasıl sınanacak? Putin'in tek bir hedefi var. NATO'yu parçalamak. Çok net bu. NATO'yu parçalayacak. Amerika'nın şu andaki tavrı, hatta Trump'ın tavrı Putin'in politikalarına çok uygun. Çünkü içinden çekilirim diyor. Çekerim askerlerimi, ordumu, her şeyimi ve NATO'yu çekildi anlatman parçalamışsınızdır demek.
1: Zaten NATO'nun şimdi, varlık sebebi yok. NATO Sovyetler Birliği'ne göre Rusya'ya kuruldu. Karşı. O kalmadı yani. Evet.
2: Dolayısıyla bakın burada hani zincirler savaşı elbette ki dursun kenarda ama bir taraftan da jeopolitik savaşlar var. Bu jeopolitik
1: savaşları körüklemelerinin sebebi bu. Niye durduk yere jeopolitik savaş çıkar? Çin kazansın, Amerika kazansın. Dertleri ne? Bunlar zaten ya uluslararası şimdi, şirketler
2: Bey,
1: hepsi bunlar.
2: Bakın din savaşları diye bir kavram var. Toprak savaşları diye bir kavram var. İntikam savaşları diye bir kavram var. Ya da ekonomik savaş diye bir kavram var. Yani bütün savaş nedenlerini kategorize ederseniz sizin için bir tanesi.
1: Mesela ben
2: planda.
1: Buradaki
2: ekonomik savaştır.
1: Bu mesela İsrail'de yürüyen şeyin tamam din Siyonizm gibi gözüküyor ama ben onun da Yahudi haklı olduğunu düşünmüyorum. Yani
2: ya sizin bakış açınıza baktığımız zaman her şeyi açıklamak çok kolay ama
1: yani Yahudi haklı savaşları, çünkü 15 milyon Yahudi bütün dünyaya nefret ettirecek bir akıl Yahudi haklı olamaz. Yani bir topluluğa, soykırımla özdeşleştirecek şekilde bir senaryoyu koyuyorsan bu Yahudi haklı değil. Bu başka bir akıl yani. Ben öyle görüyorum.
2: Öyle olabilir ama dedim ya test ve teyidi nasıl yapacaksınız bunu bilmiyoruz.
1: Yani gidişattan yapıyoruz.
2: Akıl
1: mesela,
2: yürüterek yapabilirsiniz.
1: Gidişattan yapıyoruz. Mesela neden? Covid'de. Yani ben onu mesela başında gördüm. Bu bir şeydir yani insanları korkutmak için bir algı operasyonu olduğu belli oldu. Ne oldu onun sonunda? Tarihin en büyük servet transferi oldu.
2: Evet.
1: Yani o güne kadar piyasaya sürülmüş doların 3 misli piyasaya sürüldü ve 10 tane şirkete paylaştırıldı.
2: Şimdi sizin söylediğiniz mesela şöyle hepimiz beraber şimdi, üçümüz üst akılız oturduk geldik diyoruz ki ne yapalım şimdi petrol fiyatlarını düşürelim. Bu düşüşten kaynaklı bir kazanç elde edelim ya da yükseltelim bir fiyat.
1: Yok
2: bir
1: yok biz üst akılız.
2: Tamam biz işte kendi
1: birinci
2: aramızda.
1: Birinci isteğimiz ölmemek. Böyle, ilk olarak diyoruz ki biz ölmeyelim.
2: Tamam, yaşama hakkımız
1: yani
2: saklı kalsın.
1: 200 yıl yaşayalım, 300 yıl yaşayalım. O yüzden mRNA deneyini yaptılar bütün insanlığın üstüne. Ve ne istiyorlar? Çok kalabalık olmasın dünya. Artık robotlar var. 500 milyon kişi yetiyor Kemal Bey.
2: Doğru. Evet. Ya bu yola çıkarsanız bu şekilde ben burada bir şey söylememe gerek kalmaz.
0: Ama şunu
2: çünkü
0: söyleyebilirim.
2: Ben strateji üretiyorum
0: yani
2: şu anda.
0: Sizin kafamda söylediğiniz nedenle bir şeylerin gerçekleşmesiyle gerçekleşen şeylerin arasında sizin söylediklerinizi de yapmak arasında

0: var. Yani gerçekleşmiş olsa bile neden o muydu? Yoksa bu süreç içerisinde mi gerçekleşti sorusunu sormak lazım.
1: Sebep sonuç hikayesini düzgün okursak söylediğiniz noktaya gelmek mümkün olabilir belki. Yani sonucu itibariyle niyetler, bu hani kimse bu üst akıl dediğimiz çok uluslu şirketler mi?
2: Diyor, çok uluslu öyle, şirketler. Öyle bu gözüküyor. Kadar net.
1: Evet, çok uluslu şirketler.
2: Ve sermaye.
1: Kar, aynı şey, kar maksimizasyonunu güdülenmiş.
2: Kar maksimizasyonu değil artık çünkü... Kar maksimizasyonu geçen yüzyılda kaldı. Sizin dolar matbaanız varsa böyle bir kar derdi de kalmıyor.
1: Vallahi bu bakın çok geleneksel bir iktisadi teoridir. Kar maksimizasyonunu kenara atarsanız liberal doktrini çöpe atmanız
2: gerekir. Atıldı zaten şu an. Bütün dünya ama ambargolar, türlü... liberallik nerede kaldı? Hiçbir kimse bir yere ne gidebiliyor ne mal satabiliyor. Bitti o iş yani.
1: Ona bakarsanız şöyle bir şey de var. Yani sadece kar maksimizasyonu çöpe attık, liberalliği çöpe attık. Bir şekilde karşımızda insanlardaki inanç sistemini de artık yavaş yavaş erozyona uğratıyorsunuz. Etnik kök, aidiyet değil mi? Millet kavramı, ya, ulus kavramı, bütün kavramları ortadan kaldırıyorsunuz.
2: Etnik köken değil, torunlarını şey yapmadılar insanları.
1: Ya şunu söylemeye
2: çalışıyorum. Torunlarından uzaklaştırdılar. Böyle bir cümle istiyorum, çok az süre kaldı. Evet. Bir cümle. Yok mu? Ha, bir cümle.
3: Türk milletine terörsüz Türkiye ve Mekke anlaşması hayırlı uğurlu olsun.
2: Evet. Sen de bir bizim bu programı bir yorumla bakalım. Dünya savaşa mı gidiyor Türkiye? Terörden mi kurtuluyor?
4: Evet. Dünyanın bu savaş temposunu düşük ölçekte devam ettireceği görülüyor. Ama bütün bunların sonunda savaş teknolojileri çok hızlı değişiyor. Acaba mikroplarla mı savaş yapacaklar? Ben bunu çok merak ediyorum. En ucuz ve en kolay yapılan savaş mikroplarla olan savaş. Bizim programın bütününde bu yeni terör örgütü gerçekten çok ilginçti. Acaba FETÖ ile uğraştığımız kadar bu yeni örgütle de uğraşacak mıyız diye.
2: Sevgili savcımız bunları erken yakaladık diyor. O yüzden sanki o kadar uğraşmayacağız gibi duruyor.
4: Öyle mi diyorsun?
3: Öyle diyorum.
2: Evet.
4: Evet, çünkü çok büyük bir zaman harcandı.
3: Türkiye evet. Temizleniyor. Evet. Bir de bunu söyleyeyim.
4: Ama küresel çetenin de amaçlarını henüz bilmiyoruz. Nerede çatladı?
2: Biliyoruz, insanları azaltıp
4: evet,
2: her şeyi
4: ama başarılı
2: getirdim.
4: Yani bir yerde bir kopma yok mu? Sen
2: yok
4: ne
2: henüz
4: diyorsun?
2: Yok tam gaz gidiyorlar.
4: Öyle mi?
2: Tam, bütün planları tıkır tıkır işliyor şimdilik. Evet bitti, süre bitti.
4: Evet, program burada bitiyor. Haftaya yine buradayız.

0: Çocukları korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Ama çocukları korumak için önce çocukların nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Televizyonda mı? Yoksa elinden düşürmediği telefonda mı? RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uyguluyor. Elbette çocukların zararlı içeriklerden korunması gerekiyor. Televizyonlar da kurallara uymak zorunda. Buraya kadar tartışma yok. Ama asıl tartışma şu: çocuklar artık hangi ekranda?
1: Acil olarak devletin dijital platformlarda olan bitene karşı hukuki bir süreç geliştirmesi ve kontrol mekanizması oluşturması lazım.
0: Devir değişti. Çocukların alışkanlıkları da dönüştü. Misket, yakar top, körebe, saklambaç gitti. Dijital oyunlar ve ekran bağımlılığı geldi.
2: İngiltere'de, Fransa'da, bütün ülkeler seferberlik halinde. Çünkü bunun nasıl bir tehlike olduğunun herkes farkında.
0: Toplumun en zayıf halkası çocuklar. Onları tehlikeli içeriklerden korumak en başta ailenin görevi. Daha sonra resmi kurum ve kuruluşların.
1: Devlet, Black Box adı verdiğimiz karanlık kutuda çocuklara öneri algoritmaları olarak sunulan her türlü yönlendirici, zararlı süreçten sorumludur. Bu yüzden bunu da hukuki yollarla yapmak zorundayız.
2: Eğer biz çocuklarımızı, yani bu kuşağı, gençlerimizi bu dijital çağın zorbalığından, ekran zorbalığından kurtaramazsak ortaya çok değişik bir kuşak çıkacak. Yani algı ayarlarıyla oynanmış.

0: kendi ülkesinin, kendi toplumunun değerlerine yabancılaşmış bir kuşak ortaya çıkacak. Aşama aşama oraya gidiyoruz.
1: Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı %66,1'e, 11-15 yaş grubundaysa %79'a ulaşıyor.
2: Dijital medya platformlarını denetlemek zorundayız. Dijital medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini devlet eliyle mutlaka denetlemek ve onların sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek zorundayız. Bunun için en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de bu dijital medya mecralarının Türkiye temsilciliklerinin, Türkiye bürolarının aktif olarak kullanılmasını sağlamaktır.
1: Üstelik gençlerin %70,8'i sosyal medyayı her gün kullanıyor. Son bir ay içinde sosyal medya kullananların oranı ise %89,2.
2: Dijital mecraların en büyük handikaplarından bir tanesi aslında baş döndürücü bir hızla ve sonsuz bir süratle ilerliyor olması. Çok süratle geliştiği için doğruyla yanlışın ayırt edilmesi ciddi anlamda zor oluyor. Ve bu baş döndürücü hızla beraber güzelliklerle beraber olumsuzluklar da baş döndürücü hızla yayılabiliyor.
0: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz. Çocuklar dijital platformlarda, gençler yine orada. Biz burada televizyonları cezalandırırken karşı taraf öne otoban gibi açık. Hiçbir şekilde bir denetime tabi değil. Orada sürekli ilerliyor.
1: Her ne kadar sosyal medya iletişimde lider görünse de insanlar haber alma ihtiyacını yine televizyondan sağlıyor. Çünkü daha güvenli, daha doğru. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberlerle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya.
0: Bunlar böyle dört nala koşuyorlar. Reklam pastasından daha fazla pay alıyorlar. Ceplerini sınırsız bir şekilde Türkiye'de dolduruyorlar. Doğru düzgün vergi ödemiyorlar. Ve bir de biz üstüne bunlarla mücadele etmesini beklediğimiz yerli ve milli kanallarımızı, geleneksel medyayı nefes alamaz hale getiriyoruz. Bakın, yarın öbür gün bu işler bittiğinde, geleneksel medya diye bir şey kalmadığında, Allah korusun bu ülke bir başka Badire ile karşılaştığında, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin haklı tezlerini anlatacak, bu algı oyunlarını çökertecek bir medya kuruluşu kalmayacak.
1: Konunun bir de ekonomik boyutu var. Yabancı sermayeli dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Netflix, YouTube, HBO, TikTok, Instagram gibi platformlar geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti.
0: Reklam pastasındaki bu daralma böyle devam ederse ve bir de üstüne RTÜK'ün sonu bir türlü gelmeyen cezalandırma mekanizması, sopası işlemeye devam ederse yerli ve milli medyanın ayakta kalma şansı yok. Çünkü dijital medya reklam pastasının aldığı payı sürekli arttırıyor.
3: Türkiye dijital platformları seven bir toplum. Günde 3 saat sosyal medyada bizler geziniyoruz, surf yapıyoruz. Fakat bunun korunması, bu platformların ciddi şekilde incelenmesi ve dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde toplumu ve bireyin korunması gerekmektedir.
1: İşte tam da burada Türkiye'nin yeni bir denetim sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Çünkü televizyonda yayıncı belli, kanalın adresi belli, sorumlu belli, yayın saati belli, içeriğin nasıl ve nerede yayınlandığı belli. Dolayısıyla hukuki sorumluluk da büyük ölçüde belli. Dijital platformlarda ise yapı çok daha karmaşık. YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcı aynı anda farklı içerikler üretiyor. Herkes istediğini söylüyor, istediğini çekip yayınlıyor. Doğru ya da yanlış. Herkes her şeyi görüyor, izliyor. Çocuğun karşısına çıkacak içerik yalnızca çocuğun yaptığı tercihle belirlenmiyor. Algoritma da seçiyor. Algoritmanın amacının çocuğun gelişimini korumak olduğu sanılmasın. Asıl amaç kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak. İşte tam da burada başlıyor tehlike. Siber zorbalık, şiddet, dezenformasyon. Gerçek hayattan uzaklaştırma, lüks yaşamın dayatılması. Çocuğun tüm bu etkenlerden korunması şart.
3: Bir platformun öneri algoritması adı altında bireylere sunduğu bu uygulamalar, bu süreçler tamamen ticaridir. Ve en önemlisi ebeveynlerdir. Anne ve babaların da bu algoritmik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları.

0: ve çocuklarının saatlerce böylesi tehlikelere maruz kalmamalarına dikkat etmesi lazım.
1: Gelelim denetim ve kontrol konusuna. Geleneksel medya 20 Nisan 1994'te kurulan radyo ve televizyon üst kurulunca denetleniyor. Hukuka aykırı veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir yayın yapılıyorsa, yaptırım uygulayabilen tek kurum RTÜK'tür. İyi de, çocuğun gün boyunca karşısına çıkan içerikleri nasıl denetleyeceğiz? Asıl mesele televizyon yayıncılığı değil, merkezleri yurt dışında bulunan dijital medyanın kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması.
0: Peki ne yapmalı? 18 yaş altına algoritma kullanımı, onların kendi takip ettiklerinin dışında kapalı şekilde verilmesi oldukça önemli. Kişiselleştirilmiş reklam yasağı, sıkı yaş doğrulamanın kontrolü ve platformların çok net olarak hukuki bir zemine oturtulması gerekmektedir. Türkiye'de de ne yazık ki hukuk uygulamaları, dijital hukuk uygulamaları ne yazık ki sadece biçimsel olarak sosyal medya alanlarındadır. Fakat diğer dijital platformlar bu denetimin çok dışındadır. Bu yüzden radyo televizyon üst kurulundan tutun da BTK'ya kadar birçok kurum ve kuruluş çocuklarımızı korumaya dönük olarak çok önemli kararlar almalıdır.
1: O halde soruyu bir kez daha soralım. Çocukları korumak istiyorsak neden sadece televizyona bakıyoruz? Çocukları gerçekten korumak istiyorsak denetimin ağırlık merkezini de gerçek risk alanlarına taşımamız gerekiyor. Çünkü artık çocuk yalnızca televizyon karşısında değil, telefon ekranında, tablette, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Ne izleyeceğine kendisi karar vermeden algoritmaların önüne getirdiği içerikleri tüketiyor. Dolayısıyla 2026'nın medya denetim anlayışı 1990'ların, 2000'lerin televizyon alışkanlıklarıyla kurulamaz.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Sonrasında gelecek saat diliminde de değerli konuklarımızla önemli konuları, dünya gündemini konuşacağız. Başkan Erdoğan, dünyada geniş yankı uyandıran Mekke Anlaşması ile ilgili olarak Arap basınına önemli açıklamalar yaptı. Mısır'ın da sürece dahil olabileceğini söyledi. Erdoğan'ın bir başka dikkat çekici ifadesi ise F-35 savaş uçakları ile ilgiliydi. Trump'ın bu konuda söz verdiğini dile getirdi. Başkan, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e de sert eleştiriler getirdi.
1: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
2: Mekke Anlaşması'ndan Hürmüz Boğazı'na, F-35'lerden Suriye'ye kadar pek çok başlığa değindi, Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.
3: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti. Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi, dedi. Mısır'ın katılımının da anlaşmanın gelecekte genişlemesi kapsamında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı için de net mesaj verdi. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayan Erdoğan, bölgede barışın kapısını aralayan arabuluculuk çabalarında Katar'ın kritik rolüne dikkat çekti. Erdoğan, El Cezire'ye verdiği demeçte Amerikan Başkanı Donald Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Suriye içinde yeni dönemin işaretini verdi. Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, Suriye'de istikrar için Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi. Suriyeli Kürtler içinse barış ve istikrardan paylarını alacaklar. Türkiye, bölgedeki Kürt toplumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve haklarını korumaya devam edecek.

0: devam edecek mesajını verdi.
1: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan iki devletli çözüme bağlıyız.
0: Gazze konusunda ise Erdoğan, Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz diyerek gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti. Hamas'ın yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail'in savaşı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
2: Muhalefette yaklaşan gerginliğin adı fezleke. Özgür Özel hakkında bugüne kadar hazırlanan fezleke sayısı 62'ye yükseldi. Son dosyanın da meclis başkanlığına ulaşmasıyla gözler şimdi dokunulmazlık sürecine çevrildi. Yeni Parti cephesi fezlekelerin rafta kalacağı görüşünde. CHP'de ise tam tersi bir hava hakim. CHP ile Yeni Parti arasında siyasi trafik hızlanırken Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili de yeni bir iddia gündemde.
3: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
0: Özgür Özel'in fezleke dosyası kabardı. Sayı 62'ye ulaştı. Üst üste meclise taşınan dosyalar dokunulmazlık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
3: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
0: Özel hakkında meclise ulaşan fezlekeler yeni parti yönetiminin de yakın takibinde. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci mecliste uzun ve çok aşamalı bir yolculuk demek. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun masasına gelecek. Buradan dokunulmazlık kaldırılsın kararı çıkarsa son sözü genel kurul söyleyecek. Üstelik her fezleke için ayrı ayrı oylama yapılacak ve karar için salt çoğunluk aranacak. Yeni Parti cephesinde Özel için bu sürecin sonuna kadar işlemeyeceği görüşü hakim.
4: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Ancak CHP'de rüzgar ters yönden esiyor. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın vekiller için geniş bir koruma kalkanına dönüşmesine karşı olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, mecliste biriken fezlekelerin raflarda bekletilmemesini, düğmeye bir an önce basılmasını istiyor. CHP kulislerinde gözler partinin 45 milletvekilinde. Kurmaylara göre parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir rüzgar esiyor. Özel'in fezlekeleri genel kurulun önüne gelirse CHP'li vekillerin önemli bir bölümünün dokunulmazlık kaldırılsın yönünde oy kullanabileceği konuşuluyor.
5: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
4: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
0: Fezleke tartışmalarının gölgesinde CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi trafik de her geçen gün hız kazanıyor. CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra gözler şimdi Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın CHP'de kalacağı ve siyasi yoluna partisinde devam edeceği iddia edildi.
6: Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Uzun bir sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı düşünüyor Mansur Yavaş.
2: ...200 kilo külçe altın, onlarca gayrimenkul ve milyarlarca liralık para trafiği. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Mahkeme Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi tutukladı.
7: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada altın dolu bir adresle mercek altında. Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda kaynağı belirsiz tam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. tek bir adresten çıkan altınların değeri ise yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira. Külçe altınlara el konulur.

0: verilirken şimdi gözler o servetin kaynağında. Altınların soruşturmayla bağlantısı araştırılıyor. Firari Hilmi Tuna Kuriş'i yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Alihan Kuriş soruşturmasında servetin boyutu da dikkat çekti. Dosyaya göre Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi. Bunların 138'inin anne Ayşegül denen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul'un değerli noktalarındaki lüks konutlardan binlerce metrekarelik arsalara, tarlalardan ticari ofislere uzanan mal varlığı mercek altına alındı. Soruşturmanın para ayağındaysa rakamlar milyarlarla ifade ediliyor. Masak raporuna göre bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Milyarlarca liralık nakit hareketi, yurt dışına yapılan transferler ve kaynağı belli olmayan para girişleri tek tek incelendi. Masak, bazı finansal işlemlerin organize bir çalışmanın parçası olabileceği şüphesine dikkat çekti.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında istenmeyen bir olay yaşandı. Tribündeki bir Gençler Birliği taraftarı 4 yaşındaki çocuğun üstündeki sarı lacivert formaya tahammül edemedi. Magandalık yaparak çocuğun formasını çıkarttırdı. Neyse ki bu yaptığı yanına kalmadı.
0: Babasıyla maç izlemeye gitmişti. Bir tribün eşkıyası üzerindeki formaya katlanamadı. 4 yaşındaki çocuğa zulmetti. Ankara Eryaman Stadında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında yaşandı çirkinlik. Sahada maç heyecanı sürerken Şenol Akdemir 4 yaşındaki çocuğun üstündeki formaya tahammül edemedi. Israrla çocuğun formasını çıkarmasını istedi. Minik taraftar büyük korku yaşarken babası çaresiz kaldı. Araya polis girdi. Çocuğu kucağına alan polis önce üzerindeki sarı lacivertli formayı çıkardı, ardından da kendi üniformasını giydirdi. İşte bu görüntü 7'den 70'e tüm futbol severlerden tepki gördü. Zorba taraftar önce gözaltına alındı, ardından da ev hapsi cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım minik taraftarı ve babasını salı günü oynanacak Olimpik Lyon maçına davet etti. Gençler Birliği tarafı da yaşananları kınadı. Minik taraftarın Fenerbahçe formasıyla tesislerde ağırlanacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti.
1: İstanbul Sarıyer'de nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise ağır yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
2: Kontrolden çıkan kamyon savrulup önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi de ağır yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon hafif ticari aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak biri çocuk, iki kişi için yapılacak bir şey kalmamıştı.
3: Kaza sonrası hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra yaralanan beş kişinin de durumu ağır.
2: Ağır yaralanan altı kişi ise hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Olay nedeniyle Edirne istikametine ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
1: İstanbul'da yaşanan bir kavga sonrasında taraflar birbirine girdi. Trafikte yaşanan gergin anlar gelecek şimdi ekranlara.
4: Arabama vurup gidemezsin, kaçamazsın kardeşim. Polis memuru gelip karar verecek.
0: Hastane yolunda seyir halindeyken yaptığı geri manevra kazaya sebep oldu. Çarptığı taksinin sürücüsüyle birbirine girdi.
5: Benim hastaneden de bu var.
4: Varsa gidin efendim. Eşiniz 5 dakika sonra gelin.
0: İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nin tam da önünde yaşandı kaza.
6: Ne olacak?
0: Tartışma kısa sürede büyüdü.
5: Hastanelik işim mi dedi?
4: Olmaz. Olmaz kardeşim. Telefonla arabama vurup kaçamazsın.
0: Taraflar birbirlerini suçladı.
7: Biz

0: Asko'ya ödetebileceğimizi söyledik. Ona rağmen bizden para istedi.
1: Onlar bana çarptı yani. Ben onlara çarpmadım. Para neden isteyeyim yani?
2: Polisin gelmesiyle kavga son buldu.
3: Bakın hastane karşımızda. Siz geçebilirsiniz.
4: Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te başlayan orman yangınları nedeniyle bölgede seferberlik var. Karadan ulaşılamayan bölge için havadan ve denizden adeta çıkarma yapıldı. Yoğun müdahalelerin ardından alevler neyse ki kontrol altına alındı.
2: Alevler ormanı sardı, ekipler dört koldan ablukaya aldı. Muğla'da yeşil vatan için geceli gündüzlü zorlu bir mücadeleye çıkıldı.
5: Su yayılıyor yangın üst taraflara.
2: Yangın Marmaris'in Yalancı Boğaz bölgesinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgenin sarp arazi olması müdahaleyi daha da zorlaştırdı. Alevlerin olduğu noktalara karadan ulaşmak mümkün değildi. Bu yüzden mücadele sadece havadan değil denizden de yürütüldü. Aksa 2 Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri devreye girdi. Arazözler, iş makineleri ve orman ekipleri gemilerle yangın bölgesine taşındı.
6: Bay güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Ayrıca gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
2: Gökyüzünde adeta hava köprüsü kuruldu. 7 uçak ve 16 helikopter peş peşe sorti yaparak alevlerin üzerine su bıraktı. Hava kararınca da mücadele bitmedi. Gece görüşlü helikopter havalanırken denizden desteklenen kara ekipleri 46 arazözle çalışmayı sürdürdü.
6: Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımızda vali yardımcımızın başkanlığında koordineli bir halde gerekli desteği veriyorlar.
2: Yoğun müdahale sonuç vermeye başladı. Su topu atan gemilerin de devreye girmesiyle yangının enerjisi düşürüldü. Ve saatler süren çabanın ardından beklenen haber geldi. Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı.
6: Muğla'mıza, Marmaris'imize, ülkemize büyük geçmiş olsun.
2: Öte yandan orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar da sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde çıkan 64 orman yangını ile ilgili 43 şüphelinin tespit edildiğini, 11'inin tutuklandığını açıkladı.
4: Evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu tamamlandı. Şef Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ortaya çıktı.
7: Cansız bedenini arkadaşı bulmuş, ani ölümü şüphe oluşturmuştu. Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu.
8: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
7: MasterChef şampiyonluğuyla şöhretin kapısını aralayan Eren Kaşıkçı, yarışma sonrası televizyon programlarında yer aldı.
9: Önemli olan karakter, doğru insan olman gerekiyor. Doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
7: Kızıl Sakal lakabıyla tanınan 37 yaşındaki ünlü şef 29 Temmuz'da Kinyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemeler tamamlandı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ön otopsi raporuna göre kalp krizi olarak belirlendi.
10: Yavrum, beni yerime niye yattın yavrum?
7: Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
4: Ergin Bulut 15 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İspark görevlisi olarak çalıştı. 2023'te hırsızlık iddiasıyla işten atıldı. Bulut İBB'ye karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme belediyenin ona tazminat bile ödemesine karar verdi. Ancak Büyükşehir Belediyesi süreci uzatarak eski işçisine iadeye itibar yapmıyor.
11: Görevini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak ve buna hiçbir tanesi yok. İftira atarak iş hakkımı feshettiler.
2: 15 yıl emek verdiği İspark'tan tazminatsız kovuldu. Üstelik hırsızlık iddiasıyla, yani kod 46 ile yıllarca iş bulamadı. Mahkeme onu akladı ama belediye itibarını geri iade etmiyor.
11: 2023'te bana haber geldi. görev yerini terk ettiniz diye, esnafla samimi oldunuz diye bana iş çıkışı verildi. Lavabo yok şu an bulunduğum yerde. Mecburen lavabo ihtiyacımız 1 kilometre kadar katlı topa var. Orada görmek zorundaydık. Esnafın aracıyla gittik geldik.

0: biz seni ararız. Çünkü madde var orada. Bu bir yani zulümdür yani. Bu vallahi bir zulüm ya. Orada o maddeden dolayı insana böyle bir şüpheyle bakıyor sana. Ha bu hırsızlık yapmış. Yani öyle de bir şey yok. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir hasta abim var. %99 engelli. Benim iki tane çocuğum var.
1: Ergin Bulut aynı zamanda 2016'da Cihangir'deki doğalgaz patlaması sonucu engelli kalan abisine de bakıyor.
0: Aylık 30 bin medikal malzemesi ihtiyacımız var ve biz bunları karşılamıyoruz. Çok maddi sıkıntı çekiyoruz. Benim olan hakkımı niye elimden alıyorsunuz? Adalet istiyorum ben, hakkımı istiyorum. 46 kodun lütfen değiştirmesi talep ediyorum. Allah rızası için bu zulmün bir kalkmasını istiyorum.
2: İstanbul Sultan Gazi'de gözü dönmüş bir hırsız güpegündüz kuyumcudan çıkan bir kadını takip edip üzerine saldırdı. Neyse ki ne çantayı alabildi ne de kadına bir zarar verebildi. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
3: Beni takip ediyormuş. Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı.
1: Altınlarını bozduran kadını gözüne kestirdi, adım adım izledi. Fırsatını yakalayınca da gasp etmeye çalıştı.
3: Evime doğru gelirken beni arkadan takip ediyormuş.
1: İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı o anlar. Genç kadın mahallesindeki kuyumcuya gidip biriktirdiği altınları bozdurdu. O esnada haberi yoktu, takip ediliyordu. Talihsiz kadın tam kapısının önüne geldiğinde saldırıya uğradı.
3: Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu, bir bağırınca bu korkup kaçtı.
1: Panikleyen hırsız çantayı bırakıp motosikletine binip kaçtı.
3: Olayın şokuyla zaten ben bir dona kaldım zaten, koşamadım peşinden.
2: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerden döndüğü öğrenildi.
4: Arkadaşlarıyla maç yapıyordu. Bir anda yere yığıldı. Futbol acı sonla bitti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 yaşındaki Ahmet Gül maç sırasında fenalaşarak düştü. Durumu fark eden arkadaşları etrafına toplandı, ilk müdahaleyi yaptı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Ahmet Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Hakkari'de akaryakıt istasyonundan yakıt alan otomobil yola çıktığı esnada yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkan baba Mesut Akyol ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın adresi Bursa'ydı.
5: Tamam geldiler abi, güzellikle tamam.
1: Kırmızı ışıkta durmayıp süratle geçen otomobil iki araca çarptı. Araçlardan biri takla atarken biri ağır, 5 kişi de yaralandı. Otomobilin hızla yaklaştığı anlarda yaya yolundan geçen 2 kişi de son anda kurtuldu. Ordu'da ise bahçe kapısının açılmasıyla yola fırlayan köpeğe otomobil çarptı. Köpeğinin can verdiğini gören 10 yaşındaki çocuk şok geçirerek bayıldı. Aile sürücüden şikayetçi oldu. Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Evin adeta uyuşturucu deposuna çevrildiği görüntülendi. İstanbul Beyoğlu'ndaki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişek stadın yanındaki bir eve isabet etti. Daireyi saran alevlere itfaiye müdahale etti. O anlarda evin boş olması daha büyük bir facianın önüne geçti.

0: geçti. Adana'da kuyuya düşen ineğin çıkarılması için itfaiye ekibi seferber oldu.
1: Kuyu içerisine düşen ineğin kurtarma faaliyetimiz başlamıştır.
0: Uzun uğraşların ardından devreye giren vinç hayvanı olduğu yerden çıkardı. İneğini evladı gibi seven Fatma 5-6 itfaiye ekibine sarılarak mutluluğunu paylaştı.
2: Allah razı olsun abi. Elinde altın olsun diye. Elinde razı olsun abi. Kurban olayım size. Yok abla.
0: Bu görüntülerde Tekirdağ'da kaydedildi. Leylekler yol boyunca dizilmiş olan aydınlatma direklerinin misafiri oldu.
3: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka 3 prototipinin kanatları altında Süper Şimşek'le gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Anka 3'ün kanatları altında 2 adet Süper Şimşek olduğu görüldü.

0: Türkiye'nin Gökvatan'daki gücüne önemli katkı sağlayacak Anka 3'e yeni yetenek geldi. Anka 3, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirilen iki süper şimşeki kanat altında taşıdı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından gizli güç başlığıyla yapılan paylaşımda, Anka 3'ün sağ ve sol kanat altındaki harici istasyonlarında toplam 2 adet süper şimşek taşıyarak uçtuğu görüldü. Süper şimşek, seyir füzesinden elektronik harp, yanıltma ve taarruz görevlerine kadar çok amaçlı kullanılabiliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Bu senenin sonu önüne ortaya çıkar. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
0: Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Radarda az görünür özelliklere sahip olması nedeniyle hayalet uçak olarak da adlandırılan avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlanan muharip insansız uçak Anka 3 daha önce yapılan testlerde süper şimşeki fırlatmıştı.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde ise Anka 3'ün dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Havelsan tarafından geliştirilen büyük veri yönetim platformu Orion, kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanılmasına imkan verecek. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplanmasını, saklanmasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor.
4: Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren Havelsan, yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. Havelsan, kurumların dağınık verilerini tek bir platformda toplayan, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran, yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren ölçeklenebilir büyük veri yönetim platformu Orion'u geliştirdi. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor. Kurumların sahip olduğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriyi daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve üzerinde analiz yapılmasına hazır hale getirecek veriye dayalı karar alma süreçlerini etkin şekilde arttırmayı hedefliyor. Platform, verinin yalnızca saklanmasına değil, kullanım için hazırlanmasına da odaklanıyor. Farklı kaynaklardan alınan veriler Orion üzerinde düzenlenebilir, işlenebilir, aranabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli biçimde yürütebiliyor.

0: Ayrıca Orion, yüksek miktarda veri üreten ya da farklı sistemlerdeki verilerini ortak bir yapıda yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek. Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi farklı alanlarda katkı sağlayacak platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri hacmine ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Orion, Türkçenin geçmişten bugüne tüm yazılı, sözlü ve görsel birikimini dijital ortama taşımak ve yapay zekayla analiz etmek amacıyla Türk Dil Kurumu'yla Havelsan arasında yürütülecek dijitalleşme projesinde de kullanılacak. Bu sayede Türk dilinin doğuşundan bu yana ortaya konan tüm metinler ve sözlü kaynaklar veri tabanına aktarılacak.
1: Çin'de insansız robotlar hayatın her alanında görev başında. Onlarla trafikte, metroda, her yerde karşılaşmanız mümkün. Hatta elektronik kasaba ilan edilen bazı bölgelerde toplu ulaşım araçlarının tümü otonom, yani sürücüsüz. Robotlar ülkesi Çin'den yansıyan görüntüler var sırada.
2: Trafik kurallarını hatırlatıyor, kaskınızı takın, sürücüleri uyarıyor, yağmur yağıyor, yavaş ve dikkatli sürün, yaşlılara destek oluyor, amcacığım yol ıslak ve kaygan, düşebilirsiniz, dikkatli olun. Çin'de robot trafik polisleri bir süredir görevde. Son geliştirilen model ise halkla diyalog kurabiliyor. Robot teknolojisinde dünya devi olan Çin, bu ileri teknolojiyi hayata büyük ölçüde entegre etti. Örneğin bu kasabada bir tane bile sürücülü taksi yok. Pekin'in elektronik kasabası Yijuan'da tüm taksi ve minibüsler otonom. Bölge halkı buna çoktan alışmış. Turistler de halinden memnun.
3: Gerçekten harika. Gideceğimiz konumu seçtik ve sürüş ona bıraktık. Çok keyifliydi.
2: Sadece elektronik kasabalarda değil, her bölgede ve her görevde robotları görmek mümkün. Ülkenin kuzeyindeki Tianjin şehrinde metro istasyonlarındaki tüm görevler robotlara emanet. Akıllı robotlar temizlik yapıp güvenliği sağlıyor, insansız robotlarsa turistlere rehberlik edip istasyonları denetliyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Mekke Anlaşması ile ilgili bir tweet paylaştı hemen. Ekranlara getirelim, bir yandan da okuyalım. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen üç ulusun büyük liderlerine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına demiş Amerikan Başkanı Donald Trump. Bu tweet'i paylaşmış. Mekke Anlaşması'ndan memnuniyet duyduğunu bu tweet'le ifade etmiş. Ekranlara getirdik. Devam edelim gündemdeki gelişmeleri aktarmaya. İsrail askerleri Filistinlileri en mutlu gününde bile rahat bırakmadı. İşgalciler Filistinlilerin düğünlerini bastı. Düğün sahiplerine ve katılımcılara insanlık dışı muamelelerde bulundu.
0: Düğünleri bastılar, Filistinlileri mutlu gününde hedef aldılar. İsrail insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Bu kez hedefte evlilik yolundaki Filistinliler vardı. İsrail polisi işgal altındaki El-Faham köyünde düzenlenen bir düğün merasimine baskın yaptı. İşgalciler düğün alanına çatışmaya girer gibi girdi. Eller tetikteydi. İçeri gaz bombaları atıldı. Filistinliler ne olduğunu anlayamadan düğün bir anda savaş alanına döndü. İsrail polisinin şiddeti bununla da sınırlı değildi. Düğün sahipleri ve katılımcılar hedefteydi. Herkes yere yatırılıp tek tek arandı. Filistinliler en mutlu günlerinde küçük düşürüldü. Aşağılayıcı muameleye maruz kaldı. Gelin ve damada ait eşyalara da el konuldu. Benzer saldırı Kudüs'ün doğusundaki Azeriye kentinde de yaşandı. İsrail askerleri Şems el-Ad ve düğün salonuna baskın düzenledi. Gaz bombaları attı, içeridekilere saldırdı.

0: baskın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı.
1: Dünyanın dört bir yanında ard arda meydana gelen şiddetli depremleri ekrana getiriyoruz günlerdir. Geride bıraktığımız günde Endonezya sallandı. 7,7'lik depremin ardından 36 saat geride kaldı. Enkazlarda zamanla yarış devam ediyor.
2: Dev köprüler beşik gibi sallandı. Binalar yerle bir oldu. Endonezya'yı vuran 7,7'lik depremin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 51'e yükseldi. Felaketin merkez üssü Flores Adası'nda kayda geçen can pazarını milyonlar korkuyla izledi.
3: Gemiden manzarayı seyrediyordum. Bir anda sallanmaya başladık. İskeledeki merdiven depreme dayanamayıp denize devrildi. Herkes yardıma koştu. Üzerindeki yolcular neredeyse boğulacaktı.
2: Depremin ardından Bonya bölgesinde hafif çaplı tsunami meydana geldi. Elektrik kesintisi ve heyelanlar nedeniyle zor koşullarda çalışan ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
2: İspanya 5,2 ile sarsıldı. Merkez üssü Endülüs özerk bölgesindeki Granada kenti olan depremde çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Bölge halkı sarsıntı esnasında büyük panik yaşadı. Endülüs hükümeti can kaybı olmadığını duyurdu. Nehri bisikletle geçmeye çalışırken ölümden döndü. Olay Arizona'da kayda geçti. Nehri geçerken dengesini kaybedip dibe çekilen bisikletlinin yardımına koşan bir kadın da akıntıya kapıldı. Ölümden dönen iki kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hatalı sollama yapan sürücü karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışıp takla attı. Feci kazanın adresi Romanya. Hatalı sollama yapan sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Karşıdan gelen araçta bulunan anne ile 3 çocuğu ise yaralandı. Amerikan polisi zincirleme kazaya sebep olup olay yerinden kaçan bir trafik magandasının peşine düştü. Polisin kaçan sürücüyü Grappler adlı özel bir sistemle durdurduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Haziran'da Washington eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir Amerikan savaş uçağı düşmüştü. Kazadan sağ kurtulan pilotun polis ekiplerince bulunduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.
4: Onu bulduk. Yaralı ama durumu iyi.
2: Kazayı şans eseri hafif yaralarla atlatan savaş pilotu yaşananları sıcağı sıcağına böyle anlatmış.
5: Göl üzerinde alçak uçuş yaparken bir anda ormana çakıldım. Nasıl oldu anlamıyorum. Hala şoktayım.

0: Alihan Koruş Suç Örgütü soruşturmasını bu bölümde konuşacağız. Stüdyomuzda 3 değerli isim, 3 değerli konuk var. Hemen takdim edeyim kendilerini. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Hadi Dündar. Hadi hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan operasyonun detaylarıyla ilgili bir line hazırlamıştık. Onun ayrıntılarını hem okuyalım hem konuşalım. Mehmet seni böyle alayım lütfen. Alihan Koruş Suç Örgütü soruşturmasının ayrıntılarını konuşacağız. Mehmet senden

0: Hocam bizi izleyen izleyicilerimiz için ilk kez izleyecekler gibi bu suç örgütünün nasıl oluştuğunu, nasıl yapılandığını, neyle suçlandıklarını anlatmanı rica edeceğim ama şunu paylaşayım hemen.
1: Tabii.
0: Soruşturma kapsamında suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de arasında olduğu 32 zanlı tutuklandı. Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde 200 kilogram külçe altın bulundu. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar lira olduğu açıklandı. Örgütle bağlantılı şirketlerde milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi. Bir kişinin evinde 20 silah bulundu. Suçlamalarsa yolsuzluk, kara para aklama, olağan dışı nakit hareketleri usulsüzlük olarak gözüküyor. Mehmet, nasıl başlamak istersin? Zaten bu ekranlarda ilk olarak sen paylaşmıştın bu bilgiyi.
1: Evet Sinan Tatlı, öncelikle şunu söyleyeyim. Siz de az önce aslında tüm soruşturmanın detaylarını okuduğunuzda görüldüğü üzere aslında bu konu, birinci dikkat çekeceğimiz nokta şu. Bir finans operasyonu bu. Yani buradaki yapılan bu operasyonun, buradaki bu yapı ve bu hareketin herhangi bir manevi tarafıyla ilgili değil, tamamen finans tarafıyla ilgili olduğunun altını çizelim. Şu anda da bütün maddeler okuduğumuzda gördüğünüz gibi 32 zanlı 200 kilogram altın, yapılan işte 1 milyardan fazla bir bütçe, hemen altında örgütlerle bağlantılı şirketlerde milyarlarca liralık bir hesap trafiği oluyor ve suçlamalarda yolsuzluk, kara para aklama ve bir de bazı silahların ele geçirilmesi. Ve burada özellikle altını çizmemiz gereken hukuk şu. Burada yapılan bu operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu operasyonun ilgili şubesi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'dür. Bunu neden söylüyorum? Çünkü buradaki yapılan bu suç örgütünün yapılan tespitler nasıl başladı? Dediğiniz gibi, şimdi sorunuzun cevabını vereyim. Üç aşamalı olarak değerlendirebiliriz. Önce bu yapının, bu hareketin kendi içerisindeki yaptıkları şikayetler. İçeriden bazı şikayetler gelmiş. İkincisi, bununla ilgili gelen bazı ihbarlar. Ve üçüncüsü de bu iki maddeyi ciddi alarak yapılan araştırmalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitleri. Ve yapılan şimdi bu tespitler...
0: Para trafiklerinden mi ortaya çıkmış?
1: Evet, şimdi ilk önce dediğim gibi kendi işlerinde bir şikayet, ardından gelen bir ihbar ve bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor. Ve ilk önce neresi inceleniyor? MASAK raporları incelendiğinde ciddi bir para trafiği görüyorlar. Ve burada özellikle bu suçlamalarda yolsuzluk, kara para aklama ve olağan dışı nakit hareketlilik ve usulsüzlükler tespit ediliyor. Ama ilk dikkat çeken, örgüt içerisindeki bazı isimlerin hesaplarındaki olağan dışında bir üst düzey, yani üst rakamların olduğunu tespit ediyor. Ve daha sonrasında bunların kaynaklarının neresi olduğu, hangi ticaretle, hangi işi yapması sonucu bu parayı götür ya da getir yaptıklarına bakıldığında altını dolduramayan bir boşluk olduğu görülüyor. İçini doldurmayan bir boşluk var. Ve sonrasında bir de bakıyorlar ki işte tam da burada hani Süleymanlar cemaati olarak bilinen bu cemaatin meğerse başında bulunan, işte başta Alihan Kuriş, yani örgütün lideri, suç örgütünün lideri olarak bilinen bu kişinin özellikle 2016 sonrasında buraya zaten şaibeli bir şekilde, o dönemde kendisi de cemaatin başına geçtiğinde çok tartışmalara sebep olmuştu. Ve kendisinin öncülük ettiği o üst düzey dediğimiz kişilerin hesapları inceleniyor ki MASAK raporunda çıkan rakamlar çok ciddi. Şimdi özellikle şöyle, 2020 sonrasında Alihan Kuriş'in kardeşinin, annesinin, ailesinin hesaplarına bakıldığında anormal bir şekilde bir yükseliş olduğu tespit ediliyor.
0: Şöyle sorayım, dini bir yapılanma.
1: Evet.
0: Tabandan yukarı doğru bakıldığında tabanda bir sıkıntı olmadığı görülüyor.
1: İşte yayına ama, başlarken...
0: Ama yönetici kadrosunun birbirleriyle yaptığı para trafiği, o taşınmazlar, işte ele geçirilen külçe külçe altınlar olayı bambaşka hale getiriyor.
1: Şimdi birebir aynıdır demiyorum.
0: Hadi
1: ama
0: hocam, sizi de böyle davet edeyim.
1: Birebir aynıdır demiyorum ama bazı detaylara, bazı hususlara baktığımızda çok da yabancı gelmiyor bunlar bize. Nereden yabancı gelmiyor? FETÖ terör örgütü, yani FETÖ'nün aslında bazı hususları, bazı maddelerine bunların da aynı şekilde sahip olduğunu görüyoruz. Alta baktığımızda ibadet, üstü ticaret ama tavana baktığımızda bir ihanet durumu söz konusu oluyor. Burada da özellikle bu 32 zanlının hesaplarındaki bu hareketlilik, elde edilen bu finanslar Nereden geliyor? Şöyle bir kaynağına baktığınızda işte o en alt bahsettiğimiz ibadethane dediğimiz, yani orada temiz duygularla, dini duygularla, dini değerlerle bu hareketin içerisinde bulunmuş kişilerin sadece duyguları değil, aynı zamanda ceplerindeki paraların da sömürüldüğü görülüyor.
0: İçişleri Bakanımız Sayın Çiftçi'nin ifadeleri vardı. Hı-hı. Çok önemli o ifadeler. Dikkat çekici bir ayrıntı, altını çizdiği bir ayrıntı öne çıktı. FETÖ'vari bir yapılanma ama Baylok benzeri bir uygulama kullanılmış haberleşmede. 3 aşamalı kendinizi tanıtabildiğiniz, 3 aşamayla tanıtabildiğiniz bir uygulama tanıtılmış.
1: Gloopr olarak adlandırılan bir yazılım, bir uygulama ve bu uygulama da kendi işlerinde özellikle bunun tüm cemaat tarafından değil, üst düzey yani bu yönetici olan ve suç örgütü olarak belirlenen bu yönetim kadrosunun kendi işlerinde kullanmış oldukları bir uygulama. Haberleşme uygulaması ve bunun içerisinde de İçişleri Bakanı da ifade etti. 3 doğrulamayla uygulamanın içerisine girebiliyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Yani bir örnek veriyorum. Bir banka hesabınıza girdiğinizde sizden bir şifre istiyorsa burada 3 ayrı şifre istiyor. Doğru mu Adi Dündar?
2: Doğrudur.
1: 3 ayrı şifre istiyor ve o şekilde uygulamaya katılıyorsunuz. Yani orada Baylok, burada Gloopr. Orada baktığınızda işte evler vardı. Örnek veriyorum. Buraya da baktığınızda onlarda ne vardı? Dershaneler vardı. Ama buraya da baktığımızda kurslar var. Yani burada bir şekilde hatta yani yapılan ada kurban paralarından tutun, oradaki dini değerleri sebebiyle yapılan bütün işte Kur'an kursuna yapılan yatırım, yapılan desteklerin, paraların aslında farklı yerlerde farklı şekilde kullanıldığını görüyoruz şu an.
0: Şimdi hadi hocama döneyim. Hocam bir hukukçu olarak illegal ne var bunun içerisinde?
2: Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. O uygulama hususu çok önemli. Tabi burada soruşturma yürütüldüğünden dolayı hali hazırda kimseye suçlu gözüyle bakılamıyor. Fakat ortaya çıkan delillerin araştırılması ve üzerinde konuşulması gerektiğinin ve çok değerli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Neden? Az önce ifade ettiğiniz, Mehmet Bey'in de anlattığı o uygulama, Baylok'a benzer olan uygulama, biz bunu suç örgütlerinde çoğunda görebiliyoruz. Bu suç örgütleri ne yapıyorlar? Kendilerine özel bir uygulama ürettiriyorlar. Ve bu özel uygulama neticesinde sadece sizin istediğiniz kişiler oraya dahil olabiliyor. Sizin istediğiniz şekilde bir konuşma ya da bir erişim durumu söz konusu olabiliyor. Ve bir merkez kontrolü var. Yani burada
0: emniyetin herhangi bir dinlemesine takılmamak için.
2: Evet, istihbarat birimlerinin, güvenlik güçlerinin kendilerini takip etmemesi için. Aynı zamanda sıfır iz mantığıyla hareket ederek.
0: Niye buna ihtiyaç duyulur?
2: İşte sıfır iz mantığıyla hareket ederek siz iz bırakmamaya çalışırsınız. Biz bunu suç örgütlerinde görüyoruz zaten. Normal şartlarda eğer bir insanın normal bir uygulama kullanması gerekiyorsa kendinize özel bir uygulama yaptırmazsınız. Herkesin kullandığı şekilde bir uygulamayı siz de kullanırsınız. Mesajlaşma uygulamaları var ve çok popüler olan uygulamalar var. Bunu herkes kullanıyor, siz de kullanırsınız. Ancak siz eğer bir grup olarak toplanıp diyorsanız ben kendime özel bir uygulama çıkartacağım, bu uygulama üzerinden sadece konuşacağım, yazışacağım, o zaman orada bir sorun ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü oradaki tek tuşla mesajı silebiliyorsunuz. Bütün orada konuşulanlara sonucu hakim olabiliyor. Aynı zamanda o uygulamayı indiren bütün telefonları tek tek takip edebiliyorsunuz. Burada bir merkezden o grubun yönetilme kısmı da bu sefer çok değerli hale geliyor. Çünkü kim o uygulamayı yaptıysa, kim yaptırdıysa, kimle bağlantılı haldeyse o uygulamanın indiği telefonların da tek tek takibi yapılır. Hatta ortam dinlemesini bile yapar. Örneğin bir istihbarat örgütüyle bağlantınız vardır. O bir suç örgütünü finanse ediyor ya da organize ediyorsa size hazırladığı uygulamayı aynı zamanda yurt dışında o uygulama üzerinden sizin buradaki bütün hareketlerinizi de kontrol eder. Ne konuştuğunuzu, ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, aynı zamanda izinsiz bir şekilde kameranızı kullanabiliyor. İzinsiz bir şekilde ses cihazını kullanabiliyor, ortam dinlemesi yapabiliyor. Yani bütün her şeyle o gruba hakim olabiliyor. Eğer bir grup buna başvuruyorsa bunun araştırılması gerektiğidir. Bu birincisi. İkincisi, az önce Mehmet Karataş'ın anlattığı şeyler. Şimdi bir evde eğer 200 kilo altın çıkıyorsa bunun araştırılmaya, bunun sorulmaya değer olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü bir soruşturmanın içerisine baktığımızda şirketlerde şirketleri ikiye ayırıyor. Birincisi diyor ki aktif şirketler, ikincisi pasif şirketler. Aktif olan şirketler birkaç tane, ancak daha fazla olan pasif şirketlerdir. Pasif şirket dediğimiz şey nedir? Şirketin ismi var, şirketin cismi var, adresi var, fakat herhangi bir fiili eylemi yok. Herhangi bir fiili ticareti yok. Ancak fiili ticareti olmamasına rağmen çok büyük

0: yüksek miktarda para transferleri yapıyor mu? Yapıyor. Aynı şirket bir adreste, bir başka şirkette aynı adreste gösteriliyorsa ve o şirketlerin yaptığı işlemler gerçek olmadan para transferleri varsa, o zaman bu şirketle ilgili bir araştırmanın yapılıyor olması gerekir ki soruşturmada biz bunu görüyoruz.
1: Hocam bir virgül koyacağım. Adalet Bakanımız Akın Gürlek A Haber'e önemli açıklamalar da bulundu. Özellikle Mehmet'le konuştu. Adalet Bakanımız, arkadaşlarımdan da o konuşmanın bazı satır başlarını paylaştılar. Hemen
2: aslında
1: okuyalım.
2: Aslında ben ilk gün itibariyle çok üzüldüm. İlk gün itibariyle aslında biz bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çünkü toplumda öncelikle şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani yapılan bu operasyon bu yapının neresine ve hangi noktasına yapılıyor? Şimdi özellikle de şunun altını çizelim. Az önce Hadi Dündar dedi ya, şimdi bir haberleşme sistemi kuruyorsunuz. Gizli bir haberleşme sistemi yapıyorsunuz. Size soruyorum. Buna cevap versinler. Yani siz gizli haberleşmeye neden gerek duyarsınız? İki tane cevabı var. Bir, çok zor şartlar altında 1950'li yıllardaki gibi siz dini değerlerinizi yaşayamıyorsunuzdur. İbadetinizi yapamıyorsunuzdur. Hadi burada o yıllarda iyi biliyoruz ne yapılıyordu? İşte gizli bir şekilde ibadet yapılıyordu. Gizli şekilde Kur'an kursları açılıyordu. Ama bugün hayatınızda sizin tahmin edemeyeceğiniz derecede bugün ne yapıldı? Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bütün dini değerlerinizi yaşayabileceğiniz, hatta farklı dinlerin bile yine ülkemizde özgürce ibadetini yapabildiği bir ortam söz konusuyken siz bunu neden yaparsınız? İki, şeffaf bir şekilde siz ticaret yapıyorsanız yine neden böyle gizli yollara başvuruyorsunuz? İşte ben de bu konuyu geçtiğimiz saatler içerisinde Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e sordum. Sayın Bakan dedim, yani burada özellikle de bu yapılan operasyonda siz bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bu operasyona nasıl yaklaşıyorsunuz diye sordum ve kendisinin söylediklerini şimdi değerli izleyicimize paylaşayım.
1: Hemen paylaşalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak suç örgütleri ve çeteler mücadelemiz kim olduklarına ve hangi kisve altında faaliyet yürütüldüklerine bakılmaksızın her alanda amansız ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Özellikle insanların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen bu değerler üzerinden devam edelim. Haksız kazanç ve diğer bir sayfası var. Hemen paylaşıyor arkadaşlarım. Haksız kazanç, bu değerler üzerinden haksız kazanç ve finans sağlayan yapılara asla geçit verilmeyecektir. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir. Dini değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar ederek menfaat sağlayan hiçbir yapı devletin ve adaletin karşısında dokunulmaz değildir. Bu yapılarla mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla sürecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu paylaşımı
2: devamı
1: yaptı.
2: Devamı da vardı.
1: Devamını burada, iki sayfa herhalde. Üç
2: işte
1: sayfa mı?
2: Bizim en çok dikkatimizi çeken de burada ne diyor? Kim olursa olsun diyor. Yani burada yapılan, yürütülen bu mücadelenin, aslında yapılan bu operasyon da bu mücadelenin örneklerinden biridir. Yani dini değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar eden, menfaat sağlayan hiçbir yapı devletin ve adaletin karşısında dokunulmaz değildir. Ve bu yapılarla mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla devam edecek dedi Adalet Bakanımız Akın Gürlek. Yani şunu özellikle söyleyeyim. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi burada bu yapı duyguları sömürmüş. Bu yapı alt tabakada bulunan işte insanların Kur'an kurslarına yardım ediyorum düşüncesiyle yapmış olduğu yardımlar işte başka yerlerde, depolarda, orada burada 200 kilogram külçe külçe altın olarak bir yerlere götürülmüş. Ve yine aynı şekilde Almanya'da görüyorsunuz 20 dönüme yakın bir çalışma yapmışlar. Orada neymiş? İşte cami var. İçerisinde 5000'e
0: 70 milyon avro.
2: Ya bu onların açıklamış olduğu rakam arkadaşlar. Şimdi bunun açıklandığında, buna tamamen yakından bakıldığında, o yani biz yapıyı az çok gördüğümüzde içerisinde 5000 odadan bahsediliyor. Yaklaşık 5000 odayı siz burada ne yaparsınız? Özellikle orada yani bir de bunların orada yapmak istemesinden ziyade Almanya gibi bir yerde bu kadar büyük, bu kadar büyük hacimli bir nokta, bir yapının yapılmasına neden müsaade edilir? Bugün siz gidin Almanya'da Diyanet İşleri Başkanlığı bir cami yapmak istesin, 1000 dereden su getirirler. Yani orada buna doğru düzgün izin vermezler yani zaten. Hocam, peki buna neden müsaade ediliyor? Bu bile şüpheli ki, yaklaşılacak bir husus yani.
1: Şöyle diyor, takipteydik zaten. Yurt dışında var olan yapıyı anladığımızda paranın dışarı çıkarılacağını muhtemelen devlet takip etti. Ondan sonra operasyonun düğmesine bastı.
0: Evet, çünkü dosyanın içerisinde para kuruluşları var. Geçtiğimiz dönemlerde bazı para kuruluşlarına operasyonlar yapılmıştı biliyorsunuz. Bu para kuruluşları çok önemli. Örneğin bir tanesinin ismini söyleyeyim. Papara ismindeki firma. Buna bu ve bu

0: benzer olan firmalar üzerinden bir para transferi yapılıyor yurt dışına. Niye bu para kuruluşları çok önemli? Çünkü bunlara yönelik de operasyonlar yapıldı. Bir görüldü ki bu para kuruluşları devletten bilgiyi gizliyor.
1: Mutlaka yani, kriptoları da incelemek lazım.
0: Evet, o ileriki aşamada tabii sonuçta hali hazırda devam ediyor.
2: Ali Dündar, devam edecek. Şu an kaç şirket konuşuyoruz? 32 şirket konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu sadece 32 şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk tespit edilen, bunların ifadesinin alınması, yeni ihbarların alınması ve bu kişinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendisiyle bağlantılı olan tüm şirketlere baktığımızda, bak göreceksiniz, tahminlerim şu yönde, yani onlarcasını konuşacağız. Bu 30'da sınırlı kalmayacak ve gözaltına alınanların yanı sıra tutuklananların sayısını da artacağını tahmin ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada milyon dolarların konuşulduğu bir yapı içerisinde sadece 32 kişinin bunu döndürebilmesi mümkün değil. Bu sadece 32 şirketle sınırlı kalacağını da düşünmüyorum. İşte bu açıdan atılan adımlar, işte ya düne kadar neyi konuşuyorduk biz? İşte ne biliyorduk? Büyük hesaplar, 100 milyar gibi bir paranın yurt dışına çıkarılmasını konuşuyorduk. Biz bunları konuşurken bak hemen sağınızda görüyorsunuz, burada külçe külçe altınlar ortaya çıktı. Bunun gibi belki de daha bizi şaşırtacak birçok detay ortaya çıkacak. Yani bunların özellikle işte Ümraniye'de, Üsküdar'daki bu merkezleriyle ilgili yapılan çalışmalarda farklı sonuçlara gidilecek. Ne yaptılar Sinan Tatlı?
1: Mülkler elde ettikleri
2: şimdi
1: de var.
2: Şimdi bir taraftan gizli bir haberleşme uygulaması indiriyorsunuz. Buna bir şekilde diyelim açıklık getirdiniz. Peki İstanbul Emniyeti'nin yapmış olduğu operasyon sonucunda son anda evrakların imha edilmeye çalıştığı anda yakalanmasına ne diyeceksiniz? Yani burada gördüğünüz aracın içerisinde oradaki evrakları, belgeleri yok etmeye çalışıyorlar. Siz neyi yok etmeye çalışıyorsunuz? Siz gizli haberleşmede gizli ne konuşuyorsunuz? Evet, Almanya'da size neden bu kadar çok ev sahipliği yapıyor? Tüm bunların farklı detayları, farklı boyutları konuşulacak gibi
1: görünüyor. Şunu sorayım. Orada bazı evraklar ele geçirildi. Parça parça edilmiş. Çuvallara, torbalara doldurulmuş. Bunları ne yapacak şimdi? Emniyet birleştirmeyi mi deneyecek? Nasıl olacak?
2: Ya üzerindeki parmak izine kadar tüm yönüyle incelenecek bunlar. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü orada bulunanların tamamının hesaplarındaki hareketliliği yakından takip edecek, MASAK raporları incelenecek ve bunların ilişkili olduğu telefon bağlantıları ve özellikle de bu üst dediğimiz yani neydi Alihan Kuriş'in etrafındaki o çember, yani bu 32 kişinin tüm bağlantılar ortaya çıkacak.
1: Hocam 70 milyon euro olarak ifade ettiğiniz tesis Köln'deki
2: çok daha fazla.
0: Tesis... Evet, bu tesis evet. Evet, 18 dönüm, 20 dönüme yakın bir alan ve bu alan üzerine kurulmuş devasa bir yapı. Az önce Mehmet Karataş'ın sorduğu soru burada çok değerli. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Almanya'da bir mescidi dahi açmaya çalışırken bununla ilgili ciddi zorluk çekiyor. Niye Diyanet burada
1: Peki,
0: çok
1: Almanya
0: önemli?
1: Almanya buna nasıl izin veriyor hocam?
0: İşte Diyanet
2: i̇şte soru
0: niye burada
2: bu.
0: Çok önemli?
2: Neden Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil de bu yapıya bu şekilde müsaade ediliyor? Böyle devasal bir şey. Şimdi normal şartlarda bizim ülkemizde başka bir ülkede dini bir hareket ya da başka bir değeri olan bir hareket gelse önce ne yapar bizim? Bir kere Milli İstihbarat Teşkilatı der ki arkadaş siz kimsiniz? İkincisi istihbarat buna bakar. Tüm yönüyle bunlar güvenlik birimlerimizce incelenir.
1: Hayır.
2: Demek ki burada
1: Almanya çok da kolay bir şey yapamazsınız.
2: Yani BND'nin
0: aşırı zor.
2: Ben açık konuşayım mı? Burada BND'nin kontrolünde yapıldığının net bir şekilde görebiliyoruz burada. Onların izni olma, ya yani onların bilgisi, onların kontrolünde servisi. Olmadan ne yapacaksınız? Burada yani onların deyimiyle 70 milyon euro ile siz burada devasal bir işlem yapacaksınız. Burada 5000'e yakın odanız olacak. Burada binlerce insanın, milyonlarca insanı bu noktada bir harekete geçireceksiniz. Ama kendi ülkesinde size hiç sizi takip etmeyecek ve bununla ilgili kendi hassasiyetlerini gözetmeyecek. Böyle bir şey olamaz.
1: Bir Kemal Hocam'a döneceğim. Kemal Hocam şimdi bu yapıyı arkadaşlarım gösteriyorlar. Bir yandan ekranlardan da paylaşıyorlar. Almanya içerisinde böyle bir yapıyı inşa etmek çok basit mi?
3: Değil tabii yani ki. Nasıl orada eyalet sistemi var biliyorsunuz. Merkezi hükümet var. Bir de federatif hükümetler var. Hepsinden ayrı ayrı izin almanız gerekiyor. Çok büyük bir yapı. Merkezi bir bölgede özellikle. Çok büyük maliyette yapılmış bir yapı. Bunun içerisinde tabii bu 1973 tarihinde orada kurulan bir merkez var. İslam Kültür Merkezleri Birliği. Hı hı. O birliğe de çökmüşler. Öyle anlaşılıyor. Yani orada bir konfederatif yapı kuracaklar. Büyük bir yapı kuracaklar. bütün belki de Avrupa'da Müslüman camiayı birleştirmeye çalışıyorlar. Burası aslında Avrupa

0: Avrupa'nın merkezi. Sadece Almanya için geçerli bir yapı değil. Onun için adamların hedefleri çok yüksek. Özellikle bu Alihan Kuriş dedikleri suç örgütü lideri bu yapıyla beraber şunu hedefliyor çok büyük ihtimalle. Burada istihbarat örgütlerinin temsilcileri ofis açmıştır. Çok büyük ihtimalle Alman istihbarat örgütü BND'nin ofisi vardır. CIA'nin ofisi vardır. Mossad'ın ofisi vardır. Bu ticaretle ilgili yolsuzlukları, usulsüzlükleri yaptıkları ticari merkezler, yönetim, karargah dediğimiz merkezler vardır.
1: Peki neden sizin izin veriyorlar hocam böyle bir yapıya?
0: Şimdi istihbarat
1: ileride,
0: çok
1: ileride açık bir kullanacaklar.
0: Tabii
1: onun için
0: ileride mi? Belki de kullandılar aralıklı olarak bilmiyoruz. Yani 2016'dan beri Alihan Kuriş dediğimiz şahıs, örgüt lideri artık ondan önceki liderlerin ortaya koymuş olduğu, o cemaatin liderliğini yapan kişilerin ortaya koymuş olduğu maneviyat kültüründen uzaklaşıp bir suç örgütü haline geldi.
1: Çok özür dilerim hocam ama aklıma hemen Pensilvanya geliyor.
0: Tabii FETÖ çok benzer. Yani mesela FETÖ ne yapıyordu? Eğitim merkezleri kuruyordu Türkiye'de ve dünyanın her tarafından. Yani okullar açıyordu, Türkçeyi işte öğretmeye çalışıyor, Türkçe olimpiyatları falan düzenliyordu. Bir taraftan şirketler kuruyordu finans çekimi için. Himmet sistemi kurmuşlar. Kendi sözde üyelerinden himmet adı altında aidatlar topluyorlar. Çok yapılı bir finans sistemi kurmuşlar. İllegal işler de yapıyorlar. Eleman devşiriyorlar. Bir şekilde örgüte kazandırıyorlar. Aynı şey burada da geçerli. Ve karargahları yurt dışında Pensilvanya'da o işte çetebaşı bir şekilde orada öldü gitti. Ama orada hala karargahı teşkil etmiş durumda. Almanya bu suç örgütüyle ilgili ev sahipliği yapıyor. İleride Türkiye'ye olası bir operasyon yapılacaksa, buna işte İsrail'in başlattığı bir operasyon değil ya da Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi arka planda destekleyen örtülü gruplar olduğu halde yapılacak bir operasyonun taşeronluğunu yapacaktır. Yani proxy dediğimiz vekaletliğini yapacaktır. Nasıl FETÖ terör örgütü 17-25 Aralık'ta hatta 7 Kasım'dan itibaren yapmış olduğu operasyonlar sadece kendi namı hesabına mıydı? Hayır. CIA adına yapıyordu. CIA kim? İstihbarat örgütü. Kimin? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani arkada büyük bir gücün, Avrupalı ya da Atlantik ötesi bir gücün taşeronluğunu yapmak üzere Türkiye'deki operasyonları yönetecek bir ekipti FETÖ. Bu da şimdi Almanya'nın maalesef enteresan bir yere gelmiş Almanya o arada. Taşeronluğunu yapmak için kendi bünyesinde kurduğu bir yapı gibi gözüküyor. Aksi halde bu kadar şeyi tek başına bu adamlar yapamazlar. Yani suç sadece kara para, yolsuzluk, ticari yolsuzluk değil. İstihbarat çalışmaları, eleman devşirme ya da ne diyelim ona dışarıdaki istihbarat örgüt elemanları, ajanların sığınacağı bir liman. Ya bu tür yapılara girip, bu suç örgütü yapısına girip bir şekilde orada onlardanmış gibi gözüküp bilgi sızdırmak ya da bir kaotik ortam çıkacaksa sokak gösterileri mesela ya da bir böyle spekülatif bir cadde saldırıları bilmem ne ya da vandalizm. Yani toplumun içerisinde kamu düzenini ortadan kaldıracak yapıyı faiz bir durum haline gelmişler.
1: Hocam Mehmet şimdi hocam öyle bir yere getirdi ki finanstan çok daha büyük tehlikeler seziliyor. Devlet buna noktayı koymuş olmalı.
2: Şimdi burada biz ilk operasyonun yapıldığı sabah ne demiştik? Dedik ki bu yapılan operasyon şu an itibariyle finans tarafına yapılıyor. Ama bu finans tarafına yapılan operasyonda sadece rakamları konuşmuyoruz. Burada 70 milyon euro ile siz Almanya'da bir yer yapıyorsunuz, devasa bir yer yapıyorsunuz. Şimdi buraya kadar baktığımızda evet 70 milyon euroya kadar bu bir finansı ilgilendiriyor. Ama ikincisi ise Kemal Hocam'ın dediği gibi. Şimdi size burada neden müsaade ediliyor? Sizin burada müsaade edilme şartlarını aşağı yukarı bu konularla ilgili olan herkes tahmin edebiliyor. Yani BND'nin kontrolünde yine CIA'nin ve ya da yani bakmayın buranın Almanya'da olduğuna. Şimdi burada yani batılı bahsettiğimiz işte örgütlerin ya da ajanların olduğu kısımlarda burada ne yapıyorlar? Tüm bu faaliyetlerinin kontrolünde bunu gerçekleştiriyorlar. Ve özellikle bakın 2016'dan sonra yani Kuriş'in başa geçmesiyle birlikte yapılan çalışmalar, yapılan hesaplamalar ve yapılan gösterilen reflekslere bakıldığında artık bu yapının tamamen yani Kur'an kursu yapalım, dini değerler üzerine bir hareket olarak ilerleyelimin dışına çıktığını görüyoruz. Çünkü neden? Sizin bunlarla bağlantınız ne olabilir? Kullandıkları yani bazı noktalarda gösterdikleri refleksler bunun ilerleyen süreçte sadece finans değil, bunun başka boyutları olduğunu da gösteriyor. İşte Kemal Hocam şu anda bugün buradan işaret ediyor onu. Biz bunu ilerleyen süreçte belki de onları finanstan daha çok

0: konuşacağız. Şimdi ama şunu söyleyeyim.
1: Almanya var olanları zaten kapatmaya çalışıyor. Çok da müsamaha göstermeyen bir ülke. Buna nasıl izin verdiğine çok şaşırdım.
0: Ya açıkçası yani şaşırılıyor ama temeline baktığımızda şaşırmıyoruz. Neden? Çünkü onlar için bulunmaz bir nimet. Yani buradaki bu sosyolojiyi yönetebilen ve çocuğundan anne babasına kadar uzanabilen, her bir noktada rahatlıkla özgürce hareket edebilir bir ortam söz konusu. Bunlardan daha iyisini nerede bulacaksınız? FETÖ yıllarca ne yaptı? İnsanların dini değerleri üzerinden yürüdü. Yani bugün sizin değer vermediğiniz, sizin için kıymetli olmayan bir husus dışında kim sizin için kıymetli olabilir ki? İşte bu yüzden de ne yapıyorlar? İnsanların tam da çocukları üzerinden, Kur'an kursu, dini değerler üzerinden gidiyor. Yayının başında da söyledim. Bakın bugün 1950'lerdeki gibi bir ortam söz konusu değil. Tam tersi, normal şartlarda baktığınızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yola çıktığı günden bugüne aslında dini değerler noktasında büyük devrimler yapmış. Ne yapmış? İşte İmam Hatip'ten öndeki o engelleri kaldırmış. Yine başörtülü kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmış. Bugün kamu kurumlarına bakın, çok şükür görüyorsun işte valimizden tutun, yine askeriyede, emniyette, okullarda, tüm kamu kurumlarında her bir noktada hepimizi temsil eden ne var orada? Başörtülü rahatlıkla girip çıkabilen kardeşlerimiz söz konusu. Peki siz burada dini bir hareketseniz normal şartlarda ne yapmanız lazım? Siz dersiniz ki yani burada bizim zaten amaçladığımız, bir zamanlar bu hareketin ilk kuruluşuna baktıklarında gizli Kur'an kursları açıp insanlara tamamen saf ve temiz duygularla ne yapıyorlardı? Bir Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim öğretiyorlardı. Ha, bugün de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim öğreten cemaatin alt kısmında hatta %80'ine yakını temiz duygularla burada ne yapmış? İnsanlara bir şeyler katmaya çalışmış. Ama işte bu kurişin göreve gelmesiyle, başa gelmesiyle birlikte başka bir yere evrilmiş bu iş.
2: Basit ne yapmışlar? Örnek vereyim.
0: Seçimlerde mesela. Evet. Seçimlerde ne yaptınız? Şimdi az önce dedim ya, tüm bunlara baktığımızda normal şartlarda Süleymanların yani aslında bu hareketin çıkış noktasına baktığınızda tam da istedikleri bir ortam, değer verecekleri bir ortam. Ama ne yapmışlar? Tıpkı Biden gibi. Biden ne diyordu? Diyordu ki ne yapıp edip Erdoğan'ı işte alaşağı etmek lazım, muhalefeti desteklemek lazım. Aynısını kusura bakmasınlar 2018'de de yaptılar ve sonraki bütün seçimlerde de bu hareketi takip edin. Aynısını yapmaya çalıştılar ama bunlar FETÖ gibi bütün yapıyı aynı anda hareket ettiremediler. Burada bulunan insanlar, aklı selim olanlar yine karşı taraf yani burada kime nasıl yaklaşacağını bildi. Yani bu kuruş bir tabanın tamamını yönetemedi.
1: Şimdi detaylar ortaya çıkmaya başladıkça taban da ne olduğunu anlayacak tamamen.
0: Anlayacak diyorum ya, zaten kendisinin 2016'da bu cemaatin başına geçişi bile büyük bir şaibe var. Orada zaten kendisini kabul etmeyen Süleymanlılar içerisinde bulunan büyük bir ciddi bir sayı var orada. Yani onlar zaten her zaman şüpheyle yaklaşmış. Tamamen varlığını tam olarak kabul etmeyenler var orada. Ve bugün bunların ortaya çıkmasıyla zaten işlerinde biz paylaşımlarını da görüyoruz. Biz zaten söylüyorduk gibi birçok söylemler de söz konusu. Ama tekrar ediyorum. Bugün baktığımızda özellikle 2016'dan sonra Kuriş'in başa geçmesiyle birlikte yapılan çalışmalara baktığımızda orada neydi? Dershaneler yönetiliyordu. FETÖ'de burada da kursları bir şekilde bir şeylere alet etmeye çalışmışlar.
2: Yurtlar var bir de hocam.
0: Yurtlar var, özür dilerim. Aynen, en büyük yatırımı belki de orada yapıyorlar. İkincisi neydi? Öbürü Baylok kullanıyordu. Bu ulakları kullanıyordu. Glopper'ları kullanıyordu. Yani bunların o kadar çok savcılık tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından tespit edilen detay var ki. Mesela bu ulakların bir şehre nasıl gönderiliyor? O şehre bir daha gönderilmiyor. Diğeri gönderiliyor. Çapraz ulak çalışması yapıyorlar ve yine özellikle de şu konuda bence devletimiz zaten hassasiyet gösteriyordur ama en çok dikkat çeken şu. Yani bu FETÖ'cülerin özellikle biliyorsunuz bir şekilde gizlenenler, saklananlar, başka kılıflara girenler oldu. Ve bugün yapılan bu reflekslere baktığımızda çok eski yıllarda Süleymanlılar içerisinde bu hareketler çok söz konusu değildi. Özellikle 2016 yani darbe girişiminden sonra özellikle de bu işte FETÖ içerisindeki o ablalar dediğimiz kişilerin yurtlar içerisinde ya da bu hareket içerisinde yani burada katkı sunduklarını görüyoruz. Neden diyeceksin? Aynı izler görülüyor.
1: Mehmet, bölümü noktalayacağım birazdan ama hadi hocama döneceğim çünkü bundan sonra ne olacak onu da konuşalım. Operasyonlar devam edecek mi? Tabii tutuklanan isimler var, onların ifadeleri var. Bu doğrultuda da başka operasyonlar olacağının sinyali var mı?
3: Evet, öncelikle kısa cevapla söyleyelim, olacak. Çünkü isnat edilen suçlara baktığınızda birincisi örgüt olarak görüyorsunuz. Örgüt

0: suçlaması var. Örgüt suçlamasının da böyle normal organik bir bağla birbirine bağlı olanlar değil, sıkı bir bağla özel haberleşme uygulamalarıyla birbirine bağlı olduğu dosyanın içerisinde görülüyor. Böyle olunca bu örgütlü yapının içerisine kimler dahil olacak? Az önce Mehmet'in anlattığı, acaba bu 32 kişi kimlerle birlikte hareket etti? Onlar da ileriki günlerde görülecek. Suçta elde edilmiş mal varlığın aklanması durumu söz konusu burada, isnatlardan bir tanesi. Bir diğeri vergi usul kanuna muhalefet. Bir diğerine baktığımızda kamu kurumuna, kamu kurumlarını zarara uğratma dolandırıcılığını görüyoruz. Peki bu suç tiplerine baktığımızda hepsinde tek ortak nokta ne? Para. Yani bütün suça, isnat edilen suçların hepsinin kaynağında biz parayı görüyoruz ve finans kısmını görüyoruz. Ondan dolayı o 32 tane şirketin, kayyum atanan şirketlerin hangi şirketlerle iş yapmışlar, hangi şirketlerle para transferleri var, hangi şirketler hangi şahıslar üzerine kurulmuş, o şahıslar üzerine başka şirketler kurulmuş mu ya da bunlarla bağlantılı olan başka şahıslar var mı, bunlar da derinlemesine incelenecekti. Tabii bu incelemeler,
1: bu şirketlerin üzerine nerelerden yüklü paralar geldi?
0: Tabii ki bunlar şimdi teknik veriler olduğu için bilirkişi marifetiyle dosyalara raporlar gelecek. O bilirkişi raporları çıktıkça ortaya kimlere nasıl uzandığını ya da bu tutuklanan ve adli kontrolle serbest kalan şahısların ifadelerinde kendisine yöneltilen sorularda verdiği cevaplar da burada çok önemli. Çünkü bir evde 20 tane silah çıkıyorsa, bu silahlardan bir tanesi suikast silahıysa, aynı zamanda susturucu bulundurabilen silahlarsa, bunlarla ilgili verdiği cevaplar nereden geldi, kim getirdi, nasıl getirdi, o şahıslara da uzanacak. Diğer taraftan bir adreste 200 kilo altın çıkıyorsa bu altının kaynağı nerede, nedir? Nereden geldi? Nereye gönderilecekti? Niye orada bekletiliyordu? Bunlar da sorulacak. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki her aramada, yani ev araması ya da iş aramasında şunu görüyorsunuz. Yüklü miktarda dövizleri görüyorsunuz. Bu dövizlerin de kaynağının nereden geldiğini, nereye gideceğini, niçin bu yüklü miktarda paralar burada bulunuyor? Bunlar da tek tek sorulduğunda verilen cevaplar neticesinde o verdiğiniz cevaba göre de bu sefer ne olacaktır? Soruşturmanın yönü başka yönlere evrilecektir. O da ileriki günlerde çıkacak. Tabii ki bu soruşturmanın en önemli verisi az önce hem Mehmet Karataş hem de hocamın anlattığı, gerçekten herhangi bir dış istihbarat birimiyle bir bağlantısı var mı yok mu? Bu çok değerlidir. Üzerine düşünülmesi gereken bir husustur. O da soruşturmanın ileriki günlerinde belli olur ancak.
1: Hadi Dündar, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştın. Kemal Hocam, teşekkür ediyorum. İran mevzusu, Türkiye mevzusunu konuştuk. Bir de İran mevzusunu konuşacağız. Dünya gündemini konuşacağız. Bu bölümü noktalayalım ama devam ediyoruz.

0: Dünya gündeminde de önemli meseleler var. Yine değerli konuklarımızla konuşacağız. ABD ile İran arasındaki savaşta askeri yöntemlerle sonuç alınamayınca taraflar bu kez ekonomik araçlarla birbirlerini zorluyor. Washington yaptırım ve abluka tehdidiyle Tahran'ı sıkıştırırken İran Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutarak Amerika'ya ekonomik ve ara seçimler öncesi özellikle siyasi bedel ödetmeye çalışıyor. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları konuşacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi Washington'da bekliyor. Hemen sözü İrfan'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Sinan. Değerli hocalarıma, konuklarımıza da merhabalar. ABD ile İran arasındaki savaşta askeri yöntemlerle kesin sonuç alınamayınca mücadele giderek ekonomik bir yıpratma savaşına dönüşüyor diyebiliriz Sinan. Washington yaptırımlar ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasıyla Tahran'ı sıkıştırmaya çalışırken İran'da Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı sürdürerek ABD'ye hem ekonomik hem de ara seçimler öncesinde siyasi maliyet çıkarmaya çalışıyor. Trump'ın son açıklamalarda Washington stratejisindeki bu değişimi ortaya koyuyor diyebiliriz. Trump yönetimi İran'a karşı yeni ve çok daha kapsamlı ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Reuters'a göre seçenekler arasında İran petrolünü satın alan Çin'deki bağımsız rafinerilere ikincil yaptırımlar uygulanması, İran'la çalışan büyük Çin bankalarının hedef alınması ve Tahran'ın uluslararası finans sistemine erişiminin daha da sınırlandırılması bulunuyor. Buna bir de askeri abluka ekleniyor. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington'ın İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebilecek askeri kapasiteye sahip olduğunu açıkladı. Dolayısıyla Washington'ın yeni stratejisi İran'ın büyük çaplı yeni bir askeri harekattan ziyade abluka yaptırımlardan oluşan iki yönlü ekonomik baskıyla masaya zorlamak. Ancak İran'ın elindeki en önemli koz hiç şüphesiz hala Hürmüz Boğazı. Tahran, Washington'ın şartlarını kabul etmediği sürece boğazın yeniden tam olarak açılmayacağını söylüyor. Trump'sa ABD'nin Hürmüz üzerinde tam kontrole sahip olduğunu savunuyor. Hatta son olarak savaşın sonunda Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edebileceğini söyledi. İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi ise buna sert bir tepki göstererek Boğaz'ın İran'ın güvenlik alanının parçası olmaya devam edeceği mesajını verdi. Fakat Washington açısından asıl risk içeride, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sinan, Trump Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarını bir süre daha kabul etmeleri gerektiğini söyleyerek bunun İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemenin bedeli olduğunu savunmayı sürdürüyor. Reuters'ın son verilerine göre Brent petrol yaklaşık 88,5 dolar seviyesinde bulunurken Hürmüz'deki tanker trafiği hala ciddi biçimde aksıyor. Bu nedenle Amerikan medyasındaki değerlendirmelerde savaşın yeni aşamasında kimin ekonomik baskıya daha uzun süre dayanabileceği sorusu öne çıkıyor diyebiliriz. Trump yönetimi İran ekonomisinin yaptırımlar ve abluka altında önce pes edeceğini hesaplıyor. Tahran ise Hürmüz üzerinden enerji fiyatlarını yüksek tutarak bu baskıyı Amerikan tüketicisine taşımaya çalışıyor. Ve bu noktada İran'ın hesabı oldukça siyasi: benzin fiyatlarının yükselmesi, enflasyon baskısının artması ve savaşın uzaması Kasım ara seçimlerine yaklaşan Trump yönetimi üzerinde iç politika baskısını artırabilir tabii ki. Dolayısıyla Hürmüz artık yalnızca askeri bir geçiş noktası değil. ABD ile İran arasındaki savaşın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi haline geliyor. Washington'ın İran'ın ekonomisini abluka ve yaptırımlarla sıkıştırırken Tahran'da Hürmüz üzerinden aynı ekonomik baskıyı Amerikan seçmenine taşımaya çalışıyor. Kısacası sahadaki yeni mücadele füzelerden çok petrol fiyatları, yaptırımlar, deniz ticareti ve zaman üzerinden yürütülen bir dayanıklılık savaşına dönüşmüş durumda diyebiliriz Sinan.
0: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Stüdyoda değerli konuklarımız var. Tabii bir merak ettiğimiz sorular da oluyor. Önce stüdyodaki konuklarımı takdim edeyim hemen. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam, hoş geldiniz yeniden bu bölüme. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar. Sağ
0: çok
2: olun.
0: Teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii İrfan Sapmaz'a merak ettiğimiz sorular. Necmettin Hocam, buyurun hocam.
2: İrfan Bey yaptırımlar üzerinde durdu. Gerçekten konu çok önemli ama Bir diğer çok önemli konuyu ben soracağım. Şu an Mısır'da Kujner ve Blair geldiler. Mısır'da ziyaretteler. Muhtemelen oradan İsrail'e geçecekler. Ondan sonra hatta Türkiye'ye de bir uğrama ihtimalleri de yazılıp çiziliyor. Gazze barış planı konuşuluyor. Biliyorsunuz Sayın Bakan gitti. İşte Mısır'dan mesaj verdi. Mesaj yerine ulaştı. Apar topar geldiler. Yani bu konunun Amerikan basınında ya da Amerikan cephesindeki yansımalarını, özellikle Gazze'deki barış planıyla ilgili neler konuşuluyor onu merak ederiz.
0: Sadece Gazze mi hocam, yoksa üçlü ittifaka, Mekke evet. ittifakına dahil olup olmayacaklarının sinyalini mi almaya çalışıyor? Evet. O da var. İrfan Sapmaz, buyur.
1: Evet Necmettin Hocam, aslında gelecektim, siz benden öne çıktınız. Şimdi öncelikle Trump'ın açıklaması öncesi, ki çok önemli, ve Trump neden böyle bir zamanlamayla bu açıklamayı yaptı onu aktaracağım, ama sizin sorunuza gelecek olursak, şu anda Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre, toplantılarının ayrıntılarına bakıp iki kaynağa göre, Başkan Trump'ın temsilcisi Jared Kushner pazar günü Mısır'da Hamas liderleriyle bir araya geldi ve onlara silahsızlanma taahhütlerini hayata geçirmeye başlamaları yönünde baskı yaptı. Peki bu neden önemli? Bu geçen Ekim ayında Gazze'deki savaşı sona erdiren anlaşmanın imzalanmasından bu yana Jared Kushner'le Hamas lideri arasındaki ilk görüşmeydi. Bu bir sıra dışı görüşme olarak adlandırılıyor Beyaz Saray kaynaklarınca. Beyaz Saray ve Başkan Trump'ın Gazze Barış Konseyi'nin hem Hamas'a hem de İsrail'e ABD'nin 20 maddelik planının bir sonraki aşamasına geçmeleri için baskı yaptığı bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekiliyor ABD ana akım medyada. Ayrıntıları bilen bir kaynağa göre, yine Amerikan akım medyasına sızdırılan, Kushner'in pazartesi günü İsrail'e varması ve İsrail'in atması gereken paralel adımları görüşmek üzere Başkan Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Perde arkasındaki yine sızdırılan haberlere göre, Barış Konseyi'nin kıdemli temsilcisi Nikolay Mladenov ve konsey üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair El Alamein'deki toplantıda

0: tüm yönetim yetkililerinin Filistinli teknokrat hükümete devrinin başlatılmasını ve Hamas'ın Gazze'deki gelecekteki yönetiminde hiçbir rol oynamamasının sağlandığını içerdiği belirtiliyor. Yine kaynağa göre Barış Konseyi Hamas'ın silahlarını ve askeri altyapısını tasfiye sürecini başlatmasını, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını izin vermesini ve malzemeleri çalmadan ya da bu çalışmalara katılan Filistinlileri sindirmeden Gazze'nin yeniden inşası ve onarım sürecine katkıda bulunmasını istiyor. Şimdi en önemlisi bunları neden öncelikle aktardım? Çünkü geçtiğimiz dakikalar içerisinde Donald Trump'ın bu açıklaması çok önemliydi. Bu zamanlamaya dikkat çekmek istiyorum.
1: İrfan Sapmaz, şimdi bununla ilgili soru geliyor ama önce Türkçesini paylaşayım. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi Donald Trump attığı tweette. Bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen üç ulusun büyük liderlerine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına. Trump'ın açıklaması şimdi bu tamamen.
0: Sinan, ben zamanlamaya dikkat çekmek istiyorum. Neden Donald Trump bunu bugün açıkladı? İşte saatimiz şu anda 6:09 geçiyor. Yaklaşık bunun son dakika olarak hem rejiye hem de dış haberlere attığım yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar önceydi. Beş sularındaydı. Yani Jared Kushner yarın İsrail'e gidecek ve Netanyahu'yla bir araya gelecek. Onun için bugün bunun yapılmış olması Netanyahu'ya Donald Trump tarafından verilmiş bir mesajdır. Çünkü sürekli Netanyahu'nun, Donald Trump'ın Orta Doğu'daki tüm girişimlerini, İran meselesinde olsun, Gazze meselesinde olsun, Suriye meselesinde olsun, altını kazmaya devam ettiğini çok iyi biliyor. Onun için de Jared Kushner'in yarın Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde bunu açıklaması son derece önemli ve diyor ki bu durum Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini nasıl daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor diyor. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini de tebrik ederim diyor. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım diyor. Harika diyor Donald Trump. Yani
1: geç kalınmış bir tweet değil mi?
0: Veriyor.
1: Geç kalınmış bir tweet değil mi?
0: Hayır, bana göre geç kalınmış bir tweet değil. Zamanlamayı bekliyor Donald Trump. Onun için bunu bugün özellikle de Jared Kushner'in İsrail gezisi öncesi bu açıklamayı yaptı. Onun için ben zamanlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki daha önce bu açıklamayı yapmış olsaydı Donald Trump, işte Jared Kushner'in Mısır'daki yaptığı görüşmelerde de çok ciddi bir şekilde Hamas üzerinde de baskı uyguluyorlar. Ki şu anda Netanyahu'nun bildiğimiz kadarıyla kendi ifadeleriyle Hamas silahsızlanırsa ve ancak silahlarını teslim ederse biz oradan çekileceğiz diyor. Onun için ben bu zamanlamanın özellikle bugün seçildiğini düşünüyorum Sinan. Hiç şüphesiz Donald Trump'a bu Mekke anlaşması ile ilgili henüz bu anlaşma imzalanmadan da muhakkak bilgi verilmiştir.
1: Çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Önemli bilgiler paylaştın. İyi geceler dilerim.
0: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Bülent Hocam yayınımızda mı? Hemen uzaktan bağlantıyla aramıza katılacak. Bülent Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii gündem önemli. Gelişmeleri gebe. Trump'ın tweetini değerlendireceğiz. Önce stüdyoya döneyim. Necmettin Hocam, Trump'ın attığı tweeti değerlendirelim önce. En sıcak o çünkü. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen üç ulusun liderlerine tebrikler diyor. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, vay canına demiş.
3: Şimdi şöyle, Gazze Barış Kurulu'nu biliyorsunuz Netanyahu bir 15 maddelik bir plan onaylamadı. Reddetti. Çünkü işte 27 Ekim'de seçim var. Seçim yatırımı olarak Trump'ın şu an barış stratejisini reddetti ve bunun bir karşı cevabı olmuş olabilir. Bu çok önemli. Çünkü şu an Sayın Bakan Mısır'dan gerçekten bir kırılma noktası olarak ifade edebilecek açıklamalarda bulundu. Libya ziyaretinden sonra Mısır'da, yani Libya'da verdiği özellikle görüntüler, işte Filistin haritası, hemen arkasından Mısır'dan verdiği mesajlar, nitekim Gazze sınırı olduğu da ifade edildi. Yani oradan açıkça dedi ki eğer Gazze Barış Kurulu ile ilgili gerekeni yapmazsanız biz artık kendi göbeğimizin bağını keseceğiz. Yani artık ya gerekeni yapın ya da biz gereğini yapacağız. Katar'la ve Mısır'la çok radikal adımlar atabiliriz

0: dediği bir eşikteyiz. Ve bu eşikte Kujner'in ve Blair'ın apar topar Mısır'a gelmesi, burada yine aynı şekilde Hamas'la görüşmesi. Şimdi şöyle, Türkiye Gazze Barış Kurulu'nda bir inisiyatif aldı. Trump'ın açıklamalarında sürekli söylediği, işte Sayın Erdoğan'a teşekkür ederiz. Yani bu kadar Tayyip Erdoğan hayranlığının altında bu var. Yani Türkiye inisiyatif aldı, arabuluculuk yaptı ve Hamas bir noktaya getirildi. Şimdi bu bunca verilmiş sözlerden sonra Netanyahu'nun bu yaptığı adeta işte o verilmiş bütün sözleri, o diplomasinin emeğini çöpe atıyor. Dolayısıyla şu an Mısır'da devam eden görüşmeler muhtemelen Gazze Barış Kurulu'nun çok kritik bir aşamasına evrilecek. Şimdi bu noktada çok önemli bir şey var, o da Kujner. Altın çocuk, damat Kujner. Anur Hocam'la hatta konuştuk. Şöyle bir durum var. Yani Kujner'in bölgedeki bütün planları İsrail'in planlarına hizmet ediyor. Gazze'nin %40'ına taşınması, Gazze'lilerin taşınması, Rafah'ta yeni Rafah kurulması, işte hatta oraya yeni bir çadır kent kurulması da ifade edildi. Gazze'nin sınırına işte Project Sunrise dedi ilk hatırlarsanız. Ondan sonra onu aldı, Great Trust başka bir projeye çevirdi. Gitti Davos'ta sunumlar yaptı. Yani burada damat Kujner'in gördüğü emlak rüyasıyla Trump'ın hayata geçirmeye çalıştığı şey arasında bir fark var. Ya şu an Türkiye'nin ilgilendiği mesele Gazze'deki dram. Yani şu an oraya makine yağını bile sokmuyorlar. Ne makine yağı? Hastanelerde, jeneratörlerde, ameliyatlarda makine yağı kullanıyorlar. Şu an onun girişine dahi izin vermiyorlar. Yani Gazze'de işte çadırları artık kemirgenler istila etmiş durumda. Fareler basmaya başlamış. Su yok, sanitasyon yok, tuvalet yok. Şimdi dolayısıyla bu pazarlıklara Sinan Bey, işin bu noktası da çok önemli. Bu pazarlıklara bizce Gazze'ye kalıcı bir yardım koridorunun girişi de muhakkak gündem edilmeli, konu edilmeli. Yani bu iki gün, üç gün muhtemelen çok kritik. Fakat İrfan Hocam çok haklı, İrfan Bey çok haklı. Trump'ın bu tweetinin zamanlaması gerçekten şu an Mısır'da devam eden o görüşmelere yönelik bir mesaj. Çünkü Gazze Barış Kurulu'nun, Gazze Barış teknokratlar şu an Mısır'da toplandılar. Hani oranın bir teknokrat yönetime devri söz konusuydu. Fakat Gazze'ye giremiyorlar, sokmuyorlar. Şimdi eğer Hamas, zaten Hamas kendinden vazgeçmiş durumda. Yani Hamas diyor ki eğer mezalim bitsin, önemli değil, silahları da devredebiliriz. Fakat sarı hatta beton blokları dizmişler. 100 metre 100 metre buldozerlerle her gün onu ilerletiyorlar. Şimdi %50'deydi biliyorsunuz. Gazze'nin çizgi olarak %50'sindeydi. O beton bloklar, sarı hat. Buldozerleri arkalarına dizmişler. Her gün 100 metre 100 metre ittire ittire %63'e çıkartmışlar. Şimdi diyorlar ki Hamas her gün 100 tane silah bıraksın, biz 200 metre geri çekilelim. Ertesi gün 300 tane silah teslim etsin,
1: yalan
0: 300 metre geri çekilelim.
1: Çıkmayacaklar hiçbir zaman.
0: İşte mesele bu. Dolayısıyla yani bu meselelerin çözümü için Türkiye gerçekten eşik yükseltti. Yani kritik bir eşiği yükseltti işi. Bugünler çok kritik.
1: Anar Hocam, sizle devam edelim isterseniz. Tabii İsrail basınının bir iddiası var. İsrailli yetkili Mekke ittifakında hedef İsrail diye bir açıklama yapmış. YNET'e konuşmuş. Arkadaşlarım da verirler, paylaşırlar birazdan. Hemen okuyayım. İsrailli bir yetkili Mekke anlaşması ile ilgili YNET'e açıklamalarda bulundu. Diyor ki Mekke anlaşması İsrail'e karşı kuruldu. Mısır'ın da katılmasına şaşırmayız diyor. İsrail, Yunanistan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ittifaklar kurmalı diyor. İsrail'in büyük bir güç oluşturmak için plana ihtiyacı var. Ülkelerin bize ihtiyaç duymasını sağlamalıyız diye de ekliyor sonuna. Nasıl değerlendireceğiz?
2: Şimdi şöyle, İsrail şu an revizyonist siyonistler tarafından yönetiliyor. Yani kim bunlar? Gerçekten yayılmak isteyen, genişlemek isteyen, başka ülke toprakları aleyhine İsrail topraklarını genişletmek isteyen bir politik elit var. Ve bunlar iktidarda ve maalesef seçimlerden sonra da öyle gözüküyor ki evet, belki Netanyahu gitse de yine koalisyonu oluşturan diğer gruplar da Filistin'e yönelik, Suriye'ye yönelik, Lübnan'a yönelik, Batı Şeria'ya yönelik politikasını devam devam ettirecekler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İsrail bu revizyonist politikalarını hayata geçirmek için kendisi farklı ittifaklar kuruyor. İşte siz de az önce haberlerinizi de verdiniz. Line'da da gösterdiniz. Ne diyor? Birleşik Arap Emirlikleri, Somaliland, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Hindistan'dan oluşan işte altıgen, yedigen, sekizgen bu ittifak bloğunu genişletmeye çalışıyorlar. Ya tesadüf değil ki bakın ittifak kurdukları ülkeler, askeri bir takım vaatler verdiği ülkeler, askeri üsler kurduğu, silah sattığı ülkelerin hepsi Türkiye ile Türkiye'ye karşı agresif politika siyasetini savunan ülkeler. Mesela Güney Kıbrıs'la çok yakın askeri ilişkileri var. Yunanistan'la çok yakın ilişkileri var. Şimdi İsrail'in durup dururken Berbere Limanı'nı kontrol eden Somaliland'in bağımsızlığını tanıması tesadüf değil. Türkiye orada Somali hükümetiyle bir anlamda işbirliği yaparak yekpare bir Somali'nin ortaya çıkması için çaba sarf ederken İsrail ayrılıkçı bir grubu destekliyor. Sudan'da keza öyle. Yani şimdi İsrail Türkiye'ye karşı bu denli geniş bir yelpazedeki ülkeleri bir araya getirirken Türkiye tabii ki hariciyesi de alternatif arayışlar, alternatif paklar üzerinde çalışacaktır. Bunun somut örneklerini gösterecektir. Eğer Türkiye'ye karşı herhangi bir askeri anlamda olumsuz bir çaba içerisine girmesi durumunda İsrail'in Mekke ittifakı bunun karşısında olacaktır.
1: Hocam İsrail'i kilitlemiş gözüküyor bu ittifak.
2: İsrail evet yani şöyle aslında İsrail dış politikasına bir meydan okumadır Mekke anlaşması. Şimdi neden meydan okumadır? Çünkü Suudi Arabistan İbrahim anlaşmaları yerine Mekke ittifakını tercih etmiştir. Suudileri bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn'den sonra İbrahim anlaşmalarına dayatmak istiyorlardı. Üzerlerinde ciddi bir baskı vardı. Evet. Aksa tufanıyla bu ertelendi ama hala Trump hatırlarsanız Suudi Arabistan Amerika arasında bir sivil nükleer anlaşması imzalanacaktı. Çünkü Suudiler artık nükleer çalışmalarını başlatmak istiyorlardı. Trump açıklama yaptı. Dedi eğer siz bizimle nükleer sivil anlaşması imzalamak istiyorsanız İbrahim anlaşmalarını imzalayın.
1: Daha bir hafta önce oldu öyle.
2: Bir hafta. İşte Suudiler İbrahim anlaşmalarını değil Mekke anlaşmasını tercih etti. Tercihini ve bundan sonraki dış politika perspektifini de ortaya koydu. Şimdi Körfez üzerinde çok ağırlığı olan bir ülke Suudi Arabistan. Pakistan'ı biliyoruz ve Türkiye. Eğer İsrail bunu kendi karşıtı bir blok olarak değerlendiriyorsa, evet bunun İsrail'e verilen güçlü bir mesaj olduğunu da vurgulamak lazım. Kendi kurmak istediği yedigen, sekizgen ittifakına karşı da bir meydan okumadır. Yani Suudilerin burada yer alması bu anlamda çok önemli. Mısır evet belki soru işareti, şu an için soru işareti, teknik görüşmeler yapılıyor. Mısır'ın şöyle bir sırtında yük var. Mısır'ın İsrail'le ciddi anlamda ekonomik ilişkileri var. Ekonomik bir bağımlılığı var. Hatta bu savaş devam ederken İran, ABD, İsrail Mısır'la 46 milyar dolarlık bir enerji antlaşması imzaladı. Yani bir enerji bağımlılığı var orada. Bu bir. İkincisi Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir ekonomik bağımlılığı var. Yani hem oradan finans temin ediyor, İsrail'den de enerji.
1: Bu bagajlar yani Mısır'ı biraz sıkıştıracaklar.
2: Sıkıştırıyorlar ama bu şu demek değil ki Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bu ikna edilebilir ve aşılabilir bir süreç. Mısır'ın da katılımı çünkü Mısır siyasi ve askeri ağırlığı olan bir ülke. Ya yani sürpriz olmaz. Hele ki Katar ve diğer ülkelerin de katılmasıyla birlikte Mekke ittifakının genişleme ihtimali çok daha yüksek. Son olarak şunu söyleyeyim Sinan Bey, Trump'ın bu açıklaması önemli. Yani aslında Mekke antlaşmasına eğer bu samimi ise şöyle bakıyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini kendi sağlaması anlamında önemli bir antlaşma olduğunu ifade ediyor. Şimdi, yani bu aslında şu anki Amerika'nın hem Avrupa politikasıyla hem de Orta Doğu politikasıyla özdeşleşen bir şey. Çünkü Amerika buralardan çekilip hem Avrupa kıtasından hem de Orta Doğu'dan kısmen bu ülkelerin kendi güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlamasına yönelik bir politika izliyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Biraz hızlanacağız şimdi arkadaşlarımdan. Körfez'de ABD'nin yerini Türkiye mi alacak? Line'ını rica edeceğim. The Washington Post yazmış. Amerikan basını şöyle diyor. Bülent Hocam size geleceğim hemen. Trump'ın İran çıkmazı Körfez'de ABD'ye duyulan güveni sarstı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de Trump yönetimine yönelik rahatsızlık artıyor. diyor gazete. Kendilerini Trump'ın çözmekte zorlandığı bir savaşa gereksiz şekilde dahil edilmiş hissediyorlar. Körfez'deki müttefikler Washington'a alternatif aramaya başladı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması değişen dengelerin en dikkat çekici işareti oldu. Ankara, Körfez'in yeni güvenlik arayışında öne çıkan aktörlerden biri haline geldi diyor Washington Post. Amerikan basını böyle diyor. Bülent Hocam, buyurun.
3: Sinan Bey, şunu hatırlatmak lazım. Burada bildiğiniz gibi bir uluslararası koalisyon meselesi aslında sizin programımızda ta aylar önce konuşmuştuk. Somali'deki korsanlığa karşı oluşturulan biliyorsunuz bir denizde bir şey atan gemiler meselesi vardı. Ve bu anlamda da aslında burada da benzer bir şey olabileceğini. Çünkü Trump belli ki

0: meselesinin içinden bir şekilde çıkamıyor. Şimdi Perşembe günü akşam olması lazım galiba, biliyorsunuz. Burada bir savaşın uzayacağını düşünerek, Mahallette gözünü var, bir Şahin saldırı görev gücü gibi bir şey açıkladı CENTCOM İran'a karşı. Burada da bu Şahit dronların tersine teknolojiye geliştirilen bir Lucas, yani Şahit dronlarının Amerikan versiyonu diyelim. Bunlarla ilgili olarak bir yeni müttefiklik açıklamaları yapıyorlar. Tabii kim müttefik olacak bu işi hiç bilmiyoruz. Ve bununla beraber de aslında mümkün mertebe buradan bir yavaş yavaş çekilme işin içine gireceği görülüyor. Ve burada da aslında siz de az önce belirttiniz zaten, bu Mekke anlaşmasının sonuçlarına bakarak da bölgeyi terk etmeye çabalayan bir Amerika Birleşik Devletleri ve burada aslında İran'la da görüşerek bir şekilde işleri daha yatıştırabilecek bir Türkiye başta olmak üzere bir uluslararası koalisyon belki Hürmüzboğaz'ın kontrolünü önümüzdeki günlerde alabilir diye ben düşünüyorum. Tabii
1: Hocam,
0: burada
1: Trump'ın tweetini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya tam zamanında, yani aslında o konuşuldu. Kıymetli hocalarım da, konuklar da konuştular zaten. Yani tam vaktinde gelmiş bir şey. Çünkü elinde kalan tek kart olarak hep o nükleer mesele konuşuluyor, biliyorsunuz. Yani İsrail sürekli bununla sıkıştırıyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. İşte nükleer silah sahibi olmaması vesaire. Trump da artık biraz sanki İsrail'in paçasından çekmesinden son derece yorgun ve sıkılmış durumda. Çünkü arkada mücadele etmesi gereken sessiz sessiz ilerleyen bir Çin de var. Ki meselesinin içine Çin firmalarını da dahil etmekte olduklarını haberlerinizde de verdiniz. Yani yeni yaptırımlar söz konusu olacak. Meselenin burada İran ya da Hürmüz değil, Çin olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ve bununla beraber işte bu biraz daha ben bu ittifakın da, Mekke ittifakın da büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü kıymetli hocam biraz bahsettiler. Afrika'da da enteresan gelişmeler oluyor Sinan Bey bu arada. Etiyopya'da devam eden bildiğiniz gibi çok büyük bir baraj projesi var. Mısır'ı bu yüzden son derece gergin ve bu barajı da aslında Büyük Rönesans Barajı bunun adı. İsrail'in hava savunma sistemlerinin Etiyopya'ya getirildiği yönünde bir takım iddialar var. Yani Mısır'da bu anlamda evet İsrail'e bir takım anlaşmalar olabilir ama başka alanlardan su başta olmak üzere sıkışmakta olduğunu da görmek lazım ve bu çerçevede ben önümüzdeki dönemde Mısır'ın daha hızlı biçimde katılacağını düşünüyorum. Şimdi bu ülkeleri, birkaç da Körfez ülkesinin katılacağını düşünürsek, Hürmüz Boğazı meselesini aslında Trump biraz sanki Türkiye ve bu Mekke anlaşmasının içinde bulunan ülkelere bırakmak istiyor gibi ben düşünüyorum. Çünkü şu az önce söylemiş olduğum Şahin saldırı görev gücü bile buna bir gösterge. Artık buradaki maliyeti sırtlanmak istemiyor. Bir şekilde burada bir pat ilan edip, yani eşitlik ilan edip buradan bir şekilde çekilecek. Uluslararası koalisyonu devrettik. Buraya işte barış geldi. Bundan sonra işte şu ülkelerin gemileri Hürmüz'de devriye atacak. Aynı Somali'deki gibi. Burada normal ticaret yolunu bulacak diyecektir. Çünkü İran tarafından belli ki hiçbir şekilde Sinan Bey yanaşmaya bir işaret yok. Hatta bununla ilgili de bir takım enteresan iddialar da oldu bugün bildiğiniz gibi. Bilhassa Trump'ın üzerinden, Kürdistan üzerinden, yani bu Barzani yönetimi üzerinden bir burada Sepah'ın başındaki şeyle görüşmek istediği yönünde bazı haberler var. Fakat bu görüşmenin sağlanamadı. Yani artık araya başka arabulucular sokmaya çabalayan bir Trump var. Meseleden çekilmeye çalışan bir Trump var. Ve giderek de bölgenin büyük abi rolünü son derece başarılı oynamakta olan, kazan kazan çerçevesinde ilerleyen, benzer biçimde bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışan ve İsrail saldırganlığını frenleyebilecek tek ülke, ki ben burada Trump'ın bir kez daha bu İsrail'in saldırganlığını frenlemek adına da bu tweet'i attığını işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü giderek burada yorulmaya başladılar. Hürmüz Boğazı meselesi var. İsrail hiç az önce de konuştuğumuz bir saldırganlığı durmuyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle beraber İsrail bu kadar cüretkar olabilir mi, cesur olabilir mi? Bunların hepsi de birer tabii soru işareti. Ve bununla beraber de giderek değişen bir dinamik var ve bu dinamiklere göre Sayın Fidan'ın da ziyaretleri son derece önemli. Belki Libya'yı da konuşabiliriz. Bilmiyorum süre kalır mı kalmaz mı? Bu da çok önemliydi. Birleştirmek adına Libya'yı. Yani bütün bu oyunların içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsrail'in olan ilişkilerinin, Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri neler yapmaya çalıştığını da unutmamak lazım. Yani nerede bir İsrail hareketi görülürse görsün, hemen karşısında bir Türk devlet aklının attığı bir adımı mutlaka buluyor. Hatta bununla
1: Hocam,
0: beraber sadece Türkiye'de...
1: Son zamanlarda bir ülkeye ziyarete gidiliyorsa hiç boş ziyaret olmadı.
0: Kesinlikle Sinan Hocam, çok doğru bir tespit. Yani bununla beraber de işte bu saldırganlığın engellenmesi bir şekilde. Bütün konunun bu olduğunu ve artık Türkiye'de tek başına değil burada. Bunda gerçekten çok güzel gelişmeler bunlar. Pakistan'ın işin içine girmiş olması, Suudi Arabistan'ın işin içine girmiş olması. Şunu anladılar ki Amerika'dan hayır yok Sinan Bey. Yani trilyon dolarları hatırlayalım. Trump gelip o gösterileri falan, benim gözümün önüne geliyor o yerli gösterileri falan, siz hatırlıyorsunuz. Gülüp el sallayarak $1 trilyon alıp gitmişti. Buyurun, verilen o paraların sonucunu nasıl yaşadı Körfez ülkeleri hep beraber gördük. Burada gerçekten

0: güvenilir, bölgeyi bilen ve orada her türlü saldırganlığı engelleyecek gerçek bir güce ihtiyacı var. İşte bu ülkede tam olarak Türkiye diye düşünüyorum ben.
1: Hocam teşekkür ediyorum. İsrailli yöneticilerinin tepkileri malum birkaç gündür hem sosyal medyada yayınlanıyor hem de ekranlara getiriyoruz. Şimdi getirelim ekranlara, arkadaşlarımdan rica edeyim. Diaspora Bakanı, İsrail Diaspora Bakanı'nın sözleri, hem Tarım Bakanı'nın hem Diaspora Bakanı'nın sözlerini ekranlara getirelim. Altyazılı bir şekilde hazırladı arkadaşlarım. Verelim ekranı.
2: אירוע מסוכן מאוד ומטריד מאוד. סעודיה בעצם ישבה על הגדר, היה לה כבר הסכם הגנה קודם עם פקיסטן, אבל ברגע שהיא הולכת עם הטורקים שנמצאים איתנו בעימות חזיתי שהוא עשוי להתפתח למימדים שהם גם עלולים להיות עם השלכות כבדות ביותר, גם בים התיכון, גם בחזית הסורית עם ג'ולני שהוא פרוקסי של הטורקים, זה אירוע שהוא מאוד מאוד לא טוב מבחינתנו, מבחינת ישראל, ומחייב אותנו להעמיק את הבריתות שלנו מול יוון וקפריסין, איחוד האמירויות, סומלילנד, אודו. זאת המציאות, אלה האתגרים הבאים, מה שנקרא, של העשור הבא.
1: Amikai Çikli, İsrail Diyaspora Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Her bakanlıktan bir açıklama geliyor Türkiye ile ilgili. Tarım Bakanı da bir açıklama yaptı. Buyurun onu da izleyelim.
3: Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu İsrail açısından oldukça ciddi bir Sünni ittifakı. Mısır'ın da görünüşe göre bu ittifaka katılması bekleniyor. Pakistan'ın nükleer silahlara sahip bir ülke olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle çok daha dikkatli ve tetikte olmamız gerekiyor. Daha önce İran, Irak, Suriye ve Lübnan'da oluşan bir ittifak vardı. Bu ittifakı etkisiz hale getirdik ve Suriye ile Lübnan'ı oyun dışına çıkardık.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlarımdan. Kemal Hocam size döneyim. Tabii İsrail'de yeni gündem bu. Mekke İttifakı.
4: Evet.
1: İttifakla ilgili bazı analizler de yapıyorlar. Türkiye'yi de direkt rakip olarak görüyorlar.
4: Yani rakip değil, tehdit olarak görüyorlar aslında. Çünkü o bölgede İsrail'in kadim politikalarına ya da ilerleme hedeflerine, yayılma hedeflerine karşı durabilecek yegane ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu da geçmişte yazdıkları raporlardan da okuyoruz. Yani İsrail savunma mimarisini, güvenlik mimarisini ya da askeri teşkilatlanmasını Türkiye'ye göre yapıyor. Türkiye'nin sistematiğine göre yapıyor, ayarlıyor. Dolayısıyla burada Türkiye ile beraber iki devletin daha bir tahkim edilmiş anlaşma içerisine girmesi, hatta bana göre askeri bir pakttır bu. Böyle bir paktı imzalaması İsrail'in endişe duyması için yeterli bir sebep.
1: Hocam endişelerde şöyle cümleler var. Ekleyeyim, üzerine devam edin lütfen. Mekke Anlaşması İsrail'e karşı kuruldu. Mısır'ın da katılmasına şaşırmayız. Aslında şu an sıkıştırıyorlar muhtemelen katılma. Tabii. Katılma diye. İsrail, Yunanistan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ittifaklar kurmalı diye devam ediyor analiz. İsrail'in büyük bir güç oluşturmak için plana ihtiyacı var. Ülkelerin bize ihtiyaç duymasını sağlamalıyız.
4: Evet, yani müzahir kılmaya çalışıyorlar.
1: Ne demek hocam bu?
4: Yani şöyle, taraf bir eksen oluşacaksa, bir aks oluşacaksa, iki taraflı aks. Aksın bir tanesinin merkezinde İsrail var, diğerinde Türkiye var. Ya Türkiye'nin etrafında konumlanacak ülkeler barışı tercih edecek, refahı tercih edecek, kalkınmayı tercih edecek ya da İsrail'in etrafında konumlanacak savaşı, çatışmayı, gözyaşını tercih edecek. Şimdi ülkelere böyle seçim yapma durumu ortaya koyuyor. Fakat bazı ülkeler maalesef, yönetim açısından söylüyorum, halklar bir kenarda dursun, doğrudan İsrail'e ve onun üzerinden ABD'ye tam bağımlı hale gelmişler. Onun için Türkiye kurduğu bir paktla, kurulan bu üçlü paktla çok önemli bir adım attı. Ne dedi? Açık kapı politikası. NATO gibi düşünün. Açık kapı politikası demek, bölgedeki ülkeler isterlerse, arzu ederlerse...
1: Kimseyi de hedef göstermedi hocam.
4: Tabii. Yani o açık kapı politikasına uygun olarak ülkeler bu pakta katılabilir dediler. İkincisi, cephe sunmadılar. Yani Mekke Anlaşması'nın bir cephesi yok. Bir tehdit, ortak tehdit tanımı yok. Bunu bilerek ve isteyerek yaptılar. Ve çok önemli bir diplomatik adımdı bu.
1: İsim de verildi.
4: Tabii.
1: Şöyle isim verildi. Dendi ki İsrail ve İran'a karşı kurulmadı bu dendi.
4: Net söylendi bu. Ama buna rağmen İsrail ikna olmuyor. Olmaz da. Ya ben olsam ben de olmam. Çünkü yaptıklarımı biliyorum. Kabahatimi biliyorum. Suçumu biliyorum. Ve oradaki 100 bin tane Gazze'li, Filistinli halkın nasıl şehit edildiğini, nasıl onları katlettiğimi biliyorum ben. Bunu sadece ben bilmiyorum. Uluslararası Adalet Divanı da biliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi

0: mahkemeleri de biliyor. Bütün dünya biliyor hatta. Dolayısıyla orada kabahatini bildiğin için bir pakt oluştuğunda doğrudan üzerine alınıyorsun. Ki Türkiye başta olmak üzere pakt üyeleri asla sizin de ifade buyurduğunuz gibi İsrail'in hedef olmadığı, tehdit halinde düşünülmediği, bir cephe açılmayacağı, hatta buna İran'ın da dahil olduğu, bir şekilde onun da bir cephe olmadığı deklare edildi. Ama gelin görün ki bu ikna etmemiş durumda.
1: İran da katılabilir mi hocam?
0: Tabii niye olmasın? Bakın bölgeselcilik kavramı var. Eğer İran...
1: Yani Şii, Sünni illa böyle bir şey yok ortada.
0: Hayır, hayır. Ya, orada bir... Elbette 3 tane ülkenin çoğunluğunun Müslüman halklarından mürekkep olması gayet doğal. Çünkü
1: ama
0: bölge,
1: sadece şu an savaş içerisinde.
0: Tabii yani şu anda Müslüman coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, Afrika, Asya, değil mi? Buralar Müslüman coğrafyası. Dolayısıyla ülkelerin bir araya geldiğinde hepsinin Müslüman ülke olması tesadüf değildir. İran da Müslüman bir ülke. Ama mezhep farklı. O ayrı. Yani mezhepsel farklılıkları siyasi ve ideolojik farklılıklar haline dönüştürürseniz ve gizli ajandayla bilmem ne hilalleri kurmaya çalışırsanız kenarda tutar sizi bu camia. Yani illa bir Müslüman ülke olduğu için sadece bu pakta girmesi zaruret değil. Ya Ürdün de mesela Müslüman bir ülke. Ya tabii Hristiyanlar da var elbette ki, Beyrut'ta falan. Lübnan pardon. Ürdün de öyle. Yemen de öyle. Somali de öyle. Bütün ülkeler, Körfez ülkeleri tamam Müslüman ülkeler. Bunlar da zaman içerisinde katılabilirler. Ama bazıları Birleşik Arap Emirlikleri gibi, işte şey gibi, diğer Ürdün gibi yönetim açısından İsrail'in yanında konumlanmış durumdalar. Bunların da girme şansı var. Böyle bir pakt büyüdükçe bakın ne çıkacak karşımıza? İsrail yalnızlaşacak. Hindistan kaç bin kilometre ileride. Yunanistan zaten kendi kafasını kaşıyacak tırnağı yok. Yani AB üyesi ya, NATO üyesi ya, onun verdiği bir şımarıklık var Yunanistan'da. Ve Yunanistan'ın yemediği halt yok Adalar Denizi'nde, Kıbrıs'ta ve Akdeniz'de. O da kabahatini biliyor. Siz yarım yamalak bir ülkeyle İsrail olarak pakt kuruyorsunuz. Bir taraftan da ta uzak köşede sırf Pakistan'a rakip olan bir ülkeyle, sırf Pakistan'a karşıt olsun diye bir pakt kurmaya çalışıyorsunuz. Yanınıza asla olmayan Somaliland diye uyduruk bir yer, coğrafya, ülke bile değil, onu almaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez'in ana ülkelerinden birini almaya çalışıyorsunuz. Ya, çok saçma bir pakt kurmuşlar. Ama Mekke paktı rasyonel, askeri ayağı olan, hukuki şartnamesi belirli olan, iktisadi çıkar ortaklığı olan bir pakt. Dolayısıyla bu paktın genişleme şansı, güçlenme şansı daha fazla. Bir şeyden daha korkuyor İsrail, ki korksun bence de. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, Sayın Dışişleri Bakanımız dahil 7 Ekim 2023'ten itibaren oluşan bu katliam ve soykırım tablosu karşısında şunu deklare ettiler. Gerekirse Filistin devletinin garantörü oluruz. Tıpkı Nahçıvan gibi, tıpkı Acaristan gibi, tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi Filistin devletinin münhasıran, yani tek başımıza garantörlüğünü üstleniriz dedi. Şimdi belki de bu paktla beraber garantörlük bir pakta verilecek. Yani Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den şimdilik mürekkep bu üçlü yapıya teslim edilecek. Eğer öyle olursa Filistin devletinde pakta alırsınız. Ne demek o? Beşinci madde çalışır mı? Çalışır. Lübnan alırsınız. İsrail işgali o bölgede pakta yapılmış bir işgal kabul edildiğinden oraya müştereken ve münhasıran müdahaleler meşru hale gelir. Çünkü Birleşmiş Milletler madde 51 gereği sizin pakt olarak oraya pakt topraklarına yapılan saldırı ve işgal ve ilhak olduğu için müdahale edebilirsiniz. Suriye katılır yarın öbür gün. Aynı Golan Tepeleri ve onun doğusundaki 9 tane illegal işgale maruz kalan, hatta Süveyde ve Dera bölgesindeki terör faaliyetlerini İsrail engelleyebilirsiniz.
1: İşte yani, Diaspora Bakanı Şara'dan bahsetti ya az önce.
0: Tabii yani bana göre ilk katılacak olan sanki Mısır ve arkasından Suriye, ya da onlar sıra değiştirir. Mısır'da özel bir
1: hocam,
0: durum var.
1: Bakın, bu savaş mi? Sebebi sayılır mı Golan Tepeleri? Suriye katılırsa tabii, pakta.
0: 67'de işgale maruz kalmıştır. 497 sayılı Birleşmiş Milletler kararı, Güvenlik Konseyi kararı daha doğrusu, Golan Tepelerinin Suriye'ye ait olduğunu deklare etmiştir. Başka bir karar almamıştır o konuda. Bir de 1974'te kuvvetlerin ayrıştırılmasıyla ilgili bir Birleşmiş Milletler kararı var yine. Orada işte o yüzden Birleşmiş Milletler Barış Koruma Gücü var. Bütün bu uluslararası hukuka aykırıyken, Suriye toprağı olduğu tescillenmişken

0: bu pakta girdiğin andan itibaren 5. madde gereği Golan Tepeleri illegal işgal statüsüne döner ve oraya müdahale hakkı doğar.
1: Hocam virgül koyalım, hızlı hızlı gideceğiz, bir tur daha yapalım istiyorum. Necmettin Hocam, tabii bu Amika Çikli'nin, Diyaspora Bakanı'nın açıklamaları, Şara ile ilgili açıklamaları da vardı. Suriye'den de endişe ediyorlar bir bakıma. Bu pakta Suriye'de dahil olur mu hocam? Kısa zaman sonra belki Mısır'dan sonra olabileceğini ya ifade
0: önce
1: etti.
0: Diyorum.
1: Önce mi diyorsunuz hocam?
0: Ya önce, ya ikisi sıra değiştirebilir.
2: Ya Mısır'la ilgili şunu söylemek lazım. Mısır 3 tane görüş var. Birincisi, Camp David anlaşmalarını imzaladılar. Camp David'de teknik bir engel olduğu bir görüş. İkinci görüş, Suudilerin Mısır'a yani özellikle Sisi'ye yönelik bir ön yargısının olduğu, onun aşılmaya çalışıldığı bir görüş. Çünkü 2013'ten sonra 30 milyar dolar borç verilmiş. Beklenen ortaklık gerçekleşmemiş gibi bir görüş var. Üçüncü görüş, İsrail baskısı. Yani çünkü Doğu Akdeniz'de hocamın söylediği gibi ortaklar, ama Doğu Akdeniz satrancını ortadan ikiye bölecek iki tane ülke var. Bir Mısır, iki Suriye. Şimdi Suriye'nin gelişi zaten muhtemeldir. Çünkü bakın Ahmet Şara ile ilgili...
1: Hocam Mısır'la Suriye'yi paktın içerisine aldığımızda haritayı...
2: Evet,
1: fakat bir gözünüzün hani önüne alın. Ne oluyor? Bir gözünüzün önüne alın.
2: Evet, Amikai'nin Yunanistan'dan Hindistan'a çizdiği o çizgi var ya, o çizginin tam ortasından şu an kart çekildi Suudi Arabistan. Abi, İbrahim anlaşmalarını tamamen Suudiler üzerine bina etmişlerdi. Yani 2015'te Suudi Baye gitti, Yemen'e girdi. Savaş çıktı. İran'la çatışmaya başladı Suudiler. Ondan sonra İbrahim anlaşmaları ortaya atıldı. Dendi ki ya madem siz savaşıyorsunuz Suudiler İran'la, yani bir mezhep temelli bir çatışma var, gelin o zaman İsrail'le normalleşin. Yani İsrail'le düşmanlığınızın bir anlamı yok. İsrail de İran'la düşman, Suudiler siz de İran'la düşmansınız. Gelin o zaman normalleşin. Hatta bunu Bahreyn'e yaygınlaştıralım. Hatta işte Kazakistan'a, Endonezya'ya, hatta Fas'a yaygınlaştıralım. Şimdi Suudiler öyle bir kilit taşıydı. Yani o eskinin köprülerdeki kilit taşıydı. Sayın Bakan'ın ya Akan Fidan'ın projesi işte bunu, o kilit taşını çekti aldı. Yani
1: hocam,
2: tek hamle.
1: Şu olur mu sizin söylediğiniz? Suudi Arabistan Mısır'ı ben istemiyorum dese öyle bir şey der mi hocam? İttifaka dahil
2: fakat
1: ederim.
2: Ben ya başlangıç olarak 3 ülkenin bulunmasını ben zekice buluyorum. Çünkü yani başlangıç olarak 3 ülke çekirdeği oluşturup daha sonra bu katmanlara, ağlara ikinci çekirdeği, üçüncü çekirdeği evrilebilir. Neden? Şimdi Pakistan'ın Kuveyt üzerinde etkisi var.
1: Sanki bu ittifak kurulmadan önce belki Mısır'da konuşulmuş olabilir daha.
2: Kesinlikle öyle konuşuldu. Şimdi Suudilerin Bahreyn üzerinde etkisi var. Pakistan bir nükleer güç. Şu an Türkiye dolaylı olarak nükleer güç. Neden? Çünkü Pakistan meşru bir nükleer güç. NPT'den önce nükleer güç. Yani İran gibi NPT'ye taraf olup meşru olmayan bir nükleer güç değil. Pakistan hem nükleer güç hem de meşru. Türkiye ile askeri savunma işbirliği anlaşmasını yapması demek Türkiye'nin de dolaylı olarak nükleer güç olduğu anlamına gelir.
1: Hindistan da rahatsız bundan çok fazla.
2: Ya şimdi dolayısıyla tek hamleyle şimdi ya bu rasyonel olarak değerlendiriyoruz. Hamaset yapmıyoruz. Tek hamleyle bütün denklemleri yeniden yazıyorsunuz. Ve dolayısıyla yani İbrahim anlaşmaları ortadan ikiye bölüyorsunuz. Amerikan Başkanı destek açıklıyor. Bu da çok önemli. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın çok şeye evrilecek bir proje Mekke Anlaşması. En önemli evrileceği mesele de ben şunu çok önemsiyorum. Yani ilerleyen günlerde Kemal Hocam'ın söylediği gibi Filistin'in garantörlüğü bağlamında yepyeni gündemlerle karşılaşabiliriz. Hakan Fidan bunun sinyallerini verdi. Mısır'daki açıklamalarını çok dikkate almak lazım. Çünkü Sayın Bakan bu tondan kolay kolay konuşan bir karakter değil.
1: Yani bir söz almış gibi sanki.
2: Sayın Bakan bu tonu kullanıyorsa ya, çünkü daha çok akademik, entelektüel dil kullanmayı seven bir tarzı var. Ya bu zaten istihbaratçı biliyorsunuz. Ya bu tondan konuşuyorsa bilin ki çok güçlü bir şeyler geliyordur diye düşünüyorum. O yüzden Mısır'daki görüşmelere bugünlerde fokuslanmakta fayda var.
1: Anar Hocam, sizinle devam edelim dilerseniz. İsrail'in açıklamış olduğu o altıgen ittifak, Türkiye'yi çevrelemeyen, çepeçevre baskı altına almaya çalışan bir ittifak modeli miydi? Karşılığında nasıl bir model geri geldi?
3: Evet, şimdi şöyle bir şey var. İran'la ilgili birkaç, mesela İran sordunuz ya, katılabilir mi buya? Hangi İran? Yani bunun bir bakmak evet. Lazım. Yani şu anki İran'ı yönetenlerin yönettiği İran'ın katılma durumu yok. Neden? Çünkü Suudilerin bu paktı imzalamasının en önemli sebeplerinden biri İran saldırganlığı. Bu savaş devam ederken İran'dan

0: çok fazla saldırıya uğradılar. Evet. Bir anlamda caydırıcılığını artırmak istiyorlar. Ve bu birinci mesele. İkinci, Husiler üzerinden sürekli Suudi Arabistan kendilerini tehdit altında hissediyor. Yani Suudi Arabistan'ın güneyi bir kısmı Husilerin kontrolünde ve bu yıllardır Suudilere yönelik neredeyse askeri operasyonlar yapabilecek kapasiteye gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani Husilerin bu pakta girmesi, bu paktın imzalaması, kabul etmesi, askeri koruma, caydırıcılığın artırılmasını istemesinin en önemli sebeplerinden biri İran saldırganlığı. İkincisi, İran'ın Suudilerle bir de Pakistan'la da sorunu var. Sistan, Belucistan eyaletinde bir sınır meselesi var. Zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Üçüncüsü, İran'ın Türkiye ile de sorunları var. Yani Türkiye içerideki PKK unsurlarını temizlerken İran hala PEJAK'la, PKK'nın İran koluyla bir ateşkes imzalama süreci var. Zaman zaman bu unsurların silah bırakmaması gerektiğini, Türkiye'ye yönelik kullanılması yönünde de adımlar attığını biliyoruz. Dolayısıyla İran'ın, yani bugünkü yöneticilerin yönettiği İran'ın hem Türkiye'ye karşı, hem Suudi Arabistan'a karşı, hem de Pakistan'a karşı olumsuz tavrı devam ettiği sürece bu pakta girme şansı yok. Bunu belirtmek lazım. Ama ileride olabilir ki yani seçilmişler, yani siyasi kanat İran'daki yönetimi ele alırlar. O zaman farklı şeyler değerlendirilebilir. Yani bu pakt İsrail'e bir mesaj ne kadar taşıyorsa, o kadar olmasa da İran'a karşı da bir verilmiş çok kuvvetli bir mesaj aslında. Kesinlikle. Bunu da vurgulamak lazım. Yani
1: ama
0: İran'ın
1: İran'ı kontrol etmek için de güzel bir yöntem değil mi?
2: Kesinlikle hocam.
0: Tabii yani
3: hocam bahsettiğiniz Suudi Arabistan'la ilgili değil mi?
0: Tabii yani Suudi Arabistan
2: ya hocama kesinlikle. şöyle bir katkı yapayım. Mekke Paktı ile ilgili açıklamaları takip edin. Arakçı gayet memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge bir çözüm buldu. Muhsin Rıza'yı
3: devrim muhafızları.
2: Devrim mi? Muhsin Rıza
0: ulusal güvenlik genel
2: ifade şu: Suudiler bununla Husilerden kurtulacaklarını mı zannediyor?
0: Yani
2: şimdi dolayısıyla hangi İran sorusu o yüzden önemli. Yani İran'ın bu kafadan bir an önce çıkması lazım.
0: Ya şu anda etkinler. Yani bu agresif güvenlikçiler, İran siyaset atamalar da onu gösteriyor.
2: Evet.
0: Yani şu an bir savaşa hazırlık gibi içeride bir atamaları bu şekilde yapıyorlar. İkinci mesele, şimdi bu pakt, evet, Filistin'in, Lübnan'ın, Suriye'nin katılması önemli ama benim gördüğüm kadarıyla ilk başta biraz daha kurumsallaşmaya gidecek. Olgunlaşmaya gidecek bu Mekke Teşkilatı, Mekke Paktı. Eğer daha çok böyle sınır çatışmalarının yaşandığı ülkelerin pakta almakla birlikte şöyle analizler yapabilir. Özellikle Suudi Arabistan gibi ülkeler bir fayda külfet analizi yapacaktır. Yani şimdi Filistin'i, Suriye'yi, Lübnan'ı aldığınız zaman bu sorunların içinde kendinizi yer buluyorsunuz. Yani İsrail'le direkt olarak bir askeri çatışmayı oluyorsunuz. Yani bununla muhatap olma tehlikeniz var. Dolayısıyla ilk başta daha çok böyle sınır çatışmalarının olmadığı, toprak temelli sorunların olmadığı ülkeleri pakta çekerek, Katar olabilir bu, Endonezya olabilir, Azerbaycan olabilir, Mısır gibi, biraz daha olgunlaştırarak komut akademisini oluşturup NATO gibi benzeri bir yapı oluştuktan sonra orta ve uzun vadede bu saydığımız ülkeler de bu paktın içerisine girebilir. Mesela NATO bile dünyanın en köklü askeri teşkilatı.
3: O zaman Suriye'yi siz dışarıda bırakıyorsunuz hocam.
0: Kısa vadede ama orta uzun vadede Suriye'nin dahil olma ihtimali var. Ama şöyle bir şey, mesela NATO bile dünyanın en köklü askeri teşkilatı, ki bir benzeri yapılıyor, kıyaslama yapıyor NATO'nun 5. maddesiyle. Dikkat ederseniz NATO'nun üye kabul ettiği hiçbir ülkenin sınır çatışması yok. Ukrayna'yı hala dışarıda tutuyorlar. Neden? Ukrayna'yı, NATO'yu almaları durumunda direkt Rusya ile karşı karşıya gelme durumu var. Belki de orta ve uzun vadede Mekke Anlaşması bir NATO gibi kurumsallaştıkça, olgunlaştıkça bu saydığımız ülkelerin de pakta girme ihtimali artacaktır.
3: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii şu ittifakla ilgili bir line vardı. İsrail ittifakı ile ilgili arkadaşlarımdan rica edeyim. İsrail'den Türkiye'yi kuşatma planı mı başlığı var o line'da. Bülent hocam size soracağım. İsrail daha geniş kapsamlı ekonomik ve savunma ittifakı kurmak için harekete geçti. Kurulması planlanan yapı Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs'a kadar uzanacak. Zaten bu yapıyı konuşuyoruz. Belki de buna karşı bir yapı hazırlandı ve kuruldu, üçlü ittifak. Hangi adımları attı diyor İsrail. İsrail Güney Kıbrıs'a Barak's MX hava savunma sistemi konuşlandırdı. Gözetleme sistemleri yerleştirdi. Yunanistan'a savunma sistemleri, füze bataryaları ve İHA'lar satıldı. Gözetleme sistemleri yerleştirildi. Yunan adalarına İsrail savunma sanayi tarafından üretilen silahlardan bazıları konuşlandırıldı. İsrail Hindistan'a İHA radar sistemleri ve füze teknolojilerinin transferini yapıyor. Kritik silahları tedarik ediyor. İsrail-İran savaşı sırasında

0: arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe savunma sistemi ve askeri birlik konuşlandırdı diyor bu yapılan analizde. Tabii Türkiye'ye karşı yapılan bu ittifakla ilgili karşı ittifakta gelmiş oldu. Hocam buyurun.
1: Şimdi Sinan Bey, Kıbrıs meselesiyle başlamak lazım. Kıbrıs'ta çok sayıda tartışma da var. Bir de burada bir gizli aktörler de var. Onları da unutmamak lazım. Fransa gibi mesela. Bu arada Kıbrıs meselesine dair bir İngiltere var, Fransa var. Bunları da gözden kaçırmamak lazım ki dengeleri bu şekilde değiştirebilecek ülkeler bunlar. Bildiğiniz gibi Güney Kıbrıs aslında hem bir yandan İsrail'le böyle bir tehlikeli flörtün içine girmişken bir yandan da Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak işte Fransa üzerinden yine buralarda bir etki üretme çabası içerisinde. Meselenin biraz Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları az önce hocalar
0: belirtti. Hocam ittifaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konulamaz mı?
1: Yani Sinan Bey, işte bununla ilgili olarak uluslararası teamüllerin biraz konuşulması lazım. Yani uluslararası hukukun biraz konuşulması lazım. Tanınmışlık meselesi konuşulması lazım. Pakistan'dan veyahut da diğer işte Suudi Arabistan tanıyor mu tanımıyor mu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, bunları konuşmak lazım.
0: Tanımış niye olurlar böylece tabii hocam?
1: Tabii ki alınabilir. Aslında işte bunların hepsi bir elinizde kart olarak bulunur. Şimdi ben Kıbrıs'ta biraz daha işlerin önümüzdeki dönemde kızışacağını da işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü Güney Kıbrıs'ın ya da Yunanistan'ın şöyle çok büyük bir stratejik hata yaptığını görmek lazım Sinan Bey. Farkında olmadan çok büyük bir çukurun içine kendi ayaklarıyla yürüyorlar. Yani burada Güney Kıbrıs'taki meclisteki tartışmaları unutmamak lazım. Orada bir iki tane gerçekten Güney Kıbrıs'ı düşünen Güney Kıbrıs'lı Rum vekil çıkıp dediler ki çok sayıda ya İsrail'e buradan toprak aldı. Yani artık bu topraklar bizim topraklarımız değil. Biz kendi elimizle İsrail'e buraları veriyoruz diye konuştular. Adamları neredeyse şeyden perişan ettiler. Bütün gazetelerde kötü haberler çıktı. Haklarında bir takım iddialar çıktı. Yani burada İsrail'e elini veren kendisini kurtaramaz hale geliyor. Bunları göz önüne almaları lazım. Yani bu çerçevede ben biraz daha işte özellikle Mısır'ın katılacak olmasıyla önümüzdeki dönemde bu Güney Kıbrıs'taki işlerin biraz daha netleşeceğini düşünüyorum Sinan Bey. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Hep işte İsrail'in bu tarz bir Türkiye'ye karşı bir şerit oluşturma çabası içinde olduğunu biliyoruz. Yunanistan askeri hücum biliyoruz. Hocalarımla defaatle konuştuk. Güney Kıbrıs zaten konuşmaya bile değmez. Hindistan aslında oyunun dışında olan bir ülke olarak görmesi lazım. Gerçekten uzak. Stratejik anlamda gerçekten uzak. Tabii onların nükleer silahları vesaire bulunduğunu unutmamak gerekiyor ve burada İsrail'in aslında bir aklındaki bir işin de çok eskiden beri buradaki bu IMEI ticaret rotası veyahut da boru hatlarının kurulması gibi bir takım planları vardı. Bunlar da boşa çıktı. Çok maliyetli çünkü. Ve bu çerçevede giderek bu planların tek tek boşa düştüğünü görüyoruz. Ve Sinan Bey, yani diğer meselelerde bakıldığı zaman istedikleri kadar debelensinler. Yani burada bu noktada yavaş yavaşsa şimdi onlar böyle saldırgan bir biçimde anlaşma kurdukları ülkelere bile zarar verecek ileride. Hep anlaşmaları bu şekilde ilerlerken Türkiye'nin yaptığı anlaşmalara bakın, hep güvenlik üzerine, beraber kazanma üzerine, kazan kazan çerçevesinde hep birlikte enerji rotaları kurma, ticaret rotaları kurma üzerine. Ki biz defaatle de bütün bu siyasi tarih boyunca gördüğümüz, siyasal tarih boyunca gördüğümüz iş hep bu şekilde daha makul olan anlaşmaların daha kalıcı olduğu. Ki daha bu meselenin Sinan Bey hiçbir şu boyutunda konuşmadık. Hep askeri boyutu konuşuluyor. Ekonomik bir takım projelerin de önümüzdeki dönemde gündeme geleceğini unutmamak lazım. Ki bu tarz askeri bir takım patlar biliyorsunuz çok uzun sürmeyebiliyor. Değişen konjonktüre göre dağılıyor ama eğer ekonomik anlamda da altına sağlam bir çimento, beton atılırsa çok daha uzun süreli olduğunu hiç şüphesiz görüyoruz. Tabii kamuoyumuzda bir takım tartışmalar da var. Aslında bunları biraz da dikkatli konuşmak lazım. Yani bir çatışma olduğu zaman Mehmetçik direkt bölgeye mi gidecek? Ne olacak gibi bir takım soru işaretleri de var. Sayın Fidan yapmış olduğu basın toplantısında aslında bunu son derece güzel bir biçimde bir devlet adamı cevabıyla yaklaştı. Dedi ki bize bu yönde bir çağrı yapılırsa, bir istek yapılırsa ancak gideriz. Yani bunları da konuşurken biraz dikkat etmek lazım bu tavsiyelere diye de ben işin doğrusu düşünüyorum. Ve bununla beraber de Mekke İttifakı umuyorum ki NATO kadar, hatta daha da uzun sürecek, artık Müslüman dünyayı yavaş yavaş toparlayacak. Bir arada olmadığımız zaman neler olduğunu görüyoruz işte Sinan Bey. Ve şunu da söylemek lazım. Suriye meselesi konuşuluyor. Unutulmasın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir beyanı var. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğim diye. Suriye'de de Irak'ta da, bu arada Irak'ta da maalesef yapılmaya çabalanıyor. Terörsüz bölge, Türkiye kapsamında İsrail'in karıştırma çabalarının devam etmekte olduğunun unutulmaması lazım. Birlik ve beraberliğin önem kazandığı günler. Hem Müslüman dünya için hem de Türkiye için.
0: Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Necmettin Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu bölümü noktalayacağız artık. Anar Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer kattınız. Artık bu bölümü noktalama vakti. Bizi izlediğiniz

için teşekkür edeceğiz ama ondan önce bir analiz paylaşacağız. Nadir toprak elementleri geleceği şekillendirecek ham madde olma yolunda hızla ilerliyor. Savunma sanayinden elektrikli otomobillere birçok sektörde kritik rol oynayan nadir toprak elementleri küresel güç savaşlarının da en büyük etkenleri arasında. Onunla ilgili bilgiler paylaşacağız. Bu bölümü noktalayacağız.

0: son dönemdeki gelişmeler sebebiyle bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz.
1: Nadir toprak elementleri küresel kavgaların en önemli nedenlerinden biri. Nadir toprak elementleri savunma sanayi, elektronik eşyalar, rüzgar türbinleri gibi birçok sektörde kullanılıyor.
2: Nadir toprak elementlerinin hepsi aşağı yukarı birçoğu orada kullanılıyor. En çok ND, DY ve PR daha çok mıknatıs yapımında NDFB olarak adlandırılan neodimyum, demir, boron mıknatıslarının, kalıcı mıknatıslarının yapılmasında kullanılıyor ve bunlar da motorun enerji üretmesini, elektrik enerjisi üretmesini sağlıyor.
1: Geleceğin ham maddesi olarak değerlendirilen nadir toprak elementleri, ürünlere manyetik güç, yüksek sıcaklık dayanımı, optik özellik gibi kritik özellikler kazandırıyor.
3: Elektrikli araçlarda aslında elektrik motorları en önemli herhalde kısım ve orada bildiğiniz üzere neodimyum, demir, bor dediğimiz güçlü mıknatısların yer aldığı parçalardan bahsediyoruz. Batarya teknolojilerinde de bir katkı malzemesi olarak kullanılıyor ama en önemli kısım herhalde o elektrik motorları. Aynı rüzgar türbinlerinde olduğu gibi veya bildiğimiz bu küçük motorlarda olduğu gibi bu mıknatısların elde oluşturduğu etki, manyetik alanı güçlendirmenin yöntemi en yaygını günümüzde kullanılan bunların neodimyum ve borla katkılamak.
1: Küresel ekonomide önemli yer tutan elementleri olan ihtiyaçsa her geçen gün artıyor. Bu nedenle ülkeler nadir toprak elementleri rezervleri konusunda önemli çalışmalar yapıyor, hatta kavgalar çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında en önemli rekabet alanlarından biri nadir toprak elementleri. Çin 44 milyon ton rezervle dünyada ilk sırada. Çin'i 21 milyon tonla Brezilya, 6,3 tonla Avustralya ve 3,8 milyon ton rezervle Rusya takip ediyor. Çin'in ağır nadir toprak elementlerine ihracat kontrolleri getirmesiyle otomobil üreten firmalar kalıcı mıknatıs tedarikinde ciddi sorunlarla karşılaştı. Hatta bazı tedarikçiler üretimi durdurdu. Ülkeler nadir toprak elementlerine ihtiyacı azaltmak için yeni teknolojiler geliştirme ve kullanılmış ürünlerdeki nadir toprak elementlerinin geri kazanılması için de çalışmalar yapıyor. ABD, Çin'i bu yarışta geçmek için yaklaşık 1,5 milyon tonla dünyanın en büyük 8. nadir toprak elementleri rezervine sahip Grönland'ı almak istiyor. Türkiye'de nadir toprak elementleri konusunda zengin ülkelerden. Öyle ki ülkemiz geniş rezervleriyle Dünya Ligi'ne çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'de keşfedilen nadir toprak elementi rezervi Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci kaynağı olarak öne çıkıyor.
4: Geçmiş yıllarda pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen nadir toprak elementleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kalkınma hamlesiyle birlikte yeniden araştırıldı ve çalışmalar başlatıldı. İşte bu bölgede dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip nadir toprak elementleri bulundu.
0: Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bakınız bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahası.

0: doğasıdır. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, nadir toprak elementi alanında ilk adımlarını atmıştı.
2: Stratejik bir işbirliği yaptık. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi, üretimde en büyüğü, 50'lerden beri bu teknolojiyi geliştiren Çinli bir firmayla anlaşma imzaladık. Kazan kazan ilişkisi.
3: Eti Maden İşletmelerinin Beylikova'daki bu pilot tesisinde yıllık 1200 ton cevher işlenecek. Daha sonra kurulacak olan devasa bir endüstriyel tesis yatırımıyla bu rakam yıllık 570 bin tona ulaşacak.
1: Türkiye gelecekte daha da kritik olacak element için önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar Türkiye'nin küresel alandaki gücünü ön plana çıkaracak.
2: Bunu bu teknolojiyle dönüştürdüğünüz zaman siz 2000 kat, 200 dolarlık ham madde boru 400 bin dolara satacak bir teknolojiye erişiyorsunuz. Ki bu parayla da değil. Yani bazen parasını vereyim ver, vermiyor yani.
4: Evet.
2: Şimdi bu açıdan önemli. Savunma sanayi, ilaç sanayi, tıp sanayi, nükleer sanayi, zırh, füzeler, tanklar. En önemlisi nükleer endüstride. Nükleer çubuklar dediğimiz, nötralizatörler dediğimiz birçok bu alanda çok stratejik bir önemi.

0: İyi geceler değerli izleyenler. Gece ajansını noktaladık. Haber Gece'de gündeme ilişkin gelişmeleri paylaşacağız. Hemen başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama kararı verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş de tutuklananlar arasında. Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e ait adresteki yapılan aramalarda ise 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
1: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Soruşturma kapsamında 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkedeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında birçok adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. O adreslerden birinde örgütün ekonomik yapısına ilişkin önemli evrakların imha edilmek üzereyken yakalandığı görüldü.
1: Son olarak örgütün şüpheli para trafiği deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ilk MASAK raporunda Güler Yüz Kuyumculuk'tan 66,2 milyar liraya aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi.
3: Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1,34 milyar TL değerinde tam 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
1: Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı. Rapora göre

0: sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34.176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Kayıtlarla birlikte yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit olarak çekildiği de ortaya çıktı. Raporda özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi. MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyarı aşan para girişi ve 100 milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamalı para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi. Öte yandan aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
1: Alihan Kuruş suç örgütünün faaliyetlerini yönetmek için Almanya'da dev kompleks inşa ettiği ortaya çıktı. İddialara göre 70 milyon euroya yapılan kompleks örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi.
2: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyanın Almanya ayağına ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Köln'de yükselen dev kompleksin iddiaya göre örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olması bekleniyor.
3: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
2: Ankara'daki soruşturmada Alihan Kuruş dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Kuruş ve ailesine ait 191 taşınmazın tespit edildiği bildirildi. Soruşturma Almanya'nın Köln kentine kadar uzanıyor. Görüntülenen yeni merkez Köln Müngersdorf'ta 12.600 metrekareyi aşan alan üzerinde inşa ediliyor. 17.763 metrekare kullanım alanına sahip olacak komplekste yönetim birimleri, eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran ve kütüphane bulunacak. 881 kişilik ibadet alanı, 231 öğrenci yatağı, 114 kişilik misafirhane ve 172 araçlık otopark. Temeli 14 Mart 2023'te atılan merkezin tamamlanmasının ardından VIX'in yani İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin faaliyetlerinin buradan yürütülmesi planlanıyor. Yeni merkezde yönetim, eğitim, ibadet ve sosyal faaliyetlerin bir arada yürütülmesi hedefleniyor. Peki bu dev yatırımın finansmanı nasıl sağlanıyor? VIX İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin merkezin finansmanında üye katkıları, bağışlar ve kredilerin kullanıldığını belirtiyor. Türkiye'deki soruşturmada ise Köln'deki merkezin finansal yapısı da inceleniyor. Soruşturma kapsamında merkezin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Bu konudaki bulguların soruşturmanın Almanya ayağında yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kuruş'un örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğü değerlendirmesini yaptı.
3: Alihan Kuruş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Müzik Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çok çirkin bir olay yaşandı. Bazı Gençler Birliği taraftarları 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkarttı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Fenerbahçe cephesinden minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar Fenerbahçe Olympique Lyon Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Fenerbahçe tribünlerinde olacak.

0: Araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ankara Başsavcılığı harekete geçti.
1: Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda çıkarıldığı Sincan Sulh Ceza Hakimliği'nce soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
0: Tribün zorbasının tavrı büyük tepki toplarken nezaket dersi verdiği görüntüler ortaya çıktı.
2: Bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz. Ve bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdanlık, saygı, vicdan, saygınlık bunlar en önemli kriterler.
0: Öte yandan Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden de yaşanan hadiseye ilişkin açıklama geldi. Bu davranışın kabul edilemez olduğu anlatıldı. Rakip formayı giyen çocuk bizim çocuğumuzdur ifadeleriyle minik taraftar tesislere davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede kırmızı çizgileri net biçimde ortaya koydu. Bakan Çiftçi, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz dedi.
0: Türkiye'nin göç politikasının insani, vicdani ve hukuki temellere dayandığını belirtti. Mücadelemiz göçmenle değil kaçakçıyla dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine, geçici koruma statüsünün geleceğinden gönüllü geri dönüşlere kadar önemli mesajlar verdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede net konuştu. Öncelikle şunu net biçimde ifade edeyim, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz. Göçmeni değil, insan hayatını satan kaçakçılık ağını hedef alıyoruz dedi. Sınır güvenliğinde atılan adımlara ayrı parantez açtı Bakan Çiftçi. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı ise 3.623.608'dir. Düzensiz göçü sınır kapısında değil, göç rotası daha oluşmadan durduracağız dedi. Geçici korumanın geleceğine yönelik merak edilenlere de yanıt verdi İçişleri Bakanı. Şartlar değişiyorsa statü de değişir. Ancak her adım hukukla ve insan onuruyla atılır. Zorla gönderme yok, süresiz belirsizlik de yok ifadesini kullandı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamlarını paylaşan Çiftçi, 10 yıl içinde 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine döndüğünü söyledi ve ekledi. Bugün ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2.235.988'dir. 2016 ile 31 Temmuz 2026 arasında 1.462.947 Suriyeli, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 722.944 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine dönmüştür.
3: İtalyan profesör İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. Bir süre önce evini kiralığa çıkardığı öğrenilen profesörün cansız bedenini eve gelen emlakçı buldu. Şüpheli ölüm üzerine ekipler inceleme başlattı.
4: Telefonları açmayınca yedek anahtarla evine girildi, cansız bedeni bulundu. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan lisesi ve üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Tedavi için 2 yıldır İtalya'daydı. Kanseri yenince çok sevdiği İstanbul'a geldi.
5: İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul'daydı.
4: Profesör, Beyoğlu'ndaki evini kiraya vermek için emlakçıyla anlaştı. Müşteri çıkınca emlakçı profesörü aradı, ulaşamadı. Yedek anahtarla eve girdi.
5: Ben kendisini gün içinde aradığımda 2-3 kere ulaşamadım. Yedek anahtar da bana vermişti, hani müşteriye göstermem için. Randevu saatinde geldiğinde tekrar aradığımda ulaşamadım da müşteriyle birlikte eve gittik.
4: İtalyan profesör yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine

0: Yerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dancaryo'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerden döndüğü öğrenildi.
2: Arkadaşlarıyla maç yapıyordu. Bir anda yere yığıldı. Futbol acı sonla bitti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 yaşındaki Ahmet Gül maç sırasında fenalaşarak düştü. Durumu fark eden arkadaşları etrafına toplandı, ilk müdahaleyi yaptı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Ahmet Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: İstanbul Şile'de yasağa rağmen denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi kurtarılırken 54 yaşındaki bir kişi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
2: Yasağa rağmen denize giren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı, biri aranıyor. Olay İstanbul'da Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Yasağa rağmen denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi kurtarılırken 54 yaşındaki kişi açığa sürüklendi. Olayın ardından ekipler seferber oldu. Kayıp kişi için denizde ve kıyıda arama başlatıldı. Sahil güvenlik ve itfaiye çalışmalara destek verdi. Aramalar Karakiraz mevkii ve çevresinde yoğunlaştırıldı.
1: Anahtarını evde unuttu, çözümü balkondan girmekte buldu. Ancak itfaiyenin yardımıyla yapılan o girişim kazayla noktalandı. Hakkari'nin Derecik ilçesinde itfaiye sepetiyle apartmanın duvarı arasında sıkışan uzman çavuş Kasım Yurt hayatını kaybetti.
2: Bir anlık çözüm arayışı acı sonla bitti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan uzman çavuş Kasım Yurt anahtarını içeride unuttuğu 5. kattaki dairesine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye aracının merdivenli sepetine binen Yurt balkondan dairesine girmeyi planlıyordu. Merdiven balkona ulaşamayınca geri dönmek isteyen Yurt o sırada itfaiye aracının kaymasıyla sepetle apartman duvarı arasına sıkıştı. Ağır yaralanan uzman çavuş Yurt için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan uzman çavuş Kasım Yurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
1: İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir eski İsrailli esirle bir araya geldi. İkili yayınladığı podcast'te korkunç ifadeler kullandı. İsrailli esir Filistinli mahkumları kendi elleriyle öldürmek istediğini söyledi. Ben-Gvir ise bunu gerçekleştirmek için söz verdi.
3: İki Filistin düşmanı bir araya geldi. İçlerindeki nefret ortaya çıktı. Korkunç ifadeler kameraya böyle yansıdı.
4: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
5: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
3: İsrailli ırkçı ulusal güvenlik bakanı, Hamas'ın serbest bıraktığı eski rehine Ron Braslavski'nin podcast kanalına katıldı. İnsanlık dışı duygular tek tek masaya yatırıldı.
5: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
3: Podcast'i yapan Braslavski, Filistinli mahkumları hedef aldı. İsrail'in aldığı idam kararını desteklediğini söyledi.

0: kini o kadar büyüktü ki Filistinli esirleri kendi elleriyle öldürmek istediğini açık açık belirtti. Ben Givir de bunun için söz verdi.
1: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
2: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
0: Ben Givir Gazze'ye de gözünü diktiğini açıkça belirtti.
2: Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.
3: İsrail'de Ekim ayında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde soykırımcı Netanyahu'nun siyasi geleceği tartışılıyor. Muhalefet ise Trump'ın seçimlerde Netanyahu lehine taraf olmaması için Washington'la temaslara başladı.
4: İsrail'de seçim takvimi yaklaşırken soykırımcı Netanyahu için çember daralıyor. Muhalefet Washington'da harekete geçti.
5: Dostumuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidiyorum. İkinci dönem başkanlığına seçilmesinden bu yana kendisiyle 8. görüşmem olacak.
4: ABD Başkanı Trump'ın geçmişteki gibi Netanyahu'ya açık destek vermesi muhalefeti endişelendiriyor. Maariv gazetesine göre Ağustos ayında Trump'ın ekibiyle İsrailli muhalif partiler arasında temaslar arttı. Anketler de Netanyahu cephesindeki tabloyu zorlaştırıyor. Likud birinci sırada görünse de koalisyon ortaklarının hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşması şimdilik düşük ihtimal. Netanyahu'nun ortakları Gazze, Lübnan ve Suriye'deki politikaların sürdürülmesini isterken Washington'dan gelen mesajlar daha farklı bir yöne işaret ediyor. Trump son haftalarda Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği sorularına açık bir yanıt vermiyor. Muhalefetin önde gelen ismi Yair Lapid de Washington'la temaslarda Netanyahu hükümetini hedef aldı.
5: Burada yaşananlar hatırlamadığım ölçekte bir diplomatik felaket. Başbakan oldum, dışişleri bakanı oldum, böyle bir diplomatik çöküş hatırlamıyorum.
3: Filistin'de de seçim heyecanı var. 20 yıl aranın ardından Filistinliler 28 Kasım'da yapılacak genel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçmen kayıt işlemleri sürerken Hamas heyeti de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için Mısır'a gitti.
0: Filistin 20 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiyor. Seçmenler oy kullanabilmek için merkezlere giderek kayıt yaptırıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 9 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilme kararını almıştı. Milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konsey oluşturularak 2027'de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Bu kapsamda Filistin yönetimi oy kullanacak seçmenlerin kayıt ve bilgi güncelleme sürecini başlattığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da açılan merkezlerin seçmen kayıtlarının yapılması ve bilgilerin güncellenmesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet vereceği kaydedildi. Genel seçimler işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze şeridinde yapılacak. 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu duyuruldu. Seçmen bilgilerinin güncellenmesi işleminin yalnızca Batı Şeria'da yapılacağı, Gazze'deki vatandaşlarınsa Filistin nüfus kayıt sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği bilgisi paylaşıldı.
6: Yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen demokrasiyi uygulayabiliyor olmaktan çok mutluyuz. Bu nedenle her şeye rağmen seçimlerin zamanında yapılmasını çok istiyoruz.
0: Ayrıca Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşat'la görüşmesi bekleniyor.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik ederek mutabakatı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Hemen ayrıntılarına bakalım. Trump'ın attığı tweette şöyle ifadeler var. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın son zamanlarda nihayet Mekke Ortak

0: Ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmasını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen üç ulusun büyük liderlerine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, vay canına ifadelerini kullandığı Amerikan Başkanı Trump attığı tweette. Devam edelim bir başka dış gelişmeyle. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Rusya Kiev'deki enerji altyapısına saldırı düzenledi. Bölgede yer alan bir kitap pazarı hedef alındı. Ukrayna ise 600 İHA'yla misilleme yaptı. Rusya'nın en büyük çevrim içi ticaret ve perakende satış platformunun deposu 10. kez vuruldu.
1: Rusya Kiev'i, Ukrayna Moskova'yı vurdu. Enerji tesislerinden dumanlar yükseldi. Rusya Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı düzenledi. Hedefte Kiev, Kremenchuk, Kiriv Rih ve Odessa vardı. Moskova saldırılarda askeri üretim tesisleri, enerji altyapısı ve Odessa limanındaki bir geminin vurulduğunu açıkladı. Vurulan noktalardan biri de kitap pazarıydı. Dükkanlar alev alev yandı, kitapların çoğu küle döndü. Büyük hasar oluştu.
2: Nadir antika kitaplarımız devrim öncesi ve Ukrayna baskıları vardı. Başka hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız türden kitaplar, bazılarının tek bir kopyası bile yoktu.
1: Ukrayna ise saldırılarını Rusya'nın derinliklerine taşıdı. Hedefte bir kez daha başkent Moskova vardı. 600 drone harekete geçti. Lojistik ve ekonomik altyapısı bombalandı. Wildberries depolama tesisleri vuruldu. Böylelikle 10 Wildberries deposu Ukrayna saldırılarında ağır hasar almış oldu. Bölgeden gelen görüntüler saldırının boyutunu ortaya koydu. Bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi. Moskova'da 3 havalimanı uçuşlara kapatıldı. Rusya, Ukrayna saldırılarında hayatını kaybedenlerin olduğunu duyurdu.
0: Güney Kore lideri Lee Jae-myung, Kuzey Kore'ye tarihi bir barış çağrısı yaptı. Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelere başlamak istediklerini söyleyen Myung, iki ülke arasındaki gerilimi bitirmeyi hedefliyoruz dedi.
3: Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
1: Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek amacıyla tarihi bir adım attı. Ülkesinin Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde konuşan Myung, Kuzey Kore'ye doğrudan müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Güney Kore lideri bu adımların bölgesel ve küresel istikrara büyük katkı sağlayacağını belirtti.
3: Huzurlu, sağlam ve hiçbir çatışmaya yer bırakmayan bir ortamda birlikte yaşamak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Savaşı tamamen bitirmek ve Kore Yarımadası'ndaki belirsiz ateşkes durumunu kalıcı bir barış düzenine dönüştürmek amacıyla yeni bir adım atıyoruz. Bu uzun çatışmayı sona erdirmek için taraflar olarak birbirimizi tehdit etmeyi kesinlikle bırakmalı ve doğrudan görüşmelere başlamalıyız.
1: Güney Kore lideri Lee Jae-myung bu görüşmelerin sadece askeri gerilimi azaltmakla kalmayacağını savundu. Konuşmasında doğrudan Kuzey Kore'nin nükleer silah programına da değindi. Komşu ülke Japonya ile ilişkilere dair önemli hedefler paylaştı.
3: Başlatacağımız bu diyalog Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini durdurmanın da en etkili yolu olacak. Kore ve Japonya yönetimlerinin aralarındaki güveni daha da sağlamlaştırarak yeni bir döneme adım atmasını diliyorum. Amacımız yakın ama soğuk komşular olmak yerine birbirine daha da yakınlaşan iki dost ülke olarak önümüzdeki 60 yılı barış ve refah içinde geçirmektir.
0: Avrupa'da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık orman yangınlarını tetiklemeye devam ediyor. Belçika'da tarihin en büyük orman yangınları sürerken Fransa, İspanya, Hırvatistan ve Yunanistan'da da yangınlarla mücadele ediliyor. Farklı Avrupa ülkelerinden yangın söndürme uçakları ve helikopterler Belçika'ya gönderildi.
1: Belçika tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika'nın doğusundaki Hayfens Doğa Koruma Alanı'nda başlayan yangın 24 saatte iki katından fazla büyüdü. Alevler yaklaşık 3000 hektarlık alana yayıldı.

0: Bu iç karartıcı bir manzara. Ne yazık ki bu gibi durumlarda asla hazırlıklı olmuyorsunuz. Yangının bataklık bölgemize yayılmasını görmek çok üzücü.
1: Uzun süren sıcak hava bölgedeki çam ormanlarını kuruttu. Kuruyan arazi alevlerin ilerleyişini hızlandırdı. 250'den fazla itfaiyeci ve acil durum görevlisi yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Alevler Almanya sınırına doğru ilerlerken Almanya ve Lüksemburg'dan ekipler de desteğe geldi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Lige eyaletinde yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.
0: Durum olağanüstü. Bu yüzden olağanüstü kaynaklar seferber ediyoruz. Doğal olarak bölgenin 3 acil müdahale bölgesi devreye alındı. Gece boyunca Almanlardan paha biçilmez bir yardım aldık. Tüm Avrupa yanıyor. Bu yüzden herkesin kendi kaynaklarına ihtiyacı var.
1: Belçika'daki yangının yanı sıra Fransa, Hırvatistan, Yunanistan ve İspanya'da da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın Landes bölgesinde 1700 hektardan fazla alan yandı. Yunanistan'da Skoros adasındaki yangın ikinci gününde de söndürülmeye çalışılıyor. İspanya'da ise Huesca'daki yangın 16.600 hektarlık alanı etkiledi. Rüzgarın şiddetlenmesi alevlerin yayılmasını hızlandırırken müdahaleyi de güçleştiriyor.
2: Fransa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde olduğu ortaya çıktı. Macron'un jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tartışma konusu oldu.
3: Fransa alevlerle, Macron dalgalarla mücadele ediyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın tatilde jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları ülkede tepkilere yol açtı.
4: Yangın tabiri caizse kontrol altında ancak şiddetini koruyor. Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalıyız.
3: Böyle dedi ancak kendi tatilinin dikkatini dağıtmasına izin verdi. Yalnızca bu yıl 117 bin hektar ormanlık alanı kaybeden Fransa'da hedef bu kez Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un yangınlarla mücadele sürerken verdiği tatil pozları tepki çekti.
4: Buradan tüm desteğimizi itfaiyecilerimize, ekiplerimize, onlara destek olmaya gelen askeri personele bir kez daha vurgulamak istiyorum.
3: Fotoğraflar Paris Match dergisinin kapağında yayınlandı. Fransa'nın ormanları yanarken Macron'un jet ski ile keyif yaptığı görüntüler uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirildi. Fransız muhalefeti tatilde değil itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini söyledi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini söyledi. Tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu.
2: İstanbul Fatih'te tekerlekleri kaldırıma takılan bebek arabası tramvay yoluna devrildi. Hareket halindeki tramvay bebek arabasından yola düşen çantaya çarptı. Arabadaki çocuğu ise bir kadın kucağına alarak son anda kurtardı.
1: Bebek arabası tramvay yoluna devrildi, yürekler ağza geldi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. İçinde bir çocuğun bulunduğu bebek arabasının tekerlekleri tramvayın geçtiği yoldaki kaldırıma takıldı. Bir anda devrilmesinin ardından bazı eşya ve bir çanta tramvay yoluna düştü. O sırada geçen tramvay çantaya çarparken bir kadın hızla gelip arabadaki çocuğu kucağına aldı. Bebek arabası ise çevredekilerin de yardımıyla yolun kenarına alındı. Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
2: İstanbul Sarıyer'de nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise ağır yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
1: Kontrolden çıkan kamyon savrulup önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi de ağır yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon hafif ticari aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak biri çocuk

0: iki kişi için yapılacak bir şey kalmamıştı.
1: Kaza sonrası hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra yaralanan 5 kişinin de durumu ağır.
0: Ağır yaralanan 6 kişi ise hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Olay nedeniyle Edirne istikametine ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
2: İstanbul Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik sıkı denetim vardı. Havadan da destek verilen uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine para cezası uygulandı.
3: Ağır yük taşıyan araçlar denetimden kaçamadı. İstanbul Arnavutköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Habipler yolunda ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
4: Denetim olması da güzel bir şey. Bizim için can güvenliğimiz için.
5: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten.
3: Hafriyat kamyonları ve beton mikserleri başta olmak üzere ağır tonajlı 110 araç kontrol edildi.
4: Benim arabama 50 ton yük atmaya kalktı. Cezayı ben öderim diyor. Cezayı ödese bile bu görmüş olduğum bir defnesel 200 bin lira. Bir lastik 25 bin lira. Bu tane parasını ben ödüyorum.
3: Toplam 70 araç sürücüsüyle sahibine 701.376 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen bazı sürücüler fazla yük ekleyen hafriyatçılara isyan etti.
6: Bu konuda ilgili denetimlerin olmasından memnunuz. Çünkü can güvenliğimiz açısından, vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
4: Adam yükünü atıp sayısı zengin etmenin peşinde. Ama ben zarar ediyorum. Ama sizin gibi denetim olduğu zaman bunlar büyük atamıyor. Ben de malım kırılmıyor. Rahat çalışıyorum.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka 3 prototipinin kanatları altında Süper Şimşek'le gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Anka 3'ün kanatları altında 2 adet Süper Şimşek olduğu görüldü.

0: Türkiye'nin gökvatandaki gücüne önemli katkı sağlayacak Anka 3'e yeni yetenek geldi. Anka 3, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirilen iki süper şimşeki kanat altında taşıdı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından gizli güç başlığıyla yapılan paylaşımda, Anka 3'ün sağ ve sol kanat altındaki harici istasyonlarında toplam 2 adet süper şimşek taşıyarak uçtuğu görüldü. Süper şimşek, seyir füzesinden elektronik harp, yanıltma ve taarruz görevlerine kadar çok amaçlı kullanılabiliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Bu senenin sonu ne ortaya çıkar? Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
0: Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Radarda az görünür özelliklere sahip olması nedeniyle hayalet uçak olarak da adlandırılan avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlanan muharip insansız uçak Anka 3 daha önce yapılan testlerde süper şimşeki fırlatmıştı.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde ise Anka 3'ün dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Havelsan tarafından geliştirilen büyük veri yönetim platformu Orion, kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanılmasına imkan verecek platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplanmasını, saklanmasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor.
4: Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözüm

0: Ürünler geliştiren Havelsan yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. Havelsan kurumların dağınık verilerini tek bir platformda toplayan, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran, yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren ölçeklenebilir büyük veri yönetim platformu Orion'u geliştirdi. Platform kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor. Kurumların sahip olduğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriyi daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve üzerinde analiz yapılmasına hazır hale getirecek veriye dayalı karar alma süreçlerini etkin şekilde arttırmayı hedefliyor. Platform verinin yalnızca saklanmasına değil, kullanım için hazırlanmasına da odaklanıyor. Farklı kaynaklardan alınan veriler Orion üzerinde düzenlenebilir, işlenebilir, aranabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli biçimde yürütebiliyor. Ayrıca Orion, yüksek miktarda veri üreten ya da farklı sistemlerdeki verilerini ortak bir yapıda yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek. Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi farklı alanlarda katkı sağlayacak platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri hacmine ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Orion, Türkçenin geçmişten bugüne tüm yazılı, sözlü ve görsel birikimini dijital ortama taşımak ve yapay zekayla analiz etmek amacıyla Türk Dil Kurumu'yla Havelsan arasında yürütülecek dijitalleşme projesinde de kullanılacak. Bu sayede Türk dilinin doğuşundan bu yana ortaya konan tüm metinler ve sözlü kaynaklar veri tabanına aktarılacak.
1: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yurt içi ve yurt dışında çalışmalar devam ediyor. Güneydoğu'da petrol arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde 6 ayda üretim 20 bin varilin üzerine çıktı.

0: Türkiye enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla hem yurt içinde hem de sınır ötesinde hamlelerini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere petrol havzalarında sismik aramalar hız kesmeden devam ediyor.
1: Güneydoğu'da petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde bulunuyoruz. Çok önemli bir petrol sahasındayız. Kente günlük üretim 20 bin varilin üzerine çıktı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılın ilk 6 ayına ait rakamları açıkladı. Buna göre yurt içi petrol üretimi GABAR'ın büyük payıyla 23,1 milyon varile ulaştı. Sakarya gaz sahasının başı çektiği doğal gazda ise üretim 1,6 milyar metreküp oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin küresel ölçekte oyun kurucu rolüne dikkat çekildi. Karadeniz'deki doğal gaz sahanlığında hedefin iki kat üretim olduğu belirtildi. Yurt içindeki dev projelerin yanı sıra uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretiminin arttırılmaya devam edeceğine de dikkat çekildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yayımladığı mesajda GABAR'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi arttırıyoruz. Yurt içinde attığımız güçlü adımları yurt dışındaki ortaklık ve yatırımlarımızla tamamlıyoruz. Arayan, bulan, üreten ve enerjide küresel ölçekte oyun kuran bir Türkiye var. Hedefimiz net. Enerjide tam bağımsız Türkiye ifadelerine yer verdi.
2: Şırnak Kabardağ bölgesinde 2021'de yaklaşık 1 milyar varillik petrol keşfedilmişti. O yıldan beri bölgeden petrol çıkarılıyor ve günlük üretimde rekor kırılıyor.
3: Türkiye'de bugün 83.200 varil günlük üretim yapıyoruz. Üretimimiz artıyor inşallah. Yani her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte silahlar sustu. Doğu ve Güneydoğu'daki enerji kaynakları gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Şırnak Kabardağ bölgesinde 2021'de 1 milyar varillik petrol keşfi tespit edildi. Sondajlar vuruldu, petrol çıkarılmaya başlandı. Alanda günlük petrol üretimi zamanla arttı.
1: Burası Şehit Esma Çevik 21 petrol kuyusu. Mühendisler yerin yaklaşık 2500 metre derinliğine iniş yaptı ve petrolü ortaya çıkardı. Şırnak Kabardağ bölgesinde 176 petrol kuyusunda günlük 83.200 varil üretim yapılıyor.
4: Bu rakamla birlikte Kabardağ'da günlük petrol üretimi rekor kırdı.
3: Bu alanda özellikle Gabar, hani adı terörle anılan, kan, gözyaşı ve birçok kayıplar verdiğimiz Gabar'da şimdi dağlar 700 kilometrelik yol hattı, yol ağı yaptığımız, 3500'ün üzerinde çoğunluğu o bölgenin gençlerinden oluşan çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin üretim üssü haline, Türkiye'nin petrol merkezi haline dönmüş durumda.
4: Gabar Dağı'nda hedef günlük 100 bin varil petrol üretimi. Ayrıca 5 yıllık süre içinde sahada toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi. Bu sayede enerjide dışa bağımlılık azaldı. Türkiye'nin cari açığına ise yıllık yaklaşık 2 milyar dolarla 2,3 milyar dolar katkı sağlandı. Gabar'ın petrol üretim üssü olmasında en büyük pay terörsüz Türkiye süreci. Devletin attığı kritik adımlarla önce bölge terörden arındırıldı. Sonra Doğu ve Güneydoğu'da yatırımlar yapıldı. Huzur ve refah sağlandı. A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye sürecinin sahaya yansıdığını ifade etti.
3: Gabar bize terörsüz Türkiye'nin ne olacağını aslında söyledi. 2021 yılında bu keşfi yaptık ve bugün geldiğimiz noktada işte 83 bin varil petrol üretiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi büyük bir istihdam etkisi yaratıyoruz. Bölgedeki gençlerin hepsinin artık işte Türkiye petrollerinde çalışayım, tipikte çalışayım hayallerini kurduğu bir orada adeta çekim merkezi haline geldi. Bu yönüyle çok önemli ve terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğini böyle bir ufacık kesiti, Şırnak'ta, Gabar'da bir kesitini aslında biz sunmuş oluyoruz.
2: Müzik Van Gölü kıyısında hizmet veren Molla Kasım Halk Plajı 2018'de mavi bayrak almıştı. Temiz suyu ve güvenli yüzme alanı sunan plajdan göle girenler sodalı suyun da şifalı olduğu inancında.
5: Van'a geldiğimden beri Van çok güzel bir şey.
4: Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor. Molla Kasım Halk Plajı mavi bayrağı ve temiz suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
6: Sıcak havalarda vatandaşların tercihi Molla Kasım'da bulunan mavi bayraklı halk plajı. Vatandaşlar aileleriyle ve çocuklarıyla gelerek Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyor.
4: Plaj her yaz turist, tatilci ve kent sakinlerini ağırlıyor.
7: Van Gölü Halk Plajı çok güzel, gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya akın ediyor çünkü suyu çok güzel, havası çok güzel. Her hafta sonu buraya gelip suya girmeye gayret gösteriyoruz biz de. Suyu çok faydalı, gördüğünüz gibi vatandaşlar hepsi burada.
4: Göle girenler sodalı suyunun da şifalı olduğu inancında.
8: Van Gölü'nün tuzlu olması ve sodalı olması, bunun yanı sıra da birçok rahatsızlığa da iyi gelmesini de görebiliyoruz. Vücudumda birkaç sivilce çıkmıştı. Birkaç kez arkadaşlar tavsiye etmişti. Tavsiye üzerine geldik. Ve daha sonra vücudumdaki sivilcelerin yok olduğunu fark ettim.
4: Tuşba ilçesindeki göl 33 kriteri karşılayarak 2018'de mavi bayrak almaya hak kazandı.
9: Çok iyi yani. Bence gelen herkes girmeli buraya.
2: Elektrikli otomobillerin son yıllarda yaygınlaşmasıyla lastik modelleri de değişmeye başladı. Çünkü elektrikli araçlar dizel ve benzinli otomobillere göre daha ağır, daha sessiz ve çok daha yüksek torka sahip. Peki elektrikli otomobil lastiklerinin diğer lastiklerden farkı ne? İşte ayrıntılar.
10: Öncelikle boyutları değişiyor her araca göre. İkisi de birbirine ne kadar çok benzese de aslında çok fark var.
0: İlk bakışta sıradan bir lastik gibi görünüyor.

0: Ama elektrikli otomobillerde lastik seçimi sanıldığından çok daha önemli.
1: Bu elektrikli araç lastiklerinin hamur yapısını mühendisler daha özel üretiyor.
0: Bataryalar nedeniyle daha ağır olan elektrikli araçlarda lastiklere daha fazla yük biniyor.
1: Elektrikli araçların ağır bataryaları olduğu için bu lastikler elektrikli araç lastiği yanakları daha güçlü üretiliyor.
2: Normal kısımlarına
1: göre. Tabii. Şu gördüğünüz kısımlar normal binek araç lastiğine göre daha güçlü üretiliyor.
0: Fark sadece ağırlıkta da değil.
3: Şimdi sol tarafımda elektrikli otomobil lastiği, sağ tarafımda ise normal araç lastiği bulunuyor. Bunların arasındaki en büyük farklardan bir tanesi elektrikli otomobil lastiklerinin yanakları daha sert, normal lastiklerin yanakları ise daha yumuşak.
1: Elektrikli araçların ağır bataryaları olduğu için, bir de ağır torklara sahip oldukları için gaza bastığınız zaman yük direkt lastiklere biner. Bundan dolayı lastikler çabuk aşınma sağlar.
0: Motor sesinin neredeyse olmadığı elektrikli otomobillerde yol ve lastik gürültüsünü azaltmak için özel teknolojiler kullanılıyor.
1: Arada sünger oluyor demiştim ses yalıtımı için. İşte gördüğünüz gibi şu anda bahsettiğim şey bu.
3: Şu
1: yoldaki gürültüyü sesi emiyor bu. Aracın içine ses getirmiyor.
0: Peki alacağımız lastiğin elektrikli otomobile uygun olduğunu nasıl anlarız?
1: Yolcular rahatsız olmasın diye elektrikli araç lastikleri daha sessiz üretilir. Yanaktaki priz işaretinden bakarak anlayabilirsiniz.
4: Yazın gelmesiyle birlikte güneş kremi, kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj ürünlerinin kullanımı da arttı. Ancak bu ürünlerin içerdiği bazı kimyasallar uzun süreli kullanımda sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
5: Kozmetik çantanızı kontrol edin. Çünkü bazı ürünler kanser riskini artırıyor.
6: Kozmetik ürünlerin içinde bulunan bazı kimyasalların kanserojen olabileceğine dair güncel haberler çıktı.
5: Dikkat çeken verilerden biri kimyasal saç düzleştiriciler.
6: Saç düzleştiriciler aslında sık kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşık 34 bin hastanın dahil olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı. Ve rahim kanseri artırabileceğine dair çalışma tespit edildi.
5: Bazı ürünlerse doğrudan değil saklama koşullarıyla zararlı hale dönüşüyor.
6: Suya temasla birlikte bozulmayan kozmetikler gündemde. Yine bunları aktif olarak kullanıyoruz. Hepimiz biz kadınlar daha aktif olarak makyajımızın yazın bozulmaması, suya girince bozulmaması için uğraşıyoruz. Bu ürünler o yüzden aslında aktif olarak kullanılıyor. Fakat bunların içinde hepsinde değil bir kısmında solsuz kimyasal dediğimiz bir madde var. Yine bunun kullanımı uzun süreli aslında makyajın bozulmamasını sağlasa bile hastanın sağlığına ilişkili olumsuz etkiler olabileceğine dair çalışmaları var.
5: Uzmanlar kalıcı oje ve pudralara da dikkat çekiyor.
6: Pal pudra için ürünlerin kullanımı artık normal rutinden çıktı. Biz önceden hastanelerde bile eldivenlerin içinde var idi. Bir diğeri aslında yine yazla birlikte gündemde olan jel ve kalıcı ojeler. Ojelerin kullanımı ile ilgili bir durum yok. Fakat bunları kurutmak için biz UV ışınlar kullanılıyor. Ve bu UV ışınların biliyoruz ki kanserojen olma etkisi var. Uzun süreli kullanımda sık tekrarda bu UV ışınların zarar verebileceğini biliyoruz. Kullanılmasını demek belki biraz radikal olur ama mutlaka bir güneş koruyucu ile birlikte belki bunlara elimizin maruziyetini azaltmak daha önemli olabilecektir.
4: ...12 yaşındaki Dilara yurt dışında yaşarken tatile geldiği İstanbul'u çok sevdi. Onunla aynı fikirde olan ailesiyle birlikte mega kente yerleştiler. İstanbul'da yaşamaya başlamasıyla birlikte Dilara da kendini çevresine yardım etmeye adadı. Tarihi çeşmeleri temizleyen Dilara yaptığı kurabiyeleri de camilerde dağıtıyor.
7: Ve benim anne buraya gelmek istedik çünkü biz bu camileri, ezanları çok seviyoruz.
8: Bazen tarihi çeşmeleri temizliyor.
7: Bu gördüğünüz 300'lü çeşmeyi temizlemek benim 2 günü aldı.
8: Bazen yaptığı kurabiyeleri cami önünde dağıtıyor.
9: Vallahi çok güzel bir şey.
8: Kimi zaman da kurabiyeleri çocuk bakım evlerine götürüyor.
7: Bugün 3 farklı yerdeki çocuk evlerine toplamda 328 cookie ve 405 tane meyve suyu götürdüm.
8: 12 yaşındaki Dilara yaptıklarıyla herkese örnek oluyor.
9: Seni şeyden takip

0: ediyorum. Sen herkese yardım ediyorsun. Evet. Ha, gel öpeyim bir kere seni. Ha, güzel kızım benim. Ha, maşallah sana.
1: Dilara Davuti 12 yaşında. Aslen Arnavut ama Avusturya'da doğdu. Yıllardır Türkiye'ye tatil için gelip gidiyordu. Ve burada yaşamak istedi. İstanbul'un manevi havası onu etkileyince Davuti ailesi İstanbul'a taşındı. Şimdi Dilara kurabiyeler yapıp camilerin önünde cemaate dağıtıyor. Hatta camilerin temizliğine bile yardım ediyor.
2: Ben gördüm birkaç tane camileri biraz kirliymiş. O zaman geldim benim şeyler aldım, temizledim ve sonra mutlu oldum. Dua ediyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum.
1: Dilara'nın kurabiyeleri dilden dile yayılıyor. Artık onu gören herkes tanıyor.
3: Bu kurabiyesi de çok güzel bu arada yani. Herkes her yerinde methediyor. Onu da gördüm yani.
4: Zaten gördüm, direkt tanıdım aslında.
1: Dilara'nın şimdi iki büyük hayali var. İlki insanlara daha çok yardım edebilmek için doktor olmak. İkincisi ise Türk vatandaşı olmak.
2: Biz burada çok seviyoruz ve burada yaşamak istiyorduk.
5: Artvin Kemalpaşa'daki yamaç paraşütü yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Gökyüzünde unutulmaz anlar yaşanırken onları izlemek isteyen Karadenizli kadınlar da neşeleriyle yarışın önüne geçti.
1: Kamyon kasasına doldular, dağın yolunu tuttular. Niyetleri sadece izlemekti ama kendilerini paraşüt yarışlarının ortasında buldular.
6: Siz nereye gidiyorsunuz?
7: Biz şu anda bu tepede.
6: Evet.
7: Ne diyorlar, paraşütle uçuyorlar ya. Evet. Devam ettik, kalktık, oraya çıkacağız. Bakacağız yere nasıl uçuyorlar, yeri göreceğiz.
1: Artvin Kemalpaşa'da yamaç paraşütü hedef yarışmaları başladı ama yarışmadan çok daha farklı olan zirveye gidilen yolun heyecanıydı.
6: Siz de binecek misiniz?
7: Vallahi binmek istiyorum ama çok para istiyorlar.
6: Yok, sana bedava.
7: Bedava ise biliyorum.
1: Karadeniz kadınının kendine has mizahı etkinliğe bambaşka bir renk kattı.
7: Pompayla mı şişiriyorlar bunu? Neyle şişiriyorlar?
6: Yok, rüzgar şişiriyor onu. Pompa şişirmiyor.
1: Önce paraşütün nasıl havalandığını çözmek gerekiyordu.
6: Bana güvenmiyorum.
7: Ona güvenemem ben.
6: Niye arabaya güveniyorsun oğlum? Lastik çamur geliyor yukarıya.
7: Ya. Ne dileyim?
6: Gel beraber. Gel buraya.
1: İşin tekniği anlaşıldı anlaşılmasına da temkinli olmak yine ön plandaydı.
7: Ne zaman şimdi uçacak mısın?
8: Yok, daha sıra yok.
7: Ha, sıra gelecek uçacaksın.
1: Bir yandan paraşütler havalandı, bir yandan tatlı telaş vardı. Üstelik havada konser veren bile oldu.

0: çok eğlenceli bir uçuş arkadaşı oldu. Havada da müzik yaptık. Benim için özel bir konser verdi. Çok teşekkür ediyorum Asya.
1: Ben teşekkür ediyorum. Beni uçurdun.
0: Eğlendin mi sen de?
1: Çok eğlendim ve çok güzel.
2: Kemalpaşa'da hedef yarışları nefes kesti ama günün neşesini dağın zirvesine çıkan bu renkli ekip kaptı.
3: Marmara depreminin üzerinden yıllar geçti ama acılar hala taze. 17 Ağustos 1999'da 17 binden fazla canımızı yitirdiğimiz o büyük felaketin ardından bölgede dev bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere depremin yıktığı kentler, dirençli konutlar ve yatay mimariyle yeniden ayağa kalktı. İşte felaketin izlerinin silindiği ve ihracat rekorlarıyla yeniden yükselen bölgedeki son durum.
4: Kimse var mı?
5: Tarih 17 Ağustos 1999'du. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük Marmara depremi 17.480 canımızı hayattan kopardı. Binlerce bina enkaza döndü, bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Facianın üzerinden tam 27 yıl geçti. Ancak acısı hala taze. Felaketin ardından deprem bölgesinde dev bir yenilenme hamlesi başlatıldı. Kocaeli'de kentsel dönüşüm stratejisi kapsamında Gölcük başta olmak üzere riskli yapılar yıkıldı, yerine güvenli ve modern konutlar inşa edildi. Dönüşüm sadece binalarla sınırlı kalmadı. Depremde sanayisi darbe alan Kocaeli, yıllık 23 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla İstanbul'un ardından Türkiye ikincisi oldu. Tek başına 12 milyar dolardan fazla otomotiv ihracatı yapan kent, Bursa ve İstanbul'u geride bırakarak sektörün lideri konumuna yükseldi.
3: 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler için Gölcük'te anma töreni düzenleniyor. Detaylar için A Haber muhabiri Kübra Tepeci'ye uzanacağız. Sözü hemen Kübra'ya bırakalım.
6: Evet Sinan, sen de belirtmiş olduğun gibi bundan tam 27 yıl önce aslında burada büyük bir felaket şeklinde deprem meydana geldi. Saatler 03.02'de deprem meydana gelmişti ve bugün de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız yine anılıyor. Deprem merkez üssü Marmara Denizi'ydi. Bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Gölcük'teyiz şu anda. En çok etkilenen bölgelerden birisindeyiz aslında. Marmara Denizi'nde dediğimiz gibi meydana gelen bu depremle birlikte deniz karaya doğru taşmıştı ve özellikle de deniz tarafında oturan vatandaşlar, evi olanlar, sahilde olanlar ne yazık ki bu depremde denize kapılmışlardı. Tabii binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 17 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos 1999'dan bahsediyoruz. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde bu deprem meydana gelmişti ve dediğimiz gibi Gölcük'te özellikle bulunduğumuz bu alanda oldukça büyük kayıplar meydana gelmişti Kavaklı sahili tarafında. Çünkü deniz karaya doğru yaklaşık 100 metre kadar ilerlemişti. O sırada sahilde oturanlar, yine sahilde evleri olanlar, sahile yakın noktada olanlar ne yazık ki denizin karaya doğru taşmasıyla birlikte o depremle birlikte denize doğru sürüklenmişlerdi. Binlerce vatandaşımız da bu depremde hayatını kaybetmişti. 7.4 büyüklüğündeydi. 45 saniye sürmüştü ama 5 saniyede binlerce canımız yitip gitti. Depremde etkilenen bölgeler Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Bolu başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamında yıkıcı etki yaratmıştı aslında. Saatler 03.02'de tam da aslında bulunmuş bu dakikada bundan tam 27 yıl önce büyük bir felaket yaşandı. Yakın tarihlerden bahsediyoruz. 1999 27 yıl diyoruz ama biz burada vatandaşlarla konuştuğumuzda, o gün depremde burada olanlarla konuştuğumuzda, yine yakınlarını kaybedenlerle konuştuğumuzda dün gibi hatırlıyorlar. Ve yine aslında her yıl olduğu gibi buraya geliyorlar. Tam da depremin gerçekleştiği saatte buraya çelenk bırakılıyor. Dualar gerçekleşiyor. Şu anda da zaten Marmara Denizi'nin Gölcük'te en çok etkilenen bölgesinde görmüş olduğumuz gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bıraktıktan sonra da dualar edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda başta Gölcük Kavaklı sahili, yine Sakarya ve Avcılar deprem anıtında gece 03.02'de düzenleniyor. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız rahmetle anılıyor. Türkiye en büyük doğal afetlerinden biri olan Gölcük depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısı hafızalarımıza tazeliğini koruyor. Şu anda bir dakikalık saygı duruşuna geçildi. Dediğiniz gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşiyor. Çelenk bırakıldığını belirtmiştik. Marmara bölgesine genelinde yıkıcı etkilere yol açmıştı o deprem ve binlerce vatandaşımızı hayattan koparmıştı. Tabii felaketin yıl dönümünde anma etkinlikleri de düzenleniyor demiştik. Merkez üssü Kocaeli Gölcük ilçesiydi. 17 Ağustos tarihinde 1999'da Marmara depremi üzerinden tam 27 yıl geçmişti. Şimdi çelenk bırakıldı. Bir dakikalık saygı duruşuna